0: göre çıkmış durumda. Tabii ki La Gazzetta dello Sport'un haberi doğruysa, yani Fenerbahçe burada işte atıyorum yani 30 milyon euro bandına inerse bonservis bedeli, ki ben yine de Aziz Yıldırım'ın yıllık 10 milyon euro üzerinde bir maaşı da vereceğini tahmin etmiyorum öyle de olsa. Yani 5 ile 10 arası 7-8 bandında bir maaş verir en fazla Fenerbahçe diye düşünüyorum. O zaman gerçekçi olabilir. Ama oyuncunun da gideri var, ederi var. Öyle
1: fazlasıyla
0: de
1: var. Yani çok cazip bir oyuncu gerçekten. Hani futbol severleri cezbedecek birçok meziyete sahip bir oyuncu Mason Greenwood. Tabii çok bizim konumuz değil ama saha dışında da çok farklı ve nahoş konularla son dönemde biraz gündeme gelmişti. Hatta kariyerinin de zaten biraz bu denli düşüş yaşamasındaki tek sebep, hatta o konularda İngiltere'de yaşamış olduğu saha dışındaki gündemdi. Ederson'u beğeniyor musunuz hocam?
2: Ederson tabii çok iyi bir kaleci.
1: Derbide beraber galiba burada scoreboard'ta yayındaydık. Evet, o Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden bahsediyorum. Ederson'un kırmızı kart gördüğü anlarda biz çok hani Ederson'un o an hatta ya o ısrarını anlayamamıştık canlı yayında. Ve şöyle kendi aramızda Fenerbahçe'deki son maçı hatta diye de konuşmuştuk sonrasında. Fakat seçim sürecinde biraz Ederson'la ilgili durum önce adaylar tarafından yumuşatıldı. Şimdi İsmail Kartal'ın da yeni sezonda Ederson'u takımda görmek istediği yönünde bilgiler var.
2: Ya belki elden çıkaramadılar. Yani elden
1: o da ihtimallerden biri.
2: Çok tabii yüksek maaş alıyor.
1: Doğru.
2: Kim verecek o maaşı? Tek bir ülke verir, Suudi Arabistan verir. Başka kimse o maaşı o oyuncuya veremez. Vermez daha doğrusu. Veremez derken vermez diyelim. O anlamda ya benim kanaatim Ederson çok büyük bir kariyer tabii ki. O noktada bir şeyimiz yok. Hani belki çok tepki çekeceğim ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ederson'un en büyük alameti farikası ayakları soğukkanlılığı. Hiçbir zaman kalecilik meziyeti anlamında tap bir kaleci olmadı. Hiçbir zaman bir oblak olmadı. Alisson Becker olmadı. Bunu da söylemek lazım. Bir Neuer olmadı. Ayakları, soğukkanlılığı o son derece etkili. İnanılmaz geriden uzun top çıkabilen, ayağa çıkabilen, Pep Guardiola'nın pas destek oyununda muazzam bir oyuncuydu. Kalecilik meziyetleri tabii ki belli bir seviyenin üzerinde ama tekrar altını çizeyim. Hiçbir zaman asıl unsur kaleciliğinin en top seviye olması değildi. Buraya geldiğinde de mesela Ederson'u seçmek gerçekten doğru bir karar mıydı? Bu tartışılır. Onu söylemek istiyorum Fenerbahçe noktasında. Çünkü bizim ligimizde ayağından önce mutlaka kalecilik meziyeti daha üstte olması gerekiyor. Tabii ki ayakları iyi olsun. Bunu demiyorum ben ayakları iyi olmayan. Tabii ki büyük takım kalecisinin ayakları iyi olacak. Ama önce daha ağır basan noktası kalecilik meziyetleri olması lazım. Evet o gün yayındaydık. Hatta kulakları çınlasın. Burçin de bizle birlikteydi.
1: Evet üç kişi beraberdik doğru.
2: Burada biz oy birliğiyle son maçı diye
1: burada. Yani öyle bir tahminde bulunmuştuk.
2: Tahminde
1: hani artık,
2: tabii ki.
1: Taraftar yani nezdinde, taraftarın tabii gözünde oradan evet çok toparlaması kolay olmaz diye konuşmuştuk.
2: Ama bir de işin de gerçekleri var Furkan. Şimdi eğer oyuncu elden çıkarılamıyorsa
1: hatta,
2: bilmiyorum.
1: Hocam o gerçekler daha ağır basıyor.
2: Onu söyleyeyim de hemen topu geri bırakayım sana. Şimdi bazı gerçekler var. Hani o gerçekleri de bilmiyormuş gibi burada yorum yaparsam o da doğru olmaz. Çıkmıyorsa elden, çıkartılamıyorsa elden bundan faydalanacaksın. Elindeki kaleci de Ederson. Bir şekilde oynatmak durumundasın. Konuşmuşlardır belki, özür dilemiştir. Herkes hata yapar. Evet ben yanlış yaptım demiştir. Bu sene daha farklı olacak demiştir belki. O zaman da Ederson'dan faydalanmak lazım.
1: Bu arada Nathan Ake transferinde de Ederson'un aracı olduğu yönünde gelen bilgiler var yine. Hatta haberimizi bir izleyelim. Sonrasında Hayri Beşer'in de Ederson konusundaki yorumlarını merak ediyorum.
3: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı kaleciye sahip çıkma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından izin dönüşünde Ederson'la bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yapacak. Yönetim, deneyimli filebekçisini yeniden kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Ederson'un takımda kalmasını istediği ve tecrübeli kalecinin yeni sezon

0: da yeniden en iyi performansına ulaşabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin gelişi Ederson için pozitif etki oluşturdu. Hollandalı yıldız Manchester City'den eski takım arkadaşı Ederson'la görüştü. Ake hem kulüp hem de yeni sezon hedefleriyle ilgili Ederson'la fikir alışverişinde bulunurken Brezilyalı kaleci transfer sürecinde aktif rol oynadı. Eski takım arkadaşlarının yeniden aynı takımda buluşacak olması her iki oyuncu için motivasyon kaynağı oldu. Manchester City'de birlikte çok önemli başarılara imza atan Ederson ve Ake, Fenerbahçe formasıyla da uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
1: Fenerbahçe'de kadroda şu anda kontratlı 5 tane kaleci var. Ederson, Livakovic, Mert Günok, İrfancan Eribayat ve Tarık Çetin. Bu anlamda epey bir zengin rotasyona sahip aslında Fenerbahçe. Bu arada hepsi de aslında belli bir seviyede isimler. Ama Ederson'la ilgili kalacak, devam edecek gibi görünüyor yeni sezonda. Ake transferiyle beraber de oyuncunun da işte Nathan Ake ile Ederson'un oynama alışkanlığı da fazla. Yani bir ezber de var aralarında, özellikle City döneminden. Bu durumun artı bir değer katabileceğini düşünüyor İsmail Kartal.
2: Mutlak anlamda. Çünkü hani oyuncunun Ake'nin transferinde de etkili olduğu iddiası söz konusuysa, hiç de ayakları yere basmayan bir iddia değil. Şunu söylemek isterim Ederson'la ilgili, aslında Burak Hoca'nın yapmış olduğu analiz tam da oyuncuyu anlatan bir analiz. Orada gerçekçi olmak lazım. Yani bilemiyorum, Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe camiası yani bu anlamda bir alıngarlık ortaya koymamalı diye düşünüyorum. Hiçbir zaman çizgi üzerinde Ederson top seviyede bir kaleci olmadı. Yani müthiş reaksiyona sahip bir isim değil. Soğukkanlı, hatta biraz fazla soğukkanlı, hatta ağır kaleci olarak tabir edebileceğim bir isim. Öyle çok hızlı reaksiyon gösteren bir kaleci değil. Ve Fenerbahçe'de artı şunu bize gösterdi, en azından benim gözlemim o yönde. Sanki bir konsantrasyon ve sahiplenme problemi de yaşadı. Zaman zaman sanki kalede değildi, zaman zaman sanki sahada değildi, mutsuzdu, isteksizdi, hani kerhen oradaydı gibi değerlendirebilecek görüntüler verdi. Ama öbür taraftan da Ederson'u şöyle de tarif etmek mümkün: tam bir büyük takım kalecisi. Yani oynayan, üreten, savunma yaparken bile pozitif futbolun bütün edimlerini ortaya koyan bir takımın kalecisi olması gereken bir isim gibi tarif edebiliriz. Zaten bu da bizi City'ye götürüyor. Yani o yüzden City'de o kadar kabul görmesi, o yüzden diye düşünüyorum. Yoksa hani reaksiyon gücü açısından, kurtarış açısından katılıyorum. Yani çok etkileyici, çok kurtarıcı bir kaleci değil Ederson. Şimdi Fenerbahçe'nin ortaya koyacağı bütüncül anlamdaki takım savunması, öbür taraftan da yine savunma hattının performansı da Ederson'un Fenerbahçe'ye neler kattıklarıyla ilintili olarak belirleyici olacak noktalardan bir tanesi. Yani Fenerbahçe iyi savunma yapan, önleyici savunma yapan bir takım noktasına gelemezse, yani Ederson'un kurtarıcılığı sayesinde zaman zaman ayakta kalabilecek ya da yarışta farkını ortaya koyabilecek bir takım olamayabilir, olması zor. Şimdi mesela Galatasaray'ın işte son atıyorum 15-20 yıllık periyotta çok fazla şampiyonluğu var. Son 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Onun öncesinde de şampiyonlukları var, aralar var ama çok fazla şampiyonluk var. Ve bu şampiyonluklarda biz birçok defa kaleci farkını ilk sıraya yazdık. Yani Muslera'yı ilk sıraya yazdık.
1: Doğru.
2: Yani Muslera öyle bir kaleciydi.
1: Şampiyonluğa etki edebilen.
2: Şampiyonluğa direkt etki edebilen bir kaleci. Uğurcan da öyle bir kaleci. Mesela seviye olarak tutup Ederson'un üzerine koymak durumunda değilsiniz. Ama bizim ligimizin şartları içerisinde, ligimizin gerçekliği içerisinde Trabzonspor'un şampiyonluğunda da belirleyiciydi. Galatasaray'ın şampiyonluğunda da yine geldi, belirleyici oldu. Onun ötesinde kazanılan birçok karşılaşmada belirleyici oldu bu kaleciler. Yani Muslera'da, Uğurcan'da ve benzer kaleciler. Ederson öyle bir isim değil.

0: Geriden çok iyi top kullanabilir, pas örgüsüne katılır, oyunu okur. Ama o istek var mı bilemiyorum. Bir taraftan da hani bu maliyetle, hani bu oyuncuyla nikah kıyılmış olması da şu anda belki yaşanan mecburiyetin ya da Ederson'a olumlu bakmanın karşımıza çıkardığı özel bir durum. Yani işin bu tarafı da tartışılmalı. Ama şunu söyleyeyim ben. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe Ederson'la yolları ayırdı. Livakovic'le devam ediyor. Çok büyük majör bir fark mı? Yani Ederson'a ödenen maaş kadar bir majör fark ben göremiyorum.
1: Dürüst olayım mı?
0: Ol tabii.
1: Bence çok majör bir fark. Yani Livakovic de çok iyi bir kaleci ama yani Ederson kötü bir sezon geçirdi, kabul ediyorum. Ama ikisinin de, şöyle yapalım, ikisinin de en iyi performansını verdiğini varsayalım. Ederson çok fark yaratabilecek bir isim.
0: Ya Ederson onun çok önünde. Ama Ederson...
1: Livakovic bence iyi bir turnuva kalecisi. Ama mental anlamda çok uzun soluklu yarışta kırılganlıklar yaşayabiliyor.
0: Bence ikinci sezonunda daha iyiydi. İlk sezonu evet gerçekten defoları çok fazla vardı. Ama Ederson yılda 12 milyon euro kazanmıyor mu?
1: Evet, o rakamlar hemen hemen.
0: Şöyle düşünelim. Ya Ederson sayesinde Fenerbahçe şampiyonlukta yarıştığı rakiplerine fark atabiliyor mu?
1: İşte atamadı ilk sezonunda. Bunu yapamadı. Beklentiyi
0: atma ihtimali de çok yüksek değil. Düşünelim ki Galatasaray'ın kalesinde Uğurcan var. Trabzonspor'un Onana'yla devam ettiğini düşünelim. Beşiktaş'ta kimi getirdi?
1: Nübel.
0: Nübel'i getirdi.
1: O da iyi bir kaleci.
0: Yani burada çok büyük bir fark ortaya çıkmıyor.
1: Ama burada tek başına Ederson'un performansı üzerinden değerlendirmek de çok haksızlık olabilir oyuncu.
0: Şöyle yalnız.
1: Çünkü Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon çok iyi bir futbol A takım organizasyonu yoktu.
0: Bunu anlayabiliyorum ama şimdi mesela tamam Galatasaray Uğurcan'a yüksek bonservis bedeli ödedi ama 3 milyon euro civarında bir maaşla oynatıyor.
1: Peki o zaman şöyle bir soru sorayım size. Yanlış anlamasın kimse. Uğurcan Çakır'la Ederson'u yer değiştirelim. Geçtiğimiz sezon, geride bıraktığımız sezonu varsayalım. Ederson Galatasaray'da Uğurcan'ın verdiği performansı verir miydi? Uğurcan'ın da performansı Fenerbahçe'de Galatasaray'daki performansı kadar iyi bir performans olur muydu?
0: Şöyle değerlendireyim. Ederson Galatasaray'da bence Fenerbahçe'deki performansın üzerine çıkardı. Şimdi burada iklim de önemli. Yani Galatasaray'ın iklimi biraz daha avantajlı. Bunun sebeplerine girmeyelim. Uğurcan'a sıra gelince ben Uğurcan'ın Galatasaray'da gösterdiği performansı Fenerbahçe'de de gösterme ihtimalinin Ederson'un Fenerbahçe'deki performansının üzerine çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Uğurcan biraz oynadığı takımın şartlarından bağımsız da performans gösterebiliyor. Yani mesela Trabzonspor'un kötü olduğu dönemlerde de biz çok iyi bir Uğurcan izleyebildik. Her zaman değil ama izleyebildik. Uğurcan konsantre olduğu zaman bunu yapabiliyor. Ama Ederson isteyecek mi? Yani Fenerbahçe'nin iklimi, şartları daha iyi olursa bu sezon daha iyi bir Ederson izleriz. Ama şimdi şöyle hayal edelim. Fenerbahçe savunma anlamında istemiş olduğu kaliteyi yakalayamadığını varsayalım. Tamam, Ake'yi transfer etti ki bence hem üçlüde hem de dörtlüde başarılı oynayan iyi bir sol stoper. Burada iyi bir zaten girdi yapmış oldu Fenerbahçe. Skriniar da var. Aslında Fenerbahçe savunma problemlerini çözme konusunda da epey yani avantajlı. Yani burada yapacağı belki bir takviye ile savunma problemlerini çözer diye düşünebiliriz. Zaten iyi bir sağ beke sahip. Ya Ederson'u ben şöyle düşünüyorum. Önündeki savunma ve takımla birlikte kalitesini ortaya koyabilen kalecilik tekniği ve oyunculuk tekniği açısından gerçekten çok elit bir seviyede. Ama bunlar yerli yerinde olmadığı zaman yani takım savunması ve takımın bizzat defans üçlüsü ya da dörtlüsü istenildiği gibi olmadığı zaman ve Ederson da geçtiğimiz sezonki konsantrasyonuyla oynadığı zaman O zaman Ederson bir kurtarıcı olmaktan maalesef uzak kalır. Yani peki, biz söyleyebilir miyiz? Geçtiğimiz sezon Ederson Fenerbahçe'de işte 3 maça damgasını vurdu, 5 maça damgasını vurdu gibi bir cümle kurmakta bence zorlanırız.
1: Peki hocam, ekleyeceğiniz varsa lütfen rica edeyim, yoksa Trabzonspor'a geçeceğim.
2: Yok, bir şey eklemeyeceğim.
1: Peki Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir de bugün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi ve milli oyuncu Trabzon'da ayağının tozuyla da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. O açıklamaları bir izleyelim, sonrasında Trabzonspor'u konuşmaya devam edeceğiz.
3: Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı. Hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim için o benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya ve milli takımda da aynısı, en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum ya. Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen o iki pozisyonda oynamayı seviyorum. Polonaç'ı FC Mücülen'den tanıyorum zaten. Andre Onanasavić çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Muhteşem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onaç'ı gol attırmak için. Evet öyle. Buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve bunu yaptıkları için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahada. Sonra burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir'in ilk açıklamaları ve havalimanında taraftarlarla yaşamış olduğu coşku bu şekildeydi. 24 yaşındaki milli oyuncu geride bıraktığımız sezon Midtjylland'de 12 gol ve 21 asistlik bir skor katkısı vermeyi başardı. Muazzam bir sezonu geride bıraktı Danimarka Süper Ligi'nde. Artık yeni sezon itibariyle Trabzonspor forması giyecek ve diyor ki Aral, onu açıya gol attırmak için elimden geleni yapacağım.
2: Çok iyi bir transfer bence gerçekten. Özel bir oyuncu. Topa çok hakim. Top tekniği oldukça yüksek. Seyir zevki üst düzey bir oyuncu. Trabzonspor'un tribünleriyle birlikte olunca gerçekten güzel enstantaneler ortaya çıkabilir. Böyle bir oyuncuyu da ligimizde izleyeceğimiz için son derece şahsım adına keyifliyim. Milli takımda da daha fazla şans bulacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor'da iyi bir performans gösterirse orada da ihtiyacımız olan bir oyuncu. Gerçi tabi orada en büyük yıldızımız yani Arda ile birlikte Kenan var ama yine de olabilir. Farklı pozisyonlarda da oynayabilir. En azından 3. bölgede baktığınızda sol kenarda daha çok, kendisinde söylediği gibi daha çok sol kenar oyuncusu. Özellikle sağ ayağını çok etkili kullanabilen, içe çok iyi devrilebilen, içe çalımı çok rahat içe çalım atabilen, dar alanda iş çözebilen bir oyuncu. Bugün biraz bu konunun altını çok çizdik. Trossard'la başladık bu noktada. Yeri geldi Malcolm'dan bahsettik. Burada tabii farklı tip oyuncular olsalar da yine dar alanda etkili olan bir oyuncu olması sebebiyle adam geçebilen, çalım atabilen, işte şurada da gözüküyor attığı çalımlar. Böyle giderken
1: son vuruşu da gayet çok başarılı.
2: Temiz. Ayak içi çok temiz. Vites attırabilen, yani bir anda giderken işte hızlanırken deselerasyon, yani hızını kesebilme, tekrar hızlanabilme, bu tip özellikleri var ve rakip bekleri uğraştıran bir oyuncu. Bu anlamda ligdeki bek oyuncular da, özellikle sağ bekler biraz uğraşacaktır Aral'la diye düşünüyorum ama bizim açımızdan oyun zevki, seyir zevki anlamında değerli bir oyuncu. Umarım Türk futboluna ve Trabzonspor'a faydalı olur.
1: Hayır abi, geçtiğimiz sezon özellikle Trabzonspor kanat rotasyonunda biraz zorlanmıştı. Yani Zubkov ve Vakayeme, zaman zaman Felipe Augusto, Muçi gibi isimlerin dahil olduğu bir rotasyon vardı. Bu sezon şu ana kadar Saviolo takviyesi yapıldı yine kenar bölgesi için. Metehan ligimizin deneyimli isimlerinden biriydi. Aral var. Muçi yine zaman zaman kenarda oynayabilen bir isim. Bu sefer

0: Yani yeni sezonda kanat rotasyonunu güçlendiren bir Trabzonspor görüyoruz.
1: Kanat rotasyonunu güçlendirmenin ötesinde bence kanat etkinliğini Trabzonspor çok ciddi anlamda güçlendirmiş oldu. Şimdi geçtiğimiz sezon Vakeme 22 golle mi? 22 ya da 23 golle kral oldu.
0: Onaço.
1: Pardon, Vakeme diyorum.
2: Vakeme Senan'dı abi.
1: Vakeme aklımdaydı. Aslında biraz Aral da aslında
2: yeni benziyor bir... değil mi biraz?
1: Tabii tabii.
0: Oyun yani, stili benziyor.
1: Yani nihayetinde ondan elde edilmek istenen faydayla Vakeme'nin Trabzonspor'a sağlamış olduğu katkı ve vermiş olduğu fayda arasında bir korelasyon kurabiliriz. Şimdi şunu söyleyeyim. Onaço evet yani 22 gol attı. Çok güzel kafa golleri attı ama Trabzonspor'un kanatlardan aslında yeterince besleyebildiği bir oyuncu değildi Onaço. Niçin? Şimdi Pina'yı bir kenara çıkarırsak Vakeme'nin o özelliğine hitap eden kenar ortaları çok fazla gelmedi. Mesela Zubkov içeriye devrildiğinde zaman zaman Pina orayı çok iyi işledi. Evet. Ve o klasik sağ ayağıyla dışarıdan içeriye yaptığı ortalarını
0: gördük. Trabzonspor'un bir numaralı oyun seti geçtiğimiz sezon hep Pina'nın çizgiye böyle yakın konumlandı veya çizgiye bastığı sanki ataklar gibiydi.
1: Tabii işte Pina'nın çizgiye bastığı ataklar ya da içeriden dışarıya yaptığı ortalar. Yani siz kaleyi cepheden gördüğünüz pozisyonda yaptığı ortalar. Şimdi bu mesela bunları biz soldan hiç görmedik. Şimdi zaman zaman son dönemlerde Vakeme dakika aldı ama eski Vakeme değildi. Zaten Vakeme de genelde ortaları ters ayağıyla yapan bir oyuncu. Şimdi Aral da belki öyle yapan bir oyuncu ama şunu söylüyor, Onaço'ya çok gol attıracağım diyor. Aslında Onaço evet o krallık listesinde ilk sıraya çıktı ama kendisine hitap eden oyun formatından da o kadar faydalanamadı Vakeme. Faydalanamadığı halde çok gol attı çünkü Onaço sadece kafayla atan bir forvet değil. Ayağıyla da çok iyi goller atan, çok da iyi servisler yapan bir forvet. Dolayısıyla bu açıdan da ben heyecanlıyım. Yani son olarak Aral'ın transferi de ayrı bir heyecan veriyor bana.
2: Ara pası da var abi. Onaço'nun koçularına çok iyi ara toplar atabilir. Sadece orta anlamında değil, o ara pasları da çok iyi servis edebilen bir oyuncu.
1: Ara pasları zaten hani 21 asistle sezonu tamamlamış. Sezonun da oyuncusu seçilmiş.
0: Doğru.
1: Galiba Danimarka'da.
0: 12 gol 21 asist. Yani MVP'si müthiş oldu ligin.
1: Yani müthiş. Yani içeriye kat ediyor. Çok güzel vuruşlar yapabiliyor ve ön alan baskısına da sonuçta katkı yapıyor. Aslında yani Vakeme mesela çizgide oynuyordu ama bir oyun kurucuydu. Çok sıra dışı bir oyun kurucuydu.
0: Doğru.
1: Bu da öyle. Ve daha doğrusu şu anda takımlarımızın peşinde sürüklendikleri, getirmeye çalıştıkları ya da getirmek üzere oldukları oyuncularda görebildiğimiz ana tema Aral'da da var. İşte Trossard'da da bunu konuştuk. Greenwood gelse aynı şey olacak. Yani
0: Galatasaray'da Sané'yi belki oraya örnek
1: verebiliriz. Evet yani benzer profilleri. Sané zaten çok üst düzey bir
0: onda
1: profil.
0: Onda da çünkü bir böyle oyun kurucu, playmaker özelliği var.
2: Hocam Sané'de olmayan özellik var.
1: Yani, tabii Sané müthiş bir, büyük bir oyuncu.
2: De büyük maçlarda inanılmaz oynadı. Tüm ligi kassa çok farklı bir şey olur da o biraz yani günah almayalım da maç seçiyor demeyelim de büyük maçlara daha iyi motive oluyor diyelim.
1: Aslında evet motive olmakla ya da istikrarlı olabilip olamamakla ilgili bir şey. Bazı insanlar tabiatları gereği ya da bazı oyuncular bu anlamda istikrarlı olamayabiliyorlar. Sané de öyle ama hani
2: olsa
1: profil,
2: kalır zaten.
1: Bu profil yukarıda. Şunu anlıyoruz ki bu profil her geçen gün daha da değer kazanıyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani teknik adamlar şunu istiyorlar. Yani çizgiyi kullansın, birebir oynasın değil, içeriye koşu yapsın, içeriye kat etsin, sürpriz paslar çıkarsın, derin paslar çıkarsın, şutlar çıkarsın, goller atsın, attırsın ve takım savunmasına bulunduğu yerde başlasın. Yani bulunduğu yerde yapsın. Bir de şimdi hani bu futbol eğitimini dışarıda alan oyuncuların şöyle de bir avantajı oluyor. Bunu kabul etmemiz lazım ki yani futbolu bilmek, futbolun kitabı tarafına sahip olmak açısından çok avantajlılar. Yani pozisyon almak. Şimdi pres denilen şey de sadece önde koşmak, enerji koymak, ondan sonra coşkulu oynamak falan değil. Yani onu da bir taktik, disiplin içerisinde.
2: Açıları var değil mi?
1: Tabii tabii, bir taktik anlayış içerisinde. Mesela tek başınıza yaptığınız presin bir kıymeti yok ki. Bu gereksiz enerji sarfiyatı anlamına da gelebilir. Dolayısıyla orada bir korelasyon olması gerekir. Yani Onaçu'nun ne düşündüğünü, ne hissettiğini, ne yapmak istediğini Aral bilecek. Öbür taraftan işte Savio olabilecek, arkasındaki olayı bilecek vesaire. Yani bu korelasyonu oluşturma açısından da eğitimi dışarıda olan oyuncular kabul etmeliyiz ki bir adım önde. Bu Trabzonspor şartlarında da ciddi bir yatırım. Yani burada sadece sıcak verilecek bonservis bedeli 13 milyon euro civarında ki işte bonuslarla 15 milyon euroya çıkacak. Trabzon şartlarında değerlendirdiğimiz zaman evet yüksek rakam zaten.
0: Doğru.
1: Sayın Ertuğrul Doğan da 20 milyon eurolara çıkabileceğini söylemişti.
0: Gerekirse çıkabiliriz demişti. Evet.
1: Yani işte bu transferleri aslında çıkılabildiği şeklinde de okumak lazım.
0: Yani bu tip, ben aslında böyle oyuncuların transferini şu açıdan da kıymetli görüyorum. Şimdi bu futbolun bence doğasında olan bir rekabet. Yani Süper Lig'de belki diğer kulüplere haksızlık gibi oluyor ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında geçmişten gelen bir rekabet söz konusu ve bu anlamda şampiyonluk mücadelesi veren kulüpler arasında özellikle işte yerli oyuncuları, yetenekli yerlileri kadroya katmak, kadroda bulundurmak, bence bu da işin biraz psikolojik anlamında da değerli diye düşünüyorum. Mesela rakibinin değil ama senin alman, yani senin güçlenmen ve aynı zamanda rakibin güçlenmemesi anlamına da gelebiliyor. Bu yüzden de Aral transferi, yani Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da, belki Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olabilecek, yani kadrosunda bulunsa kimsenin hayır demeyeceği bir oyuncuyu Trabzonspor kadrosuna katmayı başardı.
2: Bence de çok değerli bir transfer. Bir de baktığınızda özellikle birebir oynamayı da beceren bir adam olduğu için rakip eksiltme noktasında da fark oluşturabiliyor. Dünya Kupası'na da bugün baktığında, modern futbola da baktığında bir eskisi gibi adam eksiltebilen oyuncu çok fazla yok. Eskiye dönsek 2000'li yıllara, 90'lı yıllara, o zaman çok fazla oyuncu sayarız. Ezberden 15-20 oyuncu sayarız. Şu gün 5 tane ezberden saymamızda problem çıkabilir.
0: Hocam bu işin en bereketli topraklarından biri Brezilya mesela. Onlar bile zorlanıyorlar artık. Değil mi? Bu profilde isim çıkarmakta.
2: Değil mi? Daha çok atıp giden, doğru, noktasında, yani süratle geçen noktasında. Biz burada dar alanda tekniğiyle geçebilen, hem tekniğini hem çevikliğini kullanabilenden bahsediyoruz. Bu anlamda Aral fark oluşturabilen bir oyuncu. Birebir oyunu oynayabilmesi de son derece değerli. Artı bir de ne değerli burada? Top tutabiliyor. Topu saklayabiliyor. Topla rakip arasında vücudunu çok iyi koyabiliyor. Bu önemli meziyetlerden biri. Takımın da özellikle savunma oyuncularının öne çıkması, efendime söyleyeyim topun biraz sizde kalması, biraz git gel oyunun, yani yeni tabiriyle geçiş oyunlarının daha azalması her zaman sizin performansınızı, atletik performansınızı daha ekonomik kullanmanızı sağlıyor. Bu anlamda bu tip top tutan oyuncular, daha az top kaybeden oyuncular son derece değerli. Umarım iyi bir performans sergiler. Milli takım açısından da zorlu maçlarımız var önümüzde. Orada da daha çok faydalanırız Aral'dan.
0: Trabzonspor'un Ahmetcan Kaplan için de yeniden oyuncuyu takıma kazandırmak için girişimde olduğu haberleri var. Bir stoper arayışı var Trabzonspor'un. Batagov'un çünkü dönüşü biraz daha Kasım'ı, hatta Aralık'ı bulabilecek gibi görünüyor. Çok uzun süredir yok zaten. Savic var, Çibuike var. Samet takıma katıldı. Bir stoper daha, minimum bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor Trabzonspor. Ahmetcan Kaplan geri dönerse bu kez daha olgun bir Ahmetcan Kaplan performansı görürüz herhalde, değil mi?
1: Kesinlikle görürüz. Bir de o da sol stoper aslında. Batagov'un pozisyonunda oynayabilecek. Aslında teknik açıdan da benzerlikleri var iki oyuncunun. Tabii Batagov'dan da herkes razıydı. Şunu itiraf etmeliyiz ki Ahmetcan Kaplan tam Trabzonspor'un yetiştirdiği bir değer. Trabzonspor'dan Ajax'a transfer oldu. Hem de çok kısa bir sürede çıktı ve gitti.
0: Evet.
1: Ama yine de Batagov öyle bir efekt bıraktı ki Trabzonspor'un oyun yapısında.
0: 2022 gelip, yılında 9,5 milyon euro bedelle gitmiş.
1: Yani Ajax'a. 2022 yılındaki 9,5 milyon euroyu şimdiki 20 milyon euronun üzerine bir rakam gibi düşünmek lazım. Arada çok fark var. Zaman belki çok geçmedi. 3-4 yıllık bir periyotta çok şey değişti. Onun altını çizelim. Ya, Trabzonspor şu anda açıkçası yani hiçbir kapıyı açık bırakmak istemiyor. Yani her pozisyonun içerisini asıyla, yedeğiyle, rotasyonda kullanabileceği, ilk 11'de kullanabileceği oyuncu itibariyle doldurmak istiyor. Burada da hani sizin bünyenizden çıkmış, hem aidiyet duygusuyla oynayacak hem de yerli statüsünde oynayacak. Tabii. Bir stoperi alıp getirmek çok akıllıca olur.
0: Sizin DNA'nızı çok yakından bilen.
1: Kesinlikle öyle ve Trabzonspor'da oynadığı süreçte de başarılı oldu.
0: Doğru. Aynı şekilde. Bu arada.
1: Bir de şunu söyleyeyim. Bak biz mesela Dünya Kupası'nda niye elendik? Yerleşik savunmaya karşı çözüm üretemediğimiz için elendik. Ve transfer edilmeye çalışılan işte Aral Şimşir ve diğer işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği oyuncularda da bunu görüyoruz. Yerleşik savunmaya karşı çözüm üreten oyuncular çok kıymetli. Doğru. Bu açıdan da Aral Şimşir transferi Trabzonspor açısından evet kıymetli.
0: Peki çok teşekkür ediyorum.
1: Ben Aile teşekkür Beşer, ederim.
0: Burak Kural, ağzınıza sağlık. Çabuk geçen bir iki saat oldu. Aslında konuşabileceğimiz tabii daha çok konu vardı ama bir sonraki transfer raporu programına saklamış olalım. Değerli izleyenler, yayınımızı noktalıyoruz.

0: transferde az gol sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az gol bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberlerde biten transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler rakipte penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan.
1: Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe!
0: Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor.
1: Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside! Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak. Mehmet ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir seledir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Ne yok. Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois.

0: Rakiçi. Kurtua.
1: Bu da Erik Garcia'nın zekası.
0: Bellingham çıktı o kalabalıktan. Bellingham yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı, offside yok. Mbappe bekledi, Vinicius boş. Vinicius kontrol, Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi, Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi Arda.
1: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra.
0: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş, Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika, Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
1: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde. Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
0: Vinicius Junior. Topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham, kale boş, gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından golü de atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
1: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
0: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham, kaleci Mbappe.
1: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba, ben onu olabilir düşündüm. Reji, Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Valde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham cezalarını son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? Elle oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
1: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti düşündüm de penaltı gibi duruyor.
0: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Soto Grado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Soto Grado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Şezli kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe, Şezli inanılmaz çıkarttı. Şezli'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezli nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
1: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
0: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalarını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham, ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
1: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
0: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1, El Clasico'nun sonucu. La Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor.

0: Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayena savunma arkasına kaçtı. Alex Bayena gidiyor. Bayena karşı karşıya. Alex Bayena top alarda ama offside. Offside bayrağı Bayena için. İzleniyor şu anda pozisyon.
1: Gol geldi.
0: Ve Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayena ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayena golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
2: Pas da Pedri'den geldi. Yani bu iki adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
0: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Bayena hareketlendi. Bir hata Bayena. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo. Yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamine Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal. İyi top geldi kafa. Ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi. Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevince devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Korner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
1: Neyse, Hans Flick gülüyor.
0: Ve son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
2: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor.
3: Olmo.
2: Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico González. Pası. Şimdi Baena çevirdi içeri. Gol pozisyonu. Antoine Griezmann. Gerçi offside bayrağı havada ama.
4: Bitiremiyor mu?
2: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. Of. İyi de kontrol Giuliano.
4: Of. Gol olması lazım.
2: Giuliano Simeone 1-0.
4: Muhteşem bir gol.
2: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford, Rashford pası Olmo, Rashford tekrar gol pozisyonu, Rashford 1-1. Marcus Rashford hemen cevap geldi Barcelona'dan, 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kartta geldi.
4: İşte tehlike.
2: İzleyecek
4: ya da evet.
2: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
4: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
2: Evet.
4: Onu izletmişler.
2: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo! Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstesni bir gülüş ama yine gidiyor. Bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben. Çok,
4: evet, yani
2: sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
4: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
2: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal! Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
4: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
2: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanır

0: olsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu, müthiş çıkardı. Juan Musso, Lamine Yamal, Gavi, Pedri, daha da sola, Cancelo yine attı çalımı, Cancelo, ooo bir çalım da, Cancelo şov, gol Lewandowski, şans golü Lewandowski için ama,
1: acayip bir gol,
0: Cancelo yaptı orada her şeyi, Cancelo acayip şeyler yaptı, golü Lewandowski attı, 2-1, bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi. Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

Haziran'ın 35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor! Büyük sevinç var kamplarda! Marcus Rashford! Derbide golün dakikası 9 oluyor! Frikikten attı Marcus Rashford! Çıldırıyor tribünler! Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor. Dani Olmo Ferran'a. El Clasico'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanağlarda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vinicius. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouaméni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouaméni'nin bu şutu. Juan Garcia. Eric Garcia. Ferran Torres.

0: Gerard Martin. Cancelo. Ferran Torres koşuyu yaptı, savunma arkasına pas, ona doğru. Ferran Torres düzeltti. Vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla. Bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol, ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata, savunmada Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono, arkadan De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyorum. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: Ana haber hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. İtalyan basını Roma'nın Mason Greenwood için kulübüyle anlaşmaya vardığını iddia etti.
1: Mason Greenwood için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport, Roma'nın

0: İngiliz oyuncuyla 4,5 milyon eurodan 5 yıllık prensip anlaşmasına vardığını yazdı. İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte 45 milyon euro teklif yapacağı belirtildi. Marsilya'nın beklentisinin ise 50 milyon euro olduğu kaydedildi. Haberde Greenwood'un Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olması ve Gasperini'nin oyun planı nedeniyle Roma'yı tercih ettiği öne sürüldü. Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise görüşmelerini sürdürüyordu. Geçen sezon 45 maçta forma giyen Greenwood, 26 gol, 11 asistlik performans sergilemişti. Fenerbahçe'de geçen sezon performansı en çok tartışılan isimlerden birisi kaleci Ederson'du. Sarı lacivertli kulübün hem yeni yönetimi hem de teknik direktör İsmail Kartal Brezilyalı kaleciyle devam etmek istiyor.
1: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı kaleciye sahip çıkma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından izin dönüşünde Ederson'la bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yapacak. Yönetim, deneyimli file bekçisini yeniden kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Ederson'un takımda kalmasını istediği ve tecrübeli kalecinin yeni sezonda yeniden en iyi performansına ulaşabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin gelişi Ederson için pozitif etki oluşturdu. Hollandalı yıldız Manchester City'den eski takım arkadaşı Ederson'la görüştü. Ake hem kulüp hem de yeni sezon hedefleriyle ilgili Ederson'la fikir alışverişinde bulunurken Brezilyalı kaleci transfer sürecinde aktif rol oynadı. Eski takım arkadaşlarının yeniden aynı takımda buluşacak olması her iki oyuncu için motivasyon kaynağı oldu. Manchester City'de birlikte çok önemli başarılara imza atan Ederson ve Ake, Fenerbahçe formasıyla da uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
0: Fenerbahçe hazırlık çalışmaları kapsamında ilk özel maçını Avusturya ekibi Admira Wacker'le yarın oynayacak.
2: Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor. Sarı lacivertliler bu kapsamda ilk hazırlık maçını Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle oynayacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Sarı lacivertliler 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK'la hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacak. İlk maç 21 veya 22 Temmuz, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak.
0: Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Curtis Jones'a olan ilgisi sürüyor.
1: Galatasaray'ın Curtis Jones ısrarı sürüyor. İngiliz basını Liverpool'un orta sahasıyla sarı kırmızılıların dışında Inter ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiğini yazdı. Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netleşeceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Liverpool Curtis Jones için Inter'den gelen 25 milyon euroluk teklifi reddetmişti. İngiliz ekibinin başarılı oyuncu için 30 milyon euro istediği kaydedilmişti. Liverpool'un Curtis Jones'ta yolları ayırıp yerini Meksika'nın genç yıldızı Gilberto Mora ile doldurmak istediği öne sürüldü. Curtis Jones geçtiğimiz sezon çıktığı 49 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.
0: Son şampiyon Galatasaray topbaşı yapıyor. Sarı Kırmızılar yeni sezon hazırlıklarına bu akşam 20'de yapacağı antrenmanla

0: başlayacak. A-Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.
1: Galatasaray 2026-2027 sezonu için sahaya iniyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de son 4 sezonda üst üste şampiyon olan Sarı Kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde start verecek. İstanbul'da 16 gün çalışacak Galatasaray sonrasında 23-29 Temmuz'da çalışmalarına Avusturya'nın Windischgarten kasabasında devam edecek. Sarı Kırmızılılar Avusturya'da 24 Temmuz Cuma günü, İtalya'nın Monza ve 27 Temmuz Pazartesi günü de aynı ülkeden Venezia ile hazırlık maçı yapacak. Avusturya kampı sonrası İstanbul'a dönecek Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'nın Villarreal takımını özel maçta konuk edecek. Sarı Kırmızılı takım sezonun ilk resmi maçına ise Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak Süper Lig'de çıkacak.
0: Beşiktaş Trossard transferinde son aşamaya geldi. Siyah beyazlılar Arsenal kulübüyle anlaşırken oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmelerde de ciddi mesafe kat etti.
2: Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona yaklaşıldı. Siyah beyazlı yönetim Arsenal'ın deneyimli kanat oyuncusunu kadroya katmak adına önemli aşama kaydetti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız için yaptığı 18 milyon euroluk bonservis teklifine Arsenal cephesinden olumlu yanıt geldi. İngiliz ekibinin onay vermesinin ardından transfer sürecinde artık oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmeler belirleyici hale geldi. Edinilen bilgilere göre Leandro Trossard da Beşiktaş'ın sunduğu şartlara büyük ölçüde olumlu yaklaştı. Taraflar arasında son pürüzlerin giderilmesi için temaslar devam ederken anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması hedefleniyor. Transfer sürecindeki en önemli gelişmelerden biri ise Trossard'ın menajeri ve avukatının İstanbul'a gelmesi oldu. Beşiktaş yönetimiyle yapılacak son görüşmelerde sözleşmenin tüm detaylarının netleştirilmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Belçika milli takımının Dünya Kupası serüveninin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve oyuncunun takıma katılması hedefleniyor. Planlamaya göre Leandro Trossard Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşme imzalayacak. Yönetim transferi en kısa sürede tamamlamak için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol 11 asistlik performans gösterdi. Trossard 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunda önemli katkı sağladı.
0: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürüyor. Siyah beyazlar Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçında MT 1904 KFT ile berabere kaldı.
3: Beşiktaş'a güzel bir sezon diliyoruz. Bahri Kerem Mort'a geldi. Bir dokunuş dışarıya. Çok güzel bir gol olabilirdi Semih. Mehes. Mehes'in pası. Tekrar Mehes aldı. Tehlikeli geldiler Emir. İkinci pozisyon Mehes kaçırdı. Önce Emir'in kurtarışı ardından Mehes. Sait fırsattan yararlanamıyor. Jalo derin oynadı. Tek top Fahri Kerem'e indirdi. Tekrar Fahri Kerem'e doğru. Çaprazda Fahri Kerem vurmadı. Çevirmek istedi kaleci. Montman. Olaytan kaleyi düşündü. Olaytan dışarıya fena vurmadı. Rıdvan, Felix, Kartal Cengizer açtı önünü. Kartal dışarıya. Şimdi sağ kanada iyi top. Kartal Kayra, Ali Pağda yetişti. Ali kesti içeriye. Bir vuruş dışarıya Ozan Sevim. Yani keşke ağlara gitseydi. Hazırlık maçı, golün önemi yok ama nefis bir gol olacaktı. Rıdvan'dan orta, Mustafa Erhan az farkla dışarıya.

0: Ya skor önemli değil tabii ama hiç galibiyet önemli. Galibiyettir. Bir gol güzel olurdu.
1: Orta Ali Pağda'dan iyi yere kafa. Mustafa Erhan bir kez daha kafayla yaklaştı gole. Uzun yolladı Asım Efe içeriye. Mustafa Erhan'a gelmiyor ve maç bitiyor. MTA 0, Beşiktaş 0 maçın sonucu. Güzel bir hazırlık maçı izledik İtalyano dönemine dair.
2: Borsa İstanbul'la devam ediyoruz. Spor endeksine bakacağız. Bugün kulüpler günü nasıl tamamladı hep birlikte bakalım. Borsada bugün spor endeksinde 0,61'lik bir düşüş yaşandı. Tek tek kulüp hisselerine bakacak olursak Beşiktaş, AŞ, Futbol AŞ 1,660'lık değerini korudu. Fenerbahçe'de dün yükseliş vardı. Bugün %1,61'lik bir düşüş söz konusu. Galatasaray'da yine 1,010'luk değerini koruyarak günü tamamlamış oldu. Trabzonspor'da da 0,91'lik değer sabit bugün kaldı. Borsa İstanbul'da verileri size aktardık. A milli basketbol takımımızla devam ediyoruz. Dünya Kupası Avrupa elemeleri C grubu son haftasında İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek grubu 6'da 6 yaparak tamamlamayı başardı 12 dev adam. Dünya Kupası Avrupa elemeleri C grubu son haftasında A milli basketbol takımı İsviçre'yi konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Ay Yıldızlılar 95-72 kazanarak 2027 Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı. Milliler ikinci turda D grubundan gelen İtalya, Litvanya ve İzlanda ile iç saha ve deplasmanda iki kez karşılaşacak. Takımların birinci turda aldıkları galibiyetler ve puanlar ikinci turda silinmeden hanelerine eşlenecek. İkinci turda grupları ilk 3 sırada tamamlayan takımlar Dünya Kupası vizesi alacak. FIBA 2027 Dünya Kupası 27 Ağustos 12 Eylül tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Mücadelenin ardından yapılan açıklamaları izliyoruz.
3: 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarılar nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta tabii 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi işler yaptılar. Milletimizi de sevindirdiler. Teknik heyeti de tebrik ediyoruz. Müthiş bir çıkış yakaladılar. Grupta Sırbistan gibi basketbolda ekol olan bir ülkeyi iki maçta da yenerek grup liderliği 6'da 6 üste taşınan puanlar. Tabii bir sonraki ayakta da öbür gruptan gelen takımlarla beraber büyük bir avantaj. İnşallah Katar'daki 2027 Dünya Kupası'na takımımız katılmayı hak edecek. Onun için gerekli adımları atıyorlar.
4: A milli takımımız tabii Sayın Bakanımızın da söylediği gibi geçen seneden beri çok güzel bir İmeyle güzel bir grafikle devam ediyoruz. Hocamızın 100. maçına çıkması, galibiyetle bu maçı noktalamamız bizim için de çok değerli. Hocamızın bu takımda çok büyük emeği var. Sporcularımızın burada çok büyük bir emeği var. Onlar şu an bulundukları yeri gerçekten oynadıkları basketbolla, verdikleri özveriyle gerçekten sonuna kadar hak ediyorlar. Bu grubu gerçekten birinci bitirmek çok değerli, çok önemli. Ama dünya şampiyonasına gitmek için de bir grup daha, bir altı maçımız daha var. Orada da aynı istikrarla, aynı motivasyonla olacaklarına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi sporcularımız şu an bulunduğu yeri gerçekten hak ediyorlar ve onlar da bunun bilincindeler. Ve inanıyorum ki onlar da bu seviyede kalmak için elinden gelen iyisini yapacaklardır. Biz de her daim onları desteklemeye devam edeceğiz.
5: Evet, basketbol milli takımımız şu anda Avrupa'nın en iyi takımı durumunda. Bunu ben söylemiyorum. Bunu resmi Uluslararası Basketbol Organizasyonu FIBA tarafından Avrupa'nın en güçlü takımı olarak gösteriliyoruz şu anda. Ve bunun hakkını da verdik bu grupta. 6'da 6 yaptık. Çok önemli bir kere. İki Sırbistan galibiyeti var. Ki deplasmandaki Sırbistan galibiyeti çok önemli. Bosna galibiyeti çok önemli. Şimdi bir sonraki gruptan İtalya, İzlanda ve Litvanya gelecek. O gruba da lider başlayacağız. Orada da tabii ki hedefimiz büyük. Kalan maçlarımızda da yani kazanıp hepsini kazanıp ama şu anda 6 galibiyetteyiz. Yani 3 galibiyet bile bizi 2. Dünya Kupası'na taşıyacak. Oyuncuları kutluyorum. Bir kere her şeyden önce hepsi

0: büyük bir hevesle, büyük bir heyecanla bu milli takıma giriyorlar. Nerede oynuyorlarsa oynasınlar yani. NBA'de oynasınlar, Euroleague'de oynasınlar, Avrupa kupalarında, Türkiye'de. Bunu diğer milli takımlarda zor görüyoruz diğer ülkelerde. Biz bunu başardık bir aile olarak. Tabii ki burada Türk halkının basketbol milli takımına olan sevgisi, desteği yıllar sonra tekrar zirveye çıktı. Geçen yılki Avrupa ikinciliğinden sonra biz de bunun sorumluluğuyla en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Evet tabii benim için, ben de bugün öğrendim. Sizler istatistik tutuyorsunuz. Amili takımdaki 100. maçımızmış. Gururluyum bu konuda, gururluyum. Ama önemli olan maç sayısı değil, önemli olan Türkiye'yi en iyi şekilde başarılarla temsil etmek. Geçen yıl kıl payı biliyorsunuz Avrupa şampiyonluğunu kaçırdık. 25 yıl sonra ilk kez bir Avrupa şampiyonasında gümüş madalya aldık. Şimdi hedefimiz önce Dünya Kupası'na katılmak, adım adım. İnşallah oraya katılırsak geçen yıldan kalan bir hesabımız var. Onu kapatmaya çalışacağız. İnşallah Doha'da önümüzdeki sene, ama önce adım adım gidip ayaklarımızı yere basıp Dünya Kupası'na katılmamız lazım. Ben de tabii ki Türk milli takımında 100. maça çıkmış olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Evet, U17 milli takımımız büyük bir başarıyla dünya dördüncüsü oldu. Kolay değil arkadaşlar. Yani dünya dördüncüsü olmak ve kıl payı bence madalyayı da kaçırdı. İşte buradaki özellikle Sırbistan maçında son saniyelerde çalınan bir anlamsız bir hücum fauller. Ama en iyi şekilde Türkiye'yi temsil ettiler ve işlerinde 2-3 tane de çok ileriye dönük oyuncu var. Bunlardan daha önce de dediğim gibi önümüzdeki dönemde A milli takım kadrosuna da almayı düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle 2 oyuncuyu A milli takım kadrosuna, inşallah bir sağlık sakatlık problemi olmazsa A milli takım kadrosuna da davet edeceğiz. Türk basketbolu iyi oldu arkadaşlar. Türkiye bir basketbol ülkesi. Türkiye'de çocuklar basketbolu seviyor, aileler basketbolu seviyor. Bugün bunu gördük. Yani saat 7'de İstanbul'da hafta içinde İsviçre maçı, ki yani çok önemli bir maç değil. Burada 18 bin kişi, Sinan Erdem spor salonu dolu. İnşallah biz de bunun hakkını vermeye devam edeceğiz. Altyapıdan üst yapıya kadar.
1: Ya gerçekten gururluyuz. Bu takım parçası olduğum için çok mutluyum. Bugün de gerçekten çok iyi basketbol oynadık. İlk yarıda biraz aksadık ama ikinci yarıda ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Hedefimiz Dünya Kupası'na gidip orada madalya kazanmak. Bence en önemli kısmı da atlattık. Bundan sonra üst grupta kalan maçlarımızı kazanmaya çalışacağız.
2: Ya aslında biz son 2-3 senedir o basketbol kültürünü çok iyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Çok fazla bir şeyler değiştirmeden planlarımızı sadık kalarak oynamamız gerekiyor. Çünkü her gün öne çıkan oyuncularımız zaten belli. Buradaki ekstra oyuncularımızın da vereceği katkılar önemli oluyor. Özellikle bir sonraki gruptan itibaren çok daha zor maçlar olacak. Oradan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum.
3: Ya öncelikle bütün takımı tebrik ediyorum. Çünkü ilk Bosna maçıyla birlikte bu gruptan 6'da 6 ile çıkıyoruz. Diğer grupta karşılaşacağımız takımlar da beklenmedik mağlubiyetler de aldılar. O yüzden bugünkü maç da ekstra önemliydi. Çok saygı duyarak oynadık aslında. Çünkü bu tarz maçlar böyle zor olabiliyor. Özellikle son periyota girdiğinizde bazen sıkıntılı olabiliyor. Ama biz ciddiyetle maçın sonuna kadar profesyonel bir şekilde oynadık.
4: Ana haberde gelişmeleri aktardık. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Medya'da da az sporda yaşanıyor. Yay Aspor, Facebook Aspor, YouTube Aspor, Instagram Aspor, X Aspor. Sporun heyecanını takip edin.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Son sayfaya hoş geldiniz. İyi geceler diliyoruz. Ben Koray Baloğlu. Bugün İbrahim Yavuz ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Güzel, keyifli, eğlenceli bir program. Siz değerli Aspor TV izleyicilerini ve Aspor Radyo dinleyenlerini bekliyor diyelim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, seni sormalı. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederiz. Şimdi savunma ağırlıklı oynadığın için aynı kişiyle sürekli yan yana olmak performansı yukarı çıkarıyor değil mi?
2: Tabii tekrar burada değerlidir de hep söylüyoruz ya, savunmacıların beraber oynaması önemli. Biz de Kaya ile

0: Üçüncü programımız
1: Evet.
0: burada. Bu da biraz daha uzun soluklu ve biraz daha 12'den sonra daha da zor olduğu için bu işi
1: Aynen.
0: yapmak. O yüzden
1: Yeri geldiğinde
0: uyum
1: böyle
0: belirleyici oluyor
1: birbirinize
0: burada. Aynen.
1: şey birazcık dürtüklersiniz gerekirse. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Her şey yoluna, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Sağ olun, ben deyim. Kaya sen?
2: İyiyiz çok şükür. Bir yaramazlık yok. Dünya Kupası'nı takip ediyoruz.
1: Evet.
2: Hala devam ediyor. Bugün bir hayal kırıklığına uğradım
1: mı?
2: Yani evet. Yani Mısır'dan farklı bir sonuç beklerken gelen sonuç şaşırttı bizi. Ama Messi pes etmiyor işte, böyle bir oyuncu. Gösteriyor yeteneklerini sahada. Mısır da çok çabuk pes etti yani, oyunu bıraktı. Konuşuruz zaten daha detaylı ama güne şaşırdım, konu buydu benim yani.
1: Doğru söylüyorsun. Yani sen nasıl buldun?
0: Ya şöyle aslında yani bizim yani talip olduğumuz şey hem gol hem oyun. Yani maçın öngörüsü işte Mısır'ın daha çok kendi savunmasında oyunu kabul edeceği, ama o planlama normalde insanları sıkar. Hani bir takımın sürekli topun arkasında kaldığı hadise.
1: Doğru.
0: Ama devamıyla ilgili planları çok sağlıklı. Evet, yaslanan, bekleyen ama kazandığı toplarla, hızlı ataklarla Arjantin'e problem çıkarmayı planlayan bir Mısır oyunu vardı. O ana kadar çok sağlıklı gitti. Ben maçın hani ya kırılma anda demeyeyim, şimdi kendime de çelişmeyeyim, çok doğru bulmam o kırılma anlarını da. Mısır adına en olumsuz an sağ kanattaki Hasan'ın sakatlık değişikliği, mecbur kaldı, adalesiyle ilgili bir sorun yaşadı. Orada Trezeguet'i aldı oyuna hoca. Şimdi o saatten sonra tamamen artık evet yine yaslanan Mısır oyunu vardı ama rakibe tehdit oluşturacak oyuncu kalmadı. Artık Arjantinli oyuncular tamamen özgür bir şekilde öne doğru gelmeye başladılar. Yani savunmada o her zaman bir tehdit de onlar için. Onu sakatlandığından sonra peş peşe zaten golleri yediler ki zaten ya bu tarz durumlarda artık teslim oluyorlar. Yani hani bu gol yeme hadisesini uzatabildiğimiz kadar uzatalım, anca o şekilde maçı bitiririz düşüncesi. Ben tabii şey yani özellikle Messi tarafıyla ilgili, çünkü Messi Ronaldo hadisesinde ben Messi'nin Arjantin'e yardım ettiğini düşünüyorum. Diğer tarafta Portekiz Ronaldo'ya yardım ediyordu. O bir yerden sonra tıkandı. Portekiz dışarıda kaldı. O yüzden yani Messi tarafıyla alakalı çok da keyif aldım oyunun bütününden.
1: Evet, Messi'ciler mutlu bugün. Ronaldo'cular üzgün dünden bu yana bir yandan da. Onu da söylemiş olalım. Fayda var. Kaya sen?
2: Ya ben daha çok Ronaldo'cuydum, açık konuşacağım yani. Ama bugünkü oyunda da tabii Messi'nin, iki oyuncu da çok farklı karakterde oyuncular. Bunu hep söylüyoruz. Tarzlar, stiller farklı olabiliyor. İşte Ronaldo'nun topa vuruş stili daha farklı, daha dinamik bir futbolcu. Messi daha çok topla adam eksiltme, çalıma yönelik zeka desen her şey var. Ya bugünkü oyunda da şunu gördük net olarak. Hani Mısır'ın daha çok geriye yaslanması. 2-0 öndeyken oyunu bir anda bırakıp savunmaya döndüğünüzde yani Arjantin 1 gelir, 2 gelir, 3 gelir, 4. Tabii, tabii. golü bulur yani. Öyle bir gece oldu. Tabii Messi için şu an her şey çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidebilecekler. Burası çok çok önemli tabii. Messi'nin illaki bir hayallerinden bir tanesi de bu sezonu kupayla tamamlamaktır Dünya Kupası'nda. Rakipler de artık zorlaşacak. Gittikçe zorlu rakipler, birbirleriyle oynayacağı maçlar, daha doğrusu herkes bu maçları bekliyor. Daha keyifli maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. İçeride de sohbet ettik aslında. Dünya Kupası'nda da hani tadını varabildiğimiz maksimum 3-4 maç vardı.
0: Maç sayısı az.
2: Yani
0: bir de
2: sonradan
0: döndü,
2: aslında
0: maçta. Şimdi bu kadar en üst seviyeleri deneyimlemiş bir oyuncunun yaşında bir aile ilerlemesine rağmen maç sonunda o duygularının dışa vurumu, gözyaşlarını aslında maçın içinde yaşadığı stresi de biraz anlatıyor.
1: Evet.
0: Penaltı kaçırmışsınız, beklenti çok fazla, 2-0 geriye düşmüşsünüz. Orada kısa da şeyle ilgili söyleyeyim, biz çok fazla kırılmanlarından bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Yani mesela bizde olsa atılan ikinci golden sonra, Mısır'ın attığı golden sonra hemen şöyle bir şey söylenecek. Yani ikinci yarı o golü yemeseydik aslında maçın hikayesi farklı olabilirdi. Yani yine belirleyici olan yani düdük çaldı ve maçın sonuna kadar ki süreçtir. Yani asla maçın kırılmasıyla ilgili bir hadise yok. 2-0 geriye düşmüş ve 79. dakikaya kadar bu skorla devam eden bir oyun.
1: Evet.
0: Ama tamamen taktik disipline sadık kalan, asla planın dışına çıkmayan bir oyun. Sonuçta bir şekilde oyunu değiştirebiliyor. Yani maçta aslında kırılma anı olmuyor. Planlamana sadık kaldığında bir şekilde oyunu tekrar kendi lehine çevirebiliyorsun ya.
1: Ya ama golü yiyince çok dağıldı sanki Mısır ya bir anda. Yani biz eyvah maç mı gidiyor havasına girdiler gibi. Mesela Yeşilburnadaları hiç şey yapmadı, konsantrasyonu ortak bozmadı. Oldu, oyuna ortak oldu. Mısır'da
2: karşılık
1: böyle
2: verebilmişti, evet.
1: İlk golden sonra böyle bir anormal panik havası sezdim.
2: Ya ikinci gol de çok basit bir goldü bana göre. Ortadan savunma

0: Onun net hatası yani o oyuncuyu orada arkasında görüp de topa yükselememesi mesela. Martinez açtı yanılmıyorsam ortayı orada. Yani vurdurması bana çok tuhaf geldi Mısır savunması.
1: De kolay da değil şimdi. Yani Mısır'daki oyuncuların kariyerlerine baktığında bu tarz bu üst seviye maçları oynama alışkanlığı konusunda öyle bir deneyimleri yok. Şimdi tabii. Arjantin'e karşı 2-0 hatta işte goldeki sevinçleri de biraz aslında içinde bulundukları durumu da anlatıyor yani. Hani
2: evet.
1: Çok ağır favori bir takımla çok üst düzey oyuncularla bir arada olan bir takımla oynuyorsunuz. 2-0 yakaladıktan sonra hala düşünce şu onlarda. Yani koruyalım işgüdüsü. Aslında yine yani Arjantin'in sana problem çıkarma hadisesi konusunda daha telaşlı olacağı bir durum var. Daha fazla
0: kendi oyununu oynasa sorun yaşamayacaktı.
1: Ya biraz tabii ilk yarı bittiğinde hepsi yere yığıldığında biraz şey yaşadılar. 1-0 içeri girdiklerinde. Ya biraz hani o maçın ağır favorisi rakibin olması, çok önemli yıldızların olması. Ya o baskıyı da idare edemediler ama bence oyuncular adına şahane bir deneyim yani. Müthiş evet. bir deneyim yani. Mısır, bir daha bu tarz oyunları nasıl oynamaları gerektiği konusunda da önemli bir ders yani.
2: Mısır'ın Dünya Kupası tarihindeki kendi adına en iyi performansı zaten. Sonuçta da Arjantin'e elendiler yani. Sürpriz zaten favori Arjantin'di. Evet. Çok da sonuç olarak şaşırtan bir şey yok ama 2-0 öndeyken gitmesi onlar adına tabii bayağı üzücü bir senaryo oldu.
1: Bir hikaye yazabilirlerdi aslında yani. Çok Doğru. da yaklaştılar.
2: Şimdi transfer gündemini konuşacağız. Haberleri yine masaya yatıracağımızı söylemiştik. Beşiktaş'la başlayalım. Siyah beyazlar iki kaleciyi birden bugün İstanbul'a getirdi. Detaylara haberde bir bakalım.
3: Kenara Hıdır.
4: Beşiktaş kalecilerine kavuştu. Bayern Münih'ten transfer edilen Alexander Nübel ve Başakşehir'den kadroya katılan Doğan Alemdar arka arkaya İstanbul'a geldi. Alman kaleci Nübel havalimanında kartal pençesi pozuyla taraftarı selamladı. Doğan Alemdar ise Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.
2: Doğan hayırlı olsun. Neler hissediyorsun?
5: Çok teşekkürler. Çok mutluyum.
4: Beşiktaş yöneticisi Toygun Batallı da transferlerinin devam edeceğinin müjdesini verdi.
2: Transferler devam edecek mi?
6: Transferler devam ediyor. Dört koldan.
2: Şuradaki mevki ne?
6: Futbol komitesi onların cevabını verecektir size.
2: Evet. İki kaleci de İstanbul'a geldi. Doğan Alemdar, Alexander Nübel. İbrahim Yavuz nasıl buldu bu takviyeleri?
1: Yani Beşiktaş sezona çok sağlıklı bir planlamayla başladı. Yani bundan önce yani futbol aklı diye teslim oldukları bir sistemden çabuk vazgeçiyorlardı. Ve o Beşiktaş'ın ciddi anlamda son zamanlarda ayağına dolandı. Önder Hoca ile başlayıp onun devamında İtalyano ile planlama ve eksik buldukları bölgelere çok da acele etmeden hani... Şimdi bizdeki en büyük problemlerden biridir. Hemen biri gelsin taraftarın o tepkisini dindirelim hadisesi genelde problem oluyor. Yani bugüne kadar Beşiktaş'ın bu planlamasının çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum ama yine belirleyici olan sabır olacak. Yani çok kolay değildir. Tamam teknik direktör yeni işte yeni oyuncular önemli takımlarda süre almış oyuncular ama bunlar tek başına belirleyici olmuyor. Burada beraber oynama o alışkanlığı teknik direktörün oynatmak istediği sistemle alakalı tekrara muhtaç bir durum. O yüzden biraz Beşiktaşların bu anlamda bu planlamaya sabır göstermeleri gerekiyor. Yani bu şöyle bir durumdur. Lig başlar çok beklenmedik bir skorla karşılaşabilirsiniz. Kendi sahanızda ilk maçta. Asla bir karamsarlığa kapılmadan çünkü sizin adınıza belirleyici olan hadise bu olacak. Vazgeçerseniz bu planlamanızdan geçtiğimiz sezonlardaki durumu yaşarsınız. Kasım olmaz Aralık olmaz Ocak olur. Evet. O yüzden yani şu ana kadarki planlama gayet sağlıklı. Şimdi ne diyorduk sportif direktörle alakalı? Ya bir takımda sportif direktör teknik anlamda donanım olması gereken biri. İşte işin teknik direktörlük tarafı ile ilgili çok fazla derdi olmaması gereken biri. İşte teknik direktörle oturup teknik planlama yapması gereken biri. Atıyorum X bir bölgeye bir oyuncu alacak. Onun neden gelmesi ya da diğerinin neden gitmesiyle alakalı bir istişare yapması gerek, bir tartışma yapması gerek. Onun için de teknik donanımın olması lazım. O planlamaya hakim olman lazım. O yüzden şu ana kadar o planlamanın çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ta. Ama yine belirleyici olan, mümkün olduğunca idareci tarafında olan insanların teknik anlamda bu işe çok fazla müdahale etmemeleri. Çünkü orada Önder Özen'in, Italiano'nun oyuncularla geçireceği teknik ve idari kısım belirleyici olacak Beşiktaş'ta.
2: Gökhan Keskin de bu arada mesela,
1: o da Gökhan Hoca da,
2: Gökhan evet. Hoca da yine aynı şekilde Önder Özen'le birlikte görev yapıyor. Aslında biraz daha böyle idari kadro işi sporun içinden, futbolun içinden gelenlere devretmiş.

0: gibi gözüküyor. Kaleci takviyelerini sen nasıl buldun?
1: Bence çok yerinde iyi transferler gerçekleştirdi burada Beşiktaş. Nübel zaten Bayern Münih'ten bildiğimiz bir kaleciydi. Daha çok kiralanarak son sezonlarını geçirmişti ama 29 yaşında olan bir kaleci ve Süper Lig'de net olarak etkisini gösterebilecek kalecilerden bir tanesi. Tabii ki yedek ağırlıklı olarak Doğan Alemdar hamlesi de bence çok yerinde oldu. Çünkü Beşiktaş'ta bir iskeletten bahsediyorsak eğer, bu kaleden başlayıp santrafor noktasına kadar kusursuza yakın isimlerle kurmanız gerekiyor. Son 4 sezona baktığımızda Beşiktaş golcü transferlerini iyi yapsa da savunma ve kale mevkisinde ciddi sıkıntılar çekti. Yaşamaya da devam etti. Yani Mert Günok, Ersin ikisinin arasında kalarak sezonu tamamlamaya çalışan bir Beşiktaş vardı geçtiğimiz sezonlarda. Fakat şu an Beşiktaş'ın hem kaleci hem de savunmadaki ikilisinin tandemini oluşturabilirse Nübel de yeni sezonda çok fazla rahat edebilir. Bu hazırlık maçlarında, kamplarda daha olumlu yansıyacaktır. Hoca tabii ki bunların hepsini deneyecektir. Katılıyorum, Beşiktaş yeni sezon başlangıcında olumsuz sonuçlar alsa bile hemen bir kötü bir noktaya bu konuyu çevirmemek lazım. Çünkü 4 sezondur olumlu olan takımda çok az bir nokta var. Yani nedir? Orkun Kökçü transferi, iyi bir yatırım yapıldı. Geçtiğimiz sezonun sonlarında, daha doğrusu ikinci yarısından sonra etkisini gösterdi. Onda da Beşiktaş taraftarı çok fazla sabırsız kalmıştı Orkun'da. Ama şu an kale bence emniyette Nübel kendini gösterebilecek. Hep deriz ya, Süper Lig'de atanınızın ve tutanınızın iyi olması lazım. Yani iyi bir kaleci aldığını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Ama tekrar altını çiziyorum, savunma kurgusunun da kusursuz olması gerekiyor.
0: Beşiktaş'ın geçen sezonki performansında kaleci etkisi ne kadardı mesela, kötü performansta?
2: Ya ben tabii bir bölgeyle anlatırsam çok sağlıklı bir şey ortaya çıkmaz. Yani,
0: yani bu değişime gerek,
2: bu bütündür. %100 var. Ya %100 bir değişim yapmak zorunda yok elinde zaten bir kalecin yani. O anlaşılabilir bir durum ama bütün oyunu bir mevkiden, kaleciden ya da forvetten okursan, ki mesela Fenerbahçe'de şu an sürekli santrafor üzerinden geçtiğimiz sezonun olumsuzluğu okunuyor. Santraforla ilgili ya, gol atmayla ilgili bir sorun olmadı Fenerbahçe'nin. Evet, planlamada eksik santraforla yarıştı Fenerbahçe. Evet, o planlama konusunda yanlıştı ama Fenerbahçe oyunun bütününe baktığında gol atmayla ilgili bir sorun yaşamadı ki. Fenerbahçe'nin analizi işin savunma kısmıydı. Ama o tarafla hiç ilgilenmek istemediler. Sürekli santrafor almadım, bak bu takım ne hale geldi. Galatasaray kadar atmış ya. Niye orayı dert ediyorsun? Savunmada çok değişime gittin. Şimdi Beşiktaş'ın durumuna baktığınızda bu kadar teknik direktör, bu kadar kulüp başkanı, bu kadar oyunun değişimine giden bir organizasyondan zaten iyi bir şey çıksa bizim bu şaşırmamız lazım. Nasıl çıksın? Bir teknik direktör geliyor, başka bir sistem üzerinden bir şey anlatıyor. Şimdi Sergen Yalçın'la sezona başlasaydı Beşiktaş, şu an konuştuğumuz bambaşka şeyler konuşacaktık ya. Şimdi böyle bir yapıda bir bölge üzerinden anlatamazsın ama sonuçta kaleci planlaması nedir? İşte az kaleci vardır, hani oynama ritmi. Çünkü şöyle bir şey olmaması lazım ki öyle olanlar başarısız oluyor. Hani bizde bazen anlatılır. Ya ikisi de birbirine yakın kaleci olsun, hatta işte sezonu yayalım. 15 maçı oynasın gibi, evet. Planlamayı sağlıklı gibi de anlatıyorlar. Ben onun doğru olduğunu düşünmüyorum. Hatta Fenerbahçe bir dönem o sorunu çok fazla yaşadı. Yani sezonun bütününe baktığında neredeyse yarı yarıya oynayan kaleci Altay'ın olduğu dönem performansı vardı. O da çok doğru. İşe yaramıyor. Bence bir takımın birinci kalecisi vardır. İşte Galatasaray'da Muslera kötü gittiği dönemde bile, değil mi? Yani kötü gidiyordu Muslera. O ara bir de sakatlıktan ya da cezadan değişim olmuştu.
1: Şu örneği verelim çok uzağa gitmeden. Zaten Galatasaray'ın Süper Kupa mücadelesinde de Uğurcan Çakır normalde birinci kaleci oynaması gerekirken Günay'la çıkılmıştı.
2: Mesela Muslera zamanında yani. Hatırlayalım, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Muslera ciddi performans olarak kötü gidiyordu. Günay iki defa onun yerine geçti ve şahane performansı vardı. O dönem hatta ciddi de bir tepki vardı. Ama Okan Hoca tekrar teslim etti. Ya bu takım birinci kalecisi budur, evet, evet. Zor dönem yaşıyordur. Bence de doğrusu odur. Şimdi Beşiktaş da ona karar vermiş belli. Yani Doğan bu anlamda hem deneyimi olan hem de potansiyel bir kaleci. Yani Beşiktaş'ın bugün işte kaleci rotasyonu planlamasına baktığında gayet sağlıklı ama tek başına bir bölgeyle anlatırsa yanılırlar diye düşünüyorum. Çünkü bütünü belirleyici olacak. Tamamı belirleyici olacak.
0: Doğru. Oynadığın dönemde mesela böyle birbirine yakın kalecilerin olduğu takımlar denk geldin mi?
2: Hep başarısız yani.
0: Kötü
2: geçti. Eşit oynadığı zaman benim bir denk geldiğim, yani kalecilerde sürekli yani o mu geçsin bu mu geçsin dedi. Ben hiç daha bir başarılı bir şey görmedim ama birinci kalecisi net olan takımların büyük, bak aklıma da şimdi konuşurken Sivasspor geldi. Küme düştüğünde Hırvat bir kalecisi vardı. Bir de yerli bizim Türk kaleci vardı. İkisi yarı yarıya oynamış. Tesadüf, dikkat ettim. Bak tam anlamıyla şey yani. Küme düştü o sene takım. Çünkü kale ritmini yakalaman çok önemlidir. Kalede çok fazla rotasyon,
1: kale değişmez çok fazla.
2: Bir durum değildir yani. Çok.
0: Bir de en yüksek konsantrasyon isteyen yer.
2: Yani zor kalecilik mesleği. Yani her bölgenin bir şekilde hatası telafi edilebiliyor işte. Sen ayağının altından kaçırırsın, diğer stoper girer ya da bek girer ama kalede böyle bir hadise olmadığı için
0: direkt yani skora etki ediyor.
2: Kesinlikle.
0: Yaptığın her hata.
2: Yani orada çok fazla değişimin olmaması lazım ama bu planlamayı sağlıklı buldum ben Beşiktaş'ın.
0: Beşiktaş kaleci sorununu en azından hızlı bir şekilde çözdü. Bu da zamanlama olarak da Kaya herhalde, değil mi? Doğru. Hızlı
1: bence
0: ilerledi yani.
1: Tam yerinde. Çünkü ön eleme maçları oynayacak şu an Beşiktaş. Hem kamp takvimine denk getirmesi, takım arkadaşlarıyla kaynaşmaları, özellikle savunma kurgusunu anlayabilmesi, bunlar çok çok önemli. Çünkü Galatasaray'da Uğurcan Çakır Galatasaray'a geldiğinde geçen sezon bu kadar çok başarılı olma nedenlerinden bir tanesi de savunmanın çok kuvvetli olmasıydı zaten. Kaleciye de ekstra özgüven katabiliyor burada. Yani takım arkadaşları da. Bu yüzden Beşiktaş'ın şu an çok geç kaldığını düşünmüyorum. Tam zamanında takvime uygun bir şekilde transfer yaptı. Farklı mevkilere de zaten transferlerini gerçekleştirdi ama benim net olarak gördüğüm, her ne kadar Ersin geçen sezon beğenilse de nacizane ben çok böyle beğenmiyordum Ersin'in performansında. Tamam, kötü giden bir sezonlarda 4 sezon üst üste elinden gelen budur. Mesela Mert de Beşiktaş'ı çok taşıdığı sezonlar oldu. Ama artık o Mert'in bıraktığı sezonlarda Ersin'in tekrardan ön plana çıkmasıyla Beşiktaş toparlamaya çalıştı biraz daha. Çünkü takım olarak takım oyunu ortada yoktu. Takım savunması da düşüktü. Kaleci ne yapabilir diyebilirsiniz burada. Ama yine de en pozisyon alma konularıyla alakalı sıkıntılar oldu. Yani Ersin'de de oldu. O yüzden bu noktada Nübel takviyesi bence yerinde oldu Beşiktaş için. Süper Lig'de de ben başarılı olacağına inanıyorum. Yani iyi bir isim transfer gerçekleştirdi Beşiktaş. Yedeği de bildiğimiz kaleci zaten Beşiktaş'ın. O yüzden bu sezon o konuda bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum ben.
2: Burası şey de önemlidir mesela. Geçtiğimiz sezon ki bence yine Beşiktaş'ın en büyük hatalarından biriydi. Mesela Solskjaer o anlamda beni çok şaşırtmıştı. Çok kalabalık gittiler. 36 kişi falan gittiler.
0: Evet.
2: Ve bunda bir problem olmadığını söyledi. Aslında ilk itiraz etmesi gereken teknik direktör. 36 kişinin olduğu bir yerde ne çıkacak ortaya ya? İki tane takım tabii yapsan bir o kadar insanı dışarıda göndereceksin. Dışarıda gönderdiklerini yarın bir daha o işin içine sokacaksın. Belirleyici olan antrenman ya. Ben eğer testi burada iyi yapmazsam sahada nasıl sağlıklı geri bildirim alacağım?
1: Yani 24-26 ile gitmesi gerekirken ya, 10 kişi fazla.
2: Ya, mümkün değil yani.
0: Ya, tesisin
2: yani
0: oradan içini düşünsene. Şimdi ben senin yanında şey yapmayayım. Yok, da yemek yemeye girdiğini düşünsene abi. Normal otelde ana restorana inmişsin gibi bir şey olur. Her yerden bir adam var yani.
2: Bir var. Yani çok çok sağlıksızdı mesela. O başlangıç bile aslında birilerinin o dönem belki Önder Özen sezon, geçtiğimiz sezon o takımın bir parçası olsa ilk itiraz edeceklerden biri olabilir. Ya böyle olmaz yani. Bu kadar kalabalığın oradan olduğu yerden sağlıklı antrenman çıkmaz.
0: Doğru.
2: Burada mesela ilk dikkat ettiğim İtalyano'dan duymuştum onu. Biz 8 oyuncuyla hemen bir şey yaptılar değil mi? Yani biz oraya çok kalabalık,
0: evet,
2: gitmeyelim. Yani gerekirse biraz daha az gidelim ama takviyelerle çoğalalım. Şey de çok önemlidir. Senin biraz önce söylediğin zamanlama çok önemlidir. Çünkü sezon başı kampıdır belirleyici olan. Yani orada yapacağın tekrardır. Orada yapacağın antrenman yüklemesidir belirleyici olan. Futbolcuların sezon başı kampı çok değerlidir. Sezon başı kampını kötü geçiren oyuncunun büyük bir çoğunluğu sezon boyunca çok fazla fiziksel sorunlar yaşar ama o dönemi iyi geçiren oyuncular da kolay kolay problem yaşamaz. O yüzden yani hem teknik hem idari, yani bugüne kadar Beşiktaş'ta hiç olmadığı kadar, son zamanlarda çünkü öyle şeylerle karşılaşıyorduk.
0: Doğru.
2: Ki Beşiktaş'ta. Bu sene o yüzden Beşiktaş'ın bu durumu beni heyecanlandırıyor. Talep de ediyoruz çünkü ya sıkıldık değil mi? Yani sadece
0: tabii
2: Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin o işin içinde olmasından, ki Beşiktaş'ın da olduğu zaman ligin de kalitesi öyle artıyor. Yani Avrupa'da biz ortalama takımlara sorun yaşıyorsak burada ligde yaşadığımız sorunlarla yani alakalıdır. Burada ne kadar yorarsan Anadolu takımları, büyük takım dediğimiz takım, orada o kadar zorlarlar. Ama burada yarım saatte 3-4 oluyor maç. Sen diyorsun ki benim organizasyonum şahaneymiş. Bir gidiyorsun sen Jülen'e, seni tanınmaz hale getiriyor. Demek ki bu taraf yeterince seni zorlayamamış yani.
0: Ya bir de rakibin kadar sen de güçlüsün yani. Bu bir gerçek. Seni zorlayan biri olmadığı sürece sen de daha rahat davranırsın. Bu her zaman böyle. Yani takım arkadaşın yedekte çok zayıf biri olsa futbolcu kasmaz. Ne
1: tabii
0: bileyim, oynadığın karşındaki takım zayıf olsa kendin belki daha hafif görürsün.
2: Şimdi İyi olduğunu zannediyorsun
0: tabii
2: yani. Çünkü seni zorlayan bir şey yok. Sen kendinle alakalı olduğunu düşünüyorsun. Yine orada bizim şeylere de bir eleştiri olsun, teknik direktörlere. Sen şimdi İlhan Palut olarak Çıkın Fenerbahçe maçından sonra 5-0'lık Fenerbahçe

0: Fenerbahçe maçından sonra ya bu acayip bir organizasyon. Biz darmadağın olduk, bir şey yapamıyoruz dersen, onlar da gerçekten öyle bir şey olduğunu zanneder. Aynı şey Emre Belözoğlu'nun, Osimhen varsa haksız rekabet var, biz bir şey yapamıyoruz. Yapıyor işte bu Young Boys'lar, Sparta Praglar. Bunlar senin haksız rekabet dediğin kadrolarla gayet iki tane maç yapıyor. Mesela Azi Akman iki maç yaptı değil mi Galatasaray'la? Eledi Galatasaray'ı. Ama aynı Türkiye'deki takımlar diyor ki bu haksız rekabet diyor. Demek ki haksız rekabet değil. Senin planlamanda bir problem var yani.
1: Yani Yeşil Burun Adaları işte İspanya'ya yenilmedi. Tabii. Uruguay'a yenilmedi. Arjantin'e.
2: Veda ederken de nasıl etti ama yani.
1: Erken ettiği veda şekli ortada. Yani 90 dakikada yenilmedi hiçbirine. Onların
0: yani,
1: elinde de.
0: Onlar da diyebilir değil mi yani? Ya biz yani İspanya'ya karşı tabii ne yapabiliriz? Abi. Haksız rekabet var burada. Demek ki öyle olmuyormuş. Yani onların artılarını sen kendi işte mücadelenle ya da analizinle ortadan kaldırabilirsin yani. Ve tam olarak da öyle o oyunlar ortaya çıkıyor.
1: Doğru. Gerçi ya, belki şey diyenler olabilir ya, turnuva sonuçta kısa maraton, 3 maç 4 maç diye düşünenler olabilir ama ligde de yine elinden geleni yapabilirsin. Ya, rekabet demişken mesela oyuncular açısından da diyorum ya, işte takımlardaki gibi. Şimdi Messi olmasa Ronaldo böyle makinaya dönüşmezdi belki de.
2: Tabii rekabet
1: veya
2: zaten
1: işte
2: yani.
1: Messi bu kadar üst düzey durmak bilmedi ikisi de. Çünkü diğeri durmuyor yani. Birazcık dursan yerinde öbürü bayrağı alıyor, arayı farkı açıyor diye. Bireysel anlamda da öyle, takım olarak da öyle. Lig ne kadar zorlu olursa, güçlü olursa, Galatasaray mesela Şampiyonlar Ligi'nde daha rahat eder. Fenerbahçe kesinlikle katılırsa daha rahat eder. Veya Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde, bu bir gerçek. Onu söylemiş olalım. Ersin açısından da bir bakalım bu sürece. Nasıl değerlendirirsin mesela Ersin'in? Büyük ihtimalle artık başka bir takımda yoluna devam edecek.
2: Ayrılır zaten yani. Şu an bu noktada hem Doğan hem de Nübel zaten birinci kaleci olacak.
1: Zaten Doğan yedeği olacak. Almazdı Beşiktaş.
2: Evet.
1: Ersin kalsın.
2: Yani bu ayrılığın sinyalleri net olarak. Ama Ersin tabii fena kaleci değil, kötü kaleci değil, iyi kaleci. Sonuç itibariyle. Süper Lig'den illaki talipleri olur. Yurt dışından da olur net olarak. İsteyen çok fazla. Ersin'e teklif yapabilecek kulüpler buradaki yüksek sayıda olabilir. Şu var biraz daha kalecilerde. Şimdi antrenmanları da farklı oldukları için bu kalecilerin. Şimdi Ersin bu sezon rekabete girebildi mi Beşiktaş'ta? Rekabete girilecek bir ortam oluştu mu ya da diğer oyuncular, diğer mevkilerle alakalı? Oluşmadı tabii ki. Şimdi Ersin'in önünde sağlam bir kaleci olsaydı, şu anki işte transferlerle beraber Ersin bu takımın ikinci kalecisi ya da rekabete girseydi belki daha da çok kendini gösterebilecekti. Antrenmanlarda da şunu anlatmak istedim. Avrupa'da daha çok bu yapılıyor. Kum sahada da çalışıyor kaleciler ekstra antrenman yapmak için. Burada sadece işte antrenman ağırlıkları farklı tabii ki futbolculara göre. Sağ içerisindeki stoperiydi, işte santraforuydu. Onlar farklı antrenman yaparken kaleciler de doğal olarak farklı bir antrenman gerçekleştiriyor. Burada kalecileri tekrardan reflekslerin de kuvvetlenmesi gerektirecek noktalarda da kum antrenmanı da önemliydi. Çünkü bunu şuradan biliyorum. Gün ayında böyle bir isteği olmuştu Galatasaray'dayken. Yani Uğurcan'ın gelmeden önce Muslera'nın tam ayrıldığı durumlarda böyle bir isteği oldu Kemal Burgaz tesisleri kurulurken. O yüzden böyle konular çok hani ufak detaylar olsa da kalecilerin gelişiminde ekstra bir katkı sağlayabilir. Konuyu da çok fazla dağıtmayacağım. Yok. Ama Beşiktaş'ın net olarak bu sezonki kurgusunda bence Ersin olmayacak tabii. Ayrılacaktır.
1: İkinci kaleciliği de belki isteme dersin.
0: Yüksek ihtimal, yüksek diyeyim. Ama şöyle ya, Ersin'in zaten Beşiktaş taraftarıyla o şampiyonluk sonrasındaki sezonla alakalı bir sorun oldu. Bir türlü o durumu halledemedi. Aslında bence kariyer planlamasıyla alakalı. Evet, kalıp mücadele etmek, savaşmak değerlidir, kıymetlidir ama ya bir şeyleri de halletmeyle ilgili sorun yaşıyorsun. Çok belli. Yaşın da genç. Ki kalecilikte oynama tekrarı da çok önemlidir. Hani şimdi futbolculukta her türlü o süreyi bir şekilde buluyorsun ama kaleci yedek olduğu zaman sezonun bütününde oynama sayısı çok az oluyor. Sanki o kariyer planlamasını o sorun yaşadığı dönemde Avrupa'da sürdürebilirdi. Menajerini tanıdığım için söylüyorum. Hı hı. O ara Avrupa'dan teklifler olmuştu. Çok yanaşmadı. Yani işte bizim yani buradaki oyuncuların temel sorunu yani burada yeterli görüyor. Ya yine burada kalayım diyor. Bir şekilde belki şans gelir diyor ama yani biraz cesaretli olmak lazım. Bir denemek lazım. Ya acaba buralarda da yapabilir miyim? Kariyerim bambaşka bir yere de gidebilir düşüncesinde olması lazımdı.
1: Ekonomik kısmı mı kafa karıştırıyor?
0: Bence temel o oluyor. Yani çünkü çok ciddi burada para kazanıyorlar otursalar bile. İki, genelde bir ürküyorlar. Bilmedikleri kültür, bilmedikleri bir dil. Öyle de bir hazırlıkları da yok. Ondan da çekiniyorlar. Burayı daha güvenli liman görüyorlar. Ama Sonuçta bir değişim, yani gelişimle alakalı bir değişime ihtiyacın oluyor zaman zaman ki burada çok fazla problem yaşadı yani. Hatırlayalım o dönemlerde.

0: kesin. Bak, hala son ana kadar geçen en ufak bir şey dedim zaten. Yani en ufak bir şeyde çok sorun yaşamıştı. Ya, üzüldüm çünkü onun şampiyonluk yaşadığı dönem çok gençti, performansı çok iyiydi. Ondan sonraki süreci çok daha sağlıklı götürebilirdi.
1: Ersin hala genç bu arada tabii bir kaleci için, onu da söyleyelim. Ama dediğin şey kısmı doğru. Muhtemelen zaten burada aldıkları ücretlere yurt dışında veren olmuyor. Hem bir konfor alanının içindesin, ailen, arkadaşların, ne bileyim evliysen eşinin, ailesi, herkes burada. Evet. Zaten kendi yerindesin, yani huzurlu hissettiğin bir yer oluyor doğal olarak kendi memleketin olduğu için. Bir yandan da kazancın da mesela ciddi şekilde düşecek. O zaman insan şeyi düşünüyor da olabilir. Yani oraya gideceğim ben, hem daha az kazanacağım, hem ne olacak, rahat edeceğim mi, etmeyeceğim mi?
2: Düzenimi bozmayayım düşüncesi oluşabiliyor.
0: Bilinmezlik hadisesi ürkütüyor yani. Doğru. Bir de genç. Temas ettikleri insanlar çok belirleyici oluyor işte bu kariyer planlaması yapılırken. Yine o ara hatırlıyorum, yine şimdi aklıma geldi. Bir Kasımpaşa durumu da vardı. Kasımpaşa da talip oldu o ara. Hı-hı. Oraya da gitmek istemedi. Aslında onun için mesela bu sürece baktığımda, tabii şimdi olumsuz olduğu için böyle yorum yapıyoruz. Kalıp bambaşka bir hadise olsa bugün de farklı şey söylerdik. Derdik ki bak adam kaldı, savaştı, şimdi evet, başka bir yere gitti. Olumsuz geçtiği için bu süreci, keşke o süreçleri değerlendirmiş olsaydı diyorum yani.
1: Ersin peki mesela böyle şampiyonluk yaşamış bir kaleci, bu soru sorulmaz normalde de, Ersin'i yeterli mi görmüyor peki yani insanlar? Yoksa Ersin zaten bizim çocuk işte, altyapıdan çıktı.
2: Sergen Hoca ile beraber
1: imajdan dolayı mı kaybetti yani?
2: Şöyle bakmak lazım. Sergen Hoca ile beraber tekrardan çok fazla şans bulmaya başladı Beşiktaş'ta. Geçen sezon zaten geldikten sonra benim kalecim Ersin dedi, şampiyonluk yaşadığı sezondan dolayı da. Yani burada Ersin'in istikrardan yana, bu yani geçtiğimiz sezondan bahsetmiyorum, onun öncesinde istikrardan yana da problem olduğu için çok fazla Ersin de kendindeki yeteneği fazla gördüğü için yedek kalmayı kabul etmiyor doğal olarak. Ama teknik adamlara göre de Ersin Beşiktaş'ın birinci kalecisi değildir düşüncesine kapılabiliyor. Bundan dolayı da kaleci tabii ki sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyecektir. Yani yine Günay'la alakalı bir örnek verelim. Galatasaray'a transferi gerçekleşmeden önce Galatasaray yani şöyle anlatayım bunu, Mustera'nın aktif olarak forma giydiği dönemde Mustera'ya yedek bir kaleci arıyor Galatasaray. Günay'a gittiğinde Günay Mustera var, ben Galatasaray'a gelmem diyor. Ama artık Mustera'nın performansı düşüşe geçtikten sonra bir sezon sonra Galatasaray'a tekrardan şansını deniyor Günay için. İkinci kaleci olur musun? Günay şu ana kadar ben bütün takımlarda birinci kaleciyim. Ama tabii ki Mustera'nın da artık yaşı da doluyor, ondan sonra bana geçecekse ben kabul ederim gibi bir anlaşmayla Galatasaray'a geliyor zaten. Gelinen noktada Mustera ayrılığı, Günay kısa bir dönem. Ardından Uğurcan Çakır transferi bu şekilde ilerleyebiliyor.
0: Yine kale geçmedi ona.
2: Tabii ama geçmeme nedeni de şu. Burada çünkü az önce konuştuk ya biz. Kalecilerin yedek kalması çok olumsuz etkiliyor kalecileri zaten.
1: Doğru.
2: Sürekli oynamanız gerekiyor. Şimdi bir stoper sakatlandığında ya da bir orta saha oyuncusu sakatlandığında, öyle ya da böyle sakatlanmasa bile hoca bir 15-20 dakika göreyim diyor.
0: Tabii.
2: Her mücadelede oynatabiliyor ama kalede böyle bir şey yok ki. Yani kalecinin de psikolojik olarak sağlam durması lazım. Ya gerçekten bu büyük takımlar içinde en önemli noktalardan bir tanesi bence bu. Bir kaleci diğer kaleciyi desteklemesi lazım. Desteklemediği anda zaten psikolojik olarak sahada düştüğünde sıra bana gelecek. Tabii ki umutlanacaktır. Rekabet ortamı tabii ki olacaktır ama bu işin de destekle yürüdüğünü görebiliyoruz yani. Beşiktaş'ta da Ersin'e tekrardan formanın gelme durumu bence Sergen Hoca'yla başlayan bir senaryoydu. Farklı bir yabancı hocayla devam etseydi Ersin'e yine forma geleceğini ben düşünmüyorum Beşiktaş'ta.
1: Nübel tercihini mesela duyduktan sonra siz Ersin'in yerinde olsaydınız ne yapardınız? Böyle bir ayrılık düşünür müydünüz yoksa devam etmeye ister miydiniz?
0: Yok yani kesin zaten onunla bu işin olmayacağını anladıktan sonra muhtemelen o transfer görüşmesi başlamıştır. Ya Ersin'in bir de yine sıkıntılarından biri Kaya'nın söylediği o psikolojik süreci idare etmeyle alakalı. Ya onu da idare edemedi yani orada biraz
2: zorlandı.
0: Destek almanız lazım. Bizim oyuncuların yine sorunlarından biri yani. Her şeyi tek başına halledebileceklerini düşünüyorlar. Kolay değil yani. Şimdi Beşiktaş'ta oynuyorsun. Bir de şimdi senin söylediğin kendi oyuncusuna da çok acımasız davranıyor taraftarlar. En çok kendi evladına. Yani biraz onu da kabul edemiyorlar. Çok acayip bir şey var. Mesela altyapıdan çıkan bir oyuncunun sözleşmesi artınca acayip bir saldırıya geçiyorlar değil mi? Hani,
1: doğru.
0: Hani mesela her oyuncuya kabuller hiç sorun değil. Yabancı istediği parayı alabilir ama altyapıdan bir oyuncu, işte Yunus yaşadığı sorunu, işte Barış Alper sözleşme yenilemede yaşadığı, kabul edemiyorlar yani. Sizin maaşınız artar,

0: performansınızla ilgili bir sorun olursa hemen çökeriz üstünüze gibi bir düşüncesi oluyor ciddi bir kalabalığın. Ya onu da idare edemiyorlar bizim oyuncuların büyük bir çoğunluğu. Bu tek başına Ersin'in sorun değil ama Ersin zaten sezon başı çünkü yani okuduğumuz haberlerden onunla ilk başta anlaşmak istediler. Bir iki seferde bir diyalogları da oldu. Ama evet. Muhtemelen o onlardan şunu talep etti. Ya ben evet kalırım ama birinci kaleci pozisyonunda yani benim üstüme yabancı bu tarz bir kaleci alacaksınız. Olmaz diye. Bak ben bir olay yaşadım hazır Ersin konusu varken. Aslında Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi hiç Ersin'in ismi geçmiyordu.
1: Evet.
0: O dönem Murat Şahin de Sergen Yalçın'ın yardımcısı. Benim de takım arkadaşım Murat abi. O ara bir Aspir Begoviç ile ilgili bir şey var, diyalog var. Ben de öyle bir diyalogum vardı. Ya ulaşabilir misin oyuncuya falan dedi. Ben konuşurum dedim. Beşiktaş da istiyor Aspir Begoviç. Chelsea'de miydi o ara? Kiralık İngiltere'de bir yerdeydi. Bournemouth'ta da olabilir. Ben aradım, işte tanıttım kendimi. Dedim böyle böyle Beşiktaş dedim ya sizinle ilgili bir düşünceleri var işte takım arkadaşım. İşte menajeri ne söyledi? Ya onunla konuşursun falan. Maaşı çok yüksekti. Aslında normalde Beşiktaş şampiyon olduğu sene Aspir Begoviç'i alacaktı.
1: Anladım.
0: Uğraştılar, alamadılar. Alamayınca da Sergen Hoca, işte Murat abiye diyor ki ya hiç tamam kimseyle uğraşmıyoruz ben Ersin'i oynatacağım diyor. Yani aslında Ersin'in başlama hikayesi de biraz oradan oluyor. Beşiktaş birkaç yere gidiyor Aspir Begoviç gibi. Yüksek maaş kabul etmiyorlar. Etmeyince Sergen Hoca da diyor ki yani çok da böyle hani daha düşük olsun bilinmez bir oyuncuya gideceğimize ben Ersin'e teslim olacağım diyor. Ve aslında Beşiktaş'ta Ersin'in kariyeri bu şekilde başlıyor.
1: Evet. İlginç o da. Zaten genelde ne yazık ki ilginç demeyeyim de böyle
0: plansız değil mi? Yani
1: gençlere böyle genelde şanslar geliyor. Ya yokluk zamanı ekonomik anlamda ya da böyle son dakika bir şey olmuyor.
2: Bir deneyelim. Öyle yani
1: deneyelim
2: dönüyor,
1: bir görelim
2: evet.
1: Oluyor. Ama o sezon şampiyon oldukları sezon bizde Alspor'a telefonla bağlanmıştı hoca. Şeyi çok net hatırlıyorum yani almayacağım ya dedi. Devre arası kimseyi almayacağım kaleci dedi. Ersin'le devam edeceğim dedi. Rıdvan'la devam edeceğim dedi. Öyle de şampiyon olmuşlardı. Özellikle transfere dair sorular var. Zaten transfer dönemi içinde olduğumuzda en çok aldığımız sorular onlar. Kaya nasıl yolda çeviriyor mu yine izleyiciler?
2: Tabii.
1: Her zamanki gibi.
2: Yani her zamanki gibi.
1: En çok sorulan soruyu ben sana söyleyeyim şu an sana.
2: Tabii.
1: Ne zaman transfer yapacağız?
2: Hep soruluyor. Ya bu transfer zaten bizde yani ülke genelinde çok yaygın. Sezonla alakası yok. Yani devre arasıydı, sezon sonuydu, ligler oynanıyor. X bir oyuncu mesela, yani Galatasaray'ın gündeminde yok. Ama şu oyuncu geliyor mu, bu oyuncu geliyor mu? Kaç tane transfer yapılacak? Ne zaman transferler gelecek? Hep böyle hani merak sürekli bizde bu transfer obezliği diyoruz ama bununla ama yaşıyoruz yani.
0: O biraz içerisinde olan teknik direktörlerle alakalı bir durum. Sen şimdi transferden bahsetmeyen bir teknik direktör gördün mü? Dikkat
1: Hayır.
0: et teknik direktörlere. Sezon başlar bir zaman isterler. Uyumdan bahsederler. 3-5 hafta geçer hemen devre arasını işaret ederler. Devre arası gelir derler ki zamanımız yok, bütçe uygun değil. Bir de sezon başını bize verin. Şimdi bu kadar transfer üzerinden oyunu anlatmaya çalışan bir teknik direktörün fazla olduğu bir organizasyonda ister istemez taraftar da onun sadece onunla alakalı olduğuna inanıyor. Çünkü en sağlıklı anlatması gereken o değil mi? Şimdi mesela Galatasaray'la ilgili de Sayın Başkan'ın açıklamalarını dinliyorum değil mi? Mesela en iyi takımını oluşturacağız diyor. Aslında en iyi takımsın şu an. En değerli olan hadise sende. En fazla Doğru. tekrar olan
2: evet.
0: takımsın. Bu kadar transfer konuşmana gerek yok aslında ama sen kulübün başkanı olarak ya da teknik direktörü olarak sürekli transfer ki Okan Hoca'nın geçtiğimiz sezon söylediği şey aklıma geliyor. Taraftar çıldırdı. Değil mi? Mikrofon elindeyken başkanım taraftar çıldırdı. Transfer istiyor gibi bir ifade kullanmış.
2: Ederson istiyor diye.
0: En fazla tekrarı olan, en fazla şampiyon olmuş takımın teknik direktörü Doğru. bu dili kullanırsa taraftar da ister istemez onu talep edecek yani. Onların biraz o işin tek başına transferli olmayacağını anlatması gerekir.
1: Bir de normalde mesela şimdi bizim acelemiz yok. Biz zaten 4 sene şampiyon olduk. Kadromuz iyi. Birkaç transferle takım daha da iyi hale gelir diyenlerden de bazılarını da şunu gözlemliyorum. Mesela böyle giriyor, sezon başlıyor. Bir bakıyor Fenerbahçe birini getirdi, Beşiktaş birini getirdi.
2: Transferler
1: ya sanki böyle şey yani nasıl diyeyim indirimde bir şeyler var da ben alamayacağım kaçırıyorum gibi bir panik havasına giriliyor. Onun da etkisi onu görüyorum. Yani şimdi uçak indikçe İstanbul'a Fenerbahçe veya Beşiktaş'a biz geç mi kaldık? Şeyi de daha yüksek sesle söyleniyor.
0: Şeyde seçiyoruz ya sezon başı en çok transferi yapan en isim oyuncuları alan önce bir şampiyon ilan ediliyor.
1: Doğru.
0: Hemen basında hemen değil mi yani Beşiktaş kesin bu sene ya da Galatasaray Fenerbahçe kimse. Lig başladıktan sonra eğer lehteyse o takımların durumu diğeri oradan dert yanıyor. Diyor ki bak ama o aldı biz alamadık diyor.
1: Evet.
0: Ama tersi olduğunda da bu sefer yine kendini ön plana çıkartıyor. Benim tekrarım belirleyici oldu. Acele etmeyin diyor. Yani

0: var. Akşam pazarını beklemek yerine, son günü beklemek yerine ihtiyacımız olan mevkiler nerelerse buralara hızlı bir şekilde, hani 3 tane transfer yapacaksak bunun bir tanesini takvime göre yapalım, kampa göre yapalım ya da işte kampta biz bu transferleri görelim. Son gün nasıl olsa bize oyuncu düşer mantığıyla hareket etmek yanlış olabilir düşüncesinden dolayı taraftar da burada çok fazla yangın yapabiliyor. Ben şunu sık sık söylüyorum son dönemlerde Galatasaray nezdinde. Her ne kadar sosyal medyada bu kadar çok transferlerle alakalı ya da Sayın Başkan Dursun Özbey'e karşı alınan hedeflere karşı başkan sosyal medyaya hiçbir türlü kulak asmıyor. Bugün zaten bunu gösterdi. Ben hani bunu geçtiğimiz programlarda da dile getirdim. Şimdi burada Galatasaray taraftarını ciddiye almıyor ya da taraftarı önemsemiyor demek değil bu konu. Çünkü başkan şunun farkında. Geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar zaten bir kural olacağı ortada aşikardı. Bunun için işte kaleci yerliye çevirdi. Uğurcan Çakır transferi yaptı. Ya da işte Singo transferi gerçekleştirdi. İyi bir bol servis harcandı ama şu an sadece bir mevkide oynayabiliyor Singo. Şu anki düşünce şu. Biz yine iyi isimler alalım. Kuvvetli isimler alalım tabii ki. Takımı güçlendirelim. Ama bunun içinde bizim çok fazla acelemiz yok. Şu da oluyor Galatasaray'da. Şimdi Ocak ayını da hatırlatmak gerekiyor. Ocak ayında ne söylendi? Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar netleşsin. İşte son 16'ya kalacak olan, son 8'e kalacak olan oradan çok iyi bir orta saha transferi yapacağız dedi yönetim.
1: Doğru.
0: Yapılmadı. Şimdi taraftar bunu bekliyor. Bundan dolayı bu kadar çok taraftar hani şu andan ya işte kombini alıyoruz, bilet alıyoruz. Bir ürün çıkarıyorsunuz, storlara saldırıyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama konu transfere gelince de kiralık mı alacağız? Ya da bol servisi alacak gücünüz yok mu? Gibi düşünceler taraftarı daha çok burada soru işaretine ve acaba'ya düşürüyor. Aslında durumun şu olması lazım burada. Galatasaraylı yöneticilerin çıkıp bu durumu anlatmaları gerekiyor. Bizim bir takvimimiz var, planladığımız oyuncular var ve bu plan üzerinden gidiyoruz. Fakat burada bir plansızlık oldu ortada.
2: Yok, o yüzden açıklayamıyorum.
0: Yani bir plansızlık var net olarak. Taraftar da bu yüzden tepki gösteriyor. Bunun hani Türkçesi bu derler ya, bu işin Türkçesi bu. Ya siz şimdi 10+4 kuralına göre transferi planlamadınız. Nasıl olsa esner dediniz. 2000 doğumlu ve sonrası oyuncuları çok fazla gittiniz. Listenizde bulundurdunuz. 10+4 kuralı şu an Türkiye'de en fazla bence Galatasaray'a yarar. Çünkü en az yabancı oyuncusu Galatasaray'da var. 4 büyük takımlar içerisine baktığımızda. Daha ilerini almak istiyorsan sat. Onun yerine daha iyisini al. 4 kontenjanını da faydalı bir şekilde kullan. Tamam, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek için bu kuralın koyulması bana göre de saçma. Bütün kulüplere denilsin o zaman, istediğiniz kadar alabilirsiniz. Yani bu yerli oyuncuyu parlatmak için yapılan bir hamle gibi görülüyor ama bence bu da hata. Bunu ortak noktada bir buluşturmak gerekiyor kulüplerde. Galatasaray'daki durum da şu an bundan ibaret yani. Taraftarın beklentisi de bundan dolayı artıyor.
1: Evet. Galatasaray bugün antrenman yaptı. Sezonu açtı Sarı Kırmızılar. Başkan Dursun Özbek de Metin Oktay tesislerinde Kemerburgaz'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 4 senede nasıl şampiyon olduysak bu senede öyle olacak. Üst üste 5. kez şampiyon olacağız dedi. Transfere dair de açıklamaları var. Bir izleyelim.
3: Hatırlayın, tek tek isimlerini saymak istiyorum size. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroysane, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Söylenenleri hatırlayın, geçmiş dönemde, geçtiğimiz dönemde. Osimhen'i alacak mı? Osimhen'i getirecek mi? Bu ödeyebilir mi? Yakıştırmaları bir hatırlayın. Ne yaptık? Osimhen'i de getirdik. Demin saydığım Leroy Sané gibi, Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları da Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdık. Bize yapılan yakıştırmalar geçmiş dönemde de hep söylemek kolay mı, yap da görelim gibi yakıştırmalar oldu. Dolayısıyla biz bunların etkisinde hiçbir zaman kalmadık. Galatasaray'ın ihtiyacı olan, Galatasaray'ın bir dünya markası olması hasebiyle ihtiyacı olan her yerlere biz transferleri yaptık. Ben ve arkadaşlarım

0: Galatasaray'ın sportif manada başarılarını planlarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 4 yıl üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de 5 sefer üst üste şampiyon olan takım Galatasaray olacaktır.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in antrenman öncesi yapmış olduğu açıklamaları ekrana getirdik. Başkan diyor ki ihtiyacımız olan her mevkiye transferimizi yaptık. Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek durumundayız. Daha önce nasıl aldıysak yine aynı şekilde transfer edeceğiz diyor. Gayet kendine emin bir duruşu var.
2: Zaten onların saydığı isimler planla gelmedi Galatasaray. Mesela Icardi Galatasaray'da kaçıncı hafta oynadı? Şeyle mi geldi sezon başı mesela?
1: Sona doğru geldi.
2: 9. hafta falandı galiba Icardi. İlk Galatasaray formasını giydiğinde. Hatırla o dönemi.
3: Yani hepsi fırsat transferleri gibi.
2: Fırsat değil, çaresizlik aslında. Şimdi bize fırsat diyelim. Fırsatın sebebi şu. Bir başarı çıktı ortaya. Diğerleri de fırsat adı altında girdi. Onlar halledemedi o işi. Ya bu doğru bir planlama değil zaten. Aslında başkanın doğru diye örnek verdiği şeyin hiçbiri doğru değil. Doğru planlama şudur. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımın en azından transferle ilgili 3 aşağı 5 yukarı planlama ile ilgili bir elinde bir şey olması lazım, değil mi? Adım gibi eminim yani. Tamamen biz böyle başarılı olduk. Plansızlıkla başarılı olduk. Fırsat transferi adı altında işte kulübüyle sorun yaşayan, Avrupa'da istediği fiyatı bulamayan oyuncuları buraya getirerek başarılı olduk. Yine bu oyuncuları getiririz. Çünkü Süper Lig'de oyuncu kalitesi çok belirleyici oluyor düşüncesiyle. Mesela şeye katılmam. Bu oyuncuları buraya getirmek çok büyük başarı değil. Oyuncuları buraya getirirsin. Şampiyon oluyorsun. En çok parayı sen veriyorsun. Vergi yok. Avrupa'da bu paraları zaten alamıyorlar. Önemli olan bu oyuncuların maaşlarını ödemeyle ilgili bir sorun yaşamamak, şampiyon olmadığında da herhangi bir sorun yaşamamak. Yani bütçelerini hazırlıyorsan Galatasaray'ın sürdürülebilir Osimhen'in maaşını, Icardi'nin maaşını bugüne kadar neyse o maaşları şampiyon olmadığında, Şampiyonlar Ligi'ne gitmediğinde de sürdürülebilir hale getiriyorsa eyvallah, bir itirazım yok. Çünkü biz benzer durumu Beşiktaş'ta da gördük. Aynı durumdu. Avrupa'nın en önemli oyuncularını izledik Beşiktaş'ta. Namalup şampiyon oldu Beşiktaş, değil mi? Benzer ifadeleri dinliyorduk. Beşiktaş aldı gidiyor, burada falan rakip kalmadı. Bütçemiz, ekonomimiz şahane, her şeyi öderiz, hiç sorun yok dendi. Aynı yorumları dinledik. Yanlış anlaşılmasın, o da öyle dir demiyorum. Ama şimdi önümde bir tane böyle bir olumsuz örnek oldu. Benzer durum olduğu için ister istemez umarım öyle olmaz. Umarım işler biraz kötü gittiğinde ya bu ekonomi sürdürülebilir bir ekonomi değil, vazgeçelim bu oyunculardan ya da farklı bir hadise olmaz.
1: Geliri sabitlemediğin sürece dediğin doğru. Zaten Beşiktaş'ta gördük. Trabzonspor şampiyon oldu. Ertesi sezon çok daha fazla transfer yapıldı. Takım bir yerden sonra dağılmak durumunda kalıyor. Çünkü diyorsun ki Şampiyonlar Ligi geliri yok. Karşılayamıyorsun ama son dönemde Galatasaray özellikle bu gayrimenkul projeleriyle,
3: evet,
1: yani Osimhen'i getirmek bence, tabii ki yine paraya bakıyor sonuçta bu iş belki, ama bir yerde de sadece para da yetmediği yerlerde de sanki çözümler üretiyor.
3: Ya şimdi şöyle, Sayın Başkan'ın açıklamalarını ben şöyle okuyorum. Başarılı oldukları, planlı oldukları transferler de var. Hakkını burada yemeyeceğim, teslim edeceğim tabii ki doğal olarak da. Sahne transferi. 6 aylık bir görüşme istese Ocak ayında ya da işte yaz transfer dönemini beklemeden de bitirebilirdik dediği transferlerden bir tanesiydi. Fakat verdiğiniz rakam ortada. Rakamla sana performansı uyuşuyor mu? Geride bıraktığımız sezonda uyuşmadı. Bu birincisi. İkincisi, Osimhen konusunda Galatasaray'ın zaten hedeflediği projeler, sponsorlar hepsiyle gelinebilecek bir noktayla, hani yapılan çalışmalarla daha doğrusu gerçekleşen transferdi. Hepimiz dahil burada, ben de dahil, Galatasaray 75 milyon euroya Osimhen'i alamaz demiştik yani. Buna hiç kimse inanmıyordu ama Galatasaray'ın bu son dönemlerdeki başarısı, üst üste şampiyonluklar, gelirlerin artması, onlar bunlar, bunların hepsini bir kenara bırakmak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın aynı transferleri her yıl Osimhen tarzında bir transfer yapabilecek güce sahip olması için bayağı bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Bayağı bir yol alması gerekiyor. Bunu ben neden söylüyorum? Her sezon siz yani 45-50 milyon euro, 75'leri de çıkmayacağım, bir bonservis rakamı harcayıp oyuncuya 10-15 milyon euro maaş ödeyebilecek istikrarı ve sürdürülebilirliği bu şekilde sağlayamazsınız zaten. Ve şu anki Dursun Başkan'ın açıklamalarından da ben şunu anlıyorum. Biz zaten Galatasaray için zamanında Belhandalar, Gomisler yaptığımız transferler ortada derken, bu saydığı isimler arasında Galatasaray

0: Galatasaray formasını 4-5 yıl giyen futbolcular oldu. Yani biz yatırım yaptık mı, sağlam yatırım yapıyoruz dedi. Ve nereye geleceğim burada? Uğurcan Çakır transferi, Victor Osimhen transferi, Singo transferi. Biz bu oyuncuları önümüzdeki sezon içinde aldık. Evet. Zaten bu yatırımı biz bundan dolayı yaptık. Bunu anlatmaya çalışıyor başkan. Burada katılıyorum. Ama diğer yandan da eğer ki sizin bir planlamanız varsa, bence de yok bu arada. Bu konuda ben de eleştiriyorum transferde. Çünkü bunu sağlıklı bir şekilde taraftara anlatmanız gerekiyor. Bizim elimizde bunlar bunlar var. Biz bu yaz transfer döneminde aceleci davranmayıp, işte örnek veriyorum, kontenjan oyuncusu değil. Bazı mevkilerde böyle oyuncuya ama bazı mevkilerde de kontenjan oyuncusuna gideceğiz. Ne dedi Okan Hoca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda? Biz yabancı kuralının değişmesini bekledik dedi. Yani 2000 ve sonrası olan doğumlular üzerinden Galatasaray'ın listesinde çok fazla oyuncu adayı vardı. 2003 doğumlu ve sonrası oyuncular transferlerde hem rakamsal boyutta kulüplere zorluk çıkarıyorlar, hem de burada satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalıştığınızda, adamın iyi oyuncusu varken sana kalkıp tamam bu yıl al, kiral, önümüzdeki yıl opsiyonu kullan demez. Yani bol servisiyle satmak ister sana. Ve evet, şu an Galatasaray'daki gelinen durum da bu. Açıkçası transferlerin neden hala açıklanamadı ya da işte bir isimde sona gidinlememe nedeni bu. Siz ilk önce şuna karar vermeniz lazım. Bol servisiyle biz bu oyuncuları alacak mıyız, yoksa kiralık olarak mı devam edeceğiz? Ama bendeki bilgi şu: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 10 numaraya ve orta saha transferine direktmen, daha doğrusu orta saha transferine bir bütçe ayırdı. Bol servisiyle orta saha transferi Galatasaray zaten yapacak. Diğer mevkiler için işte fırsat transferi adı altında yıldız transferleri belki kiralık olarak satın alma opsiyonuyla transferini gerçekleştirebilir. Ama burada da akşam pazarını beklersen yine ağzın yanar senin.
1: Evet. Ya benim anlatmak istediğim aslında bu fırsat transferi hadisesi doğru planlama değildir. Burada şampiyon olabilirsin çünkü diğeri senden çok fazla hata yapıyor. Mesela başkan isimleri sayıyor ya. Biz de sayalım: Gelert, Cuesta, Yusuf, Endombele, Ziyet, Tata, Tete, Za, yani bunlarla neyle? Bunlar da bir maliyet ya. Yani bunları yok sayıyorsun. Niye şampiyon oldun? Hedefin Icardi ve Osimhen. Çünkü o şampiyonlukların en önemli pay sahibi oyuncuları. Onlar da o fırsat dediğin transferle geldiği için ister istemez onun sağlıklı bir şey olduğunu anlatıyorsun değil. Sen hiç gördün mü City'nin fırsat transferini yaptığını? Açıklıyor mu onlar mesela fırsatı?
2: Fırsat kovalayacak bir durumları yok gerçi.
1: Ama çünkü planlamayla gidersen fırsata ihtiyacın olmaz. Galatasaray fırsat transferi diyor. Geleceğe mesela bir toplantıda dinlemiştim. Geleceğe yatırım yapacağız dedi. Çok sağlıklı geleceğe. Geleceğe yatırım yapıyorsunuz. Geleceğe yatırım yapacağınız oyuncunun maliyeti 40-50 değil mi şey? Can. 40-50 60
2: uzun,
1: neyse.
2: Konuşulan.
0: Kulübünün beklentisi.
1: Evet. Bir de talep de var değil mi? Tabii. Hepimiz biliyoruz.
2: 30 ile 50 arası sen şimdi rakamlar konuşuluyor.
1: Bu tarz oyuncunun geleceğine yatırım yapmak mı o rakamlarla mantıklı? Yoksa kendi öz kaynaklarından, akademinden bir oyuncunun gelişimine talip olmak mı? Onu da söyleme sebebim, bilmiyorsun seneye akademi olarak nerede antrenman yapacağını. Tesisle alakalı sorunların var. Kimse işin bu tarafına bakmak istemiyor. Galatasaray'ın o akademisinin ne kadar değerli olduğunu geçmiş dönemler biliyoruz değil mi? Yani yok, bak Galatasaray akademisiyle ilgili tek kelime etmiyor. Geleceğe
2: yakın tarihte
1: mı
2: çıkan oyuncu da
0: 4
2: yok.
0: 4 yıldır zaten yok.
1: Hani çünkü oraya çaba yok sarf etmiyorsun. Bak Ceyhun Müderrisoğlu, yine örnek vereyim. Çok doğrudur çünkü, çok önemli bir örnektir. O akademinin her yaş kategorisinde o dönem çok uzun süre çalışmış. Anlatıyor işte, diyor ki Fatih Hoca hiç yapmasa bir yarı gelip izliyordu diyor altyapı maçlarını. Ya bu o kadar önemli ki. A takım teknik direktörü gelip yerinde o maçı izlemesi, orada kimsenin göremeyeceği ya da gözünden kaçacağı bir oyuncunun geleceğine dokunması.
2: Tabii.
1: Şimdi kim talip oluyor ona? Canın 60 milyon eurosuna talip oluyorsun. Osimhen'le Icardi'yi doğru planlama gibi anlatıyorsun. Hoşuna gider taraftarın, herkes ister. Ben de bir izleyen olarak Osimhen'i izlemekten keyif alıyorum ama senin geleceğin orası değil. Orası seni bitirir. Senin geleceğin akademin. Senin oradan bir oyuncunun geleceğine dokunman lazım. Nereden çıktı Arda Turan? Nereden geldi Arda Turan? Senin o kaynaktan gelmedi. Tabii. Teknik direktörün nereden geldi? Mesela şeye de katılmıyorum. 10+4 Şampiyonlar Ligi'nde yarışla alakalı etkiler. Niye etkiliyor? Galatasaray UEFA Kupası'nı, Süper Kupayı kazandığında 4 tane 5 tane yabancı vardı. Tamamı Türk'tü.
2: İşte dönem değişti artık.
1: Niye diyorlar değişti dönem? Dönem değişmedi
2: makas
1: aslında.
2: Makas açıldı diyorlar.
1: Makas hiçbir şey açılmadı. Sen işin kolayına tembellik. O sana onu öğretti sana. Tembelliği öğretti. Var senin altyapında o kaynağı. Barış Alperler nereden geldi?
2: Tabii hayır, mesela onu diyecektim. Ben sen benden önce söyledin. İlla ki kendi üretmene de gerek yok. Şimdi sen bu sene Liverpool'u burada yendin. Osimhen dışında en

0: Bence bireysel performans Barış Alper'deydi Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Tabii.
0: E gittin Keçiören Gücü'nden buldun, getirdin. Yani. Kerem Aktürkoğlu'nu alt liglerden aldın. Gayet faydalı oldu.
2: Aldın. Demek getirdin. Ki oluyormuş yani.
0: İsterse hani yapıyor yani o artı dört kısmı. Senin dediğin gibi biraz daha işi süreci kolaylaştırmak yani, adına.
1: Bir yandan da şu var. Son 4 yıla baktığımızda şimdi altyapıdan Okan Hoca da gidip maçları izliyor. Bakıyor. Hani oyuncu davet ediyor. Şimdi her sezon kampta şunu görüyorum ben. Altyapıdan oyuncuları dahil ediyor. Kampa götürüyor. Şimdi mesela 7 Temmuz bugün başladı çalışmalar. Full genç oyuncu. Çünkü yabancı oyuncular, özel izinli olanlar var. Bir takvim belirlendi. Bazı oyuncular o tarihte gelecek. Şuraya geleceğim. Her sezon başı biz bu oyuncuları görüyoruz ama bu oyuncuların süre aldığını göremiyoruz. Ya da işte Can Armando Güner gibi bir transfer yapıldı. Yetenekli de bir oyuncu ama bir süre aldığını göremedi.
2: Çünkü dertleri yok, öyle bir dertleri yok Kaya. Yok ki mesela
1: hedef farklı yani.
2: Öyle derdi yok. Diyor ki ben niye uğraşayım ki onunla diyor. Alırım Ziyech'si, Tete, Zaha. Yanılsam tabii. Da problem değil. Yanılsam da derim ki arkadaş ben ne yapayım? Ziyech yapamadıysa burada bende sorun yok. Ama Arda sorumluluk istiyor. Arda yapamazsa orada sana bir sorumluluk. Sen talip olmuyorsun ki şimdi Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Arda'nın o kamp, sezon başı kampındaki performansı, sezon planlamasına, sezon planlamasında olmayı hak etmiyor muydu? Nerede gördük biz Arda'yı ondan sonraki planlamada? Yok. Saint-Julien maçında çaresizlikten, yokluktan attık, kırmızı kart gördü, yıkıldı ortalık. Sanki iyi bir şey yapmış gibi. Sonra bir daha Arda yok. Bak Arda ile ilgili hiçbir şey duymuyoruz. Bak ben Galatasaray'da 2004 yılında Galatasaray'a transfer olduğunda Hacı'ydı teknik direktör. Amerika'ya kampa gittik. Arda Turan, Uğur Uçar, Ferhat Solbek. Bak tamamı Galatasaray'ın o Uğur Uçar, kim vardı bir de başka?
0: Sabri.
2: Cafercan, işte Sabriler. Ya tamamı, bak tamamı altyapıdan ve hepsi o Erik Gerez şampiyonluğunda çok önemli oyunculardı. Şimdi onlar da diyebilirdi o dönem. Arkadaş ben işte Arda'yla mı uğraşacağım, Uğur'la mı uğraşacağım, diğeriyle mi uğraşacağım? Getireyim şimdiki kadar verseydin o özgürlüğü. Getirirlerdi, uğraşmazlardı.
0: Tabii.
2: Yani aslında o kısıtlama dediğimiz ben de doğru bulmam. Kısıtlamayla bir şey olmaz ama o engelleme de en azından seni biraz daha oraya bak buraya kafa yor diyor. Burada birileri var. Bu kadar tembellik yapma diyor. Kopya çekme diyor.
1: Ha, kiralık verdikleri oyunculardan şöyle örnek vereceğim bu arada. Yetenekli oyuncu çok var. Berat Luş var. Esenler Erok'ta bu sezon forma giydi kiralık olarak. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ın altyapısından çıkan bir oyuncu. Büyük ihtimalle bu sezon kiralanması istenecek. Mesela kaleci de Jankat Yılmaz, Eyüp Spor'un kalesini korudu bu sezon. Başarılı maçlar çıkardı. Bir önceki sezon Adana Spor'da tam takımın dengesi çok kalesini gole kapatamadı. 26 tane gol yedi. Yanılmıyorsam 20 üzerinde gol yedi o kaleci. Şimdi Galatasaray'ın böyle bireysel olarak zaten ön plana çıkan oyuncular var ama şimdi bu oyuncularla alakalı Galatasaray'da kim çıkıp da ya biz bu sezon kiralık olarak gönderdiğimiz yerli oyuncular, genç oyuncular, hani yabancı oyuncuların zaten istatistikleri geliyor. Ama bu genç oyuncular kim, nerede, ne yapmış? Bu çocuklara o kulüpler nasıl davranmış? Ben bunu 2 yıldır söylüyorum. Yani bu da 3. yıl olsun. Yani net olarak anlatmaya oluyor, çalışıyorum. Bunun mesela, da bir takvimi olması lazım
2: yine
1: mesela.
2: Yine benzer bir durum mesela. Yine böyle kiralık gönderdikleri oyuncular. İşte teknik direktör olan arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Ya arkadaş hani ya diyor ki ben diyor şimdi geliyorum bir kulübe benim zamanım yok diyor. Bunlar da çok eksik geliyorlar diyor pozisyon bilgisi. Yani kimse aslında çocukların gelişimine dokunmak istemiyor.
0: Zaman kimse için yok ki ama.
2: Ama işte birilerinin artık bir şey yapması lazım. Yani artık nasıl yapacaklar bilmiyorum ama kurtuluşun burası. Kendi öz kaynağın.
0: Doğru.
2: Yani bak Lucescu geldiğinde amil takıma hatırla yani ciddi anlamda bir değişime gitmişti. Yaş ortalamasını düşürdü. Çağlarlar, Zeki Çelikler hepsi burada TFF2'de falan oynuyorlardı. İşte Altın Ordusu, İstanbul Sporu. Ama geldi biri yaptı ya ama yine bizden biri yapmadı. Başka bir yerlerden gelen biri senin evladını, senin göremediğini o gördü. Çok kısa bir şey anlatayım mı? Zamanımız var değil mi? Kusura bakma. Çok,
1: yok yok estağfurullah.
2: Örnek neden bizim çocuklar yetişmiyor ya da oradaki farkı anlatmak için. Zeki Çelik şeyde oynuyor. İstanbul Spor'da. TFF 2. Lig. Hacettepe ile oynuyorlar. Hacettepe'de de orta saha vardı ya Galatasaray'a gelen Taylan.
0: Evet.
2: Taylan orada. Biz de maçı izlemeye gittik işte eski futbolcu arkadaşlarımız falan. Yine bizim bir abimiz, mil takımlarda görevli bir abimiz işte yanımızda hayırdır abi. Dedi ki ya bu Zeki ile Taylan'ı söylediler dedi. Ben de izlemeye geldim dedi. 50. dakika gitti. Abi bunların ikisinden de hiçbir şey olmaz dedi. Bak 50. dakika gitti.
0: Ben de tam tersini düşünüyorum. Hiçbir zaten şey olmuş bunlar
2: dedi.
0: Diyeyim.
2: Bak, hiçbir şey olmaz dedi. 50'de gitti. O ara ben de İstanbulsporlu Furkan abi var başkanın karşısında. Sohbetim de var. Biraz sohbet ediyoruz o süreçte. Dedi ki Zeki Lille takip ediyor dedi. Bak Fransa'dan biri geliyor. Bak nereden geliyor?

0: Senin gözünün önünde bir değeri görüyor, tespit ediyor, gelişimine de talip oluyor. Senin dibinde milli takımlardan sorumlu, ikisi de aynı göz. Bak ikisi de aynı göz. Belirleyici olan bizim arkadaşımız olsa gitti Zeki. O geliyor Fransa'dan, tabii, alıyor, götürüyor. Bak orada belli bir seviyeye getiriyor. Senin talip olmadığın eğitimine de talip oluyor. Öğretiyor da bir bek nasıl oynar. Sonra diyor ki al sana diyor amil takım oyuncusu diyor. Oynat diyor. Şimdi acaba tek başına problem şeyde mi, oyuncuda mı? Biz de antrenör olarak olabilir mi yani?
1: Zaten şimdi öyle bir mesaj var. Ben sana onu okuyayım tam üstüne o zaman. Burak Atakan yazmış. Şöyle diyor, akademi bu ülkede boş bir iş. Türk gençlerinin yetenekleriyle alakalı değil ama onlara düzgün eğitim vermeyen hocalara güvenilmiyor diyor.
0: Aynı fikirdeyim. Mesela ben
1: hoca kaynaklı olduğunu düşünüyorum diyor yani Burak.
0: Yine bir gün antrenmanda izliyorum Galatasaray'ın altyapı antrenmanını. Bayağı zaman geçtim. Bir tane bek pozisyonunda oynayan çocuk. Ben de bek oynadığım için daha bakıyorum hani genç yaşta pozisyon, evet, hatalarını görmeye. Çocuk pası verdi. Ben sana verdim pası. Sen daha tam anlamıyla sahibi olmadan bindirdi. Sen de topu kaptırdın. Kaptırınca ikimiz birden oyundan düştük. Ben de merak ettim hocasını. Alkışladı. Çok iyi, aferin oğlum falan böyle. Ya aferin olur mu sen? O ara düzelttin. Gitti o doğru bir şey yaptığını zannetti.
1: Tabii. Bundan sonra her pası verdi.
0: Ya Guardiola düzeltiyor. City'de Guardiola adam gol atıyor, tutuyor onu, sallıyor, düzeltiyor değil mi? Yanlış bir şey yaptı diyor. Doğru. Çünkü diyor ki bak bu aksiyon sana bir tane gol attırır. Ama bizim atacağımız 10 golün önüne geçersin diyor. Şimdi demek ki senin eğiticinin de bir sorun var. Bence Sayın Hacı Osmanoğlu'nun şampiyonaya gitmeden önce burada yaptığı röportajda en değerli söylediği şeylerden biriydi. Eğitici konusunda eksiz dedi. Antrenör yetiştirmemiz lazım dedi. Bence çok doğru.
1: Doğru.
0: Çocukları teknik anlamda çok eksik yukarı gönderiyoruz. Yukarı gönderince öteki de diyor ki ben talip olamam, benim zamanım yok diyor.
2: Risk almak da istemiyorlar. Garanti oyuncu varken.
1: Haktan Bey diyor ki, Ayas Haktan, abi beni oku lütfen demiş, okuyorum. Galatasaray bir transfer yapmalı bence, kaç gün oldu yani demiş. Özetle şimdi Haktan Bey'in şeyiyle soracak olursam, geç kaldığını düşünüyor musun şu an sen? Daha bugün top başı yaptı Galatasaray, tekrar edeyim. Daha bugün başladı.
2: Ben geç kalındığını düşünmüyorum ama plansızlık tedirgin ediyor Galatasaray taraftarını. Bunu da görebiliyorum.
1: Yani ya onu, plan varsa da onu şu an net aktaramıyor.
2: Evet. Ya çünkü plan illaki var. Bu planlamada yok tabii. Bu planlamada şöyle. Bu 10+4 kuralı değişirse bu isimler, değişmezse tabii ki güncelleyeceğiz bu isimler. Bunlar üzerinden çalışma yürüteceğiz diye düşünülüyor. Şu an zaten hani çok fazla acele edilmemesini gerektirecek nokta şu aslında. Bugün zaten takım top başı yaptı. Takımın %80'i, %90'ı, daha doğrusu %95'i altyapıdaki oyuncular. Kiralık olarak dönen gençler.
1: Evet.
2: Bunlar şimdi Okan Hoca'nın buraya kampa kadar Galatasaray'ın belirleyici olan oyuncularının transferlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Hadi gelecek oyuncuları bir kenara bırakalım. Elinizdeki gönderecek olan oyunculara da bir türlü planlama sağlayamadınız ki. Bunlardan bir tanesi Icardi. Icardi'nin keyfini mi bekliyorsunuz hala mesela burada? Icardi'ye bir teklif yapıldı. Menajeri zaten geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Satır arasında anlaşamadığını ifade ediyor. Bu sezona Galatasaray'da istekli bir şekilde başlamak isteyen ya da Galatasaray'ın teklifini kabul edecek olan Icardi bugün bu antrenmana gelirdi. Yani tatilimi yapayım, Temmuz sonunda kararımı bildiririm, kalacaksam da kalayım. Hani bakış açısıyla mı ilerlemesi gerekiyor burada? Elinizdeki oyuncuları çıkarmanız gerekiyor o zaman. En az yabancı oyuncu sizde. Icardi yollarınızı ayırın. İşte Sara satışı yapacaksanız yapın, orta sahaya dair transfer. Düşünüyorsunuz ki yapmayı mesela 8 numara. Ya da 10 numara alınacak. 10 numara için Dünya Kupası'ndan Galatasaray'ın, evet, takip ettiği oyuncular zaten var. 10 numarayı onu bekleyin. Size hiç kimse bir şey söylemez burada ama. Genel olarak buradaki taraftarın tepkisi bu. Ben geç kalınıldığını düşünmüyorum. Plansızlık tedirgin ediyor. Yani net bu olsun benim cümlem.
1: Doğru. Galatasaray bu arada top başı yaptı dedik. Antrenman görüntülerini de bir yandan rica edelim. Onun üzerine de sohbet edelim. Hem gelen gidenleri görmüş oluruz. Futbolcuların yeni kamp dönemleri, ilk geldiklerinde özellikle biliyorsunuz en çok dikkat edilen noktalardan birisi İlkay Gündoğan. Nereye getireceğim sözü biz baktığımızda izlerken göz yanılgısı olabilir, orada değildik. Sen gittin mi bugün?
2: Ben gidemedim. Gidemedin. Yayın var diye.
1: Gittiğinde görürsün, evet, zaten yine ilk basına açık antrenmanda.
2: Takip ettim ama.
1: Gabriel Sara bize birazcık kalın gözüktü.
2: Doğru.
1: Yani hafif. Kilo fazlası varmış gibi geldi. Şimdi birazdan görüntülerin içerisine denk geldiğinde sizden de rica edeceğim. Görüntüye bakarak ne kadar sağlıklı olur.

0: bilmiyorum ama bu arada sezon başında da olabiliyor bu değil mi? Yani anormal ya, bir durum değil.
1: Eskiden evet öyle bir durum vardı. Çünkü eskiden çok fazla ara veriliyordu. Ve şimdiki gibi bir planlamayla bizi göndermiyorlardı. Evet. Gidin diyorlardı. Sonra geliyordun tatil falan. Bir de bu konuda da antrenman bilimi konusunda da bu kadar ilerlememişti. Şimdi oyuncuları gönderirken bir planlamayla gönderiyorlar. İşte polar saat dedikleri, oyuncuların antrenman planlamalarını takip ettikleri bir durum var. O yüzden tabii şaşırıyorum yani o planlamayla kilo alıyorsa demek ki bir şeyleri eksik yapmış.
0: Ya nasıl olsa telafi ederim diye de düşünüyor olabilirler.
1: İşte o telafi sakatlığa götürüyor.
2: Ya bu süreç içerisinde.
1: Tabii çünkü daha hızlı o süreci kısaltman gerekiyor. Evet. O seni sakatlığa itiyor.
0: Şimdi Lucas Torreira da erkenden geldi mesela. Bu da baktım sosyal medyada özellikle Galatasaray taraftarı tarafından da takdir edilmiş. İstese biraz daha ekstra izin almak istese hoca verirdi rahatlıkla ama erkenden gelmiş.
3: Icardi'ye gönderme var orada. Gerçi sözleşmesi bitti Icardi'nin tabii Galatasaray'la resmi olarak ama.
1: Varken de gelmediği için evet, çok önemli değil. Yani.
3: Torreira dikkat ediyor buna ama Sara'da var evet bir fazlası şimdi var onu bugün ben de dikkat ettim.
0: Görüntüye de gelecek Okan Buruk yönetiminde İstanbul'da. Tabii İstanbul'da da hava sıcak bir yandan Gabriel Sara. Şimdi diğer oyunculara göre baktığımızda okuyabiliriz görüntüyü. Zaten diğerleri de kadraja girip çıkıyor. Normal mi?
3: Ya yüzünden anlayabilirsiniz. Hiç fiziğine bakmadan yüzü zaten biraz yüzünden, dolgun yani.
2: Evet, yüzü daha şey.
0: Sanki biraz kilo almış gibi geldi.
2: Brezilya'da biraz.
3: Yemeği seviyor zaten evet. Sara ya. Sürekli sezon boyunca hatırlıyorsunuz. Ha. Yani röportajlarda da sürekli bir şeyler yiyor yani o yüzden. Ama verir. Sara çok disiplinli bir oyuncu olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü takvime uygun çalışıyor. Ama yaz tatil olunca da esnetebiliyor da burada. Fakat işte örnek veriyorum diğer oyuncularla alakalı da burada sezonu iyi bir şekilde hazırlayan geçtiğimiz günlerde ben özellikle şunu vurguladım İlkay çok hazır yine mesela bugün ekranlardan da gördüğümüz gibi şu
0: evet.
3: An fit görülüyor İlkay yani kendine dikkat eden oyuncuların başında geliyor.
0: Evet yani kas kütlesiyle mi alakalı Sara yoksa?
3: Ya bence dikkat etmemiş.
0: Yok, biraz fazlası var.
3: Biraz var. Gibi, değil mi? Biraz var.
1: Yüzü zaten yani direkt.
0: Arkaya da Ahmet falan gelince kadrajı evet. Daha net şey oluyor.
1: Yani diğerleri
0: veya Metehan'ı falan bak görüyorsun.
1: Daha fit.
3: Ki Metehan da biliyorsunuz zaten durumunu sonrasında doğru. Hızlı bir şekilde toparladı. Ekstra idmanlar, antrenmanlar da yaptı. Onunla alakalı da bilgi var zaten. Westerlo'ya transferi bekleniyor. Çünkü Emin Bayram Başakşehir'e transfer oluyor. Her konuda anlaştılar. Bir doğru. Sıkıntı yok burada. Metehan içinde Türkiye'den Süper Lig'den Gençler Birliği ve Westerlo kulübü Belçika'dan talip olmuştu. Şu an Westerlo ile görüşme halindeler. Büyük ihtimal Westerlo kulübüne transferi gerçekleşecek Metehan'ın da. Ama bu sezon planlamasında da ben de şuraya geleceğim. İlla ki bütün oyunculara bir dikkat edilmesi gerektiği için spor amaçlı bir planlama yapılıyordur ve veriliyordur. Ve tabii oyuncular esneklik de sağlayabiliyor ama sonuç itibariyle sezon başından hazırlık maçlarına kadar da Sara'da ne kadar çok fazlası gidecek onu da hep beraber görmüş olacağız yani.
0: İbrahim Yavuz sen eski bir futbolcu olarak bizi biraz daha bilgilendirir misin bu noktada? Günceli de takip ediyorsundur muhakkak. İlk gün geldi ne yapılıyor? Kilo ya şöyle, ölçümü, yağ kas ölçümü vesaire.
1: Eskiyle bugünü anlatayım. Eskiden bir 10 gün hatta biraz daha fazla tamamen işin kardiyo kısmıyla, işin koşu kısmıyla alakalı antrenmanlar yapılıyordu. Şimdi artık o söylediğim planlamayla alakalı olduğu için, yani oyuncular o yaz döneminde aktif dinlenme dediğimiz programı uyguladıkları için çok kısa sürede hem işin uzun süreli koşular ve topla beraber artık bütün planlamaları yapıyorlar. Tabii o dönemle bu dönem arasında ciddi bir değişim var ama milli takımda oyuncular da geldikten sonra daha işte hem hazırlık maçı planlaması bir de mesela şey de olur onu da çok soruyorlar onu da anlatayım mesela sezon başı hep zayıf takımlarla oynanır.
0: Evet.
1: Yani neden oynanır diye hani soru oluyor. Orada sezon başı kampları çok sert geçtiği için günde çift antrenmanla geçtiği için ister istemez fiziksel yorgunluk var ama taktik anlamında da bir planlamayı da görmek istiyor hoca. O yüzden daha kalite olarak daha düşük daha alt lig takımlarıyla oynuyor ki çünkü fiziksel olarak yorgun takımın üzerine bir de güçlü bir takımla oynatırsan hırpalar takımı.
0: Genelde istediğin taktik şeyi de uygulayamazsın.
1: Uygulayamazsın çünkü iyi fiziksel anlamda tabii. İyi durumda tam fit durumda değilsin. Planlamalar genelde bu şekilde yapılıyor.
0: Bu çünkü önemli. Şimdi zaten bakılacak yine önce bak şurada mesela arkası dönük ya Sara'nın. Bayağı iri duruyor evet. Yani. İlk defa gelmiş olsa iri bir oyuncuymuş derim ama önceden tanıdığımız için kilo almış diye düşündük ama yanılıyor muyuz bilmiyorum. Canlı

0: da bir görmek lazım tekrar.
1: Çok yani çok fazla yanılacağımızı düşünmüyorum. Değil bugün böyle, arkadaşlarım da oradaydı, konuştum. Yani
0: satışı gündemde mi? Konuya de sürekli var, şeyine var, odaklamayayım.
1: Evet. Gündemde Sara'nın satışı da. Gelen teklifler şu an hala Galatasaray'ı tatmin edici bir seviyede değil. Zaten bu 8 numara transferiyle alakalı da bütçeyle alakalı daha çok. Sara satışı artı kenara ayrılan bütçeyle bir transfer yapılması planlanıyor. 10 numarada kontenjanla alakalı Galatasaray'ın bir sıkıntısı yok. Yani orada 2003 doğumlu ve sonrası olsun denilmiyor. Orada Galatasaray 10 numara için iyi bir 10 numara transferi yapacak. Orta sahada da Sara satışı gerçekleşirse 8 numarayı da Galatasaray iyi bir oyuncu almayı düşünüyor. Bunlardan bir tanesi de Papsar, Tottenham forması giyen. Hala Galatasaray'ın üzerinde durduğu oyunculardan bir tanesi. Sara ayrılırsa Sar ihtimali de yüksek. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım tekrar.
0: Gabriel Sara'yı beğeniyor musun İbrahim Yavuz? Özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesindeki ve zorluk derecesi yüksek maçları
2: özellikle geçtiğimiz sezon başlangıçta İlkay'ın çok ön planda olduğu dönem bir hayli geride kalmıştı yani. İlkay'ın sakatlık sonrası yaşadığı performansının beklentinin altında kaldığı dönemde çok iyi maçlar oynadı. Özellikle işte Liverpool maçları onun adına şahane geçmişti. Yani geçtiğimiz sezonun bütününe baktığında özellikle orta sahada oyunu iki yönlü oynama olayı çok değerlidir. Özellikle evet. Büyük takımlarda artık bu işin tek başına savunma tarafına ya da hücum tarafına talip olmak yeterli olmuyor. Sara da bu anlamda Galatasaray'ın hem işin savunma kısmı hem de hücuma zenginlik katma kısmı konusunda en iyi oyuncularından biriydi.
0: Kaya, peki bu satış o zaman şimdi yani normalde çoğu kişiye sorsan Sara kötü oyuncu diyen çok az çıkar. Yani yeterli değil diyen de bence çok az çıkar. Bir kere mükemmel bir duran top kullanıcısı. Zaten Galatasaray'a bayağı faydası oldu. Sadece kullandığı duran toplarla bile. Galatasaray'ın buradaki satma niyetine artık bizim seviyemiz daha yukarı çıktı, daha da iyisi için mi? Yoksa ekonomik olarak hazır teklif geliyorken değerli bulursa satalım. Biraz daha mali açıdan mı?
1: Geride bıraktığımız sezonda da Saray'la alakalı istikrardan yana bir sorun olduğu da düşünülüyor. Çünkü Sara bir türlü istikrar yakaladığında, ivme yakaladığında sürekli yukarıya giden bir oyuncu olmadı Galatasaray'da. Bazı maçlarda düşüşleri de oldu. Hani Galatasaraylı taraftarlar en çok Sara'nın performansını nerede tatmin edici bulmuştur? Fenerbahçe derbilerinde. Özellikle Kadıköy deplasmanında mesela ve ligde de kullandığı duran toplar tabii. Ama buradaki planlama şu: Sara'ya zaten bizim beklediğimiz ve hedeflediğimiz bir bonservis teklifi gelirse biz satıp ondan daha iyisini alalım düşüncesi var Galatasaray'da orta sahada. Çünkü Lemina elinizde olan oyunculardan bir tanesi, daha çok savunma kurgusunda da Okan Hoca'nın düşündüğü. Fakat işte Torreira, Sara, Lemina üçlüsünde burada en çok Okan Hoca'nın vazgeçtiği oyunculardan bir tanesi Sara oldu. Bazen çok ısrar ettiği oyuncu da Sara oldu. Burada bir enteresanlık var. İlkay'ın sakatlanından sonra zaten tekrardan bir performansı arttı ama İlkay sakatlanmadan önce kalitesini göstermişti. Sara da zaten çok fazla yedek kaldığı için Galatasaray'da hani mutsuz da demek istemiyorum burada ama bu konu hoşuna gitmiyor oyuncunun yani. Çünkü ilk vazgeçilen, sürekli yedek kulübesine giden Sara oldu. İlkay'ıyken Sara geçti, Lemine'yken Sara geçti. Yani iyi oynadığı maçlarda da, Torreira varken keza o şekilde. Yani diğer yandan da şunları da konuşmamız gerekiyor tabii ki. Lemina bugün yoktu mesela. Yani
0: evet.
1: Özel izinli. Ama tabii Lemina'nın maaşına düzeltme yapıp yeni sezonda Lemina'dan beklentiniz varsa, Lemina'nın da bu düzeltme istiyorsa bugün bana göre Kemal Burgaz'da olması gerekiyordu. Torreira nasıl bugün geliyorsa, maaşında bir düzeltme istiyorsa Lemina'nın da olması lazımdı. Şimdi ekstra izin vermiş olabilirsiniz.
0: Torreira ne kadar kazanıyor ki daha düzeltme istiyor?
1: Torreira 3.7 yanılmıyorsam. 1 milyon euro'da sponsorluk anlaşması var, 4.7.
0: Daha önce düzeltilmedi mi zaten, öyle hatırlıyorum ben.
1: Yine Torreira bekliyor, bir beklenti var Torreira'da.
0: Torreira kaç senedir burada? Şu an işte 4 şampiyonlukta da var.
1: 4, evet.
0: Az 4 sezondur burada. 4 sezon.
1: 2 yılı daha var.
0: Zaten ilk sene imza attığın için bir şey bekleyemezsin. At onu. İkinci sene zaten ne zaman yenilendi? İkinci şampiyonluktan sonra mı yenilendi?
1: Galiba o zaman yenilendi ama şu beklenti oldu. Şimdi Galatasaray'da işte Torreira'nın, Lemina'nın bu maaşta düzeltme istemesinin sebebi şu: single transferi geldi, yüksek maaş.
0: Ya o bozdu işi diyorsun.
1: Tabii ki. Yani işte Icardi istisnaydı, Osimhen istisnaydı, Sané istisnaydı hani. Böyle evet, örnek evet, verelim. Anladım. Tamam, okey. Ama işte geri kalan baktığınızda savunmada bu oyuncu bu kadar. Davinson Sanchez 5 milyon euro. artış

0: Ağladınız ve bu sefer Torreira da çıkıp şunu söyleyebiliyor. Bu takımın 4 yıldır en iyi oyuncusu benim. Ben de o seviyede maaş istiyorum. Ya da işte Lemina da böyle bir düşünceye kapılabiliyor.
1: Ama şey demiyorlar mesela, 7 milyon alıyor, 1 milyonluk performans varken ya ben mahcup oldum, 7 aldım, bunu düşürelim demiyorlar.
0: Tabii.
1: Ama artışa hemen talip demez, oluyorlar.
0: Tabii.
1: Ya böyle planlama, ben gerçekten şu kulüplerin şeyini de anlamıyorum ya. O kadar aldı, bana da fazla vereceksin. Ya bu kadar oyuncu odaklı gider mi kulüpleri?
2: Vermezsen ama bu sefer problem çıkarmıyorlar.
1: Kabul ediyorum
2: mı?
1: Ama senin planın olması gerekiyor. Öyle şey olur mu? Ya da getirirken oyuncuyu bunun bu sorunu yaşayacağını biliyor olman
2: tabii
1: lazım. Yani yine planlama ile ilgili bir sorun var. Çünkü onun önüne geçemezsin. Yarın yine birini alacaksın. Öteki gidecek, onu aldın. Bana bu kadar ver.
2: Yo, Torreira kendi açısından haksız diyemem
1: ben,
2: ki ben.
1: Haksız demiyorum oyuncu ama senin planlamandaki eksiklik
2: tabii.
1: Yani.
2: Tabii. Ya, senin... Singo'yu sen getirirken düşüneceksin yani. Ben bu kadar da bir sona veriyorum. Torreira'ya bunu veriyorum. Bunlar illa ki
1: gelecek,
2: bana söyleyecek diyecek.
1: Yerli şimdi Yunus'u düşün. Barış'ı düşün.
0: Barış zaten o yüzden düzeltme yapalım.
1: Haklılar ama şimdi onlar da. Sen bir de bunlar TL üzerinden konuşuyor yani. Şimdi olur mu yani? Onlara gelince ama kıyameti koparıyorsun. Onlar o maaş değişimini olunca biraz performans sallanınca yerden yere vuruyorsun yani.
2: Bunlar sezon içi performansları da etkiliyor bu arada.
0: Kesinlikle. Zaten yani sezon dokunması sonunda Torreira'nın bence etkilenme nedenlerinden bir tanesi de buydu. Tamam yapılacaktı ama sezon sonu yapılacağı söylendi. Çünkü beklenti içerisinde olan bir Lemina vardı. Torreira vardı. Şu an zaten yanılmıyorsam yabancılar arasında en düşük maaşı Lemina alıyor Galatasaray'da. 2,5 milyon euro seviyesinde. Şimdi o da bir beklenti içerisine girdi. Maaşa gelince bir beklenti talebin olursa bugün de o zaman ilk kemer burgaza gelecek futbolculardan bir tanesi olmak zorundasın. Eğer ki bu durum bu şekilde ilerleyecekse o zaman Sara satışı dışında Lemina'dan da çıkarım, kontratı da yenilemem, iyi bir orta saha alırım düşüncesine kapılır. Bu sefer taraftarların düşüncesi de bu yönde yani, insanlar da bu şekilde düşünüyor.
2: Evet.
0: Benim anlayamadığım nokta zaten burada bu. Evet, iyi performans sergileyen oyuncuya yine bir düzeltme yapabilirsiniz ama zaten kontratı belli. Uğurcan Çakır'a mesela 4-5 yıllık bir kontrat imzalattırdınız. Her yıl oyuncunun zaten belli bir kademeye göre artışı var. Bütün oyuncularda böyle zaten. Yerli oyuncularda da böyle. Ezdirmiyor zaten hani seni. Bu takviyeyi yapmaya çalışıyor. Ama işte Ocak ayında bir transfer gerçekleştirdiğinizde bu sefer takım içerisinde bu huzursuzluğa yol açıyor demiyorum ben. Oyuncu şunu düşünüyor. Bu oyuncu geldi 5 milyon euro alıyor. Ben takımın 4 yıldır en iyi oyuncusuyum ama 3.7 alıyorum.
1: Biz yani oynarken şöyle deniyordu. Söyleme diyorlar. Gerçekten mi? İdareciler diyordu bak aman sakın gidip menajerine ona buna sakın bir şey söyleme.
0: Maaşını çünkü söyleme diyorlar.
1: Söyleme diyorlar. Evet,
2: bu kap var zaten.
0: İş yerlerinde de öyledir bu iş hayatında.
1: Kontrol altında tutamaz onu.
2: Doğru. Ya ben Torreira'ya bir şey demiyorum. Kendi açısından haklıdır da şey de yani baktığında sonuç itibariyle de 4 sezondur buradasın. Ortalama 2 sezonda bir para artıyor masasına oturuyorsun. O da doğru değil ama o da şunu diyordur. Yani empati yapıyorum. Ya bu adam geldi daha dünkü çocuk Monaco'dan alıyor 5 milyon. Bir var bir yok zaten oynuyor mu oynamıyor mu belli değil. İlk 11 mi değil mi belli değil. Ben düzenli oynuyorum. Şer şampiyonlukta varım. Sürekli oynuyor. Katkı da veriyor. Ben niye o kadar almıyorum diye %100 düşünür. İnsandır yani düşünürüm. Yani şey ki diyemem o yüzden de.
1: İşte bu da yine idareci
2: tabii
1: tarafına gidiyor.
2: Tabii getirirken yani, o dengeleri evet, gözetmek lazım.
1: O dengeyi
2: lazım
1: ayarlayacaksın. Yoksa işin içine o kapıyı açtığında herkes girer o kapıdan içeri. Yani.
2: Doğru. İşte mesela o Gomis dönemi çok eleştirilmişti Galatasaray yönetimi ama bence kesinlikle doğru yapmışlardı.
0: Evet.
2: Çünkü bir ona da verseydin bir anda bütün takım bir anda herkes isteyecekti yani.
1: Tabii önüne geçen
2: aslında yani. Orada diyorlar yani Gomis'e işte ne olurdu 2 milyon fazla verseydin. 2 milyonla olmuyor ki o iş. 2 ona derken 20
0: tabii
2: oluyor bir anda.
0: Dengeyi
1: yani
0: bozuyorsun
1: yine
0: yani.
1: Yine Koray şeye dönüyor. Yani o dönem bir başarısızlık geldiği için bir de santrafor konusunda çok sorun olduğu için bak orada 2'yi tabii vermedin gittin atıyorum daha fazlasını verdin.
2: Tabii.
1: Şimdi senin dediğin çok doğru. Sen 2'yle bitmiyor ki orada ona verdiğin an diğerlerine de zincirleme dokunmak zorundasın.
2: Doğru.
1: Yani.
2: Toplam rakama bak.
1: Aslında yine taraftar kısmında şey. Taraftar bilmiyor ki o işin o planlamasını. O sürekli bir şey talep ediyor. Onun derdi şampiyon olmak. Ben şampiyon olayım da diyor. İçeride nasıl yönetiyorsan yönet.
2: Tabii.
1: İşte idarecilik orada devreye giriyor. Ya anlatacaksın. Çok taraftarla ilgili bir derdin varsa anlat taraftara bu işin nasıl yapıldığını. Ya da duymayacaksın yani. Sen idarecisin. Sen taraftarı planlamayla ikna edeceksin. İşte Göztepe bence o anlamda en iyi örnek.
2: Evet.
1: Hiç bulaşmıyorlar bir şeye. Taraftar şeye ikna oluyor. Evet, bu oyuncularla da bu bütçeyle de yarışılabiliyormuş. Gayet de iyi oyun oynanabiliyormuş.
2: Beşiktaş konuşuyorlar. Transferler o ne güzel. Beşiktaş güçleniyor. İki kaleci geldi. Planlı transferler gel. Galatasaray konuşuyorlar. Transfere ne gerek var? Futbolcu maaşları. devamını okuyamıyorum. Devamını
0: sadece futbolcu maaşlarını konuşmadığımızı düşünüyorum. Yani bütün detaylı bir şekilde anlattık transferin neden Galatasaray'da

0: geciktiğini, bir planlama var mı yok mu?
1: Hayır, transfere ne gerek var demedi ki kimse burada.
0: Tabii.
1: Planlı yani transfer yapması lazım Galatasaray'ın.
0: Evet, sadece maaş üzerinden denildi bir konuşma gerçekleştirdiğimizi düşünmüyorum yani ben de bu konuda.
1: Tamam, transfere ne gerek var diyor musun? Bir daha sorayım, belki kaçırmıştır orayı.
0: Demiyorum tabii ki.
1: Galatasaray'ın transfere ihtiyacı yok diyor musun?
2: Biz öyle bir şey söylemedik, tam tersi. Bunu planlamayla yapmaları gerektiğini söyledik ki Beşiktaş aslında o şekilde değerlendirmemiz, yani Galatasaray'ın gözü kapalı 7-8 oyuncusu var değil mi ideal 11'de? Beşiktaş yeniden bir yapılanma içerisinde olduğu için baştan bir planlamayı konuşuyoruz, kalecisinden en uca kadar. O yüzden Beşiktaş'la Galatasaray yorumu aynı olmuyor. Galatasaray'da 3 aşağı 5 yukarı ideal bir kadro var. Ben zaten şurada bir ilk 11 yazdım, biraz önce soruldu ya. Şahane bir ilk 11 çıkıyor aslında Galatasaray'da alternatiflerle beraber. Yani Galatasaray'ın öyle anlattıkları gibi bir durumu yok. Onlardaki itirazımız şu: fırsat diye anlatılmaması lazım, bir planlamayla anlatılması lazım. O daha sağlıklı bir durum, gelecek adına sağlıklı bir durum. Evet. Günü kurtarırsın, önemli değil. Geçmişte de senin gibi yaptı birileri, günü kurtardı, işine yaramadı. Bizim anlatmak istediğimiz o, ama genelde anlayabiliyorum. Çünkü şöyle, bir konuda bir takımı eleştiriyorsan orada hemen o takıma karşı bir art niyetin olduğunu düşünüyorlar. Maalesef bizim de öyle bir problemimiz var. Eleştiriye ciddi anlamda kapalıyız ya. Yani.
1: Doğru. Biz eleştiriye açığız, yazabilirsiniz. Sıkıntı aynen yok. Hakaret olmadığı sürece eleştiri ayrı bir şey, hakaret ayrı bir şey biliyorsunuz.
2: Sağlıklı analiz edildi de gelişir de faydası da olur yani. Şimdi sen beni sağlıklı bir şekilde eleştirdin, eksik gördüğün bir konuda eleştirdiğinde bunun bana faydası olur. Yani bu bizde böyle acayip bir eleştiri olduğunda hemen insanların ve altında lan sen bunu söylüyorsun ama başka bir planın var düşüncesine itiyor.
1: Hayır, eleştiriyle şey artık birbirine karıştı. Ben onu tekrar edeceğim bundan sonra sürekli. Milli takım sürecinde de, çünkü ben de çok üzüldüm. Maç saati inanılmaz, sinirlendim. Nasıl çıkamadık, edemedik vesaire. Mesela futbolcuları işte eleştirmeyelim mi diyor ya. Eleştir zaten futbolcu da diyor, beni eleştir de.
0: Hakaret etme.
1: Aşağılamak, hakaret etmek ayrı bir şey, eleştirmek ayrı bir şey. Sen Merih'e mesela şunu diyebilirsin. Eski defterleri açmak için söylemiyorum, sadece örneklendirmek için. Merih, ya sen neden Serie A'da oynarken gittin Suudi Arabistan'a kardeşim? Futbolun geriye gitmiş mesela. Orada da seviye düşük. Tamam. Serie A gibi değil demek. Mesela bu bir eleştiridir. Merih der ki ya evet doğru mu söylüyorlar, veya der ki ya ben ekonomiyi tercih ettim der. O ayrı bir şey, ama sen ya Merih ne anlarsın? Sen git şöyle yap, böyle yap. Şimdi hakaretleri, aşağılamaları birebir söyleyemeyeceğim için detaylandırmıyorum, ama yani başka yerden vurmaya çalışırsan o eleştiri olmuyor yani. Kimseye bir faydası olmuyor sadece.
0: Eleştiri yapmak için eleştiri yapmak da biraz tabii can sıkıyor yani böyle durumlarda. Transfer dönemlerinde çok fazla görebiliriz böyle şeyleri. Alışkınız, bizim mesleğimiz bu. Sıkıntı tabii yok. Ama hakaret olmadığı sürece. Şöyle, ben genç oyuncularla alakalı iki bilgi paylaşayım. Evet. Galatasaray'dan. Can Armando Güner'e Samsunspor talip oldu ama Okan Hoca şu an için oyuncuyu geçen sezon çok fazla süre veremediği için kamplarda görmek istiyor. Bu yüzden herhangi bir geri dönüş yapılmadı. Diğeri Jankat Yılmaz, Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymişti bu sezon, kaleyi korumuştu. Üçüncü kaleci olmayı istemiyor Jankat burada. Ama tabii ki bu kampta da bu oyuncuyla alakalı da karar verilecek. Mete Han'la alakalı da zaten ilk yayında söylemiştik, Westerlo'yla kiralık görüşmeleri devam ediyor diye. Şu an gençlerle alakalı böyle bir planlama da var. Kamptaki son durumlarında bakılacak.
1: Soru geldikçe yine her takımdan konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe ile bu bölüme birazcık sürdürelim. Çünkü çok mesaj da var. Özellikle fazla merak ediliyor bu konu. Fenerbahçe ne durumda transferlerde? Kimlerle sona yakın demiş Esat Baki. Greenwood'u merak eden izleyicilerimizden birisi. Yine birkaç tane daha mesaj var. Greenwood ne durumda diye. Fenerbahçelilere böyle birazcık daha, bu transferi isteyenler için söylüyorum, moralini, keyfini birazcık kaçıracak bir haber İtalya'dan geldi. Dilerseniz La Gazzetta dello Sport'un iddiası neymiş, bir haberi izleyelim, üzerine konuşalım.
3: Mason Greenwood için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport, Roma'nın İngiliz oyuncuyla 4,5 milyon eurodan 5 yıllık prensip anlaşmasına vardığını yazdı. İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte 45 milyon euro teklif yapacağı belirtildi. Marsilya'nın beklentisinin ise 50 milyon euro olduğu kaydedildi. Haberde Greenwood'un Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olması ve Gasperini'nin oyun planı nedeniyle Roma'yı tercih ettiği öne sürüldü. Fenerbahçe

0: Uzun süredir ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise görüşmelerini sürdürüyordu. Geçen sezon 45 maçta forma giyen Greenwood 26 gol 11 asistlik performans sergilemişti.
1: Mason Greenwood çok yetenekli bir futbolcu. Doğal olarak tabii ki en azından bize gelen mesajlarda ben bu transfere karşıyım diye ben bu sezon daha bir şey görmedim. Ona istinaden söylüyorum tabii. Bütün Fenerbahçe taraftarına tek tek sorma imkanım yok ama hep yani bir ilgi alaka var. Bu transferde gerçekleşsin isteyenler var. Bunun aslında ilk ateşi seçim döneminde başladı. Hakan Safi Bey'in ilk transfer hedeflerinden birisi olduğunu söylemişti. Anlaştıklarını da söylemişti ama tabii oyuncunun dışında Marsilya'nın çok ciddi beklentisi var. 50 milyon euro civarında bir beklenti var. Roma ile şu anda Fenerbahçe yarış halinde gözüken o. İtalyanların iddiası oyuncunun Roma ile anlaştığı ve adım adım Roma'ya doğru ilerlediği yönünde. Sen
2: yani şimdi ister istemez tabii Şampiyonlar Ligi ve hoca ile ilgili söyledikleri, yani bu haber üzerinden değerlendiriyorum. O evet. Tarafı biraz daha ona yakınlaştırır. Ya Fenerbahçe aslında yani işin hücum organizasyonu tarafında o işi zenginleştirecek, enerjik atacak oyuncuya ihtiyacı var. Yani geçtiğimiz sezonlar benzer davranışları yaptılar tabii ki. Yani mesela John Duran bu anlamda yaş ortalamasını düşürüp atletizmi yukarı çıkarma anlamında isim olarak sağlıklı bir oyuncuydu ama burada onun davranışı belirleyici oldu. Sana gelene kadar çok fazla bu yaşta takım değiştirmiş oyuncuların o psikolojik yaşadıkları sorun. Sende de Ceren etti. Aynı sorunları yaşadı Fenerbahçe'de de. Şimdi ben aslında Fenerbahçe'nin yani bugüne kadarki sürece baktığında yapılacak transferden çok eldeki oyuncularla vedalaşma konusunda ciddi problemlerin olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar fazla oyuncusu var ki geçen gün burada bir
3: program 23 galiba.
2: Yani, inanılmaz yani hani çok zor bir süreç yani oyuncularla vedalaşma. Mesela şimdi Galatasaray ile ilgili bir kadro planlaması yaptık değil mi? İdeal bir 11 ve alternatif oyuncuları koyduk. Hiç zorlanmıyoruz. Oraya 1-2 oyuncu değişebilir. Bir teknik direktör için çok büyük avantajdır bu. Ama Fenerbahçe'de korkunç bir bilinmezlik var. Mesela neye talip olacak Fenerbahçe? İsmail Kartal kendi döneminde zirve yaşadığı oyunculara mı talip olacak? Yoksa mevcut Kante ve Guendouzi gibi potansiyel ve maliyeti yüksek oyunculara mı talip olacak? Şimdi birinden vazgeçmek zorunda. Hem İsmail, hem Guendouzi, hem Kante, hem Fred, hem Asensio. Orada o zenginlik dediğin hadise ayağına dolanır. Çünkü orada iki tanesini, üç tanesini maksimum oynatıyorsun. Hadi biri o rotasyonda olsun. İki fazla olacak. Şimdi bunları idare etme durumu da var. Yani Fenerbahçe'nin önce o ideal kadro üzerinden gidecekler konusunda bir planlama yapması lazım. Önce onlardan bir kurtulup çünkü he deyince de olmuyor, git deyince de gitmiyor. Onların maaşını da ödemen lazım. Hala antrenmanda mesela Cengiz'i, Çağlar'ı görüyorum. Fenerbahçe daha Cengiz'le, Çağlar'la kaybedecek zamanı yok Fenerbahçe'nin. Hala o organizasyonun bir parçası bu oyuncular. O yüzden Fenerbahçe'nin evet tabii ki transfer ihtiyaçları var, bu konuşulacak ama daha önemlisi Fenerbahçe için eldeki oyunculardan çıkmak. Bu çok belirleyici olacak Fenerbahçe için. O zenginlik dediğin o da gelsin, o da gelsin. Bak oyun da öyle bir hani adil değil üzerine konuşma yapılıyor ya. Mesela ben orada Muriç'in sakatlanmasını biraz şeye bağladım. Ya o kadar kötü davrandılar ki Şerif'e. İşte başkan da seçim döneminde çok yüksek bulduğu transfer dönemini ki o onunla alakalı bir durum değil. Yani ona verilen bonservis bedelinin oyuncuyla bir alakası yok. Teknik direktör de tuttu benzer ifadeyi o toplantıda söyledi. Çok yüksek maliyet. Şimdi oyunda geldi bir yerden seni cezalandırdı. Tam anlamıyla santrafor bir tane o kaldı yine elinde. En kritik Şampiyonlar Ligi öncesi.
1: Yani doğru.
2: Gerek yok. Çok fazla o da gelsin, o da gelsin, o da gelsin. Bir yerden yine seni eski oyuncularına muhtaç ediyor. Önce oraları hallet. Bak geçmişte çok fazla hata yaptı Fenerbahçe. Benzer bu yorumu yaptığımda bir arkadaşımız mesaj atmış. İyi de zamanı yok Fenerbahçe'nin. Bu düşünce sizi 12 yıldır şampiyon yapmadı. Daha hala niye aynı şeyleri yapıyorsunuz?
3: Yanlış yerden başladılar bana göre de. Eldeki oyuncuları göndermesi gerekiyor ki yer açıp bu transfer. Mesela şimdi Greenwood'u biz konuşurken bonservis rakamını konuşmuyoruz. Ya da konuşuyoruz, görmezden geliyoruz. Bence Fenerbahçe için hani Greenwood isminin olmamasının nedenlerinden bir tanesi burada Roma'nın teklifinin tamam daha caziptir, maaşı yüksektir ya da bonservis rakamı yüksektir diye. Fenerbahçe eğer ki bu oyuncu 50 milyon euroya tamam dese bile şu an Fenerbahçe'nin böyle bir harcama limiti yok. Oyuncudan çıkması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Hani kaçırılan nokta da bu burada. Şimdi ben Galatasaray kısmında şunu anlatmaya çalıştım. Lütfen hiç kimse beni yanlış anlamasın da futbol her alanda rekabet. Şu an en çok yabancı kural

0: Kiralarından dolayı sıkıntı yaşayan kulüp Fenerbahçe. 23 tane yabancı oyuncusu var. Şimdi Galatasaray'ın daha az. O yüzden ben kalkıp da bu kural esnesin diye bu kadar çok mesai harcamam. Rakibim bununla uğraşsın derim. Benim işim daha kolaydır burada mesela. Galatasaray cephesinden baktığımda. Çünkü elinizdeki oyuncuları gönderip de transfer yapmanız gerekiyor. Hala Fenerbahçe elinden oyuncu göndermeden Vedat Muriç ve stopere yıldız bir oyuncu takviyesi yaptı. Mesela şu an yani oyunculardan çıkmanız gerekiyor. Bu oyuncuya da her konuda maaşta anlaştınız. Greenwood zaten Fenerbahçe'ye gelmeyi de kabul etti. Burada bir problem yok. Ama bonservisle alakalı ciddi bir sorununuz var sizin burada. Bu kısmı nasıl çözmeye hedefliyorlar? Çünkü bunu 4-5 taksit yaptığınızda harcama limitinizde o taksit sayısı evet yansıyor. Ama bunu kulüp kabul edecek mi? Burası da sıkıntı. Yani her sezon Fenerbahçe'de zaten çok iddialı isimler alınıyor bu arada transferde. Ciddi isimler kadroya katılıyor. Planlamada ciddi anlamda bir sorun oluyor Fenerbahçe'de de. Yoksa evet. Fenerbahçe'nin geniş kadrosuna baktığımızda şu an bu yabancı oyuncular dahil 3 tane takım çıkarır.
1: Fenerbahçe ile ilgili bir kadro yapalım. Şahane bir kadro ortaya çıkıyor. Şimdi savunmayı düşünebiliyor musun? Skriniar'la Ake merkezde çift stoper oynuyor.
2: Evet.
1: Sağ tarafta Semedo var, Mert var. 2 tane mil takım oyuncusu. Şimdi merkeze geliyorsun. Gündüzli, Kante, Asensio üçlüsü. Yani bir tarafta Kerem var. Yani ne olursa olsun bence potansiyeli çok yüksek ama geçtiğimiz sezon o anlamda onun adına çok kötü geçti. Ve yapacağın takviyeleri düşünelim yani. Aslında Fenerbahçe'de oyuncu kalitesi anlamında acayip bir zenginlik var. Ama sen hala o bahsettiğim oyunculardan çok, yüksek maaşlı oyunculardan çok geçmişe talip oluyorsun. Sürekli derdin 99 puan. O dönemki İsmail'i arıyorsun, o dönemki Fred'i arıyorsun. Zaman geçti, onlar aynı oynama ritmi yakalayamadılar. Ya bugün bir sayfanın haberini izledim. Ya şey çok önemlidir. Yani çok ciddi kalabalığa hitap eden insanlar çok önemlidir. Ya da işte evet, sosyal medya platformları çok önemli. Çünkü siz doğru yönlendirmek zorundasınız. Şimdi İsmail Kartal'ın bir videosu. Dar alanda bir oyun oynanıyor, tamam mı? Dar alanda oyunlarda işte 3 takım oynar. Bir takım ortadadır. İşte pas yaparlar. Kim kaybederse o yelekteki herkes içeri girer onun peşine. Ve çok yüksek şiddette oynanır. Çünkü alan dar olduğu için, zaman kısa olduğu için. Hemen bir haber yapmış. İşte İsmail Kartal gelmesiyle beraber Fenerbahçe'de ciddi antrenman değişimi, işte aidiyet, oyunun hızlanması, topa sertlik, şuna sertlik. Şimdi ya anlıyorum, tamam, insanların bu hoşuna gidiyor. Yanlış yönlendiriyorsunuz ya. Ya orada öyle bir oyun yok. O bahsettiğim planın hiçbiri yok. Yani en son zaten hiç kabul etmediğim, asla işe yaramayacak hadise, aidiyet ve inanma. Bak bu aidiyet, inanma, özgüven, bunların hepsinin altını doldurman lazım. O özgüven dediğin hadise ciddi tekrarla geçer. Galatasaray'ın özgüvenini anlarsın. Kaç tane antrenman vardır Okan Hoca'yla, Barış Alper'in, Yunus'un, Sanchez'in, Abdülkerim'in, değil mi?
2: Tabii.
1: Kaç antrenman tekrarı vardır yani. Oradaki özgüveni anlarım. Çünkü o dönüp arkasına der ki siz daha kadro kurarken bak biz aynı oyuncularla tekrar yaptık.
3: Nokta alıyoruz. Teşekkür ediyoruz İbrahim Yavuz, Kaya Temel. Ağzınıza sağlık efendim. Son sayfayı tamamlıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: yetenek. Tutku.
1: It's time for the main event.
0: İnanç. Güç. Zafer.
2: Genel izleyici için uygundur.

çabalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux kulübü olmuştu. Tigana, Jires, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçıydı. Işıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe, maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux ikinci yarıya daha diri bir başlangıç yaparak 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçla biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe, Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti. Türk Spor'un aynı yıldaki bir başka başarısı da İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız, takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taşlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızla ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı. 1985 yılında Balkanlarda elde ettiğimiz bir başka başarı ise atasporumuz olan okçulukta kaldırdığımız şampiyonluk kupasıydı. Temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Aynı yıl gazeteler Balkan şampiyonlukları ve az takımlardaki başarılar dışında bambaşka bir kulvarda elde edilen bir başarıyı da manşetlerine taşıdı. Fransa'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray Lisesi büyük bir başarı göstererek dünya ikincisi unvanını elde etti. Turnuvada Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika, Danimarka ve kendi sahasında Fransa'yı yenen Galatasaray Lisesi son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne mağlup olarak gümüş madalyayı uzattı. Yeşil sahalarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen

2007'de İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Bradford City-Lincoln City karşılaşmasında Valley Parade Stadyumu'nun ev sahibi takımın şampiyonluk kutlamalarına sahne olması beklenirken tribüne atılan bir sigara stadyumu birkaç dakika içinde cehenneme çevirecekti. Karşılaşma oynandığı sırada tribünde maçı anlatan spikerin de fark edip uyarıda bulunduğu küçük bir yangın görülmüş. O bölümdeki taraftarlar yangını fark edince tribünün alt kısmına yönelmişti. Bu sırada stadın güvenlik görevlileri de diğer seyircileri yangından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Aslında küçük bir alevle başlayan yangın stadın tavan bölümünün tamamen ahşap olması nedeniyle birkaç dakika içinde inanılmaz bir boyuta ulaşacak ve tüm tribünü kaplayarak hiç tahmin edilemeyen bir sona neden olacaktı. Yangınla birlikte paniğe kapılan taraftarların bazıları yayılan alevden direkt olarak etkilenirken bazı izleyiciler de kaçmaya çalıştıkları sırada çıkan arbedede ezilerek hayatlarını kaybetti. Olaylar toplam 56 kişinin ölümü ve 265 taraftarında yaralanmasıyla son buldu. Bu acı olay sonrası Valley Parade Stadı kapatılıp yenilemeye alındı ve İngiltere Futbol Federasyonu stadyumlarda ahşap tribünlerin tamamen yasaklanması kararı. Bradford yangınıyla aynı gün meydana gelen bir başka üzücü olaysa yine İngiltere'de Birmingham City ve Leeds United takımları arasında oynanan maçta meydana geliyor. Tribünde taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle çıkan izdihamda 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyordu. İngiltere'den peş peşe gelen üzücü haberlerin üzerinden henüz 18 gün geçmişti ki 29 Mayıs günü yine sadece futbol tarihinde değil dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. İngiliz ve İtalyan taraftarlar Brüksel'deki Heysel Stadı'nı doldurmuş, heyecanla takımlarının galibiyetini bekliyordu. Taraftarlar henüz stadyuma alınmadan da Brüksel sokaklarında birçok olay çıkmış, İngiliz holiganlarının başını çektiği olaylarda hafif yaralanmalar meydana gelmişti. Ancak sanki bu olaylar daha büyük ve daha acı bir olayın habercisiymiş gibi stadyumdaki taraftarların yerleşiminde yaşanan sıkıntılar da kimsenin tahmin edemeyeceği boyutta bir drama sahne olmak üzereydi. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Lawrence'ın, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de, devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü.

tarihe, Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen, o geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybettiği Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu.

spor kamuoyu, üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyor. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kurul'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarına da sahip oldu. ...1985 yılında teniste olduğu gibi boks ringleri de daha sonra Demir Yumruk lakabını alacak olan Mike Tyson isminde genç bir boksörün kariyerinin başlangıcına tanık oldu. Spora başlamadan önce 13 yaşına kadar 30 defadan fazla karakolluk olan Mike, okulunda karıştığı kavgalarda eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekerek eldivenleri ilk kez eline geçiriyor ve daha sonra boks dünyasının efsanesi Costamoto'nun himayesi altına geçerek boks camiasına yükselmeye başlıyordu. Tyson 1985'te Amato önderliğinde henüz 19 yaşındayken yaptığı ilk ağır siklet profesyonel maçında rakibi Hector Mercedes'i ilk roundda 1 dakika 47 saniyede knockout'a yenerek yıllar sürecek kariyerinin başarılarla dolu geçeceğini müjdeler gibiydi. Boksa başladığı dönemde 1.80'lik boyu boks otoritelerince ağır siklet için kısa olarak tanımlansa da Tyson agresif dövüş stiliyle birçok boks severin beğenisini kazanmayı başaracaktı. ...1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan, 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar, Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a elenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe, daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor. Bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. ...1986 sezonunun Başbakanlık Kupası ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor hem de bu kupayı 3. kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs tadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyet dahil olarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması.

0: buluşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs stadında oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu.
1: Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar, gerekse Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde.
0: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. O yıl parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerini 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Skors'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak. Başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin hat safhaya ulaştığı dönemde daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan

Başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, "Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider" açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onlara haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti. Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecektir. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona rakip defansın ayağından havalanan topa İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona topa kafasıyla değil eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı.
Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli son olarak kaleye

Jay Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne kaçırıyordu. Gary Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçla Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. ...1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. ...1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Dünya basketbolu da 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. Dört ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen Quadruple Double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. 20 points, 10 assists, 10 rebounds and 10 steals. Alvin Robertson has his first quadruple double tonight.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde.

0: Ne bir rekor olacak ya.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
2: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
3: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
5: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
1: Evet.
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
6: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
7: Keskinlikle küpene zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
8: Genel izleyici için uygundur.
9: İlk düdük, iki takıma da başarılar. Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol! Gol, gol Umut Bulut! 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e, 45+2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
2: Kayıt topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
9: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dep Kayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. İkinci hamle. Kayt ve gol. Dirk Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a. Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var.

0: Hollandalı Vaslui maçında da 2 gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe mi? Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler, İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
1: Evet.
0: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor.
1: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
0: Ebue Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
1: Yardımcı hakem verdi penaltıyı.
0: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasić taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına, hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Yıldırım Demirören kupayı Galatasaray'a veriyor. 3 kaptanın ellerinde. Galatasaray'ın sevgili seyirciler. Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu, yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo. Pierre Vebo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu, Muslera. Yeniden Hamit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Ebue. Ebue'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu, Drogba. Kaleci Mert.

0: Rabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Ebu'ya geldi. Ebu eden Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu üçten dışarı.
1: Bence Baroni'ye çarptı gibi geldi bana ama.
2: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo. Kaleyi gördü, öne açıktı.
1: Halimize çarpmış.
0: Bunu da Halimize de çarpmış. Halimize. Mert'e de çarpmış ama yok. Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu, Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Gökhan Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru. Drogba o bölgede. Mehmet Topuz karşısında. Gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok. İki çok kritik pozisyonda. Çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal. Topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Webo. Webo vurdu Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Wesley Snyder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde. Sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Snyder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Snyder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Webo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk. Snyder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasında bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. şu son 1,5 dakikalık

0: bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Snyder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Snyder. Sağ taraftan Ebu Hayat'a katıldı. Biraz açtı ayağından. Ebu ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye. Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba'nın golü. Galatasaray 1-0 önde. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Kadriç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi. Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası. Kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa Sow'da hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak dazeleyecek Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: Son anlık bir hamle Musa'nın. Direkten döndü evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. De Kayt. Ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera. İnanılmaz çıkarttı. ...119. dakika. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ın. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın sevgili futbol severler. Süper Kupa için her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa Sow. Musa Sow vurdu yandan dışarı. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan Doğan'la birlikte Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye kalktılar ayağa. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa Sow orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. 4 futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahası içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Mehmet Topal, Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Kayt geriye doğru aşırttı. Sow indirdi. Emelike vuramadı. Emelike kale sahası içinde. Bomboş durumda vuramadı topa. Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu üstten dışarı gitti top. Buruma. Kayt'ın bulunduğu

0: bölgeye doğru. Kayıt vurdu kafayı. Çeju kayıt araya girme derdinde. Şimdi Emelike Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı. İki uzatma devresi oynanacak değerli futbolseverler. Ceza sahasında Musa Sohosayt yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Emelike. Emelike ayakta kaldı, çok güçlü. Emelike vurdu yandan dışarı, gitti top. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti. Dert Kalp topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayıt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk.
1: Karar değiştirdi, dağıldı. Volkan zorladı onu karar değiştirmeye.
0: Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Denge yine bozulmadı. Volkan dikkatli. Melo geldi, vuruşunu yaptı. O da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan ile Melo arasında bir gerginlik. Muslera kalesinde. Mehmet Topuz vurdu. Yine Muslera. Dışarı gönderiyor. Fenerbahçelilerin vuruşlarını Fernando Muslera çıkartıyor. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu, bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Raul Meireles. Muslera kalesinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu alana yolladı. Denge Fenerbahçeli'yle bozuldu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu havaya yolladı. 2-2'lik beraberlik. Katleç, Muslera, Katleç ve gol! Süper Kupa Fenerbahçe'nin. Volkan böyle seviniyor. Fenerbahçe 8. Süper Kupa'nın sahibi oluyor.

İkinci hamle. Top çizgi üzerinde son anda müdahale. Çeşu'dan geldi. Bursaspor gole yaklaştı. Sabri sağ taç çizgisinin kenarında. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. Ters bir top. Snyder vurdu, Mert çıkarttı. Yasin sağdan bindirme Sabri'den. Yasin vurdu ve gol! Yasin vurdu, Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.

atılan yabancı maddeler. Bir kafa, bir gol daha ama ağlara giden bu gol, gol değeri kazanmayacak. Offside gerekçesiyle Yasin Sabri'nin bindirmesi var ona doğru. Sabri ortaladı, bir vuruş kale aldı. Golü son anda çıkartıyor savunma ve Mert. Galatasaray başladı oyuna. Aziz Beyiç, tekrar Josue, Bakambu'ya doğru bir kafa yandan dışarı gidiyor. Josue yerden vurdu. Muslera ve o direğin dibinde büyük bir fırsat kaçtı Bursaspor adına.

0: serbest vuruşu kullandı. Podolski aşırdı, ceza sahasına Yasin. Ters bir vuruş dışarı gidiyor. Köşe vuruşu Galatasaray'ı. Bu arada Snyder yedek kulübesini terk etti, soyunma odasına doğru gidiyor. Edwin Kula, Erdem, Ozan. Şimdi bakan bu. Bu arada Ozan Tufan yerde kaldı. Kırmızı kart. Emre Çolak'a doğrudan kırmızı kart. 88. dakika. Galatasaray oyun alanında 10 kişi kalıyor. Şimdi Emre Taşdemir'e bir orta daha. Bir kafa, dışarı gidiyor top. Sağ tarafa doğru Edwin Kula. Edwin Kula ortasını yaptı. Serdar indirdi. Kale sahası, kafa, Muslera. Ve son günün Cüneyt Çakır'dan Süper Kupa Galatasaray'ı. Ve Süper Kupa Galatasaray'ın, değerli futbol severler. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar. Marcelo Selçuk'tan sekti. Riskli bir pas. Cenk Tosun. Cenk sıyrılamadı Muslera'dan. Buruma ve Snyder, o bayarıcının içindeki oyuncular. Oğuzhan vurdu Muslera. İki güzel hareketi arka arkaya seyrettik. İşte Oğuzhan'ın vuruşu. Çok güzel vurdu Oğuzhan. Andreas Beck ortasını yaptı ama hiçbir arkadaşı yok. Ters tarafta Olcay topu kontrol etti. Pasını da verdi. Şimdi ceza sahasında yerde kalan bir oyuncu. Gözler Mete Kalkavan'da. Tosic penaltı bekliyor. Beşiktaşlılar penaltı bekliyor. Mete Kalkavan pozisyona yakındı. Oralı bile olmadı.
1: Görüntü penaltı. Görüntü Duma net penaltı.
0: Bir çalım rakibine. Olcay arapasını da verdi. Bir dokunuş yandan dışarıya gidiyor top. Direği adeta yalayarak dışarı gitti top. Tolga Ciğerci'den bir kez daha Şeycu. Sinan'ın koşu yoluna doğru. Sinan sıyrıldı rakibinden. Sinan sol tarafa doğru. Snyder. Bir kez daha bir pas dışarıya. Ters bir vuruş. Necip'ten geldi. Snyder topun gerisinde. Bir vuruş yandan dışarıya. Wesley Snyder'den. Olcay ayak koydu. Ömer ceza sahasında pasını da verdi. Gol pozisyonu Muslera. Müthiş bir hamle yaptı. Olcay. Şimdi Cenk. Cenk vuruşunu yaptı. Yandan dışarıya gitti top. Cenk topun gerisinde, Atiba ile oynadı ve uzatma başladı değerli futbolseverler. Turkcell Süper Kupa'da. Evet.
1: Geliş hani sarı bundu hocam.
0: Geldiniz, dokunmadınız böyle bir pozisyonda.
1: Oldu.
0: Bir kafa gol oldu. Gol oldu. Aldrese teslim bir pas. Golü Hakan Balta attı. Ricardo Quaresma vurdu son anda Muslera. Ejman köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi kale sahasına doğru. Bir kafa yandan dışarı gidiyor. Olcay yaptı ortasını. Ters taraf Quaresma, bir kafa. Seker topu alana gidiyor. Gol! Quaresma'nın golü skora dengeyi getiriyor Beşiktaş. Olcay yapıyor ortayı. Bir kafa, ters bir hamle var Şeycu'da. Ve 120 dakikanın 1-1 sona erdiğini ilan etti. Selçuk topun gerisinde üzerine doğru geliyor. Tolga kalede vurdu Selçuk ve Galatasaray dengeyi bozdu. Mete Kalkavan işaretini verdi. Oğuzhan vurdu, Muslera çıkarttı. Hakan topun üzerine geliyor. Vuruşu topu alarda. Cenk Tosun dışarı gönderdi.

dışarı gönderdi. Adaşı Tolga Zengin kalede. Tolga vurdu ve Galatasaray 3. penaltıyı da gole çevirdi. Büyük avantaj. Topun gerisinde Atiba Hutchinson. Atiba ve Muslera. Galatasaray Turkcell Süper Kupa'nın sahibi. Turkcell Süper Kupa Galatasaray'ın. Takımın.

0: projenin galibi Türksel Süper Kupayı müzesine taşıyacak. Sahada çok güzel bir organizasyonla seremoni başladı. Fırat Aydın'ın son kontrollerini yaptı. İlk düdüğünü çaldı ve Türksel Süper Kupa başladı. İki takıma da yürekten başarılar. Taç atışını Sukubic kullandı, uzun bir atış. Milosevic ceza sahasında, döndürmediler. İkinci hamle Favri. Mircea Lucescu da dikkatle takip ediyor mücadeleyi. Oğuzhan topu aldı. Ayağının içiyle Cenk'e doğru. Cenk kazandı topu. Bir de çalım. Cenk, kaleci Serkan. Andreas Beck kullandı Cenk'e doğru. Yeniden Quaresma. Ceza sahasında. Quaresma! Sağ ayağının dışıyla vurdu. Top çizgide kaldı. Tamamının çizgiyi geçmesi lazım. Bir top kaybı. Şimdi Quaresma ceza sahasında. Kaptırdı topu. Soğukkanlı hareketler ve Fofana ile Atiker Konyaspor'un hatağı. Çabuk geldi Atiker Konyaspor 4 oyuncuyla. Fofana sağ tarafta boşluk, o bölgeye doğru. Traore gol pozisyonu. Traore! Traore ve gol. Atiker Konyaspor 1-0 önde. Dakika 33. Eksik yakalandı Beşiktaş. Cezayı kesti Traore. Bomboş top, gol pozisyonu. Ömer Ali vücudunu koydu topun önüne. Bu arada elle oynama beklentileri var Beşiktaşlı oyuncularda. Sol tarafta Babel. Beşiktaş geliyor. 42. dakika, Babel üzerine gidiyor rakibinin. Bir çalım daha. Babel vurdu, son anda bir müdahale var. Babel. Ryan Babel denedi şansını. Milosevic pasını verdi. Ömer Ali, Ömer Ali vurdu yandan dışarıya. Caner şimdi kullandı. Ceza sahası, gol pozisyonu ve gol! Gol Cenk Tosun. 78. dakika. Cenk de skora dengeyi getiriyor siyah beyazlılar. Bu arada karşı tarafta güvenlik görevlileriyle Konyasporlu taraftarlar arasında bir arbede var. Bir madde var. Beşiktaşlı futbolcular da bir bıçak olabilir o ya da benzeri bir kesici alet. Ezekiel. Ezekiel pasını da verdi. Sukubic gol pozisyonu, son anda yatarak müdahale. Müthiş bir müdahale Cenk Tosun'dan. Fofana ara pası. Jens Jonsson. Rakibinden sıyrılırken yerde penaltı. Penaltı. Penaltı.
1: Net penaltı.
0: 90. dakikada penaltı. Samsun'da Sukubic topun üzerine geliyor. Sukubic vurdu ve gol. Sukubic'in golü. Atiker Konyaspor 90+1'deki bir öne geçti. Babel. Babel'e vurdurmadılar adeta, hakten bir duvar. Ama atak devam edecek. Ricardo Quaresma yaptı ortasını. Kale sahası. Gol pozisyonu. Çizgi üzerinde. Hayır diyor Fırat Aydınuz. Gole çok ama çok yaklaştı Beşiktaş. Alvaro Negredo. Sağ tarafa doğru açılan top Quaresma. Quaresma yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Hakeme bakıyorum. Bir şey yok diyor.
1: Topa vurdu.

0: Süperspor maçı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Mustafa yükseldi, vurdu. Elvis Manu kaptı topu. Akhisar'ın sevdiği hücumlar bunlar. Elvis Manu gidiyor. Manu hareketlendi. Elvis Manu vuruşu, ikinci hamle, bir vuruş direkten geri geldi. Selezno ve gol! Selezno! 5. dakika.
1: Çok çabuk geldiler.
2: Galatasaray dönemedi.
0: Selezno 5 maçta 5 gol atmıştı Galatasaray'a. 6. maçında 6. golü. Solda Manu var. Sağda Yevgen Selezno. Selezno ceza sahasında. Selezno direk. Selezno bu kez direğe takıldı. Rodriguez'in sevdiği toplar. Dani gidiyor. Rodriguez sıyrıldı rakibinden. Dani düşürdü. Bakalım ne kart çıkacak. Sarı kart Cüneyt Çakır'dan.
2: İkinci adam yakalar mı? Şu adam yakalar derse yanındaki adam sarı.
0: Cüneyt Çakır, inceledim, yeniden baktım. Sarı kart tamamdır dedi Cüneyt Çakır. Galatasaraylı taraftarlar maçın ilk dakikasından beri susmadı. Bu arada etkili geliyor Galatasaray. Gol pozisyonu dışarıya. Out. Elvis Manu ortasını yaptı. Bir kafa dışarıya. Selezno. Feguli ortası. Bir kafa dışarıya. Eren derdi yok. Nagatomo kaptırdı. Miguel Lopez gidiyor. Miguel Lopez aldı topu. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Miguel Lopez dışarıya. Miguel Lopez dışarıya gönderdi. Şimdi Rodriguez bir kez daha Nagatomo'ya. Nagatomo ortasını yaptı. Eren ceza sahasında. Bir vuruş ve gol. Dokuzuncu dakika, Eren'in golü. İlk uzatma devresine Galatasaray başladı. Rodriguez yerde kaldı. Cüneyt Çakır ellerini iki yana açtı. Oyun devam ediyor. Bilal. Şimdi Gomis aldı. Sağında Yunus var. Onunla oynadı Yunus Akgün. Birinci hamlede sıyrıldı rakibinden. Yunus vurdu son anda Fatih. Çok güzel iki hareket izledik. Genç Yunus Akgün'ün şutu tribünlerden büyük alkış aldı. 120 dakikayı bitirdi Cüneyt Çakır. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Güray ve Muslera, Güray'ın golüyle denge bozuluyor. Selçuk topun üzerine doğru geliyor. Selçuk vurdu ve gol. Larsson kaleciyle top ayrı köşelere gitti. Eren ve Fatih. Eren vurdu, o da topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Ömer Bayram sert ve düzgün vurdu. Feguli. Miguel Lopez geliyor topun üzerine. Miguel Lopez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Selezno. Gomis topun gerisinde. Fatih kalede. Gomis ve Fatih çıkardı. Süper Kupa Akhisarspor'un.

0: Süper Kupa. Bilal'in elinde. TFF Süper Kupa Akhisar Spor'un. Anaların... Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcular da onları alkışlıyor. Zira Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'da Akhisar Spor'un oluyor. Gönülden tebrik ediyoruz Akhisar Spor'u. Stadyumundan iyi akşamlar değerli futbol severler. Galatasaray, Akhisar Spor, Süper Kupa 13. Süper Kupa mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. İlk düdük, Süper Kupa başladı. Yeni sezon başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ortada Luyendama boş. Çevresinde hiçbir oyuncu yok. O boşluğu değerlendirdi. Bir de güzel pas ama vuruş aynı güzellikte değil. Selçuk. Bu işte o sözünü ettiğimiz adrese teslim pas. Bu arada etkili geldi Galatasaray. Çok kritik bir müdahale orada. Adem biraz ağır kaldı. Gerçekten kritik müdahale. Tolga o bölgede ters kademeye giren oyuncuydu. Erhan köşe vuruşunu kullandı. Kale sahasına direkten dışarı gidiyor top. İlk etkili atak Burhan. İlk önemli pozisyon Akhisar Spor'dan. Biraz daha kanat değiştirdiler bu bölümde. Mariano kaptırdı. Erhan orada topu kazandı. Erhan'dan Mırsayeviç'e. Muslera. Çok kritik bir hamle yaptı. Muslera. Jimmy Durmaz vurdu. Çok sert ve düzgün bir şut. Galatasaray'ın Akhisar Kalesi'ni en etkili yokladığı andı bu. Şimdi Mariano. Mariano ikinci hamle. Şut dışarı. Galatasaraylı futbolcular Nagatomo'nun yerde kaldığı pozisyon için Hayır Umut Meler'in yanındalar. İtirazlar Halil Umut Meler'e, elbette video yardımcı hakem de var. Aykut gitti karşısına. Babel. Babel iyi döndü. Tolga yeniden karşısına geldi. Babel pasını verdi. Seri. O bölgede Belhanda. Belhanda ve gol! Yunus Belhanda. Galatasaray 1-0 önde.
1: Müthiş bir karar.
0: Çok güzel vurdu Belhanda. 39'da Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın golü Galatasaray 1-0 önde. Sarı kırmızı tribünler golü kutluyor. Jimmy Durmaz. Adem Nagatomo'nun bindirmesi var. Yuto Nagatomo. Geriye doğru Adem Büyük. Bir vuruşla ondan bu yandan dışarı gitti. Adem.
1: Sen yaparsın da ben yapamaz mıyım dedi oldu ama olmadı.
0: Selçuk gönderdi. Bir kafa ve gol. Hayır. Hakan Bayrak var. Offside
1: kalktı. Offside bayrağı kalktı.
0: Adem bu hava toplarını seven bir oyuncu. Hayır Umut Meler saatini kontrol etti. İkinci yarıya Akhisar Spor başladı. Ceza sahasında bir orta daha bomboş. Muslera mutlak golü çıkarttı.
1: Müthiş
0: yine Burhan. Çıkarttı. Yine Burhan. Bunlar kritik kurtarışlar hocam.
1: Evet.
0: Sağda Mariano'dan bir pas. Belhanda o bölgeye doğru hareketlenmişti. Bir ayakla müdahale. Köşe vuruşunu işaret ediyor Halil Umut Meler. Alperen'le mücadelesi.
1: Hayır. Topa değiyor yeşilli oyuncu.
0: Ayak koymuş Alperen.
1: Evet.

0: Babel koşu yaptı, aldı topu. Sosalic peşinde. Babel orta, şut karışımı Gökhan. Üçlükte topu dışarı çeldi.
1: Enteresan pozisyon.
0: Etkili geliyor şimdi, bir hata. Gol pozisyonu Muslera. Yine kritik bir müdahale Muslera'dan. Arkadaşlarına kızıyor. Bu arada bir de
1: haklı.
0: Darbe aldı.
1: Dalga geçtiler. Akhisarlı oyuncu harika bir şekilde göstere göstere topu attı.
0: Marka o. Mariano araya girdi şimdi Selçuk. Ondan Belhanda. Şimdi Babel. Yeniden Belhanda'ya doğru. Gol pozisyonu. Belhanda. Kaleci Gökhan. İki güzel hareket. İşte Belhanda'nın vuruşu ve Gökhan'ın kurtarışı. Emre Mor. Emre. Emre vurdu yandan, dışarıya gitti top.
1: Corner.
0: Emre Mor. Sol tarafta Vursa Eriş kendisini gösterdi. Yarnason gidiyor. Duvar pası başarılı değil. Bu arada çok büyük bir hata. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Çok büyük bir hata.
1: Şu golü kaçırmaları büyük şanssızlık ve büyük beceriksizlik. Galatasaray kaşınıyor demedim mi ben sana?
0: Elbette. Düdük Halil Umut Meler'de. Ve işte o düdüğü çalıyor. Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor. Ve sarı kırmızılı futbolcular hep birlikte Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Galatasaray 3-3 yaptı. 2019 Süper Kupası sarı kırmızılılarda, konfetiler eşliğinde Süper Kupa coşkusunu yaşıyor Galatasaray.
2: Bakalım bu akşam Süper Kupayı kim kaldıracak? Artık gözler maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak. Onun düdüğüyle başlayacak Süper Kupa mücadelesi. Dembaba topu başında, Yaşar Kemal Uğurlu işaretini verdi. Süper Kupa mücadelesi başlıyor.
0: Trabzonspor bütün hatlarıyla rakip yarı alanda, Abdülkadir bıraktı. Şimdi sağ tarafa doğru bir orta daha geldi kale sahasına. Kafayı Pong vurdu. Bir türlü uzaklaştırılamayan top, bir vuruş yandan dışarıya gidiyor ama bu arada Ekuban itirazları var, rakibe çarptığı yönünde itirazlardı topun. Yaşar Kemal Uğurlu da gecikmeli de olsa köşe vuruşunu işaret etti.
2: VAR odasında Abdülkadir Bitigen vardı. VAR kontrolü yapıldı ama herhangi bir inceleme için hakem monitöre çağrılmadı bu pozisyonda. Şimdi Vakeme iki kişi var karşısında, sıyrılma çabası. Berat gerilerden vurdu. İki hamlede topun sahibi oluyor Mert Günok. İşte böyle havalarda Ender Bilgin, kalecilerin işi de kolay değil.
0: İki takım kalesi içinde tehlike oluşturabilir. Vakeme üzerine gidiyor rakiplerinin, topu hala kendisinde. Vakeme vurdu Mert Günok. İkinci hamle şimdi, atak devam edecek. Ekuban yaptı ortasını, kale sahası içinde top sahibini arıyor. Medipol Başakşehir'de Dembaba o topu aldı. Hasan Ali top rakibinden bir dışarı çıkıyor. Son temas Hasan Ali kaldırımdan dedi yardımcı hakem.
2: Vakeme'nin şutu ve Mert Günok'un kurtarışı farklı açılardan ekranlarınıza geliyor.
0: Abdülkadir Parmak, Flavio o bölgede, Berat dokundu. Trabzonspor hareketlendi topla birlikte ama iki oyuncu yerde. Kenardan yedek kulübelerinden de tepkiler var. Biri Junior Fernandez,
2: Abdullah Avcı ve Okan Buruk. İşte o tepkiler ekranlara yansıyor. Berat ve Junior Fernandez
0: sahanın iki sarı saçlı oyuncusu diyelim.
2: Pozisyonda böyle yansıyor ekranlara.
0: Bu şekilde yansıdı ekrana pozisyon. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz.
2: Tabii Okan Buruk faul bekliyor. Abdullah Avcı da niye olgunlaşan hata kestin diye itirazda bulunuyor.
0: İkinci yarıya Vakeme ile Trabzonspor başlayacak. Ve işte ikinci yarının ilk düdüğü, Trabzonspor başladı ikinci 45 dakikaya.
2: İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Trabzonspor rakip yarı alanda etkili olan taraf. Şimdi sağ tarafta Serkan hareketlerini, isim Serkan, ceza alanına gönderdi. Yükseklik kazan top, bir kafa, top ağlarda gol.

0: Trabzonspor 47'de golü buluyor. Bordo mavi takım 1-0 öne geçiyor. Canini'nin attığı golle Medipol Başakşehir karşısında Süper Kupa'da. İşte golün gelişimini bir kez daha izliyoruz. Sağ taraftan Serkal'ın ortası. Savunmada ters bir vuruş ve Canini. Mert Günok'tan önce Canini giriyor araya. Serkal'ın ortasında bu ters vuruş Pong'tan Canini yükselen topa en yükseğe çıkıp kafayı vuran isim Mert Günok'un önünde topa dokunuyor ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü işte böyle atıyor. Uğurcan da Bordo Mavili takımın golünü böyle kutluyor.
1: Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir karşısında Canini'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor sevgili futbol severler. Deniz Türüç topun indiği noktada, top Trabzonspor'da kaldı. Canini, Ekuban sağ tarafta bindirme var. Ekuban ceza alanı gönderdi. Canini gol pozisyonu, Hasan Ali Kaldırım topu taça gönderiyor. Etkili geldi yine Trabzonspor.
0: Ekuban ve Canini bu bölümde ikinci yarının hemen başında Medipol Başakşehir savunmasını zorlamaya başladılar. Dembaba pasını gönderdi. İleri doğru çıktı şimdi. Junior Fernandez savunmadan seken top. Uğurcan gitti. O topu oyun alanına tutmayı başardı. Bu arada Başakşehirli futbolcuların itirazları vardı. Yaşar Kemal Uğurlu oynayın dedi. Devam edin. Az önce işte Junior Fernandez'in itiraz ettiği pozisyon bu değerli futbol severler. Junior Fernandez burada şutunu kullanıyor. Abdülkadir Bitigen'den belki de bir VAR incelemesi var şu anda. Başlatmayın oyunu, bekleyin dedi. Çünkü pozisyon devam ediyor herkesin malumu. İşte Junior Fernandez. Şimdi VAR'a gidiyor Yaşar Kemal Uğurlu. Junior Fernandez'in vuruşu. İşte Junior Fernandez ve Edgar Ye. 56. dakika değerli futbol severler.
1: Yaşar Kemal Uğurlu VAR incelemesini tamamladı. Dakika 56 VAR incelemesinin ardından karar penaltı.
0: Penaltı diyor Yaşar Kemal Uğurlu. Değerli izleyenler, bu pozisyonun ardından sarı kart Edgar'a. Şimdi Trabzonsporlu futbolcuların itirazları var. Süper Kupa'da Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var değerli izleyenler. Dembaba topun üzerine geliyor. Dembaba vurdu, top ağlara gidiyor, gol. Dembaba skora dengeyi getirdi. Medipol Başakşehir böyle seviniyor. Okan Buruk böyle seviniyor. Dembaba ve Başakşehirli oyuncular golü kutluyor bu şekilde. Abdullah Avcı da bir yandan Tugay Kağan Numanoğlu'yla konuşuyor bu arada. Sevgili Cüneyt, Edgar Ye pozisyonun içindeki isimdi. Dembaba 58. dakikada işte böyle nefes aldı. Topun üzerine geldi. Bu vuruşu yaptı ve topu filelerle buluşturdu Medipol Başakşehir. Dembaba ile skora denge getirdi.
1: Bu sezon 5 golü vardı Dembaba'nın. 6. golünü Süper Kupa mücadelesinde atıyor. Dembaba fileleri havalandırıyor. 35 yaşındaki Senegalli.
0: Şimdi Marlon bıraktı Vakeme'ye doğru. Vakeme üzerine gidiyor rakibinin. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. O bölgede Mehmet Topal savunmasına yardıma gelmişti. Şimdi çıkmayı başaramadı kendi yarı sahasından Başakşehir. Vakeme çok güzel bir hareket. Vakeme dışarıya.
1: Offside yok.
0: Crivelli bıraktı sağ tarafa doğru Dembaba. Etkili geldi Medipol Başakşehir Junior Fernandez. Crivelli ceza sahasında son anda müdahale Uğurcan'dan. Ekuban orada. Ekuban yerden Canini'ye, ondan sağ kanada doğru. Offside yok. Pozisyon devam ediyor. Tehlikeli gelişti atak. Hiç kimse dokunamadı. Sağ taraftan kale sahasına doğru paralel bir pas. Hiç kimse dokunamadı. Bordo Mavili takım rakip yarı alana daha fazla yerleşti. Bir kez daha Trabzonspor'da top. Epreyan yükseldi. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu kartını çıkarttı ve sarı kartı gösteriyor. Epreyan'ı kırmızıya dönecek.
1: İkinci sarı kart bu. Epreyan'ı 73. dakikada kırmızı kart görüyor. Medipol Başakşehir'de 10 kişi kalıyor. Medipol Başakşehir Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor karşısında 1-1 devam eden maçta.
0: Sağ tarafta

0: Deniz Türüç topu yakaladı. Deniz orta şansı arıyor. Yaptı ortasını. Doğrudan kaleye doğru. Ters taraftan açıldı. Medipol Başakşehir bir kez daha yüklenecek değerli futbol severler. Bir ortada oyun alanının dışına çıkıyor top. Son müdahale Serkan'dan. 85. dakikaya girdik. İşte az önce Deniz Türüç böyle orta şut karışımı bir vuruş yolladı. Sol taraftan bir orta şansı daha. Şimdi Trabzonspor için kontra atak şansı değerli futbol severler. 2-3 oyuncu geliyor. Ekman orada hareketlendi. Vakeme de var. Ters bir vuruş. Gol pozisyonu. Bir boşta kalan top ve gol! Ekman! Ekman Trabzonspor'u öne geçiriyor. Ekman'ın golü dakika 85. Medipol Başakşehirli oyuncular itiraz ediyor. Ekuban gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Uğurcan da çıktı kalesinden geldi. Bu golü kutluyor. İşte pozisyonun başlangıcı. Bir kez daha izliyoruz. Böyle çıktı Trabzonspor kendi yer alanından. Canini çok hızlıydı. Topla birlikte rakip yer alana geçti Canini. Medipol Başakşehirli oyuncunun müdahalesi yeterli değildi. Ekuban kaleciden de sıyrıldı. Sonrasında topu ağlarla buluşturdu. 6 golü vardı bu sezon. 7.sini Süper Kupa'da attı. Yaşar Kemal Uğurlu şimdi itirazlar vardı. Hasan Ali kaldırımı yanına çağırıyor.
0: Hasan Ali pozisyonun içindeki oyuncu Yaşar Kemal Uğurlu da VAR'da inceleme yapılıyor. Bekle dedi. Yaşar Kemal Uğurlu başlayın dedi. Orta noktayı gösterdi. Başakşehirli, Medipol Başakşehirli oyunculara. Bu arada ortalık karıştı bir anda. Sağ içinde yükselen tansiyon. İki takımın yedek kulübeleri burada.
1: Kulübeye dönüp
0: bir alkışlıyor. Trabzonspor yedek kulübesine doğru bir tepkisi var yanılmıyorsam.
1: Sonrasında bir sözlü tartışma. Okan Buruk'la Trabzonspor yedek kulübesi arasında.
0: Orada kırmızı şimdi kart.
1: Kulübeye,
0: Egemen'e. Bir tanesi Egemen Korkmaz'a, diğeri.
1: Evet, Okan Buruk'a değil kırmızı kart.
0: Burada Medipol Başakşehir görevlerinden biri evet. Bu. 2-1 önde olan Trabzonspor adım adım zafere gidiyor. Son düdük Yaşar Kemal Uğurlu 90+15'te son düdüğü çaldı. Trabzonspor Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu değerli izleyenler. TFF Süper Kupa'nın sahibi, 2020'nin şampiyonu Trabzonspor değerli futbol severler. Süper Kupa Trabzonspor'un, bordo mavili futbolcular işte böyle kutluyor kupa sevincini.

planların ardından oyun alanına işte bu şekilde geliyor. 15. Süper Kupa, 2021 Turkcell Süper Kupa için heyecan da yavaş yavaş zirveye çıkıyor. Haluk Umut Meler son kontrollerini yaptı. İşaretini aldı, ilk düdüğünü çaldı ve Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Batshuayi geriye, tek toplar Beşiktaş'tan. Josef de Souza sol tarafa doğru. Rıdvan aldı. Rıdvan orta şut karışımı. Kaleyi düşündü, dışarı out. Milosevic biraz kısa düştü. Demin de bir top kaybı yapmıştı. Atiba aldı şimdi Pjanic. Gelişine Larin, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale, ikinci hamle dışarıya. İşte az önceki pozisyon böyle. Larin uzaklaştırmak istiyor. Bünyamin, Josef adeta bir pas oldu bu hocam. Kenan'dan Pjanic'e, Pjanic'ten Kenan, tek top Batshuayi, ondan Atiba, solunda Larin var. Larin aldı, gol pozisyonu, dokunamadı Pjanic mi o, bakalım. Kenan çok iyi geldi Beşiktaş. İşte bu

0: Pozisyonda Kenan bir adım geride kaldı. Gaşa şimdi. Pjanic bozdu pozisyonunu ama şans yardım etti. Crivelli bıraktı orta. Montero'dan seken top. Gol pozisyonu. Müdahale var Vida'dan. Köşe gönderi gösteriyor Süleyman Özel. Halil Umut Meler, itirazlar vardı. Köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Milosevic de hemen gitti o bölgeye. Az önceki pozisyon bu. Poli, Bünyamin. Bu kez Antalya Spor'dan tek toplar. İleride Enzo Crivelli. Vida bozdu pozisyonun. Oyun devam ediyor. Top kaybı şimdi. Uzaklardan bir vuruş Ersin. Doğukan. Pozisyonu da bir kez daha izledik. Bünyamin de hata katıldı. Şimdi karşıya doğru. İki kişinin arasında çıktı, şut atacak. Vurdu yerden Ersin. Bu Gaşa'nın şutu. Ersin köşeye iyi gitmiş, iyi görmüş. Evet. Topu da iyi bloke etmiş
1: biraz
0: burada.
1: Biraz vitaminsiz bir şut.
0: Pjanic yine akıllıca boş alana gönderdi topu. Rozier'den Ersin'e. Baskı yapıyor Antalya Sporlu oyuncular ama devamı gelmedi Milosevic'ten. İyi çıktı Beşiktaş. Avantaja bıraktı Halil Umut Meler. Şimdi Kenan gidiyor. Ters tarafta boşluk var. Atiba aldı. Solda Larin top bekliyor. Atiba vermedi Larin'e. Şimdi Kenan Karaman sağ tarafa doğru. Rozier yerden. Gol pozisyonu ve gol! Atiba! 33. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Atiba!

0: Hata başlatan isim, sonlandıran isim evet. oldu hocam.
1: Evet.
0: Batshuayi'ye gelse belki Batshuayi
2: öne
0: olacak.
2: Gidince orta açıldı. Orta açılınca Atiba oraya
0: gidiyor. Antalyalı oyuncudan seken topta.
1: Batshuayi'ye takıldılar. Antalyalılar giderken bak tut
0: Atiba'ya
1: diyor.
0: Böyle geldi.
1: İkaz ediyor Atiba'yı tut diye arkaya ama geçti.
0: Milosevic köşe vuruşunu kullandı. Larin karşıladı ve Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve böylece ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Beşiktaş aynı 11 ile sahada ve ikinci yarıya başladı siyah beyazlılar. 1-0'lık üstünlük, gol 33. dakikada Atiba'dan. Veysel, Poli, yerden Crivelli, Mukairu, tek top Gaşa gidiyor. Gol pozisyonu. Gaşa açtı ayağını Ersin. Bayrak havada bu arada. Pozisyonun bitmesini bekledi ve bayrağını kaldırdı yardımcı. Yani ne dersin hoca?
1: Gördüğün gibi offside değilmiş.
0: Atiba bir çalım rakibine yerden Joseph, soldan Rıdvan geldi. Batshuayi, Kuzyaş odan seken top Bofen. Batshuayi görüntüde. Sağda Crivelli var. Mukairu'yu indirmeyi deneyecek mi? Şimdi Mukairu paslaşmalar o bölgede. Poli girdi ve Ersin iyi yer tuttu. Karşıladı. Sağ taraf etkili bir atak. Kaçması daha zor bu pozisyonun. Larin bir müdahale aldığını anlatmaya çalışıyor sanıyorum. Tekrar izleyelim. İşte pozisyon.
1: Hiç abi müdahale filan hikaye. Bunu atacaksın.
0: Kenan, Larin ve dışarı giden top. Hocam pozisyon bu.
1: Hocam bunu atacaksın.
0: Batshuayi aldı. Atiba gidiyor. Soldan Joseph de geldi. Şimdi Atiba'ya doğru. Joseph'in önüne. Gol pozisyonu. Joseph Bofen karşıladı. Joseph de Souza. Orada iyi geldi Atiba'da. Bence bugünün en iyi isimlerinden biri hocam. Müthiş koçtu. Müthiş
1: orada
0: mücadele etti.
1: Orada vurma.
0: Burada da vurma, iyi pas çıkarttı.
1: Bas ikinci pozisyonu bekle.

0: Yine geliyor Antalya Spor. Yerden gol pozisyonu, son anda bir müdahale var. Batshuayi'de hata katılma uğraşında Kay Larin. Larin gidiyor, top hala kendisinde. Şimdi Batshuayi, yeniden Larin dışarıya. İki oyuncuyla tehlike yarattı Beşiktaş.
1: Yarattı ama bu pozisyonların kaçması neden biliyor musun? Fizik olarak biraz yetersiz olmakta. Fizik olarak biraz yetersiz olmakta.
0: Hakan kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında şimdi bir vuruş. Ters bir top ve gol. Top ağlara gidiyor. Ters bir vuruş. Antalya Spor'u beraberliğe taşıyor bu gol. Kırmızı beyazlı taraftarların sevinci. Atiba bu kez kendi filelerini havalandırdı.
1: Maçı 1-0 iken 2 yapacaktın. Tamamdı şimdi. Buyurun bakalım mücadele.
0: İşte burada Larin uzaklaştırdı. Bir şut. Atiba'dan ters bir dokunuş, topağlara gidiyor. Atiba, Ersin de biraz kontrpiyede kaldı. Güray'ın vuruşunda Atiba işte top bu şekilde ağlarla buluştu.
1: İki tane oyuncu var Antalyalı, ama tabi pasif aktif tartışması, bence aktif değiller.
0: Emirhan şimdi topun üzerine geldi, köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu Bofen. Atiba yine sahnede ve Halil Umut Meler'den son düdük. Değerli futbol severler, Beşiktaş 1, Fraport'ta Antalya Spor 1, mücadele uzatmaya gidiyor. Bir birlik beraberlikle ilk uzatma devresi başladı. Sağda Rozier var. İleri doğru Batshuayi kendisini gösterdi. Alex Batshuayi'ye gelmeden elle oynama beklentisi ve şimdi düdüğünü çaldı Halil Umut Meler. Bu kez Antalya Sporlu oyuncular itiraz ediyor. Dakika 94. Batshuayi vurdu, barajda kaldı. Şimdi etkili geldi Batshuayi ile. Orada son anda bir müdahale var.
1: Bugün öyle bir müdahale ki,
0: kritik müdahaleleri var ve
1: saniye geç kalsa.
0: Hocam şuraya bak.
1: Evet.
0: Ters tarafta Emirhan top istiyor. Umut sıyrıldı rakibinden. Batshuayi ceza sahasında, orta geldi, bir kafa. Şimdi Joseph, kaleci Bofen. Joseph de Souza, Bofen kontrol etti.
1: Üstüne geldi.
0: Hamilton aldı. Hamilton gidiyor. Yanında Mukayru var. Hamilton. Top hala Hamilton'da. Hamilton, kaleci Ersin. Hamilton vurdu. Ersin çıkarttı. En geriye Bofen'e geldi. Halil Umut Meler de Süper Kupa'nın sahibini, penaltı vuruşlarının belirleyeceğini ilan etti. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Güray ve Ersin baş başa. Güray vurdu. Ersin'e top ayrı köşelere gitti. Antalya Spor öne geçti. Teixeira ve Bofen. Alex Teixeira vurdu, top ağlarda.
1: Şu topu,
0: normal süre uzatmalar, bir
1: biraz, biraz havadan vursa kaleci çıkarırdı. Çok güzel yere vurdu ve yerden vurdu.
0: Penaltı vuruşlarında bir birlik eşitlik. Mustafa vurdu. Ersin çıkarttı.
1: Ya.
0: Ersin çıkarttı. Ersin uzandı ve Mustafa'nın vuruşunda golü önleyen isim oldu. İşte yeniden izleyelim. Ersin direkt ve top dışarıda hocam. Batshuayi.

0: Beşiktaş 2-1 önde.
1: Beşiktaş
0: penaltı vuruşlarında üstünlüğü sağladı Beşiktaş. Hakan Özmert. Hakan.
1: Ne güzel penaltı attı.
0: Yeniden denge var. Hakan Özmert. Atiba gidiyor. Bugün maçın kaderini çizen isimlerden biriydi. Bakalım şimdi o
1: yine bir kader mi yapacak acaba?
0: Nasıl etki edecek?
1: Kalecinin sağına mı vuracak acaba?
0: Atiba vurdu, topu ağlara yolladı. Beşiktaş yeniden önde. Penaltı vuruşlarında Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü var. Fraport Antalya Spor'da ikinci penaltı vuruşunu kullanan Mustafa Ersin'i geçememişti. 3-2 önde Beşiktaş. Dördüncü penaltı vuruşu. Florianus çıktı top. Direk Ersin çıktı top. Hocam kolay iş değil, 39 yaşında 120 dakika.
1: Evet.
0: Bir de penaltı at. Durmadan
1: bir de penaltı at.
0: İşlerini büyük bir disiplinle yaptı. Gönülden oynuyor hocam Atiba, gönülden.
1: Türkiye'ye gelen nadir yabancılardan biri, aldığı paraları sonuna kadar helal ettiren adamlardan biri.
0: Maçın oyuncusu örnek, Atiba.
1: Örnek bir futbolcu. Örnek bir sporcu.
0: Alkışlar Fraport Antalya Spor'a. Onların da emeklerinin hakkını teslim edelim. Bugün iyi mücadele ettiler.
1: İyi mücadele ettiler.
0: Atiba ve Vida. Kupa onların ellerinde yükselecek. Atiba Vida'yı da çağırdı. Evet, Turkcell Süper Kupa değerli futbol severler. Beşiktaş'ın oluyor. 15. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş. Önder Hoca ile beraber bu kupanın mimarları Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Türkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın.
1: İki kaptan, teknik adamlarını da aldılar araya. Enteresan.
0: Çok güzel bir görüntü. Sevinen Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar. Beşiktaş bir üçleme yaparak, bütün kupaları müzesine taşıyarak 2021'i tek kelimeyle, zaferle tamamlamış oluyor. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Demir Grup Sivasspor başladı mücadeleye. Hamşik indirdi. Şimdi Visca. Pasını verdi Abdülkadir Ömür'e. Larsen ileri çıktı. Kafayla indirdi. Şimdi Cornelius. Son çizgi orta. Kafa ve gol. Ama bayrak havada. Bayrak havada. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Dışarıdan çevirdiğini tespit ediyor yardımcı. Mete Kalkavan köşe göndere doğru yöneldi. Kullanın dedi. Köşe vuruşu kullanıldı yakın direğe. Şut ve gol! Trabzonspor 1-0 önde Cornelius.
1: Trabzon bir geldi, bir geldi hocam.
0: 37. dakika. Bordo mavili tribünler ayakta. Ve Bakasetas'ın vuruşuyla ikinci 45 dakika başladı. Süper Kupa'da son 45 dakika elbette. Normal süre beraberlik.

0: dakika tamamlanmazsa. Tek gol Cornelius'tan. Larsen'le geliyor bordo mavili takım. Larsen pasını da verdi Visca'ya. Visca ortasını yaptı. Ali kaptırdı ve gol oldu. Büyük bir hata Ali Şaşal'dan. Trabzonspor farkı 2'ye yükseltiyor. Cornelius kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Futbol bir hatalar oyunu. Hataları da affetmeyen böyle oyuncular var tabii. Cornelius kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golünü atıyor. Telefonların ışıkları yakıldı. O şampiyonluk kutlamalarından çok yakından hatırladığımız görüntülerin bir benzeri Trabzonspor tribünlerinden yansıyor işte bu şekilde. Ama rüzgar var, dağılacaktır kısa zamanda o duman tabakası, sis tabakası ya da artık ne derseniz. Bakasetas'ın pası Trezeguet'e doğru. Trezeguet döndü. Etten duvar. İkinci hamle. Şut ve gol! Trabzonspor 3-0 öne geçiyor. Larsen. Yeni transfer Jens Larsen güzel oyununu güzel bir golle süslüyor. 64. dakika Trabzonspor Süper Kupa'da 3-0 önde. Gol farklı açılardan görüntüde ve Abdullah Avcı'nın gol sevinci. Giannini, Hamsik, Arapası, Kouassi yerde kaldı, penaltı. Mete Kalkavan penaltı dedi. 74. dakika. Pozisyon bu hocam.
1: Evet. Penaltı.
0: 76. dakika. Bakasetas. 4-0 oldu. Süper Kupa'da Trabzonspor 4, Demir Grup Sivasspor 0. İşte skoru 4-0'a getiren gol. Bu arada 4 kişiyle geliyor Trabzonspor. 4'e 2 yakaladı bordo mavili takım. Kouassi sol tarafta aldı. Kouassi yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Mete Kalkavan oynayın dedi. Kouassi'nin yerde kaldığı pozisyon bu.
2: Net penaltı hocam.
0: Mete Kalkavan durdurdu. Ve şimdi VAR'a gidiyor.
1: Baksana. Şu pozisyondan çok net gözüküyor.
0: Mete Kalkavan izledi. Oyun alanına geldi. Penaltıyı işaret etti. 90 artı 5 artık. Ali Şaşal yani açıkçası genç kardeşimize attırmak istediler ama son düdük. Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbolseverler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. İşte Emre Han böyle kullandı. Güzel bir jestti ama onun da hayatında
1: böyle bir atabilseydi, kötü hatıra
0: atabilseydi çok güzel olacaktı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uğurcan şimdi kupayı aldı. Arkadaşlarının yanına gidip mi kaldıracak bakalım. Evet, Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un oluyor.

Fatih'le Karaoğlan son kontrollerini yaptı, düdüğünü çaldı. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz, hak eden kazansın. Taşise ileriye doğru gönderdi. Bu arada Beşiktaş etkili geliyor. Gol pozisyonu ve gol! Golle başladı maç. Golle başladı maç. Immobile attı bile. Ciro Immobile ilk dakikada golle başlıyor. Adeta maça 1-0 önde başlıyor.

0: var. Çok büyük bir hata Galatasaray savunmasında. Nelson golde büyük bir hata yaptı.
1: Atış henüz kullanılmadı. Baktı şöyle bir Kön arkadaşlarına. Şimdi kullandı. Kerem topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu cezalarını gönderdi. Icardi topla buluştu. Icardi! Offside!
0: Bayrak havada işte böyle yansıyor. Az önceki offside pozisyonunun çizimi.
1: Defans arkasına. Kerem hareketlendi o bölgeye. Kerem Aktürkoğlu dokundu. Top ağlara doğru gidiyor ve gol! Bayrak yine kalkıyor. Offside! Yardımcı bayrağı kaldırdı. Offside'i belirledi. Svensson. Pasında isabet var. Rafa Silva, Jason Fernandez. Bomboş kaldı orada. Rashica orta şansı yerden ceza alanına gönderdi. Svensson ve gol! Svensson attı, 2-0 oldu. 53. dakika. Beşiktaş Galatasaray karşısında 2-0 öne geçiyor. Gollü Svensson'dan geldi. Immobile, onun pası. Jason Fernandez ceza alanında yerde kaldı.
0: Penaltıyı verdi Atilla Karaoğlan.
1: Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Immobile topun üzerine geliyor. Immobile! Beşiktaş 3-0 yaptı. Immobile kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı.
1: Hoş geldin Immobile. Kerem Demirbay. Nelson. Baskı var orada Mustafa'dan. Nelson düşürdü. Hakem kartıyla geliyor. Kırmızı.
0: Kırmızı olacak. Yani
1: 10 kişi kaldı Galatasaray.
0: Takımını 10 kişi bırakıyor. Nelson. Batshuayi o topu yakalamak istiyor. Onana o bölgede. Şimdi kontratak şansı. Rafa Silva hareketli. 2-2. Rafa Silva ceza sahasında. Rafa Silva çekti. Vurdu. İkinci hamle. Boşta kalan top ve top ağlara gidiyor. Gol! Rafa Silva 4-0 oldu. Çok klas bir dokunuş. 4-0. Dakika 90. Bu sahada sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmıştı Beşiktaş. Yine geliyor. Rafa Silva bıraktı. Mustafa gidiyor. Gol pozisyonu ve gol! Top ağlara gidiyor. Gol! Mustafa attı. 5 oldu. Beşiktaş Turkcell Süper Kupa'da 5-0 önde. Evet, son düdük geldi Atilla Karaoğlan'dan. Atilla Karaoğlan Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın dedi. Maçın oyuncusu Ciro Immobile ve ayağının tozuyla Süper Kupa'nın oyuncusu ödülünün de sahibi oluyor.
2: Kutluyoruz kendisini.
0: Oyuncular hazır, kupa hazır. Evet. Giovanni Van Bronckhorst, Mert Necip ve Süper Kupa Beşiktaş'ın 18. Süper Kupa siyah beyazların oluyor. Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine taşıyor. Futbol severler, taraftarlar stadyumu hızla dolduruyor. Ses ve ışık gösterileri eşliğinde iki takımın bayrak ve flamaları bu arada Süper Kupa'da kaidesine konuldu. Drone kamerasından işte çok güzel görüntüler eşliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu görüyorsunuz. Artık Süper Derbi'nin başlamasına çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerin arkasında oyun alanına doğru geliyor. 19. Süper Kupa, Turkcell Süper Kupa finali için. 19. Süper Kupa başlamak üzere. Muazzam bir atmosfer. İlk düdük

0: İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Süper Kupa'yı kazansın. Günay uzun gönderdi. Şikrinyar'ın kontrolünde top. Out. Duran'a doğru. Şimdi Kerem ceza sahasında. Kerem gidecek. Son anda bir müdahale. Elle oynama beklentisi var. Devam edin dedi hakem. Günay parmaklarının ucuyla dokundu. Kaptanlara pozisyonu anlatıyor. Az önceki enstantane buydu. Ve Günay'ın kurtarışı. İşte Kerem. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top. Lemina, Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklentisi. Vardaki incelemeden sonra devam kararı geldi. Şimdi Barış gidiyor. Barış gol pozisyonunda. Ederson zorlanmadan kontrol etti. Barış Alper bir anda savunmanın arkasına sarkmıştı. Musaba üzerine gidiyor bir kez daha. Eren'in Musaba vurdu yandan dışarı yahut. Musaba.
1: Top Eren Elmalı'da. Eren Asensio ona baskı yaptı. Top Asensio'da kaldı, yerden cezalarını gönderdi. Kerem bir karambol. Top kaleci Güney'e geliyor. Burada Eren'in hatasında pozisyon aramıştı. Fenerbahçe ve el oynama var mı yok mu?
0: Abdülkerim, Barış Alper, faul, Halil Umut Meler, Galatasaray serbest vuruşu kullansın dedi. Pozisyon bu. Ceza sahasında itişmeler var. Halil Umut Meler pozisyonunu aldı. Orta geldi kale sahasına. Kafa, kaleci out. Kale sahası içinde çok önemli pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Böyle kızıyor kendisine Sanchez. Marco Asensio. Top hala kendisinde. Ortası son anda bir müdahale var, korner. Yunus Akgün takip etti Asensio'yu. Hemen kullandı Fenerbahçe. Asensio tekrar. Asensio yaptı ortasını. Boşta kalan top. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Genduzi. Genduzi ve gol! Matteo Genduzi! Golle merhaba diyor Fenerbahçe'ye. 28. dakika. Matteo Genduzi!
1: Serie A'da Lazio'da iki golü vardı. Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Derbiye geldi. Derbide golünü attı. Bu sezon gol sayısını 3'e çıkardı. Galatasaray sağ tarafı kullanıyor. Şimdi orta şansı. Orta geldi. Icardi vurdu kafayı dışarıya. Genduzi. Uzun oynadı. Eren ve Musaba birlikte hareketlendiler. Top Musaba'da kaldı. Musaba cesarlığında yerden. Şimdi Kerem. Etkili bir vuruş gelmiyor. Faul. Torreira. Sane. Genduzi. Pas kısa düştü. Ederson. Baskı var o bölgede. Kaleye doğru Yunus ve gol. Hayır hayır hayır diyor Halil Umut Meler. İşte burada bakın. Genduzi'nin pası kısa düştü. Ederson'un müdahalesi Yunus'un eline çarpıyor. Önüne düşüyor. Sonrası da Yunus topu alara gönderdi. Lumut Meler oyunu durdurdu.
0: Musaba üzerine gidiyor Eren'in. Yerden bir pas. Seken top. Şut. Kaleci Günay. İkinci hamle. Son anda bir hamle ama o hamle faullü bir hamle. Sanchez yerde kaldı. Torreira ve Abdülkerim. Asensio koşuyor. Günay. Biraz riskli hareketler. Kerem karşıladı. Kerem gidiyor. Top hala Kerem'de. Kerem bir çalımda. Kerem pasını da verdi. Son anda Günay dokundu. Çok kritik bir hamle.

0: puanı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Bankam, Tom Bank,
7: kartıma bin. Reklam.
8: A Spor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
13: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
7: Reklam.
14: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
9: Tatil Sepeti.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Bankam, Tom Bank, kartıma bin.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Reklam.
8: A Spor Radyo.
7: Reklam.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
9: Tatil Sepeti.
17: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: Bankam, Tom Bank, kartıma bin.
7: Reklam.
8: A Spor Radyo.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
13: Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri resmen başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılması kapsamında her iki ülkenin teknik ekipleri anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesiyle müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli çalışmaları yürüteceğini ve kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlandığını bildirdi.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Aspor Radyo.

0: hatırlayın, tek tek isimlerini saymak istiyorum size. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroy Sané. Bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Söylenenleri hatırlayın geçmiş dönemde, geçtiğimiz dönemde. Osimhen'i alacak mı? Osimhen'i getirecek mi? Bu ödeyebilir mi? Yakıştırmaları bir hatırlayın. Ne yaptık? Osimhen'i de getirdik. Demin saydığım Leroy Sané gibi, Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları da Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdık. Bize yapılan yakıştırmalar geçmiş dönemde de hep söylemek kolay mı, yap da görelim gibi yakıştırmalar oldu. Dolayısıyla biz bunların etkisinde hiçbir zaman kalmadık. Galatasaray'ın ihtiyacı olan, Galatasaray'ın bir dünya markası olması sebebiyle ihtiyacı olan her yerlere biz transferleri yaptık. Ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın sportif manada başarılarını planlarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 4 yıl üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de 5 sefer üst üste şampiyon olan takım Galatasaray olacaktır.
1: Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira kulüpteki geleceği ve yeni sözleşme hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.

0: Arjantin basınından El Intransigente'ye konuşan Uruguaylı orta saha, adının sık sık anıldığı Boca Juniors iddialarına noktayı koydu. 30 yaşındaki futbolcu, Boca'da oynamaya hiç yaklaşmadım. İnsanlar bana bazen şarlatan diyor ama bu Boca'ya duyduğum sevgiden kaynaklanıyor. Yine de içinde bulunduğum gerçeğin farkındayım dedi. Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini de açıkça dile getirdi. Torreira, Galatasaray'la önemli bir sözleşmem var. Bitmesine 2 yıl kaldı ve kesinlikle yenileyeceğiz. Galatasaray'da çok mutluyum. Kulübü seviyorum. Yeni sözleşme görüşmelerimiz sürüyor ve amacım takımda kalmak ifadesini kullandı. Galatasaray'da 4 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Torreira, sarı kırmızılı formayla 175 müsabakada 11 gol 13 asist katkısında bulundu.
1: Orta sahasına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Curtis Jones'a olan ilgisi devam ediyor.
2: Galatasaray'ın Curtis Jones ısrarı sürüyor. İngiliz basını Liverpool'un orta sahasıyla sarı kırmızılıların dışında Inter ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiğini yazdı. Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netleşeceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Liverpool Curtis Jones için Inter'den gelen 25 milyon euroluk teklifi reddetmişti. İngiliz ekibinin başarılı oyuncu için 30 milyon euro istediği kaydedilmişti. Liverpool'un Curtis Jones'la yolları ayırıp yerini Meksika'nın genç yıldızı Gilberto Mora ile doldurmak istediği öne sürüldü. Curtis Jones geçtiğimiz sezon çıktığı 49 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.
1: Fenerbahçe Kulübü yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık mücadelesinde bu akşam Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek.
0: Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor. Sarı lacivertliler bu kapsamda ilk hazırlık maçını Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle oynayacak.

0: İnskent'indeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Sarı lacivertliler 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK'la hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacak. İlk maç 21 veya 22 Temmuz, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak.
1: Fenerbahçe Kulübü'nde geçtiğimiz sezonun en çok tartışılan isimlerinden birisi Ederson'du biliyorsunuz. Ve Fenerbahçe yönetim, teknik direktör İsmail Kartal, Ederson'un kalmasından yana.
2: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı kaleciye sahip çıkma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından izin dönüşünde Ederson'la bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yapacak. Yönetim, deneyimli file bekçisini yeniden kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Ederson'un takımda kalmasını istediği ve tecrübeli kalecinin yeni sezonda yeniden en iyi performansına ulaşabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin gelişi Ederson için pozitif etki oluşturdu. Hollandalı yıldız Manchester City'den eski takım arkadaşı Ederson'la görüştü. Ake hem kulüp hem de yeni sezon hedefleriyle ilgili Ederson'la fikir alışverişinde bulunurken Brezilyalı kaleci transfer sürecinde aktif rol oynadı. Eski takım arkadaşlarının yeniden aynı takımda buluşacak olması her iki oyuncu için motivasyon kaynağı oldu. Manchester City'de birlikte çok önemli başarılara imza atan Ederson ve Ake, Fenerbahçe formasıyla da uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
1: İtalyan basını Roma'nın İngiliz oyuncu Mason Greenwood'la anlaştığını öne sürdü.
3: Mason Greenwood için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport, Roma'nın İngiliz oyuncuyla 4,5 milyon eurodan 5 yıllık prensip anlaşmasına vardığını yazdı. İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte 45 milyon euro teklif yapacağı belirtildi. Marsilya'nın beklentisinin ise 50 milyon euro olduğu kaydedildi. Haberde Greenwood'un Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olması ve Gasperini'nin oyun planı nedeniyle Roma'yı tercih ettiği öne sürüldü. Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise görüşmelerini sürdürüyordu. Geçen sezon 45 maçta forma giyen Greenwood, 26 gol, 11 asistlik performans sergilemişti.
1: Beşiktaş Kulübü'nün yeni kalecileri Alexander Nübel ve Doğan Alemdar İstanbul'a geldi.
3: Beşiktaş kalecilerine kavuştu. Bayern Münih'ten transfer edilen Alexander Nübel ve Başakşehir'den kadroya katılan Doğan Alemdar arka arkaya İstanbul'a geldi. Alman kaleci Nübel havalimanında kartal pençesi pozuyla taraftarı selamladı. Doğan Alemdar ise Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.
4: Tam mutlu olamaz herhalde. Doğan hayırlı olsun, neler hissediyorsun?
5: Çok teşekkürler, çok mutluyum.
3: Beşiktaş yöneticisi Toygun Batallı da transferlerinin devam edeceğinin müjdesini verdi.
4: Transferler devam edecek mi?
6: Transferler devam ediyor, dört koldan.
4: Şuradaki mevki ne?
6: Futbol komitesi onların cevabını verecektir size.
1: Geri sayıma geçti, siyah beyazlılar Arsenal kulübüyle anlaşma sağladı.
2: Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona yaklaşıldı. Siyah beyazlı yönetim Arsenal'ın deneyimli kanat oyuncusunu kadroya katmak adına önemli aşama.

0: kaydetti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız için yaptığı 18 milyon euroluk bonservis teklifine Arsenal cephesinden olumlu yanıt geldi. İngiliz ekibinin onay vermesinin ardından transfer sürecinde artık oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmeler belirleyici hale geldi. Edinilen bilgilere göre Leandro Trossard da Beşiktaş'ın sunduğu şartlara büyük ölçüde olumlu yaklaştı. Taraflar arasında son pürüzlerin giderilmesi için temaslar devam ederken anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması hedefleniyor. Transfer sürecindeki en önemli gelişmelerden biri ise Trossard'ın menajeri ve avukatının İstanbul'a gelmesi oldu. Beşiktaş yönetimiyle yapılacak son görüşmelerde sözleşmenin tüm detaylarının netleştirilmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Belçika milli takımının Dünya Kupası serüveninin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve oyuncunun takıma katılması hedefleniyor. Planlamaya göre Leandro Trossard, Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşme imzalayacak. Yönetim transferi en kısa sürede tamamlamak için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol 11 asistlik performans gösterdi. Trossard 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunda önemli katkı sağladı.
1: Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Felix Udokai'yi Alman ekiplerinden Schalke'ye talip oldu. Siyah beyazların oyuncu ile ilgili bonservis beklentisi de netleşti.
2: Beşiktaş Felix Udokai ile yol ayrımında. Siyah beyazlı takımda yeni sezon planları arasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcuya Alman ekibi Schalke talip oldu. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Schalke'nin Felix Udokai için nabız yokladığı öğrenildi. Beşiktaş 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Alman savunma oyuncusunun olası satışından 3,5 milyon euro bonservis geliri hedefliyor. Ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtilen Felix Udokai'nin transfer süreci Schalke'nin resmi adım atmasının ardından şekillenecek. 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Augsburg'dan Beşiktaş'a transfer olan Udokai, siyah beyazlı takımda 58 karşılaşmada forma giydi.
1: Trabzonspor Kulübü'nün yeni transferi Aral Şimşir oldu. Aral Trabzonspor'a transfer olduğu için de çok mutlu olduğunu dile getirdi.
3: Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı. Hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim için o benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya ve milli takımda da aynısı en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum ya. Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen o iki pozisyonda oynamayı seviyorum. Polonya ve FC Mücülen'den tanıyorum zaten. Andrei Onanasavić çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Muhteşem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona çok gol attırmak için. Evet öyle. Buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve bunu yaptıkları için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahadan. Burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
1: Trabzonspor Kulübü Benfica forması giyen Gianluca Prestigiani için Portekiz kulübüne bir teklif sundu.
4: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kanat hattına takviye yapmayı hedefleyen Bordo Mavililer, Benfica forması giyen Gianluca Prestiani'yi kadrosuna katmak istiyor. 20 yaşındaki Arjantinli yıldız için Benfica ile görüşmeler devam ederken, Trabzonspor bonuslarla birlikte

0: 15 milyon euroyu aşan bir teklif sundu. Yeni teknik direktörü Marco Silva ile kadro planlamasını sürdüren Benfica'nın Prestigiani'nin geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen genç futbolcunun Portekiz ekibiyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Arjantin ve İtalya vatandaşlığına sahip Prestigiani geride kalan sezonda Benfica formasıyla 14 maçta görev alırken bir gol bir asist katkısı sağladı.
1: Transferin hızlı takımı Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan için Hollanda ekibi Ajax'la temaslara başladı.
0: Trabzonspor yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Süper Lig'de uygulanacak 10 artı 4 yabancı kuralı doğrultusunda savunma hattına yerli takviye yapmayı planlayan Bordo Mavililer, eski futbolcusu Ahmetcan Kaplan'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibi altyapısından yetiştirip 2022 yılında 9,5 milyon euro bedelle Ajax'a gönderdiği 23 yaşındaki stoper için Hollanda temsilcisiyle temaslara başladı. Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren Ahmetcan Kaplan 30 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti. Performansıyla dikkat çeken genç savunmacının Ajax'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'da birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Ahmetcan Kaplan'ın da yuvaya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
1: Trabzonspor Wolverhampton forması giyen Nijeryalı golcü Tolu Orokadere için İngiliz kulübüne resmi kiralama teklifinde bulundu. Bordo Mavili yönetim Wolverhampton'dan alınan iznin ardından 24 yaşındaki santrforun temsilcileriyle de görüştü. Kulüpler arasında Orokodere'nin kiralanması için yapılan görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, geçen sezon Genk formasıyla 5 maçta 1 gol atarken Wolverhampton'da ise 38 karşılaşmada 6 gol 2 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor Kulübü Serdar Saatçı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Karadeniz ekibi 23 yaşındaki savunma oyuncusunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. Çorum ekibi transfer için Trabzonspor'a 500 bin euro artı KDV'nin yanı sıra bir sonraki satıştan %50 pay verecek. Serdar 2024 yazında geldiği Trabzonspor'da 19 maçta forma giymişti. Günün gazete manşetleri bölümümüzle devam edelim. Foto Maç gazetesiyle başlayacağız bu bölüme. Transferleri görüyorum. Bakalım hepsine. Bruno Fernandes aslana iddiaları hala devam ediyor. Galatasaray dünyaca ünlü orta saha için harekete geçiyor. Her yıl bir çilek transferiyle dünyayı sallayan aslan geleneğini sürdürmek istiyor. Hedefteki isimse Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Bruno Fernandes olacak. Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinden sonra Galatasaray yönetimi harekete geçti. Fenerbahçe'ye Watkins, 30 yaşındaki İngiliz forvetle Fenerbahçe anlaştı haberdeki iddiaya göre. Aston Villa'yla da el sıkışmak üzere. Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası forvet takviyesi için hızlı davranma kararı veren sarı lacivertliler, Aston Villa'nın gol makinesi Oli Watkins'le anlaşma sağladı. 30 yaşındaki İngiliz yıldızın yıllık 9 milyon euro evet dediği de söyleniyor haber içerisinde. Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Beşiktaş'ın transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kara Kartal dün İstanbul'a iki kaleci birden getirdi. Şovuna devam etti. Siyah beyaz yönetim Bundesliga devi Bayern Münih'in 24 yaşındaki Alman kalecisi Alexander Nübel ve Başakşehir'in 23 yaşındaki eldiveni Doğan Alemdar'la anlaşma sağladı. Dursun Özbey'in açıklamalarından az önce biz de bahsetmiştik. Icardi, Osimhen, Mertens, Uğurcan, Sanchez, Torreira, Sané, bu oyuncuları biz aldık. Yine bize yakışan isimleri getireceğiz açıklamasında bulunuyor. Fanatik gazetesine bakalım. Ogoçukwu'ya yeni teklif Galatasaray. Ogoçukwu için Burnley'nin kapısını bir kez daha çaldı. Fransız orta saha oyuncusu için Bordo Mavili ekibi bu kez 2 artı 22 milyon euroluk yeni bir teklif sunuldu. Sarı Kırmızılar şimdi Burnley'den gelecek yanıtı beklemeye geçti. Fırtına çalımı 6 ay önce atmış. Bordo

0: Maviller Galatasaray ve Başakşehir'in gündeminde olan Aral Şimşir'i kadrosuna katıp şehre getirmişti. Trabzonspor'un iki ezeli rakibine transfer çalımını aslında 6 ay önce devre arasında attığı ortaya çıktı. O dönem yapılan anlaşma sayesinde Fırtına Aral'ı fiyatı artmadan almış oldu. Yine Ahmet Can'dan da bahsetmiştik. Ahmet Can için de Ajax'la görüşmeler sürüyor. Greenwood konusuna gelelim. Roma geri adım attı, Atletico Madrid girişimleri durdurdu. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirmek için gaza bastı. Sonunda Marsilya ile 45 artı 5 milyon euroya prensip anlaşmasına varıldı. Sarı lacivertler sezonun transfer bombasını patlatmak için geri sayıma geçti. Yönetim Mason Greenwood'u hafta sonuna kadar İstanbul'a getirip imza attırmayı ve sonrasında da Avusturya kampına götürmeyi planlıyor. Watkins'ten bahsetmiştik. Beşiktaş'tan üçlü şov, iki kaleci İstanbul'a geldi dün ve Salih Özcan'la da anlaşma sağlandı. Yönetim Nübel Doğan ve Salih için en kısa sürede bir imza töreni düzenlemek istiyor. Dušan Vlahović konusu şu anda beklemede. Alternatif çalışmaları da sürüyor siyah beyazlılarda. Kara Kartal Arsenal'ın golcüsü Gabriel Jesus'u gündemine aldı buradaki iddiaya göre. Geçelim Sabah gazetesine şimdi. Arjantin'den bahsedilmiş 17. sayfada. Dirilişin adı Arjantin. Mısır karşısında 2-0 geriye düşen son Dünya Kupası şampiyonu tangocular pes etmedi. Lionel Messi önderliğinde gelen müthiş geri dönüş uzun yıllar unutulmayacak bir çeyrek final bileti de getirmiş oldu. Yusuf Turan'ın bir haberi var. İspanya turu getiren yedek oyuncu Merino sıra dışı bir yeteneğe sahip, efsanelerin celladı diyor. 30 yaşındaki orta sahanın son dakikada attığı gol Ronaldo'yu gözyaşlarına boğdu. Merino Euro 2024'te sonradan oyuna girip Almanya'yı yıkmış. Kroos'la İlkay'ın milli takım kariyerlerini de bitiren isim olmuştu. Milliyet'le devam edeceğiz. Şimdi kimi arayacaksın? Amerika Birleşik Devletleri'nin Belçika'ya yenilerek Dünya Kupası dışında kalması, özellikle Balogun'un cezasını erteleyen FIFA ve ABD Başkanı Donald Trump yönünden dikkat çekici bulundu. Trump'ın FIFA Başkanı Infantino'yu aramasını hicveden Belçika basınından, şimdi kimi arayacaksın Donald Trump diye bir soru yazıldı. Yine bu konuyla ilgili farklı detaylar var. Açıklamalardan da zaten bahsetmiştik. Son gazetemize geçelim. Takvim. Yeniden şampiyon olacağız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamaları. Başar Ünal'ın yeni rotası Lille Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille. Nek Nijmegen forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Başar Ünal'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray Fulham'ın yıldızını gündemine aldı. Kevin'a aslan pençesi Cimbom adada aradığını bulamayan yıldızın peşinde. Sarı Kırmızılar İngiliz ekibinin Brezilyalı sol kanat oyuncusunun listesine ekledi. Yönetimin Kevin için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor. Romulo var. Galatasaray Leipzig'in Brezilyalı forveti Romulo'yu gündemine aldı. Yönetimin Alman ekibi ve oyuncunun menajeriyle temasa geçeceği de öğrenildi. Bir de Niega'yı görüyorum sağ alt köşede. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü gözünü Galatasaray'ın genç yıldızına dikti. Çorum temsilcisinin 19 yaşındaki Gineli orta sahayı kiralamak için Galatasaray'a teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında. Gazete manşetlerini noktalıyoruz. Tekrar ikinci saatte döneceğiz. Şimdilik noktalıyoruz. Haberlerle devam edelim. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut 5 ana transfer yapmak istediklerini söyledi. İlhan Palut'un açıklamalarına bakacağız.
1: Saha dışında hem de sahada da çok stratejik bir oyuncuydu Marco. Ve gerçekten bu şehre uzun yıllar hizmeti olan bir oyuncuydu. Duygusal anlamda üzüldüğüm bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü teknik anlamda ben dahil herkesinin yerinin dolabileceği bir oyun futbol, ama dediğim gibi çok önemli bir özel bir karakterdi. Maalesef olumlu sonuçlanmadı görüşmeler. 5 ana transfer yapmak istiyoruz bugün itibariyle. Bir stoper almak istiyoruz. Bir orta saha oyuncusu almak istiyoruz. Bir sol bek almak istiyoruz ve 2 tane de kanat oyuncusunu kadromuza katmak istiyoruz. Yönetim kuruluyla tabii ki bu sezonun planı.

0: planlaması için iki kere Konya'da bir araya geldim tatilde. Burada ya, iyi bir takım oluşturalım, taraftarımıza heyecan veren bir takım oluşturalım ve başarılı olalım, meydan okuyan bir Konya Spor oluşturalım noktasında birleştik.
1: Fatih Karagümrük Kulübü tecrübeli golcü Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı.
2: Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu. Kasımpaşa'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcü, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı. Kırmızı siyahlı kulüp bu transferi, çok değerli bir kariyere sahip olan Cenk Tosun'a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz açıklamasıyla duyurdu. Eintracht Frankfurt altyapısında futbola başlayan Cenk Tosun, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formalarını giydi. Kulüp kariyerinde 462 maça çıkan Cenk Tosun, 160 gol atarken 50 asist üretti. Cenk A milli takımdaysa 53 müsabakada 21 kez fileleri havalandırdı.

Evet, bir sıcak gelişme olarak Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. ve son etap maçında Japonya etabında ilk maçta Polonya'yı mağlup etti. Bunu da söylemiş olalım. Tebrik ederiz millilerimizi. Dünya Kupası bölümümüze geçiyoruz. Burada da dün oynanan karşılaşmaları biraz hatırlayalım değerli izleyenler. FIFA Dünya Kupası son 16 turunda dün Arjantin'le Mısır karşı karşıya geldi. Arjantin inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve adını bir üst sıra yazdırdı. Arjantin tarihi geri dönüşe imza attı. Atlanta'da oynanan karşılaşmada Mısır, Yasser İbrahim'in 15 ve Mustafa Zico'nun 67. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Arjantin 79. dakikada Cristiano Romero'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Lionel Messi 83. dakikada skoru eşitlerken Enzo Fernandez 90+3'te attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan tangocular 2-0 geriye düştüğü mücadelede geri dönüşe imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı. Arjantin çeyrek finalde İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda oynanan son mücadelede de İsviçre Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Penaltılarda kazanan İsviçre oldu. Vancouver Stadyumunda oynanan maçta normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlandığı mücadelenin uzatma devresinde de gol sesi çıkmayan karşılaşmadan galip ayrılan taraf seri penaltı atışları sonucu 4-3 İsviçre oldu. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez penaltı atışından faydalanamadı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. İsviçre'de Akanji'nin penaltı kaçırmasıyla birlikte 3. penaltıların ardından durum eşitlendi. 4. penaltılarda Hernandez'in sol köşeye attığı golü kaleci kurtardı. İsviçre ise daha fazla hata yapmadı ve karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu. İsviçre'nin Arjantin'in rakibi olmayı garantilediği maçla birlikte sonun 6 tur heyecanı sona erdi. Bir günlük aranın ardından 9 Temmuz tarihinde çeyrek final heyecanı başlamış olacak. Evet değerli izleyenler, dün oynanan iki mücadeleyle birlikte son 16 turu heyecanı bitti. Şöyle bir sonuçları baştan sona hatırlayalım. Kanada-Fas karşılaşmasıyla başlamıştık. Fas maçı 3-0 kazandı. Fransa Paraguay'a tek gol kaydetti ve adını bir üst sıra yazdırdı. Norveç-Brezilya mücadelesi 2-1'lik Norveç üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiltere Meksika'ya 2 gol attı. Meksika 3 gol attı düzeltiyorum. İngiltere Meksika'yı 3-2 mağlup etti. İspanya Portekiz'i tek golle geçti. Belçika Amerika Birleşik Devletleri karşısında 4 gol buldu ve adını bir üst sıra yazdırdı. Arjantin dün akşam Mısır'ı 3-2 yendi. İsviçre Kolombiya maçı da normal süresi 0-0 sonuçlandı. Sonrasında penaltılarda kazanan İsviçre oldu 4-3'lük skorla. Sonuçların ardından çeyrek finaldeki eşleşmelere de bakalım. 4 keyifli mücadele bizleri bekliyor. Bugün bir ara verilecek. Sonrasında 9 Temmuz tarihinde Perşembe günü saat 23'te Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Zor eşleşmelerden biri. Cuma günü saatler 22'yi gösterdiğinde

0: De İspanya Belçika mücadelesini izleyeceğiz. Pazar günü akşam saat 12'de Norveç İngiltere karşılaşması var. Sabaha karşı 4'te de Arjantin İsviçre ile karşı karşıya gelecek. 4 büyük mücadelede bakalım bir üst tura yükselen ekipler kimler olacak. Devam edelim yine Dünya Kupası'ndan haberlerle. Fransa'nın Paraguay'ı elediği maçın ardından kaleci Orlando Gil'in elini sıkmamıştı Mbappe biliyorsunuz. Kendisine ırkçı hakaretlerde bulunan Paraguay senatörüne de ağır bir cevap verdi.
1: Fransa milli takımı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı 1-0'la geçerek çeyrek finale yükseldi. Penaltıyı gole çevirerek maçtaki tek golü atan Kylian Mbappe'nin maç bitiminde Paraguay kalecisi Orlando Hill'in elini sıkmaması birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Kaleci Hill sadece rakibini tebrik etmek istediğini söylemiş. Mbappe ise Paraguay'ın sert oyununu ima ederek smokinle oynayacağımızı sandılar. Gerekirse elimizi pisletiriz ifadelerini kullanmıştı. Karşılaşmanın ardından Paraguay senatörü Celeste Amarilla Mbappe ile ilgili fikirlerini "Bu kaba herif yazı yazmayı bile öğrenmemiş. Anne sütü yerine Hindistan cevizi içerek büyümüş. Duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzeler olmuş. Kolonyal bir Kamerunlu Fransızmış gibi davranıyor. Kindar, sonradan görme, kibirli ve çirkin. Bütün takımı gibi maç boyunca gergindi ve korkudan ödü kopuyordu" şeklinde sivri ve ırkçı bir dille ortaya koydu. Paraguay'da marjinal söylemleriyle tanınan senatörün bu paylaşımına Mbappe ise "Bayan Celeste Amarilla, siz iğrenç bir kadınsınız ve bulunduğunuz konumu hak etmiyorsunuz. Dünya Kupası'nda tutku ve onurla mücadele eden Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz. Küstah ırkçılığınız nedeniyle tüm dünya oyuncularınızın bu tarihi çabasını unuttu. Bunun yerine ülkesinin imajını bozan beceriksiz bir kadını ortaya çıkardınız. Sizin gibilerin nefretini ve ırkçılığını dünyaya yaymasına asla izin vermeyeceğim" şeklinde sert yanıt verdi. Kamerun asıllı Fransız futbolcuya en büyük destek Emmanuel Macron'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Kylian Mbappe'den bir gol daha, bu sefer ırkçılığa karşı paylaşımında bulundu.
0: Belçika mücadelesi öncesi Amerika Birleşik Devletli futbolcu Balogun'un kırmızı kart cezasının iptal edilmesi dünya çapında da tartışmalara yol açtı.
1: Sadece 2026 Dünya Kupası'na değil, belki de futbol tarihine geçecek olaylardan birini geride bıraktık. Son 32 turunda oynanan ABD-Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun, son 16 turundaki Belçika maçında cezalı duruma düştü. Ancak her ligde ve dünya futbolunun her aşamasında uygulanan bu değişmez kural artık eskisi kadar katı değil gibi görünüyor. FIFA Disiplin Kurulu bu cezayı hemen uygulamak yerine bir yıllık deneme süresi kapsamında askıya aldı. Böylece turnuvadaki 3 golüyle ABD'nin en skorer oyuncusu olan Balogun Belçika maçında oynayabilecek duruma geldi. Gelişmenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakınlığı bilinen ABD Başkanı Donald Trump, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği önlediği için FIFA'ya teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Infantino'yu aradığını söyleyen Trump, konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktardı. "Spordan çok iyi anlarım. Pozisyon sadece iki sporcunun çarpışması. Faul bile değil. O hareketi bilerek yapamazsınız. Kırmızı kart gören oyuncunun sonraki maçta oynayamadığını söylediklerinde şaka mı yapıyorsunuz?" dedim. "Bu kadar saçma bir şey olduğunu bilmiyordum. Bu olay Messi'nin başına gelse Arjantinliler ne düşünürdü? Ancak kararın güncellenmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanından FIFA ve Infantino'ya tepki yağdı. Avrupa futbolunun yönetici kurumu UEFA, dünya futbolunun patronunu eşi benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve savunulamaz, kırmızı çizginin aşılması" ifadeleriyle eleştirdi. Belçika Futbol Federasyonu karara itiraz ederken şaşkınlıkla izledikleri durumu FIFA talimatlarının ihlali olarak değerlendirdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Federasyonlar, teknik adamlar ve futbolcular başta olmak üzere futbol camiasından gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı. Her başkanla görüştüğüm gibi Trump'la da görüştüm" diyen Infantino, "kendisine konuyla ilgili sürecin devam ettiğini anlattım. Karar bağımsız ve özel bir şekilde alınmıştır" ifadelerini kullandı. Belçika maçında forma giyen Balogun gol atamadı ve ABD 4-1'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Olayın kahramanı Birleşik Amerikalı futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada sorumluluğum sahada görevimi

0: yapmak. Ceza verildiğinde de, ertelendiğinde de kabul ettim. Bu kararın tartışılması bence normal. Bu yüzden şaşırmadım şeklinde konuştu. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia ise onun kabahati yok dediği Balogun'un maçtan sonra kendisiyle konuşmaya geldiğini, oyuncuyu bu hareketi nedeniyle takdir ettiğini söyledi. Çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan Belçika milli takımı sosyal medya hesabı da 4-1'lik galibiyetin ardından bunu da değiştirin paylaşımı yaptı.
1: Cristiano Ronaldo Dünya Kupası kazanamadan kariyerini noktalayacak. Portekizli yıldız ülkesinin İspanya'ya elenmesinin ardından kariyerine de gözyaşlarıyla veda etti.
2: Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası hayali sona erdi. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenen Portekiz turnuvaya veda ederken maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri de son buldu. Portekiz formasıyla son kez Dünya Kupası maçına çıkan efsane futbolcu 20 yıllık turnuva serüveninde önemli rekorlara imza attı. Cristiano Ronaldo FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 2006 yılında Almanya'da çıktı. O zamanlar 21 yaşında olan Portekizli forvet 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Portekiz 2006'da 4. olurken bu aynı zamanda Ronaldo'nun da Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi ile beraber 6 Dünya Kupası'nda forma giyen Cristiano Ronaldo 6'sında da gol atan tek futbolcu oldu.

0: 41 yaşındaki yıldız Hırvatistan'a attığı golle Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti. Cristiano Ronaldo bu zamana kadar yer aldığı 6 Dünya Kupası'nda 27 maça çıkarken 11 gol attı ve 2 de asist yaptı. Josebio'yu geçerek Portekiz'in Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu unvanını eline geçiren Ronaldo İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
1: Normal, triste por salir así del mundial.
2: Dünya Kupası'ndan böyle ayrılmak üzücü. Ben her şeyimi verdim, elimden geleni yaptım ve vicdanım rahat bir şekilde ayrıldım. Bu bir futbolcunun hayatı. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin ama yoluna devam etmelisin. Evet, bu benim son Dünya Kupam'dı. Yarın da bugünkü gibi uyanacağım. Vicdanım rahat. Portekiz'le 3 şampiyonluk kazandım. Cristiano'dan önce Portekiz tek bir şampiyonluk bile kazanamamıştı. Bu arada 2016 Avrupa şampiyonluğumuz benim için Dünya Kupası ile aynı ağırlığa sahip. Bu yüzden vicdanım rahat. Hayat devam ediyor.
1: Contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016.
0: Cristiano Ronaldo çok uzun milli takım kariyerinde dünya futbol tarihine geçen rekorlar kırdı. Portekiz milli takım formasıyla 233 maça çıkan ve 146 gol atan süper yıldız iki kategoride de rekorları eline geçirdi. Ronaldo Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda toplamda 25 gol barajını geçen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Efsane yıldız Portekiz milli takımıyla Euro 2004 ikinciliği, Euro 2016 şampiyonluğu, 2019 ve 2025'te ise UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandı.
3: Portekizli eski futbolcu Ricardo Quaresma İspanya mağlubiyetinin ardından milli takıma yönelik sert eleştirilerde bulundu.
4: Ricardo Quaresma 2026 Dünya Kupası'na veda eden Portekiz'i eleştirdi. Portekiz'in İspanya maçında sönük kaldığını söyleyen Quaresma, herkes bu takımın Portekiz tarihinin en iyisi olduğunu söylüyordu. Ama ne kazandılar? Orta sahada gerçekten de yetenekli oyuncular var. Ama hem hücumda hem de savunmada çok dağınık oynadılar. Turu resmen İspanya'ya hediye ettik dedi. Bu turnuvada hiçbir şey doğru gitmedi diyen Portekizli eski futbolcu, "Yavaştık, isteksizdik ve sahada sadece dolaşıyorduk. Çok fazla yana ve geriye pas yaptılar. Topa sahip olmak maç kazandırmaz" ifadesini kullandı. Kariyerinde Sporting Lisbon, Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Beşiktaş, El Ahli, Kasımpaşa ve Vitória Guimarães formalarını giyen Quaresma, Portekiz milli takımıyla 80 maçta 10 gol kaydetmişti. Quaresma 2016'da milli takımla Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.
3: 2026 Dünya Kupası ile birlikte adını üst üste ikinci kez son 8 arasına yazdıran Fas milli takımı gelişmiş bir futbol ülkesi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Kuzey Afrika temsilcisinin başarılı yakın geçmişine bakalım.
0: Fas'ın dünya futbolundaki yıldızı her geçen gün daha da fazla parlamaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihe geçen Atlas Aslanları, hükmen kararla gelen Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nda da başarılı performansını sürdürüyor. Kuzey Afrika temsilcisi son yıllarda elde ettiği başarıların tesadüf değil, uzun soluklu bir projenin sonucu olduğunu bir kez daha göstermekte. Bu yükselişin temelleri ise yaklaşık 15 yıl önce atıldı. Yeniden yapılandırılan FAS Futbol Federasyonu önderliğinde geniş çaplı bir süreç başladı. Yeni antrenman tesisleri inşa edildi. Kulüplere destek sağlandı. Antrenör eğitim programları geliştirildi. Genç yeteneklerin keşfi için ülke çapında bir oyuncu tarama sistemi oluşturuldu. Amaç kısa vadeli başarılar değil, yıllarca devam edecek sürdürülebilir bir futbol ekosistemi kurmaktı. Bu projenin merkezinde ise Rabat yakınlarında hayata geçirilen 6. Muhammed Futbol Akademisi yer aldı. Ülkenin dört bir yanından seçilen yetenekler burada hem akademik eğitim aldı hem de profesyonel futbola hazırlandı. 6. Muhammed Akademisi zamanla sadece Fas'ın değil Afrika'nın da en önemli futbol gelişim merkezlerinden birine dönüştü. Fas'ın yükselişindeki bir diğer kritik adımsa Avrupa'da yetişen Fas kökenli futbolcuların milli takıma kazandırılması oldu. Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde futbol eğitimi alan oyuncularla sistemli bir iletişim kuruldu. Federasyon bu isimleri milli formayı giymeye ikna etmeyi başardı. Böylece Avrupa futbol kültürüyle yetişen yıldızlar, ülke içinde geliştirilen yerli yeteneklerle aynı takımda buluştu. 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 futbolcunun 19'unun Fas dışında doğmuş olması, bu stratejinin en somut göstergelerinden biri oldu. Yatırımlar kısa sürede sonuç vermeye başladı. 6 yaş milli takımlarında elde edilen başarılar, kurulan sistemin doğru işlediğini gösterdi. Fas genç milli takımlar düzeyinde önemli dereceler elde etti. 2025 yılında FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'nı kazanarak tarih yazdı. Altyapıdan yetişen futbolcular da milli takımın iskeletini oluşturmaya başladı. 1998'in ardından 2018'e kadar Dünya Kupası'na katılamayan Fas futbolundaki dönüşümün dünyaya ilan edildiği turnuva ise 2022 Katar Dünya Kupası oldu. Kuzey Afrika temsilcisi son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi unvanını elde etti. Fas artık sadece sürpriz sonuçlar alan bir takım değil, dünya futbolunun önde gelen ülkelerinden biri olarak görülmeye başladı. 2026 Dünya Kupası'ndaysa Atlas Aslanları sahaya yeni bir futbol kimliğiyle çıktı. 2022'de savunma disiplini ve hızlı geçiş hücumlarıyla öne çıkan Fas, teknik direktör Muhammed Oabi yönetiminde topa daha fazla sahip olan, ön alanda baskı kuran ve oyunu yönlendiren bir yapıya dönüştü. Brezilya karşısındaki etkili performansı, Hollanda'yı penaltılarla elemesi ve Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi, Fas'ın artık Dünya Kupası'nın elit takımları arasına girdiğini ortaya koyuyor. Son Afrika şampiyonu ve Dünya Kupası yarı finalisti Fas'ın hikayesi, futbolda gelişmekte olan ülkeler için emsal niteliği taşıyor.
3: Alman ekibi Köln, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Edson Alvarez'in transferini tamamlamak üzere.
4: Edson Alvarez kariyerine Bundesliga'da devam etmeye hazırlanıyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Bundesliga ekibi Köln, 28 yaşındaki Meksikalı futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. West Ham'la görüşmelerde sona gelen Köln'ün Edson Alvarez'i hem ön libero hem de stoper pozisyonunda değerlendirmeyi planladığı belirtildi. Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren futbolcu, Şubat ayında geçirdiği ayak bileği ameliyatı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyememişti. West Ham'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edson Alvarez, Fenerbahçe formasıyla 14'ü ilk 11'de olmak üzere 18 maça çıktı ve bir asist katkısı sağladı. Meksika milli takımının vazgeçilmez isimlerinden Alvarez, ülkesi adına çıktığı 103 maçta 7 gol kaydetti. Deneyimli futbolcunun Köln'e transferinin bu hafta

0: içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
1: Başakşehir Kulübü'nden ayrılan Miguel Crespo, Suudi ekibi El Kalej'de sözleşme imzaladı.
0: Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu. Başakşehir'le yollarını ayıran Portekizli orta saha kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden El Halic, 29 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Başakşehir formasıyla 63 resmi maça çıkan Crespo, 5 gol 14 asistlik katkıda bulundu. 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan deneyimli orta saha, Sarı Lacivertli ekipte Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig'de toplam 104 maça çıkan Crespo, 5 sezonun ardından Türkiye'ye veda etmiş oldu.
1: İlk saat dilimimizi noktalıyoruz Sabah Sporu'nda. 9'da tekrar devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
2: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Tatil Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Bankam, bank, kartım adı. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız,

kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
11: Her

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Bankom.com
2: Bank kartıma bin. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.
3: Reklam.
4: Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: fırsatlarını kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
7: A-Spor Radyo.

0: Sağ Spor Televizyonu ve Radyo Ortak yayınımızla birlikte ikinci saat dilimimize başlıyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe Kulübü oyuncuları yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor. Takım ilk hazırlık mücadelesini de bu akşam saat 20.30'da Admira Baker'le oynayacak.
1: Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor. Sarı lacivertliler bu kapsamda ilk hazırlık maçını Avusturya'nın Admira Baker ekibiyle oynayacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak.

0: Rövanşsa 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak.
1: Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal geçtiğimiz sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Ederson'la yola devam etmek istiyor.
2: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı kaleciye sahip çıkma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından izin dönüşünde Ederson'la bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yapacak. Yönetim, deneyimli file bekçisini yeniden kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Ederson'un takımda kalmasını istediği ve tecrübeli kalecinin yeni sezonda yeniden en iyi performansına ulaşabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin gelişi Ederson için pozitif etki oluşturdu. Hollandalı yıldız Manchester City'den eski takım arkadaşı Ederson'la görüştü. Ake hem kulüp hem de yeni sezon hedefleriyle ilgili Ederson'la fikir alışverişinde bulunurken Brezilyalı kaleci transfer sürecinde aktif rol oynadı. Eski takım arkadaşlarının yeniden aynı takımda buluşacak olması her iki oyuncu için motivasyon kaynağı oldu. Manchester City'de birlikte çok önemli başarılara imza atan Ederson ve Ake, Fenerbahçe formasıyla da uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz, Metin Oktay tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşinci kez üst üste şampiyon olacağız dedi.
3: Hatırlayın, tek tek isimlerini saymak istiyorum size. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroy Sané. Bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Söylenenleri hatırlayın geçmiş dönemde, geçtiğimiz dönemde. Osimhen'i alacak mı? Osimhen'i getirecek mi? Bu ödeyebilir mi? Yakıştırmaları bir hatırlayın. Ne yaptık? Osimhen'i de getirdik. Demin saydığım Leroy Sané gibi, Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları da Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdık. Bize yapılan yakıştırmalar geçmiş dönemde de hep söylemek kolay mı, yap da görelim gibi yakıştırmalar oldu. Dolayısıyla biz bunların etkisinde hiçbir zaman kalmadık. Galatasaray'ın ihtiyacı olan, Galatasaray'ın bir dünya markası olması sebebiyle ihtiyacı olan her yerlere biz transferleri yaptık. Ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın sportif manada başarılarını planlarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 4 yıl üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de 5 sefer üst üste şampiyon olan takım Galatasaray olacaktır.
1: Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira geleceği ve yeni sözleşme hakkında açıklamalarda bulundu.
0: Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.

Arjantin basınından El Intransigente'ye konuşan Uruguaylı orta saha, adının sık sık anıldığı Boca Juniors iddialarına noktayı koydu. 30 yaşındaki futbolcu, Boca'da oynamaya hiç yaklaşmadım. İnsanlar bana bazen şarlatan diyor ama bu Boca'ya duyduğum sevgiden kaynaklanıyor. Yine de içinde bulunduğum gerçeğin farkındayım dedi. Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini de açıkça dile getirdi. Torreira, Galatasaray'la önemli bir sözleşmem var. Bitmesine 2 yıl kaldı ve kesinlikle yenileyeceğiz. Galatasaray'da çok mutluyum. Kulübü seviyorum. Yeni sözleşme görüşmelerimiz sürüyor ve amacım takımda kalmak ifadesini kullandı. Galatasaray'da 4 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu.

0: Gazete manşetleri bölümüne geçtik tekrar. Burada şöyle Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye biraz daha ayrıntılı bakacağız. Yeni transferler, ismi geçenler, hepsine bir bakalım. Fotomaç 3. sayfayı açıyoruz. Bütün kupaları kazanacağız. İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Bu sezon Allah'ın izniyle hep birlikte çok iyi çalışarak şampiyon olacağız ve bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Çünkü bu camianın, bu takımın ihtiyacı olan şey bu, diyor İsmail Kartal. Pazartesi günü Avusturya ikinci etap çalışmaları için giden Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı. Dünse tek antrenman gerçekleştirdi. Bugün bir hazırlık mücadelesi var demiştik. Watkins yükleniyor. Fenerbahçe santrfor transferinde son düzlükte ve mutlu sonu da artık çok yakın. Vedat Muriç ile Nathan Aké'yi renklerine bağlayan Mason Greenwood için de geri sayıma geçen sarı lacivertliler Watkins transferini de bitirmek üzere. Yönetim oyuncuyla her konuda anlaştı. Aston Villa ile arada küçük detaylar kaldı oyuncuyla ilgili. Geçen sezon Premier Lig'de 16, Avrupa Ligi'nde de 5 kez ağları havalandırdı Watkins. Toplamda 21 gol sevinci yaşadı. Llorente yoklaması. Fenerbahçe'nin Armand Llorente için Sassuolo ile görüştü ve 27 yaşındaki Fransız oyuncu için İtalyan ekibine teklif yaptığı ortaya çıktı. Fenerbahçe 22 Temmuz'da Gornik Zabze ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında karşı karşıya gelecek. Kadıköy Çobani Stadı'ndaki bu mücadele öncesinde sarı lacivertliler UEFA'ya kadro bildirmek zorunda ve son tarih 16 Temmuz. Teknik direktör İsmail Kartal Avusturya kampında oyuncuların sergileyeceği performanslar sonrasında nihai kararını da verecek. Fanatik'le devam edelim. Curtis Jones. Bu iddia İngiliz basınına ait. Liverpool'da bu yaz satışa en yakın ismin orta sahadaki istikrarıyla dikkat çeken Curtis Jones olduğu 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray, Nottingham ve Inter devrede şu anda. Oyuncu da sözleşmesindeki son yıla giriyor. Aslana kule gibi 6 numara İngiliz ekibi Burnley'nin 21 yaşındaki ön liberosu Ogochukwu ile ilgilenen Galatasaray ilk teklifin geri çevrilmesinin ardından yeni bir paketle ada kulübünün kapısını çaldı. Sarı Kırmızılar bu kez 2 milyon euro artı 22 milyon euroluk dev bir teklif yapıyor oyuncuya. Sanchez Van Dijk'tan iyi. Okan Buruk'un ağabeyi teknik direktör Fuat Buruk şu anda Sanchez Van Dijk'tan daha iyi stoper. Değerini bulursa gidebilir dedi. Buruk ayrıca Okan Hoca'nın Galatasaray'da göreve gelirken başkaları gibi tepeden inmediğini söyledi. Böyle bir açıklaması var. Bakalım şöyle yine sayfaya. Diğer gazeteye geçelim. Sabah gazetesi. Orta sahada gençlik ateşi sarı kırmızılar Ogochukwu için Burnley'den yanıt bekliyor. Bugün manşetlerde çoğunlukla yer alan bir isim bu. 22 yaşındaki 1.90'lık Fransız futbolcu son onayı veren Okan Buruk yoğun fikstürde bu bölgede bitmeyen bir enerji istiyor. Bu sebeple bu oyuncu tercih edildi. 22 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray'a sıcak baktığını da kulübe iletmiş. Milliyete bakalım, Osimhen'i biz almadık mı? Başkan Dursun Özbek transferde ağır hareket ettikleri eleştirilerine yanıt verdi. Kimsenin şüphesi olmasın, Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takım kuracağız. Osimhen, Sané ve Torreira gibi oyuncuları biz aldık dedi. En altta transferde öncelik kalite başlığı var. Bu habere de bakalım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım transferde kaliteye öncelik veriyor. Hücum hattını Vedat Muriç, savunmayı Nathan Aké ile güçlendiren sarı lacivertliler sosyal medyaya göre değil, ihtiyaçlar ve planlama doğrultusunda hareket ediyor. Takvimdeyiz. Asensio 35 milyon euro. Marco Asensio için menajerler iki kulüp adına Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Kanarya 30 yaşındaki yıldızı ancak 35 milyon euroluk teklif gelmesi halinde bırakmayı düşünüyor. Sınır 35 milyon euro. Fener'in taksit planı, Greenwood için limitler zorlanmayacak. Sarı lacivertler kesenin ağzını hesaplı bir şekilde açıyor. Fenerbahçe bu yılki harcama limitini verimli kullanmayı hedefliyor. Greenwood transferinde ilk ödemenin düşük tutulup bonservis bedelinin gelecek yıllara yayılmasının planlandığı öğrenildi. Semedo'ya El Ahli talip. İddialara göre Fenerbahçeli Semedo'ya Suudi Arabistan'dan El Ahli talip oldu. Portekizli sağ bekin geleceği İsmail Kartal'ın kamp raporuyla netleşmiş olacak. Evet, gazete manşetlerine baktık, tekrar döneceğiz ama önce haberlere bakıyoruz. Beşiktaş'ın yeni kalecileri Alexander Nübel ve Doğan Alemdar dün İstanbul'a geldi.
1: Beşiktaş kalecilerine kavuştu. Bayern Münih'ten transfer edilen Alexander Nübel ve Başakşehir'den kadroya katılan Doğan Alemdar arka arkaya İstanbul'a geldi. Alman kaleci Nübel havalimanında kartal pençesi pozuyla taraftarı selamladı. Doğan Alemdar ise Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.
2: Doğan, hayırlı olsun. Neler hissediyorsun?
3: Çok teşekkürler. Çok mutluyum.
1: Beşiktaş yöneticisi Toygun Batallı da transferlerinin devam edeceğinin müjdesini verdi.
2: Transferler devam edecek mi?
4: Transferler devam ediyor. Dört koldan.
2: Buradaki mevki ne?
4: Futbol komitesi onların cevabını verecektir size.
0: Beşiktaş kulübü Trossard transferinde de geri sayıma geçti. Siyah beyaz kulüp Arsenal'la anlaşma sağladı.
5: Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona yaklaşıldı. Siyah beyazlı yönetim Arsenal'ın deneyimli kanat oyuncusunu kadroya katmak adına önemli aşama kaydetti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız için yaptığı 18 milyon euroluk bonservis teklifine Arsenal cephesinden olumlu yanıt geldi. İngiliz ekibinin onay vermesinin ardından transfer sürecinde artık oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmeler belirleyici hale geldi. Edinilen bilgilere göre Leandro Trossard da Beşiktaş'ın sunduğu şartlara büyük ölçüde olumlu yaklaştı. Taraflar arasında son pürüzlerin giderilmesi için temaslar devam ederken anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması hedefleniyor. Transfer sürecindeki en önemli gelişmelerden biri ise Trossard'ın menajeri ve avukatının İstanbul'a gelmesi oldu. Beşiktaş yönetimiyle yapılacak son görüşmelerde sözleşmenin tüm detaylarının netleştirilmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Belçika milli takımının Dünya Kupası serüveninin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve oyuncunun takıma katılması hedefleniyor. Planlamaya göre Leandro Trossard, Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşme imzalayacak. Yönetim transferi en kısa sürede tamamlamak için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol 11 asistlik performans gösterdi. Trossard 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunda önemli katkı sağladı.
0: Trabzonspor Kulübü yeni transferi Aral Şimşir'e kavuştu. Aral Trabzonspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
6: Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı. Hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim için o benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya ve milli takımda da aynısı, en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum ya. Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen o iki pozisyonda oynamayı seviyorum. Polonya FC Mikulen'den tanıyorum zaten. Andre Onan Asavic çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Muhteşem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona çok gol attırmak için. Evet öyle. Buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve bunu yaptıkları için gerçekten elimde gelen en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahada. Sonra burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
0: Trabzonspor Benfica forması giyen Gianluca Prestigiani için Portekiz kulübüne bir teklif sundu.
3: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kanat hattına takviye yapmayı hedefleyen Bordo Mavililer, Benfica forması giyen Gianluca Prestigiani'yi kadrosuna katmak istiyor. 20 yaşındaki Arjantinli yıldız için Benfica ile görüşmeler devam ederken Trabzonspor bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu aşan bir teklif sundu. Yeni teknik direktörü Marco Silva ile kadro planlamasını sürdüren Benfica'nın Prestigiani'nin geleceği ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen genç futbolcunun Portekiz ekibiyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Arjantin ve İtalya vatandaşlığına sahip Prestigiani geride kalan sezonda Benfica formasıyla 14 maçta görev alırken bir gol bir asist katkısı sağladı.
0: Beşiktaş ve Trabzonspor için gazete manşetleri bölümümüzdeyiz. Fanatik gazetesiyle başlayacağız. Hemen en başta Kara Kartal'da Jesus sesleri. Siyah beyazlılarda mutlu son. Beşiktaş yönetimi Nübel ve Doğan Alemdar'ı İstanbul'a getirdi. Büyük bir aksilik olmazsa Salih Özcan'la da anlaşma sağlandı. 3 oyuncuya imza töreni düzenlenmesi planlanıyor siyah beyazlılarda. Arsenal'ın Brezilyalı forveti Gabriel Jesus için de menajerler aracılığıyla ilk temasların kurulduğu söylenmiş sayfa içerisinde. Beşiktaş'tan transfer şov, mutlu son. Nübel Doğan Alemdar İstanbul'a geldi demiştik. Salih Özcan'la da anlaşıldı. 3 oyuncu için bir imza töreni planlaması yapılacak siyah beyazlarda. Anguissa'da İtalyan'la farkı Kara Kartal'ın orta saha hedeflerinden Frank Anguissa için görüşmeler hız kazandı. Vincenzo Italiano'nun oyuncuyla birebir yaptığı görüşmenin ardından Kamerunlu futbolcunun siyah beyazlı projeye olumlu yaklaştığı da öne sürülüyor. Ersin Destanoğlu adaya gidiyor. 24 yaşındaki kalecinin Hulst ile görüşmelerde sona yaklaştığı belirtildi. Foto maçtayız. Ahmet Can da tamam. Trabzonspor Ajax'ın stoperi Ahmet Can Kaplan'la temasa geçti. Yıllık 900 bin euro maaş önerildi ve anlaşma sağlandı. Hollanda kulübüne de resmi bir teklif sunuldu. Arakodare hamlesi fırtına 25 yaşındaki Nijeryalı forvet için harekete geçti. Trabzonspor Championship ekibi Wolverhampton'da forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor için bir kiralama teklifi sundu. Görüşmelerin devam ettiği de dile getirildi. Peki Arakodare nasıl bir forvet? Sahada ilk dikkat çeken özelliği fizik gücü. Rakip stoperlerle girdiği mücadelelerde kolay kolay geri adım atmayan bir oyuncu. 1.97 boyuyla hava toplarında etkin, ceza sahası içerisindeki bitiriciliğiyle de öne çıkıyor. Sırtı dönük oyunda takımını ileri taşıyabilen bir oyuncu. Özellikle uzun toplarda önemli bir hedef santrfor profili de çiziyor oyuncu. Bakalım şöyle, Pinya ile ilgili bir haber. Pinya için Avrupa'dan dikkat çeken bir teklif var. 23 yaşındaki sağ bek için 20 milyon euroluk öneri masada. Yeşilburun adalı savunmacı Trabzonspor'un genç ve potansiyelli oyuncu planlamasının önemli parçalarından da biri olarak görülüyor. Sabahtayız. Beşiktaş'la ilgili kaleci haberleri burada da var. Forveti kaleci oldu, şimdi zirveye kuruldu. İdolü Manuel Neuer'den dolayı Manuel lakabıyla anıldı. Alexander Nübel'den bahsediliyor. 14 yaşına kadar santrfor oynadı, ardından eldivenleri giydi. Stuttgart'ta 11.29'luk engellenen gol oranıyla Bundesliga'nın ilk sırasını da aldı. Bir analiz bölümü yapılmış oyuncuyla ilgili. Lukaku'yu görüyorum. Sıra Lukaku'da. Vlahovic'i bir türlü ikna edemeyen Kara Kartal Rotayı Belçikalı santrfora kırdı. Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin fişini çeken 33 yaşındaki Lukaku için Napoli ile masaya oturuldu.

Siyah beyazlar. Trossard'da da tek sorun şu anda imza parası. Belçikalı sol kanadın menajeri ve avukatını davet eden Beşiktaş son pürüz olarak kalan 1,5 milyon euroluk imza parasını görüşüp anlaşmayı da tamamlamayı hedefliyor. Hürriyet gazetesine bakacağız. Beşiktaş kaleyi sağlama aldı. Ersin Destanoğlu ve Davis Vazquez'i gönderen Kartal böylece kaleyi baştan aşağı değiştirmiş olduğu yeni transferlerle birlikte. Doğan bir dönem Fransa'da da oynamıştı. Kartal, Nübel'e alternatif olarak genç file bekçisi Doğan Alemdar'ı da kadrosuna kattı. Beşiktaş Kulübü bu oyuncuyu da kapa bildirirken yurt dışında tatilde olan 23 yaşındaki kaleci dün sağlık kontrolünden geçmek için de İstanbul'a geldi. Profesyonel kariyerini altyapısına yetiştiği Kayserispor'da başlamıştı Doğan. 2021'de Fransa temsilcisi Rennes transfer oldu. Bir dönem Fransa'nın Troy takımında da kiralık olarak forma giydi. Geçen sezonun başında gittiği Başakşehir'de de 3 maç oynamıştı. Milliyet gazetesi bugünün son gazetesi olacak. Kartal kaleyi sağlam aldı. Benzer başlık burada da var. Beşiktaş'ta olmak çok güzel açıklamasını yaptı Alexander Nübel. İlhan Fakılı ilk kez Slovakya'da kampta bulunan Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Siyah beyazlı futbolcular 15 dakikalık bölümü basına açık tutulan idmana ısınma hareketleriyle başladı. Clermont'tan transfer edilen genç oyuncu İlhan Fakılı takımla ilk çalışmasına çıktı. Hafif ağrısı bulunan Milot Rashica saha kenarında özel program uygulandı. Siyah beyazlı takımın günün ikinci antrenmanında ısınma koşusundan sonra taktik çalışmalar üzerinde durulduğu da belirtildi. Gazete manşetlerini bitirdik ve şöyle Dünya Kupası diyelim. Dün oynanan Arjantin-Mısır karşılaşması büyük heyecana sahne oldu. Arjantin muhteşem bir geri dönüşle birlikte adını da çeyrek finale yazdırdı. Arjantin tarihi geri dönüşe imza attı. Atlanta'da oynanan karşılaşmada Mısır, Yasir Ibrahim'in 15 ve Mustafa Zico'nun 67. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Arjantin 79. dakikada Cristiano Romero'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Lionel Messi 83. dakikada skoru eşitlerken Enzo Fernandez 90+3'te attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan tangocular 2-0 geriye düştüğü mücadelede geri dönüşe imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı. Arjantin çeyrek finalde İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Yine dün akşam oynanan İsviçre-Kolombiya karşılaşması da uzatmalara gitti. Ardından penaltılarda kazanan İsviçre oldu. Vancouver Stadyumunda oynanan maç normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Uzatma devresinde de gol sesi çıkmayan karşılaşmadan galip ayrılan taraf seri penaltı atışları sonucu 4-3 İsviçre oldu. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez penaltı atışından faydalanamadı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. İsviçre'de Akanji'nin penaltı kaçırmasıyla birlikte 3. penaltıların ardından durum eşitlendi. 4. penaltılarda Hernandez'in sol köşeye attığı golü kaleci kurtardı. İsviçre ise daha fazla hata yapmadı ve karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu. İsviçre'nin Arjantin'in rakibi olmayı garantilediği maçla birlikte son 16 turu heyecanı sona erdi. Bir günlük aranın ardından 9 Temmuz tarihinde çeyrek final heyecanı da başlamış olacak. Dün oynanan maçlarla birlikte Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bitti. Bugün Dünya Kupası'na bir ara verilecek. Sonrasında yarın itibariyle de çeyrek final karşılaşmalarını izlemeye başlayacağız. Şöyle son 16 turu sonuçlarına bir bakalım. Kanada Fas mücadelesi Fas'ın 3-0'lık üstünlüğüyle bitmişti. Fransa Paraguay'ı 1-0 mağlup etti. Norveç Brezilya'yı 2-1 ile geçti. İngiltere Meksika'yı 3-2 yendi. İspanya Portekiz'e tek gol attı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Belçika Amerika Birleşik Devletleri karşısında 4 gol buldu. Arjantin Mısır'ı 3-2 yendi. İsviçre Kolombiya karşılaşması da son 16 turunun uzatmalara giden bir mücadelesiydi. Dün akşam penaltılarda 4-3'lük skorla İsviçre maçın galibi oldu.
Peki çeyrek final eşleşmeleri nasıl şekillendi? 4 keyifli karşılaşma izleyeceğiz gördüğümüz üzere. Perşembe günü saat 23'te Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Fransa kuş

0: Juventus turnuva başlamadan önce de hepimizin final için favorilerinden biriydi. Ama çeyrek finalde de bu kadar büyük bir eşleşme bekliyor muyduk emin değilim. Bu mücadele Fas'ın da performansıyla birlikte biraz daha ortada gözükmeye başladı. Cuma günü saat 22'de İspanya Belçika ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü gece 12'de Norveç İngiltere karşılaşması var. Bu da aslında Norveç'in performansıyla birlikte yine merak edilen karşılaşmalardan biri olacaktır. Saat 04'te de pazar günü Arjantin İsviçre karşılaşması oynanacak çeyrek finalde Dünya Kupası'nda. Haberlerimize geçelim. Fransa'nın Paraguay'ı elediği maçın ardından kaleci Orlando Jill'in elini sıkmamıştı biliyorsunuz Kylian Mbappe. Kendisine ırkçı hakaretlerde bulunan Paraguay senatörüne de Mbappe'nin ağır eleştirileri ve sözleri var.
1: Fransa milli takımı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı 1-0'la geçerek çeyrek finale yükseldi. Penaltıyı gole çevirerek maçtaki tek golü atan Kylian Mbappe'nin maç bitiminde Paraguay kalecisi Orlando Hill'in elini sıkmaması birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Kaleci Hill sadece rakibini tebrik etmek istediğini söylemiş. Mbappe ise Paraguay'ın sert oyununu ima ederek smokinle oynayacağımızı sandılar. Gerekirse elimizi pisletiriz ifadelerini kullanmıştı. Karşılaşmanın ardından Paraguay senatörü Celeste Amarilla Mbappe ile ilgili fikirlerini "Bu kaba herif yazı yazmayı bile öğrenmemiş. Anne sütü yerine Hindistan cevizi içerek büyümüş. Duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzeler olmuş. Kolonyal bir Kamerunlu Fransızmış gibi davranıyor. Kindar, sonradan görme, kibirli ve çirkin. Bütün takımı gibi maç boyunca gergindi ve korkudan ödü kopuyordu" şeklinde sivri ve ırkçı bir dille ortaya koydu. Paraguay'da marjinal söylemleriyle tanınan senatörün bu paylaşımına Mbappe ise "Bayan Celeste Amarilla, siz iğrenç bir kadınsınız ve bulunduğunuz konumu hak etmiyorsunuz. Dünya Kupası'nda tutku ve onurla mücadele eden Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz. Küstah ırkçılığınız nedeniyle tüm dünya oyuncularınızın bu tarihi çabasını unuttu. Bunun yerine ülkesinin imajını bozan beceriksiz bir kadını ortaya çıkardınız. Sizin gibilerin nefretini ve ırkçılığını dünyaya yaymasına asla izin vermeyeceğim" şeklinde sert yanıt verdi. Kamerun asıllı Fransız futbolcuya en büyük destek Emmanuel Macron'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Kylian Mbappe'den bir gol daha, bu sefer ırkçılığa karşı paylaşımında bulundu.
0: Belçika karşılaşması öncesi Amerika Birleşik Devletli oyuncu Balogun'un kırmızı kartı ertelenmişti hatırlarsınız. Bu kararın ardından da tartışmalar beraberinde geldi.
1: Sadece 2026 Dünya Kupası'na değil, belki de futbol tarihine geçecek olaylardan birini geride bıraktık. Son 32 turunda oynanan ABD-Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun, son 16 turundaki Belçika maçında cezalı duruma düştü. Ancak her ligde ve dünya futbolunun her aşamasında uygulanan bu değişmez kural artık eskisi kadar katı değil gibi görünüyor. FIFA Disiplin Kurulu bu cezayı hemen uygulamak yerine bir yıllık deneme süresi kapsamında askıya aldı. Böylece turnuvadaki 3 golüyle ABD'nin en skorer oyuncusu olan Balogun, Belçika maçında oynayabilecek duruma geldi. Gelişmenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakınlığı bilinen ABD Başkanı Donald Trump, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği önlediği için FIFA'ya teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Infantino'yu aradığını söyleyen Trump, konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktardı. "Spordan çok iyi anlarım. Pozisyon sadece iki sporcunun çarpışması. Faul bile değil. O hareketi bilerek yapamazsınız. Kırmızı kart gören oyuncunun sonraki maçta oynayamadığını söylediklerinde şaka mı yapıyorsunuz?" dedim. "Bu kadar saçma bir şey olduğunu bilmiyordum. Bu olay Messi'nin başına gelse Arjantinliler ne düşünürdü? Ancak kararın güncellenmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanından FIFA ve Infantino'ya tepki yağdı. Avrupa futbolunun yönetici kurumu UEFA, dünya futbolunun patronunu eşi benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve savunulamaz, kırmızı çizginin aşılması" ifadeleriyle eleştirdi. Belçika Futbol Federasyonu karara itiraz ederken şaşkınlıkla izledikleri durumu FIFA talimatlarının ihlali olarak değerlendirdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Federasyonlar, teknik adamlar ve futbolcular başta olmak üzere futbol camiasından gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı. Her başkanla görüştüğüm gibi Trump'la

0: Görüştüm diyen Infantino, kendisine konuyla ilgili sürecin devam ettiğini anlattım. Karar bağımsız ve özerk bir şekilde alınmıştır ifadelerini kullandı. Belçika maçında forma giyen Balogun gol atamadı ve ABD 4-1'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Olayın kahramanı Birleşik Amerikalı futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sorumluluğum sahada görevimi yapmak. Ceza verildiğinde de ertelendiğinde de kabul ettim. Bu kararın tartışılması bence normal. Bu yüzden şaşırmadım" şeklinde konuştu. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia ise onun kabahati yok dediği Balogun'un maçtan sonra kendisiyle konuşmaya geldiğini, oyuncuyu bu hareketi nedeniyle takdir ettiğini söyledi. Çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan Belçika milli takımı sosyal medya hesabı da 4-1'lik galibiyetin ardından "bunu da değiştirin" paylaşımı yaptı.
1: Sabah sporunda yayınımıza bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Hüseyin Özkök bizleri bekliyor. Konu başlıklarımız var. Hem Dünya Kupası hem de transferlerle ilgili her şeyi konuşacağız. Hoş geldiniz. Günaydın Hüseyin Özkök. Nasılsınız?
2: Sevgili Demet merhaba. Günaydın. Hoş bulduk. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Dünya Kupası'nda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Maçları takip ediyoruz. Son 16 turunu da geride bıraktık. Az önce sonuçları da sen okudun. Ve şimdi sırada çeyrek finaller var. O çeyrek finallerle ilgili küçük bir nüans söyleyeyim. Bizim saatimizde sanki cumartesi iki maç varmış gibi gözüküyor. Ama aslında her güne bir maç koydu FIFA. Çeyrek final maçları her gün oynanacak. Yani perşembe, cuma, cumartesi ve pazar.
1: Evet.
2: Bizim saatimizde tabii bir maç cumartesiye denk geldiği için aslında Amerika Birleşik Devletleri saatiyle, yani oranın yerel saatiyle maçlar birer gün arayla oynanacak. Onu da söyleyelim.
1: Peki en son Balogun'la ilgili bir haber ekranlara getirmiştik. İsterseniz o haberle başlangıcı yapalım. Yani karşılaşma bitti. Amerika Birleşik Devletleri elendi ama bu konu hala dünyanın gündeminde.
2: Şimdi sevgili Demet, dünya futbol tarihinin bence en hukuksuz kararına imza atıldı. Yani bunun bir açıklaması yok. Açıklama yapmaya çalışıyorlar ama hep yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar ve laf kalabalığı yapıyorlar. Şimdi FIFA'nın disiplin komitesi başkanı dün 13 maddelik bir açıklama yapmış. Yaptığı açıklamada da ismini bile yazmamış. Yani FIFA disiplin komitesi başkanının açıklaması diye FIFA sayfasından vermişler. 13 madde var. 13 maddede anlatıyor da anlatıyor. Tam bir laf kalabalığı. Ve en son 13. maddede de tırnak içinde UEFA'ya çakmış. Yani UEFA'nın gösterdiği tepkiye, onlar da kendi şeylerinde, meşreplerinde tepki gösteriyorlar.
1: Evet.
2: Yani neresinden tutarsan elinde kalan bir karar. Dünya futbol tarihinde veya da herhangi bir ligde nerede görülmüş kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta oynadığı. Tamam, Türkiye'de bunun bir örneği var mesela. Gökhan Zan örneği veriliyor ama orada bir ceza veriliyor Gökhan Zan'a ve orada PFDK iki maçlık bir ceza veriyor. Olay tahkime gidiyor ve tahkim kurulu o iki maçlık cezanın birini kaldırıp birinde erteliyor ve Gökhan Zan oynayabiliyor. Tamam, burada bunun kararı eleştirebilir, eyyam kararı diyebilirsiniz. Bana göre de çok hatalı bir karardı o dönem ama bir hukuk çerçevesinde yapılan bir şeydi. Burada bir hukuk da yok. Burada sadece FIFA disiplin kurulu bir anda yönetmeliklerde olmayan bir karara varıyor ve cezayı birden erteliyor. Yani bugün olacak iş değil. UEFA'nın ve dünyada gelen bütün tepkiler çok haklı. Ben de zaten ilk başta duyduğumda çok garip bir karar diye burada yorum yapmıştım. Bu tabii ki dünya futbolunda bu şekilde uygulanmayacak bundan sonra. Bu tepkilerden sonra FIFA'nın ben bir daha kendi turnuvalarında böyle bir karar alacağını hiç sanmıyorum. O zaman her kırmızı gören takım "benim kırmızı kartım haksızdı, ertelensin ceza" diye gider başvurur. Yani bunun sonu yok ki. Çok saçma. Yani bunun esas amacı haklı veya haksız bir kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta otomatik oynamaması. Bu kadar basit yani. Ondan sonra ceza zaten verilmez. Tek maçta kalır o.
1: Balogun maçı bu çevirecek, döndürür zannettiler ama o da olmadı.
2: Evet, o da ters tepti. Belçika çok haklı bir şekilde farklılık kazandı. Ve bu Dünya Kupası'na skandal olarak yazılan bir hikaye oldu maalesef.
1: Evet.
2: Dünya Kupası'nda daha birçok skandallar yaşandı ama bu artık yani hani pastanın üzerine son bir krema koyarsın ya. Yani bu da o krema gibiydi adeta. Dünya Kupası'ndaki skandallardan en büyüğü ve sonuncusu oldu. İnşallah bundan sonra artık
1: umarım
2: normal şekilde futbolun kendi kuralları çerçevesinde turnuva eder ve sonunda...

0: finalle işi bitiririz.
1: Peki, dünkü maçları konuşalım o halde. Arjantin'in bu muhteşem geri dönüşüne biraz zaman ayıralım. Mısır ne oldu da 2-0'ı tutamadı, sonrasında Arjantin geri döndü.
0: Şimdi Mısır gerçekten Arjantin'e karşı özellikle ilk yarıda harika bir futbol oynadı. Arjantin çok tutuktu. İşte Messi bir de penaltı kaçırdı. Hani o penaltı girse tabii ki maçın akışı bambaşka olabilirdi.
1: Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada iki kez penaltı kaçıran ilk futbolcu olmuş. Biraz da böyle.
0: Bir de negatif bir rekorum olsun diye, kişi de kenarda dursun diye onu da koymuş oraya Messi. Ama Messi yine de maçı çeviren oyuncu oldu gerçekten. Müthiş bir insan, müthiş bir futbolcu. Çok takdir etmek lazım Messi'yi. Ve tam olarak futbol yeteneklerini bu yaşına rağmen sahaya koyabiliyor. Belki çok koşmuyor, çok fazla mücadele etmiyor ama gücünü o kadar iyi ayarlıyor ki bu yaptığı vuruşlara yeterince gücü kalıyor. Ve dün de işte çok güzel bir gol attı. Asist yaptı. Messi gerçekten turnuvanın yine kader adamlarından, kader oyuncularından biri oldu. Mısır'ın o sayılmayan bir golü var. O çok tartışılıyor.
1: Evet, oyuncular da maç sonunda bununla ilgili adaletsiz açıklamasında bulunmuş.
0: Mısır avuç çizgisinin önünde bir faul var. Ancak bu faul hani açık, bariz, net bir faul mü? Hakem orada devam ettiriyor. Oyun akıyor, bayağı bir aktıktan sonra gol oluyor ve VAR müdahale ediyor. Benim konuştuğum Türkiye'deki bazı hakem yorumcuları VAR'ın müdahalesinin yanlış olduğunu söylüyorlar. Yurt dışından da birçok hakem yorumcusunu takip ediyorum. Onlar da VAR müdahalesinin çok yanlış olduğunu söylüyorlar. Burada hakemin kararının uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Ama FIFA'nın bu turnuvada yine Collina'nın başında olduğu FIFA hakem komitesinin değişik uygulamaları var. Avrupa'dan çok farklı uygulamalar var. Bunların birkaç tanesine zaten geçtiğimiz maçlarda tanık olmuştuk. Ama sonuçta gol sayılmadı. Fakat Mısır yine de ikinci golü onun akabinde buldu. Ama ikinci yarı bu 2-0'ı korumaya yönelince, koruma içgüdüsüyle geri çekilince Arjantin'in o süper yetenekli oyuncuları maçı çevirdiler. Başta Messi olmak üzere. Ve bence ikinci yarıdaki oyunla da haklı bir galibiyet aldılar. Ama Mısır'ı da mücadelesinden dolayı gerçekten tebrik etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu Mısır teknik direktörünün maçtan sonra hakeme böyle kollarını çapraz şekilde göstermesi var. Onun anlamını açıklayayım. Tabii. Şimdi daha önce de burada konuşmuştuk. Hakemler ırkçılıkla ilgili sahada bir tespitte bulunduklarında tribünlerden olsun, sahada olsun kollarını şu şekilde çapraz getiriyorlar ve bir ırkçılık olayı var. Ben maçı durduruyorum diyorlar. İşte burada da Mısır teknik direktörü Fransız hakeme kollarını o şekilde göstererek adeta hani ırkçılık yapıyorsun demek istedi. Onu da söyleyelim, anlamayanlar olmuş çünkü. Bunun anlamı buydu. Hakeme kendisi kendi jargonuyla cevap veriyor bir yerde. Ama sonuçta Arjantin çeyrek finale kaldı. Maçı 3-2 kazandı. Tebrik edelim Arjantin'i. Gece oynanan diğer karşılaşmada da çok böyle mücadele vardı ama ne yazık ki böyle bitirici vuruşlar gelmedi. Zaten 120 dakikada golsüz çıkmayınca İsviçre karşılaşmayı penaltı vuruşlarıyla kazandı ki penaltı zaten her zaman biraz şans işi. Kalecinin hüneri, oyuncuların orada o penaltı atışında nasıl sinirlerini yani heyecanlanmayacakları falan çok önemli rol oynuyor. Dolayısıyla orada da kazanan İsviçre oldu ve Kolombiya elenmiş oldu.
1: Peki Arjantin-İsviçre eşleşmesi nasıl olacak?
0: Şimdi kağıt üstüne baktığımızda Arjantin favori gözüküyor tabii ki ama İsviçre milli takımını da yabana atmamak lazım. Özellikle Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünde İsviçre milli takımı çok iyi işler yapıyor. Dünya Kupası'nda da çeyrek finale kalmak yani az buz bir iş değil. Dolayısıyla Arjantin'de Arjantin İsviçre karşısında da zorlanabilir. Ama maçın bana göre tabii ki bir favorisi. Yine de İsviçre eğer maçı uzatmaya falan götürürse yani bir beraberlik çıkartırsa 90 dakikadan o zaman her şey olabilir. Hatta penaltılarda da dün akşam olduğu gibi yine bir İsviçre sürprizi yaşanabilir ama Görünüşte Arjantin üstün yetenekli oyuncularıyla başta Messi olmak üzere favori.
1: Peki tahmin edilemez dediğiniz bir karşılaşma var mı? Fransa, Fas.
0: Valla İspanya'yı favori görüyorum. Fransa'yı favori görüyorum. Norveç, İngiltere karşılaşması en çok merak ettiğim karşılaşma sevgili Demet. Çünkü böyle birbirine denk takımlar gibi oynanan oyunlar onu gösteriyor. Ama İngiltere'nin de Harry Kane gibi bir kozu var. Jude Bellingham var. Diğer tarafta Haaland var.
1: Evet.
0: Yani en güzeli tahmin yapmadan sorup büyük zevkle bu maçı seyretmek. Hakikaten ben en çok merak ettiğim bu turda karşılaşma Norveç-İngiltere karşılaşması.
1: Peki konu başlıklarımızda sırada Jürgen Klopp var. Almanya'da bir Klopp heyecanı var. Son gelişmeler neler bu konuyla ilgili?
0: Evet, Julian Nagelsmann'ın istifasının ardından artık bütün ibre Jürgen Klopp'a döndü ve Futbol Federasyonu da Jürgen Klopp'la görüşmek üzere New York'a gidecek. Başkan Neuendorf ve Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke New York'a giderek, ki New York'ta bulunuyor Jürgen Klopp, çünkü yayıncı kuruluş orada, yorumcu olduğu yayıncı kuruluş New York'ta konuşlanmış durumda. Oraya gidecekler ve Jürgen Klopp'la görüşme yapacaklar. Red Bull tarafında da herhangi bir sorun yok. Oranın biliyorsunuz global futbol direktörü. Onlar da izin verecek gibi duruyor. Hı hı. Çünkü onlar Jürgen Klopp Alman milli takımı gibi çok önemli bir mevkide, Jürgen Klopp gibi figürün olmasının kendileri açısından reklam bağlamında çok daha etkili olacağını düşünüyorlar. Ve dolayısıyla onlar da izin verecek gibi duruyorlar. Bu görevinden ayrılmasına bir zorluk çıkarmayacaklar. Bütün Almanya büyük bir heyecanla Jürgen Klopp'un milli takımın başına geçmesi bekliyor. Tabii ki üçlü görüşmeler yapılacak. Bir sözleşmesi var. Jürgen Klopp'la federasyonun anlaşması gerekiyor. Federasyonun işte Red Bull'la anlaşması gerekiyor. Dolayısıyla bu üçlü görüşmelerin ardından Jürgen Klopp'un Alman milli takımına başlayacağı duyurulacak. Bu arada Rudi Völler, Almanya Futbol Federasyonu sportif direktörü olarak görev yapıyordu. Hı-hı. O da ayrılacak mı ayrılmayacak mı tartışmaları vardı. Sonra Jürgen Klopp özellikle Rudi Völler'le çalışmak istediğini söylemiş. Ve Rudi Völler de, ki kendisi de zamanında Almanya milli takımı teknik direktörü yapmıştı, Rudi Völler de sportif direktör olarak 2028 yılının sonuna kadar görevde kalacağını açıkladı.
1: Peki İtalya'ya geçelim. İtalya'da hakem atamalarında Orsato dönemi.
0: Evet, hepimizin yakından tanıdığı, Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçta izlediğimiz Daniele Orsato İtalya'da Serie A ve Serie B'de hakem atamalarının başındaki hakem atamalarını yapan komisyonun başına geldi. Daha önce orada Gianluca Rocchi isminde bir eski hakem vardı yine. Fakat o eski hakemin o hakem atamalarında çok önemli böyle hatalar yaptığı, hakemlere müdahale ettiği, VAR'a müdahale ettiği şeklinde iddialar ayyuka çıkmıştı ve sonunda Rocchi istifa etmek zorunda kalmıştı. İşte bu istifanın ardından Daniele Orsato'yu şu anda da görüyoruz ekranda. Eski hakem, ki 2024 yılında 2 yıl önce hakemliği bırakmıştı. Daniele Orsato dünya futboluna hakim bir eski hakem olarak bu komisyonun başına getirildi. Artık bundan sonra Serie A ve Serie B'de hakem atamalarını kendisi sorumlu olacak.
1: Peki son soru olarak Alexander Nübel'e sormak istiyorum. Beşiktaş için dün İstanbul'a geldi. Nasıl bir kaleci diyelim?
0: Evet. Alexander Nübel'i tabii ki Almanya'yı yakından takip ettiğim için gayet iyi tanıyorum sevgili Demek. Evet. Şöyle söyleyeyim. Alexander Nübel bir kere modern kaleciliğin önemli figürlerinden biri.
1: Nübel mi demeliyiz? Ayaklarına...
0: Nübel
1: mi?
0: Nübel aslında da Nübel. İşte Nübel Türkçe'de okuyor. Nübel aslında.
1: Peki.
0: Ama telaffuzu öyle, ama neyse problem değil o kadar. Şimdi Alexander Nübel modern kaleciliğin örneklerinden biri. Topla çok iyi bir kere, onu söylemek lazım. Ceza sahasına çok hakim ve çok sakin bir kaleci. Yani hiçbir zaman panik yapmıyor ve sakin şekilde pozisyonları karşılıyor. Refleksleri çok iyi. Belki videolarını gören olmuştur. Ben bir video gördüm mesela Nübel'in kurtarılışlarıyla ilgili. Beşiktaş'ın ben çok iyi bir kaleci aldığını düşünüyorum. Alman milli takımının kadrosunda da yer bulan bir kaleci. Uluslararası çapta bir kaleci. Manuel Neuer'in de özellikle şimdi Alman milli takımını bırakmasının ardından kendisi bundan sonra kaleci olacaktır diye düşünüyorum. Veyahut da işte diğer kalecilerle değişerek oynayacaktır. Jürgen Klopp karar verecek ona tabii ki. Ama diğer yandan da Alexander Nübel'in Beşiktaş'ın kalesinde olması bence çok önemli. İyi bir transfer. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur Türkiye'de ve bu verilen paralar boşa gitmez.
1: Peki. Teşekkür ederim size. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın.

0: Alın.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese selamlar.
0: Hüseyin Özkök'le bağlantımızı noktalıyoruz. Değerli izleyenler, kısa bir ara diyeceğiz. Sabah sporunda saat 10'da da tekrar burada olacağız.
2: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Campeón.
1: Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu, gol!

sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç! Vedat Muriç offside'da değil, pas yine ortaya. Vedat Muriç! Vedat Muriç ceza sahası için çaprazda!

Sergi Darder yaptı ortayı. Moric takımı!

şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Selçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Her zamanki gibi Vedat Muriç.

şimdi Lovumbo. Lovumbo, Vedat Tankoş'u yine Lovumbo çevirdi. Vedat Muriç! Vedat Muriç! 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor. Moika orta, Morlanes yükseltti topu, Tenas çıktı, kaçırdı elinden Muriç. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
9: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele, Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot

0: faiz oranı sıfır.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyordu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kroon'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarını da sahip oldu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi
4: ki TEB. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
6: Hepsiburo'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 100 ülkeye yaptığı su ürünleri ihracatının yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, su ürünlerinde 2028 yılı hedefleri 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, dedi. Yetiştiricilikte son 24 yılda 10 kat artışla 627 bin tona ulaşıldığını belirten Yumaklı, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bu potansiyelini kullanmakta kararlıyız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinci sıradayız. En kısa sürede birinci sıraya çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor programına tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 10 oldu. Taner Karaman'la birlikte kalan bir saatimizde burada sohbet edeceğiz. Dünya Kupası'nı ve transferleri konuşacağız. Açıklamalar da var. Yapılan takımların kamp çalışmaları devam ediyor aynı zamanda. Konuşacak çok konumuz var. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Demet.
0: Nasılsın?
1: Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Dünya Kupası'nda tabii artık çeyrek finale geldik. Biraz da ligimiz transfer açısından hareketlendi. Son günlerin senin nasıl geçiyor?
1: Yani tabii bir taraftan gözümüz transferde. Diğer taraftan Dünya Kupası'nın kargaşasında diyeceğim artık. Çünkü her gün yeni bir vaka. Ve işte dün de Arjantin karşılaşması çok feci bir durum aslında bakarsan. Detaylandırırız ama Beşiktaş adına transferi konuşabilecek epey bir konu var. Evet. Fenerbahçe biraz daha sükunetli gidiyor. Galatasaray zaten daha transferde harekatı başlattı ama somut adımlar atıldı mı dersen onlar da Dünya Kupası'nı bekliyorlar. Ama hepsi yavaş yavaş hızlanacak gibi duruyor.
0: Peki Galatasaray'la başlayalım. Biz Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yaptığı açıklamalar vardı. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Oradaki açıklamalarından öne çıkanları biraz konuşalım. 4 sene nasıl olduysak bu sene de öyle olacak. Üst üste 5. şampiyonluk sözü veriyor Dursun Özbey.
1: Evet, yani aynı stratejiyle gidiyorlar.
0: Evet.
1: Hiç böyle yolundan sapmaya

0: üzerine istikrarlı bir kadro yapısı, istikrarlı bir teknik heyet ve üstüne yönetime de futbol dışı alanlarda kafa yorabilecek bir vakit ayırma fırsatı aynı zamanda. Yani şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşılaştırdığımız zaman bence 3 takım içerisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın o kaotik yapısından dolayı futbol dışı yatırım yapmakta zorlandığını görüyoruz. Yapamayacak potansiyelleri yok, elbette var. Ama futbola o kadar uzaklı kalmak zorundalar ki transfer sayısı, yaptıkları teknik direktör tercihleri ve birçok konudan dolayı bu da tabii onları zora sokuyor ve şu anda Galatasaray hem saha içinde hem de saha dışında muhtemelen şöyle adlandırsak hani en iyi takım desek yanlış bir ifade olmaz.
1: Ya taraftarın tabii şimdi Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin biraz daha hızlı transfere giriş yapması sebebiyle Galatasaray konusunda Galatasaray taraftarının bazı endişeleri olduğunu görüyoruz. Bize de yine gelen mesajlar arasında da sorularda da evet, çoğunlukla evet. Yayınlarda denk geliyorum. Başkan Dursun Özbey'e de tabii benzer bir soru soruldu ama o herhangi bir problem olmadığını söyledi.
0: Galatasaray Dünya Kupası'nı bekliyor. Yani taraftarları da onun şunun farkında olması lazım. Panik transfer yapmak istemiyor Galatasaray. Bütün dünya aslında şöyle bir gerçek var. Galatasaray seviyesinde olan ve hedefi Şampiyonlar Ligi'nde belli noktaya ulaşmak olan takımlar genellikle şu an sakin geçiyorlar zaten.
1: Evet.
0: Çünkü Dünya Kupası'ndan dolayı birçok oyuncunun rotası net değil ve hepsi kupanın bitmesini bekliyor. Doğal olarak Galatasaray da burada beklemek zorunda kalıyor. 19 Temmuz'a kadar Galatasaray bir transfer açıklar ama asıl transfer harekatı Temmuz 19'dan sonra başlayacaktır diye söyleyebilirim ama taraftar burada sakin kalması lazım. Çünkü panikle sosyal medya üstünden yaratılacak bir hava bir şekilde yönetimin de paniğe kapılmasına sebebiyet verirse bu sefer yapılacak yanlış hamleler Galatasaray'da sezona da mal olabilir.
1: Şöyle bir cümlesi var. Kimsenin şüphesi olmasın Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takım kuracağız. Osimhen, Sané, Torreira gibi oyuncuları da zaten biz aldık.
0: Evet. Yani nihayetinde mevcut yönetimin yaptığı çok doğru hamleler var. Sanchez bunlardan bir tanesi. Abdülkerim bunlardan bir tanesi. Sayı arttırabiliriz. Yani birçok hamlede doğru kararlar veren bir yönetim olduğu için de bence sükunetli bir şekilde Galatasaray taraftarlarını bekleyip başkanın ya da yönetim kurulunun daha doğrusu alacağı kararları görmesinde fayda var. Ben çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'ın orada.
1: Peki son 4 yıllık şampiyonluğu şöyle düşündüğünde tabii birçok yıldız isimle anlaşıldı. Zaten Dursun Özbek de bu isimleri saydı ama
0: evet.
1: Şampiyonluk olmasaydı çok fazla eleştirilecek transferler de vardı aslında.
0: Şampiyonluk olmasa Sayın Özbek de olmazdı büyük ihtimalle. Yani Galatasaray tarihi 4 sene üst üste şampiyon olamama hikayesini hiç yaşamadığı için bir yönetimin bu kadar üst üste şampiyonluktan uzak kalması pek görülmez ve muhtemelen zaten Galatasaray ikinci yıl şampiyon olamadıktan sonra üçüncü yıl kongre masası kurulurdu. O yüzden de Galatasaray'da şu anda Dursun Özbek yönetimi de başarılı olmasının ya da hala görevde olmasını tabii ki şampiyonluğa bağlamak lazım.
1: Ama bu bütün takımlar için geçerli değil mi?
0: Yani Fenerbahçe yapmadı ama.
1: Geldiği anda.
0: Ama Fenerbahçe yıllarca yapmadı. Gördük. Ali Koç yönetimi ne kadar devam etti. Yani başarısızlık kısmında Galatasaray Kongresi tırnak içinde masaya yumruğunu vurabilecek bir otoriteye sahipken Fenerbahçe Kongresi'nin bu anlamda yeterli değişime ayak uyduramadığını görüyoruz.
1: Ama Galatasaray'ın transferler konusunda da bence orada diğer takımlardan ayrıldığı nokta çok hızlı aksiyon alabilmesi.
0: Ve doğru tespitlerde bulunuyorlar. Yani evet. Şöyle bir gerçek var. Galatasaray transfer harekatındaki başarı oranıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin başarı oranı arasında çok büyük farklar var. Ha, bu alanda Trabzonspor lider bence. Transfer başarı yüzdesinde.
1: Evet.
0: Buradaki başarıdan kastında şu. Bir oyuncudan beklediğin sportif başarı nedir? Onu eğer alıyorsanız o transfer zaten isabetli olmuş oluyor. Ve Trabzonspor bunu çok iyi yapıyor. Galatasaray'da görece yapıyor ama Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın özellikle bunda epey bir karavan attıkları gerçeği var.
1: Peki Torreira'ya geleceğim. Onun da açıklamaları var. Kulüpteki geleceği ve yeni sözleşme ihtimalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da çok mutluyum, kalmak istiyorum dedi. Ama böyle sezonun şampiyonluk zamanını hatırlarsın oradaki duygusallığı sonrasında evet. Yaptığı açıklamalar. Acaba gidiyor mu dedirtmişti ama kalmak istediğini söylüyor.
0: Şu anda da kalması zaten çok isabetli gözüküyor Galatasaray için. Çünkü az önce ifade ettiğimiz gibi zaten transfer harekatının ağır ilerlemek zorunda kaldığı bir sezon yaşıyorsanız da mevcuttaki bazı oyuncularınızı tutmanız lazım. Hani ben Sanchez'in dahi gelen ne teklif olursa olsun kalması gerektiği düşüncesindeyim. Yani şimdi Kolombiya'da malum

0: artık biraz daha öne açıldı Sanchez'in ne yapacağı konusunda. O yüzden de mevcut durumda Galatasaray'ın bir kere elindeki oyuncuların çok büyük bir kısmı tutması lazım. Ha, revizyona ihtiyaç var mı? Var. Yani bu revizyon bir kere sağ bek bölgesini mutlaka Sanchez Abdülkerim kalitesinde doldurması lazım. Ha, bir diğer taraftan da mevcutu korumak zorunda ki transfer harekatında olur da o ağırlık bir yerden sonra sezona da yansırsa mevcutla devam edebilecek bir gücünüz olsun.
1: Evet.
0: Bir diğer taraftan sezon içinde yaşadığınız sakatlıklardan dolayı da kulübe genişliğini sağlamadığınız zaman başka dertleriniz oluyor. Hı hı. Bu da bir gerçek.
1: Peki Torreira şimdi tabii şampiyonlukta en önemli isimlerden biri oldu ama son 4 seneye baktığımızda son olarak bu son sezonda eleştirildiği maçlar olmuştu.
0: Bir süre acaba kulübede de kaldı.
1: Bu senede acaba böyle şeyler yaşanma ihtimali biraz risk barındırır mı?
0: Bence zaten Galatasaray'ın birinci opsiyonu şu an Torreira değil. Lemina Torreira ikilisini muhtemelen Orkan Hoca bozacaktır. Yani oraya bir merkez orta saha transferi yapıp Torreira ve Lemina'dan, ki muhtemelen Lemina biraz daha fit bir durumda olacak gibi gözüküyor, bu hamle şansını başka bir oyuncudan yana kullanabilir. Torreira da kulübe alternatif durumuna gelme ihtimali var.
1: Peki Torreira'nın yine birkaç açıklamasını okuyacağım. Galatasaray'la önemli bir sözleşmem var. Bitmesine 2 yıl kaldı ve kesinlikle yenileyeceğiz. Çok mutluyum, kulübü seviyorum. Yeni sözleşme görüşmelerimiz de sürüyor. Amacım da şu anda takımda kalmak, takıma da katkı vermek diyor. Boca Juniors iddiaları vardı. Boca'ya oynamaya hiç yaklaşmadım. İnsanlar bana bazen şarlatan diyor ama bu Boca'ya duyduğum sevgiden kaynaklanıyor. Yine içinde bulunduğum gerçeğin farkındayım diyor.
0: Yani Arjantin piyasasına gider mi Torreira? Gider. Ama Galatasaray'da istendiği sürece de Galatasaray'da kalacaktır. Üstelik Türkiye çok önemli yatırımlar yapıyor. Yani özellikle işte konut yatırımları yaptığını biliyoruz. Burada yüksek fiyatlı satın almalar yapıyor. Biraz Türkiye'de kalıcı olma gibi bir niyeti de var gibi duruyor Torreira'nın. Çok da anormal karşılamıyorum. Yani burası yatırım yapmak için mükemmel bir ülke. Evet. Ve Torreira da bu fırsatı değerlendiriyor. Ve futbolculuk kariyeri de artık yavaş yavaş sona erdikten sonra da epey bir Türkiye'de kendisini görürüz zaten.
1: Uzun süre kalanlar zaten çok vazgeçemiyor. Aynen, İstanbul'dan öyle. Özellikle.
0: Transferde de mesela bu şöyle bir gerçekler var. Şimdi özellikle İstanbul'u bir pazar olarak görüp Türkiye'ye oyuncuyu getirip bir İstanbul turu attırıp sonra imza attıranlar da oluyor. Ya da imza törenini İstanbul'da yapıp ondan sonra şehrine götürenler de oluyor. Ya bunları da görüyoruz.
1: Nübel'le ilgili bir haber çıkmıştı. O Dünya Kupası'ndayken tabii Beşiktaş'la görüşmeler sürüyor. O sırada kız arkadaşı İstanbul'a geliyor. Bir gezmiş şöyle dolaşmış. Okey vermiş galiba. Sonra da geldi.
0: Onunla alakalı bir anı vardı. Bir Anadolu şehrimizden böyle küçük bir takımımız. Küçük demiyor ama tabii bir takımımız yabancı oyuncu transfer edecek. Oyuncuyu da şehire getirmek düşüncesindeler. Yani şehre gelirse acaba geldiği ülkede çok böyle sükseli bir ülke olunca çok dikkat çeken bir ülke. Şimdi şehri de böyle beğenmez falan diyor. Kız Kulesi'nde oraya masa sandalye kuruyorlar. Ondan sonra önce İstanbul'u gezdiriyorlar. Sonra Kız Kulesi manzarası önünde ona imza töreni düzenliyorlar. Sonra uçakla şehre.
1: Çok iyiymiş. Güzel hikaye. Peki tekrar Galatasaray'a dönüyorum. Sanchez demiştin az önce. Evet. Bir haber dikkatimi çekti bugün Fanatik Gazetesi'nde. Okan Burun kardeşi Fuat Burun şöyle bir açıklaması var. Bence Sanchez Virgil van Dijk'tan çok daha iyi bir stoper demiş.
0: Yani bence çok şey değil. Yani
1: uçurum
0: yok arada.
1: Evet bence de.
0: Yani hocanın söylemine katılıyorum. Yani burada van Dijk'ı şuraya koyup da Sanchez şurada kalmıyor. Yani belki aralarında büyük uçurum olmadığını değerlendirebiliriz ve Galatasaray'da şu anda hani van Dijk'ı gündem alma sebeplerinden bir tanesi de zaten Sanchez olur da giderse niyetiyle de bir Van Dijk gündemi Galatasaray'da oluştu. Ama finalinde Sanchez kalsa bile Van Dijk gibi bir ismin gelmesi Galatasaray'ın savunmasına çok ciddi seviye atlatacaktır.
1: Sanchez konusuyla ilgili nasıl bir karar verilecek sence? Şimdi dediğin gibi dönecek de.
0: Biraz oyuncuya bakar. Yani çünkü onun için bir 20 milyon euroyu gözden çıkartan bir koma var zaten.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray 20 milyon euroya Sanchez'i satmak yerine sen kal, savunma güvenliğim zaten benim için önemli de diyebilir. Ama 20 milyon euro için oyuncuyu da satma ihtimali olabilir. Çünkü finansal fair play gibi birçok etken de var Galatasaray'ın önünde. O yüzden burayı biraz daha oyuncu performansından ziyade mecburiyetler, yani o finansal fair play'in getirdiği zorunluluklardan dolayı da değiştirmek zorunda kalabilir Galatasaray.
1: Peki Galatasaray'da gündeme gelen isimler var. Curtis Jones bunlardan biri, Liverpool forması giyiyor oyuncu. İngiliz basınında çıkan iddiaları yine sizlerle paylaşmıştık. Inter ve Nottingham'da oyuncuyla yakın.

0: ilgileniyor geçtiğimiz günlerde. Liverpool Curtis Jones için Inter'den gelen 25 milyon euroluk teklifi de reddetmişti. İngiliz ekibinin başarılı oyuncu için 30 milyon euro istediği kaydedildi. Bu şekilde bir haber de çıktı.
1: Evet, yani biraz şöyle profillere baktığımız zaman ise yani Galatasaray'da, hatta Fenerbahçe'de, hatta Beşiktaş'ta da çok net fayda gösterebilecek oyuncu profilinden bahsediyoruz. Yani bu yüzden bu tarz oyunculara yönelecek takımlar. Fakat kimin nasıl biteceği konusu için de bu tarz profillerde mecburen bu ayın sonunu beklemek zorunda kalacak taraftarlar.
0: Yani acaba bütçe ne şekilde ayrılmış? Aslında ben biraz onu merak ediyorum. Yani çünkü santrfor transferi, kanat belki olabilir diyoruz, orta saha, stoper.
1: O yüzden Galatasaray biraz da işte Sanchez gibi hamleleri buna göre de şekillendirecek. Biraz mecburiyetler doğurabilir. Evet. Başka transferlerde bir de her an ben gidiyorum diyen bir oyuncu da çıkma olasılığı içinde Galatasaray sakin kalmaya çalışıyor. Şimdi siz bu dönemde yapacağınız 3-5 tane hamle evet yapabilirsiniz ama Galatasaray gibi vitrin bir takımda olur da bir oyuncu ben gidiyorum derse bu sefer atacak bir elinizde rakamınız olması lazım piyasaya.
0: Tabii.
1: Bunu da erkenden tüketmek istemiyor Galatasaray.
0: Peki şöyle Curtis Jones'a da bir bakıyorum. Merkez orta saha mevkiinde oynuyor. 25 yaşında oyuncu.
1: Biraz da az önce söylediğimiz konu aslında, yani Torreira-Lemina ikilisini güçlendirebilecek bir hamle.
0: Evet.
1: Öyle bir durum da var.
0: Genç de bir isim. Zaten sadece Liverpool U18 altyapı, sonra tekrar U18 ve son olarak da Liverpool milli takımında görev almıştı oyuncu. Galatasaray'ın da gündemine gelen isimlerden biri. Bir de ileri ucu konuşalım. Tabii. Oradaki planlamayla ilgili senin nasıl bir öngörün var? Son günlerde konuşulan yine Icardi konusu, genç bir isim oraya monte etme konusu sence nasıl ilerler?
1: Şimdi Icardi gitti artık. Zaten beklentimiz de bu yöndeydi. Icardi gitti. Osimhen'in kalacağından Galatasaray çok emin gözüküyor. O yüzden de Icardi ile alakalı süreci artık gidebilirsin noktasına getirdi Galatasaray. Osimhen birinci santrfor olacak. İkinci isim konusunda bir Can Uzun gündemi zaten var ama Can'ı zaten doğrudan santrfor olarak değil, biraz daha orta sahanın 3 bölgesi diye konumlandıran bir Galatasaray olacaktır. Ama mutlaka oraya bir transfer daha gelecek. Bir santrfor hamlesi Galatasaray'dan bekliyorum. Bununla ilgili çalışmalar da yapılıyor zaten. Bu transfer hamlesinden sonra da Galatasaray hücumla alakalı, yani orta saha kısmına ilgili bir hamle yapacak ama hücum defterini muhtemelen kapatacak Galatasaray.
0: Peki Fenerbahçe ile devam edelim değerli izleyenler. Yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da devam ediyor biliyorsunuz sarı lacivertliler için. Bugün de ilk hazırlık mücadelesini oynayacak Fenerbahçe. Admira Baker ekibiyle saatler 20.30 gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Tabii böyle uzakta da kamp yapınca takımlar sadece oradaki bu 10-15 dakikalık bazen açık antrenmanları yakından takip edebiliyoruz. Ya da muhabirlerden detaylı bilgi alabiliyoruz ama hocanın gözlemi tabii çok önemli değil mi burada yeni sezon için?
1: Tabii ki. Yani hoca muhtemelen Oğuz Çetin'le birlikte belli bir reçete çıkarttılar. Ve buna göre de transfer harekatı yapılmaya çalışılıyor. Ve görüşülen isimler var. Bazı isimlerle ilgili somut adımlar atıldığını da biliyoruz. İşte Greenwood'la alakalı da çalışmaların olduğu bir isim geliyor zaten.
0: Bayağı da uzun sürdü o konu.
1: Çünkü zor bir transfer. Yani zor bir isim. Talipleri olan bir isim aynı zamanda. Gitgeller yapılıyor bir taraftan da. Bir de bütçeli bir transfer. O yüzden hepsini alt alta koyduğumuz zaman kolay bir iş değil. Ama Fenerbahçe'nin transfer harekatında Galatasaray kadar elinin rahat olmadığının da farkında olması lazım.
0: Evet.
1: Yani bugün çok geniş bir kadroya sahip Fenerbahçe. O geniş kadro üstünden bir meyve almaya çalışacaksa İsmail Kartal, buna saygı duyarım. Ama bir ihtiyaç olduğu da var ki kadroda. Özellikle savunmanın toparlanma ihtiyacı var. Santfor mevkisinin bir toparlanma ihtiyacı var. Şimdi Vedat'ın gelmesi yeterli midir tek başına kısmında? Sanki tek başına Vedat yeterli değil gibi gözüküyor.
0: İlk aşama için?
1: İlk aşamadan kastın?
0: İlk oynanacak olan eleme
1: karşılaşmaları. İşte Vedat'ın sakatlıktan dönüşü nasıl olacak? Bir de ona bakmak gerekiyor. O yüzden de zor bir dönem. Ve
0: ilk maça yetişemeyecek diye biliyoruz zaten bu arada.
1: Yani o yüzden de o ilk dönem içinde bir şekilde yamanacak gibi gözüküyor santrfor mevkisi.
0: Yani eldeki isimlerle devam edilebilir orada.
1: Elde çok güçlü isimler
0: var. Sezonun ikinci yarısı aslında baktığında Talisca ile Asensio ile geçti.
1: Şimdi elde çok güçlü isimler var. Ama sezon ikinci yarısı dediğimiz periyot ise Galatasaray şampiyonluğu veren aralık Fenerbahçe'den. Yani sezonun ilk yarısındaki oyun, o ilk yarının belki son 10 haftasındaki oyun devam etse zaten şampiyon Fenerbahçe olurdu. Şimdi sezon ikinci yarısındaki kadro bu lig için yeterli olmadığını bize gösterdi.

0: bu kadro üstünden gidip de Galatasaray'dan şampiyonluk almaya çalışmaktı. Tabii kolay bir iş olmaz. Fenerbahçe'de zaten bunu da istemiyor gibi gözüküyor yönetim. Oraya bir, o yüzden de hamle yapmaya çalışıyorlar.
1: Yani Mason Greenwood'la ilgili durum devam ediyor. Hala görüşmeler sürüyor. Gündemde Oli Watkins vardı yine biliyorsunuz. Bu transfer için de hamleleri var Fenerbahçe'nin. Aston Villa ile küçük detaylar kaldı deniyordu. Bugün gazete manşetlerine de baktığımda ama oyuncunun hala 2028 yılına kadar tabii sözleşmesi var. Evet. 25 milyon eurolar konuşuluyor.
0: Aslında elde isimler de var. Yani temas kurulan isimler var. Görüşülüyor, gidiliyor, geliniyor. Bir şekilde raporlar hazırlandı. Spontane transfer yapmaya çalışmıyor yönetim. Böyle bir gerçek
1: evet,
0: de var.
1: Bence de.
0: İhtiyaca doğru yapmaya çalışıyorlar. O yüzden de Fenerbahçe yönetimi bu anlamda doğru adımlar atıyor. Ve zaten hep söyledik, ateşten bir gömlek giydi. Yani kolay bir iş olmadığını, Dünya Kupası sezonlarında bu tarz yapılanmalara girmenin çok riskli olduğunu söylemiştik. Hı hı. Ve şimdi aslında Fenerbahçe'de şu an yaprak kımıldamayan o transfer döneminden kaliteli oyuncu bulmaya çalışıyor. Ama belli seviyenin üstteki oyuncular da hemen gelmek istemiyorlar. Çünkü beklentileri biraz daha Dünya Kupası'ndan yana.
1: Tabii normal.
0: Orayı bekliyorlar çünkü kendileri orada oynamıyorsa bile... Orada oynayan bir oyuncunun yapacağı bir transfer harekatı bir anda onlara başka bir kapı açabilir diye de bir beklenti var. Bir diğer taraftan da bir gerçek var ki Suudi Arabistan pazarı da oyuncuları çok cezbettiği için de oradan gelecek büyük bir teklifi kaçırmamak adına da bir bekletebilecekleri ya da nazlarını geçebileceğini düşündükleri kulüpleri bekletmeyi tercih ediyorlar.
1: Yani biraz bu tabii süreçleri de bozdu Suudi Arabistan cephesi. Her oyuncu beklemek istiyor istemez.
0: Sevgili Demet, yani eğer şampiyonlar gruplarında değilseniz bir seviyenin üstteki oyuncular beklemek istiyorlar. Şimdi Galatasaray biraz da eli güçlü. Yani şampiyonlar grupları kesin. Kadroda gerçekten de oturmuşluk var. Süreklilik arz eden bir başarı var. Şimdi bunların hepsini bir oyuncu düşündüğü zaman Galatasaray'a gelme konusunda biraz daha istekli oluyor.
1: Evet.
0: Biraz daha tercihini Galatasaray'dan yana kullanabiliyor. Peki Fenerbahçe'nin elinde hangi koz var masaya oturduğu zaman? Muhtemelen biraz daha bütçeler. Biraz daha maaş olarak daha yukarı maaşları verme gibi durumlar oluşabiliyor. Ama orada da tabii Türkiye pazarı artık çok yukarılara gitti. Çünkü,
1: onu söyleyecektim. Evet. Biraz daha geçmişe göre yeni böyle net transferlerin, önemli isimlerin de ülkemize gelmesiyle birlikte algı sence ne kadar değişti?
0: Şimdi bir gerçek var. Benim elimde menajer olsam ve çok kaliteli Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak düzeyde bir oyuncum olsa Türkiye pazarında Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlara oyuncuyu getirirken kafamda Osimhen'in bonservisi olur. Demek ki veriliyormuş derim.
1: Evet.
0: Biraz sıkarsam belki ben de yukarıya çıkartırım rakamı derim. Osimhen'in Türkiye pazarına gelmesi Türkiye'deki bonservis bedellerini seviye olarak yukarıya çekti.
1: Özür dilerim, bir virgül koyacağım. Beşiktaş'ın yurt dışındaki antrenmanında yeni transfer İlhan Fakıl açıklamalarda bulunuyor. Bakalım.
2: Ne ve idolü var mı?
3: Olacağım ki o Comment tu t'as vu ce style de joueur s'il y a une idole pour toi
4: Alors mon idole déjà c'est Neymar. Et bon après c'est un peu le de ce style là. J'aime bien dribbler, aller au duel, percuter. J'aime marquer des buts et faire des passes décisives aussi. Voilà c'est mon jeu.
5: Benim için şu an hala idolüm Neymar. Oyun stilim olarak da söylemem gerekirse daha çok topla hareket etmeyi, birebirlerde kalmayı seven birisiyim. Ve tabii ki gol atmayı da çok seviyorum.
6: Peki kendisi hoca hakkında bir bilgisi var mı? Şimdi biz şunu görüyoruz. Hocanın sistemi dışında da takımda hiçbir futbolcu ayırt etmiyor. Aslında forma savaşı olacak Beşiktaş'ta. Bunun için neler söyleyecek? Kendisine güveniyor mu? Bu konuyla alakalı neler söylemişti?
7: Le système de le coach, c'est un système différent. Il y aura une guerre pour le maillot dans l'équipe, pour les joueurs. Le système de coach, il a bien adapté ça?
4: Oui, j'ai déjà vu au sens d'entraînement comment est-ce qu'on jouait et ça me convient très très bien. Après, comme dans tous les clubs, il y a de la concurrence, etc. Mais c'est normal et ça fait partie du jeu.
5: Evet, tabii ki biliyordum hocanın sistemini. Zaten antrenmana çıkınca da bunu daha da iyi anladım. Tabii ki her kulübün, her hocanın bir sistemi var. Biz de buna tabii ki uyum sağlayacağız.
2: Çok farklı bir lige geldim. Fransa 2. liginden şimdi Süper Lig'de.

0: Beşiktaş forması giyeceksin. Büyük bir meydan okuması. Beşiktaş'ın ilk teklifini duyduğunda neler hissettin? Bu meydan okuma için neler söyleyeceksin?
1: Beşiktaş.
2: Oui, ben déjà c'était mon objectif, c'était trouver une équipe de première division et en plus de ça c'est Beşiktaş, ce club historique qui est venu m'appeler, alors j'ai dit oui directement et voilà.
1: Tabii ki benim en büyük amaçlarım, hayallerimden biri de birinci lige çıkmaktı. Tabii ki bu birinci lig seviyesi Beşiktaş gibi bir büyük, çok büyük bir kulüpten gelince benim için de hayallerimin gerçekleştiği bir duruma evrildi.
3: Teşekkür ederiz. Başka soru yok galiba. İnan'a da teşekkürler.
1: Teşekkürler.
4: Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı kamp çalışmaları yapıldığı yerde açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sol kanat mevkiinde oynayacak. Göreceğiz bu sezon. Acaba İtalyano tabii ne kadar tercih edecek? Biraz da kamptaki performansına göre de değişir.
5: Evet, yani burada çok fazlaca transfere yönelmiş olan bir Beşiktaş var. O yüzden kamp dönemi kritik olacak. Bir de kamp kalabalık zaten.
4: Evet.
5: Beşiktaş'ta biliyorsun çok kalabalık bir kadroyla start vermişlerdi. Sonrasında bazı isimlerin ayrılacağını biliyorduk zaten. Ama özellikle kaleci hamlelerinin bu kadar hızlı bir şekilde iki tane önemli isimle tamamlanmış olması Beşiktaş adına çok kıymetli.
4: Peki tekrar Beşiktaş'a birazdan döneceğim. Fenerbahçe'de birkaç sorum vardı sormadığım. Ederson konusuna bir gelelim. Yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal oyuncunun kalmasını devam etmesini istiyor bu karardan yana.
5: Bence oyuncu da istiyor.
4: Şu anda da birçok kaleci var bu arada takımda.
5: Aynen. Bence hoca da istiyor. Ederson da istiyor çünkü Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde kendisiyle ilgili söylediği pozitif ifadeler.
4: Kazanmamız lazım.
5: Kazanmamız demiştim. Lazım ifadeleri. Bu kadar taraftarın tepki gösterdiği yerde taraftara karşı, hatta belki de kongrede oy kaybetmeye ihtimaline rağmen Sayın Başkan Ederson'u sahiplendi. Ederson da bunun farkındadır. O yüzden ben kalacağı düşüncesindeyim. Bir de Ederson gibi bir oyuncudan çıkmak da kolay bir iş değil. Yani ağır rakamlar ve sözleşmesel şartları da büyük bir külfet ve Sayın Yıldırım da zaten bunu söylemişti. O yüzden kazanılan tarafta olmaya çalışan bir Fenerbahçe göreceğiz.
4: Peki bu yönetim tarafındaki teknik direktör konusunda Ederson'la ilgili bu pozitif demeçler tarafları da biraz yumuşatır mı Ederson'a karşı? Çünkü asıl tepki oradaydı.
5: Ya taraftar bence unutmuştur. Ya şöyle bir durum var. Sezonun verdiği stresle birlikte taraftarlar biraz yenilen gollerde eleştirebiliyor. Toplamda 7 tane fazla gol yediniz Galatasaray'a göre. Ve Ederson'un kurtarış yüzdesine baktığımız zaman gerçekten de Galatasaray'a göre, Uğurcan'a göre biraz vasat diyebileceğimiz bir ortalamadaydı. Taraftar da buna tepki gösterdi. Ama gerçeği görmek lazım ve Ederson bugüne kadar bu performansları, çok üstünde performanslar gösterirken Fenerbahçe'de neden yapamıyor ya da niye olmuyor kısmı ile ilgili de bir şeyleri düşünmek gerekiyor. Yani Ederson'u getiriyorsun, kurtarış yüzdesi düşüyor. Livakovic'i getiriyorsun, Dünya Kupası kalecisi getiriyorsun, onun kurtarış yüzdesi düşüyor. Manchester United'ın tercih ettiği Altay'ı getiriyorsun, onun da düşüyor. İrfan Can Eğribayat'ı getiriyorsun, onu da düşüyor. O zaman diyeceksin ki ya benim bu kadar kaleme gelen bir oyuncunun, kalecimin bu denli performans çöküş yaşıyorsa bir savunmaya bir bakayım. Ne oluyor yani, neden böyle bir durum var? Şunu çok net söyleyeyim. Uğurcan Çakır Fenerbahçe Kalesi'ne girseydi Uğurcan'ın da muhtemelen kurtarış yüzdesi düşecekti. Çünkü çok dağınık bir savunma hattı var Fenerbahçe'de. Çok istikrarsız, ne yaptığı çok belli olmayan. Bence Fenerbahçe seviyesinde çok uzağında olan oyuncularla kurulu, bazı oyuncularla kurulu bir savunma dörtlüsü var.
4: Şimdi Ederson bu arada yeni transfer Nathan Aké'nin de Fenerbahçe'yi seçmesinde orada da bir rol oynamış. Eski City'den takım arkadaşı biliyorsunuz. Nathan Aké Ederson'u aramış, orada bir iletişimde olmuş.
5: Evet.
4: Şimdi Nathan Aké'ye de bir ufak değinelim. Savunmadan bahsettin az önce. Skriniar'la birlikte acaba orada nasıl bir savunma değişimi yaşanabilir?
5: Yani Aké'nin performansını görecektir İsmail Kartal ama Aké doğrudan oyuna mı girecek, oraya bir hamle daha yapılacak, Aké alternatifte mi kalacak kısmını bir görmek lazım. Ama tabii ki oyuncunun geçmiş deneyimleri ve 6 sezonluk City karnesine baktığımız zaman ise eğer formda ve fit bir şekilde kalmayı başarırsa Aké dikkat çekici bir iş yapar. Ve burada performans olarak da Fenerbahçe'de ilaç olacaktır. Ama gerçek anlamda Fenerbahçe'yi seviye atlatacak bir savunma transferi de henüz gelmedi. Muhtemelen bu hamleyi de Fenerbahçe yapması lazım, yapacaktır da.
4: Jadon Osterwolde ile ilgili yeni durumlar olabilir mi?
5: Olabilir.
4: Yani oyuncuya sözleşme yenileme deniyordu bugün gazete manşetlerinde.
5: Şimdi oyuncuya talipler olduğunu biliyoruz.
4: Evet.
5: Ama Fenerbahçe kadroyu dağıtmak da çok istemiyor. Hı hı. Toparlamak çok zor olacağı için. Osterwolde'yi gönderip Osterwolde'yi arar duruma da gelmek istemeyen bir Fenerbahçe yönetimi var. Ve bir de bir gerçek var. Fenerbahçe'de bir sonraki kongre çok uzun bir aradan sonra olmayacak. Hı. O yüzden oraya başarıyla gitmek isteyen bir Fenerbahçe yönetimi var. Ve Başkan Aziz Yıldırım için önemli bir gerçek de şu. Kamuoyu algısı açısından en azından ve taraftar için de. Şimdi uzun süre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım görevden ayrıldıktan sonra şampiyon olamamış olan bir Fenerbahçe var. Hı hı. Ve şimdi göreve geldiği ilk sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yaparsa bu efsane başkanlık demek olacak. Ve bunu taraftar böyle adlandıracak. Yani kimse yapamıyor, bir Aziz Başkan yapıyor durumuna gelecek bunu. Bunu yaşamak için de aslına bakarsan biraz bonkör davranmaya hazırlanan bir Fenerbahçe var ama bir diğer taraftan da mevcutu korumaya da çalışacaklar.
4: Jaden demiştim. Jaden'la ilgili şöyle bir bilgi vardı. Oyuncu cephesiyle görüşme sağlanacak. 850 bin euroluk maaşını 2 milyon euro seviyelerine çıkaracak. Ama istenilen fiyat gelirse teklif olarak ayrılmasına da sıcak bakılacağı söylenmiş.
5: Evet, çünkü orada başka hamleler de yapmaya çalışan bir Fenerbahçe var. Hı hı. O yüzden hamle derinliği konusunda eli güçlü olmasını istiyor tabii ki.
4: Evet.
5: Şu anda İsmail Kartal ama tabii burada gelecek bazı tekliflerde takımın da yabancı kontenjanı sorunu olduğunu unutmamak lazım.
4: Tabii.
5: Ve burada Osterwolde'den çıkıp oraya bir yerli savunmacı bulmaya çalışmakta ya da bununla ilgili bir hamle yapmakta Fenerbahçe'yi kazançlı çıkartabilir.
4: Peki şimdi 22 Temmuz tarihinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk eleme mücadelesi Górnik Zabrze mücadelesi var. 16 Temmuz'da da UEFA'ya kadro bildirmek zorunda Fenerbahçe son gün. Bugün de 8 gün var aslında.
5: Zor bir dönem yani. 8 evet. gün kolay geçmeyecek. Mevcutla devam edecek büyük oranda o listeler mevcut kadroyla yapılacak. Üstüne tabii hamleler gelecek. Fakat Fenerbahçe taraftarlarının o beklediği sürpriz diye adlandırmayayım ama hı hı. yıldız olarak adlandırabileceğimiz oyuncunun gelmesi ise biraz daha Ağustos ayını bulabilir.
4: Peki Fenerbahçe kısmını da noktalayalım. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta kalecilerle başlayalım. Çünkü iki yeni kaleci birden
5: evet.
4: dün İstanbul'a geldi. Birisi Atatürk'ten birisi İstanbul'dan inmiş. Bir saat arayla biri Türk biri de yabancı. Alexander Nübel ve Doğan Alemdar kadroya katıldı. Doğan ikinci kaleci olarak görev alacak.
5: Emin miyiz?
4: İlk kaleci de
5: emin miyiz?
4: Oo,
5: yani ben
4: Alexander Nübel'dir diye düşünüyorum.
5: Yani Nübel şu anda tabii zihindeki ilk isim olabilir ama hı hı. Doğan da
4: genç, çok genç.
5: Çok hazırlıklı geliyor. Yani çok hazır bir kaleci. Hı-hı. Çok iyi bir kaleci bu arada. Doğan'ı ben Kayseri Spor Filiz lisansının başladığı 11 yaşından bu tarafa
4: orada
5: da tanırım.
4: Orada başlamış
5: tabii,
4: değil
5: tabii.
4: mi?
5: Kayseri Spor altyapı yetişmedir. Ve çok iyi bir fiziğe sahip olduğunu zaten izleyenlerimiz de biliyorlardır.
4: Evet.
5: Ve bence kimse Doğan'ı direkt ikinci kaleci olarak adlandırmayacak. Doğan bu rekabetin içerisinde ikinci kaleci olacağı bilgisiyle bu transfere imza atmazdı. O yüzden Doğan muhtemelen rekabete gireceği için şu anda bu transfere geldi buraya.
4: Ama bu rekabete girmesi de iyi bir şey. İki kaleci için tabii. de çok iyi bir şey.
5: Yani
4: Beşiktaş adına.
5: Rekabetten kaçmadığınla alakalı ben iki gün önce son sayfada izah etmiştim ama çok farklı izleyen kitleler olduğu için programların burada da söylemiş olayım.
4: Tabii.
5: Şimdi bundan 2018 yılı olabilir. Doğan daha böyle yeni A takıma Kayseri Spor'da imza attı ve hı-hı. bir süre sonra tabii Kayseri Spor'da 3. 4. kaleci pozisyonundaydı A takımda. Dönemin sportif direktörü Bülent Bölükbaşı ile bir görüşmesi sırasında kendisine şunu ifade ediyor Doğan ve ben gideyim hocam diyor. Yani burada bana sıra gelmez. Ben beklemeyeyim. Bir kulüp bulayım ikincilikten, birincilikten. Ben
4: böyle çok arkalarda gibi, beklemek istemeyen biri.
5: Rekabet edeyim ve güzel. Forma alayım. Yani gerekiyorsa birincilik de alayım. Hı-hı. Ama alayım diyor. Yani gideyim. Bir şekilde oynayayım isteği içerisindeydi. Bülent Bölükbaşı da o dönem bekle demişti. Yani çok iyi hatırlıyorum. Bekle sıra sana da gelecek demişti. Doğan da rekabete girdi. Şansına tabii bir taraftan da şanssızlık ama Dunk'un sakatlanması. O dönem Bilal Beyazıt'ın sakatlık yaşaması gibi durumlar olmuştu. ve Bilal bir anda kaleye geçti. Çok kısa bir süre sonra da çok genç yaşında Fransa'ya transfer yaptı. Çok iyi bir bonservis rakamı Kayseri Spor'a kazandırdı.
4: Evet.
5: Orada da iyi dönemler geçirdi. Milli takım seviyesine geldi ve şimdi Başakşehir Beşiktaş.
4: Çok iyi.
5: Yani çok net söyleyeyim. Yani Doğan burada bu azmiyle ve bu yetenekleriyle yani Nübel'in arkasındayım diye gelmedi buraya. O rekabet için gelmiştir.
4: Muhtemelen ya tecrübe olarak düşünerek söyledim aslında. Nübel biraz daha tecrübeli. Tabii. Almanya

0: ya da görev alması, milli takımda da yine seçilen isimlerden biri olması.
1: Yani Beşiktaş taraftarının artık şöyle bir kapısı rahat olacak ve Beşiktaş hocasının da. Nübel'i oynatıyorsun, olası bir Nübel sakatlığı yaşadın.
0: Evet.
1: Arkada çok temiz bir kalecin var. Bu geçtiğimiz yıllarda olmayan bir konfordu. Şimdi böyle bir rahatlıkla hareket edecekler. Ve Doğan'ın yaşı, yabancı kontenjanı, yeni kurallar birçok yönden de Beşiktaş'ı rahatlatacak yerli bir kaleci transferidir.
0: Ersin'le ilgili de bu arada Hull City iddiaları çok güçlü.
1: Evet, Ersin gidecek artık.
0: İngiltere'de muhtemelen Premier Lig'de.
1: Hull City mi olur, başka yer mi olur ama ayrılacak kesinleşti.
0: Var mı başka iddia?
1: Yani Hull City olmasa bile Ersin şu an çok rahat bir şekilde Süper Lig'de bir takımla anlaşır.
0: Evet.
1: Bulur kendisine bir takım. Yani Ersin seviyesindeki bir ismi özellikle yeni kurallardan sonra istemeyecek takım çok az.
0: Peki Trossard konusuyla devam edeceğim. Onun için de geri sayıma geçti. Arsenal'la Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı söyleniyor. Artık oyuncuyla da son aşamaya gelindi iddiaları var. Belçika'da Dünya Kupası'ndan elendi. Bu transferin de biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. İyi de bir performans gösterdi oyuncu Belçika milli takımıyla beraber.
1: Kafalar karıştı. Belçika devam. İspanya Belçika.
0: Ay evet, özür dilerim.
1: Amerika Birleşik Devletleri 4-1'lik
0: galibiyet. ABD elendi evet. O kadar konuşuyorum yine de kafam.
1: Her gün Dünya Kupası programı oluyor bazen. Trossard konusu artık imza parasına kaldı. O 1,5 milyon euroluk bir rakam. Ve o parayla ilgili süreçle alakalı bugün Sabah gazetesinde de bir haber var zaten. Avukatı ve menajeri gelecekler ve onunla alakalı bir pazarlık masası kurulacak. Çok yüksek bir ihtimal o 1,5 milyon euroluk fark kapatılacaktır. Çünkü Trossard'a ihtiyacı var. Evet. Sen de yakından biliyorsun yani Belçika'da çok iyi işler yaptı.
0: Çok
1: yani
0: iyi bir sol kanatta.
1: Dünya Kupası'nda oynadığı oyun mükemmeldi. Ve bu Dünya Kupası performansıyla birlikte zaten Trossard'ın Belçika ile yolu devam ediyor olsa bile şu anda Beşiktaş bu işi bitirmek istiyor. Beklemeye de razı Beşiktaş. Yani şimdi İspanya-Belçika maçı oynanacak 22'de. Yani sonucu ne olur bilmiyorum ama İspanya tabii favori çıkacak karşılaşmaya. Oradan gelecek bir elenme Trossard sürecini hızlandırır tabii ki.
0: Yani ben aslında Dünya Kupası'ndaki performansını görünce, çünkü Dünya Kupası daha başlarken Belçika'yı Trossard'ı çok daha net görmemişken okeylemiştim ama ya gelir diye düşünüyordum direkt. Sonrasında bu performansla birlikte acaba başka talipler biraz kafa karıştırır mı dedim ama hala daha net şekilde Beşiktaş ilerliyor
1: çünkü
0: gibi.
1: Çünkü şu var sevgili Demet, Beşiktaş bırakmadı hiç ipin ucunu. Yani burada Trossard'ın beklentisi transfer şeyden, yani Dünya Kupası sonrası yönünde ama Beşiktaş ilk günden beri görüşmeleri sürdürüyor menajeriyle, avukatıyla ve bu işi bitirmeye çalışıyor.
0: Evet.
1: Bu aslında Beşiktaş'ı kazançtı. Yani isteğini oyuncu biliyor kulübün. Bu da tabii biraz Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Beşiktaş eğer hiçbir şey yapmayıp tamam Dünya Kupası sonrası görüşürüz deseydi muhtemelen yanında başka takımlar da görürdü.
0: Olabilir. Bir de son olarak Trabzonspor'da Aral'ı konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz geldi şehre, ilk açıklamalarını da yaptı. Trabzonspor'a transfer olduğum için çok mutluyum dedi. İlk önceliğinin gol atmak, asist yapmak olduğuna vurgu yapıyor. 10 numara ve sol kanat mevkiinde çok daha rahat hareket ettiğini, o mevkilerde görev almak istediğini söyledi. Nasıl bir transfer sence?
1: Ya, güzel transfer. Ki Aral'ın da kariyer çizgisi muhtemelen çok parlak olacak zaten. Yani iyi gidiyor zaten. Bir milli takım serüveni ve üzerine koya koya gidecek. Ve bugün artık Trabzonspor için de bir gerçek var ki elini aldığı oyuncuları parlatma konusunda çok zorlanmıyor.
0: Evet.
1: Fatih Hoca'nın da bu oyunculardan nasıl bir meyve alacağını çok iyi bildiği için üzerine çok iyi gidebiliyor. Ve mevcut düzende de ben çok zorluk yaşamadan Aral'ın adapte olacağı düşüncesindeyim. Şehir de artık bu sezonu biraz şampiyonluk sezonu olarak adlandırıyor. Aral da bunun bir parçası olur. Şampiyonluk gelir gelmez bilmem ama birçok oyuncusunun yine çok parladığı bir sezon göreceğiz gibi duruyor.
0: Aral bu arada birçok Süper Lig'deki takımın da gündemine gelmişti ama Trabzonspor'un bu durumu çok erken, hatta 5-6 ay önce oyuncuyla kulübüyle anlaşıp bitirdiği haberleri de var.
1: Trabzonspor aslında şöyle bir durum var sevgili Demet. Bu yeni kurala çok hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışan kulüplerden bir tanesi. Çok beklemediler. Yani kurala göre hamleler yapmaya çok erken başladılar. Aral gibi isimlerin de senin de bahsettiğin gibi neredeyse 6 aylık bir planlamayla bugüne gelinmiş olması da tabii önemli.
0: Evet, peki Trabzonspor'da bitiriyoruz değerli izleyenler. Bu bölümümüzü noktalayalım. Sırada şimdi Dünya Kupası ile ilgili haberler var. Dünya Kupası bölümümüze geçelim. Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmaları dün oynanan iki maçla birlikte bitti. Bugün bir ara verilecek. Sonrasında da çeyrek final mücadelelerine evet. başlayacağız. Dört büyük maç bizleri bekliyor. Öncelikle bir son 16'da dün oynanan iki karşılaşmayı istersen konuşalım. Çok acayip bir geri dönüş
1: çok,
0: gördük.
1: Yani nasıl söyleyeyim bilemedim ama gerçekten Arjantin artık sanki itiliyor gibi gelmeye başladı bana.
0: Ya bazı oyuncular bu arada öyle açıklamalarda bulundu Mısır cephesinden.
1: Mısır cephesi çok isyan ediyor. Haklı oldukları çok da yer var bu arada. Ve maç içerisinde gerçekten kabul edilmenin çok zor olduğu da anlar yaşandı. Bunlardan bir tanesi İsrail bayrağının o dalgalandırılmaya çalışılıp Mısır tarafının tahrik edilmeye çalışılması. Gazze üstünden bir provokasyon yapılmaya çalışılması gibi hassasiyetlere ya da o kılcal damarlara dokunmaya çalışan Arjantin'de bazı taraftarlar gördük. Hı hı. Bir kere bununla alakalı mutlaka FIFA'nın bugüne kadar elini hiç bir şeyin altına sokmadı FIFA ama bu konular artık önemli konular. Yani burayı pas geçmemesi lazım FIFA'nın. Dünya Kupası'nı yeterince zaten nasıl ifade edeyim çok zor duruma soktu FIFA bu dönemde. En azından toplumların ve büyük bir kesimin özellikle büyük bir hassasiyet duyduğu Gazze konusuyla alakalı o tribünlerin yaptıklarına da kulağını kapatmasın, gözünü evet. kapatmasın. Yani bir şekilde oraya bir harekette bulunması gerekiyor. Maç içerisinde ırkçılıkla alakalı ifadeler var.
0: Mısır teknik direktörü evet. şöyle bir hareket yaptı. Evet. Az önce Hüseyin Özkök'le de konuştuk. Bu hakemin de bu arada ırkçılıkla ilgili bir durum görürse yapabileceği bir hareket.
1: Ve sonrasında ne olması gerekiyordu? Bahsettim Hüseyin Özkök. Durdurmanız gerekiyor.
0: Evet ama bir şey olmadı.
1: Evet. Şimdi o zaman FIFA kendi koyduğu kuralla çelişiyor. Nerede kaldı FIFA'nın kuralları? Hani o hareket yapıldığı zaman durulacaktı? Ya bu kadar mahalle maçına döndürülmez Dünya Kupası. Yani Dünya Kupası'nı gerçekten mahalle maçına çevirdiler. Yani kurallar...
0: Sanki ne isterlerse o evet, şekilde ilerliyor gibi.
1: Sağda kural belirleniyor. Ya ben çok çözemedim bu konuyu. Ve... çok hoşuma gitmeyen anlar.
0: Mısır teknik direktörünün bir açıklaması var, onu okuyacağım sana. Hasan, size çok net bir şey söyleyeceğim. Dünya Kupası muhtemelen bir pazarlama sektörüne döndü. Messi'nin elenmesini istemiyorlar. Dolayısıyla bu maçta hiç adalet yoktu.
1: Vallahi çok yanlış diyemeyeceğim. Yani Infantino'nun da tribündeki görüntülerine baktığımız zaman bayağı kanter içindeydi maçı izlerken. Bu Messi'den dolayı değil, güçlünün devam etmesi arzusu sanırım FIFA'da çok fazlaca var. O market değerinden dolayı. Çünkü belli ki hocanın da bahsettiği gibi burayı bir pazar yerine çevirdiyseniz vitrinde olan ürünlerinizin olabildiğince turnuvanın sonuna kadar gitmesini istiyor oluyorsunuz. Messi bunlardan bir tanesi. Evet. Emin ol Ronaldo'nun elenmesine de çok üzülmüştür. Yani öyle bir gerçek de var. Ama tabii Ronaldo'nun elendiği yer İspanya olduğu için de biraz arada kalmıştır. Zor bir durum. Yani dünya futbolu için özellikle Amerika maçındaki o iptal kırmızı kartı zaten bardağı taşırmıştı. Üstüne bir de Mısır'ın başına gelenler çok kabul edilebilir durumlar değil. Ve bir sonraki Dünya Kupası'na gelene kadar da Infantino'yu çok zor dönemler bekliyor.
0: Evet.
1: Ya o konuyla ilgili yani bu konular mutlaka genel kurulda önüne gelecek.
0: Yani taraftar açısından bilmiyorum Dünya Kupası algısı çok değişir mi Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ama bir prestij kaybettiği bence kesin.
1: Güven kaybetti bence evet. sevgili Demet. Yani maçlardaki hakem arkadaşların yeni kurallara olan adaptasyonları problemli. Bakıyorsun bizim milli maçta bile biz yeni kuralı hakeme öğrettik.
0: Evet evet.
1: Yani bak süreç şöyle ilerliyor. Bizim oyuncumuz.
0: İttire ittire bir de ittire yani ittire. Oyuncumuz Mert.
1: Bak, bir de şöyle bir durum var. Bütün takımlara, bütün milli takımlara büyük ölçüde diyeyim daha doğrusu FIFA'nın eğitimcileri eğitim verdi. FIFA'nın eğitimcileri hakemi de eğitiyor. Takımları eğitiyor vesaire vesaire. Sonra ne oluyor? Daha kuralı FIFA eğitimcileri bile eğitememiş oluyor. Bizim oyuncularımıza ise Merkez Hakem Kurulu eğitim veriyor gitmeden önce Riva'da.
0: Evet.
1: Kuralı öyle bir öğretmişler ki sonrasında dönüyor dolaşıyor. Bizim kendi öz kaynağımızla yaptığımız eğitim faaliyeti sonucunda kırmızı karta sebebiyet veriyor. Yani öğreniyoruz, öğrendiğimizi evet, hakeme evet. uyarıyoruz. Nerede kaldı FIFA'nın eğitimleri? Hangisi daha kaliteli? O zaman biz daha kaliteli iş yapıyoruz demek ki. O zaman biz böyle devam edelim. Yani bu çok anlamsız bir durum. Ve FIFA'nın artık bir an önce kendisine de çeki düzen vermesi lazım ki zaten Cefer'in yavaş yavaş FIFA başkanlığına doğru ilerlemeye niyetli olduğunu da belli eden sinyaller veriyor.
0: Peki Messi ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Geri dönüşte büyük payı var ama Arjantin gerçekten böyle 65-70'lere kadar... Evet. İyi

0: bir performans gösteremedi.
1: Ya çok bir kere Messi'nin yol haritasıyla diğer takımların yol haritası arasında büyük bir adaletsizlik var. Onu söylemek lazım. Yani Arjantin bugün ki şimdi
0: maalesef eğer bizim de ağacımız verebilirsiniz.
1: Evet, şimdi rakip olarak da bence burayı da geçecekler gibi gözüküyor. Ve İsviçre'yi de geçecekler. Norveç-İngiltere maçını oynayıp finale bakacaklar. Şimdi ağaçta çok rahatlardı yani. Yani Messi, şimdi bu Dünya Kupası bitti, Arjantin kupayı kazandığı hikayede bu ağaç konuşulur. Yani bir süre konuşulur.
0: Bir şey değiştirecek mi? Hayır.
1: Hiçbir şey değişmeyecek. Yani biz de 2002'de dünya üçüncüsü olduğumuz zaman Avrupa'dan takımla oynamadı falan diye konuşanlar vardı. Bu da aynı şey olacak. Burada da Arjantin kupayı kazansın, Arjantin'in ağacı konuşulacak. Mısır'ın hocasının söylemleri konuşulacak. Spekülasyonlar konuşulacak. Mesela Amerika turlasaydı kırmızı kart konuşulacaktı. Yani bu turnuva çok siyasi bir turnuva oldu artık.
0: Yani Arjantin'in, bilmiyorum, bence dünkü maçtan sonra seviye yükseldikçe biraz zorlanacağını düşünüyorum. İsviçre'ye karşı bilmiyorum ne olur ama Norveç-İngiltere...
1: İngiltere zorlar Arjantin. Özellikle İngiltere, ben son oyunları biraz daha finalist oyunu. Yani kupayı kazanırlar mı bilemiyorum ama bir Fransa-Arjantin bekliyordum ama bir Fransa-İngiltere finali gelirse de açıkçası çok şaşırmam.
0: Peki diğer eşleşmeleri de konuşalım. Tabii. 4 büyük maç belli oldu. Fransa Fas'la karşılaşacak. İspanya Belçika mücadelesi oynanacak. Norveç İngiltere, Arjantin'de İsviçre. Yarın Fransa Fas mücadelesi var bu arada. Onu da hatırlatmış olayım.
1: Güzel maçlar bu arada.
0: Saat 23'te 9 Temmuz'da.
1: Şimdi bir kere Fas'ı merak ediyorum.
0: Ben de.
1: Fas zaten Fransa'ya da direnir ve bir şekilde turlarsa kupayı alır. Yani kimse önünde duramaz. Ki zaten son Dünya Kupası dördüncülüğü, şimdi son 8'e kalmak, bu Fas için mükemmel senaryolar.
0: Evet.
1: İleride bir organizasyon da yapacaklar, düzenleyecekler. Şimdi burada olur da Fransa'yı geçmeyi başarırlarsa da zaten artık dünya şunu kabul edecek, Fas bir kalitedir.
0: Evet.
1: Ve başarısı tesadüf değilmişi dünya anlayacak. Ve oynadıkları oyun da gerçekten de tesadüfi oyunlar değil. Yani Kanada'ya karşı oynadıkları oyun da çok iyiydi. Hollanda'ya karşı oynadıkları oyun da çok iyiydi. Gruplarda da çok iyi işler yaptılar. Şimdi Fransa, İspanya, Belçika bu tandem yerine eğer Fas, Arjantin'in yol haritasında olsaydı ben kesin final derdim.
0: Tabii.
1: Çünkü bu Fas Norveç'i de geçer. İngiltere'yi de zorlar. Ve Arjantin haritasında olsaydı da dediğim gibi finale gelirdi. O zaman bu haritadan da çok adaletten bahsedemeyiz.
0: Ya yazık olacak mesela. Fransa çıktı diyelim. Gerçekten Fas'a çok üzüleceğim.
1: Tabii yani. Şimdi Fransa ile burada oynamak yerine gidip İsviçre'ye de oynayabilirdi. Ya bu ağaç sisteminin de bir kontrol edilmesi gerekiyor. Ya bu denli adaletsiz bir sistemin olmaması sanki gerekiyor. Gerekiyorsa kura sistemine dönülmesi lazım. Çünkü neden? Bu ağaç 3 aşağı 5 yukarı grubun ikinci maçı oynandıktan sonra şekilleniyor. Ve takımlar 3. maça çıktığında...
0: Evet...
1: Frene basıyorlar, oynamıyorlar.
0: Çok çoğunlukla gördüm.
1: Ben ikinci bitirirsem daha rahat bir ağacın yerinde olacağım diye pozisyona girmiyor adam. Ağaç şikesi bu. Anlatabiliyor muyum? Aslına bakarsan ağaç şikesi yapıyorlar.
0: Yani prestij maçlarını konuştuk mesela grup aşamasındaki son maçlarda.
1: Islıklanıyor hatta taraftar. Çünkü adam gol atsa Fransa ile oynayacak, gol atmadığı için geliyor İsviçre ile oynuyor. Şimdi bu adaletli mi?
0: Değil.
1: O zaman bu sistemin de bir mantığını düzeltmek lazım. Dediğim gibi en temiz yöntem kura yöntemi. Seri başı olmayan takım diye birinci ve ikincileri ayırırsın. Sonrasında da birbirleriyle eşleştirirsin. En doğru yöntem bu, çünkü kim nereye gideceğini ve kimle oynayacağını bildiği bir sistemde oynamıyorlar. Ve Dünya Kupası'nın üçüncü maçları çöpe gidiyor.
0: Yarı final tahminlerini alayım. 1-2 dakikam kaldı. Hadi bakalım.
1: İngiltere, Arjantin.
0: Norveç eledin mi?
1: Ya İngiltere çok iyi gidiyor. Yani elemek istemem Norveç'i ama gerçekten Norveç de Arjantin yerinde olsa Norveç derdim.
0: İngiltere, Arjantin.
1: İngiltere, Arjantin, İspanya, Fransa.
0: Belçika orada bir sürpriz yapabilir mi sence?
1: Bence Belçika'nın Amerika karşısındaki heyecanı biraz oradaki Trump'ın kırmızı kart dokunuşuyla alakalıydı.
0: Ama hala devam ediyor olabilir. Şimdi Dünya Kupası'nda bu sefer de hırslanıyor olabilirler.
1: İspanya da iyi oynamıyor.
0: Portekiz'e karşı çok etkili değillerdi.
1: İyi oynamıyorlar ama onlar da sanki artık gaza basacaklar gibi gözüküyor. Ama Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere'de fela bir yarı final olur gibi gözüküyor.
0: Yani beklediğimiz aslında.
1: Tam bir Infantino'nun istediği senaryo gerçekleşir.

0: tahminin?
1: Fransa, İngiltere.
0: Serkan da aynı tahmini yaptı.
1: Evet, ben Fransa, Arjantin'deydim ama Arjantin gerçekten itmeler olmadan işi zor.
0: Bakalım, bilmiyorum, İsviçre.
1: İngiltere'nin lobisi Dünya Kupası'nda Arjantin'in lobisini geçer büyük ihtimal.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, o yüzden İngiltere-Arjantin maçında bir hakem itmesi ya da Infantino itmesi yaşanmaz diye düşünüyorum.
0: Peki bakalım neler göreceğiz. Tekrar bir maçları hatırlatayım. 9 Temmuz Perşembe Fransa-Fas maçı var. 10 Temmuz Cuma 22'de İspanya-Belçika ile karşı karşıya gelecek. 12 Temmuz Pazar günü 12'de Norveç-İngiltere mücadelesi. Sabaha karşı 04'te de Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek değerli izleyenler.
1: Teşekkürler.
0: İzleyecek misin 04'ü?
1: Deneyeceğim.
0: Ben de.
1: Deneyeceğim.
0: Peki, teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, Sabah Spor programının sonuna geldik. Size de teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Anspor'dan ayrılmayın.

0: çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Awesome.

0: Spor Radyo.
1: Günaydın, günaydın, günaydın. Spor Ajansı'na hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Haber turumuzda ajansa başlıyoruz. Beşiktaş yeni kalecilerine kavuştu. Alexander Nübel ve Doğan Alemdar İstanbul'a geldi. Beşiktaş iki isimle sözleşme imzalayacak.
2: Beşiktaş kalecilerine kavuştu. Bayern Münih'ten transfer edilen Alexander Nübel ve Başakşehir'den kadroya katılan Doğan Alemdar arka arkaya İstanbul'a geldi. Alman kaleci Nübel havalimanında kartal pençesi pozuyla taraftarı selamladı. Doğan Alemdar ise Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.
3: Doğan hayırlı olsun, neler hissediyorsun?
4: Çok teşekkürler, çok mutluyum.
2: Beşiktaş yöneticisi Toygun Batallı da transferlerinin devam edeceğinin müjdesini verdi.
3: Transferler devam edecek mi?
5: Transferler devam ediyor, dört koldan.
3: Şuradaki mevki ne?
5: Futbol komitesi onların cevabını verecektir size.
1: Beşiktaş uzun zamandır uğraştığı Trossard transferi için artık geri sayıma geçti.
6: Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona yaklaşıldı. Siyah beyazlı yönetim Arsenal'ın deneyimli kanat oyuncusunu kadroya katmak adına önemli aşama kaydetti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız için yaptığı

0: günlerde sözleşmenin tüm detaylarının netleştirilmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Belçika milli takımının Dünya Kupası serüveninin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve oyuncunun takıma katılması hedefleniyor. Planlamaya göre Leandro Trossard, Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşme imzalayacak. Yönetim transferi en kısa sürede tamamlamak için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol 11 asistlik performans gösterdi. Trossard 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunda önemli katkı sağladı.
1: Bu sezon Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04 Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Udokai için teklif yaptı.
2: Beşiktaş Felix Udokai ile yol ayrımında. Siyah beyazlı takımda yeni sezon planları arasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcuya Alman ekibi Schalke talip oldu. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Schalke'nin Felix Udokai için nabız yokladığı öğrenildi. Beşiktaş 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Alman savunma oyuncusunun olası satışından 3,5 milyon euro bonservis geliri hedefliyor. Ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtilen Felix Udokai'nin transfer süreci Schalke'nin resmi adım atmasının ardından şekillenecek. 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Augsburg'dan Beşiktaş'a transfer olan Udokai, siyah beyazlı takımda 58 karşılaşmada forma giydi.
1: Fenerbahçe sezonun ilk hazırlık maçına bugün çıkacak. Rakip Avusturya'dan Admira Wacker.
2: Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor. Sarı lacivertliler bu kapsamda ilk hazırlık maçını Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle oynayacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Sarı lacivertliler 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK'la hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacak. İlk maç 21 veya 22 Temmuz, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak.
1: İtalyan basını Mason Greenwood transferiyle ilgili Roma'nın oyuncuyla anlaştığını iddia etti.
3: Mason Greenwood için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport, Roma'nın İngiliz oyuncuyla 4,5 milyon eurodan 5 yıllık prensip anlaşmasına vardığını yazdı. İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte 45 milyon euro teklif yapacağı belirtildi. Marsilya'nın beklentisinin ise 50 milyon euro olduğu kaydedildi. Haberde Greenwood'un Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olması ve Gasperini'nin oyun planı nedeniyle Roma'yı tercih ettiği öne sürüldü. Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise görüşmelerini sürdürüyordu. Geçen sezon 45 maçta forma giyen Greenwood, 26 gol 11 asistlik performans sergilemişti.
1: Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktör İsmail Kartal geçen yıl kalenin tartışılan isimlerinden Ederson'la bu sezon yola devam etmeyi planlıyor.
0: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı lacivertli yönetim geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı kaleciye sahip çıkma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından izin dönüşünde Ederson

0: onunla bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yapacak. Yönetim, deneyimli file bekçisini yeniden kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Ederson'un takımda kalmasını istediği ve tecrübeli kalecinin yeni sezonda yeniden en iyi performansına ulaşabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin gelişi Ederson için pozitif etki oluşturdu. Hollandalı yıldız Manchester City'den eski takım arkadaşı Ederson'la görüştü. Ake hem kulüp hem de yeni sezon hedefleriyle ilgili Ederson'la fikir alışverişinde bulunurken Brezilyalı kaleci transfer sürecinde aktif rol oynadı. Eski takım arkadaşlarının yeniden aynı takımda buluşacak olması her iki oyuncu için motivasyon kaynağı oldu. Manchester City'de birlikte çok önemli başarılara imza atan Ederson ve Ake, Fenerbahçe formasıyla da uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.
2: Hatırlayın, tek tek isimlerini saymak istiyorum size. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, De Roysane, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Söylenenleri hatırlayın, geçmiş dönemde, geçtiğimiz dönemde. Osimhen'i alacak mı? Osimhen'i getirecek mi? Bu ödeyebilir mi? Yakıştırmaları bir hatırlayın. Ne yaptık? Osimhen'i de getirdik. Demin saydığım Leroy Sané gibi, Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları da Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdık. Bize yapılan yakıştırmalar geçmiş dönemde de hep söylemek kolay mı, yap da görelim gibi yakıştırmalar oldu. Dolayısıyla biz bunların etkisinde hiçbir zaman kalmadık. Galatasaray'ın ihtiyacı olan, Galatasaray'ın bir dünya markası olması sebebiyle ihtiyacı olan her yerlere biz transferleri yaptık. Ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın sportif manada başarılarını planlarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 4 yıl üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de 5 sefer üst üste şampiyon olan takım Galatasaray olacaktır.
1: Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray Liverpool'dan Curtis Jones'la ilgileniyor.
0: Galatasaray'ın Curtis Jones ısrarı sürüyor. İngiliz basını Liverpool'un orta sahasıyla sarı kırmızılıların dışında Inter ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiğini yazdı. Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netleşeceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Liverpool Curtis Jones için Inter'den gelen 25 milyon euroluk teklifi reddetmişti. İngiliz ekibinin başarılı oyuncu için 30 milyon euro istediği kaydedilmişti. Liverpool'un Curtis Jones da yolları ayırıp yerini Meksika'nın genç yıldızı Gilberto Mora ile doldurmak istediği öne sürüldü. Curtis Jones geçtiğimiz sezon çıktığı 49 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.
1: Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
3: Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.

0: Arjantin basınından El Intransigente'ye konuşan Uruguaylı orta saha, adının sık sık anıldığı Boca Juniors iddialarına noktayı koydu. 30 yaşındaki futbolcu, Boca'da oynamaya hiç yaklaşmadım. İnsanlar bana bazen şarlatan diyor ama bu Boca'ya duyduğum sevgiden kaynaklanıyor. Yine de içinde bulunduğum gerçeğin farkındayım dedi. Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini de açıkça dile getirdi. Torreira, Galatasaray'la önemli bir sözleşmem var. Bitmesine 2 yıl kaldı ve kesinlikle yenileyeceğiz. Galatasaray'da çok mutluyum. Kulübü seviyorum. Yeni sözleşme görüşmelerimiz sürüyor ve amacım takımda kalmak ifadesini kullandı. Galatasaray'da 4 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Torreira, sarı kırmızılı formayla 175 müsabakada 11 gol 13 asist katkısında bulundu.
1: Trabzonspor yeni transferi Aral Şimşir'e kavuştu. Aral, Trabzonspor'a transferinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı. Hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim için o benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya ve milli takımda da aynısı en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum ya. Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen o iki pozisyonda oynamayı seviyorum. Polonya FC Mikulen'den tanıyorum zaten. Andrei Onanasavić çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Müthişem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona çok gol attırmak için. Evet öyle. Buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve bunu yaptıkları için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahada. Sonra burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
1: Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan için Ajax'a görüşmelere başladı.
3: Trabzonspor yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda savunma hattına yerli takviye yapmayı planlayan Bordo Mavililer, eski futbolcusu Ahmetcan Kaplan'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibi altyapısından yetiştirip 2022 yılında 9,5 milyon euro bedelle Ajax'a gönderdiği 23 yaşındaki stoper için Hollanda temsilcisiyle temaslara başladı. Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren Ahmetcan Kaplan 30 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti. Performansıyla dikkat çeken genç savunmacının Ajax'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'da birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Ahmetcan Kaplan'ın da yuvaya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
1: Trabzonspor, Wolverhampton forması giyen Tolu Arokodare için kulübüne resmi teklifte bulundu. Bordo Mavili yönetim Wolverhampton'dan alınan iznin ardından 24 yaşındaki santrafor temsilcisiyle de görüştü. Kulüpler arasında Arokodare'nin kiralanması için yapılan görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu, geçen sezon Genk formasıyla 5 maçta 1 gol atarken, Wolverhampton'da ise 38 maçta 6 gol 2 de asistlik performans sergiledi. Trabzonspor'un transferde bir başka hedefi de Benfica'dan Presciani, Benfica oyuncu için 15 milyon euro istiyor.
3: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kanat hattına takviye yapmayı hedefleyen Bordo Mavililer, Benfica forması giyen Gianluca Presciani'yi kadrosuna katmak istiyor. 20 yaşındaki Arjantinli yıldız için Benfica ile görüşmeler devam ederken, Trabzonspor bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu aşan bir teklif sundu. Yeni teknik direktörü Marco Silva ile kadro planlamasını sürdüren Benfica'nın Prestigiani'nin geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen genç futbolcunun Portekiz ekibiyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Arjantin ve İtalya vatandaşlığına sahip Prestigiani geride kalan sezonda Benfica formasıyla 14 maçta görev alırken 1 gol 1 asist katkısı sağladı.
1: Trabzonspor

0: Ferda Saatçi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Karadeniz ekibi 23 yaşındaki savunma oyuncusunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. Çorum ekibi transfer için Trabzonspor'a 500 bin euro artı KDV'nin yanı sıra bir sonraki satıştan da %50 pay verecek. Serdar 2024 yazında geldi Trabzonspor'da 19 maçta forma giydi. TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Cenk Tosun transferini açıkladı.
1: Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu. Kasımpaşa'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcü, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı. Kırmızı siyahlı kulüp bu transferi, çok değerli bir kariyere sahip olan Cenk Tosun'a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz açıklamasıyla duyurdu. Eintracht Frankfurt altyapısında futbola başlayan Cenk Tosun, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formalarını giydi. Kulüp kariyerinde 462 maça çıkan Cenk Tosun, 160 gol atarken 50 asist üretti. Cenk A milli takımdaysa 53 müsabakada 21 kez fileleri havalandırdı.
0: TBF Başkanı İdai Türkoğlu'na Fahri Doktora unvanı veriliyor. Hemen törene gidelim.
2: Ama sporculuk hayatımda inanın bu kadar heyecanlanmamıştım. Bu tip ödüllerin başka bir anlamı da değerli ailemin de bu süreçte benimle burada olması, çocuklarımın Topkapı Üniversitesi ailesinin bu güzel onurlandırmasıyla şahit olması da benim için çok değerli. Huzurlarınızda tekrar şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Eski bir sporcu olarak hayatı boyunca hep kendine güvenen, her işi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir insan oldum. Performansımı her zaman en iyi şekilde yapan, başta kendimi, ailemi, daha sonra da ülkemi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğunu üstümde her zaman hisseden insan oldum. Bu anlamda yüzlerce milli formayı giymenin gururu, uluslararası organizasyon dediğimiz NBA'de 15 yıl ülkemi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu, her zaman sorumluluğunu üstümde hisseden birisi oldu. Bu yüzden bu süreçlerde bana en büyük destekçi olan başta eşim, ailem, sevdiklerim, arkadaşlarım, bugüne kadar hala sevgisini eksik etmeyen milyonlara, tüm Türk halkına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sevgili gençler, çok fazla zamanınızı almak istemiyorum çünkü bugün gerçekten sizin gününüz. Ama Topkapı ailesine de huzurlarınıza da teşekkür etmekten de kendimi bu onur yaşattıkları için aileme, şu an üstünde giydiğim cübbenin de sorumluluğunu hiçbir zaman, belki de sporculuktan da daha fazla sorumluluk yüklediğinin bilincindeyim. Bu anlamda da spor adamı olarak Türk gençliğine, Türk basketboluna her zaman hizmetim her koşulda devam edecektir. Sizlere, bir spor adamı olarak, siz değerli sevgili mezunlarımıza öncelikle bu sürece kadar sizleri yalnız bırakmayan kıymetli ailelerinize, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Mezuniyet sürecinde, okul hayatınızda sizlere her koşulda destek olan kıymetli hocalarınıza da, huzurlarınıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizlerden tek ricam, eski bir spor adamı olarak ve hayatında her zaman şu yaşımda olmama rağmen hala kendisine güvenen bir insan olarak siz değerli mezunlarıma seslenmek istiyorum. Sizin için yeni bir hayat başlıyor diyebilirim. Bundan sonraki süreçlerde İnşallah.

0: Allah sizler de başta ailelerinizi gururlandıracak, daha sonra da ülkemizi gururlandıracak başarılar elde edersiniz. Sizlerden ricam, hiçbir zaman ama hiçbir zaman kendinize olan güveninizi çalışmaktan ve kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin. Yaşınız daha genç ve inanıyorum ki ileride sizler de bu azimle, bu istekle istediğiniz başarılarınıza ulaşacaksınızdır. Biz her zaman sizlerin yanında olmayı devam edeceğiz. Gerek sözlü olarak, gerekse iyi niyet olarak dualarımızda sizlerin ülkeyi gururla temsil edecek bireyler olmanızı şimdiden diliyorum ve başarılar dilemek istiyorum. 2026-27 mezunlarını tekrar kutluyorum. Topkapı ailesine, bana ve aileme, dostlarıma bu gururu yaşattıkları için şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.
1: Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na Fahri Doktor unvanı verildi. Biz de sizlerle paylaştık değerli izleyenler. Haberlerimize devam edeceğiz. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut kamp dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
2: Saha dışında hem de sahada da çok stratejik bir oyuncuydu Marco ve gerçekten bu şehre uzun yıllar hizmeti olan bir oyuncuydu. Duygusal anlamda üzüldüğüm bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü teknik anlamda ben dahil herkesinin yerinin dolabileceği bir oyun futbol ama dediğim gibi çok önemli bir özel bir karakterdi. Maalesef olumlu sonuçlanmadı görüşmeler. 5 ana transfer yapmak istiyoruz bugün itibariyle. Bir stoper almak istiyoruz. Bir orta saha oyuncusu almak istiyoruz. Bir sol bek almak istiyoruz. Ve 2 tane de kanat oyuncusunu kadromuza katmak istiyoruz. Yönetim kuruluyla tabii ki bu sezonun planlaması için 2 kere Konya'da bir araya geldim tatilde. Burada ya, iyi bir takım oluşturalım. Taraftarımıza heyecan veren bir takım oluşturalım ve başarılı olalım. Meydan okuyan bir Konya Spor oluşturalım noktasında birleştik.
1: Dünya Kupası'yla devam ediyoruz. Arjantin kabus gördüğü maçta 2-0'dan geri döndü ve Mısır'ı 3-2 geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Arjantin tarihi bir geri dönüşe imza attı. Atlanta'da oynanan maçta Mısır, Yasser İbrahim'in 15 ve Mustafa Zico'nun 67. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Arjantin 79. dakikada Cristiano Romero'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Lionel Messi 83. dakikada skoru eşitlerken Enzo Fernandez 90+3'te attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Tangocular 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönüşe imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı. Arjantin çeyrek finalde İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Arjantin'in çeyrek finaldeki rakibi Kolombiya'yı 120 dakikanın sonunda penaltılarla geçen İsviçre oldu. Vancouver Stadyumunda oynanan maçta normal süre 0-0'lık beraberlikte sonuçlandı. Uzatma devresinde de gol sesi çıkmayan maçtan galip ayrılan taraf seri penaltı atışları sonucu 4-3'te İsviçre oldu. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez penaltı atışından sonuç alamadı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. İsviçre'de Akanji'nin penaltı kaçırmasıyla birlikte 3. penaltıların ardından durum eşitlendi. 4. penaltılarda Hernandez'in sol köşeye attığı golü kaleci kurtardı. İsviçre ise daha fazla hata yapmadı ve karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu. İsviçre'nin Arjantin'in rakibi olmaya garantilediği maçla birlikte son 16 tur heyecanı sona erdi. Bir günlük aranın ardından 9 Temmuz tarihinde çeyrek final heyecanı başlayacak. Kupada heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 8 takım sona kaldı ve bu 8 takımdan sadece 2 tanesi Avrupa kıtasının dışından, bir Arjantin, diğeri de önemli bir hikaye yazmaya devam eden Fas.
3: Fas'ın dünya futbolundaki yıldızı her geçen gün daha da fazla parlamaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihe geçen Atlas Aslanları, hükmen kararla gelen Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nda da başarılı performansını sürdürüyor.

0: Kuzey Afrika temsilcisi son yıllarda elde ettiği başarıların tesadüf değil, uzun soluklu bir projenin sonucu olduğunu bir kez daha göstermekte. Bu yükselişin temelleri ise yaklaşık 15 yıl önce atıldı. Yeniden yapılandırılan FAS Futbol Federasyonu önderliğinde geniş çaplı bir süreç başladı. Yeni antrenman tesisleri inşa edildi. Kulüplere destek sağlandı. Antrenör eğitim programları geliştirildi. Genç yeteneklerin keşfi için ülke çapında bir oyuncu tarama sistemi oluşturuldu. Amaç kısa vadeli başarılar değil, yıllarca devam edecek sürdürülebilir bir futbol ekosistemi kurmaktı. Bu projenin merkezinde ise Rabat yakınlarında hayata geçirilen 6. Muhammed Futbol Akademisi yer aldı. Ülkenin dört bir yanından seçilen yetenekler burada hem akademik eğitim aldı hem de profesyonel futbola hazırlandı. 6. Muhammed Akademisi zamanla sadece Fas'ın değil Afrika'nın da en önemli futbol gelişim merkezlerinden birine dönüştü. Fas'ın yükselişindeki bir diğer kritik adımsa Avrupa'da yetişen Fas kökenli futbolcuların milli takıma kazandırılması oldu. Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde futbol eğitimi alan oyuncularla sistemli bir iletişim kuruldu. Federasyon bu isimleri milli formayı giymeye ikna etmeyi başardı. Böylece Avrupa futbol kültürüyle yetişen yıldızlar, ülke içinde geliştirilen yerli yeteneklerle aynı takımda buluştu. 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 futbolcunun 19'unun Fas dışında doğmuş olması, bu stratejinin en somut göstergelerinden biri oldu. Yatırımlar kısa sürede sonuç vermeye başladı. 6 yaş milli takımlarında elde edilen başarılar, kurulan sistemin doğru işlediğini gösterdi. Fas genç milli takımlar düzeyinde önemli dereceler elde etti. 2025 yılında FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'nı kazanarak tarih yazdı. Altyapıdan yetişen futbolcular da A milli takımın iskeletini oluşturmaya başladı. 1998'in ardından 2018'e kadar Dünya Kupası'na katılamayan Fas futbolundaki dönüşümün dünyaya ilan edildiği turnuva ise 2022 Katar Dünya Kupası oldu. Kuzey Afrika temsilcisi son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi unvanını elde etti. Fas artık sadece sürpriz sonuçlar alan bir takım değil, dünya futbolunun önde gelen ülkelerinden biri olarak görülmeye başladı. 2026 Dünya Kupası'ndaysa Atlas Aslanları sahaya yeni bir futbol kimliğiyle çıktı. 2022'de savunma disiplini ve hızlı geçiş hücumlarıyla öne çıkan Fas, teknik direktör Muhammed Oabi yönetiminde topa daha fazla sahip olan, ön alanda baskı kuran ve oyunu yönlendiren bir yapıya dönüştü. Brezilya karşısındaki etkili performansı, Hollanda'yı penaltılarla elemesi ve Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi, Fas'ın artık Dünya Kupası'nın elit takımları arasına girdiğini ortaya koyuyor. Son Afrika şampiyonu ve Dünya Kupası yarı finalisti Fas'ın hikayesi, futbolda gelişmekte olan ülkeler için emsal niteliği taşıyor.
1: Son 16 turnun dikkat çeken eşleşmelerinden birisi de İspanya ile Portekiz arasındaydı. İspanya duraklama anlarındaki golle Portekiz'i geçti ve Ronaldo'nun da Dünya Kupası hayali böylelikle sona erdi.
2: Dünya Kupası'nda son 16 turunca Portekiz'i İspanya kozlarını Dallas'la paylaşıyor. Roberto Martinez ekrana yansımıştı. İspanya etkili başladı. Oyarzabal dışarı attı. İlk tehlike İspanya'dan. Net bir şans ama Olmo'nun pası sonuç alamıyor. Mikel Oyarzabal. Top kaybı İspanya'da. Ronaldo ceza sahasında, açı dar. Ronaldo vurdu. Unai Simon. Pas Bruno Fernandes'den sağına çekti, vurdu Ronaldo ama Simon iyi yer tuttu. Savunmanın arkasına etkili bir pas. Yamal ceza sahasında, Yamal vurdu. Kaleci başarılı, atağın devamında bir kez daha müdahale yaptı Diego Costa. Önce Yamal'a, sonrasında da Baena'ya şans tanımadı Diego Costa. İspanya atakta, kale önünde net bir şans ama top dışarı gitti. Bu pozisyondan sonra offside bayrağı da havaya kalktı. Portekiz

0: 8, sağ kanadı kullanıyor. Felix kafayı vurdu. Simon, Ronaldo bir kez daha Unai Simon. Adeta uzadı Unai Simon. Korneri kullandı Mendes. Felix'ten bir kez daha Mendes'e, savunmadan sekti, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pedro Porro, onun müdahalesi, top direğe çarptı. Yamal bu kez frikiyi kullandı. Portekiz kalecisi Diego Costa başarılı. Uzaktan bir vuruş Portekiz'e, atak devam etti. Fernandez yan ağlar. Serbest vuruşu kazandı İspanya. Artı altılık ekleme. İspanya hızlı başladı. Ferran Torres nefis bir ara pas, gol şansı ve top ağlarda. Mikel Merino 90+1'de sahne alıyor. Mikel Merino derinlik kayboluyor Portekiz savunmasında. Merino karşı karşıya pozisyonda affetmiyor. Hakem kamerasından İspanya'nın golü ekranda. Son anlarda beraberlik arıyor Portekiz. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bernardo Silva. Son bir şans Portekiz için. João Neves sonuç alamıyor. İspanya 1-0 kazanıyor ve çeyrek finalist oluyor.
1: Futbolun fenomen isimlerinden Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası hayali sona erdi. Ronaldo bir Avrupa şampiyonluğuna sahip ama oynadığı son Dünya Kupası'nda Portekiz elendi ve kariyerine Ronaldo Dünya Kupası olmadan nokta koyacak gibi görünüyor.
2: Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası hayali sona erdi. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenen Portekiz turnuvaya veda ederken maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri de son buldu. Portekiz formasıyla son kez Dünya Kupası maçına çıkan efsane futbolcu 20 yıllık turnuva serüveninde önemli rekorlara imza attı. Cristiano Ronaldo FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 2006 yılında Almanya'da çıktı. O zamanlar 21 yaşında olan Portekizli forvet 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Portekiz 2006'da 4. olurken bu aynı zamanda Ronaldo'nun da Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi ile beraber 6 Dünya Kupası'nda forma giyen Cristiano Ronaldo 6'sında da gol atan tek futbolcu oldu.

0: 41 yaşındaki yıldız Hırvatistan'a attığı golle Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti. Cristiano Ronaldo bu zamana kadar yer aldığı 6 Dünya Kupası'nda 27 maça çıkarken 11 gol attı ve 2 de asist yaptı. Josebio'yu geçerek Portekiz'in Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu unvanını eline geçiren Ronaldo İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
1: Normal, triste por salir así del mundial.
2: Dünya Kupası'ndan böyle ayrılmak üzücü. Ben her şeyimi verdim, elimden geleni yaptım ve vicdanım rahat bir şekilde ayrıldım. Bu bir futbolcunun hayatı. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin ama yoluna devam etmelisin. Evet, bu benim son Dünya Kupam'dı. Yarın da bugünkü gibi uyanacağım. Vicdanım rahat. Portekiz'le 3 şampiyonluk kazandım. Cristiano'dan önce Portekiz tek bir şampiyonluk bile kazanamamıştı. Bu arada 2016 Avrupa şampiyonluğumuz benim için Dünya Kupası ile aynı ağırlığa sahip. Bu yüzden vicdanım rahat. Hayat devam ediyor.
1: Contento. La verdad que el mayor título que gané la selección fue 2016.
0: Cristiano Ronaldo çok uzun milli takım kariyerinde dünya futbol tarihine geçen rekorlar kırdı. Portekiz milli takım formasıyla 233 maça çıkan ve 146 gol atan süper yıldız iki kategoride de rekorları eline geçirdi. Ronaldo Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda toplamda 25 gol barajını geçen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Efsane yıldız Portekiz milli takımıyla Euro 2004 ikinciliği, Euro 2016 şampiyonluğu, 2019 ve 2025'te ise UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandı.
3: Portekiz'in İspanya'ya elenmesi.

0: gelmesinin ardından eski milli oyunculardan Ricardo Quaresma'dan sert bir eleştiri geldi.
1: Ricardo Quaresma 2026 Dünya Kupası'na veda eden Portekiz'i eleştirdi. Portekiz'in İspanya maçında sönük kaldığını söyleyen Quaresma, herkes bu takımın Portekiz tarihinin en iyisi olduğunu söylüyordu. Ama ne kazandılar? Orta sahada gerçekten de yetenekli oyuncular var. Ama hem hücumda hem de savunmada çok dağınık oynadılar. Turu resmen İspanya'ya hediye ettik dedi. Bu turnuvada hiçbir şey doğru gitmedi diyen Portekizli eski futbolcu, "Yavaştık, isteksizdik ve sahada sadece dolaşıyorduk. Çok fazla yana ve geriye pas yaptılar. Topa sahip olmak maç kazandırmaz" ifadesini kullandı. Kariyerinde Sporting Lisbon, Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Beşiktaş, El Ahli, Kasımpaşa ve Vitória Guimarães formalarını giyen Quaresma, Portekiz milli takımıyla 80 maçta 10 gol kaydetmişti. Quaresma 2016'da milli takımla Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.
0: Belçika maçı öncesinde Birleşik Devletlerli oyuncu Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesinin yankıları devam ediyor.
1: Sadece 2026 Dünya Kupası'na değil, belki de futbol tarihine geçecek olaylardan birini geride bıraktık. Son 32 turunda oynanan ABD-Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun, son 16 turundaki Belçika maçında cezalı duruma düştü. Ancak her ligde ve dünya futbolunun her aşamasında uygulanan bu değişmez kural artık eskisi kadar katı değil gibi görünüyor. FIFA Disiplin Kurulu bu cezayı hemen uygulamak yerine bir yıllık deneme süresi kapsamında askıya aldı. Böylece turnuvadaki 3 golüyle ABD'nin en skorer oyuncusu olan Balogun, Belçika maçında oynayabilecek duruma geldi. Gelişmenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakınlığı bilinen ABD Başkanı Donald Trump, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği önlediği için FIFA'ya teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Infantino'yu aradığını söyleyen Trump, konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktardı. "Spordan çok iyi anlarım. Pozisyon sadece iki sporcunun çarpışması. Faul bile değil. O hareketi bilerek yapamazsınız. Kırmızı kart gören oyuncunun sonraki maçta oynayamadığını söylediklerinde şaka mı yapıyorsunuz?" dedim. "Bu kadar saçma bir şey olduğunu bilmiyordum. Bu olay Messi'nin başına gelse Arjantinliler ne düşünürdü?" Ancak kararın güncellenmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanından FIFA ve Infantino'ya tepki yağdı. Avrupa futbolunun yönetici kurumu UEFA, dünya futbolunun patronunu eşi benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve savunulamaz, kırmızı çizginin aşılması ifadeleriyle eleştirdi. Belçika Futbol Federasyonu karara itiraz ederken şaşkınlıkla izledikleri durumu FIFA talimatlarının ihlali olarak değerlendirdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Federasyonlar, teknik adamlar ve futbolcular başta olmak üzere futbol camiasından gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı. Her başkanla görüştüğüm gibi Trump'la da görüştüm" diyen Infantino, "kendisine konuyla ilgili sürecin devam ettiğini anlattım. Karar bağımsız ve özerk bir şekilde alınmıştır" ifadelerini kullandı. Belçika maçında forma giyen Balogun gol atamadı ve ABD 4-1'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Olayın kahramanı Birleşik Amerikalı futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sorumluluğum sahada görevimi yapmak. Ceza verildiğinde de ertelendiğinde de kabul ettim. Bu kararın tartışılması bence normal. Bu yüzden şaşırmadım" şeklinde konuştu. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia ise onun kabahati yok dediği Balogun'un maçtan sonra kendisiyle konuşmaya geldiğini, oyuncuyu bu hareketi nedeniyle takdir ettiğini söyledi. Çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan Belçika milli takımı sosyal medya hesabı da 4-1'lik galibiyetin ardından "bunu da değiştirin" paylaşımı yaptı.
0: Kylian Mbappe'den Paraguaylı senatör Amarilla'ya sert bir cevap geldi.
1: Fransa milli takımı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı 1-0'la geçerek çeyrek finale yükseldi. Penaltıyı gole çevirerek maçtaki tek golü atan Kylian Mbappe'nin maç bitiminde Paraguay kalecisi Orlando Hill'in elini sıkmaması birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Kaleci Hill sadece rakibini tebrik etmek istediğini söylemiş, Mbappe ise Paraguay'ın sert oyununu ima ederek "smokinle oynayacağımızı sandılar. Gerekirse elimizi pisletiriz" ifadelerini kullanmıştı. Karşılaşmanın ardından Paraguay senatörü Celeste Amarilla, Mbappe ile ilgili fikirlerini, "Bu kaba herif yazı yazmayı bile öğrenmemiş. Anne sütü yerine Hindistan cevizi

0: içerek büyümüş. Duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzeler olmuş. Kolonyal bir Kamerunlu Fransızmış gibi davranıyor. Kindar, sonradan görme, kibirli ve çirkin. Bütün takımı gibi maç boyunca gergindi ve korkudan ödü kopuyordu şeklinde sivri ve ırkçı bir dille ortaya koydu. Paraguay'da marjinal söylemleriyle tanınan senatörün bu paylaşımına Mbappe ise "Bayan Celeste Amarilla, siz iğrenç bir kadınsınız ve bulunduğunuz konumu hak etmiyorsunuz. Dünya Kupası'nda tutku ve onurla mücadele eden Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz. Küstah ırkçılığınız nedeniyle tüm dünya oyuncularınızın bu tarihi çabasını unuttu. Bunun yerine ülkesinin imajını bozan beceriksiz bir kadını ortaya çıkardınız. Sizin gibilerin nefretini ve ırkçılığını dünyaya yaymasına asla izin vermeyeceğim" şeklinde sert yanıt verdi. Kamerun asıllı Fransız futbolcuya en büyük destek Emmanuel Macron'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Kylian Mbappe'den bir gol daha, bu sefer ırkçılığa karşı paylaşımında bulundu.
1: Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Filistin halkına olan desteğini yineledi.
0: Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan, Filistin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bir Türk gazetecinin Filistin halkına yönelik desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine duygusal anlar yaşayan Hasan, "Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor" dedi. Hasan, İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin maruz kaldığı insani drama dikkat çekerek, "Bizler yazın klimaya, kışınsa ısıtıcıya ihtiyaç duyarken Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor" ifadelerini kullandı. Duruşunun tamamen insani gerçeklere dayandığını, din veya kimlik ayrımı gözetmediğini vurgulayan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, "Sel veya fırtına olduğunda herkes sığınacak bir yer bulur. Ancak Gazze'de ve Filistin'de insanların sığınabileceği hiçbir güvenli yer yok. Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır" diye konuştu. Hasan, tüm sporculara seslenerek, "Dünya Kupası vesilesiyle farklı dinlerden ve ülkelerden tüm sporculara ricada bulunuyorum. Lütfen dünyaya şu mesajı gönderin. Bırakın Filistin halkı yaşasın. Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak" dedi.
1: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Ay Yıldızlar Polonya'yı 27-25, 20-25, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Sakatlığı sebebiyle Milletler Ligi'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi. Son 6 maçını kazanan Türkiye, 3. haftanın 2. maçında Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Spor Ajansı'na ara zamanı, saat başında konuklarımızla karşınızda olacağız.
2: Müthiş bir gol Eric Kane'den.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık %5 yükseldi. Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megawatt saat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık %5 arttı. Uzmanlar bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Spor Ajansı devam ediyor değerli izleyenler. Bu saat diliminde konuklarımızla birlikteyiz. Murat Özgoğustan ve Şenol Uslu Ömer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Şimdi transfer haberleri tabii üst üste düşmeye devam ediyor ve yine bir son dakika alttan da geçiyor şu anda. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Salih Özcan 23-25'te İstanbul'da olacak değerli izleyenler. Dün Nübel ve Doğan İstanbul'a inmişti. Bugün de Salih İstanbul'da olacak. Beşiktaş transferleri İstanbul'a getirmeye, uçakları indirmeye devam ediyor ve Salih transferini konuşarak biz de başlayacağız. Murat abi, hızlı bir giriş Beşiktaş'tan transfer dönemine. Önce kaleci sorunu çözüldü. Salih imzayı atacak, bu akşam İstanbul'da olacak ki devamında da Trossard'ın imzası bekleniyor. Son yıllarda öyle tahmin ediyorum ki Beşiktaşlı taraftarları en mutlu eden yaz dönemi gerçekleşiyor diyebiliriz herhalde.
2: Evet, aynen dediğin gibi diyebiliriz. Genelde yaz dönemlerini Beşiktaş ilk etapta pek biraz sakin geçiriyordu. Daha sonra diğer kulüplerin transferleri, özellikle Galatasaray, Fenerbahçe olunca Beşiktaş taraftarı da homurdanıyordu ve biz niye transfer yapamıyoruz demişti, diyorlardı. Bu sefer Beşiktaş bakıldığında, bana göre Trabzonspor şu anda bu konuda en planlı ve programlı gidiyor. İkinci sıraya da Beşiktaş'ı koyuyorum. Tabii en büyük sorun kaleydi. Yani sorun derken işte Ersin'in yeni sözleşme imzalamak istememesi. Beşiktaş'ın bir yabancı kaleci için çabaları vardı ve neredeyse bir aydır Nübel'in transferi için ciddi bir uğraş içerisindeydi Beşiktaş. Sonunda mutlu sona ulaştı. Tabii biraz maliyetli bir transfer oldu diyebiliriz. Onların da bilgisini verelim. 6,5 milyon euro bonservis bedeli hocam. 5 milyon euro bonusu. Yani 11,5 milyon euroluk filan bir şey oldu, rakam oldu. Oyuncunun da yanılmıyorsam
1: 6 milyon
2: euro ve 4 yıllık anlaşma bir rakam. Beşiktaş için yani gerçekçi olursak yüksek maliyetli transferlerinden bir tanesi oldu.
1: Ama
2: şu anda.
1: Ama net bir imza oldu kaleci konusunda.
2: Evet, yani bir sorunu çözmek istiyorlardı ve

0: Önder aldı.
1: O da önemli bir imza.
0: Çok. Ya Beşiktaş sanki burada bir uzun süreli, uzun yıllar şöyle bir yatırım yaptı oraya ve ben dedi bir 5-6 sezon bu orada sıkıntı yaşamak istemiyorum diye sağlam bir yatırım yaptı. Doğan'da 2 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Sonuçta 11,5, 12,5, 13,5 milyon euroluk bir kaleci bonservis hamlesi yaptı ve bir rakamı kenara koydu. Tabii ikisi de Türk kaleci Doğan iyi bir kaleci, genç bir kaleci. Diğer Nubel'le ilgili de zaten yani olumsuz söyleyebileceğimiz herhangi bir şey yok.
1: Yok.
0: Yani. Bu konuda Beşiktaş bunun dışında işte biraz önce senin verdiğin gibi Salih Özcan'la o da 3 haftalık bir süreçti. 3 haftadır Beşiktaş bu transferle uğraşıyor. Burada tabii temel sorun yine oyuncunun alacağı ücret oldu. Onu da söyleyelim.
1: Hatta 6 aydır uğraşıyor bu transferle. Yani
0: çok evet uzun zamandır uğraşıyor. 2,5 milyon euro Beşiktaş'ın 3 yıllık teklifi ilk etapta kabul görmedi. Oyuncu 3,5 milyon euro istedi. Ama Beşiktaş da bu fedakarlığı yaparak orta yolu bularak bu transferi de bitirdi. Bence çok önemli bir transfer Beşiktaş adına kaleden sonra. Tabii ki burada hocama ben de sormak istiyorum. Yani genel fikrim Salih'le Orkun oynayacak. Endidi kulübeye mi gidecek? Yoksa Endidi Salih oynayıp Orkun 10 numaraya mı geçecek hocam? Hocama bırakayım sizi.
2: Ya bunu tabii ki belirleyecek kişi hoca. Yani
0: Beşiktaş burada Endidi'den vazgeçti mi? Ben o sorunu merak ediyorum.
1: Kalmayabilir de.
2: Ya Endidi'den vazgeçeceğini zannetmiyorum. Beşiktaş zaten hep orta sahada güçlü olmak için uğraşmıyor mu? Yani 3 tane orta sahayla mı gidecek? Yani bir alternatif oyuncu hocam, olmayacak mı? Tabii ki Salih'in vereceği şey de önemli. Endidi'nin vereceği şey de çok önemli. Onun için bakmak lazım. Acil bir durum oldu.
1: Şöyle hocam, o zaman hemen sizi ben dinlendireyim biraz.
2: Yok, Murat şimdi abiyle, tamam.
1: Şimdi tamam mı? Peki. O zaman yani, şu soruyu sorayım. Salih ile Orkun grubumuzda oynadığımız İspanya maçının Dünya Kupası elemelerinde çok dikkat çekmişti. İspanya ile 2-2 berabere kalmıştık.
2: O maçta da iyi oynadı.
1: Birleşik Devletler maçında da çok iyi oynadılar. Tabii bir anda böyle Orkun Salih ikisi yan yana neler yapar diye hayal ettirdi. Beşiktaş da bu transferi gerçekleştirdi ve şimdi de bu iki isim yan yana oynama şansına sahip olacak.
2: Ya milli takım böyle bir katkısı oluyor oyunculara. Bak mesela Mert Müldür de milli takımla iyi performans sergiliyor. Aynı performansı Fener'de veremiyor mesela. Salih Özcan ki geçtiğimiz sezon içerisinde aldığı süre o kadar fazla değil. Ama gerek İspanya maçı gerekse en son Amerika maçında çok başarılı bir performans sergiledi. Tabii bu yöneticileri birazcık da albenisi olan bu oyuncuya karşı sempatisini arttırdı. Yani bu ikili bir arada olur mu düşüncesini milli takımda gördüler. Üst düzey maçlarda da oynadı. Yani ikisi de İspanya maçı da Amerika maçı da sonuçta uluslararası düzeyde güçlü bir maç. İkisi de güçlü maçlar oynadılar. Tabii oradan bir çağrışım yapmış olabilir yöneticilere de teknik adamlara da. Zaten Beşiktaş'ın orta sahada alternatiflere ve iyi oyunculara ihtiyaçları var. Yani Endidi Salih aldı diye satılacak diye bir kaydı yok. Çünkü ligde bayağı maç oynuyorlar. Yani bu sakatlık oluyor, herhangi bir şey oluyor. Bu değişim süreci içerisinde hepsinden faydalanabilir. Yani sadece takımlara bir 11 olarak bakmamak
0: lazım. Hocam Orkun 10 numara oynar mı?
2: Orkun hepsini oynuyor. Orkun komple bir futbolcu. Bir orta sahada 6-8-10 hiç fark etmiyor. Bütün özellikler içinde barındıran ender futbolculardan
0: yani
2: bir tanesi.
0: Yani o zaman Endidi, Salih, önlerinde Orkun.
2: Ya belli olmaz. Belki bir 10 numara da orada.
0: Hayır, almazsa diye diyorum yani. 10 numarası yok Beşiktaş'ın şu anda.
2: 10 numarası Orkun olur. Fark etmez ki. Orkun bu işi zaten genç takımlarda yani biz yıllarca seyrettiğimiz bir oyuncuydu. Hollanda liginde
1: falan. Beşiktaş'ın 10 numarası muhtemelen kanatta olacak. 10 numara oyun kurulumuyla Leandro Trossard olacak gibi görünüyor şu anda.
2: Yani o kanatta da olur, içeride de olur.
1: Zaten içeri kat ederek oynayan.
2: Ya hep öyle.

0: oynuyor zaten. Yani orası hiç belli olmaz. Yani yeni hocanın nasıl bir takım
1: kurgusu
0: yapacak, nasıl bir dağılım yapacak. Tabii oyuncuların dağılımı, yerleşimi de çok önemli burada. Yani Trossard sol taraf diye görünüyor Ömer. Baktığın zaman 10 numarayı da oynayabilecek en iyi oyunculardan bir tanesi yani. Öyle sadece bir sol kanat olarak Trossard'a bakmamak lazım. Herkese Orkun. Yani Orkun'u bir orta sahada istenen bir hocanın talep ettiği bütün isteklere cevap veriyor. Ya 6'ya da koysan oynuyor.
2: Beşiktaş için mükemmel bir oyuncu.
0: Orkun muhteşem bir oyuncu ya. Orkun şimdi baktığın zaman hatta Benfica'da bir önceki dönemdeki hocayla çalıştığı zaman yanılmıyorsam
1: Bruno Lage.
0: Ne? Değil mi?
1: Evet, kavga ettiler.
0: Kavga ettiler. Neden?
1: Zaten sonra ayrılık geldi.
0: Ben 10 numara oynamak istiyorum dedi. Yani Feyenoord'da ben böyle oynuyordum dedi. O onu daha geriye çekmişti. Yani ya onun da öyle bir hakkı yoktu gerçi ama kavga etmesine. Her şeyi oynuyor çocuk yani. 6'da oynuyor, 8'de oynuyor, 10'da oynuyor. Üstelik bu Dünya Kupası'nda benim Montella'yı en çok eleştirdiğim konulardan birisiydi buydu zaten. İsmail Yüksek iyi bir oyuncuydu. Benim için hala iyi bir oyuncu. Her zaman sevdiğim, beğendiğim bir oyuncu. Fakat Orkun Kökçü orada dururken ilk iki maç Avustralya ve maçları Uruguay, Paraguay maçlarında İsmail'i oynattı. Orkun'u oynatmadı. Böyle bir hata olamaz. Üstelik Kerem santrofor oynamasına rağmen. Bak Orkun'la başlamış olsa, Orkun gol sonuçta Amerika maçında girdi, golünü attı. Oraları 10 numara olarak giren Arda'dan sonra ikinci bir oyuncu olacaktı. Yani sen iki tane 6 numara Hakan'la beraber İsmail'i koydun, önlerine Arda'yı koydun. Yani orta sahayı çalışmaz hale getirmiştin. Şimdi Orkun'un böyle bir özelliği vardı. Eğer orada Orkun'dan da faydalansa, Orkun ileriyi zorlayan bir oyuncu. Yani biz o maçlarda farklı bir şey çizebilirdik belki de. Şu anda biz başkalarının milli takımını değerlendirmiyor olabilirdik. Kendi milli takımımızı da bunun içine koyabilirdik. Beşiktaş'a geldiğimiz zaman Salih Özcan, Orkun, Endidi, yani orada başka hocanın üretebileceği bir orta sahalar da çıkacaktır eminim ki. Hani geçen seneden kalan oyuncular da var. Burada Beşiktaş doğru gidiyor, sakin gidiyor. İlk defa transferde agresif davranmıyor. Emin adımlarla gidiyor. Yani tıpkı Fenerbahçe'nin yaptığı gibi, Galatasaray'ın zaten transfere pek fazla ihtiyacı olmadığı için onlar daha sakin ağır kalıyorlar, ağır kalıyorlar.
2: Hocam Galatasaray yıkılıyor. Geleceğiz
1: oraya geleceğiz.
0: Ya her sene öyle oluyor zaten. Yani istek var, arzu var. Her taraftarların...
2: Yok, yıkılıyor derken taraftarın tepkisini kastettim.
0: Ben de onun sana cevabını diyorum. Zaten
2: tam bir kaos ortamı bile oluşturuldu şu anda yani. Niye transfer yapılmıyor diye.
0: Taraftar her zaman istiyor ya. İstemediği bir zaman yok şimdi. Ya şimdi asıl sıkıntı Beşiktaş'ta yavaş yavaş gideriyor eksiklerini. Şimdi Fenerbahçe'de de böyle bir şey var. Gidişat.
2: Beşiktaş iyi çalışmış transfer dönemini.
0: Ya Beşiktaş zaten geçen seneden beri yanılmıyorsam Ömer, devre arasında galiba 5-6 tane aldı. Sezon geldi. Başı da aldı 12-13 tane. Bir
1: toplam 19 oyuncu.
0: Geçen yıl yani düşünebiliyor musun? Yani bu sirkülasyon kulübe de zarar veriyor.
1: Ama şöyle
0: aldığın hocam, oyuncuları satamıyorsun.
1: Tabii yani bu yılda
0: aynı maliyetine verebiliyor musun?
1: Net isimlere gidiyor Beşiktaş. İşte Nübel gibi, Trossard gibi, Salih Özcan gibi. Yani direkt 11 alıp koyabileceğin
2: yani
1: oyunculara gidiyor.
2: Salih transferi bana göre çok iyi bir transfer. Yerli, tecrübeli. Tam geçen sene az oynamış ama sonuçta bakıldığında 10 numara transfer olarak ben görüyorum. Kaleyi iki tane hem yerli hem yabancıyla uzun vadeli oraya bir yatırım yaptılar. Şimdi Trossard da bitecek. Yani %99 bitecek. Prensipte kulübüyle bilgilerini verelim. 18 milyon euroya anlaştı Beşiktaş bonservis bedelinde.
1: Artı 2 milyon euro da bonus var.
2: Yani 20 milyon euro. Biraz Beşiktaş bayağı bir para harcıyor şu anda. Oyuncunun istediği rakam da prensipte orada da bir anlaşma var. Yani 7 milyon euro.
1: 8,5
2: Şimdi 8,5 dediğin rakam 1,5 milyon imza parası.
1: Evet, evet.
2: Bu imza parasının her yıl olması isteniyor.
1: Yıllara bölünmüş şekilde.
2: Yıllara bölünmüş bir şekilde. İstanbul'da hem şeyi çağrıldı, menajeri davet edildi İstanbul'a.

0: hem de avukatı. Beşiktaş bugün menajeriyle ve avukatıyla İstanbul'da son şeyleri de halledecek. Yani ben bugün Beşiktaş'ın bu transferi de açıklamasını açıkçası bekliyorum ki bana göre en bomba transferi olacak.
1: Kesin. Bence Süper Lig'in en böyle şaşalı transferlerinden bir tanesi ama belki Belçika yoluna devam ettiği için hani açıklama kısmı sona bırakılabilir.
0: Olabilir.
1: Diye düşünüyorum. Olabilir. Ama anlaşma olacak.
0: Biz ama Beşiktaşlılara yani %90 öyle 99 bu bittiğini söyleyelim. Ya
1: Belçika'nın elenmesini bekliyor Beşiktaş taraftarı. Önce Senegal'i tuttular.
0: Yani uzun zaman sonra Beşiktaş
1: şimdi İspanya.
0: Uzun zaman sonra Beşiktaş taraftarı böyle havalimanında daha böyle hani bazı oyuncular karşılanıyor da çok şaşalı oluyor ya, böyle bir transfer heyecanını büyük ihtimalle yaşayacaklar. Tabi teknik kısmını hocam da yorumlar, bana göre çok önemli bir transfer. Tabi burada geriye şey kalıyor artık. Yani aslında o da daha önemli. Santrofor'a alacaklar. Oraya da çünkü bir tane isim alacaklar.
1: Ve en son stoper transferi de
0: Lukaku ile ilgileniyorlar. Yani oraya baya bir şey yapıyorlar. İlgi gösteriyorlar ama onun da biraz maliyetleri baya yüksekmiş. Napoli'den aldığı ücret net 8 milyon euro. Yani Beşiktaş'ın bu transferi bitirebilmesi için bir 10, 11, 12'lere falan çıkması gerekiyor. Çıkar mı? Çıkarsa şaşırmam.
2: Bu 8 milyon euro olabilir. Napoli'den alıyorsa helal olsun. Geçen sene maçı yok fazla, baktın evet, mı? Evet. Oynadığı
1: 6 dakikası
0: var. Napoli'de yollamak istiyormuş.
2: Yani o kadar parayı alıp da kulübede oturmak da başarılı bir transfer olur.
1: Biraz şey oldu hocam ama. Yani hem sakatlığı var hem babasını kaybetti. Yani bayağı bir hani geçen yıl sıkıntılı geçti ama bence nasıl bir golcü olduğunu, tamam Lukaku biraz insanların gözünde belki hani değer kaybetti gibi görünse de ya Dünya Kupası'ndan giriyor atıyor, giriyor atıyor, giriyor atıyor, Belçika'ya yani ayakta tutuyor. Süper Lig'de hala bence yapabilecek çok fazla şey var Lukaku'nun.
2: Ya bence de yani sonuçta iyi bir golcü, yapamayacağını kimse söylemiyor zaten. Geçmişten beri bunu ispatlamış bir oyuncu Ömer. Yani bu ispatladığı şeyleri her zaman yapabilecek güçte, yapabilecek kapasitesi var. Yani düşüş olur, her futbolcu da olur. Tabii. Yani zaman zaman bunları yaşanır. Yani bir bakarsın çok düşüş yaşayıp da başka takıma gidince şahlanan oyuncuları çok gördük biz. Yani eğer Lukaku'yu da alırsa Beşiktaş çok büyük bir transfer yapmış olur.
1: Yani Vlahovic mi, Lukaku mu göreceğiz ama
2: Vlahovic'in çok maliyetli olduğunu söylüyorlar.
0: Ya onu söyleyeyim rakamlarını. Bir kere 15 milyon euro filan, İtalyan basınına göre söylüyorum bu rakamları, imza parası istemiş. Yıllık da 12 milyon euro istemiş. Yani buna rağmen Beşiktaş aslında yani pazarlık masasına oturup bu rakamları da yani kısmen vermeyi de kabul etmiş. Ama oyuncu Barcelona'yı bekliyor. Barcelona Amerika'ya yolladı şeyi, gitti Amerika'ya gitti değil mi?
1: Evet evet.
0: Lewandowski
1: Chicago Fire'a gitti.
0: Ondan sonra oradan haber bekliyor. Yani öyle bir şeyi varmış. Yani o Barcelona'da beni alacak diye. Ama Beşiktaş şu anda gündeminden düştü. Tamamen Lukaku'ya kanalize olmuş durumda.
2: Yani Barcelona Vlahovic'i alır mı?
0: Bilmem hocam.
2: Yani oyun modeline
1: oyun çok uyuyor mu emin
2: çok
1: değilim.
2: Çok uymuyor. Açıkçası. Ben de o, aynı şeyi söylemek için bunu söyledim zaten.
0: Ya o oyuncu cephesinin tabii şeyi hayali mi diyeyim artık bu isteği mi?
2: Bunlar pazarlama metotları olabilir.
0: Yani ama Beşiktaş çok uğraştı. Beşiktaş'ın teknik tabii. direktörü 3 defa aradı adamı. Beraber çalışalım filan diye. Para konusunda da her türlü fedakarlığı yapabileceğini
1: zaten
0: iletti.
1: İtalyanın eski öğrencisi.
0: Evet yani buna rağmen herhalde Avrupa'da bir piyasada bir takım arıyor. Yani ben diyor şeyim elimde bir yere giderim düşüncesinde.
2: Hocam bunlar bu kadar büyük paraları nasıl talep ediyorlar ya? Yani çok mu büyük iş yaptı bunlar, anlamadım ki yani.
0: Ediyorlar hocam.
2: Yani bakın yani bizim Türkiye pazarı gerçekten çok yükseldi. Yani oyunculara yaklaşamıyorsun. Menajerler bir acayip bir hava yapıyorlar. İstiyormuş gibi gösteriyor başka takımı. Ben mesela Vlahovic'in Barcelona'nın istediğini pek sanmıyorum. İstiyorsa da farklı bir şey olabilir.

0: Düşünce tarzım olarak ben oyun tarzına hiç uygun bir oyuncu değil. Biliyorsun yıllar önce İbrahimovic gitmişti oraya ki dünyanın en iyi santraforlarından birisi. Benim tarzıma uygun değil dedi. Başka takıma gitti. Aynen. Yani. Aynı şeyler mi? Ama Lewandowski ile Vlahovic aynı şey değildi.
1: Hocam zaten Barcelona'ya daha çok hani ceza sahası golcüsü lazım. Bağlantı oyuncusuna.
0: Aynen ziyade. Öyle.
1: Yani Vlahovic onu da yapar ama hani bence özellikleri ya Süper Lig için daha ideal diyeyim yani Barcelona noktasına göre.
2: Hocam peki şöyle bir bakarsak Beşiktaş'a Lukaku'yu aldığını düşünelim. Tromsey'i Sart'ı sola aldı. Orkun 10 numarada. Geride Salih Endidi. Sağda kim oynar?
1: Çerni gibi.
2: Çerni oynar. Yani bu durum kalede Nubel. Bek bir tane Fran şeyden aldı değil mi? Mutlaka. 21 yaşında evet. Sağ bek zaten devre arasında almıştı, kadrosuna katmıştı. Murillo. Stoperler, bir de stoper transferi yaparsa nasıl bir kadro sizce bu?
0: Ben stoper transferini o kadar düşündüğünü zannetmiyorum. Alırsa bir sol bek alır Beşiktaş bundan sonra.
1: Çok oyuncu kalmadı Beşiktaş'ın.
0: 3 tane stoperi var.
1: Bu Dokay gidecek.
0: 4 tane.
1: Dokay gidecek.
0: Dokay gidiyor mu?
1: Muhtemelen Schalke'ye transfer olacak. Görüşmesi var şu anda. Ki zaten ben çok hani...
0: Orada Emirhan Topçu da var yerli.
1: Var var. Ama şimdi Calo, Emirhan, Agbadu bu üçlüyle yola çıkılır mı? Ben çok emin değilim yani. İtalyano'nun da çok emin olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Bekleyip görmek lazım ama yani bilmiyorum, sanki sol bek daha önemli gibi görünüyor.
2: Bu kadro nasıl hocam transfer sizce bu bakıldığında?
1: Sol bek transferi geldi hocam. Hem Rıdvan var hem Muhtara geldi Monaco'dan.
0: Ha doğru, Muhtara evet. Geldi ya tabii, bir hafta geçince hemen unuttu konuyu.
1: Şey, şöyle
0: doğru
1: oldu.
0: Doğru, Monaco'dan
1: neden
0: geldi.
1: Neden unuttunuzu söyleyeyim hocam, birçok insan aynı şeyi yaşıyor çünkü şimdi Muhtara geldi ya ama üzerine Nübel geldi, Doğan geldi yani, şimdi Salih geliyor değil mi? Hemen evet, unutuluyor evet. Tabii.
2: Ya bir tane daha açıkladılar ya artık Beşiktaş.
1: İlhan Fakılı.
2: Evet. Yani Beşiktaş.
1: 5 transfer yaptı Beşiktaş kısa bir dönemde, bir hafta içerisinde.
0: Yani iyi çalışıyor. Bu sefer akıllı herhalde çalışıyorlar ki yani öyle... Murat'ın da söylediği gibi nokta transferlere gidiyorlar. Bu da çok başarılı bir şey. Ama tabii ben artık yani böyle isim geliyor da hemen o şu oldu bu oldu diye. Bir oynasın, bir sahaya çıksınlar. Yani bugüne kadar Beşiktaş 4-5 senedir çok oyuncu transfer etti. Hiçbir, çoğundan beklentilerin altında bir verim aldı. Onun için önce bir takım olması gerekiyor Beşiktaş'ın. Bir bütün olması gerekiyor.
2: Bunun için de hocam zaman lazım. Tabii bu zaman...
0: Ama hocam Beşiktaş'ta hiç zaman olmuyor zaten.
2: Olmaz. Sıkıntı yıllardır orada. Başarısız Beşiktaş'ta.
0: Ay şöyle. Neden zaman olmuyor? Hiç sabır yok.
2: Yok.
0: Ya biraz sabretmek gerekir. Ben de 2 senedir aynı şeyi söylüyorum. Beşiktaş her sene şey var ya, yapbozlar var ya, yapıyor bozuyor. Yapıyor bozuyor ve böyle bir yere gidemiyorsun. Bak Ömer söyledi işte. 19 tane geçen sene oyuncu almışsın ya. Beşiktaş...
2: Ama bu seferki
0: bak,
2: oyuncular iyi oyuncular hocam ya. Aldıkları
0: sevgili
2: oyuncular.
0: Murat Özbostan, Beşiktaş gibi bir takım bir senede 19 tane oyuncu alıyor ve bir sonraki seneye başlarken 5 tane aldın, 2-3 tane daha konuşuyorsun. Büyük takımlar bu kadar transfer yapmaz. Bunlar ancak yani büyük bir tahribattan geçtikten sonra böyle bir transferleri yaparsın. Yani bu kadar fazla transfer yapmanın geçmişte ne kadar büyük yanlış yapıldığını en açık belirtisidir
2: hocam, bu. Ama bir şey var, bu sefer hocayı da iyi transfer. Bence en iyi transfer hoca
0: ya
2: şu
0: işte
2: anda.
0: İşte bunları erken söylememek
2: en iyi,
0: lazım.
2: En iyi transfer İtalyano. Yani tamam, ilk defa dışarı çıkıyor bildiğim kadarıyla o da. Bazen olmuyor. Bak bazen olmuyor, tutmuyor bazen bu işler. Galatasaray yaşamıştı sanki bunu.
0: Galatasaray'dı ya, fazla uzağa gitme ya. Bir sene önce Fenerbahçe'nin hocası kimdi? Mourinho. Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesi değil miydi?
2: Evet.
0: Tuttu mu burada?
2: Tutmadı hocam.
0: İşte ben onu diyorum.
2: Kavga etti hocam sürekli, nasıl tutsun?
0: İşte yani sen İtalyanların kavga etmeyeceğin nereden?
2: Ya olabilir canım yani sonuçta. Şu,
1: çok, yani çok önceden, öyle bir tarzı yok ama
0: yok,
1: da belli
0: yok,
1: olmaz.
0: Bence
1: yani.
0: De yok. Mourinho'nun da yoktu. Mourinho şöyle şey agresif şeyler konuşup ortamı biraz gerginleştiren bir yapısı zaten İngiltere'de Premier Lig'den de biliyoruz ama sahaya odaklanıyor, odaklanmadı Türkiye'de. Diğer yerlerde öyle değildi. Şimdi İtalyano iyi bir çalıştırıcı, iyi bir teknik. Başarıları da var İtalya'da inşallah. Ya Beşiktaş inşallah daha
2: ben
0: iyi
2: olur. Ben şaşırdım Beşiktaş'a
0: da.
2: Gelmesine de açık konuşayım. Yani beklemiyordum. Yani orada İtalya'da şampiyonluğa oynayan bir takıma transferini bekliyordum. Ama demek ki bir ikna ettiler, iki cazip bir rakam verdiler ki bu maceranın içine atıldı ve burada daha önce de söylemiştim, kendisine de iyi takım ve iyi transferler yapılacağının sözü verilmiş.
1: Şu bence çok önemliydi. Beşiktaş'ın teknik adam bulamadığı bir noktada. Çünkü o kadar hızlı teknik adam değişti ki yani evet. Kimse Beşiktaş'ın teklifine çok sıcak bakmıyordu. Bu noktada İtalyano'nun getirilmesi bence çok daha önemli bir transfer başarısı. Normal zamanda da getirilse başarılı derdim. Ama bu kadar teknik adam sirkülasyonu üzerine İtalyano'nu yani onu ikna edip projeye inandırmak da bence özel bir iş. Yani burada da Önder Özen'i evet. tebrik etmek lazım.
2: Evet.
0: Ama şöyle de bakmak lazım olaya. Türkiye eğer bir popüler futbolcu, popüler bir antrenör geliyorsa onu ikna etmenin tek yolu vardır. Cazip bir teklif. Onun dışında yoksa ben buraya kimsenin öyle...
2: 6 milyon euro hocam.
0: Hocam şimdi İtalya'da kaç para Bologna'dan en fazla 1,5-2 alıyor.
1: Hocam bazen cazip teklif de olmuyor. Yani hani onun da ikna edemediği kişiler var yani.
0: Bravo, o
1: yani.
0: Da doğru şimdi. Mesela çok cazip teklifler veren kulüplerimiz var oyunculara. Hala onlar başka şeyler kıvırıyorlar yani. Ama şimdi Beşiktaş'ın yaptığı transferlerde bu kadar cazip teklifler olmasa, Galatasaray'ın hakeza bir iki sene önce Fenerbahçe'nin yaptıkları, bunlar olmasa buraya yani Avrupa'yı bırakıp ülke, yani orada daha şey nedir ön plana çıkacak bir durumdan bırakıp gelir mi? Çok cazip teklifler dediğim biliyorsun işte yani. Evet. Yani para konusunda çok yüksek rakamlar alıyorlar. Bunun karşılığını da inşallah aldıkları gibi verirler yani. Bazıları da vermeden gidiyor.
2: Tabii bu böyle bir sıkıntı. Böyle bir maliyetin altına Beşiktaş şu an biraz önce dedim yani iki kaleci 13,5 milyon euro işte
0: i̇ki
2: 20
0: kaleci,
2: milyon 13,5 euro.
0: 13,5 milyon euro Beşiktaş için bir şey değil. Bir yani, Ederson ya. Ederson'un yıllık
2: evet,
0: yıllık
2: hocam geleceğiz. Fenerbahçe haberlerine geleceğiz birazdan.
1: Geleceğiz.
2: Bombaları patlatıyoruz hocam.
0: Karşılaştırmak için söyledim.
2: Sart'ın transferi 20 milyon euro bonservis bakıldığında İşte Lukaku'ya bonservisi bildiğim kadarıyla o da bir 2027'de bitiyor diye biliyorum anlaşması. 28 mi? İllaki
1: pardon,
2: ona da
1: 27.
2: Ona da bir 27. şey isteyeceklerdir.
1: Yani bir yıl var ama belki Napoli'ye...
2: Yani Beşiktaş gerçekten ciddi harcamalar yapıyor. Yani tabii ki önemli olan karşılığını alabilmek, bu heyecanı verebilmek. Yani ben biraz önce bir işte 3 aşağı 5 yukarı bir 11 gibi bir şey söyledim. Yani iyi bir kadro. Yani tabii hocanın buradaki performansı belirleyici olacak. Yani kamptan da gelen haberlere göre iyi, takımla uyumu iyi, sürekli idmanların içerisinde oyuncularla beraber resmen idman yapıyormuş gibi, önceden mesela bir saat önceden sahaya çıkıyormuş, hazırlıkları o yapıyormuş tamamen, yardımcılarına bile bırakmıyormuş. Ya böyle bir profil, enerjisi de pozitif, yani diyalogları oyuncularla pozitif. Tabi burada zamana vermek lazım, biraz da zaman vermek lazım çünkü kimse bir mucize beklemesin. Yani biraz önce sizin dediğiniz gibi bir sürü teknik adamlar geldi gitti. Artı Beşiktaş uzun zamandır başarısız. Yani bunu bir anda tersine çevirmenin mümkünatı yok. Yani birazdan Fenerbahçe'ye geleceğiz ama Fenerbahçe artık o limit doldu, tamamen doldu orada. Yani o şampiyonluk, başka bir şey yok abi. Tek şey, tek her yerde bütün duvarlarda şampiyon olacağız, şampiyon olacağız, şampiyon olacağız, şampiyon olacağız yazıyor. Beşiktaş'ta bir duvarda yazar mesela. İkinci duvarda yeni bir şey başlar. Üçüncü hedefi biz iki Şampiyonlar Ligi der mesela.
1: Ya şu çok net. Şimdi 15 gün sonra Midtjylland maçı var.
2: Evet, zor bir maç.
1: Zor bir maç ama Midtjylland'da Aral'ı kaybetti. Trabzonspor'a geldi. Osorio'yu da kaybedebilir. Ama yine de kemik bir kadrosu var Midtjylland'ın. Yani bence o tura çok takılmadan Beşiktaş taraftarı ve camiası devam etmeli diye düşünüyorum. Çünkü 15 güne bütün eksikler giderilmeyecek sonuçta.
0: Ya daha ne giderirsin Ömer Bey? Yani 5 tane oyuncu alındı. 5 tanesi eğer Trossard da gelirse... Yok,
1: şöyle hocam yani Nübel, Trossard hani bunlar muhtemelen o maçlarda olmayabilir. Trossard olmaz. Çünkü
0: Murat
1: daha devam ediyor.
0: Demiyor, akşam sonra
2: olmaz
1: devam,
2: derken...
1: Devam ediyor.
0: Belçika Dünya Kupası'na...
2: Ve sonraki izni olursa 23'ündeydi değil mi maç? 23'ündeki maçta olmaz.
1: Olmaz. Yani bence o turda olmaz. Evet. Yani sonuçta tatile çıkar. Bildiğim kadarıyla Nübel'in tatili devam ediyor. Yani...
2: geldi Nübel.
1: Geldi
2: ama, gidecek.
1: Evet gidecek yani.
2: Evet.
0: O nerede? Niye gidiyor tatile?
1: Dünya Kupası'ndaydı hocam.
0: Ha.
3: Yani Dünya Kupası'ndaki oyuncular da hani tatillerini haliyle artık bu kadar yoğun bir fikstürde biraz uzun
2: ama
3: tutuyorlar.
2: Ama Beşiktaş konuşacak onunla, yani o kampa da dahil yani olabilir.
3: Rica olabilir. Oyuncunun kendi ricası olabilir.
0: En azından maça yani çıkmasında

0: Öde var.
1: Yok, şunu söylüyorum hocam. Şimdi Avrupa bir santrafor, bir santrafor, bir stoper muhtemelen Nübel'de olmayabilir. Onun dışında işte Trossard, hani aslında ana kadrodan bir 4-5 tane eksik de Beşiktaş Midtjylland maçına çıkabilir ama hani tüm kadro bile çıksa yavaş yavaş ben de Murat abinin dediği noktadayım. Yani oyuncuları ya da takımı öyle değerlendirmek lazım. Yani birden 23 Temmuz'da Beşiktaş'ta her şey değişmiş olmayacak tabii ki.
0: Doğru, katılıyorum. Ama yani burada da oyuncuların biraz daha fedakar olması lazım. Fedakarlık yapması lazım sonuçta.
2: Orkun geliyor.
0: Avrupa Ligi,
2: kampa katılıyor Orkun.
0: Avrupa Ligi artık çok değerli oldu Ömer. Avrupa Ligi'nde kazandığı parayı
1: %100.
0: Türkiye şampiyon olduğun zaman kazanamıyorsun.
1: Peki başka bir şey söyleyeyim hocam. Ya tabii ki Beşiktaş Midtjylland'ı eleyip Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyecektir ama eğer elenirse ve Beşiktaş Konferans Ligi'ne kalırsa da Konferans Ligi finali de Dolmabahçe'de. Şimdi bu öyle, da enteresan
0: tabii
1: yani.
0: Öyle bir plan da olabilir. O daha şık bir plan. Yani ulaşabileceğim bir hedef olabilir
1: ve
0: orası.
1: Yani bütün sene canlı kalabilecek bir hedef.
0: Bravo, bence. Daha canlı ve ulaşabileceğin bir hedef. Yani belki Avrupa Ligi'nde o kadar olmaz. Ama burası,
1: bunu planlayamazsın yani sonuçta.
0: Yani evet, yani kısa kadar yani.
1: Lazım, bu aynen öyle.
0: Hayatın akışı içerisinde her şey var ya. O her şey mümkün olabilir yani. Eğer bu planlamayı biraz daha ileriye taşırsa Beşiktaş, yani hayal ettiği hedefi de kendi sahasında belki görebilir yani. Bunu görmeyecek diye bir kayıt yok. Yani hocasını da demin Murat Özbastan da söyledi. Ben de beğeniyorum. Şimdi adamın saha içerisindeki davranışına bakıyorum. Bir kere çok enerji dolu. Enerjik. Antrenmanın tamamında içeride bulunuyor. Sahanın içerisinde bulunuyor. Yani hep oyuncularla birlikte oynuyormuş gibi. Zaten o bir oyuncuyu da coşturur.
1: Coşturur, doğru.
0: Oyuncuya bir heyecan verir. Yani sahanın içinde her bir şeye müdahale ediyor ve bence doğrusunu yapıyor.
1: Peki.
0: O Beşiktaş'ı, oyuncularını da birazcık da seviyesini yukarı çekebilir.
1: Şimdi geçelim Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Murat abinin söylediği gibi birçok haber var. Ama Murat abi, Fenerbahçe taraftarının şu an en çok duymak isteyeceği isim Mason Greenwood. Greenwood'daki son durumla başlayalım istersen. Çünkü Roma'nın oyuncuyla anlaştığı öne sürülüyor. Greenwood Marsilya kampına katıldı. Ama Marsilya'da devam etmek istemiyor. Marsilya'nın da bir finansal krizi var. Marsilya'da Greenwood'dan çıkmak istiyor. Fenerbahçe'nin de 50 milyon euroya yaklaştığı konuşuluyor. Ama şu an için tabii ki ortada bir imza yok. Sadece çıkan haberler var.
2: Valla ben burada...
1: Ne durumda sence Greenwood konusu?
2: Yani bu iş çok uzadı ve gereksiz de bana göre yani gündem oldu. Niye
1: ama
2: gereksiz
1: diyeceğim.
2: Ama çok kısa
1: bitecek bir transfer gibi değil aslında.
2: Şimdi 50 milyon euro dediğin gibi ama 50 milyon euroyu Marsilya tek seferde istiyormuş.
1: Şimdi bu piyasada kolay değil.
2: Yani Fenerbahçe bu rakamı ödeyemez zaten. 50 milyon euroyu bir seferde nasıl verecek ya? Şimdi bir, böyle bir durum var. İki, Roma'yı oyuncu istiyor. Yani oyuncunun tabii tercihi de burada önemli.
1: Bu arada Avrupa kulüpleri yani, de 50 milyon euroyu hani çok kolay kolay...
2: Şimdi ben Roma'nın yani. Da 50 milyon euro...
1: Roma'da taksit düşünür yani, diye tahmin
2: 45
1: ediyorum.
2: 45
1: yani.
2: Filan... dönüyor. Yani bunlar tabii bu rakamlar İtalya medyasında yazan rakamlar. Yani ben Fenerbahçe cephesinden rakam makam duymadım. Zaten orası şu anda kapalı bir kutu. Yani bir anda işte bir transfer açıklanıyor. Bir yönetici Fenerbahçe'nin radyosuna çıkıyor. Orada bir demeç veriyor. Oradan transferin olduğunu öğreniyoruz. Onun haricinde hiç bilgi milgi hiçbir şey yok. Kapalı. Kapıların hepsi kapalı şu anda. Olabilir. Doğaldır da yani. Bu işleri zaten apaçık yapmak pek şey değil ama resmi bir açıklama da olmuyor. Yani işte transfer çalışmaları şöyle gidiyor, bu böyle gidiyor filan türünde açıklama da kimse yapmıyor, hiçbir yönetici konuşmuyor. Ama evet, bizim bak. İtalya medyasından öğrendiğimiz, yani Roma oyuncuyu ciddi şekilde istiyor. Oyuncunun da Roma'yı istediği yönünde haberler. Marsilya'da senin dediğin gibi yani paraya bakıyor. Bana bu parayı kim
0: ben
2: verecek?
1: Ben Roma'nın teklifini
0: sen
1: söyleyeyim.
0: Sen tecrübeli bir gazetecisin. Öyle her denene inanma.
2: İtalya medyasından bahsettim hocam.
0: Ne oldu? Bizim Türk medyası İtalya medyasından daha iyi değil mi ya?
2: İyi.
0: Öyle biz, yani burada işte en medyanın
2: ama
0: başında
2: bir saniye,
0: olan da
2: bir
0: sensin.
2: Bir saniye hocam sen
0: sensin,
2: orada ya ben hayır,
0: bizim
2: şöyle,
0: medya her zaman iyi.
2: Şöyle. Yani orada sonuçta Roma kaynaklı haberler çıkıyor. Yani Roma cephesinden alınan rakamlar ve haberler çıkıyor ve oyuncunun Roma'ya sıcak

0: baktın. Bunlar
1: ayrı. Acaba menajerleri
0: bu tarafa dönersem,
1: olabilir mi?
0: Bu tarafa dönersem Fenerbahçe 3 gün önce açıklama yaptı zaten. Bizi de Fransa'da oyuncuyla ilgilenmiyoruz demedi. Evet. Biz Fransa'da değiliz dedi. Pazarlık yapmıyoruz dedi. Böyle bir şey dedi. Şimdi buradan şunu anladık. Tabii ki Fenerbahçe'de masada. O net. Ama yani buradaki o rakamları 50 milyon euroları filan yani olsa zaten bu iş biterdi. İlla ki burada bir satranç oynanıyor.
1: Bir soru
0: yani.
1: Sorayım sana. Sen bugüne kadar bir futbolcu alındı da tamamını peşin ödeyen bir kulüp gördün mü?
0: Yok hocam.
1: O zaman da demek ki
0: hocam burada şöyle, son durum ne hocam? Senden öğrenin. Senin duyumların var mı? Hayır, duyumların var mı hocam?
1: Hayır. Fenerbahçe kulübü doğru politika izliyor. Transfer bitmeden bir şeyleri açıklamak istemiyor. Ama şunu unutmamamız lazım. Şimdi Aziz Yıldırım çok tecrübeli birisi. Bu işi yıllarca yaptı ve transferin nasıl yapılacağını yani tahmin ediyorum ondan iyi bilebilecek birisi yok.
0: Evet.
1: Geldiği zaman ne dedi Murat? İki tane santrafor, bir stoper, bir kanat oyuncusu. Hatta bazı yerler içinde olursa yaparız demişti.
0: Evet.
1: Abi bekleyip görmek lazım. Şimdi buraya gelmiş bu kadar deneyimli ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyaç olduğu bir dönemde burada başkanlığa gelmiş. Ya eminim ki hiç kimsenin endişe etmesine gerek kalmaz. Kalmasın. Bugün olur, yarın olur, hafta sonu olur. Fenerbahçe Başkanı Aziz
0: hocam,
1: Yıldırım...
0: Hocam zaten illa sıradan... Greenwood olacak diye bir şey yok ki. Yani. Başka bir seçenek de vardır herhalde yani BP'lerin.
1: Ya Murat olmama ihtimali var mı?
0: Yok senin işte şimdi, onu diyorum.
1: Senin şimdi yani bir elemanın yoksa gazetede
0: evet.
1: Başka bir elemanından faydalanmıyor musun? Evet.
0: Malcolm ismi geçiyor mesela.
1: Şimdi burada birçok şey var ya birisi olmasa muhakkak onun düzeyinde başka birisi olacaktır. Bundan hiç endişe etmesine gerek yok insanlara. Ve verilen sözler de tutulacaktır. Sadece işler işte böyle sara sarpa gidiyor. Menajer oyunları çıkıyor. Yok Roma giriyor diyor. Yok Brise giriyor diyor. Şimdi demin Vlahovic haberi olduğu gibi Barcelona Vlahovic istiyor.
2: Normal hocam transfer
1: ya isteseydi, Barcelona isteseydi bugüne kadar 30 defa almıştı onu.
2: Çıkan haberlere dayanarak ben transfer detaylarını söyleyeyim. Şöyle ki Roma 20 milyon euro peşin ödemeyi vaat ediyor. Geri kalan parayı da 2-3 yıl içerisine yaymayı vaat ediyor.
0: Fenerbahçe
2: 55 milyon euroya yaklaşıyor Roma'nın teklifi. Fenerbahçe'de 45 milyon euroyu 7 taksitle bölmeyi vaat ediyor. İki takımın da şu anda teklifi bu şekilde. Konuşulan rakamlar bunlar.
1: Kulüpten açıklama yapılıyor diyor ki biz şu anda orada değiliz diyor ama bütün...
0: Hocam o zaman ben size sorayım. Greenwood Fenerbahçe vaz mı geçti şu anda?
1: Ya Fenerbahçe hiç kimseden vazgeçmedi ki. Yani Fenerbahçe'nin bak şimdi A planı, B planı, C planı, D planı. Yani oyuncu sıralamasına göre birden ta efendim 5'e kadar 10'a kadar oyuncu planlaması var. Ama bu oyuncular şu. Fenerbahçe vaat ettiği oyuncuların altında bir oyuncu almamak için yani sıkaleyip şey dokuyor yani. Hı hı. Yani dikkatli olmaya çalışıyor.
0: Ben alacağını düşünmüyorum açıkçası. Ya bu maliyeti almaz Fenerbahçe.
1: Ya Aziz Bey ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz biliyorsun. Aziz Bey durur bir bakarsın indirmeye başlar. Yani onun için biraz zamana ihtiyaç var. Dedim ya bugün yarın da olur hafta sonu da olur bakarsın. Ake transferi öyle olmadı mı? Bir anda ortalık durmuştu. Ake planlama da yoktu. Pat diye Ake açıklandı. Yani evet. Fenerbahçe eğer bu sözleri verdi, bu sözleri muhakkak yerine getirecektir. Ben burada hiç kuşku duymuyorum. Yani isimlerden ziyade verilen şu. Biz buralara oyuncunun yani Greenwood mu veya onun benzeri veya ondan daha iyisi. Santrofor mu? En iyisini almak için çaba sarf ediliyor ve bu eninde sonunda bugün yarın öbür gün. Ama bu olacak. Aziz Bey sakin ve sabırlı gidiyor. Yoksa alabileceği çok oyuncu var alınabilecek. Ya, o alınabilecek oyuncuları Fenerbahçe kabul etmesi lazım. Kabul etmesi için beklemede çünkü. Ya, ben de olsam aynı şeyi yaparım Murat yani. Eğer buraya gelip ben alacağım santrafor alacağım kanat oyuncusu. Ya bir Ake gibi böyle dünya çapında bir oyuncu olmayacaksa veya dünya çapında olmasına gerek yok. İşini iyi yapan, neticeyi alabilecek bir oyuncu olacaksa beklerim yani. Almış olmak için Fenerbahçe oyuncu almayacak. Doğru transfer muhakkak gelecek.

0: sabretmekte fayda var diye düşünüyorum. Ya hocam zaten... Ya tabii taraftar sabırsız olmakta son derece haklı.
1: Yani Fenerbahçe'nin zaten kötü bir kadrosu da yok. Yani gerçek olan bu. Şu anda bir bakıldığında yani 21'inde evet bir maç var. Çok önemli bir maç. Yani hep böyle Greenwood yazılıyor, çiziliyor. İşte Roma anlaştı, o oldu, bu oldu. Biraz önce Ömer'in verdiği rakamlar gibi. Ama illakisinde dediğiniz gibi başka bir B planı, C planı vardır. Yani var, ben sürpriz bir şey bekliyorum oradan.
2: Malcolm
1: ama asıl
2: ismi ortaya çıktı.
1: Malcolm çıktı ya Arabistan El Hilal'den.
2: Mutlu etmedi çünkü 4 yıl Zenit, 3 yıl El Hilal. Tamam yani oradaki rakamları iyi
1: taraftarın
2: ama
1: taraftarın da mutluluğuna göre transfer mi yapılacak ya ben anlamadım. Yani Malcolm işe yarıyorsa adamın performansından memnunsan yani iyi bir şeyi çıkartırsa, karnesi çıkıyorsa transfer edilir. Yani bu da şimdi yeni moda oldu. Taraftar istiyor, istemiyor. Yani bir üst segmentten başlıyorsun. Tabii şimdi Greenwood'da bu kadar çok yazılıp çizince aa nasıl almıyorsunuz ya böyle şey mi olur moduna düşecek bu iş eğer olmazsa diye diyorum. Ama asıl bence Fenerbahçe'nin şu an Greenwood'dan da öte bir santrafor alması lazım. Yani onda da herhalde çalışılıyordur. Yani işte Aston
2: Oliver
1: ya o Gris konusu biraz herhalde bilmiyorum yedekte mi tutuluyordu neydi daha çok böyle Watkins'e yoğunlaşmış durumda. Yani işte Aston Villa herhalde Sayın Başkan da çok İngiltere Ligi'ni takip ediyor, gidiyor, geliyor. Yani daha belki içine siniyor, daha oradan belki referanslar alıyor daha fazla.
2: Ya Oliver Watkins yani, çok iyi bir oyuncu tabii.
1: Evet, yani çok iyi bir oyuncu. Ha, olur mu? Olsa süper olur. Yani onun için de çalışıyorlardır. Hocam da duymuştur. Yani bilmiyorum. Burada işte hep böyle Greenwood yani 15-20 gündür oluyor, olmuyor, oluyor, olmuyor. En son gelinen noktada yani parayı Fenerbahçe verirse alır herhalde ama kulübün menfaatleri önemli olan burada. Yani
0: biraz parayı Fenerbahçe verirse alır doğru bir cümle değil. Niye söyleyeyim? Niye olmadığını söyleyeyim.
1: Evet bahçe. Hocam.
0: Fenerbahçe parayı veriyor. Fenerbahçe'nin para sıkıntısı yok. Ya eğer Fenerbahçe bugüne kadar talip olduğu oyunculara bütün şartları sunuyor, kabul ediyor, bir gün sonra başka bir şey söylüyorlar. Eğer bugüne kadar zaten onlar oluşmamış olsaydı şu anda her şey hazırdı.
1: Hocam siz bir haber veriyorsunuz yine.
0: Ben sanki haber dediğim bu şimdi. Bu
1: bunun şartları değişti mi hocam?
0: Hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Aziz Bey aydan önce İngiltere'ye gittiği zaman açıklama yapmadım işte görüştük falan.
1: Evet.
0: Her yerde çıktı. Anlaştığı oyuncu gidiyor. İki gün sonra başka bir şey anlatıyor. Yani burada menajerlerin o kadar büyük ayak oyunları var ki yani. Oradan alıyor bir tarafı, oradan alıyor bir tarafı. Oyuncunun piyasası yükseliyor. Yani Fenerbahçe kulübü de haklı olarak bunu Beşiktaş'ta Galatasaray'ın için de geçerli. Ya oyuncunun net ismini verdiğin zaman piyasada daha yükseliyor. Ben şimdi ne diyorum? Eğer Aziz Bey söz vermişse ben isim vermeden diyorum. Greenwood, başka birisi, senin dedin, öbürünün dedi. Ya bunun benzerini muhakkak alacaktır. Santrofor demişse bir tane alınacaktır.
2: Hocam transfer
0: ama
2: bazındaki...
0: bunun için abi bunun için sabırlı olmak lazım. Gidi böyle yoksa bir santrofor, bir kanat oyuncusu alırsın Ömer.
2: Tabii canım. Ya
0: ama bir hani değeri olmaz.
2: Almaksa mesele alırsın. Onda bir sorun yok ama taraftar
0: ama iyi
2: biraz...
0: bir oyuncu alırken de belli bir mücadele vermek zorunda kalıyorsun. Herhalde vermelisin
2: gün,
0: de.
2: Yani bir günde olacak bir şey
0: olacak
2: değil.
0: Olacak bir şey değil. Yani Aziz Bey de bu açıklamayı zaten iki hafta önce mi? Bir hafta önce yaptı yani. Bazı oyuncuları almak öyle kolay bir şey değil.
2: Ama
0: kalıyorsa para konusunda sıkıntı yok. Ben diyor veririm alırım diyor. Karşı tarafın teklifleri hiç bitmiyor ki devamlı yükseltiyorlar.
2: Şimdi ilk başta Malcolm ismi çıksaydı yani taraftar bazında şöyle gerçekleşiyor hikaye.
0: Malcolm'un nasıl bir oyuncu olduğunu kaç kişi biliyor?
2: Çıksaydı Fenerbahçe taraftarı bence şu anki kadar mutsuz olmazdı. Malcolm iyi bir oyuncu zaten. Barcelona'da görmüş bir oyuncu.
0: Bravo. Yani. Şimdi Malcolm'u
2: ama Greenwood'dan sonra çıkınca işte ondan
0: abi bak
2: sonra
0: şimdi şunu söyleyeyim.
2: Taraftar ne oluyor
0: İsim
2: diyor.
0: Ben yine zikretmem ama şöyle. Ya Greenwood'u kaç kişi ne kadar seyretmiştir biliyorlar mı?
2: Malcolm'dan
0: ya
2: daha
0: şimdi
2: çok izlemişlerdir.
0: Senin gibi benim gibi spor adamları bilir. Ama şimdi bunu seyredenler ne kadar ne olduğunu biliyor mu? Ha, giriyor bakıyor istatistiğine bir de YouTube'dan indiriyor.
2: Beğeniyor.
0: Görüntülerini ha güzel. Böyle olmuyor ki bu işler yani. Ama Greenwood'un bir evet bir geçmişine bakacaksın dolu CV.
2: Çok.
0: Malcolm'a bakacaksın o da CV'si dolu bu. Milli takımda da oynamış oyuncu. Barcelona görmüş oyuncu. Yani friki benim gibi atan bir oyuncu yani öyle düşün. Duran topu vuran. Şimdi bakıyorsun yani bunlara benzer oyuncular fazlalıkta var. Ben isimlerden gitmemek lazım şunu. Fenerbahçe'nin taraf

0: taraftarının mutlu olacağı transferleri yapmak için Fenerbahçe yönetimi bekliyor. Ya isimler üzerinden gitmek bence doğru değil. Yönetimin bu konudaki yaptığı açıklamaları ben doğru buluyorum. Ya ismini verdiğin zaman Murat, şöyle oluyor. Sen şimdi biraz önce İtalya'daki basından bahsettin değil mi Greenwood için?
1: Evet.
0: Şimdi sen Türkiye'de Greenwood için bir yorum yaptığın zaman Fenerbahçe ile ilgili veya Malcolm'un veya Santrofor Aston Villa'nın Oliver Watkins hakkında senin burada yaptığın yorumlar da oralarda çıkıyor. Onun için şu, ha biz evet bu isimleri gazeteci olarak söylemek sizin hakkınız, düşünceleriniz, duyduklarınız hakkınız ama rahatsız edici şeyler bu isimlerin fazla ön plana çıktığı zaman diğer taraflar farklı davranıyor. Onun için ben hala şu kadarından eminim. İsimlerden bağımsız söylüyorum. Her an her şey olabilir Fenerbahçe'de. Ve bu en iyisi de olacağından kimsenin kuşkusu olmasın.
1: Malcolm da olabilir yani hocam değil mi?
2: Ya, belki de başka bir isim olacak.
0: Belki de başka bir isim olacak diyorum yani olacak. Olmak zorunda çünkü. Bunu, hocam, bunu biz söylüyoruz şimdi
1: hocam,
0: bir dakika.
1: Peki bir şey
0: biz ahkam kesmiyor. Bunu Fenerbahçe'nin yönetim kurulu da biliyor. İsmail Kartal da biliyor.
1: Bu kadar adam varken sağ kanatta niye hala oraya adam arıyorlar?
0: Kim var bu kadar fazla vardı?
1: İşte Nene yok mu? Var. İrfan Can var. Samsun'dan alınan oyuncu var.
0: Şimdi karşılaştırmayı nasıl yapalım biliyor musun?
1: Ya o üçü de gidecek mi yani bu durumda?
0: Şu andaki son 4 yılın şampiyonu Galatasaray. Biz Beşiktaş, evet. Trabzonspor'da var ama şöyle karşılaştık. Galatasaray'ın sağ kanadında kim oynuyor? Sani oynuyor. Sol kanadında kim oynuyor? Barış Alper. Evet. Santrofor'u kim? Osimhen. Sen şimdi o resmin karşısına Nene'yi falan koyduğun zaman olmuyor. Sol tarafına Barış Alper'in yerine Kerem bu performansından devam ederse o da olmayacak. Şimdi Santrofor'a Sidiki Şerif uyuyor mu? Şimdi evet Mimur'u çaldın. Hala beklentiler yüksek. Diyor ki bir Osimhen ayarında bir santrafor. Burayı böyle savunmada şimdi. Ake'yi aldım Fenerbahçe'nin savunması.
1: Tamam.
0: Uzun bir aradan sonra çok deneyimli, çok klas bir oyuncu aldı. Eğer Skriniar sakatlığı falan olmazsa, bir dengeyi sağlayabilirse çok iyi bir savunma olabilir. Bu neyi kurtarır? Bu geçen sene Ederson'un yaptığı hataları kurtarabilir. İsmail Kartal nasıl bir teknik adam? Kolay kolay kadroyu değiştirmeyen. Yani son iki teknik adam gibi. Mourinho gibi her hafta bir de dalga geçti burada milletle. Ben yazı tır atıyorum öyle oyuncu oynatıyorum. Onu dedikten sonra zaten o yönetim onu hemen kovması lazım. O yazı tır atıyorum 11'i seçiyorum diye. Hem basından alay ediyor hem herkesten alay ediyorsun. Böyle bir cevap olabilir mi? Türk teknik direktörü olsa kapının önüne koyarlar. Yani bu kadar yüz vermeyeceksin yabancı da olsa. Şimdi Tedesco'ya bakıyorsun. Geçen sene en son final Galatasaray maçına çıkıncaya kadar 11'i belli değil. Ha şimdi şu, İsmail Kartal bir 11'ini belirleyecek ve kolay kolay değiştireceğini sanmıyorum. Burada Ederson'un geçen sene yemiş olduğu hatalı golleri belki de Ederson bunları yemeyecek. Ederson çünkü iyi bir kaleci. Ederson'u Aziz Bey de burada bizim programa geldiğinde de söyledi. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
1: Livakovic olacak hocam.
0: Livakovic büyük ihtimalle gidecek yani. O herhalde o oynadığı takımla anlaşacak. Hani Fenerbahçe bir noktada iyi bir kadro oluşturur. Yani Aziz Bey buraya bu saatten sonra gelmişse
1: hocam,
0: öyle boş
1: maça,
0: iş yapmaz.
1: 21'deki maça kadar hiçbir takviye olmazsa bu mevcut kadroyla çıkılır mı maça?
0: Mevcut kadroda çok iyi bir kadro.
1: Ya iyi kadro da yani o bir ancak olur mu yani?
0: Semedo'nun da bitti şeyi. Semedo da bitti. İşte dün akşam Portekiz yenildi. Sağ bek. Sağ bekin de geldi. Sol bekim var. Stoperlerim var. Orta sahada bir Kante yok. Fark etmez. İsmail var. Fark etmez. Yani zaten geçen sene zaten ne geldiyse Fenerbahçe'nin şu anda yaşadıklarının başına geçen seneki yanlışlardan geliyor. İşte o limitler var ya.
1: Hocam sen Tedesco'ya çok kızgınsın ya.
0: Ama doğru söylüyorum. Kante ile Sıdık-ı Şerif ile efendim Gendüzü ile kapattın. Yani bu seneki alabileceğin o limitleri devre arasında kapattın. Yani fazla gereksiz yere harcamalar yaptın.
2: Peki. Bir virgül koyalım burada. Spor Ajansı'na saat başında yeniden karşınızda olacağız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Spor Ajansı devam ediyor değerli izleyenler. Takımlardaki son durumları ve tabii ki transfer durumunu, transfer dönemini konuşmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe'de kalmıştık. Fenerbahçe'ye devam edelim. Sonra Galatasaray'a geçeceğiz tabii. Galatasaray'da da Murat Özbostan da ilk bölümde söylemişti. Başkan Dursun Özbey'in önemli açıklamaları var ama bugün Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Admira Wacker'le karşı karşıya gelecek ve Fenerbahçe'de böylelikle sahaya iniyor Şenol Hocam. Artık hazırlıklarda resmi olarak bugünden itibaren daha da hız kazanmış olacak tabii.
2: Yani bugün zaten bu akşam bir hazırlık maçı var Fenerbahçe'nin biliyorsun 20.30'da. Evet. Yani onu en azından izleyip bir kanat sahibi olacağız takımın. İsmail Kartal'la nasıl bir oyun tercih ettiğini az çok biliyoruz. İsmail Kartal'ın oyun anlayışı, oyun düzeni yani agresif ön alan baskısı yapan bir oyun kurgusu var. Ki mevcut kadroyla bunu bir önce çalıştığı dönemden daha başarılı bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Oyuncu kadrosu çünkü buna müsait. Bu akşam bize bayağı bir veri verecek. Şu anda mevcut kadro içerisinde mesela Ake geldiği zaman ilk Avrupa maçına Ake'yi de yetiştirebilirse Fenerbahçe fazla bir sıkıntı çekmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe geçen sene Sidik'i ikinci yarı santrofordu, Talisca oynadı. Fenerbahçe gene Galatasaray'a kadar gol attı.
3: Hocam Kerem oynar sıkıntısı... mı? Golcü yetişmezse santroforda.
2: İsmail Kartal öyle bir şey yapmaz. Yani Kerem'i Dünya Kupası'nda Montella rezil etti. Bak Kerem'i Montella rezil etti. Hala Montella iyi antrenör diye konuşuluyor. Ben de bunu algılayamıyorum. Dünyada
3: kötü antrenör mü hocam?
2: Ya ben kötü bir antrenör değil ama anlatıldığı kadar yüksek değil. Bak Dünya Kupası'na gitmeyen İtalya var. İki defa mı katılamıyor Ömer üst üste?
1: Evet.
2: Dünya Kupası'na giden iki tane İtalyan hoca var.
1: Üç hatta hocam üst üste. Üç tur yok İtalya.
2: Ha, üç tur yok. Dünya Kupası'na giden iki tane teknik adam var. Birisi Ancelotti gitti Brezilya'yı duman etti. İyi bir antrenördür. Bak daha önce yaptığı işlerin tam tersini yaptı. Brezilya'nın ruhuna dokundu. Brezilya'nın genlerinden oynadı. Olmayan Avrupa futbolunu Brezilyalılar oynatmaya kalktı. Orayı da değiştirmeye kalktı. Bence hiç doğru bir şey değildi. Hiç doğru bir şey değildi. İyi oyuncular hep ikinci yarı oyuna soktu. İkinci yarı oyuna soktuğu oyuncular aslında oynaması gereken oyunculardı Ancelotti. Ancelotti orada bir savunma futbolu yaratmaya çalıştı. Oysa Brezilya'dan böyle bir şey zor çıkar. Brezilyalıları bırakacaksın oynayacak, özgür olacaklar. Onlar özgür olduğu zaman yeteneklerini ortaya koyar. Diğeri de bizim Montella. İşte demin bahsettiğim Orkun'u ısrarla oynatmaması, Kerem'i santrofor oynatması bizim bazı veballer ödememize neden oldu. Yani bu kadar net, iki tane net şey söylüyorum.
1: İsmail Hoca çok 4-2-3-1'den vazgeçen bir teknik.

0: İsmail Hoca çalışarak daha iyi ortaya koyacaktır. Bence hepsinin olma olasılığı var. Tabii ki şu anda önde olan kim var? Gündüz'ü, Kante var. Şimdi Kante Dünya Kupası'nda büyük bir ihtimalle Fransa ile sonuna kadar gidecek gibi görünüyor. Şimdi o gelene kadar orada, bak Fred'i de kullanabilir. Gündüz'ünün yanına Fred'i de kullanabilir, İsmail de kullanabilir. Asensio zaten orada 10 numara oyuncu olarak her zaman olacaktır. Bu seçimleri İsmail Hoca maçtan maça değiştirebilecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de Aziz Bey'in çok büyük şey var, iddiası var. Biz Şampiyonlar Ligi'nde de olmalıyız diyor. Başkan bunu istiyor. Hoca da buna muhakkak uyacaktır. O parolayla yola çıkacaktır. Orada bir şey yok. Düşünce, beis yok yani. Bu kadrodan Ömer, hoca hepsini çıkarabilir. Önemli olan oynattığı oyuncuların performansını yukarıya çekebilmek. Ki bunu İsmail Kartal daha önce başarılı bir şekilde oyuncu performanslarına çok iyi dokundu. Bu nedenle oyuncu performansları yukarı çıkarsa bizim geçen sene ve ondan önceki sene izlediğimiz dağınık Fenerbahçe bir anda toplu, kompak, iyi oynayan bir grup haline gelebilir. Bunu daha önce bize İsmail Hoca yaptı. Başarılı da oldu. Şimdi aynı şeyi tekrar yapacağına inanıyorum ben. Çünkü öyle bir anlayışı var. İyi futbol oynatan bir teknik adam. Bugünkü maçta daha bir net şekilde, net değil de yani bugün bazı ipuçlarını alacağız oynatacağı oyunda. Ki geçmişten daha iyi olacağı konusunda benim hiçbir kaygım yok. Ha buna eğer Ake eğer kupada ilk maça 21'inde yetişirse, gelirse çok daha muhteşem olur Fenerbahçe için. En azından savunmadaki sıkıntılarını en aza indirger. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı neydi geçen sene? Gol atıyordu ama gol de yiyordu çok. Şimdi Ederson büyük bir ihtimalle o da gelip katılacaktır. Savunma dengesini kurduğun zaman Ederson da başarılı olur. Yani Fenerbahçe bu kadroyla da bu turu geçer. Ama buna bugün yarın hafta sonu maça kadar yani birileri katılır, muhakkak katılır. Yani katılacağı konusunda ben çok yani şeyim, pozitifim. Katılırsa daha da güçlenir Fenerbahçe. Onun için yani biraz daha sabretmekte fayda var. Demin de söylediğim gibi. Yani almış olmak için Fenerbahçe'ye futbolcu alınmaz bu saatten sonra.
1: Bu arada Gornik maçı için hocam hani yani diyelim ki şu andan sonra Gornik maçına kadar kimse dahil olmadı, Fenerbahçe transfer olmadı. Yine de çok iyi bir kadrosu var bence yani. Evet, Ederson, Ake, Şikrinyar, işte solda Arçi, sağda Mert Müldür, önlerinde muhtemelen Gündüz'ü İsmail olabilir, Gündüz'ü Fred olabilir hani Kante'nin yokluğunda. İşte bir kanat Kerem, diğer kanat dediğin gibi abi Asensio olabilir, merkezde Talişka, önlerinde Sidik Şerif olabilir. Yani şu an elinde de hocanın hani yani gayet turu geçmeye yetecek bir kadro var yani.
0: Geçen sene bu takımın en skorer oyuncusu kimdi? Talişka. Talisca'yı koyarsın santrofora, bu maçta oynar, ne fark eder?
1: Hiç esamesi okunmuyor şu anda.
0: Ya okunur. Bak bu akşam hazırlık maçı var. Görürüz İsmail Hoca ne yapacak. Ve o maça kadar bir santrofor Vedat iyileşmezse Talisca'yla da oynarsın.
1: Ya bu oynayabilirsin ya.
0: Talisca sana en çok gol atan oyuncu. Talisca belki de başka bir safhaya evrilmiş olabilir bu İsmail Hoca ile birlikte. Daha güçlü, daha kuvvetli.
1: Yani yanlış şu da var hocam.
0: Daha üretken.
1: 23. yabancı oyuncusu oldu. Ake Fenerbahçe'nin. Greenwood konuşuluyor. Gelirse 24 santrafor transferi muhtemelen olacak. 25 yani bu şartlarda minimum ama minimum Fenerbahçe'nin 11 oyuncuyla da yollarını ayırması lazım.
2: Ya zaten ayıracak zaten.
0: Onlar belli şey zaten yani. Ömer şöyle oynayacaklara bakalım. Sen demin kadroyu saydın. Ederson, Semedo, Şikinyar, Ake, Osterwolde veya Arçi Burak. 5 tane savunmacı. Orta sahada Kante, Gündüz'ü. 7. Şimdi Muriç 8. Bir santrofor alırsan 9. Bir kanat alırsan 10. Zaten onu tamamladın.
1: Asensio, Talişka.
0: Ya. Şimdi kim?
1: İşte yani pardon, orada bence pardon,
0: Asensio'yu unuttum. Anlamında. Asensio'yu unuttum. Asensio 8, 9, 10 oluyor. Asensio bir forvet, bir kanat. İşte burada düşünülmesi gereken kim buradan çıkacak? Onu tabii ki İsmail Kartal karar verecek. Niye? Oynayacağı maçlar en azından bu Şampiyonlar Ligi onun için bir test olacak. Ön eleme maçları. Burada oynatabilecek.

0: oyuncu var. Burada çünkü öyle bir sıkıntı şu anda yok. Şampiyonlar Ligi'nde istediğin kadar oynatıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Orada bir o avantajın var. Onun süresi var. İkinci maçta başka isim de yazabiliyorsun.
1: Kadro... Hocam kimi satmalarını bekliyorsun?
0: Ya ben
1: yani
0: saydım.
1: İlla ki oyuncu satılacak yani.
0: Ben oynaması gerekenleri söyledim. Onların dışındakileri düşün artık.
2: Yani sürpriz bir isim.
0: Beş tane yani. Savunmacı. Gendüzü, Kante, Asensio, Muriç. Bir kanat bir santrofor işte. Düşün oradan kim çıkacak. Birisi çıkacak. Ona da yani hoca karar verecek. Hocanın planlamasına göre, hocanın düşüncesine göre, oynayacakları maçlara göre ki Şampiyonlar Ligi'nde ilk elemeyi inşallah çok rahat geçecekler. Orada bir şey alacak geriye, geri dönüş alacak o oyunculardan. İkinci eleme turunda da bu oyuncuları kullanabilirsin. Lige başlayana kadar değil mi süresi var bu işin?
1: Var var.
0: 10 yabancı.
1: Bayağı.
0: He, o zamana bayağı kadar bu oyuncuların hepsinden faydalanabiliyor İsmail Kartal. Peki. Avrupa'da limit olmadığı için burada 4 maç inşallah oynayacak. Grup maçlarına belki şey olabilir, o zaman süreç tamamlanmış olabilir ama bu 4 maçta belirleyecek oyuncular orada çıkacak ortaya zaten. Ama saydığım isimlerden asla Fenerbahçe vazgeçmeyecek. 1-2 oyuncu da bir kafa karışıklığı olabilir. Onu da İsmail Hoca yönetime rapor sunarak kimle yola devam edeceğini söyleyecektir.
2: Şimdi Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da Murat abi sen söylemiştin ilk bölümde önemli açıklamalar var. Başkan Dursun
1: evet,
2: Özbek
1: başkan...
2: taraftara serzenişte bulundu açık bir şekilde. Hani yani... dedi ki Sané'yi de Osimhen'i de geçen yaz ben transfer etmedim mi? Biz evet. Transfer etmedik mi? Yani transferlerin gecikmesinden dolaylı kaynaklı bir taraftarın serzenişi var ama başkanın da taraftarın serzenişine serzenişi var.
1: Evet yani başkan tabii konuşmasına bakıldığı zaman yani merak etmeyin panik yapmayın yine en iyisini kuracağız Galatasaray'a yakışan bir kadroyu oluşturacağız diyor ama tabii burada taraftarın tepkisine de şöyle bir ses verelim sonuçta yani işte kiralık oyuncular gitti Galatasaray'dan eksildi. 10+4 mevzusu hala aslında netleşti ama Galatasaray belki farklı bir şey olabilir diye bir beklentisi var mı bilemiyorum. Ki ben bundan bir dönüş olacağını sanmıyorum. 10+4 kesin yani çizgi, kırmızı çizgi federasyon için.
2: Artık transferlerde
1: geri adım atmayacak. Şimdi bir yandan Galatasaray'da kiralık oyuncuların işte gitmesi... Nolan gitti mesela yani bir kanat oyuncusu olarak önemli bir artıydı takımdan ayrıldı Lemina sözleşmesi bitti imzalanacak dendi açıklanacak dendi bence bu kuraldan dolayı orada Galatasaray bir frene bastı çünkü elindeki mevcut yabancıların içerisinde eğer birisinden vazgeçecekse sözleşmesi biten Lemina'dan demek ki şey yapmadı ya yoksa bu zamana kadar açıklanmaz mıydı?
0: Lemina'nın sözleşmesi bitti mi?
1: Bitti.
2: Yok şöyle ama bir opsiyon varmış Galatasaray tarafından. O opsiyon sanıyorum kullanılmış. Ben bir daha kontrol edeyim ama
1: kullanılmadı şu anda. Ya yani şu an boşta diye biliyorum.
2: Daha doğrusu yani.
1: Boşta diye biliyorum şu anda oyuncunun. Yani bunları neden anlatıyorum? Bu süreç böyle devam edince tabii taraftar da dedi ki ya bir yandan kadromuzda eksilmeler var. İşte bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde hani iyi bir kadro daha takviyeler yapacaktık diye geçen seneki gibi şeyler başladı. Tepkiler başladı. İşte mesela en çok genel tepkilerden benim gördüğüm kadarıyla da şu var. İşte şampiyonluk 50 gün olmuş. Hala işte niye şampiyonluk kutlamaları var? Yani bırakın da işte şeye yapın artık takıma kimler alınacak? Hangi oyuncular gelecek gidecek onlara bakın diye böyle eleştiriler var. Tabi bu eleştiriler de çoğalınca Sayın Başkan çıktı. Dün yeni sezonun ilk şeyinde idmanından önce medya mensuplarına daha doğrusu Galatasaraylılara seslendi. Yani şüpheniz olmasın yani Galatasaray tarihine yakışır bir kadro kuracağız dedi. Yani oysa aslında bakıldığı zaman... Hocam da programın ilk bölümünde söylemişti. Yani Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Evet bir eksikler, takviyeler gerekiyor. Ama bunun içinde bir zaman kavramı Galatasaray için aceleci olunan bir durum yok. Yani önünde neredeyse Ağustos'un sonuna kadar bir süreç var ve bu

0: süreci değerlendirebilir Galatasaray. Ama iş öyle olmuyor. Yani sonuçta
1: Dünya Kupası'nı bekliyoruz demedi mi yöneticiler?
0: Öyle, bir şey öyle, öyle açıklamalar da oldu. Bu Aral Şimşir'i Galatasaray da istiyordu. Hatta Trabzonspor bu konuda pazarlıkları yaparken kulübünün işte Galatasaray da bize oyuncu ile ilgili şartlarını sordu diye bir şey gelince, bir açıklama gelince bu sefer Trabzonspor kulübü Galatasaray'ı hem Ertuğrul Doğan hem de Zeynel Kafkas isimler olarak Zeynel Kafkas Galatasaray cephesini arıyor. Ya biz Aral'ı alacağız. Sizin adınızı söylüyorlar, kulübü söylüyorlar. Siz de mi masadasınız diye bir şey oluyor ve bunun üzerine Galatasaray diyor ki yok diyor, biz o oyuncuyla ilgilenmiyoruz diyor. Yani bu size fiyat arttırmak için söylenmiş bir şey olarak Galatasaray cephesi bir açıklama yapıyor Trabzonlulara ve sonuçta oyuncuyu Trabzonspor alıyor. Fakat bunun yansıması Galatasaray'da böyle olmadı. Galatasaraylılar ya biz alacaktık, iyi bir kanat oyuncusu ihtiyaç da, biz kaybettik. Yani Trabzonspor aldı bizden, elimizden aldı transferi diye. Şimdi bunlar birleşince bu tepkiler böyle çoğalmaya başladı.
2: Şimdi Lemina ile ilgili durumu aktarayım abi.
0: Evet.
2: Ben de bir miktar araştırma yaptım. Şimdi normalde artı bir yıl Galatasaray'ın opsiyonu var. Oyuncuyla birlikte opsiyon da şu yani. Son sezondaki maaşların %60'ına çıkarsa sözleşme otomatikman bir yıl uzuyor diye.
0: Evet.
2: Hatta Samsun Spor maçından sonra haberler yapıldı. Lemina'nın %60 hani maçlara çıkma şartı bu maçla birlikte gerçekleşti. Kontrat evet. uzadı diye. Evet. Ama şöyle bir durum gözden kaçırılmış orada. Sezon içerisinde yönetimle Lemina arasında Lemina'nın 2,5 milyon euroluk bir maaşı var. Bu maaşa bir zam yapılmasına talep olaraktan Galatasaray yönetimi de opsiyonu kaldırmış. O yüzden hani bu da açıklanmayınca iki taraf arasında gizli kalan bir anlaşma olunca tabii otomatikman herkes Samsun Spor maçıyla birlikte sözleşmenin uzadığını düşünmüş. Ama sezonun içindeki zam sebebiyle o talep yani o opsiyon ortadan kaldırılmış. Ama çıkan haberler Lemina'nın yine yıllık 2,5 milyon eurodan.
0: Tamam, şu an Lemina boşta mı?
2: Boşta ama 2 yıllık sözleşme yapacak.
0: Yani Lemina'yı Türkiye'den X bir kulüp alabilir mi? Alabilir, Avrupa'dan imza attırabilir yani.
2: Galatasaray'ın anlaştığı haberleri çıkıyor.
0: O haberler çıkıyor. Ben ona bir şey demiyorum.
2: Evet.
0: Şu an boşta.
2: Yani resmi bir imza yok hala.
0: Yok yani. Evet. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da imza attırabilir. Gel biz sana 4,5 milyon euro veriyoruz dese.
2: Tabii.
0: Bonservisi falan yok. Doğru mu?
2: Doğru.
0: İmza attırabilir. Evet. Ben o açıdan dedim. Yani şu an Galatasaray bekliyor. Burada temel beklemenin sebebi de aslında 10 artı 4'ün 12 artı 4 olarak devam edeceğini tahmin ediyordu Galatasaray. Yani bu iş olmayınca 10 artı 4 oldu. Galatasaray'ın da kadrosunda bakıldığı zaman, şöyle bir kadroya baktığımız zaman temelde 10 tane adam çıkıyor. Lemina bunların dışında şu anda. Yani gerekirse Lemina'dan Galatasaray vazgeçecek gibi bir durum var. Şimdi Icardi de çıktı şu an kadrodan.
2: Öyle.
0: Icardi de çıktı. Nolan gitti. Bir kişi daha gitti yanılmıyorsam.
2: Aspiria.
0: Aspiria. He, o da gitti. Buna rağmen herhalde şu anda kadro 10 filan olması lazım yabancı sayısı. Yani bir saniye, benim elimde vardı.
2: Yine kadronun boşaltılması
0: hemen
2: lazım.
0: Hemen şuradan bakalım. Galatasaray 13 tane. Şimdi Singo var, Salahi var. Jakobs var ki Jakobs büyük ihtimalle yollanacak oyunculardan bir tanesi. Nelson yine gözden çıkartılmış isimlerden bir tanesi. Jelert, Sara, Torreira, Zaniola'nın durumu da hala ne var yani, hala kadroda herhalde görünüyor Zaniola bildiğim kadarıyla. Oldu mu resmen? Sane var, Osimhen var. Yani Galatasaray'ın da şu anda 12-13 tane yabancı oyuncusu var. Durumda böyle olunca ya ben konuyu tekrar şeye getiriyor, ya bu tepkilerin odağına getiriyorum. Ya niye bu tepkiler oluyor? Bana göre gereksiz. Yani ninin tepkisi var ya, 4 yıl şampiyon olmuş. Tamam yani süre de var, zaman da var.
2: Udinese transfer olmuş sanıyorum. Ya,
0: yani şampiyonluk yine en favorisi biziz diyor başkan. Merak etmeyin diyor. Ama bu konuşmayı yapmasının temelinde bu tepkiler yatıyor. Yani ciddi derecede böyle bir tepki var. Bir de herhalde bildiğim kadarıyla sportif AŞ açıklanmadı. Yani o oradaki şey yapı açıklanmadı. Böyle bir durum var. Biz Galatasaray'ın transfer boyutuna dönersek valla ben bir isim söyleyemiyorum şu anda Galatasaray için.

0: Gerçekten yani şunu alıyor, bununla ilgileniyor,
1: uzun
0: şu şöyle oluyor filan yani. Diyebileceğim bir nokta yok.
1: Yani Can Uzun konuşuluyor.
0: Valla Can Uzun dışında... konuşuluyor. Çok da Can Uzun dediği gibi yani baya baya konuşuldu. Hala da konuşuluyor ama 60 milyon 55 milyon eurolar civarında rakamlardan bahsediliyor Can Uzun.
1: Çıkış maddesi öyle zaten.
0: Çıkış maddesi. Valla yani ben Galatasaray yönetiminin de 55-60 milyon euro para vereceğini düşünmüyorum.
1: Şöyle Can için mi düşünmüyorsun?
0: Bir oyuncu yoksa için yani, vereceğini düşünmüyorum.
1: Niye geçen yıl 75 milyon euro
0: verdi? O çok
1: verdi.
0: İstisnaydı. O istisnai bir şeydi ya. Yani özel bir durumdu o. Yani orada taraftarın inanılmaz derecede bir şeyi vardı. Yani bu adam bu takımda kalacak. Gitmeyecek kardeşim.
1: Ama Abdullah Kavukçu da işte bütün hani genel bütçeyi, takımın genel değerini 450 milyon eurodan 600 milyon euroya çıkaracağız dedi. Herhalde bazı oyuncular için önemli miktarlarda meblağlar harcanacaktır diye düşünüyorum.
2: Şimdi Osimhen için harcadığı para karşılığını gördü.
1: Tabii o kesin.
2: Fazlasıyla gördü.
1: Osimhen'e, tartışma götürmez.
2: Yani Osimhen yani atanından tutanın işte iyi olacak derler ya. Geçen sene Galatasaray hem atanını hem tutanını yakaladı. Onun için de başarılı oldu. Yani Osimhen'in de bir de piyasası var. İyi bir oyuncu. Galatasaray'da çok büyük katkı sağladı ama bir ikinci Osimhen olur mu bilmiyorum. Yani o kadar büyük para verebilecekleri bir oyuncu olur mu onu bilemeyiz de. Bu Galatasaray'ın iç yapısıyla ilgili bir şey. Ama Galatasaray'ın yani bence kadrosuna şöyle bir bakıyorsun. Forvet'te yani kimi vereceksin, kim alacaksın? Sane var, Alper, Barış Alper var, Osimhen var. Alternatifleri de var, Yunus var. 10 numarada kullanıyorsun Yunus'u. Birçok oyuncusu var, orta saha dolu. Yani alacağın oyuncu yıldız diyorsun, hangi yıldızın yerine onu alacaksın mesela? Hangi oyuncunun yerine bir oyuncu alırsın? Şimdi bakıyorsun.
0: Duran'ı aldılar hocam işte, açıklamıyorlar.
2: Ya Duran,
1: anlaşma ya, tamam mı?
0: Tamam benim bildiğim kadarıyla da açıklanmıyor tepkimi.
2: Duran mesela yani. 10 artı 4'te bir şey oluyor.
0: Yani ilk açıklanan transfer olduğunu yapmak istiyorlar.
2: Eğer almışlar 10 artı 4'te o 10 kişiye girmiyor. Onun yaşı tutuyor.
0: Tutuyor evet. Onun için zaten tercih edilen isimlerden bir tanesi. Bir, iki, adam şartsız koşulsuz gelmeyi kabul etmiş. İşte 4 milyon 4,5 milyon euro yıllık ücreti var. Kiralama parası yok. Yani kendisi zaten Galatasaray'a da gelmeyi istiyor. Böyle bir durumda bakıldığı zaman kulübe için değerli bir alternatif gibi gözüküyor. Ha, huyuyla suyuyla ilgili de bir sürü şeyler yazılıp çiziliyor ama illaki Galatasaray kendi içinde Okan Hoca, teknik kadro, yönetim bunun analizini yapmıştır. Ha, bunu neden söylüyorum? Bir aydır bu mevzu var. Bir tane mesela dünkü açıklamaların içinde ya da bir aylık bir süreçte herhangi bir Galatasaray yöneticisinin ağzına hayır kardeşim biz Duran'la ilgilenmiyoruz, böyle bir şey de yoktur diye ben bir şey duymadım.
1: Şimdi bence biraz şöyle bir süreç var. Yani ne olursa olsun yani Galatasaray son 4 yılın şampiyonu da olsa şimdi Beşiktaş, Trossard, Nübel hani önemli isimler konuşuluyor.
0: Tabii bunlar oldukça
1: Fenerbahçe'nin transferleri evet konuşuluyor. Şimdi böyle olunca haliyle Galatasaray taraftarı da mutsuz oluyor.
0: Bak şimdi şöyle bakalım. Programın ilk dakikalarında demiştim. Yani Trabzonspor gerçekten iyi bir transfer stratejisi izliyor. Yani iyi hem satıyor hem alıyor değil mi hocam?
2: Evet.
0: Bir. İki. Beşiktaş satmıyor ama bakıldığında nokta atışları yapıyor. Yani ihtiyacı olan bölgelere dandan atışlar yapıyor ve gidiyor şu anda. İyi bir şekilde gidiyor. Fenerbahçe ihtiyacı olan yerleri aldı. Bir golcü aldı. Bir stoper aldı. İkisi de iyi marka isimler. Kadro zaten çok iyi. Yeni hocasını getirdi. Şimdi bu denklemin içerisinde bunu ben görmüyorum. Taraftarlar da bakıyor ya Galatasaray diyor biz hiçbir şey yapmadık kardeşim diyor. Bu nasıl iş diyor. Bizim diyor Icardi gitti diyor. Nolan gitti diyor. Efendim Lemina'nın sözleşmesi daha belli değil. İşte bizim de diyor Icardi'nin yerine kimi alacağız diyor mesela. Yani burada en çok merak edilen nokta bana göre bu. Yani ki Icardi ile ilgili de resmi bir açıklama da yapılmadı biliyorsun. Yani
1: yok. Menajer açıklama yaptı. İlk görüşmede anlaşamadık, devam ediyor.
0: Devam ediyor. Şimdi tamam Icardi artık zaten o şu an ülkesindeki magazinin manşetlerinde yine özel hayatı.
2: Şu anda Galatasaray sezon açtı. Icardi var mı kadroda?
0: Yok canım, Icardi
2: yoksa
0: yok.
2: Daha o zaman konuşmaya gerek ama yok. Çünkü mukavelesi de bitmiş.

0: oyuncu.
1: Bitti bitti hocam.
0: O zaman açılışta bitti. Yoksa bitti. Demek ki vedalaşmışlar.
1: Ama işte bana göre taraftarın burada panik yapacak bir durum mu? Söz konusu değil. Zaman var. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Evet bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var değil mi hocam? Alternatif olarak yani
2: bir
1: oraya bir destek
0: i̇şte
1: lazım.
0: Bir. Alternatif.
1: İki.
0: Kontenjandan belki orayı tamamlamaya
1: evet,
0: çalışıyorlar.
1: Evet. Bak işte bu biraz önce söylediğim Aral şimdi ki bana göre Trabzonspor müthiş bir transfer yaptı. Çok yerinde bir transfer yaptı. Olabilirdi. O olmadı Galatasaray için. Trabzonspor aldı. Şimdi Duran transferi de biraz öyle dediğim gibi 10 artı 4'e uyuyor. Bu çok önemli bir şey. Bak bu çok önemli bir şey. Ha, oyuncunun kalitesiyle ilgili bir sorun yok ama huyuyla suyuyla ilgili bir sorun olduğu söyleniyor. Ama ekonomik olarak bana göre Galatasaray orada da iyi bir transfer yapmış olacak. Ama bu işte yönetimi taraftarları çok da tatmin etmeyecek boyutta görünüyor. Şu an benim okuduklarım, baktığım yorumlara bakıyorum ben. Yani nasıl olur kardeşim işte biz de bunu almalıyız, şunu almalıyız. Bizim listemiz kim? İsimler kim? Hala ne şampiyonluk kutlanıyor? Kaç gün geçmiş aradan? Artık işimize gücümüze bakalım filan deniyor. Yani, yorumlar böyle yani.
0: Taraftar her takıma öyle bakıyor. Ama şimdi öbür taraftan bakıyorsun. Galatasaray'ın yönetimi, başkan çok sakin. Okan evet. Buruk çok sakin. Demek ki kadrolarına çok fazla güveniyorlar. Ya öyle bakmak
1: lazım. Güvenmeleri lazım mı hocam?
0: Kesinlikle bakalım. Lazım. Yani. Şimdi sonuç nereye gelir? Sahaya çıkıp eğer oynamaya başlarsa takım zaten taraftar hoşnut olacak. Yani Galatasaray'ın eksiği fazla yok ki. Galatasaray'a tamamlayıcı oyuncu lazım. Ha bir yıldız oyuncu olur mu? Şimdi bakıyorsun geçen sene bu takımda sakatlıktan dolayı form grafiğinden düşüklüğünden dolayı bir kay günden fazla forma giymedi.
1: Evet.
0: Onu bir tarafa koyamazsın.
1: Hiç de konuşulmuyor.
0: Ya konuşulmuyor şimdi. Bak şimdi.
1: Şu an oyuncusu
0: geçen
1: yani.
0: Geçen sene Manchester'ın en iyi oyuncusundan evet. Bahsediyoruz.
2: Biz hocam City'nin. Bugün koy yine City'de oynar ama İlkay gibi Hakan gibi oyuncular hani düzeni belli olan takımların oyuncusu bana göre. O yüzden de İlkay burada biraz zorluk çekti. Yani konu aslında
0: çekti
2: çok geniş
0: de. Bir sene geçtikten sonra Ömer belki İlkay da rayına oturmuş olabilir. O da bir geri dönüş olacak. Yapacak.
2: Mutlaka
0: mesela geçen sene fazla faydalanamadığı bir Singo var sakatlıktan dolayı. Ya bence Singo da eğer bu sene düzenli bir şekilde oynamaya başlarsa Galatasaray için en büyük transferlerden birisi de o olur. Birisi İlkay olur.
2: Aral hani, konusuyla da ilgili şöyle bir durum var bence. Yani Aral çok önemli bir isim. Ama Galatasaray'ın Sané ve Barış gibi hatta Yunus gibi de kanatlarda yani 3 tane önemli ismi var. Muhtemelen oraya rotasyona girecek bir oyuncuya da ciddi bir bonservis bedeli ödemek istememiş olabilir Galatasaray.
1: Olabilir. Ama oraya bir takviye de yapması gerekebilir. Niye gerekebilir? Bir yandan Şampiyonlar Ligi, bir yandan Türkiye, bir yandan Türkiye Kupası. Sonuçta bir oyuncu bir sakatlansa diyelim 3 ay yok ne olacak?
0: Forvet'e şunu da ekleyebiliriz Ömer. Şalay'ı o hem sağ kanat hem sol kanat.
2: Şalay'ı da var.
0: Şalay'ı da var şimdi. Öyle baktığın şimdi zaman içeriden orada da fazla bir sıkıntı yok.
2: Noah Lang transferi gibi. Belki hani öyle bir çözüme gitmek isteyebilir Galatasaray.
1: Ama yabancı alamıyor şu anda. Yani işin gerçeği de bu. Ya yaşı tutacak. Yaş kriteri 10 artı 4'e uyacak. Yani sevgili yönetmenimiz var mı bilmiyorum Galatasaray'ın listesi, yabancı listesi. Onun üzerinden konuşmak lazım. Yani
2: sanıyorum
1: sıra tam limitte yani Galatasaray şu anda.
2: Muhtemelen ki, hani en yüksek parayı Galatasaray merkeze harcamayı düşünüyor. Ya da 10 numara mevkisine. Sanıyorum.
1: Valla benim
2: kontenjanla ilgili sorun çözülürse oraya bir Galatasaray önemli harcama yapacak.
1: Ne? Yani bu kadar Galatasaray 50-60 milyon euroluk büyük bir oyuncuya böyle rakamlar vermek düşünmüyor. Yani bu kadar yüksek rakamlar. Daha ya bu rakama 2-3 tane 2-3 tane 2 tane oyuncu almayı planlıyor yani. Bir tanesine ben 60 milyon euro vereyim diye bir düşüncesi bildiğim kadarıyla ve duyduğum kadarıyla yok. Daha iyi ekonomik.
2: İşte Can'a da 35'e çözmek çok kolay görünmüyor açıkçası.
1: 35'e vermez tabii canım. Niye versin ya? Yani verse verirdi zaten çoktan canım. Bir aylık mevzu yani bakıldığı zaman. Adam altın değerinde şu anda yani yerli, yaşı uyuyor. Değil mi hocam yani bakıldığında
0: de,
1: kulübü de verir mi yani?
0: Can için o paralar çok yüksek.
1: Hocam
0: para.
1: Can 10 numara mı değil mi ya? Bu tartışılıyor. Ya kanat da, mı?
0: Sen ne görüyorsun?
1: Kanat görüyorum daha çok.

0: kanat hiç görünmüyor. Yani bu ya 10 numara oynar bizim genç milli takımlarda ya hep santrofor oynuyordu.
1: Ha santrofor, özür dilerim.
0: Santrofor oynuyor. Yani.
1: Özür dilerim.
0: Yani ona özgürlük tanıyacaksın. Onu şöyle düşün.
1: 10 numara az oynamış diye ben.
0: Az oynadı şey. Da şimdi bu yani genç takımlarda santrofor oynarsın o dönemde küçük yaş gruplarında. Orada gol atabilirsin ama ilerleyen zamanlarda şimdi Frankfurt'ta direkt santrofor oynuyor mu? İkinci bir santrofor olur. 40 santrofor dediğimiz 10 numara pozisyonda olur. Ya kanatta nasıl oynatırsın onu? Kanat oyuncusu gibi alıp topu taşıyıp yani arkadaşına orta yapacak, pas verecek diye düşünme bunu. O kanat forvet oynar. Golcü özelliği var. Yani çocuğun çok iyi bir tarafı var. Gol vuruşları her şartlarda çok iyi. Bunu kaleden uzak oynatamazsın. Bunu tek başına Galatasaray santrofor oynatamaz. Düşün artık yani mevki bulmakta zorlanırsın. Ancak oynatırsan ikinci bir forvet olarak aynı zamanda bir orta saha oyuncusu olarak da kullanırsın.
2: Orta sahanın yabancıları varmış. Bir gelsin ekrana.
1: Ha.
2: Bir hep birlikte bakalım. Sanıyorum benim arkama gelecek. Bakarız oradan geniş ekranda.
1: Ama bana sıcak bir haber geldi şimdi ama.
2: Nedir abi?
1: Vereceğim ya kırmızı gibi bir şey.
2: Arkamız kırmızı olmuşken bence sen kırmızıyı verebilirsin.
1: Vermiyorum abi. Hocamın ilk bölümdeki sözleri geldi de aklıma şu anda. Bir oyuncu ile ilgili
2: şartların değişmesiyle ilgili. Oyuncu
1: evet
2: isteyelim.
1: Evet evet. Yani ne? Almışlar %90.
0: Neyi?
1: Greenwood. Fenerbahçe.
2: Yani zaten hafta içinde bitmesi beklenen bir transferdi.
1: Vallahi bilmiyorum.
2: Herhalde bugün yani yarın ifadesini artık kullanabiliriz.
1: Yazın yani. Yazın yani. Genel mi yazıyorsunuz böyle şeyleri? Kişinin adından mı yazıyorsunuz bilmiyorum.
0: Eminseniz eğer bir açıklama varsa yazın.
1: Benim kaynağımı almışlar diyor. Hayırlı olsun diyor Fenerbahçe.
0: Hocam kaç gündür kaç kişi bir şeyler söylüyor. Herkes.
1: Hocam zaten sen verdin ipucunu da yani.
2: Kırmızıyı verdik abi.
1: Yani.
2: Senin iddiana dayanarak.
1: Peki, iyi yaptınız.
0: Ama yani kaynağı olmadan bir şeyi vermek de bence doğru değil.
1: Ya hocam sen dedin ya istiyorlar şartlar görüşülüyor diyor.
0: Ya ben ama
1: diyor.
0: İsim vermedim dedim. Abi benim söyleme gerek yok ki bunu.
1: Tamam herkes biliyordu hocam.
0: Türkiye'de herkes para... Fenerbahçe'nin evet. bir kanat oyuncusu bir forvet alacağını yönetim de söylüyor. Herkes söylüyor bu açık bir net. Ha ben ne diyorum bugün olur, yarın olur, hafta sonu olur, ne zaman olur belli değil ama olacak. Çünkü bunlar ihtiyaçlar.
1: Vallahi bana da şu an bitmiş diye biri geldi. Hocam hayırlı olsun diyeyim Fenerbahçe. Ne diyeyim yani?
0: Sen aylardır kuvvetliyse yaz. Bilmiyorum ben.
2: Ya uzun dönemdir konuşulan bir transfer. Bitmesi zaten bekleniyordu. Demek ki o şartlarda ya da ortak
0: İnşallah bitmiştir.
1: İyi iş mi hocam? İyi iş mi?
0: Kesinlikle çok iyi iş. Yani zaten taraftarın da beklediği bir şeydi. Herkesin beklediği yani. Yani aklı olan her insan, yani futbolu seven her insanın isteyebileceği bir oyuncu.
2: Peki, yani transferle ilgili mutlaka detay gelecektir bizde. Detay gelirse, bizim yayındaysa, bizim yayında gelmezse herhalde arkadaşlarım da diğer yayınlarda bahsedecektir diyeyim. Biz dönelim Galatasaray'ın yabancılarına.
1: Kadrosuna, tabii böyle sıcak haberlerle bölünebiliyor her şey.
2: Transfer dönemindeyiz
1: yani,
2: mutlaka.
1: Evet. Yani Sanchez kalır değil mi hocam? Bir teklif gelse bile ben satacaklarını düşünmüyorum.
0: Zaten Kolombiya'da...
1: Nelson zaten hoca da istemiyor.
0: En iyi oyuncusu gene Sanchez.
1: Nelson'u hoca da istemiyor.
2: Şöyle ama Inter'de konuşuluyor, Como konuşuluyor. Mesela 30-35 milyon euroluk bir teklife de belki Galatasaray bırakabilir. Yani yerine doldurabilir mi? O soru işareti.
0: Sen olsan Galatasaray'ın hocası bırakır mısın Sanchez?
2: Hocam ben bırakmam.
0: Ya Okan Buruk da bırakmaz. Yani konuşulanlara fazla itibar etmemek lazım.
2: Oyuncu gitmek isterse?
0: Ha. Onu bilemem. O zaman oturup konuşurlar. Barış Alper de gitmek. Çünkü sezon başı Barış Alper de çok gitmek istedi ama hoca oturdu. İkna etti onu.
2: İkna etti. Orası ayrı bir şey tabii.
0: Yani Sanchez'i de ikna edebilirsin.
2: Bu arada Galatasaray'ın tabii şimdi Yelert ve Niyaga gibi +4 kuralına uyan iki isim daha bulması lazım. Yani Yelert'te de muhtemelen devam edilmeyeceği için çok büyük bir ihtimalle aslında bu kurala uyan 3 tane oyuncu bulması lazım Galatasaray'ın.
0: Yelert geçen sene kiralık.
2: Ya zaruri değil ama kiralık evet.
0: Neredeydi?
2: Kopenhag'a döndü galiba yanlış.
0: Nasıl oynadı performans peki?
3: Vallahi hocam çok sanıyorum takibi yapılamadı haliyle.
0: Yapılamadı değil mi?
3: Ama ben tekrardan kontrol edeyim. Pardon, Southampton'da Championship'te 11 maçın 6'sında sadece ilk 11 başlamış. Bir asisti var.
0: Demek ki
2: süre almamış.
0: Orada da almamış. Yani buradan belli ki Davinson Sanchez, Jacobs, Singo.
2: Jakobs gönderilecek dedi Murat abi.
0: Ya ben...
2: O da bence önemli bir
0: ben
2: haber.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Jakobs'u göndereceğini okunacağını... Ben de fikrimi söyleyeyim. Ben inanmıyorum.
2: Yani gönderilecek Sanchez, derken sözleşmesi olan oyuncu muhtemelen teklif vardır.
0: Jakobs, Singo, Şalai, Torreira, Sara, Sane, Osimhen, Lemina. Zaten kaç oldu?
2: Lemina daha 2, da 4, hani imzalamamış 5. halde.
0: Nelson'u çık oradan. 9 tane burada var. E şimdi burada...
2: Lemina'sı 8, Lemina ile 9.
0: Evet. Lemina'sı 8, Lemina'sı 9. Nelson gider. Burada şey durur, Renato durur. 10 artı 4 kuralına uygun olduğu için.
2: Peki şöyle söyleyeyim hocam, bu tabloya baktığında taraftarın biraz geç mi kalıyor acaba, yönetim tavrı haklı mı sence?
0: Bak şimdi Galatasaray yönetimi ilk başlarda bu hataları yaptı. Çok acele transferler yaptı ve aldı, sirkülasyon çok fazla oldu. Biliyorsun birçok oyuncuyu aldılar sattılar, aldılar sattılar. Son iki senede hep beklediler. Doğru transfer, net transfer. Şimdi şu kadroyu şu grafiğe baktığın zaman burada bir tane ve iki tane oyuncu görünüyor girebilecek. Ha, bu tarafta var mesela 10 artı 4'te 23 yaş altında olabilir, 2003 sonrası doğumlulardan. Belki buradan birilerini alabilecekler. Oraya da emin oldukları bir oyuncuyu almak için hiç de acele etmelerine gerek yok. Belki de Dünya Kupası'nın dönüşündeki oyuncularla beraber anlaşma sağlayacaklar. Orayı bilemiyoruz.
2: Yani bayağı da, ya bayağı demeyeyim de bayağı, çünkü ucu açık bir kelime. Ya sanki 4-5 yabancı isme ihtiyaç duyacak gibi. Ya.
0: Şu anda ligimizde en rahat takım Galatasaray ya. Hazır oturmuş bir kadrosu var. Biz orada 1-2 oyuncudan bahsediyoruz. Yani bakıyorsun Fenerbahçe, Beşiktaş, işte Trabzonspor'da oturmuş bir kadrosu var. Orada da bir sirkülasyon var. Orada bir alternatif oyuncu çoğalması var. O da iyi. Ama Galatasaray şu anda bakıyorsun çok da fazla bir şey katmasına gerek var mı yok mu bilmiyorum.
2: Vallahi hocam şimdi ben baktığım zaman bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz, tabii ama yine bir 4-5 transfere ihtiyaç var gibi.
1: Greenwood'u konuşuyor ama ya değişti bir anda gündem. İtalya'dan da ne bu, neydi bunun adı? Moretto. Matteo Moretta Fenerbahçe'nin Greenwood'u kadrosuna katmasının yakın olduğunu öne sürmüş o da. 45 artı 5 milyon euroluk bir teklifle anlaşmışlar Fenerbahçe ile. Ben de bitir dedim zaten. Ben evet, daha ileri boyutuna geçtim.
2: 10 saniye olarak İşi, gelen bir haber yok ama her an gelebilir, öyle söyleyelim.
1: Artık bilemiyorum. Bekleyip görmek lazım. İlerleyen dakikalarda bir yönetici mi bir şey der, Fenerbahçe mi bir açıklama yapar. Olursa Fenerbahçe için ben de hocama katılıyorum. Güzel bir transfer olur, güzel bir transfer haberi olur. Pozitif bir etki yapar camiaya da, taraftarlara da. Ben hayırlı olsun diyorum mesela şu anda.
0: İnşallah olursa tabii ki iyi olmuştur. Yani bunda zaten istenilen bir oyuncuydu. Eğer olmuşsa hayırlı olsun. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Fenerbahçe'nin o zaman şeyi, moral motivasyonu biraz daha yukarı çıkar bu transfer olduysa.
2: Yani şöyle söylemek lazım, o transferde artık o kadar sıcak ki her an resmi
0: ya her gün böyle bir şeyler
2: yani
0: söylendiği için artık, daha önce de bundan ilgili bir şeyler söylendi, kulüpten de açıklama geldi öyle bir şey yok diye.
2: Bakalım.
0: Yani ben yetkili bir ağızdan duymadığım
2: resmi açıklamayı beklemek
0: resmi
2: lazım.
0: Resmi bir açıklama duymadığım sürece yani ben hayırlı olsun diyemem. Resmi peki, bir açıklamayı görmek
2: şunu
0: lazım.
2: Şunu söyleyeyim hocam, sorayım. Şimdi dediniz ki Galatasaray en rahat takım. Doğru.
0: Kesinlikle.
2: Doğru ama şimdi savunmaya bir takviye yapmayı planlıyor Galatasaray. Zaten hani orada Singo'nun devam eden sakatlıkları ya da sakatlık ihtimali diyeyim. Onun dışında Davinson'a gelen teklifler. Orada bir takviye planı var. Sağ bekte ve Şalai var. Ama oraya da bir yine takviye planlanıyor ki Şalai'ye de gelen teklifler var. Sol açık az önce konuştuk. Muhtemelen bir kiralık transferle çözmeye çalışacak Galatasaray. Merkez konuşuluyor. En önemli transferi oraya yapacak gibi. Santrofor şu anda sadece Osimhen var Galatasaray'ın elinde. Bir belki iki santrofor takviyesi bak, bekleniyor. Bir de yeri Mertens'ten sonra da olmayan bir 10 numara pozisyonu var. Hani aslında böyle baktığımız zaman da bir 5-6 takviyeye ihtiyaç duyacak gibi görünüyor Galatasaray kadrosu.
0: Yok, o kadar abartmayalım. Sen abart da ben abartmayayım o zaman. Şöyle diyeyim Ömerciğim. saygı duyuyorum fikrine ben her zaman. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Eğer bir sabek alırsa ki burada bilmiyorum, Şalay'a bir kere sabekti. Ben bir sene önce, geçtiğimiz sezondan önce dedim gelecek sene herkes sabek sabek diyor şeye, Galatasaray'a. Ben dedim Okan Buruk sabek düşünmüyor. Şalay çünkü bu sabekte Okan Hoca'nın kullanacağı yegane isim. Çünkü bir sene önce zaman zaman kullandı, çok başarılı oldu. Çok da başarılı bir oyuncu. Şimdi bir sabek alırsa ki bence doğru transfer olur. Neden? Şalay demin saydığımız o kanat forvetlerinden bir tanesini de her zaman kullanıyorsun. Yani Şalay gibi bir oyuncu Okan Buruk'un elinde olması çok büyük şans. Çok enerji dolu bir oyuncu. Enerjik bir oyuncu. Her mevkide oynatıyorsun ya. Barış Alper gibi o da.
1: Hocam siz Fenerbahçe'de Duran'ı takip ettiniz. Hepimiz takip ettik. Yani Galatasaray alırsa yani yerinde bir transfer mi? Yani
0: sana
1: ne
0: Duran'la ilgili yani benim daha önceki İngiltere'deki maçlarından yani
1: Aston Villa maçlarından
0: Arabistan'ı bilmiyorum. Türkiye'de gördüm. Eğer bu futbol oynamaya karar verirse çok iyi futbolcu. Bak eğer futbol ya çünkü gitti Aston Villa'dan sonra hiçbir yerde oynamıyor.
2: 6 aydan fazla kalmadı hiçbir yerde.
0: İşte yani oynamıyor Murat, sıkıntı orada. Ha şimdi Okan Buruk ben ikna ederim oynatırım diyorsa ayrı bir konu. Bak.
1: Ama iyi diyorsunuz.
0: Ya yetenek olarak çok iyi. Alınabilecek en iyi santrofor. Şu anda mesela keşke Fenerbahçe'de bu kadar sorun çıkarmasaydı, bilmem ne olmasaydı, problem ne olmasaydı, oynama süresini uzatsaydı, keşke Fenerbahçe'de kalsaydı. Ben öyle söylüyorum ama şu, yani Fenerbahçe'den bak Ali Lala mı gitmişti?
1: Hı hı.
0: Orada uzun süre kalmadı.
2: Fenerbahçe'den Zenit'e gitti.
0: Yok yok. Aston Villa'dan
2: şeye gitti. El Nasır'a gitti.
0: El Nasır'a gitti. Ya Murat 6 ay sonra 78 milyon verdiğin oyuncuyu kiralık veriyorsun. Fenerbahçe alıyor. Doğru düz kullanamıyor. Hep sıkıntı oluyor. Fenerbahçe veriyor bu sefer onu Rusya'ya. Rusya'da da duyumlarımıza göre doğru düz maç oynamıyor, sıkıntı çıkarıyor.
2: Yok, orada da sıkıntı çıkardı.
0: Şimdi eğer bunu tek başına bir futbolcu olarak düşünüp oynatabilecek bir argüman ona üretebilirsen futbolcununa ben tek kelime etmem. Şimdi geçen seneki gibi Galatasaray maçında, Beşiktaş maçında attığı goller öyle kolay goller değil. Bir kere sprinter oyuncu, şutör bir oyuncu, savunma arkası koşu yapan. Yani iyi bir santroforda ne genç, dinamik bir de. Araman istenilen özelliklerin tamamını haiz bir oyuncu ya. Gol de atıyor. Gol vuruşları sol ayak çok iyi. Yani ama oynamaya karar vermesi lazım. Yani John Duran'ın futbolu düşünmesi lazım, oynaması lazım. Yoksa onun dışında bayağı futbolcu yani.
1: Yani tabii Galatasaray yani biraz dediğim gibi biraz önce bu tepkilerin şu an gereksiz olduğunu düşünüyorum ben. Yani alırsa da işte Icardi'nin yerine bir oyuncu ki muhtemelen
0: ben
1: Duran.
0: Tamam ikinci bak demin sağbek dedim mi? Sağbek bir de yani 2003 doğumlu sonrası kurala göre bir de oraya bir santrofor yani alırsa yani Galatasaray çok rahat başlar. Bir de süresi var ya. Yani
1: ama ben işin bu şey tarafına da bakarsanız bak şimdi diyelim ki Greenwood açıklandı, Fenerbahçe aldı efendim işte şeyi aldı, 2-3 transfer bitirmiş oldu. Beşiktaş akşam Salih'i getiriyor, bugün işte Nübel'i açıklayacak, resimler, pozlar, formalar giyecek. Trabzonspor yine bugün şeye imza attıracak Aral'a. Ve 10 tane oyuncu aldı bildiğim kadarıyla Trabzon şu ana kadar. Tam rakam tutmadım. Yani bu bütün bunların psikolojik etkisi camialarda şey oluyor. Vay arkadaş öbürü işte Greenwood'u aldı. Öbürü şeyi aldı bilmem ne aldı. Ha, mantıklı bir bakış açısı değil bana göre. Ama içinde bulunduğumuz futbol ortamında, futbol ruhunda bunlar olumsuz etkiler yapıyor. Onun için ben Galatasaray'a tavsiyem, siz de bir iki tane oyuncuyu kısa bir zamanda açıklayın. Yoksa Sayın Başkan'ın söylemleri doğru bir söylemdir. Peki. Destekliyorum ama böyle olmuyor artık bu işler.
3: O zaman burada bir virgül koyalım. Yarışma zamanıdır diyelim. Sırada kim bilir var.
1: Hadi bakalım.
2: Spor Ajansı'nın sevilen

0: kısmı kim bilir'e geldik.
1: Kim bilir, güzel bir şarkı soracağız.
2: Tabii hocam.
1: Kibariye'nin.
0: Değil mi? Çok söyleyen var. Kibariye de güzel söyleyenlerden
1: olur,
0: bir tanesi.
1: Çok güzel söyledim.
0: Başlayalım ilk soruyla. İlk soru da gayet bence keyifli bir soru. İlk soru gelsin ekrana değerli izleyenler. Hadi gelirse bekliyorum ben de. FIFA Dünya sıralamasında hangi ülke ilk 5 içerisinde yer almaktadır? Almanya, Brezilya, İtalya, Portekiz. Vakit başladı. İyi yani, soruyu her zaman övmek lazım. İyi soru.
3: Almanya ilk 5'tedir herhalde. Brezilya da ilk 5'tedir. İtalya da 5'tedir.
0: Hepsi 5'te gibi geliyor.
3: Ama biri değil diyorsun.
0: Tabi soruya göre demek ki sadece bir tane yok. Sadece bir tanesi ilk 5'te bu ülkeler.
1: Son açıklana.
0: Son açıklana.
1: Portekiz.
3: İtalya olamaz mesela zaten.
1: Portekiz.
3: Almanya.
0: Almanya, Brezilya ve Portekiz Dünya Kupası'na veda etti. İtalya 3 turnuvadır buralara pek uğramıyor.
1: Ben Portekiz diyorum.
3: Yani o sıralamalar biz de mesela 14-15 basamak aşağı düştük bir anda turnuvadan sonra. Yani ben de Portekiz diyorum ya.
0: O kadar düşmemiştir Portekiz diyorsunuz.
3: Portekiz daha yeni elendi.
0: Biz
3: yeni sıralama
0: 22'den 27'ye düştük. Hemen Türkiye'nin durumunu da söyleyeyim. Maalesef. Peki süre tamamlandı. Şenol Hocam Portekiz.
1: Evet.
0: Murat abi.
3: Portekiz.
0: İki Portekiz cevabıyla bu sorunun da cevabı gelsin arkadaşlar ekrana. Brezilya. Portekiz.
1: Olsun. Portekizler de Brezilya asıllı oluyor.
0: 9. sıra. Tabii aynı dili konuşuyorlar. 9. sıradan 7. sıraya yükseldi. Almanya 10'dan 12'ye geriledi. İtalya da 12'den 15'e geriledi. Brezilya 6. sıradaydı. 5. sıraya geldi ama tabii Brezilyalılar şu anda bunu falan umursamıyor. Turnuvaya veda ettiler. Orada bir hüzün var. Devam edelim sorulara. Yine keyifli bir soru. 86 ve 90 Dünya Kupası'nda tavuk yemeği yasaklayan ülke hangisidir? Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Gana ve neden? Onu şimdi, ben soruyorum.
3: Yani Arjantin et ülkesi.
1: Aynen öyle.
3: Yani yasaklamışsa Arjantin yasaklamıştır herhalde diyeceğim ama Brezilyalılar da çok seviyor. Yani onlar tavuk filan. Kolombiya'yı sanmıyorum. Gana da sanmıyorum. Gana şeylerini bile formalarını bile kendi yıkıyordu. Bir kullanımlık formalarla Gana, geldiler. Evet. Yani onun için bir yasak getirmemişlerdir herhalde diye. Öyle mantıken öyle gidiyorum ama
1: 86 Dünya Kupası nerede oldu?
0: Meksika.
1: 90?
0: İtalya. Çıktı mı hocam bir şeyler? İp ucundan.
1: Ne bileyim hiç yani atacağım yani Ömer yani hiç bilmediğim bir konu oldu.
3: Valla ters bir manevra olsa Arjantin diyeceğim yani. Hiç,
0: Güney Amerika bir Afrika ülkesi var.
1: Demek ki Güney Amerikalardan bir tanesi.
0: Niye Afrika ülkesi yasaklayamaz mı?
1: Abi ben Murat Özbastan'a çok katılıyorum. Arjantin bir et ülkesi. Yani bütün Avrupa'da hemen Arjantin çitek diye git restorana her yerde Arjantin çitek diye yani.
0: Ama tavuk yemeği niye yasaklasınlar et ülkesiyiz diye?
1: Et için de ön plana çıksın diye.
0: İşte oyunculara niye yasaklasınlar yani?
1: Ha oyunculara.
0: E tabi. Ülke genelinde yasak değil sonuçta yani oyunculara yasak.
1: Abi, ne bileyim yani ben
0: peki.
1: Arjantin diyorum ben.
0: Alalım cevapları.
3: Gana diyorum tersten gidiyorum.
0: Ters manyel yaptı Murat Özbostan. Gelsin cevap Arjantin Şenol Hoca Gana. Murat Özbostan dedi Şenol Hoca bildi ama.
3: Yani.
1: Aslında Murat Özbostan doğru, bildi de.
0: Yani doğru mantıkla bilmedi. Bildi ama.
3: Yani bir soruda bir şey mi var dedim ben.
1: Ben ama et ülkesi olduğu için
0: evet,
1: tavuğu yasaklar ben de olsam yaparım. Çünkü
0: ondan değil hocam. Uğursuzluk getirdiği için yasaklamışlar.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ha. Uğursuzluk getirdiği için yasaklanmış.
1: Allah Allah.
0: Bu da böyle bir bilgi.
3: Neyse kendi bildiğim şeyi kendim yanlış yaptım.
0: Peki son soruya geçelim. Süremiz azalmış. Aslında bu konu üzerine konuşurduk ama sonraki programlara kalsın. 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerden hangisi en yüksek kapasiteli stada sahiptir? Meksika, Birleşik Devletler, Kanada.
1: Meksika.
3: Meksika diyorum.
0: Azteca maklumuz.
1: Evet. 120.
0: Sofay stadyumu da büyük aslında.
1: Hangisi?
3: Meksika'dır.
0: Birleşik Devletler'deki Los Angeles.
3: Onlar yeni yapılıyor.
1: Los Angeles.

0: 87 bin yanılmıyorsam. Geçen orada bir maç seyrettim. Şey maçı.
1: Evet, 2-3 gün önce kapalı.
0: Değil mi?
1: 87 bindi evet.
0: Şey, Azteca galiba 120 bin falan olması lazım.
2: Azteca 120 binden azaltıldı.
0: Ya, düşsün
1: 100 bin azaltılsın ya, ne olacak? Eder? Amerika'da 100 binlik stat var mı?
0: Yok.
2: 100 binlik stat var da turnuvada kullanılıyor. Var mı? Var.
0: Ben Meksika diyorum.
2: Murat abi.
1: Yani Kanada olabilir mi diye böyle yine oraya koymuşsunuz Kanada'yı ama ev sahibi ülke olduğu için.
2: Bir sürpriz gelir mi diyorsun?
0: Ya şöyle Amerika'da Meksika, şöyle ben olur. Diyorum. Amerika futbol olduğu için orada biliyorsun o statlarda Amerikan futbolu da oynatıyorlar değil mi? Ben?
1: Meksika.
0: Onun için şey de olabilir yani öyle bir statta yapılmış olabilir.
2: Peki mi? Gelsin cevap ekrana.
1: Amerika'da gelirse.
2: Doğru cevap Meksika Azteca. Yani. Burada güvenilir bir seçenekti. Kapasitesi azaltıldı.
0: Kaça düştü?
2: Hala 82 bin civarına düştülerdi hocam. Önce 120 bin civarındaydı. Ama evet, özel bir stadyum onu söyleyelim. Kapasiteden ziyade gelse olan bir stadyum. Sona geldik spor ajansında. Şenol Uslu Ömer, Murat Özbostan. Ağzınıza sağlık. Sağ teşekkürler. Olun. Tamamlıyoruz programı. Mutlu günler. Hoşçakalın.
3: Borussia Dortmund atakta. Girassi vurdu kafayı durum 1-0. Asist.
4: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Temmuz 1954 yılında Türkiye'de ilk gece maçı Ankara 19 Mayıs Stadında Gençler Birliği ve Ankara Demirspor arasında yapıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine hep birlikte gün ortası bülteninde bakacağız. Galatasaray'la başlayalım değerli izleyenler. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz, Metin Oktay tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, 4 senede nasıl olduysa bu senede öyle olacak ve 5. şampiyonluğu kutlayacağız dedi.
2: Hatırlayın, tek tek isimlerini saymak istiyorum size. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroy Sané, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Söylenenleri hatırlayın, geçmiş dönemde, geçtiğimiz dönemde. Osimhen'i alacak mı? Osimhen'i getirecek mi? Bu ödeyebilir mi? Yakıştırmaları bir hatırlayın. Ne yaptık? Osimhen'i de getirdik. Demin saydığım Leroy Sané gibi, Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları da Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdık. Bize yapılan yakıştırmalar geçmiş dönemde de hep söylemek kolay mı, yap da görelim gibi yakıştırmalar oldu. Dolayısıyla biz bunların etkisinde hiçbir zaman kalmadık. Galatasaray'ın ihtiyacı olan, Galatasaray'ın bir dünya markası olması hasebiyle ihtiyacı olan her yerlere biz transferleri yaptık. Ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın sportif manada başarılarını planlarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 4 yıl üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de 5 sefer üst üste şampiyon olan takım Galatasaray olacaktır.
1: Galatasaray 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Leslie Ugochukwu için kulübü Burnley'e yeni bir teklif sundu.
3: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha için yeni yabancı kuralındaki artı 4 kontenjanına uyan isimlere yönelmiş durumda. Alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen sarı kırmızılıların gündemindeki öncelikli isim Leslie Ugochukwu. Galatasaray'ın 22 yaşındaki orta saha için kulübü Burnley'e sunduğu zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddedilmiş, İngiliz ekibi 25 milyon euro bonservis talep etmişti. Bunun üzerine Galatasaraylı yöneticiler Ugochukwu için yeni bir teklif sundu. Sarı kırmızılılar İngiliz ekibine 2 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren öneriyi iletti. Galatasaray cephesi Leslie Ugochukwu'nun belli sayıda maça çıkması halinde devreye girecek satın alma opsiyonunu içeren teklife gelecek yanıtı bekliyor. Sarı kırmızılılar Burnley'den

0: İngiliz basını Liverpool'un orta sahasıyla sarı kırmızılıların dışında Inter ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiğini yazdı. Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netleşeceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Liverpool Curtis Jones için Inter'den gelen 25 milyon euroluk teklifi reddetmişti. İngiliz ekibinin başarılı oyuncu için 30 milyon euro istediği kaydedilmişti. Liverpool'un Curtis Jones da yolları ayırıp yerini Meksika'nın genç yıldızı Gilberto Mora ile doldurmak istediği öne sürüldü. Curtis Jones geçtiğimiz sezon çıktığı 49 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.
1: Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız oyuncusu Lucas Torreira kendi kariyeri ve Galatasaray'daki yeni sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.

0: Arjantin basınından El Intransigente'ye konuşan Uruguaylı orta saha, adının sık sık anıldığı Boca Juniors iddialarına noktayı koydu. 30 yaşındaki futbolcu, Boca'da oynamaya hiç yaklaşmadım. İnsanlar bana bazen şarlatan diyor ama bu Boca'ya duyduğum sevgiden kaynaklanıyor. Yine de içinde bulunduğum gerçeğin farkındayım dedi. Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini de açıkça dile getirdi. Torreira, Galatasaray'la önemli bir sözleşmem var. Bitmesine 2 yıl kaldı ve kesinlikle yenileyeceğiz. Galatasaray'da çok mutluyum. Kulübü seviyorum. Yeni sözleşme görüşmelerimiz sürüyor ve amacım takımda kalmak ifadesini kullandı. Galatasaray'da 4 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Torreira, sarı kırmızılı formayla 175 müsabakada 11 gol 13 asist katkısında bulundu.
1: Beşiktaş'ın yeni kalecileri Alexander Nübel ve Doğan Alemdar dün İstanbul'a geldi.
2: Beşiktaş kalecilerine kavuştu. Bayern Münih'ten transfer edilen Alexander Nübel ve Başakşehir'den kadroya katılan Doğan Alemdar arka arkaya İstanbul'a geldi. Alman kaleci Nübel havalimanında kartal pençesi pozuyla taraftarı selamladı. Doğan Alemdar ise Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.
3: Doğan hayırlı olsun, neler hissediyorsun?
4: Çok teşekkürler, çok mutluyum.
2: Beşiktaş yöneticisi Toygun Batallı da transferlerinin devam edeceğinin müjdesini verdi.
3: Transferler devam edecek mi?
5: Transferler devam ediyor, dört koldan.
3: Buradaki mevki ne?
5: Futbol komitesi onların cevabını verecektir size.
1: Beşiktaş kulübünün yeni transferi Salih Özcan bu akşam İstanbul'a gelecek. Beşiktaş bir transferine daha kavuşuyor. Siyah beyazlar Nübel ve Doğan Alemdar'dan sonra Salih Özcan'ı da İstanbul'a getiriyor. Milli oyuncuyu taşıyan uçak 23.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Salih sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçen sezon Dortmund'da 12 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu kontratının bitmesiyle Alman ekibinden ayrılmıştı. Salih Özcan milli takımla Dünya Kupası'nda mücadele etmiş, 3-2 kazandığımız ABD maçında 90 dakika sahada kalmıştı. Beşiktaş'ın Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı sabah saatlerinde antrenman öncesinde kampta açıklamalarda bulundu.
6: Teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir şekilde burada karşılandım. Benim için de çok güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum. İşin çok büyük bir adım bu. Beşiktaş gibi tarihi bir kulübün bana bu şansı vermesi benim için çok değerli. Tabii ki Fransa'da başladım futbol kariyerime. Zaten Fransa'da doğdum, büyüdüm. Ama burada da çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Şimdi şu an hala idolüm Neymar. Oyun stilim olarak da söylemem gerekirse daha çok topla hareket etmeyi, birebirlerde kalmayı seven birisiyim. Ve tabii ki gol atmayı da çok seviyorum. Tabii ki biliyordum hocanın sistemini. Zaten antrenmana çıkınca da bunu daha da iyi anladım. Tabii ki her kulübün, her hocanın bir sistemi var. Biz de bununla tabii ki uyum sağlayacağız. Tabii ki benim en büyük amaçlarım, hayallerimden biri de birinci lige çıkmaktı. Tabii ki bu birinci lig seviyesi Beşiktaş gibi bir büyük, çok büyük bir kulüpten gelince benim için de hayallerimin gerçekleştiği

0: bir duruma evrildi.
1: Beşiktaş Trossard transferinde geri sayıma geçti. Siyah beyazlar Arsenal'la anlaşma sağladı. Sıra oyuncu konusunda net kazanmakta.
2: Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona yaklaşıldı. Siyah beyazlı yönetim Arsenal'ın deneyimli kanat oyuncusunu kadroya katmak adına önemli aşama kaydetti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız için yaptığı 18 milyon euroluk bonservis teklifine Arsenal cephesinden olumlu yanıt geldi. İngiliz ekibinin onay vermesinin ardından transfer sürecinde artık oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmeler belirleyici hale geldi. Edinilen bilgilere göre Leandro Trossard da Beşiktaş'ın sunduğu şartlara büyük ölçüde olumlu yaklaştı. Taraflar arasında son pürüzlerin giderilmesi için temaslar devam ederken anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması hedefleniyor. Transfer sürecindeki en önemli gelişmelerden biri ise Trossard'ın menajeri ve avukatının İstanbul'a gelmesi oldu. Beşiktaş yönetimiyle yapılacak son görüşmelerde sözleşmenin tüm detaylarının netleştirilmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Belçika milli takımının Dünya Kupası serüveninin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve oyuncunun takıma katılması hedefleniyor. Planlamaya göre Leandro Trossard, Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşme imzalayacak. Yönetim transferi en kısa sürede tamamlamak için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol 11 asistlik performans gösterdi. Trossard 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunda önemli katkı sağladı.
1: Beşiktaş kulübünde kadroda düşünülmeyen Felix Udokai'ye Schalke takımı talip oldu. Siyah beyazların bonservis beklentisi de oyuncu ile ilgili netleşti.
3: Beşiktaş Felix Udokai ile yol ayrımında. Siyah beyazlı takımda yeni sezon planları arasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcuya Alman ekibi Schalke talip oldu. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Schalke'nin Felix Udokai için nabız yokladığı öğrenildi. Beşiktaş 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Alman savunma oyuncusunun olası satışından 3,5 milyon euro bonservis geliri hedefliyor. Ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtilen Felix Udokai'nin transfer süreci Schalke'nin resmi adım atmasının ardından şekillenecek. 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Augsburg'dan Beşiktaş'a transfer olan Udokai, siyah beyazlı takımda 58 karşılaşmada forma giydi.
1: Fenerbahçe kulübünde yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal geçtiğimiz sezonun en çok tartışılan ismi olan Ederson'la devam etmek istiyor.
2: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı kaleciye sahip çıkma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından izin dönüşünde Ederson'la bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yapacak. Yönetim, deneyimli file bekçisini yeniden kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Ederson'un takımda kalmasını istediği ve tecrübeli kalecinin yeni sezonda yeniden en iyi performansına ulaşabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin gelişi Ederson için pozitif etki oluşturdu. Hollandalı yıldız Manchester City'den eski takım arkadaşı Ederson'la görüştü. Ake hem kulüp hem de yeni sezon hedefleriyle ilgili Ederson'la fikir alışverişinde bulunurken Brezilyalı kaleci transfer sürecinde aktif rol oynadı. Eski takım arkadaşlarının yeniden aynı takımda buluşacak olması her iki oyuncu için motivasyon kaynağı oldu. Manchester City'de birlikte çok önemli başarılara imza atan Ederson ve Ake, Fenerbahçe formasıyla da uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
1: Fenerbahçe kulübünün yeni sezon hazırlıkları Avusturya kampında devam ediyor. Takım ilk hazırlık mücadelesini de bu akşam saat 20.30'da Admira Wacker'e karşı oynayacak.
3: Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndaki ilk

0: kitap çalışmalarının ardından yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor. Sarı lacivertliler bu kapsamda ilk hazırlık maçını Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle oynayacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Sarı lacivertliler 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK'la hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacak. İlk maç 21 veya 22 Temmuz, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak.
1: Trabzonspor Kulübü yeni transferi Aral Şimşir'e kavuştu. Oyuncu şehre geldi. İlk açıklamalarını yaptı ve Trabzonspor Kulübü'nde oynayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı. Hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim için o benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya ve milli takımda da aynısı en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum. Yani. Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen o iki pozisyonda oynamayı seviyorum. Polonya FC Mütülen'den tanıyorum zaten. Andrei Onanasavić çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Müthişem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona çok gol attırmak için. Evet öyle. Buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve bunu yaptıkları için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahada. Sonra burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
1: Trabzonspor Wolverhampton forması giyen Nijeryalı golcü oyuncu Tolu Aragotare için İngiliz kulübüne resmi kiralama teklifinde bulundu. Bordo Mavili yönetim Wolverhampton'dan alınan iznin ardından 24 yaşındaki santrforun temsilcileriyle de görüştü. Kulüpler arasında Aragotare'nin kiralanması için yapılan görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, geçen sezon Genk formasıyla 5 maçta 1 gol atarken Wolverhampton'da ise 38 karşılaşmada 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor Benfica forması giyen Gianluca Prestigiani için de Portekiz ekibine teklif yaptı.
3: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kanat hattına takviye yapmayı hedefleyen Bordo Mavililer, Benfica forması giyen Gianluca Prestigiani'yi kadrosuna katmak istiyor. 20 yaşındaki Arjantinli yıldız için Benfica ile görüşmeler devam ederken, Trabzonspor bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu aşan bir teklif sundu. Yeni teknik direktörü Marco Silva ile kadro planlamasını sürdüren Benfica'nın Prestigiani'nin geleceği ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen genç futbolcunun Portekiz ekibiyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Arjantin ve İtalya vatandaşlığına sahip Prestigiani geride kalan sezonda Benfica formasıyla 14 maçta görev alırken 1 gol 1 asist katkısı sağladı.
1: Transferin hızlı takımı Trabzonspor, altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan için Hollanda ekibi Ajax kulübüyle temasla geçti.
3: Trabzonspor yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek için hareket

0: harekete geçti. Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda savunma hattına yerli takviye yapmayı planlayan Bordo Mavililer, eski futbolcusu Ahmet Can Kaplan'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibi altyapısından yetiştirip 2022 yılında 9,5 milyon euro bedelle Ajax'a gönderdiği 23 yaşındaki stoper için Hollanda temsilcisiyle temaslara başladı. Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren Ahmet Can Kaplan 30 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti. Performansıyla dikkat çeken genç savunmacının Ajax'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'da birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Ahmet Can Kaplan'ın da yuvaya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
1: Trabzonspor Serdar Saatçı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Karadeniz ekibi 23 yaşındaki savunma oyuncusunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. Çorum ekibi transfer için Trabzonspor'a 500 bin euro artı KDV'nin yanı sıra bir sonraki satıştan %50 pay verecek. Serdar 2024 yazında geldiği Trabzonspor'da 19 maçta forma giymişti. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklamalarına bakacağız. Palut 5 ana transfer yapmak istediklerini söylüyor.
2: Saha dışında hem de sahada da çok stratejik bir oyuncuydu Marco. Ve gerçekten bu şehre uzun yıllar hizmeti olan bir oyuncuydu. Duygusal anlamda üzüldüğüm bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü teknik anlamda ben dahil herkesinin yerinin dolabileceği bir oyun futbol, ama dediğim gibi çok önemli bir özel bir karakterdi. Maalesef olumlu sonuçlanmadı görüşmeler. 5 ana transfer yapmak istiyoruz bugün itibariyle. Bir stoper almak istiyoruz. Bir orta saha oyuncusu almak istiyoruz. Bir sol bek almak istiyoruz. Ve 2 tane de kanat oyuncusunu kadromuza katmak istiyoruz. Yönetim kuruluyla tabii ki bu sezonun planlaması için 2 kere Konya'da bir araya geldim tatilde. Burada ya, iyi bir takım oluşturalım. Taraftarımıza heyecan veren bir takım oluşturalım ve başarılı olalım. Meydan okuyan bir Konyaspor oluşturalım noktasında birleştik.
1: Fatih Karagümrük Kulübü tecrübeli golcü Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
3: Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu. Kasımpaşa'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcü, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı. Kırmızı siyahlı kulüp bu transferi, çok değerli bir kariyere sahip olan Cenk Tosun'a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz açıklamasıyla duyurdu. Eintracht Frankfurt altyapısında futbola başlayan Cenk Tosun, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formalarını giydi. Kulüp kariyerinde 462 maça çıkan Cenk Tosun, 160 gol atarken 50 asist üretti. Cenk A milli takımdaysa 53 müsabakada 21 kez fileleri havalandırdı.
1: Dünya Kupası haberleriyle devam edelim değerli izleyenler. Son 16 tur karşılaşmaları dün oynanan iki mücadeleyle bitti biliyorsunuz. Arjantin-Mısır karşılaşmasından bahsedeceğiz. Dakika 79'a kadar aslında Mısır üstünlüğüyle devam eden bir karşılaşmaydı. Sonrasında gollerle birlikte Arjantin adını bir üst tura yazdırdı.
4: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır Atlanta'da karşı karşıya geldi. Organizasyonun son şampiyonu Arjantin maça yavaş bir tempoyla başlarken Mısır 15. dakikada İbrahim'le öne geçti. Mısır kalecisi Şöbeyr golden sonra sıklaşan Arjantin ataklarına ve Lionel Messi'nin penaltısına da geçit vermedi. 58. dakikada attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Zico 10 dakika sonra farkı 2'ye çıkarmayı başardı. 2-0 geride 79. dakikaya kadar gelen Arjantin önce Romero, daha sonra da Messi'nin golleriyle eşitliği yakaladı. Maçın uzatmaya gitmesi beklenirken Enzo Fernandez sahneye çıktı ve skoru tangocular

0: lehine 3-2 olarak belirledi. Bu turnuvada 8, Dünya Kupası kariyerinde de 21. golünü kaydeden Messi, mücadeleyi asla bırakmadıklarını vurguladı.
1: Penaltıyı kaçırınca herkese hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm. Atışı gole çevirebilseydim maçın gidişatı değişirdi çünkü iyi oynuyorduk. Mısır kalecisi de inanılmaz kurtarışlar yaptı. 2-0 gerideyken durum gerçekten kötü görünüyordu. Neyse ki takım olarak karakterimizi gösterdik. Asla mücadele etmekten ve denemekten vazgeçmiyoruz. Bugün yine bunu başardık.
0: Maç içinde sık sık duygulu anlar yaşayan Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, kendisine ağlak lakabını takanları umursamadığını aktardı.
2: Koşullar ne olursa olsun asla ilerlemeyi bırakmayan, kendi oyununu oynamaya çalışmaktan asla vazgeçmeyen bir takımız. Futbolun özü budur. Taktik ve strateji tabii ki önemlidir. Ama takımın kalitesi olmasaydı elenmiş olurduk. Su molasında oyunculara şunu söyledim. Son saniyeye kadar basın ve kendi oyunumuzu oynamaya devam edin. Kaybedeceksek böyle oynayan kaybetmeyi tercih ederim.
3: Arjantin'e 3-2 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda eden Mısır milli takımı hakemi ve organizasyonu eleştirdi.
4: Mısır Dünya Kupası'ndan haksızca elendiğini düşünüyor. Turnuvanın son 16 turunda Arjantin'e 3-2 yenilen Mısır, mücadelenin Fransız hakemi François Le Texier'in kararlarını ve organizasyon yönetimini topa tuttu. Mısır teknik direktörü Hüsam Hasan 2-0 üstünlük sonrası kaybedilen maç sonrasında FIFA'ya ağır eleştirilerde bulundu.
5: Oyunun her alanında iyi olan taraftık ama skoru saha içindeki ve maç öncesindeki dış etkenler belirledi. Arjantin tarafının maç öncesinde hakeme uyguladığı baskının başarılı olduğu açık. FIFA Messi'nin elenmesini istemiyor. Arjantin'in kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa neden herkesi turnuvaya katılmaya çağırıyorlar? Hayatta doğru yolda yürüyen herkes zorluklarla karşılaşır ve acı çeker. Biz sahadan gururla ayrıldık ama maç FIFA'nın bahsettiği adil oyundan ve saygıdan çok uzaktı. Hayat ve dünya hala adil değil. Arjantin'in galibiyeti hak edilmemiş bir zafer. Dünya Kupası'nı bir daha izlemeyeceğim çünkü burada adalet yok.
4: Mısırlı futbolcu Mustafa Zico ise hüznünü ve isyanını dile getirdi.
0: Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepsiyle gurur duyuyorum. Harika bir maç çıkardık. İpler elimizdeydi ama son anda elimizden kayıp gitti. Sahada garip şeyler oldu. Hakem tarafından haksızlığa uğradık ve herkes bunu gördü. 2-0'lık skordan sonra her şey aleyhimize döndü. İkinci golümüzün neden iptal edildiğini bile bilmiyorum. Üçüncü golü de iptal etmek istediler ama çok şükür ki Allah onlara nasip etmedi. Güçlü ve şampiyonluk favorisi bir takımla oynadığımızın farkındayız. Ama kendi çabalarıyla kazanmış olsalardı bizim için daha farklı bir anlam taşırdı.
4: Karşılaşmanın ardından FIFA ve hakem atamaları da özellikle sosyal medyada eleştiri yağmuruna maruz kaldı. Çeyrek finalin ilk mücadelesi olan Fransa-Fas maçına 5 Arjantinli hakem atanması tartışmalara neden oldu. Dünya Kupası maçlarında genellikle saha hakemleri ve VAR hakemleri farklı ülkelerden seçiliyor. Dünyanın dört bir yanından yapılan yorumlarda FIFA, Arjantin ve Messi'nin şampiyon olmasını istiyor ifadeleri kullanıldı. Dünya Kupası'nda favori olarak gösterilen ülkelerin hakemlerinin birbirlerinin karşılaşmalarında düdük çalması FIFA'nın adil kararlar vermediği şeklinde değerlendiriliyor.
3: Beşiktaş'la ilgili bir sıcak gelişmeyle devam ediyoruz. Beşiktaş Ersin Destanoğlu'na veda etti siyah beyazlar. Milli kaleciyle yolların ayrıldığını açıkladı değerli izleyenler. Beklenen bir ayrılıktı zaten. Hemen muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'tan son bilgileri alalım. Kendisi telefon attığımızda. Efecan hoş geldin.
6: Hoş bulduk Demet. İyi yayınlar diliyorum sana da. Evet, senin de söylediğin gibi Beşiktaş Ersin Destanoğlu'na veda etti. Özellikle 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ta kaleyi devraldığı sezonda şampiyonluk yaşamıştı. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen önemli isimlerinden bir tanesi ki daha sonrasında Beşiktaş forması altında milli takıma kadar yükselen bir kariyeri var. Yaklaşık 6-7 senelik bir Beşiktaş kariyeri var Ersin'in ve burada da önemli işlere imza attı. Kupalar kazandı, şampiyonluk kazandı ve ardından bu sene veda ediyor Beşiktaş'a. Beşiktaş da kendisine veda etti. Yoluna büyük ihtimalle Ersin Destanoğlu Avrupa'da devam edecek. Kendisine ilgi duyan hem İspanyol takımları hem de Championship'ten

0: önemli takımlar var ki bunlardan bir tanesi Hull City. Onlarla birlikte görüşmelerini sürdürüyor Ersin Destanoğlu. Dediğimiz gibi Ersin artık Beşiktaş'a resmen veda etti. Şampiyonluk yaşadığı, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a veda ediyor. Beşiktaş'a kendisine güzel bir veda videosu hazırlamış durumda Demet Kedik.
1: Efe Can, çok teşekkür ederiz bilgiler için. Kolay gelsin sana da. Tekrar edelim, Ersin Destanoğlu'na veda edildi Beşiktaş cephesinden. Efe Can'ın da söylediği gibi bir de video paylaşımı yapıldı. Dünya Kupası'nda kalmıştık, tekrar oradan devam edelim. Dün iki karşılaşma oynandı. Son 16 turunun son iki mücadelesiydi. Diğer maça geçecek olursak İsviçre-Kolombiya karşılaşması. Bu mücadele uzatmalara gitti. Gol sesi çıkmadı. Sonrasında penaltılarda kazanan İsviçre milli takımı oldu. Vancouver Stadyumunda oynanan maçta normal süresi karşılaşmanın 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Uzatma devresinde de gol sesi çıkmayan karşılaşmadan galip ayrılan taraf seri penaltı atışları sonucu 4-3 İsviçre oldu. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez penaltı atışından faydalanamadı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. İsviçre'de Akanji'nin penaltı kaçırmasıyla birlikte 3. penaltıların ardından durum eşitlendi. 4. penaltılarda Hernandez'in sol köşeye attığı golü kaleci kurtardı. İsviçre ise daha fazla hata yapmadı ve karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu. İsviçre'nin Arjantin'in rakibi olmayı garantilediği maçla birlikte son 16 turu heyecanı sona erdi. Bir günlük aranın ardından 9 Temmuz tarihinde çeyrek final heyecanı başlamış olacak. Evet değerli izleyenler, Dünya Kupası'nda son 16 turunu bitirdik dedik. Şöyle alınan tüm sonuçlara son 16 turunda bir bakalım istiyoruz. İlk mücadele Kanada-Fas karşılaşmasıydı. Ev sahibi Kanada Fas'a 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Paraguay-Fransa karşılaşması ki Paraguay'ı kendi grubumuzdan hatırlıyoruz. Fransa bu mücadeleyi tek golle kazandı. Gergin de geçen bir karşılaşmaydı hatırlarsınız. Norveç-Brezilya mücadelesi en heyecanlı merak edilen karşılaşmalardan biriydi. Aslında Brezilya'nın favori gösterildiğini de söyleyebiliriz. Ama Norveç maçı Haaland'ın golleriyle birlikte kazandı. İngiltere Meksika'ya 3 gol attı. Karşılaşma 3-2 İngiltere üstünlüğüyle bitti. Meksika da yine ev sahiplerinden son 16'da turnuvaya veda eden bir başka takım oldu. İspanya Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz de Dünya Kupası'na veda etmiş oldu. Belçika Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 yendi. Arjantin Mısır'ı dün akşam 3-2 mağlup etti. Golsüz eşitlikle biten tek maç İsviçre-Kolombiya karşılaşması. Bu mücadelede penaltılara gitti. 4-3'lük skorla İsviçre adını çeyrek finale yazdırdı. Eşleşmelere bakalım bir de. Keyifli 4 karşılaşma bizleri bekliyor. Hemen şöyle en başta Perşembe günü, bugün bir ara veriliyor bu arada. Yarın başlayacak karşılaşmalar. Yarın akşam saatler 23'ü gösterdiğinde Fransa Fas'la karşı karşıya gelecek. Turnuva başlamadan önce herkesin favorileri arasında muhtemelen Fransa yer alıyordur diye düşünüyorum. Ama Fas'ın iyi oyunu, kuvvetli oyunu bu karşılaşmayı da biraz soru işaretine çevirmiş durumda. Bakalım yarın neler izleyeceğiz. Saat 22'de Cuma günü İspanya-Belçika karşılaşması var. Pazar günü saat 12'de akşam saatlerinde Norveç-İngiltere karşılaşmasını izleyeceğiz. Sabaha karşı 4'te de Arjantin-İsviçre ile karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Programda bu şekildeydi. Şimdi İspanya diyelim tekrar. İspanya Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Ronaldo'nun da Dünya Kupası'na vedasıydı aynı zamanda bu mücadele. Karşılaşmanın özet görüntülerini hatırlayalım.
2: Dünya Kupası'nda son 16 turunca Portekiz'i İspanya kozlarını Dallas'la paylaşıyor. Roberto Martinez ekrana yansımıştı. İspanya etkili başladı. Oyarzabal dışarı attı. İlk tehlike İspanya'dan. Net bir şans ama Olmo'nun pası sonuç alamıyor. Mikel Oyarzabal. Top kaybı İspanya'da. Ronaldo ceza sahasında, açı dar. Ronaldo vurdu. Unai Simon. Pas Bruno Fernandes'den. Sağına çekti, vurdu Ronaldo ama Simon iyi yer tuttu. Savunmanın arkasına etkili bir pas. Yamal ceza sahasında, Yamal vurdu. Kaleci başarılı, atağın devamında bir kez daha müdahale yaptı Diego Costa. Önce Yamal'a, sonrasında da

0: Aynen ya, şans tanımadı Diego Costa. İspanya takta, kale önünde net bir şans ama top dışarı gitti. Bu pozisyondan sonra offside bayrağı da havaya kalktı. Portekiz sağ kanadı kullanıyor. Felix kafayı vurdu. Simon, Ronaldo bir kez daha Unai Simon. Adeta uzadı Unai Simon. Korneri kullandı Mendes. Felix'ten bir kez daha Mendes'e, savunmadan sekti, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pedro Porro, onun müdahalesi, top direğe çarptı. Yamal bu kez frikiyi kullandı. Portekiz kalecisi Diego Costa başarılı. Uzaktan bir vuruş Portekiz'e, atak devam etti. Fernandez yan ağlar. Serbest vuruşu kazandı İspanya. Artı altılık ekleme. İspanya hızlı başladı. Ferran Torres nefis bir ara pas, gol şansı ve top ağlarda. Mikel Merino 90 artı 1'de sahne alıyor. Mikel Merino derinlik kayboluyor Portekiz savunmasında. Merino karşı karşıya pozisyonda affetmiyor. Hakem kamerasından İspanya'nın golü ekranda. Son anlarda beraberlik arıyor Portekiz. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bernardo Silva. Son bir şans Portekiz için. João Neves sonuç alamıyor. İspanya 1-0 kazanıyor ve çeyrek finalist oluyor.
1: Cristiano Ronaldo Dünya Kupası kazanamadan kariyerini noktalayacak. Portekizli yıldız ülkesinin İspanya'ya elenmesinin ardından Dünya Kupası kariyerine gözyaşlarıyla veda etti. Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası hayali sona erdi. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenen Portekiz turnuvaya veda ederken maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri de son buldu. Portekiz formasıyla son kez Dünya Kupası maçına çıkan efsane futbolcu 20 yıllık turnuva serüveninde önemli rekorlara imza attı. Cristiano Ronaldo FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 2006 yılında Almanya'da çıktı. O zamanlar 21 yaşında olan Portekizli forvet 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Portekiz 2006'da 4. olurken bu aynı zamanda Ronaldo'nun da Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi ile beraber 6 Dünya Kupası'nda forma giyen Cristiano Ronaldo 6'sında da gol atan tek futbolcu.

0: 41 yaşındaki yıldız Hırvatistan'a attığı golle Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti. Cristiano Ronaldo bu zamana kadar yer aldığı 6 Dünya Kupası'nda 27 maça çıkarken 11 gol attı ve 2 de asist yaptı. Josebio'yu geçerek Portekiz'in Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu unvanını eline geçiren Ronaldo İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
1: Normal, triste por salir así del mundial.
2: Dünya Kupası'ndan böyle ayrılmak üzücü. Ben her şeyimi verdim, elimden geleni yaptım ve vicdanım rahat bir şekilde ayrıldım. Bu bir futbolcunun hayatı. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin ama yoluna devam etmelisin. Evet, bu benim son Dünya Kupam'dı. Yarın da bugünkü gibi uyanacağım. Vicdanım rahat. Portekiz'le 3 şampiyonluk kazandım. Cristiano'dan önce Portekiz tek bir şampiyonluk bile kazanamamıştı. Bu arada 2016 Avrupa şampiyonluğumuz benim için Dünya Kupası ile aynı ağırlığa sahip. Bu yüzden vicdanım rahat. Hayat devam ediyor.
1: Contento. La verdad que el mayor título que gané la selección fue 2016.
0: Cristiano Ronaldo çok uzun milli takım kariyerinde dünya futbol tarihine geçen rekorlar kırdı. Portekiz milli takım formasıyla 233 maça çıkan ve 146 gol atan süper yıldız iki kategoride de rekorları eline geçirdi. Ronaldo Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda toplamda 25 gol barajını geçen ilk futbolcu olarak kayıt

0: Kara geçti. Efsane yıldız Portekiz milli takımıyla Euro 2004 ikinciliği, Euro 2016 şampiyonluğu, 2019 ve 2025'te ise UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandı.
1: Portekizli eski futbolcu Ricardo Quaresma İspanya mağlubiyetinin ardından milli takıma yönelik sert eleştirilerde bulundu.
2: Ricardo Quaresma 2026 Dünya Kupası'na veda eden Portekiz'i eleştirdi. Portekiz'in İspanya maçında sönük kaldığını söyleyen Quaresma, herkes bu takımın Portekiz tarihinin en iyisi olduğunu söylüyordu. Ama ne kazandılar? Orta sahada gerçekten de yetenekli oyuncular var. Ama hem hücumda hem de savunmada çok dağınık oynadılar. Turu resmen İspanya'ya hediye ettik dedi. Bu turnuvada hiçbir şey doğru gitmedi diyen Portekizli eski futbolcu, "Yavaştık, isteksizdik ve sahada sadece dolaşıyorduk. Çok fazla yana ve geriye pas yaptılar. Topa sahip olmak maç kazandırmaz" ifadesini kullandı. Kariyerinde Sporting Lisbon, Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Beşiktaş, El Ahli, Kasımpaşa ve Vitória Guimarães formalarını giyen Quaresma, Portekiz milli takımıyla 80 maçta 10 gol kaydetmişti. Quaresma 2016'da milli takımla Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.
1: Fransa'nın Paraguay'ı elediği karşılaşmanın ardından kaleci Orlando Gil'in elini sıkmayan Kylian Mbappe, kendisine ırkçı hakaretlerde bulunan Paraguay senatörüne ağır bir cevap verdi.
2: Fransa milli takımı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı 1-0'la geçerek çeyrek finale yükseldi. Penaltıyı gole çevirerek maçtaki tek golü atan Kylian Mbappe'nin maç bitiminde Paraguay kalecisi Orlando Hill'in elini sıkmaması birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Kaleci Hill sadece rakibini tebrik etmek istediğini söylemiş, Mbappe ise Paraguay'ın sert oyununu ima ederek "Smokin'le oynayacağımızı sandılar. Gerekirse elimizi pisletiriz" ifadelerini kullanmıştı. Karşılaşmanın ardından Paraguay senatörü Celeste Amarilla, Mbappe ile ilgili fikirlerini "Bu kaba herif yazı yazmayı bile öğrenmemiş. Anne sütü yerine Hindistan cevizi içerek büyümüş. Duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzeler olmuş. Kolonyal bir Kamerunlu Fransızmış gibi davranıyor. Kindar, sonradan görme, kibirli ve çirkin. Bütün takımı gibi maç boyunca gergindi ve korkudan ödü kopuyordu" şeklinde sivri ve ırkçı bir dille ortaya koydu. Paraguay'da marjinal söylemleriyle tanınan senatörün bu paylaşımına Mbappe ise "Bayan Celeste Amarilla, siz iğrenç bir kadınsınız ve bulunduğunuz konumu hak etmiyorsunuz. Dünya Kupası'nda tutku ve onurla mücadele eden Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz. Küstah ırkçılığınız nedeniyle tüm dünya oyuncularınızın bu tarihi çabasını unuttu. Bunun yerine ülkesinin imajını bozan beceriksiz bir kadını ortaya çıkardınız. Sizin gibilerin nefretini ve ırkçılığını dünyaya yaymasına asla izin vermeyeceğim" şeklinde sert yanıt verdi. Kamerun asıllı Fransız futbolcuya en büyük destek Emmanuel Macron'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı, "Kylian Mbappe'den bir gol daha, bu sefer ırkçılığa karşı" paylaşımında bulundu.
1: Fenerbahçe diyeceğiz değerli izleyenler. Ekranda da bir sıcak gelişmemiz var transferle ilgili. Mason Greenwood biliyorsunuz haftalardır Fenerbahçe için konuştuğumuz isimlerden biri. Artık adım adım Fenerbahçe'ye geliyor. Oyuncuyla Sarı Lacivertliler anlaşma sağladı. Marsilya kulübüyle de ödeme planı hakkında görüşmeler devam ediyor. Detaylı bilgi için de hemen Erdem Akbaş'a bağlanalım. Telefon attığımızda bizleri bekliyor. Erdem hoş geldin, söz sende.
3: Hoş bulduk Demet. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçelilerin yolunu gözlediği isim Mason Greenwood. Artık gerçekten hemen hemen her gün, her saat Mason Greenwood sorusuyla tüm Fenerbahçeliler karşılaşıyor. Yolda yürüyen taraftarlar da artık birbirine sorar hale geldi. Peki Fenerbahçe ne durumda? Mason Greenwood'la alakalı Fenerbahçe oyuncuyla zaten bir süre önce anlaşma sağladı. Marsilya ile bonservis bedelinde çok ciddi bir pazarlık yaptığını ifade etmiştik Sayın Aziz Yıldırım'ın. Artık bu pazarlıklarda da son aşamaya gelindiğini, ödeme planına dair detayların görüşüldüğünü söyleyebilirim Demet. Bendeki bilgi, Fenerbahçe'nin 5 taksitle bu transferi sonuçlandırmak, bonservis bedelini 5 taksitle ödemek yönünde. Marsilya'yı da buna ikna etme yolunda Fenerbahçe'nin ciddi bir çabası vardı. Bonservis bedeline dair rakamları ilerleyen günlerde elbette konuşacağız ama şu an için o detaylara çok fazla girmeyeceğim. Fenerbahçe an itibariyle bu yarışta kafadaki takım. Roma'nın Fenerbahçe kadar ısrarlı, Fenerbahçe kadar ciddi bir teklifle Marsilya'nın kapısını çalmadığını da ifade edelim. Atletico Madrid zaten bu yarışta hiçbir zaman ciddi bir aktör olmamıştı. Fenerbahçe an itibariyle Greenwood'da en ciddi pozisyon, pol pozisyonundaki takım konumunda. Bu sebeple de transferdeki gidişat çok pozitif. Biz de KJ'de ifade ettiğimiz gibi Greenwood adım adım Fenerbahçe'ye geliyor. Ama sabırlı olması lazım tüm kamuoyunun, bizlerin de aynı şekilde. Bu gelişme eğer neticelenirse transfer, elbette duyurmak için bizim de isteğimiz var. Fenerbahçe bu transferi basından ve yurt dışı basından uzak bir şekilde büyük bir titizlikle yürütüyor. Biz de gelişmeleri öğrenmeye çalışıyoruz. Teyitlediğimiz bilgileri de paylaşmaya çalışıyoruz diyelim. Demet, sözü sana bırakalım.
1: Tabii senin de söylediğin gibi Mason Greenwood transferi haftalardır konuştuğumuz transferlerden biri. Hatta bir dönem artık olmayacak mı noktasına gelmiştik. Farklı isimler gündeme gelmişti Erdem. Hücum hattı için Lukaku'yu bile konuştuk 2 gün önce. Gündemde hücum hattı için başka profiller var mı? Ya da ilk karşılaşma için, eleme turu için Mason Greenwood sonrasında mı takviyeler yapılır?
3: Önce Greenwood diyelim Demet. Sonra diğerlerini zaten yavaş yavaş konuşacağız ama Fenerbahçe forvette de bir transfer yapacak. İsimleri değerlendiririz hep birlikte. Farklı seçenekler var. Cilesi alt sıraya düştü. Oli Watkins konuşulan isimlerden bir tanesi ama Fenerbahçeli kurmayların yoğunlaştığı isim Mason Greenwood. Sonrasında da forvet transferine çok daha odaklı bir planlama var zaten ama odaklı bir görüşme serisi olacaktır. Oradaki isimler Fenerbahçe'nin Greenwood'da çıktığı maliyete göre de değişkenlik göstereceği için şimdiden bir şey söylemek birazcık hem izleyicilerimize hem de Aspor Radyo dinleyicilerini yanıltmak olur. O sebeple adım adım gideceğiz. Ama şunu da söyleyeyim Demet son olarak, hiçbirimizin konuşmadığı, dile getirmediğimiz sürpriz bir transfere getirebilir Fenerbahçe. Bu konuda da bunu Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık refleksine vermemiz gerekiyor. Böyle durumlarla da karşı karşıya kalabilir tüm Fenerbahçeliler. Bunu da eklemiş olayım.
1: Son cümlenle de merakımızı iyice arttırdın. Peki, teşekkür ederiz sana. Hoşça kal.
3: İyi yayınlar.
1: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi tekrar etmiş olalım. Mason Greenwood artık adım adım Fenerbahçe'de Marsilya kulübüyle ödeme planıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arjantin-Mısır maçı öncesine bir dönelim. Teknik direktör Hüsam Hasan'ın Filistin'le ilgili sözleri büyük tepki çekmişti, ses getirmişti hatırlarsınız. Dünyadaki karar alıcılara ve spor camiasına Filistinlerin yaşama hakkına sahip çıkma çağrısında bulunmuştu.
2: Mısır teknik direktörü Hüsam Hasan, Filistin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bir Türk gazetecinin Filistin halkına yönelik desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine duygusal anlar yaşayan Hasan, "Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor," dedi. Hasan, İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin maruz kaldığı insani drama dikkat çekerek, "Bizler yazın klimaya, kışınsa ısıtıcıya ihtiyaç duyarken Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor," ifadelerini kullandı. Duruşunun tamamen insani gerçeklere dayandığını, din veya kimlik ayrımı gözetmediğini vurgulayan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, "Sel veya fırtına olduğunda herkes sığınacak bir yer bulur. Ancak Gazze'de ve Filistin'de insanların sığınabileceği hiçbir güvenli yer yok. Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır," diye konuştu. Hasan, tüm sporculara seslenerek, "Dünya Kupası vesilesiyle farklı dinlerden ve ülkelerden tüm sporculara ricada bulunuyorum. Lütfen dünyaya şu mesajı gönderin. Bırakın Filistin halkı yaşasın. Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak," dedi.
4: İnsan zeynasıyla bitmut.
1: Başakşehir Kulübü'nden ayrılan Miguel Crespo, Suudi ekibi El Kaleş'e sözleşme imzaladı.
2: Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu. Başakşehir'le yollarını ayıran Portekizli orta saha kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. Suudi Arabistan

0: Euroligi ekiplerinden El Halic, 29 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Başakşehir formasıyla 63 resmi maça çıkan Crespo, 5 gol 14 asistlik katkıda bulundu. 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan deneyimli orta saha, Sarı Lacivertli ekipte Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig'de toplam 104 maça çıkan Crespo, 5 sezonun ardından Türkiye'ye veda etmiş oldu.
1: Bu haberle birlikte gün ortası bültenini noktalıyoruz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için ve hoşçakalın.

ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Awesome.

0: fırsatını kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
0: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2025 yılında 100 ülkeye yaptığı su ürünleri ihracatının yaklaşık 2,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, su ürünlerinde 2028 yılı hedefleri 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, dedi. Yetiştiricilikte son 24 yılda 10 kat artışla 627 bin tona ulaşıldığını belirten Yumaklı, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bu potansiyelini kullanmakta kararlıyız. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da ikinci sıradayız. En kısa sürede birinci sıraya çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Emre Eren ve Savaş Çorlu konuklarımız gündeme dair yaklaşık 3 saat boyunca değerlendirmelerde bulunacağız. Hoş geldin Savaş Çorlu.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Eren hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Fenerbahçe ile bir açılış yapacağız. Çok sıcak bir gelişme var. Sarı lacivertli kulübü, camiayı, taraftarları yakından ilgilendiren Mason Greenwood adım adım Fenerbahçe'ye doğru geliyor sevgili seyirciler. Henüz transferde bitmiş bir şeyin olduğunu söylemek için erken ama şu tablo açık gibi. Greenwood'la Fenerbahçe arasında bir anlaşma sağlandı. İngiliz oyuncu sarı lacivertli formayı giyme konusunda istekli. Roma ile Fenerbahçe'nin yarış halinde olduğunu biliyoruz. Lakin Fenerbahçe bu transferde bu an itibariyle bir adım önde. Sarı lacivertli kulübün maddi imkanlar açısından Roma'ya oranla Greenwood'a daha iyi bir teklif verdiğini ve oyuncuyu da ikna ettiğini ifade etmek gerekiyor. Tabi Fenerbahçe'nin futbolcuyu kadrosuna katmak için Marsilya ile de diyaloglarını çözüme götürmesi şart. Fenerbahçe taksitler halinde, mümkünse 5 taksitte bonservisi halletme niyetinde. Ve ödeme planı, taksit sayısı gibi konularda iki kulüp arasındaki diyaloğun da devam ettiğini ifade edelim. Fenerbahçe elini çabuk tutarak Greenwood'u İstanbul'a getirme niyetinde sevgili seyirciler. Bu transfer gelişmesiyle de spor gündemine başlayalım. Fenerbahçe üstüne biraz konuşacağız. Greenwood hikayesi sanki Fenerbahçe için mutlu sona doğru gidiyor Savaş Çorlu. Dün İtalya basınında Roma'nın biraz daha önde olduğu konuşuluyordu. Ama bize gelen son bilgi, Roma'nın oyuncunun tercihi doğrultusunda devre dışı kalmaya çok yakın olduğu yönünde. Nasıl değerlendiriyorsun bu sıcak gelişmeyi?
1: Ya bir defa transferde rakibiniz Roma ise, siz Roma ile yarışıp eğer Greenwood'u alabiliyorsanız bu çok önemli bir iş. Uzun zamandır Fenerbahçe'nin gündeminde. Başkan adaylarının seçim kozuydu hatta. Özellikle Hakan Safi'nin sıkça ismini dile getirdiği oyunculardan bir tanesi. Çok değerli bir oyuncu Fenerbahçe için. Bitme noktasına geldi ama imzalar atılmadan da ben bu transfer bitti diyemiyorum. Fenerbahçe'nin B planında Watkins var. Hala Watkins. Belki bu transferden sonra Watkins transferi de olabilir.
0: Beraber de olabilir. Bu transfer, Watkins farklı bir pozisyon.
1: Çünkü Watkins transferi daha aşama kat etti. Fenerbahçe şu anda Greenwood önünde, hep ön planda. Ama Watkins transferiyle beraber bir çifte transfer olursa benim için sürpriz olmaz. Çünkü Watkins için daha böyle net şeyler duyabiliyorum Fenerbahçe'de. Çünkü Cihan Kamer geçtiğimiz hafta gitmişti bu transfer görüşmesi için. Orada da olumlu şeyler bana bizzat duyduğum, yani bu haber yönetim tarafından Cihan Kamer'a yakın kaynaklardan. Dolayısıyla iki transfer birden olabilir. Suskun Fenerbahçe bir anda bu iki transferi gerçekleşirse ve aşağı yukarı 8-10 yıldır, yani 9. sene bu sene, böyle bir hücum hattı olursa çok fena bir Fenerbahçe olur.
2: Enteresan şeyler olabilir.
1: Vedat Muriç, Greenwood ve Watkins, baktığın zaman 3 farklı oyuncu. Yani hakikaten 3'ü de santrofor gibi gözüküyor. Ama 3'ü de enteresan oyuncu yani.
0: Greenwood kanat oyuncusu.
1: Bu tarafta baktığın zaman Watkins de forvet, kanat açık oynayabiliyor. Vedat Muriç ile diğer değiştirerek oynayabilir. Yani Fenerbahçe'nin hücum hattı böyle olursa zaten diğer bölgelerde sol beke de bir transfer yaptı. Akeyi transfer etti. Fenerbahçeliler şu anda müjdeli haberi bekliyor. Bu şu anda net bitti diyemiyoruz. Görüşmelerde ciddi mesafeye kat edildi. Sona gelindi. Herhalde birkaç gün içinde artık böyle Fenerbahçeliler adına mutlu haberler gelir diye düşünüyorum.
2: Zaten gelmesi lazım. Şöyle bir problem var. Başkan dedi ki seçim öncesi dedi. Ben dedi ayın 20'sine kadar her şeyi bitireceğim dedi.
1: Haziran 15 demişti yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi bitecek dedi.

0: söylemişti. Dedi ki bizim bir yılımız var. Yani bir yıl içerisinde Fenerbahçe'yi doğru bir yola sokacağız. Bu takımı da şampiyon yapacağız. Gerekirse bu şekilde gideceğiz demişti. Yani bunun tohumlarını ekmeye çalışıyor Fenerbahçe ama işi kolay değil. Yani Roma ile yarışması da çok kolay değil. Yani sabah hatta bir haber daha duyduk. Şöyle dediler, yani Roma bitirmek üzere dediler. Hatta 45-55'lere kadar çıkabilir dediler ama Aziz Yıldırım da çok burada akıl oyunu yapıyor. Çok ciddi bir akıl oyunu yaptığını düşünüyorum. Hani Greenwood transferinde öyle çıkartıp 45 milyon euro vermek öyle çok kolay bir hadise değil. Bu şartlar altında ki Fenerbahçe'nin çok oyuncusu varken burada biraz inceleyip sık dokumaya gayret gösteriyorlar.
1: 42 artı 5 gibi değil mi? Ama Greenwood transferi böyle %100 bitebilecek bir transfer mi? Şu anda ciddi mesafe katıldı. Ama Watkins transferi de en az bu transfer kadar önemli. Ben Watkins'i geçen hafta herkes Greenwood derken Watkins transferi için gidildi. Orada ciddi bir mesafe. Ben bu hafta bir şeyler bekliyorum. Kesin. Hangisini daha önde görüyorsun dersen ben hala Watkins'i daha önde görüyorum Kerem.
0: Peki Gressi'den vaz mı geçti Fenerbahçe?
2: Girassi transferi için şu an böyle çok net duyduğumuz bir şey yok.
0: Ama Aziz Yıldırım hep sever böyle işleri. Yani bazen bazı transferler öne çıkar ama son dakika Akede başka bir transferler.
2: Akede sağ gösterip sol vurabilir.
0: Sağ gösterip sol. Akede de mi abi? Yani kimse beklemiyordu ki çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ama bunu da detaylı şekilde konuşacağız.
1: Taraftar şunu soruyor artık yani. Haziran 15 dediniz, 20 dediniz. Temmuz ayı kampa gidecek takım. Bunu da biz size bu yüzden güvendik. Bir an önce gelsin diye de bekliyor taraftarlar yani.
2: Bazı oyuncular performanslarıyla ligde böyle dengeleri değiştirebilecek seviyede işler yapabiliyorlar. Hatta varlıkları bile gol atmadıkları günlerde rakipleri epey zorluyor. Osimhen böyle bir örnek, çok açık ligdeki diğer oyuncuların önünde. Greenwood da böyle bir örnek midir eğer olursa?
0: Şimdi baktığımız zaman biri çok kanat oyuncusu ve çok çabuk adam eksiltebilen ve o 18'in içine çok doğru girebilen bir oyuncu ama Osimhen'e baktığımız zaman başka bambaşka bir portre var. Yani Osimhen'de bir 9 özelliği var. Yani bir 11 özelliği var. Zaman zaman kanat özelliği var. Zaman zaman da takıma büyük bir verdiği aidiyet var. Yani bu çok önemli. Tabii ki Fenerbahçe forması çok kolay bir forma değildir. Çok ağır bir formadır. Yani Fenerbahçe'ye işte dünyanın en önemli yıldızlarından biri gelmiştir ama Fenerbahçe'de olacak diye bir kaide olmaz. Hiçbir zaman bu olmamıştır. Ki abi biliyorsun Savaşçıoğlu hani yayın öncesi seninle sen Maximen'den konuşmuştuk. Yani bütün dünyanın gözünde çok değerli bir oyuncu olduğunu
1: Kerem her zaman tebrik ederim ama Maximen'in burada benim görüntülerini arkada izletirken hepimiz çok işler yapacaktık. Daha transferin açıklandığı gün benim beklentim yok dedi. Yani Kerem'in o yüzden bazı futbolcular için sorarım mesela şimdi Greenwood için de Watkins için de mesela Watkins'i de çok yakından tanıyor. İstatistiklerini saydın 48-50 dedin. Bir o kadar da Watkins'te var mesela yani.
0: Watkins'te de var. Watkins'te bambaşka bir oyuncu ama Watkins şöyle bir oyuncu. Yani Watkins'te oyunu illa 3. bölgeye taşımana gerek yok. O 2. bölgede hazırlık pasları yaparken rakip arkasına atılacak koşullarda Watkins çok ön plana çıkıyor. İşte bunu Greenwood'da da yaşayabilirsin ama bazı santraforlarda bunu mesela Vedat'ta bunu yaşayabilir misin? Yaşayamaz mısın? Bende bir soru işareti var orada. Hocanın evet sistemine uyuyor. Evet bir 9. Oraya götürmen lazım. Yani oyunu karşı rakip yarı alanı yıkacaksın ve sağdan soldan çok keskin ortalarla geleceksin ki bunu Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile geçen sene yapamadı. Bunu yapamadı. Ya bu sene hangi bir yol haritası izleyecekler? Çünkü Türkiye baktığımız zaman Fenerbahçe takımında oynayacak tek oyuncu Kerem Aktürkoğlu gibi gözüküyor. Şimdi Greenwood başka bir oyuncu. Yani Greenwood tek başına maç kopartabilecek, özellikle deplasmanlarda sana çok büyük artı sağlayabilecek bir oyuncu özelliği var.
2: Ben bir de çok genç. Soruyu sorarken hatta yani bu sabah uyandığım düşünceyle ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili Fenerbahçe eğer Greenwood'u alırsa
0: oranlar yükselir mi?
2: Düşünce çok farklı olur. Yani şu an tam yani şu dakikalar içinde Galatasaray hala birinci favoridir. Ne olursa olsun. İkinci benim kafamda Trabzonspor'dur. Gelecek sezon için konuşuyorum.
0: Beşiktaş'ı da yabana atma Kerem.
2: Yabana atmıyorum.
0: Beşiktaş geliyor yavaş yavaş.
2: En azından kafamdaki sıralama bu.
1: Dur bak
2: Greenwood gelirse Galatasaray'la Fenerbahçe yine biraz daha beraber önde olur.
0: Kafam. Ortak yani yarışa girerler diye düşünüyorsun. Yani
2: Greenwood'un şampiyonluk yarışına direkt etki edecek bir transfer olduğunu düşünüyorum.
0: Ama çok keskin transfer konuştu. Bak geçen sene mesela onu yani konuşmamış. Bugün keskin konuşuyor.
1: Bak Kerem de benim gibi arkada ne konuşsak önde de mesela. Evet. Daha önceki sezonlarda da bunun Fenerbahçe'nin biz hepimiz yarışta olacağız derken eksiklerini söylüyordu. Bir oyuncu çok şeyi değiştirir mi? Değiştirir.
2: Dün mesela, öyle bir oyuncu çünkü.
1: Öyle bir oyuncu. E bir de buna şimdi ben hala çok ihtimal vermiyorum. Yani ikisi olursa benim için büyük sürpriz olur. Ben ikisinden birisi olacaksa Watkins belki şartlar daha iyi olacak. Ama Greenwood, Watkins, Vedat Muriç, orta sahaya bakıyorsun Kante, savunmaya Eke aldın şimdi Ake'yi. Zaten bir kalabalık kadrosu vardı Fenerbahçe'nin. Bambaşka bir hücum attı, fena olacak bu sefer. Fenerbahçe niye şampiyonluktan bir türlü biz hep arkada gördük. Hücum hattı zayıf.

0: kaldığı için.
1: Özellikle
0: santrafor. Özellikle forvet artık ne diyorsak adını orası Dzeko'dan sonra bir türlü olmadı.
1: Evet.
0: Dzeko El-Nesri'den 9. sene belki bu sene olmayacak. Var mı Dzeko ile El-Nesri'den daha iyi bir forvet diyebileceğimiz 10 senede? Bence yoktu.
1: Maalesef yoktu.
0: Dzeko ve El-Nesri'den başka. E şimdi saydığımız isimlere bakıyorsun. Yani
1: müthiş oyuncu.
0: Gerek kanat, gerek hücum hattı ve bambaşka bir isimlerden bahsediyoruz. Bunlar olursa ben de Kerem'e katılıyorum. Bu transferler olmadan önce Galatasaray Trabzon dedi. Ben Trabzon'u bile biraz daha öne koyuyordum. Galatasaray'ın çünkü transfer planlaması şu anda daha tam netleşmedi. Ama mevcutta Galatasaray kadrosu iyi. Oraya geldiğimiz zaman konuşacağız. Doymuşluk var, bir takım sıkıntılar var. İçerideki büyütüzler var.
1: Yani tabii var, bunları konuşacağız. Benim de size karşı olduğum yerler için, çıkacak burada mesela.
0: Öyle olduğu için de Trabzonspor'un çok stratejik bir transfer politikası var. Rakiplerine göre her zaman daha iyisini yapabiliyor. Yanlış, doğru ama bir planlaması var. O planlama doğrusuna gidiyor. Bizim kulüplerimizde yok. Her seçim döneminde başkanlar gelirsek şunu yapacağız diye bakıyorsunuz ki o transfer politikası olmuyor. Planlama olmuyor. Ama aynen. Trabzonspor bunu 5-6 senedir düzgün yapıyor. 4 senedir çok düzgün yapıyor. Kampa giderken tam kadroya gidiyor ya da bir eksik gidiyor. En fazla 2 eksik gidiyor. Ama genelde tam gidiyor. Şimdi Fenerbahçe alsın ama şu bir oyuncu üzerinden Kerem'e katılmama mümkün değil. Fenerbahçe'nin zaten iskeletinde fazlası vardı, eksiği yoktu. Savunmasında bir stoper hattına takviye yaptı. Baktığın zaman şu anda belki bir bek transferi de gerçekleşebilir. Hani Semedo Mert orada çünkü yerli dedin. Belki de geçen sezon olduğu gibi yine orada Mert olabilir.
1: İşte bunları da konuşmamız lazım. Çünkü Greenwood geldiği takdirde 24 tane yabancı oluyor. Ve hocanın bazı vazgeçmeyeceği yabancı oyuncular var İsmail
0: Hocam. Ya o 24 tane oyuncu hemen transfer zamanına kadar 4 Eylül'e kadar hemen bekletir. Sonra eldeyse çizilir yani. Fenerbahçe'de
1: zaten ön eleme maçları var. Belki orada da deneyebilirsin. Çünkü bu rakip bence Fenerbahçe ayarında bir rakip değil. Fenerbahçe bence bu turu rahat bir şekilde geçeceğini düşünenlerdenim. Ama baktığımız zaman mesela şimdi Fenerbahçe kadrosunu yaptığımız zaman sağda ne yapıyoruz? Semedo'yu koyuyoruz değil mi? Yanına Skriniar, Ake, sol tarafa da ya Osterwolde'yi koyuyoruz ya da Archie Brown'u koyuyoruz. Doğru mu? 4 oyuncu burada var. Ederson var 5. Guendouzi, Kante var 7. Asensio var 8. Hadi Vedat'ı da koyduk 9. Bir tane oyuncu kaldı. Greenwood. Bundan sonra transfer yapamayabilir Fenerbahçe. Öyle bir sıkıntı var. Hatta İsmail Kartal'ın en fazla 99 puan aldığı senesinde Fred çok önemli işler yapmıştı. Hala kafasının kenarında bir Fred oynama durumu da olabilir İsmail Kartal'da. Yani buradan Fenerbahçe oyunculardan çıkması lazım. Mesela Talişka'dan çıkması lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin çok oyuncudan çıkması
0: orta
1: lazım.
0: Orta saha kalabalık deniliyor ama oraya bile mesela hala Fenerbahçe'nin bir Rashford aşkı, Rashford hayranlığı var yönetimde mesela. Onu da mesela önümüzdeki günler. Rashford için hala konuşuluyor Fenerbahçe'de.
2: Rashford da kanat.
0: Ya şimdi
1: o kanat, da kenar oyuncusu mesela biz, genelde.
0: Bu sezon hep kanat oynadı mesela normalde orta saha. Son dönemlerinde.
1: Devşirme oluyor. Asensio nasıl oynadı?
0: Asensio işte. Asensio'nu normalde orada oynatmak, orta sahada Fred'le yer bulmaya çalışırken Asensio'yu orada oynamıyoruz. Orada oynadığı maçlarda çok iyi oynadı. Gerçek yeri de zaten orası.
1: Kenara attığın zaman oyuncuyu orada Kante, verim Asensio, alamıyorsun değil
0: İsmail,
1: mi?
0: İsmail, ya bu takımda İsmail'e sözüm yok milli takım için ama hala İsmail oynar diyebiliyorsa Kante'nin olduğu yerde, Fred'in olduğu yerde, Asensio'nun olduğu yerde,
1: Guendouzi'nin olduğu yerde. Alvarez'in olduğu yerde.
0: Alvarez bak geçen Alvarez sakatlı.
1: 6 tane 6-8'i var.
0: Dolayısıyla biz burada enteresan bir süreç Fenerbahçe'yi bekliyor dediğim
1: çok,
0: gibi.
1: Çok yani orada zaten bence Aziz Yıldırım'ın bu portre içerisinde buradan çıkamaması bence büyük problem. Yoksa Aziz Yıldırım o vermiş olduğu sözü bence kesinlikle yapması gereken bir başkan görüntüsü vardı. Yani seçime girerken çok net konuştu. Çok sakin, çok tane tane konuştu. Yapacaklarını tane tane anlattı ama burada önündeki o kadro şişkinliği bence Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı.
2: Bir de harcanabilecek paralar belli.
1: Bir de şöyle bir şey var. Sevgili Savaş, sevgili Kerem. Şimdi takımda çok lider oyuncuyu içeride tutarsanız, bazı oyuncuları kenarda bırakırsanız o daha büyük risk. Büyük risk taşır.
0: Ama takımda şu anda baktığın zaman çok lider de yok aslında. O sorumlulukları var. Biz hiç göremiyoruz. Var ama yok.
1: Var ama yok.
0: Var evet. Ama yok. Mesela ben takımın
1: ama bir işte Galatasaray'ın yüzünden
0: Skriniar'ın olmadığı hiçbir maçta Fenerbahçe o lider şeyini dolduramadı. Yani lider diyorsan ben Fenerbahçe'nin geldiğinden beri en büyük liderini Skriniar olarak görüyorum.
1: Çok saha değerli bir oyuncu.
0: Bak saha içi olarak. Performans olarak da beğenmeyenler var. Zafer hocamın kulakları çınlasın. Hiçbir zaman beğenmiyor ama yani şu anda ligimize baktığı zaman ilk üç stoper arasında net bir şekilde girer. Sanchez deriz, Skriniar deriz. Üçüncüye kimi koyarız? Yani yabancı olarak koyacaksan.
1: Yabancı olarak koyamazsın şu anda.
0: Yerli koyacaksak da
2: koyarsın ya.

0: Vivo. İyi oyuncu. Batagol sakatlanmasa.
1: Ya bir şey söyleyeceğim şimdi Kerem. Şimdi Vivo'yu alıp Fenerbahçe oynatır mısın? Oynatabilir misin? Bak orada bir plan var. Orada Trabzonspor'da bir plan var. Zaten adam planı öyle bir yapmış ki. Sevgili Savaş. Adam diyor ki ben Pina'yı aldım diyor. Sol tarafa Cabral'ı aldım diyor. Vivo'yu aldım diyor. Batagov'u aldım diyor. Bunların maliyeti 17,5 milyon euro abi. Burada çok doğru bir planlama var.
0: Evet.
1: Yani rakamlar bunu gösteriyor. 4 milyon da maaş vermiş dördüne. 21,5 milyon. Asıl da en büyük sıkıntı bizde. Agbodu gibi transferi 18,5 vermişiz mesela.
0: Ya Trabzonspor
1: şu an kadrosu.
0: Bugün dese ki ben 4'ünü de satıyorum. Herhalde 70-80
1: çıkar. Cabral'dan yani mesela 30-35 olmuştur fiyatı diye düşünüyorum. Hani planlamaya baktığın
0: zamanla bitirilmiş.
1: Buradaki hocam, planlama çok doğru.
2: Oralara girdiğimiz zaman planlama bankalar birinden çıkacaktı, borçlar sıfırlanacaktı, düşecekti. Tabii. Trabzonspor dışındaki tüm takımlara bakalım. Bankalar birinden çıkmak belki de kulüplerin zararını oldu.
1: Zararını oldu.
2: Samimi söylüyorum.
1: Çünkü düşük faiz ödüyorlardı. Şimdi tekrar çekiyorlar. Zararını oldu.
2: Yani oralara girdiğimiz zaman çıkamayız. Tekrar söylüyorum. Trabzonspor yönetimini başta başkan Sayın Ertuğrul Doğan'ı kutluyorum.
1: Kutlamak lazım.
2: Planlama diyorsanız
1: çok
2: orada
1: doğru
2: var.
1: Planlama.
2: Transfer diyorsanız 10 transfer ödenen rakam 15-20 milyon euro. Alacağınız oyuncular, aldığınız oyuncuların da satışında her türlü planınız var.
1: Evet.
2: Niagara'yı mesela Galatasaray aldı, Trabzonspor alsaydı belki de bu sezon çok daha bir Niagara farklı Niagara izlerdik. Belki çok. O da şu anda piyasasını yapmış vaziyette olurdu. Burada Trabzonspor'u kutluyoruz ama diğer takımları Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u abi net bir şekilde eleştirme hakkımız var. Yarın bir gün bu bankalar birinden çıkıldı, kulüplerin borcu çıktı yukarıda. Hep yabancı sermaye satış deniliyor ya. Trabzonspor aslanlar gibi dimdik durur abi. Durur yani.
1: Çok da özellikli
2: alacak,
1: bir şekilde durabilir.
2: Dimdik durur. Her zaman ben buradayım, Trabzonspor'um, Trabzonspor'u kalacak ama diğer takımlara baktığın zaman bugünkü borçlarda yani Galatasaray'a geldiğimiz zaman abi gel 4 senenin şampiyonusun, bir tane oyuncu satamıyorsun, gelirin giderin hala bilmem neler var.
0: Konuşacağız. Bunları da uzun uzun konuşacağız. Aynen.
2: Planlama hep sözde her şey oluyor
1: i̇şte
2: ama.
1: Planlamayı doğru yapan kulüp zaten yolu açık oluyor.
0: Doğru. Uzun vadeli.
1: Uzun vadeli yapacaksın planlama. Ama maalesef bizim taraftarımız bunu beklemiyor. Şimdi Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş yönetimi döndüğünüz zaman hep isim bekliyor. Yani herkes
2: hocam,
1: isim bekliyor.
2: Yanlış yapabilirsiniz. Bak Sayın Ertuğrul Doğan yanlış yapmadı mı? Transferlerin başlangıcında yaptı. Kasımpaşa'dan bir oyuncu aldılar işte.
1: Evet.
2: 1 milyon 200 milyon yıllık verdiler.
1: Evet.
2: Ertuğrul Hoca zamanında.
1: Evet.
2: O transfer sürecinde 5-6 tane gerçekten de Trabzonspor'un parası çöpe gitti. Ama ardı ardına düzelerek geldi. Bizimkiler üstüne sürekli olarak baktığı zaman büyük takımlar hatalarla gidiyor.
1: Büyük hatalarla gidiyor.
2: Ya, Trabzonspor orada hatalardan ders çıkardı. Sayın Ertuğrul Doğan, Ahmet Ağaoğlu dönemindeki beraber transferleri yapıyorlardı. O dönemde de hatalar vardı. Ama 4-5 senedir Trabzonspor'un şöyle şu transferde hata yaptı diyebileceğim bir şey yoktur.
0: Olive Atkins için sen iddialı söylemlerde bulundun. Duydukların itibariyle.
2: Şimdi yazdım yine cevap gelmedi. Ben o konuda...
0: Gelirse cevap ondan bilgi alayım ama Emre Eren'den de Olive Atkins yorumu rica edeceğim.
2: Sonra senin yorumunu da ben bekliyorum.
0: Çok önemsiyorsun.
1: Atkins'i ben çok değerli bir forvet olarak görüyorum. Bir de onun bir araştırmasını yaptım. Yani sprint hızı 77-80. Yani önemli. Mesela Vlahovic o da 78. Yani bunun sprint özelliği çok yüksek. Yani orada takımı büyük katkı sağlayabilir. O oyunu oraya yıktığın zaman orada çok sonucu net bir şekilde alabilirsin ki Fenerbahçe'nin zaten Savaş'ın anlattığı gibi yani yıllardan beri bir hikayesi var. Yani o atletik özelliği yüksek bir santroforunun olmaması Fenerbahçe'nin bütün oyun planlamasını alaşağı ediyor. Hem teknik direktör adına hem kulüp adına hem taraftar adına. Şimdi Watkins transferi başka bir transfer. Yani Watkins'le gerçekten Mason
0: Greenwood'u
1: Fenerbahçe renklerine bağlarsa Fenerbahçe'den herkes korkması lazım. Onu açık ve net söyleyeyim. Çünkü geçen sene kadrosuna baktığın zaman ki bu sene alınan bir Ake var. Onun da bir tespitini yaptım. Hani Ake ile Osterwolde'yi bir karşılaştırdım. Osterwolde daha önde. Hem hız anlamında hem oyun içerisindeki kilometre koşu bazı anlamında. Ama baktığımız zaman Ake de çok değerli. Manchester City'de çok önemli işler yapmış.
0: Çok.
1: Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli başarılarda büyük katkısı olmuş bir oyuncu. Fenerbahçe'ye mutlaka katkı sağlayacaktır. Ama Fenerbahçe'nin Watkins ve Greenwood transferi yapıldığı takdirde gerçekten herkesin biraz inceleyip sık dokuması lazım. Özellikle Galatasaray 4 sene üstte şampiyon olmuş. Yani o kadrosunu yenilemesi lazım. Önemli oyuncuları getirmesi lazım ki şampiyonun en büyük adaylarından biri olabilmesi
2: için. İkisi birden yani bir Ake transfer. Üçüne baktığın zaman Ali Koç dönemindeki, Saadettin Saran dönemindeki, sonradan kalan dönemdeki baktığın zaman bu transfer dönemlerinde hiç böyle bir şey olmadı. Yani hatırlayalım şu alınan kanatları.
1: Evet.
2: Az önce Baksimen dedik.
1: Evet.
2: Ondan önce
1: Neneler, Musabalar.
2: Ali Koç hayatının paketini demişti. Orada mesela büyük transfer olarak gelmişti. Kanat 7 milyon euro tazminat alarak gitmişti. Sonra Ali Bey şey
0: Alman
2: demişti.
0: Alman oyuncu.
2: Ali Bey dedi
1: Alman.
2: Ki Alman. Yani
1: İşte bunların
2: zaman,
1: hepsi planlama hatası. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz planlamaya dönüyoruz. Ya yani bir kulüp başkanı.

0: başkanı
1: Max
0: bir kulübe.
1: Kruse.
2: Max Kruse. İşte bak orada Max orada Max.
0: Aynen. Yani bir kulüp başkanı buna talip olduğu zaman önce scouting ekibini kuracak. Ya inandığı bir ekibe diyecek ki ben senin izlediğin bütün oyuncuları hocam ve oynayacağım sisteme göre oynatmam hocam, lazım ama maalesef
2: işte bu bizde yok. Trabzonspor bunu yaptı.
0: Biz yapamıyoruz. Biz de yapamıyoruz. Beşiktaş
2: yapamıyor. Yapamıyor. Ya felancanın oldu orada ya felancanın yakın.
0: Ama bu
2: ya
0: çok zor bir şey değil ki ya.
2: Ya falanca divan üyesinin yani.
0: Ya futbolda bazı gerçekler var, ana kurallar var. Mesela Galatasaray orayı çok doğru oynuyor. Yani Galatasaray o omurgayı bozmamaya gayret gösteriyor. Fenerbahçe de bunu yakalamaya çalışıyor ama biz Beşiktaş bunu maalesef hiçbir şekilde yapamadık. 55 sene. Son 5 senedir.
1: Beşiktaş'ın da önemli takviyeleri oldu. Transferde hareketli günler
0: geçiriyor. Geliyor.
1: Ki bir sonraki saatte ağırlıklı olarak Beşiktaş konuşacağımızı da belirtelim. Belki biraz şunu da konuşmak lazım. Fred'den az önce bahsettin. Evet. Fred İsmail Kartal döneminde hakikaten çok iyi işler yapmıştı ama düşüşteki bir çizgide onu 3 sene önceki Fred olarak mı görmek lazım? Yoksa artık 33 yaşındaki ve biraz düşüş çizgisi grafiği içindeki Fred olarak mı görmek lazım?
0: Zaten oyuncu 31 yaşına geçtikten sonra özellikle bir sakatlık da yaşadığı zaman o ivme biraz aşağı doğru gidebiliyor. Ama bazı oyuncu kriterleri var. Messi gibi falan. Yani onları konuşmaya bile gerek yok. Onlar her gün başka bir seviye yukarıya doğru veriyorlar. Ama Fred Fenerbahçe'nin özellikle hem savunma anlamında hem ofansif özelliği anlamında İsmail Kartal'a büyük yardımcı olan oyuncuların başında geliyordu. Şimdi bu soru işareti kafasında var. Tabii ki şimdi Fred'e bakacak hoca. Hazırlık maçlarında ki bu akşam 20.30'da bir hazırlık maçı var Admira ile Fenerbahçe'nin. Hani buralarda bakacak. Hani eski Fred'i görebilecek mi, göremeyecek mi? Evet. Biraz onda soru işareti olabilir. Çünkü Kante gibi.
2: Bugün görebilir gibi hocam ya. Takımın çünkü yarısından fazlası yok.
0: Yok.
2: Bugün böyle
0: bence
2: tam böyle
0: görecek.
2: Ortaya bir karma olduğu için. Bugün Fred, bugünkü performans bizi yanıltabilir.
0: Yanıltabilir.
2: Ama İsmail Hoca'sın ben bir tek şunu düşünüyorum. İsmail Hoca'nın 99 puanlı kazandığı, şey, kaybettiği şampiyonlukta ardından gelen Mourinho, sonra Tedesco baktığın zaman bu kadar eğer bu isimler gelirse 9-10 senelik dönemde hiçbir teknik adama böyle bir kadro sahip olmuş olacak.
0: Tabii.
2: İsmail Hoca bunun neresinde olacak? Okan Hoca bu işi çok iyi yaptı 4 sene boyunca ama bu kadar yıldızın olduğu yerde liderlik yapmak da saha içi lider ama kulübede liderlik yapmak bambaşka.
0: Çok zordur.
2: Orayı da çok merak etmiyor değilim
0: ben
2: yani.
0: Ben de çok merak ediyorum. Zaten bu özel transferler geldikten sonra hocanın oradaki performansı ortaya çıkacak.
2: Biz ki hoca da Fred'in performansını diyoruz ama İsmail Hoca'nın 3 sene önceki performansı da bu seferki performansı çok değişecek. Çünkü yıldızlar kaprisli olur hocam. Sahanın içinde bize sen varsın yani.
0: Çok.
2: Kimlerle oynadın yani.
0: Çok.
2: Şimdi antrenmanda bile onun kaprislerini bazen çekmek zorunda kalıyor. Bırakın maç performansını, antrenmanda bile kaprise koyuyor.
0: Antrenmanda işte oyuncuyu idare edeceksin, maçta çok erken almayacaksın. Oyuncu çünkü bazı oyuncular vardır, maçın 60'ından 70'inden sonra patlama gücünü yüksek ortaya koyabilirler. İlk 45 dakikada olmayabilirler ama ona sabretmek, ona dayanabilmek, o mücadeleyi o takım arkadaşlarıyla birlikte buraya getirebilmek çok kolay hadise değil.
2: En zor işi olanlardan bir tanesi
0: tabii.
2: Ben
0: İsmail Kartal.
2: İsmail Kartal yani Fenerbahçe'de. Başkanlığın da zor.
0: Yeni bir kadro. Başkan olacak zaten kulüp binasında başkan. Hep fikir alışverişi yapacaklar.
2: Antrenman odası falan filan var.
0: Tabii.
2: Orada çok kolay değil yani.
0: Oğuz Hoca orada olacak. Oğuz Çetin orada olacak biliyorsun.
2: İşte o çok kolay değil. İşi kolaylaştırmak isteniliyor ama bir taraftan da zoru var yani. Ya Fenerbahçe'de Aziz Bey'in olduğu her antrenmanda, Aziz Bey'in olduğu her antrenman sonrasında bir şey vardır. Korku vardır.
0: Vardır tabii.
2: Ya ben Semih Şentürk'ün Semih diyorum şeyin.
0: Tabii Semih'in bizim ya uçaktaki değil mi?
2: Muhabbeti futbolculardan birebir dinlediklerim var
0: tabii,
2: da
0: tabii.
2: Müsaade olmadığı için de bazen bir tanesini söyleyeyim isim vermeyeyim. Hani biz 3 puan tamam ama dedi yani. Aziz Başkan korkusuna sahaya çıkıp gol atmak isterdim diyor. Yani gol atmadığı zaman sana ya, çok farklı bir mağdur uygun dedi.
0: Ben de yaşadım Türkiye'de yani. Çeşitli kulüplerde bunu yaşadım. Hani başkanın soyunma odasına girip işte tarzını tavrını çok net bir şekilde ortaya koyduğu maçlarda bizim performansımızın çok daha yukarıya çıktığını biz de görmüştük yani. Ama tabii korkuyla bazı şeyler olmaz.
1: Bir şimdi de jenerasyonlarda değişti.
0: Jenerasyon çok
2: her
0: değişti.
2: Her şey değişti. Sadece jenerasyon
0: her şey değişti yani.
2: Yani futbolun 10 sene önceki döneminden çok farklı
0: tabii
2: bir döneme geldi.
0: Çok.
2: Yani futbolcu, transferler, oyun sistemi, hocaların sistemi öyle bir değişik düzen oldu ki şimdi Aziz Bey şunu beklemesin sakın. Ama 10 sene önceki
0: öyle bir şey yok.
2: Takımda kaç tane yerli vardı? Bugün nasıl yıldızlar var? Aşağı indiğiniz zaman bir gün bir tanesi farklı bir şeyle karşılaşabilir. Ya siz John Duran'ın geçen sene Tedesco'ya yaptıklarını herkes biliyor. Antrenmanda yaptıklarını biliyor yani. Bunları şimdi John Duran yapabiliyorsa X bir futbolcu ya da yıldız futbolcu da takım içinde yapabilir.
0: Yapabilir ama tabii ki Aziz Yıldırım'ın orada olması Fenerbahçe'ye bir süspansiyon görevi tutacaktır. Yani Aziz Yıldırım orada oyuncunun teknik kadroya ya da arkadaşlarına karşı işte sıkıntılı hareketler yapmasını engelleyebilir. O net. O tavrı ve tarzını çok net bir şekilde gösterebilir Aziz Yıldırım ama şöyle bir gerçek var futbolda. Ya futbolda öyle şampiyonluk öyle kolay değildir yani. Evet, yani

0: Dortmund'u aldım ben, işte Watkins aldım falan, Fenerbahçe şampiyon olacak, öyle bir dünya yok. Ya şampiyonluğun çok ciddi parametreleri var abi. Öyle kolay değil yani. Bir takım defa, birlikteliği var.
1: Takım
0: oyun liderleri var. Takımın içerisindeki o sıkıntılı dönemden çıkabilecek çok daha fazla sayıda oyuncunun teknik direktöre yardımcı olması var. Teknik ekibin oyuncular özelindeki ilgisi alakası var. Ben mesela çok yaşadım bunu futbol hayatımda. Çok yaşadım. Ben yardımcı antrenörlerden hep problemliydim. Hep sıkıntılıydım.
1: Onlar çünkü daha niye? Sıkıntılı oluyor.
0: Onlar daha sıkıntılı, daha sıkıntılı oluyor. Onlar seninle birebir daha fazla konuşabiliyorlar.
1: Çünkü çok şeyi oraya bırakıyor.
0: Mesela ben şunu sorardım hep. Ya sevgili hocam, ya ben oynamıyorum. Neden oynamıyorum? Ya benim eksiğimin ne olduğunu ben biliyorum. Ama sizden de duymak istiyorum.
1: Hiç terslendin mi?
0: Terslendim.
1: Bu çok oluyor bak. Mesela çok güzel bir konuya değindi. Galatasaray'da.
0: Ama ben efendi gibi gitmişim. Ben bu takımda niye oynamıyorum? Nedenini öğrenebilir miyim diyebiliyorum bazen.
1: Tabii. Galatasaray'da bak bu çok oluyor. Bir futbolcu, yine isim vermeyeyim, hocaya gidiyor. Diyor ki hocam ben 3 haftadır oynamıyorum. Bana göre son derece doğal bak. Bir insanın burada bir İnsanız yanlış yapmış ya. Olabiliriz. Kerem der ki ben bununla çıkmak istemiyorum der. Ben de Kerem'e gelirim derim. Kerem ya benimle çıkmak istememişsin ama.
0: Sebebini
1: öğrenebilir miyim? Vardır bir şey derim. Ben de ona gelirim. Sen bana hesap soramazsın. Şimdi burada Galatasaray'da bir oyuncu hocaya gidip hesap diyor ki hesap sormuyor.
0: Bir hesap değil ki.
1: Hocam ne eksiğim varsa evet. Onu tamamlamak istiyorum evet. Diye. Neden diyor. Bana hesap mı soruyorsun?
0: İşte olmaz. Yani
1: olmaz.
0: Bu olmaz. İşte Okan Buruk'ta mesela bu yok. Okan Buruk'un en büyük artısı bu.
2: İdare etme.
0: Okan Buruk hem idare ediyor hem de oyuncunun o şekilde sormasına müsaade etmiyor. Yani oyuncu biliyor.
2: Fenerbahçe'de de şimdiden yabancı oyuncu sayısı çok. Hatta yani bütün kulüplerde zaten çok ama orada Dirk Kuyt gibi bir ismin olması futbolcu kariyeri anlamında çok özel bir oyuncuydu. Çok fedakar, kendini işine veren büyük profesyoneldi. Kulübe de bir aidiyeti var. Teknik direktörlük geçmişi de kısa ve çok başarılı olmasa da var. Bunları biliyor. Bu da bir ekstra pozitif faktör olabilir
0: kesinlikle
2: mi?
0: Kesinlikle olması gerekir. Çünkü o yüzden geldi oraya. Yani başkan o yüzden getirdi. Yani yabancı bizim oynadığımız bir oyuncunun yabancı oyuncularla ilişkilerini. Ama tabii ki bunun dozunu da çok doğru ayarlaması lazım. Yani bu dozlar çok önemli. İşte şampiyonluk böyle bir şey değil. Yani şampiyonluk çok zor bir hikaye. O takım birlikteliğini yaratacaksın. Önce birinci plan şu. Oynayan oynamayan formasını sevecek. Bu kesinlikle olması gereken bir durum. Osimhen'de nasıl yaşadınız abi? Kiralık geldi. O kadar büyük bir aidiyet verdi. Çünkü bütün oyunculara sahiplendi. Ve devamında da geçen sene de devam etti bu. Şimdi Fenerbahçe takımında da aynı. Oyun lideri kim olacak? Oyun liderleri kim olacak? Defansın bir lideri, orta sahanın bir lideri, ön tarafın bir lideri olur. Bunlar takım kurgusunda hocaya çok yardımcı olacak isimler olması lazım. Kaprisli adamlarla uğraşmak çok zordur.
1: Hocam çok doğru zordur. Söylüyorsun Emre Hocam ama bak birlik beraberlik sadece sahada olmayacak. Yönetimde dışarıda. Olacak, tribünde olacak, evet. Kongrede olacak, eski başkanlar olacak. Az önce Galatasaray'da o konuca örneğini verdin Kerem. Bizde hani Galatasaray camiasında bir seçim kazanılıyor, kaybediliyor. Hemen kaybettikten sonra diğer bir rakip adaylar başkanın etrafında birleşebiliyor. Baktığın zaman Galatasaray'ın eski başkanları bir araya gelip fotoğraf verebiliyor. 4 sene üstte şampiyonluk Dursun Bey'in. Hani Galatasaray tabii çok farklı bir şahane. 4 sene üstte şampiyon olan takım o başkanla bugün baktığın zaman istifaya kadar birçok şey söyleniyor.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de ben 10 senedir Ali Bey'in Fenerbahçe camiasındaki eski liderleri, başkanları, ağır topları diyelim.
0: Bunlar
1: hadi yani.
0: Çok önemli.
1: Bunları bir araya getirip bir yemekte bir tesiste bir araya getiremiyorsanız başarı yine zor. Aziz Bey Fenerbahçe'nin 10 yıl özlenen şampiyonluğu için 10 yıl üzerinde yani 10 yıl Ali Koç döneminde 13 gidiyor falan, evet. Galatasaray 14 yani oradaki şeyi yakalamak istemiyor Galatasaray çünkü en hızlı 14 sene şampiyon olmak evet. Sene. Bunu yapmak istiyorsa Aziz Bey'in evet tesiste yeri olacak. Evet statta yeri olacak ama şu camiayı birleştirme konusunda gerçekten de Fenerbahçe'nin bir lideri ihtiyacı var. Fenerbahçe en ufak bir puan kaybında
0: ortalık karışıyor.
1: Beklenti çok yüksek olduğu için evet. Bir de bu sene şampiyonluk sözü verdiğiniz için puan kaybında dahi size göğüs gelecek, sizinle beraber olabilecek bir cami olması lazım.
0: Kesinlikle.
1: Yani o bölünmüşlüğü hala var. Şu anda baktığın zaman Aziz Bey nasıl Ali Koç'un arkasında 8 sene muhalefet etmemiş ama arkadan gizli bir muhalif olarak durduysa.
0: Şu anda da Aziz Yıldırım'ın başarısız olmak isteyenleri de çok vardır. Var.
1: Çünkü seni taraftarla birlikte ben göndereceğim diyen Aziz Yıldırım'dı.
0: Evet.
1: Her kongrede öncesi gelip sert konuşma yapan, eleştiren.
0: Oydu.
1: Mourinho döneminde bile Mourinho ismini ortaya katan. Siz şimdi Ali Bey ya da Ali Bey'e yakın insanlar baktığın zaman bu başarısızlıkla kimse şey yapmasın. Yani başarısız olmasını istemesin. Bütün camialar için ama var. Başarısız
0: ama
1: olsun biz de ona çıkar.
0: Olmaması
1: bunu
0: lazım.
1: Yakalaması yani, lazım. Tabii. Şu camiayı bir ortaya çıkarabilecek hep dedik Aziz Başkan. Gelin ya. Ali Bey.

0: bilgi alın.
1: Aslında çok doğru bir yere geldin ama sevgili Savaş.
0: Saha içindeki birliktelik bazen yetmeyebilir. Saha dışı daha kötüdür.
1: Çok önemli ama Galatasaray iyi gittiği için bazı şeyler de Galatasaray'da da çok iyi doğru. Gözüküyor. Burak Elmas zamanını hatırla Galatasaray'da.
0: Burak Elmas Galatasaray'da ciddi bir oy alarak geldi. Eşref Hamamcıoğlu gibi ismi yenerek geldi.
1: Sonuç?
0: Fatih Terim'in gücünü demeyeyim ama Fatih Terim'in desteğini alarak geldi.
1: Evet, sonuç.
0: 3 ay sonra ne yaptı? 44 milyon euro benim transferde şeyim var dedi. Evet. Bütçem var dedi. Geldikten sonra bütçelerin kocaman bir yalan olduğu ortaya çıktı. Kusura bakmasın çünkü yoktu, çıkmadı evet. O para.
1: Orada Galatasaray ne yaptı?
0: Galatasaray birleşti.
1: Birleşti, birleşebildi. İşte Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da bu yok. Mesela bizde büyük bir sıkıntı var. Yani ben bunu başkanla birebir de görüşüyorum kendisiyle. Yani bu güç birliğini yaratamazsanız bu sinerji yukarıya yansımaz taraftara. Burada bir sıkıntı yaşarsın.
2: Biraz daha herkesin de hani iyi niyetli olması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Orası yani en önemli.
1: Yani takım formasını olsun, sevmesi.
2: Biz kendimiz gelelim ya da işte etrafımızdakiler
0: falan gelsin. Bunu yapan çok fazla var. Bak, Kerem onu söyledim işte. O içerideki bürtüzler de olmasın yani. Fenerbahçe herkesin Fenerbahçesi. Galatasaray herkesin Galatasaray'ı. Beşiktaş herkesin Beşiktaş'ı. Trabzonspor herkesin Beşiktaş'ı. Anadolu'daki Kayseri'si Konya'sı. Siz orada hele günümüz sosyal medyasında başkanlara bakalım en büyük şikayet bu.
1: Evet.
0: Ama hep şikayet edenler de sosyal medya beslemesi yapıyor. Ben de bunu anlamış değilim.
1: Maalesef yani. O oluyor.
0: Maalesef sosyal medyadan şikayet yapıyoruz. En büyük şeyi de oradan siz yapıyorsunuz.
2: Bir haber ekrana getirelim istiyorum. Ederson'la ilgili yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal geçen sezonun en fazla tartışılan isimlerinden olan Ederson'la yola devam etme niyetinde hazırladığımız haberi bir ekrana getirelim. Brezilyalı oyuncuyla, kaleciyle yola devam etmenin ya da yolları ayırmanın ne gibi artıları eksileri olabilir? Biraz da bunu tartışırız.
3: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı kaleciye sahip çıkma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından izin dönüşünde Ederson'la bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yapacak. Yönetim, deneyimli filebekçisini yeniden kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Ederson'un takımda kalmasını istediği ve tecrübeli kalecinin yeni sezonda yeniden en iyi performansına ulaşabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin gelişi Ederson için pozitif etki oluşturdu. Hollandalı yıldız Manchester City'den eski takım arkadaşı Ederson'la görüştü. Ake hem kulüp hem de yeni sezon hedefleriyle ilgili Ederson'la fikir alışverişinde bulunurken Brezilyalı kaleci transfer sürecinde aktif rol oynadı. Eski takım arkadaşlarının yeniden aynı takımda buluşacak olması her iki oyuncu için motivasyon kaynağı oldu. Manchester City'de birlikte çok önemli başarılara imza atan Ederson ve Ake, Fenerbahçe formasıyla da uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
2: Ederson geçtiğimiz sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Ama tecrübeli kaleciyle diyaloğa dayalı bir güven inşa etme düşüncesi var. Nathan Ake'nin transferinde de rol oynadığı konuşuluyor Ederson'un. Ederson nasıl görüyorsun Emre Eren? Mutlaka onunla yola devam edilmeli mi? Bir çıkış imkanı olsa sen karar verici olsan bu şansı kullanır mıydın?
1: Ben kullanırdım.
2: Neden?
1: Neden kullanırdım? Geçen sezonu kafamdan silerdim. Ondan önce yaşamış olduğu bir futbol kariyerine bakardım. Hangi takımda neler yaptığını herkes biliyor. Bütün dünya biliyor. Evet, sadece kaleci çok değerli ve önemlidir takımda ama bazen savunma oyuncularının o kaleci birlikteliğini yaratamazsın. Fenerbahçe onu yaratamadı. Şimdi baktığımız zaman Ederson var, Livakovic var, Mert Günok var, Tarık Çetin var. Ya zaten 4 tane oynayacak kalecim var. Hadi Tarık'ı biraz daha kenara bırakalım. Bunlar çok değerli ve önemli kaleciler. Ya bunlardan çıkmak bence çok akıl kârı bir şey değil. Ya Ederson'u verdin, başka bir kaleci getireceksin ama o yolu aidiyeti o da uymazsa en azından tanıyorsun, biliyorsun. Evet, şöyle bir sıkıntı var. Ederson sezon sonunda Fenerbahçe'den sezon bittikten sonra ayrılırken çok ciddi bir şekilde, kırgın bir şekilde ayrıldı. Ama biraz da dönüp kendine de bakması lazım. Yani bir Rize maçında yani olacak şey değil yani. Yani şampiyonluk o gün geldi Galatasaray adına. Ya bir kaleci oraya çıkmaz mesela. Yani onun kalitesinde, onun kalibresinde, onun gibi futbol geçmişi olan bir kalecinin bu tarz bireysel hataları yapması çok enteresan futbolda. Ama futbolda her şey var.
0: Kaleciler her zaman yalnızdır hocam.
1: Her zaman yalnızdır.
0: Hocam

0: Şimdi bak orada şöyle bir şey var. Ben Ederson'la devam edilmesinden yanayım. Ederson'un kalitesi, CV'sine baktığın zaman kazandığı kupalar, şampiyonluklar, her şeyi. Ama kimse, evet, o bir maç üzerinden baktığımız zaman kolay değil. O psikolojik olarak şampiyonluk bir geliyor bir gidiyor, çok büyük baskı var. Ama sezon boyu kaç tane, kaç kere önündeki dörtlüyle aynı dörtlüyle maç yaptı?
1: Oynamadı. O başka bir şey.
0: Bak Livakovic'te de bu vardı. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu. Biz hep hücum hattını konuşuyoruz. Ya savunma hattında sağ bekin, sol bekin, stoper hattın dört tanesi aynı olan kaç maç oynadı?
1: Tabii
0: canım. Şiklin yarı üç maç yok. Oraya işte bir bakıyorsun ki Çağlar geliyor. Bir bakıyorsun ki
1: Mert Müldür geliyor.
0: Mert Müldür geldi ya. Levent geldi ya.
1: Levent stoper oynadı ya. Oynadı.
0: Ya burada o zaman ben şimdi Ederson'a kızamıyorum. Ederson gerçekten iyi bir kaleci.
1: Ben şöyle kızıyorum. Savaş Yorlu şöyle kızıyorum. Ya bu tarz kaleciler bu pozisyonlarda bu kadar riskli hareket yapıp da takımını şampiyonluktan edemezler. Bende görüş bu. Ya bir kere yaparsın ya da yarım kere yaparsın sezon boyu. Ama Ederson'a baktığımız zaman 4-5 tane maçta çok ciddi problemler yaşadı.
0: Hücum hattının da olmaması. Şimdi Ederson hata yaptı ki o son dakikalarda olmuş senin bahsettiğin. Ya kaleci hatalı gol yer. Ama hücum hattındaki oyuncuların da atar. Sen şimdi savunmada sıkıntı yaşıyorsun. Hücumda sıkıntı yaşıyorsun. Nasıl şampiyon olacak? Ama o baskı gerçekten de Ederson'dan başlayıp yerli futbolcundan yabancısına kadar tribünlerden gelen tepki. Bir şampiyonluk yarışında varsın. Galatasaray Samsun maçı.
1: İki gün sonra yoksun.
0: İki gün sonra yoksun.
1: Evet.
0: Tekrar bir daha geliyorsun yine yoksun.
1: Bir daha geliyorsun
0: bir daha yoksun. Rakibin Trabzon maçını kaybetti geldi. Samsun maçında puan kaybetti ki Galatasaray geçen sene. 4 şampiyonluğun içinde hiçbir zaman
1: yani 102, bu kadar maç kaybetmedi.
0: 102 puanla şampiyon olan takım geçen sene kaç puanla oldu? Abi. İlk yarı derbi kazanamadın. İkinci yarı bir tane derbi kazandın.
1: Bir tane derbi kazandın.
0: Böyle bir şampiyonluk oldu. Burada ben baskıya da bağlıyorum. Çok tecrübeli bir oyuncu. Ne kadar tecrübeli olursa olsun çıkmaması lazım. Çıkıyorsan o topu alman lazımdı. Ama bazen de futbolda bu var.
1: Ya bu işte kader falan diye düşünebilirsin ama ben ona çok fazla katılmıyorum. Çünkü yani bu denli kalecilerin bu tarz hataları yapıp da takımın şampiyonluktan aşağı düşmesi de Fenerbahçe adına büyük bir taraftar adına. Yani şurada şöyle
2: bir hayal kırıklığı oluyor.
1: Şöyle bir sıkıntı olabilir. Geçen seneden taraftar çok kırgın. Oyuncu da taraftara çok kırgın. İşte bu ortalığı düzeltecek işte buradaki İsmail Kartal'ın ve Aziz Yıldırım'ın bu demeçleri tabii biraz toparlayıcı oldu ama önümüzdeki sene ne yaşanır? Yalnız önündeki savunma hattına baktığımız zaman bu sene daha o Ederson'dan o performansı alabilir misin? Alırsın.
0: Biraz da böyle geçen sene başlangıçta işte mesela bir şey gibi olmadı. Onana Manchester'dan istenmeyerek ayrıldı. Trabzon'da çok güzel bir iğme yakaladı.
1: Hiç de beklemiyordum ben. O kadar performans vereceğini mesela.
0: Arada bir iki defa düşüşü oldu ama yakaladı onu. Yakaladı. Öndeki oyuncularla, taraftarıyla.
1: O birlikteliği yakaladı.
0: Burada da ben Ederson'un bu sene yakalayabileceğini düşünüyorum. Geçen sene çok aidiyet hissetmedi gibi geliyor. Şimdi kalede duruşuna bakıyorum. Bir kaleci ne yapar? Duruşuyla güven verir değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yüz ifadesine bakıyorum.
1: O güveni alamıyorsun değil mi?
0: Şimdi bu sene ona bakacağım.
1: Ben mesela bunu ben stoper oynadım, yıllarca yaşadım. Yani arkamda çok ciddi kaleciler oynadı. İşte Mırmiç'i, Fevzi'si, Murat Şahin'i, yani Gançevi falan çok önemli kalecilerle oynadım. Kaleciler de maçtan önce hep konuşursun. Bende dedim mi bırak, girdim mi yumruğu vururum, kafanı kıs. Sen bende dediği zaman ben asla...
0: Yani zaman zaman bağırıyorsun, zaman zaman hakaret ediyorsun.
1: Tabii zaman zaman sen çıkacaksın, ben çık. O ikilemde kaldığın zaman futbolun en tehlikeli... durumu ve tarafı
0: burası. O bilinmez, bazen bir pozisyon içeride 15 dakika devam eder soyunma odasında.
1: Tabii. Orada sen de hata yapabilirsin, kaleci de hata yapabilir. Onun işte o hataları süspanse edebilmek çok değerli futbolda.
2: İşte kalecinin yaptığı hatayı geri çeviremiyorsun. En sonda o olduğu için.
1: Tabii ki.
2: Kalecinin de işi o açıdan biraz zor.
1: Yalnız adam güzel söylüyor. Yalnız adam işte. Yalnız adam kaleci. Evet. Ama ben Ederson'un çok kaliteli ve kumaşının çok değerli bir kumaş olduğunu çok net bilenlerdenim. Bu sene Fenerbahçe formasıyla bence çok özel işler yapacaktır ki bence Aziz Yıldırım da onunla birebir görüşmesini yapmıştır. Bence Fenerbahçe'de bu sene o savunma kurgusuyla birlikte çok doğru işler olacaktır diye düşünüyorum.
0: Onun bence ciddi bir motivasyona ihtiyacı var. Az önce saydın. Oğuz Çetin, İsmail Kartal,
1: Kayıt.
0: En önemlisi Kayıt. Tabii. Ben Kayıt'ın futbolculuğunda söyle son 20 seneye baktığın zaman kalite Fenerbahçe'de oyuncuydu. Kayıt'ı sayarım. Yine bir başka bir Hollandalı daha sayarım.
1: Hoydonk.
0: Müthiş.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe maç kaybediyordu. Bütün futbolcular soyunmadığı dışına. Van Persie
1: sayamazsın.
0: Sayamam.
1: Yani evet, oraya girmez.
0: Van Persie sayamam. O işi Hollandalı ikisinin arasında çok başka bir şeydi. Çünkü ya hocam samimi söylüyorum. Bütün futbolcular soyunmadığına gidiyor. Duşunu alırken onun bir huyu vardı Hoydonk'un. Formasını arkaya çıkarır. Mağlup da olsa tribünleri gezer. Selamlar. Herkesle konuşur, çok giderdi. Güzel. Yani işte biraz önceki söylediğim o. Orada

0: gönül alıyorsun. Bir kişi oluyor bunu mesela. Beştaş'ta da vardı. Herkes yapardı bunu işte. Zaman zaman Halil Agiç yapardı. Zaman Doğru. zaman Palku yapardı. Hep Doğru. böyle kötü sonuçlarda birisi yapardı.
1: Doğru.
0: E şimdi baktığın zaman burada ben Kayıt'ın gerçekten de saha içinde de saha dışında da bir liderlik şeyini çok net
1: Zaten
0: görüyorum.
1: Zaten o yüzden geldi. Aziz Yıldırım futbol oynadığı dönemde de o aidiyeti çok yüksekti. Takım birlikteliğine çok büyük faydası olduğu için
0: çok ciddi
1: onu teknik adam olarak kullandı.
0: Müthiş
1: çok
0: profesyoneldi. Hocalık kariyeri var. Yardımcı hocalık kariyeri Tabii. var. Fenerbahçe taraftarını tekrar son 10 yıldaki en sevdiği futbolculardan bir tanesi olabilir.
1: Olabilir. Yarın bakarsın işler iyi gider. Önümüzdeki senelerden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü de olabilir. Ona da aday.
0: Olabilir Net bu. Aday olarak ben de görebilirim.
1: Olabilir.
0: Yani çünkü az önce dedik yabancı bir defa. Şimdi günümüzde takımlarında çoğu yabancı olduğu için. Evet. Okan Buruk'un mesela niye ciddi bir avantajı var başarıda? Ben hep geldiği gün de söyledim. Birkaç kere
1: tekrar kulübün aidiyetini çok iyi biliyor. Oradan gelmiş ve başarıların en büyük tavanında.
0: Onun da dışında.
1: Ne var?
0: Okan Hoca'nın İtalyancası, İngilizcesinin iyi olması. O futbolcularla. Iyi. Evet. Hani o havayı birebir yaşarsın ya böyle. Tercüman orada %10 Aynen. gazını kaçırır.
1: Aynen.
0: Bak.
1: Sen birebir de yaşarsın.
0: %10 bana bir şey söylüyorsa o tekrar anlatıyor. Onun gazı. Ama Okan Hoca birebir anlatırken o enerjiyi, sinerjiyi verebiliyor.
1: Onu yaşayabiliyor oyuncuya.
0: Mesela Zaniolo ilk geldiği gün hangi maçtı ya? Oyuna sonradan girdiği maç.
2: Gaziantep miydi?
0: Galiba Gaziantep maçıydı. Gaziantep maçıydı. Tribünde İçeride hazırlanıyor. Baktım hiç tercümanlar rahat. Hatta Mehmet'e kulakları sınırdı. Mehmet dedim bak şimdi konuşacak. 3 dakika İtalyanca konuştular orada mesela. Tabii. Oyunu attı. Girdi golünü attı. Bazen yabancılarla tercüman kullanmadan özel bir şey söylüyorsun.
1: Çok güzel.
0: Onu böyle rahatlatabilecek. Tabii. Ona zaman zaman içini dökebilecek.
1: Onunla aranda kalabilecek bir şey söyleyebilirsin. Şimdi, çünkü tercümana bazı şeyleri söylediğin zaman yarın tercümanın başka bir şekilde sana döndüreceği konular olur.
0: Kayıt da burada teknik adam olarak az önce saydığın Murat Şahinler falan saydın evet. ya mesela yabancı evet. yardımcı olarak. Burada da zaman zaman sazı eline alabilecek bir oyuncu var. Hani teknik adam var. Birkaç kişi daha var orada şimdi. Tam ekibinde yerliler de var.
1: İsmail Hoca'nın oğlu falan da var ekipte. Biliyorsun.
0: Daha önce de vardı.
1: Evet.
0: Yani ben bir şey söyleyeyim. Kayıt İsmail Hoca için çok büyük bir şans olabilir.
1: Bende de şöyle bir şey var. Kafamda şöyle bir düşünce var Fenerbahçe ile alakalı. Bazen Kayıt'ın bu oyuncu özelinde çok doğruları yaptığını anlatırken İsmail Kartal'dan aynı tepki gelebilecek mi? Ya da İsmail Kartal'ın oyunun belirli bölümlerinde orada yapacağı değişikliklerde Kayıt'la terse düşecekler mi? Bu Fenerbahçe için büyük handikap olacak en büyük sebep.
0: Zaman zaman ters düşecekler. Başarı böyle olacak. Zaman zaman ters düşecek. Ama İsmail Hoca da
1: orada düştüğün
0: çünkü.
1: Zaman işte bazen
0: kameralar önünde de olmaz da.
1: İşte orada düştüğün
0: Kamera
1: zaman o bazen sıkıntı yaratabilir.
0: Kamera
1: olacağını çok tahmin etmiyorum ama herkesin tabii mutlaka hem teknik direktör hem teknik direktörün yardımcısına büyük saygı
0: bazen,
1: olacağını
0: bazen oluyor ama bazen ya şimdi oluyor. Ne kadar olursa olsun bazen şimdi oyuncu değişimler kamera da direkt oyuncu çıkarken gösteriyor tabii. O anda mesela bir mimik bir hareket
2: o biraz karakterlerle de alakalı yani Kayıt çok böyle takım oyuncusu olan bir insan yani kamera önünde
0: kulübede de takım oyuncusu ben Kayıt'ın İsmail Hoca yani herhangi
2: bir karakterini bildiğimiz için onu
1: sadece kamera özelinde söylemiyorum bakın bunu
2: kamera arkasında
1: yani Kayıt'ın mesela başka bir dokunma özelliği olabilir saha içerisinde ama İsmail Kartal ona uyum sağlamayabilir bunlar çok önemlidir onun için teknik adamlar bak Vincenzo Italiano 8 tane adamla geldi 6 senedir bu adamlarla çalışıyor hiçbirini ayırmamış çok... niye Adamın ne zaman nefes alacağını biliyor.
0: Abi işte bu ne
1: Şimdi
0: kadar
1: İsmail güzel. Kartal'la Kayıt bunu başarabilecekler mi? Bunu başardıkları takdirde Fenerbahçe'nin yolu çok uzun olur.
0: Ben İsmail'le yani İsmail Hoca'yla Kayıt'ın daha önceden Aykut Hoca zamanında da beraber çalıştıklarını bildiğim için hepimiz de biliyoruz. Evet. O zaman İsmail Hoca ikinci adamdı. Aykut Hoca birinci adamdı. Başkan yine aynı başkandı. Çok güzel söyledin. 8 tane yardımcıyla geldi. Hepsi birbirini tanıyor. Buna bir tane ilave eden Beşiktaş'tan bir taka birisini dahil edeceklerdir. Etmişlerdir. Belki de
1: edecekler diye duyuyoruz.
0: Edilmesi de gerekiyor. Ama bir teknik adam 8 yardımcısıyla geliyorsa ben ona her zaman saygı duyuyorum. Hiç değişmeden geliyorsa.
1: Tabii ki. Demek ki o kadar birbirlerine inançlılar, güvençliler ki.
0: İnanç güvençliğin dışında
1: hepsi bir sistemin parçası. O sistemi yapıyorlar.
0: Sistemin parçası. Biz Tabii de burada ki. Hocalar geliyor. Başkan diyor ki bunu istemiyorum diyor. Aykut Hoca'yı da buradan dolayı tebrik ediyorum. Eğer Kayıt'la çalışmak istemediyse benim ekibim var dediyse. Ya
1: var
0: da,
1: dedi.
0: Ya da başkan şu isim olmayacak dediyse ben Emir Eren'i alacağım deyip de başkan almayacağım dediyse. Orada Aykut Hoca'ya sonuna kadar saygı Tabii. duyarım. Ben bu tip duruşu olan bazı teknik adamlar var Kerem. 10 senedir beraber çalışıyor yardımcılarıyla. X başkan diyor ki şu iki ismi istemiyorum diyor. Tamam ben gelirim yine diyor.
1: Mesela Sergen Yalçın niye hata yapmıştır? Net söyleyeyim. Bak büyük hata
0: Murat
1: yapmıştır.
0: Hoca konusunda.
1: Bütün hocalar konusunda. Tamer Tuna ile çıktı. Tamer Tuna ile çıktı. Sonra Tamer Tuna ile birlikte Çağdaş Atan'la devam edip arkadan Murat Şahin'le. Yani bunları, bu birliktelikleri

0: çok kolay olmuyor bu hayat. Beşiktaş'a geldiğin zaman yanında kimse yok. Sonra ne yaptın? Serkan Reçber'i istedin hemen yanına. Niye? Ona yardımcı olsun diye. Çünkü yanında bir yardımcın yok.
1: Ya bula bula Serkan Reçber'i buldu. Şimdi şey yapacaksın. Serkan tamam da, o kadar çeni çalıştırdı. Hocalığa başladığından beri.
2: Ama o hocaların ayrılığı da biraz hani salt teknik direktöre bağlı olmuyor yani. Onlar da Tamer Tuna da teknik direktörlük kariyerine
0: tabii ki Çağdaş Atan teknik direktör. Ama işte bu tarzda yardımcılarla çalışabiliyorsan, bir de uzun soluklu çalışabiliyorsan başarının en büyük sırlarından
1: bak
0: biri
1: şimdi
0: de
1: ben
0: bu.
1: Burada Murat Şahin'i çok tutmam ama ben söyleyeyim. Mesela Sergen Hoca başladığında benim Murat Şahin yanındaydı. Bu ayrılığın son gelişinde neden olmadığını Sergen Hoca açıklayamadı mesela. Murat Hoca da belki kibar anlamda bir şey demedi.
0: Biz de biliyoruz da.
1: Evet, biz de bir aşağı bir yukarı biliyoruz ama teknik adamlığa başladığından beri bugün bak Sivas, Antep, Rize, Antalya hep yerde vardı Murat Hoca.
0: Vardı, hep vardı. Şimdi, hep beraber çalıştılar.
1: Okan Hoca da ikinci adamı başarılı Fenerbahçe'de Elazığ'dan beri.
0: İrfan
1: Fenerbahçe'de
0: Hoca. İrfan Hoca.
1: Evet.
0: Küme düştü takımdan ya, beri beraber.
1: Onu söylüyorum işte. Elazığ'da başladığı teknik direktörde o günü beraberdi. Elazığ'da ben o günü maçtaydım.
0: Evet.
1: Okan Hoca nick teknik adamlığıydı. Evet. Küme düşürdüler. Beraber hep ona. Hatta Galatasaray'a gelirken Fenerbahçe'de yardımcı hocalığı yaptı
0: i̇şte
1: falan.
0: İşte bu söyledi. Birliktelikler.
1: Son derece de beyefendi. Yani. Son derece çalışkan. Bazen oyuncu değişikliklerinde geç kaldığı için İrfan Hoca eleştiriliyor ama buradan vurmamak lazım. Vurulacak başka bir dünya şey var istersen.
0: Yani oyuncu bence değişikliklerinde artıları çok, eksileri çok az.
1: Ya ikinci adamınız iyi olacak. Ne
0: her
1: olursa
0: zaman.
1: Olsun. İkinci
0: her
1: adam her işte başarılı olacak abi.
2: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe'de hem teknik heyetin durumunu değerlendirdik. Onların birlikteliği tabii ki takımın elde edebileceği muhtemel başarılarda çok büyük önem taşıyor. Greenwood meselesinden bahsettik ki Fenerbahçe'ye oyuncunun yakın olduğunu artık biliyoruz. Eğer ilerleyen saatlerde daha farklı gelişmeler olursa sizi yine aydınlatacağız. Araya gideceğiz, dönüşte Beşiktaş'ı konuşacağız. Çok hareketli geçiyor siyah beyazlar için. Transferde özellikle son günler. Neler yaşandı ve nasıl bir yol haritası var? Bundan bahsederiz. Galatasaray, Trabzonspor ve Dünya Kupası'na da elbette zaman ayırmaya çalışacağız. Zaman ayıracağız aslına bakarsanız. Az sonra beraberiz. Bir yere ayrılmayın. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Reklam. A Spor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyordu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kroon'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi

0: hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarını da sahip oldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Aspor Radyo.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşacağız. Siyah beyaz kulüp son derece hareketli bir dönemden geçiyor. Salih Özcan siyah beyazlı renklere bağlandı. Bu akşam İstanbul'da olacak. Nübel ve Doğan Alemdar transferleri tamam. İlhan Fakılı geldi. Hatta açıklamalarda bile bulundu. Geride ilerleyen dakikalarda mutlaka göz atacağımızı ifade edelim. Belki tek tek bu oyuncular ne verecek Beşiktaş'a? Bunun üstüne değerlendirmelerde bulunabiliriz. Salih Özcan'la da bir başlangıç yapmak güzel olur. Milli takımın da oyuncusu. Orkun'la da birlikte oynadılar ve beraber iyi göründüler bu arada. Bilmiyorum onunla ilgili Emre Eren, beklentimiz nasıl bir seviyede olmalı? İlk 11 için mi düşünmeliyiz, yoksa rotasyonun belki de en değerli parçalarından biri mi olur?
2: Ben rotasyonu düşünmüyorum. Milli maçı izlerken maç bitmeden Savaş Çorlu, Kerem, bir tweet attım. Beşiktaş 6'yı 8'i buldu başkanım, daha niye arıyoruz dedim. Gerçekten bunu başkana da attım yani. Bu yazıyı başkana, çünkü Beşiktaş'ın artık o 6-8-10 oradan bir çıkması lazım. Ki bu iki yerliyle bence çok daha başarılı ve değerli olacak. Orkun'u burada kutlamak lazım. Orkun Kökçü burada çok büyük bir aidiyet ortaya koymuştur. Salih Özcan transferinde de çok ciddi mesafe kat etmesinde en büyük değerlerden biridir Beşiktaş'a. İşte sadece kaptanlık saha içinde olmuyor. Sahanın dışında da bazı gerçekleri ortaya koyabiliyorsan çok daha iyi, önemli işler oluyor. 2 yıllık mukavelesi var. 3 yıllık 2 milyon euro maaşı var kendisinin. 1 milyon euro imza parası var. Hayırlı uğurlu olsun. Salih önemli bir oyuncu. Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben rotasyon değil, direkt oynayabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar geçen sene çok fazla maç oynamasa, aha, ondan önceki sene de çok maç oynamasa, 28 yaşında olduğu için hem milli takımda çok doğru bir görüntü vermiştir, hem de Orkun'la birlikte o sinerjiyle. Bizim Beşiktaş taraftarı çok büyük ve enteresan bir taraftardır. Yani camianın en ağır olaylarından biri, dinamitlerinden biri Beşiktaş'ın camiasının büyüklüğü taraftarından geliyor. Şimdi taraftar öyle bir potansiyele ulaştı ki 2021'den beri Beşiktaş Kasım'da Aralık'ta havlu atıyor Savaş. Havlu atıyor yani. Beşiktaş camiası taraftarı ne yapacak yani? Beşiktaş taraftarı da imkansızları başarmak zorunda. Samsunspor maçında 39 bin seyirciyle gelmişler ya. Takımına o kadar büyük destek vermişler ki. Hiçbir camiada ben bunu göremedim. Ben yıllardır futbol camiasının içindeyim. Yaşım 49. 17 sene profesyonel, 11 sene amatör oynadım. Ve bunun sonrasında da hem izleyici oldum hem yorumcu olarak devam ediyorum. Baktığım zaman Beşiktaş'ta bir kültür var. Bir camia kültürü var. Ya desibel rekoru kırmak çok kolay bir şey değil ya. Guinness Rekorlar Kitabı'nı işte o paydaşlar toplanamamışlar. Onu Guinness Rekorlar Kitabı'na koyamamışlar. 132 desibel. Yani hiçbir camiada olmayan bir gerçek ortaya çıkmış Beşiktaş'ta. O yüzden aidiyeti çok yüksek oyunculara elzem bir şekilde ihtiyacımız var. Hem yönetim kurulunun, hem taraftarın, hem oyuncu birlikteliğin, hem teknik direktörlerin, yani bunların, bu paydaşlar çok kolay yaratılmıyor. Ki ben bu sene Vincenzo Italiano'nun transferlerle birlikte Beşiktaş'ı çok doğru oyunlara götüreceğini düşünenlerdenim. Yapacaktır, bunu başaracaktır ve Beşiktaş camiasının abi bir nefes almaya ihtiyacı var ya camianın. Yani 5 senedir gerçekten ya, işte bu transfer yapıldı, o transfer yapıldı. Van Bronckhorst döneminde hatırlayacak olursanız Galatasaray'a Süper Kupa'da 5-0 kazanıyorsun. Lige çok doğru bir başlangıç yapıyorsun. Kasım'da havlu atıyorsun ya. Yani Beşiktaş camiasının artık bu kabuğundan kırılması gerektiği döneme girdiğini düşünüyorum. Ve çok doğru transferler yapıyorlar. Eli kulağında Trossard. Biliyorsunuz çok değerli bir oyuncu. Salih'ten önce oraya girmek istiyorum.
1: Ayrıca onu ilerleyen dakikalarda konuşacaksak. Çünkü Salih Orkun birlikte ilgili sorularım olacak size. Salih Orkun'u beraber önlerinde başka bir profille birlikte mi düşünmek lazım, yoksa Salih 6, Orkun 8 yanına 1-8 daha mı düşünmek
2: bunu
1: lazım?
2: Bunu da düşünebiliriz. Aslında baktığımız zaman Vincenzo Italiano'nun oynatmış olduğu oyunlara baktığımız zaman hem bunu Fiorentina'da hem Bologna'da yaşadığımız bir gerçek var. Aslında hocanın kurgusu 4-3-3 oynatmak istiyor.
1: Evet.
2: Yani Real'de bunu düşünüyor hoca. Diyor ki ben 3 tane 2-8 bir 6 ile oynayayım. 2 tane kanat varyasyonu yapan oyuncular santrofor gibi ikinci direkten de o pozisyonlara ulaşsınlar. Ama rakip topu aldığı zaman o ikiliyi geriye çekip 4-5-1'e döneyim. Yani oyunu ikinci bölgede tolere edeyim. Yani hocanın en büyük planı ve Beşiktaş'a uygulayacağı motif aslında bu. Ama zaman zaman bunu 4-2-3-1 oynatarak, zaman zaman içeride

0: ettirmişsin. Ya daha Beşiktaş kulübü anahtarlarını mı versin abi sana ya? Ya babası 8 milyon euro istiyor, ona tamam diyorlar. 5 milyon euro imza parası diyor, ona tamam diyorlar. Artı diyor önümüzdeki sene ve ondan sonraki sene imza parası 5'er daha verilecek diyor. Ona da tamam diyorlar. 10 milyon euro maaş, ona da tamam diyorlar. Halen Beşiktaş'ı bekletiyor. Beşiktaş'ı bekletmek bu kadar kolay hadise değil. Yani sevgili Vlahovic de kusura bakmasın, burası da Beşiktaş camiası yani.
1: O mu acaba, menajerleri mi? İşte babası menajerleri.
0: Babası zaten menajer.
2: Menajer evet.
0: Ama baktığımız zaman Salih Orkun birlikteliği bence Beşiktaş'a çok katkı sağlayacak. Ama Beşiktaş'ın sadece iki bölgeye ya da üç bölgeye transfer yapıldığı takdirde bu Galatasaray'la Fenerbahçe formasyonunun arasına girebilecek mi? O bende soru işareti ama... Beşiktaş takımı, tabii ki Trabzon'u atlamayalım ki, geçen sene çok doğru işler yapmış bir teknik adamı var. Çok doğru transferlerle iyi yürüyen bir Trabzon kurgusu var ama Beşiktaş şunu düşünmeli. Beşiktaş'ın en az kalibresi yüksek 5 tane oyuncuya ihtiyacı var ve bunu kısımlara ayırmışlar. İlk 3, sonraki 2, sonraki 2 diye ayırmışlar. Tamamlayıcı oyuncular da geliyor, önemli oyuncular da geliyor ama Beşiktaş'ın bu sene bence çok ciddi atılımlar yapabilecek bir sene içerisinde olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
2: Salih Özcan transferi sana ne düşündürdü Savaş Çorlu?
1: Bir defa çok doğru bir transfer. 6-8 konusunda hocaya katılmama mümkün diye. Bir de şimdi karşımızda bir profesyonel oyuncularca oynamış bir oyuncu
0: Estağfurullah.
1: Var. Yanında hep anlaşabildiği oyuncu ister.
0: Mutlaka.
1: Şimdi Orkun, Salih birlikteliği tutarsa kolay kolay bu ikili bozulmaz.
0: Evet.
1: Hoca... çok beğendiğim bir hoca, gelmeden de geldikten sonra ilk basın toplantısını izledim, gerçekleri takır takır söyledi, çok da net elindeki mevcut kadro için. Önümüzdeki günlerde daha net açıklamalar da bekliyoruz, oyuncular gelsin milli takımdan da dönenler olduktan sonra ve yeni transferlere beraber hocadan çok net tespitler duyacağız. Salih transferi doğru bir transfer, Galatasaray'ın da gündemine geldiğini biliyoruz çünkü o menajerler de önerdi, boşta olan bir oyuncuydu. Salih Orkun ikilisi özellikle Orkun'un performansını arttırabilir.
0: Arttıracak.
1: Ben ona inanıyorum. Çünkü milli takımdaki son maçı üzerinden okumamak lazım. İki futbolcu birbirini çok iyi tanıyor. Gerek milli takımdan gerek normal sivil hayatlarında arkadaşlıkların dostluklarını biliyoruz. Kaliteleri ortada. Orkun geçen sene özellikle ikinci yarıdan sonra çok daha açılmıştı. İlk bir 5-6 hafta, 10 hafta eleştirildi, ağır eleştirildi.
0: Çok eleştirildi.
1: Kırmızı kartları, oradan dönmek kolay değil. Beklentisi yüksek, 30 milyon euro gibi bonservis eden. Ama bugün... Bu sezon ben çok net söylüyorum, bu ikilinin Beşiktaş'ta iyi işler yapacağını düşünüyorum. Beşiktaş taraftarına söylenecek bir şey yok. Beşiktaş taraftarı, sen yarışın içinde 2021'den beri 5 senedir hiç olmadığını söyledin ama son maç Samsun maçı, o maçta dahi sanki şampiyonluk maçıymış gibi.
0: Aynen öyle.
1: Destek, coşku.
0: Müthiş, coşku, hani heyecan.
1: Hep söylüyorum, Beşiktaş taraftarını takdir etmem hep mümkün değil. Galatasaray taraftarı da son yıllarda şampiyon olduğu zaman, şampiyon olmadığı zaman bile ortalama 40 bin kişi oynuyordu. Ama Beşiktaş taraftarını biraz daha mutlu etmek için transfer lazım. Artık maçı sahaya çıkan 11 değil, kulübedeki oyuncular kazandırıyor. Orada kesinlikle. Da 10 tane oyuncum var. Eskiden mesela 8 oyuncuydu, 7 oyuncuydu. Şimdi artık 10 tane oyuncu var, evet. Orada. 5 oyuncu değişikliği var. Kulübeniz sağlam olacak. 5 en az oyuncu transferi lazım Beşiktaş'a. Bu yarışın içinde olması lazım. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u da oraya ekledim. Çünkü geniş kadrolara sahip oldu. Transfer dönemi uzun. Mutlaka Beşiktaş'ta fırsat transferi yapacaktır. Ama Orkun Salih ikilisinin ben direkt 11 oynayan iki oyuncu olacağını düşünüyorum. Yani Kerem söze başlarken dedi ya, acaba hamle oyuncusu mu 11 oyuncusu mu diye. Çok daha iyisi olmazsa bence direkt 11 oyuncusu olur.
0: Ya şimdi geçen sene Endidi'nin performansını gördükten sonra ben direkt oynayacak bir potansiyel oyuncusu olduğunu çok net söyleyebilirim.
1: Endidi yani, kıyaslaması yaparsak doğru.
2: Abi Endidi'nin üstüne çıkar diyebiliyor musun?
0: Kesinlikle çıkar. Kesinlikle. Ya bir kere Endidi ya bizim oyunumuzu o kadar yavaşlattı ki, bunu geçen seneki teknik heyet de söylüyordu yani. Bunu aldığımız duyumlar da buydu. Ya Endidi alıyor, yana oynuyor. Alıyor, yana. Ya böyle oynayacak çok oyuncu var. Premier oynamışsın. Önemli liglerde oynamışsın. Önemli bir transfer olarak gelmişsin. Biraz sorumluluk alacaksın. Özellikle orta saha oyuncuları sorumluluk almak zorunda. İşte Salih'in gelmesiyle birlikte senin söylemin çok doğru. Orkun Kökçü bu sefer kendini 3. bölgeye atabilecek. Rahat atabilecek. Hem orada pozisyon yaratabilecek. Hem attığı şutlarla Beşiktaş'a bir nefes
1: daha
0: sağlayabilecek.
1: Daha şut çekmesi yapacak. Burada
0: tabii ki.
1: Sorumluluğu fazla olduğu için
0: yapamıyoruz.
1: Burada 6
0: gibi
1: zaman
0: oynuyordu abi. Şimdi alıyorsun defanstan oraya gidene kadar. Ya artık atletizm çok yükseldi futbolda. Ki günümüz futboluna baktığımız zaman Süper Lig de öyle çok kalitesiz takımlardan kurulu bir lig falan değil. Atletizmi çok yüksek. Yerinde sert. Sana karşılık verebilen sert, agresif bir lig haline geldi. O yüzden bu ikilinin bence Beşiktaş'ta çok önemli işler yapabileceğini düşünüyorum.
1: Kale sorunu çözdü. En önemlisi bir değil iki yedeği de mesela biz ne olacak, maç olursa kime çıkacak, Emirhan işte neydi o yeni genç kaleci?
2: Doğan.
0: Doğan.
1: Yok kale mesela bu.
0: Ersin mi?
1: şeyden Karagümrük'ten geldi ya, kiralıktı.
2: Emre.
1: Emre mesela.

0: Şu anda tek kaleci Adeşim vardı mesela.
1: Yok zaten Nübel ve Doğan tamam.
2: Tabii ikisi de geldi işte. Onu hayırlı uğurlu olsun.
0: Uzadı dedik ama ikisini birden. Ya böyle olduğu zaman taraftar bekler. Sonunda yine bir ışığı görüyor şu anda. Ciddi evet. Beşiktaş hani tünelin ucunda ışığı değil. Baya baya bir arkada aydınlama ya, uzunları falan gördü.
2: Görmemiz lazım artık. Gerçekten
0: Beşiktaş taraftarı şu anda umutlu hocam. Görüyorum. Muhabbet ediyorum. Herkes şu anda böyle bir
2: heyecanımız var.
0: Heyecan oldu.
2: Evet.
0: Kaleciyle. Trossard transferini de mesela konuşacağız. Onu da artık ciddi gözüyle bakıyorlar.
2: Evet.
0: Dolayısıyla böyle bir ışık, bir umut oldu. Beşiktaş taraftarı.
2: Yeni teknik adam, heyecan. Tek bendeki soru işareti şu Savaş. Evet, bu teknik adamla Beşiktaş oyunu hep ikinci bölgenin önünde oynayacak. Tamam, orada baskılar, kazanılan toplar 6 saniye. Bunda hoca da çok önemli mesela. En azından topu kaybettiğin zaman 5 ya da 6 saniye içinde tekrar kendi takımını kazandırman için orada baskılı pres yapacaksın. Ama işte orada arkada problem yaşar mıyız? Onu da mutlaka o transferlere de biraz değinmemiz lazım. Yani Beşiktaş takımı savunma yön tarafa çıkardığı zaman atletik özelliği yüksek oyuncular var. Hem Türkiye'de var hem Avrupa'da var. Ya orada problem yaşar mısın? Zaten hocanın en büyük sıkıntısı bu. Hoca Bologna'da bile Inter'e karşı ön alan baskısı oynatıyordu ve arkada çok ciddi pozisyonlar yaratabiliyordu rakip. İşte Beşiktaş'ın en büyük tehlikesi bu. İşte burayı da çözebilirse Beşiktaş o zaman bütün taşlar yerine oturmuş olur.
1: Kaleciler açısından artık Beşiktaş'ın kafası
2: müthiş,
1: rahatladı diyebiliriz.
2: Çok rahatız. Bugün itibariyle çok rahatız. Alexander Nübel Beşiktaş tarihinin en değerli kalecilerinden biri olabilir. 29 yaşında 2021 yılında Bayern Münih'e gelmiş ama önünde çok değerli bir kaleci varmış. Forma şansı bulamamış. 2 sene Monaco'da oynamış. Çok değerli işler yapmış. Son 3 senedir Stuttgart'ta da çok beğeniyle izlediğimiz önemli kalecilerden biri. Ayakları çok iyi, yan topları çok iyi.
0: Fabri'den sonra gelen en iyi kaleci.
2: En değerli yani. Bir de sonra. Bu sene Türkiye Ligi'nde performans...
1: Geldiği yer itibariyle Fabri'den daha değerli bir kaleci.
2: Çok değerli.
0: %100 ben Fabri'den...
1: Bence Cordoba'dan sonra gelen bravo. Değerli kaleci. O kadar geriye gitmek.
0: Bravo. Doğru. Yani. Ben son dönemde kaleci sıkıntısı çok fazla yaşadığı için yani mesela Fabri'den sonra o ki çok iyi bir kadroydu. İki şampiyonluk
2: çok.
0: Şenol Hoca'yla evet. Şey, Avrupa'da namalip liderlik çeyrek final.
2: Ama işte çok önemli oyuncular da vardı orada. Orada görebiliyorsunuz. Biliyorduk
0: hocam,
2: yani
0: orada,
2: efsane oyuncular
0: orada, Pepe kulübeye baktığın zaman ben teknik direktör olsam rahatlıkla o zaman 5 oyuncu değişikliği yoktu galiba ama 3 tane evet. Orada almadıklarımda kenarda üzülüyordum yani bundan niye gelemiyor diye. Ya
2: Pepe ile Marcelo vardı mesela o ikiliye bakar mısın yani burası çok önemli zaten savunmaya
0: bakıyorsun
2: çok önemli.
0: Vida sağ beke bakıyorsun Gökhan.
2: Müthiş oyuncular. Quaresma'lar
0: Gökhanlar.
2: Mario Gomez'ler. Ya enteresan ama ben Alexander Nübel'in en iyi performans yaratabilecek bir sezon oyunu oynayacağını düşünüyorum Beşiktaş'ta onu net söyleyeyim. Çok değerli bir kaleci. Çok da beğendiğim bir kaleci ve çok araştırdığım bir kaleci. Tam Beşiktaş yapısına, kültürüne uygun bir kaleci geldi. İnşallah o savunma birlikteliğiyle birlikte. Hani konuşmuştuk ya Fenerbahçe bölümünde. İşte kalecilik çok kolay bir hadise değildir. Önündeki savunmaya da bağlıdır biraz. O savunma doğru işler yaparsa ki Agbadu'nun kötü bir oyuncu olduğuna inanmıyorum ama oraya bir tane lider özellikle mutlaka sol ayaklı. Beşiktaş bir stoper alacaktır. Lucimi vardı mesela. Hocanın çok istediği Bologna'dan ama çıkartamadılar. Çünkü bonservis çok ciddi bonservisler istendi. 27 yaşında çok değerli bir stoper. Sol ayaklı. Hatta ben geçen sene yapmış olduğum yayında aldığım duyumlardan geçen seneki teknik direktörün olmazsa olması Senesi'ydi Bournemouth'tan. 5 sene üst üste oynamıştı. Evet. Çok değerli bir stoperdi ama maalesef bunlara yönelemedi Beşiktaş ama
0: Tayyip Talha'dan bir çıkış bekler misin hocam?
2: Olmaz.
0: Olmadı.
2: Olmaz. Ben hayatımda şunu düşünüyorum yani futbolla ilgili görüşlerim şu denenmişi fazla denemeyi sevmiyorum ben.
0: Bazı hocalar böyle ekstradan şans veriyor
2: ya,
0: falan
2: ya. Futbolda bu denenmişi bir daha denemek çok doğru olmuyor çünkü yapmış olduğu bir hatadan sonra o tribünün omurdanması oyuncunun tamamıyla kariyerini bitirebilir. Evet Emirhan var orada.
0: Emirhan Tayyip
2: zaman zaman Jalo var ama ben şunu düşünmüyorum. Teknik direktör de bence benim gibi düşünüyor. Evet Jalo bu takımın önemli oyuncularından biri olabilir fakat oraya çok daha değerli bir stopere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. İşte.
1: O da kötü bir oyuncu değil ama böyle çok aşırı derecede
2: evet yani Beşiktaş'ın
1: değerli bir oyuncu ama nasıl söyleyeyim çok güven veren bir oyuncu da değil ya.
2: Ya biz onu mesela ben bazı maçlar benim için çok klişeleşiyor kafamda. Bir Alanyaspor maçını unutamıyorum. Sergen Yalçın'ın geldiği ilk maç. Ya takım 1-0 mağlup. O Rafa Silva ile falan o baskıyı yapıyorsun. Golü bulacaksın. Arkaya atılan bir topla penaltı yaptırıyorsun. Yani hiç olmayacak bir pozisyon. Bir de ben savunmacının ceza alanının içinde kayan savunmacıyı sevmiyorum ya.
1: Ayakta kalıcı.
2: Ayakta savunmacı. Kalan savunmacıyı seviyorum. Mesela Osterwolde. O da bende klişeleşti. Beşiktaş maçında hatırlar mısınız? Türkiye Kupası'nda. Černý. Ceza alanının içine girdi. Osterwolde çok süratli bir şekilde geldi ve duramayacağı belli zaten. Kontrol kaymak olsun. İstedi. Černý bir çekti, golü yedi. İşte Fenerbahçe de belki klişeleştirdi oyuncuyu. Onun için Ake'yi yaptılar. Yoksa Osterwolde bence önemli, Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilecek bir

0: potansiyel stoperi. Ama işte onun önüne oyuncu geçti. Tayyip de öyle. Jalo da öyle. Beşiktaş'ın mutlak lider özellikli bir stopere ihtiyacı var. Oyunu arkadan çok doğru okuyabilecek.
1: Çok iyi bir partner lazım hocam.
0: Tabii yani. Oyunu çok doğru okuyabilecek. Ayakları iyi. Orta sahayla ilişkileri iyi olacak. Rakibe baskıya gittiğin zaman çok doğru hamle yapabilecek stopere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. O yüzden ben bu konuda Beşiktaş'ın stopere ihtiyacı olduğunu, hatta bir de sol beke müsaitse zamanımız.
1: Vida gibi bir stoper lazım mı hocam?
2: Müthiş stoper. Sol bek şu an geldi lazım. Zaten. Kasumotar.
0: Geldi de işte bende soru işareti var. İyi araştırdım. Oyuncuya baktım. Hı hı. Oyuncu 3 yıllık kariyeri var. Monaco'da 3 yıllık kariyeri var. Fakat oyuncu hem çok maç oynamamış bir. İkincisi Oliver Silva diye bir oyuncu var. O sakatlığından sonra zaman zaman forma bulmuş ve o sakatlığını bitirdikten sonra bu oyuncu gene yedek kulübesine mahkum olmuş. Yani Beşiktaş'ın lider özellikli, yani Masuaku mesela. Niçin gönderdik yani Masuaku'yu? Ya Masuaku evet seyirciyle bir problem yaşadı 4 hafta. 5. 6.
1: Ama hala yeri dolmuyor hocam.
0: Abi 5. 6. haftadan sonra Savaş, Beşiktaş seyircisi dedi ki ya biz bu adama haksızlık yapmışız dedi. Kardeşim dedi ya. Bütün Türkiye bu adamı konuştu. Biz bu adamı bedelsiz bir şekilde gönderdik. Benim de işte katlanamadığım şey bu. Arkasından getirdiğimiz Jurasek Beşiktaş tarihinde bir ilktir ya. Ya Beşiktaş sol beklerden çok çekti. Ha, İbrahim Üzülmezler'den sonra falan. Ya bu oyuncu Gençler Birliği maçında oyuna giriyor abi. Beşiktaş takımı 1-0 önde. 1 dakika sonra kendi kalesine gol atıyor ya bu oyuncu. Ve Beşiktaş o gün 2-1 mağlup oluyor. O gün şampiyonlukla ilgili bütün ilişkilerini kesti Beşiktaş. Ve Jurasek devre arası gitmek zorunda kaldı. Yanlış bir transfer olarak. Yani ben de o Atara biraz kafamda soru işareti. Onu net söyleyeyim. Yani tam kararlı değilim. Demem hani bu mi? Adam bu takımı alır, uçurur, götürür. Sol kanata Beşiktaş oyuncu aramaz diyebileceğim.
2: Rıdvan'ın
0: oyuncu...
2: oradaki varlığı ne düşündürüyor?
1: Denenmiş dedi ya, denenmekle. Rıdvan gitti, geldi, ben daha güçlü gelebileceğini düşündüm. O da yetmiyormuş gibi Yasin, sol stoper.
0: Olur mu olmaz mı?
1: Olur mu olmaz
2: Rıdvan
1: mı?
2: Çok mu kötüydü sence?
0: Bence değildi.
2: Tamam.
0: O bence zaman ayakta yani... kalan en önemli oyunculardan biri tamam, oldu
2: Rıdvan
0: zaman zaman.
2: Utara,
0: ben de zaten şunu diyorum. Yani
2: Rıdvan'a güvenerek belki bu hamle yapıldı.
0: O Atara belki evet uzun vadeli bir çalışmadır Beşiktaş adına. 21 yaşında çünkü. Önemli işler yapabilir ama o 3. bölgede de zaman zaman takıma katkı sağlayabilecek potansiyel oyunu var ama biz gene önümüzdeki sene Rıdvan'ı izlersek şaşırmam
1: ben. Hocam ben dışarıdan gördüğüm mücadeleci ve karakterli. Üzgün de bir duruşu var. Yani Rıdvan'ı ben çok fazla tanım ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla
0: çok
1: beyefendi. Ben öyle. O konuda ben öyle oyuncuyu çok severim. Yani bazen bazıları vardır karakteri kadar ama onun dışına çıkmaya çalışır mücadeleci bir karakteri var.
0: Kesinlikle.
1: Fakat sol beklerin biraz daha böyle boylu fizikli olması lazım.
0: Biraz mesela. Daha atletik özelliği yüksek. Yani rakibi önüne aldığın zaman
1: karşında öyle bir kanat oyuncusu oluyor ki çünkü onun mücadele gücünü, yoksa Rıdvan benim çok beğendiğim. Beşiktaş'a para kazandırdı. Şampiyonlukta baktığı zaman
0: geri döndüğünde de şu kadar para dediler. Aynen ona öyle. Hiç itiraz etmeyen bir görüntüsü oldu.
1: Böyle karakterli oyuncuyu severim.
0: Lazım.
2: Yani geçen
1: yedek
2: sene
1: de olsa olmalı yani.
2: Bu arada Monaco'da Otara'nın önündeki oyuncu Caio Henrique'ymiş.
0: Henrique.
2: Sezonda zaten 27 maçı var. Bu arada o da Ajax'a transfer.
0: Transfer oldu.
2: Evet.
0: Bir sol bek daha aldılar ama.
2: Evet. Yani sol bekleri elden çıkarmışlar.
0: Çıkartıyorlar.
2: Evet. Orada bir rotasyonda bir değişiklik.
0: Yani şimdi benim kafamdaki soru işareti şu. Şimdi 21 yaşındaki bir oyuncu bu kadar bedelli nasıl çıkartırsın? Demek ki adamdan 3 sene içinde bir gelişim göremediğin için çıkartmak zorunda kalıyorsun.
2: Neyi belki burada olur.
0: Ya bizim en büyük amacımız ve hedefimiz o. Keşke olsa da en azından Beşiktaş 8 sene 9 sene sol bek aramasa.
1: Bazen bir zaman var mesela, o zamanı yakalamak lazım. Sacha Boey mesela transfer edildiği zaman o dönemde mesela herkes şunu söyledi. Ben de onu söyleyenlerdenim. Ya Fransa'da bu adam 20 yaşına kadar olsaydı zaten birini bunu yakalardı dedik.
0: Evet.
1: Aldık, yarım sezon oynadı. Sonra kadro dışı. Okan Hoca'nın ilk senesinde kadroya giremedi.
0: Evet, sonra
1: kaldı. Sonradan
0: Duba'nın yedeğiydi. Duba sakatlandı, oyun oynadı
1: Duba
0: değil mi?
1: Duba sakatlandı. Tam atla sakatlanmadan kamp dönüşünde burada tek başına çalıştı.
0: Evet.
1: Hiç unutmuyorum. İlk maç Antalya maçıydı galiba. Ben Sacha Boey 11 dediğim zaman sevgili Ceyda kulaklar açtı. Nasıl yani dedi. 11 dedim, Sacha Boey vardı zaman. Direkt 11 ile girdi. Müthiş bir gelişim gösterdi. Bayağı bir 30 milyon euro para. Bazı futbolcular var mesela. Şimdi bu Kerem'in söylediği şey de bu olabilir. 21 yaşında bir yerde olmayan.
0: Zaten o amaçla alındı.
1: Denenmiş
0: işte camiası... diyorsun
1: ya, denenmiş. Orada denenmiş ama sendeki denenmişlik farklı olabilir. Bir ben... de şu anda 23 yaş altına da uyuyor yabancı olarak baktığın zaman.
0: Ben sadece burada seyircinin biraz gazını almaya çalışıyorum. Çünkü seyirci büyük beklenti içine girdiyse bu oyuncuyla alakalı. Yarın, çünkü biz bunları çok yaşadık. Bu camia içinde çok yaşadık. Yarın bu iki performans, kötü performans sergilediği zaman, takıma büyük katkı sağlayamadığı zaman oyuncudan çıkmak zorunda kalır.

0: biliriz. O yüzden diyorum ki ikisi birbirini dolduracak.
1: Bu aslında bunu anlatmak için aslında bir fırsat. Şu andaki bu 23 yaş altı hocam kulüplere, başkanlar, hocalara anlatmak. Yani 4 tane oraya oyuncu alacaksan
0: mecbursun.
1: Böyle oyuncu aldığın zaman alma mecburiyetin yok. Boş bırakırsın.
0: Tabii.
1: Ama aldıysan da bunları yanıt. Bak bunu biz aldık. Standartlara uygun. Ekonomik olarak da kiralık olabilir, satın alma opsiyonu olabilir. Yani belli şartlar koyarsın. O oyuncuya da beklentiyi fazla yukarı çıkarmazsın. Oyuncuyu da rahatlatırsın.
0: Tabii.
1: Bu aslında bir fırsat bu yani yaş olayı.
0: Zaten fırsat transferi gibi yapıldı.
1: Zaten 21 yaşındaki oyuncuyu, olmuş oyuncuyu alamazsın hocam. 21 yaşındaki olmuş oyuncu senden 50 milyon euro istiyorlar.
0: Alamıyorsun. 40
1: milyon euro istiyorlar.
2: Evet.
1: Yani can doldu ya da onun gibi yabancı oyuncular doldu.
0: Zaman
1: gibi.
0: Zaman bu tarz transferleri de yapılacak tabii ki.
2: Az sonra Trossard'ı konuşacağız ama öncesinde yine bitmiş bir transferden bahsedelim. Ama dediğim gibi Trossard'a geniş zaman ayıracağız, o kesin. Beşiktaş'ın Clermont'dan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı çok büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu söyledi. İlhan'ın açıklamalarına bakalım. Onunla ilgili de değerlendirmemiz olacak.
3: Je suis prêt à commencer cette saison.
4: Teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir şekilde burada karşılandım. Benim için de çok güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum. İşin çok büyük bir adım bu. Beşiktaş gibi tarihi bir kulübün bana bu şansı vermesi benim için çok değerli. Tabii ki Fransa'da başladım futbol kariyerime. Zaten Fransa'da doğdum, büyüdüm. Ama burada da çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Şimdi şu an hala idolüm Neymar. Oyun stilim olarak da söylemem gerekirse daha çok topla hareket etmeyi, birebirlerde kalmayı seven birisiyim. Ve tabii ki gol atmayı da çok seviyorum. Tabii ki biliyordum hocanın sistemini. Zaten antrenmana çıkınca da bunu daha da iyi anladım. Tabii ki her kulübün, her hocanın bir sistemi var. Biz de bununla tabii ki uyum sağlayacağız. Tabii ki benim en büyük amaçlarım, hayallerimden biri de birinci lige çıkmaktı. Tabii ki bu birinci lig seviyesi Beşiktaş gibi bir büyük, çok büyük bir kulüpten gelince benim için de hayallerimin gerçekleştiği bir duruma evrildi.
2: İlhan Fakıl'ın açıklamalarına göz attık. İzleme şansın oldu mu hiç İlhan'ı?
0: Yani birebir izlemedim. Hı hı. Ama maçlarını izledim, takip ettim. Videolarına baktım. Özellikli bir oyuncu, tamamlayıcı bir oyuncu olacak. 20 yaşında Clermont'ta önemli işler yapmış. 22 maç 4 gol. Asistleri de var. 3-4 tane de asist yapmış ama yani Beşiktaş onu direkt oynatabilecek bir potansiyel oyuncusu olarak almadı.
2: Kadro genişliği.
0: Kadro genişliği açısından Beşiktaş'a çok ciddi bir şekilde katkı sağlayacak zamanlar da gelecektir. Yani özellikli bir oyuncu. Çok çabuk adam eksiltebilen özelliği var. Bizim bu tarz oyunculara çok ihtiyacımız var. Özellikle geçen sene bunu çok sıkıntılı bir şekilde yaşadık. Bu oyuncular oyuna girdiği zaman bazen skor sıkışacak, bazen öne geçeceksin, geniş alan yakalayacaklar. Bazen dar alanda bu işleri yapabilecek bir kapasiteye sahip.
2: Sabah Çorlu.
1: Ya genç bir oyuncu. Çok fazla izlemedik tabii ki yani. Ama hocam anlattı.
2: Öyle bir çabukluğu var oyuncunun.
0: Var. Yani çok çabuk adam eksiltebiliyor.
2: Böyle bir heyecan, topu ayağına aldığında heyecan yaratacak bir isim.
0: Taraftarının sevdiği tarzda
1: evet,
0: oyuncu.
1: Zaten orayı yakaladığın anda
0: tabii, bitti.
1: Gidersin.
0: Evet.
1: Yani orayı yakaladığın anda.
0: Bu işler şöyledir. 2-3 maç fırsat bulursun. Skor anlamında Beşiktaş'a çok ciddi katkılar sağlarsın. Bir bakarsın hiç ummadığın adam oturur. Bu adam devam
1: orada
0: eder.
1: Orada hataya da telafi var hocam.
0: Çünkü bu tarz teknik adamlarla Savaş ben çalıştım. Bu yeni gelen yabancı. Ben mesela John Benjamin Toşak'la çalıştım. Biz kadroyu zorluyorduk ama oynama şansımız yoktu. Nihat Kahveci, ben, Savaş, Aydın, 4 tane, Hikmet, rahmetli. Beşimizi birden oynattı bir derbide. Ya bu oyuncu bu tarz teknik adamlar bakmaz. Oradaki performansa bakarlar. Ve maç içerisindeki o yapmış olduğun hareketlere bakarlar. Orada o enerjiyi ve sinerjiyi yakaladığı anda devam ettirirler. Bu da onun için büyük bir şans olur.
2: Derbi TSD kupası mıydı?
0: Evet. Yok. TSD kupası değildi. Türkiye kupası maçında oynadı.
2: Ha, Türkiye kupasında. Evet. Hep beraber 5 evet. tane genç oyuncu.
0: 4 tane genç oynadı ki biri de sonradan girdi mesela. Evet. Onu yapabiliyordu. John Benjamin Toşak ya. Ben çalıştım. Altyapıda biz hazırlık maçı yapardık. Her perşembe altyapıyla maç yapardık. Bazen oynamayan oyuncularla çoğunlukta yapardı falan. Nihat Kahveci'yi gördü orada. John Benjamin Toşak hiç görmemiş. Come on Nihat dedi. Çağırdı yanına. Biz de yanındayız. Bir şeyler anlattı. Tercümanı çağırdı falan. Ertesi gün bir baktık Nihat Kahveci A takıma geldi. Bize geldi. Bir hafta sonra Samsunspor maçına gol attı.
2: Görmüş hemen oyuncuyu.
0: Gördü ve çalıştırıyordu, kendi çalıştırıyordu. Bu tarz teknik adamlar genç oyuncular için büyük şans.
2: Kesin.
1: Burada çok güzel konuya değindi. Bak aslında Fenerbahçe'de de var bu mesela. Beşiktaş'ta da var. Yabancı hocaların altyapıdaki yerli hocalara bakışı daha farklı oluyor.
0: Çok başka oluyor.
1: Biz burada mesela
0: maalesef. Biz onlardan hiç fikir almamak.
1: Ben mesela Şenol Hoca, gibi bir düşünüyorum. Fatih Terim, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, İsmail Hoca baktığın zaman böyle bu kadar altyapıya hakim, altyapı

0: adamlar yerleştirme konusunda kendiler, yabancılar kadar da bilmiyorlar yani.
1: Evet.
0: Altyapıya hoca veriyorsa bunu Fatih Terim veriyor, Şenol Güneş veriyor. Altyapıya evet. yardımcı veriyorsa onların belediyesinde. Ama çıkartamıyoruz. Ama yabancı hoca geliyor, bir kere izliyor, çıkarıyor.
1: Müthiş.
0: Fenerbahçe'de yani. Mesela bu sezon 2-3 tane ben genç bekliyorum. Beşiktaş'ta da mutlaka olacaktır. Ben bak mesela bekliyorum. Şu anda bu kampta bayağı bir genç var.
1: Var var. Çok
0: onlardan
1: genç
0: birkaç
1: var.
0: Tanesini mutlaka i̇şte bunu, İtalyan'a koyacak.
1: Zaten
0: bizim bunu... hocalarımız işte biz 50 yıldır futbolun içindeyiz, 40 yıldır futbolun içindeyiz.
2: Güven. Biz bu işi çok iyi biliyoruz.
0: Şeyiniz de var.
2: Aşağıda oyuncumuz
0: ya
2: yok.
0: Ya sevgili hocam.
2: Maalesef.
0: Kredi olarak da İtalyan'dan daha fazla krediniz var. Ya da evet. Okan Hoca'dan fazla krediniz var.
1: Ya abi.
0: Şimdi bunu Okan Hoca'ya da vuralım mesela. Okan Hoca 4 yılın şampiyonu. Madem ki öyle altyapıyı kendi adamlarınız. Orhan Atik var altyapıda. Çıkarın abi, bir tane oyuncu çıkarın ya.
1: Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. İlk Şampiyonlar Ligi olduğu sene. Hoca da Swiss Otel'de kalıyor. Ben de antrenman performansım ya çok üst düzey. Yani antrenmanda yani nefes almıyorum yani. Kormayı alabilmek için. Almanya'ya gideceğiz. Çarşamba günü maç. Pazartesi günü otele çağırdı beni. Gittim otele. Dedi Janker var dedi karşında. Oynar mısın dedi bana. Yaşım 20. Oynarım dedim hocam dedim. Ama elim ayağım titremeye başladı. Elim bembeyaz olmaya başladı. Soğudu ellerim. Oynarım dedim hocam dedim. Yarın bir daha konuşacağız dedi. Öyle bana bir şey verdi. Ertesi gün gittim. Dedi ki belki oyunun dedi ilerleyen dönemlerinde seni kullanacağım dedi. Direkt oynatmayacağım seni dedi. Biraz da sevindim açıkçası. Münih Olimpiyat Stadı'nda. Çünkü Almanların çok önemli. Kaptan Oliver Kahn var. Mehmet Scholl'lar var. Mateus'lar var. Zaten sahaya bir gittik. Biz o dönemde bizim tesislerde çok ciddi bir şekilde problem vardı sahalarımızda. Oraya bir gittik. Mehmet abi dedi ki Şifo Mehmet. Arkadaşlar dedi. Burada dedi pas hatası yapanın kalbini kırarım dedi. Yani bu tarz o kadar güzel sahalar. Ki ilk ısıtmayı orada görmüştüm dünyada.
3: Hı hı.
1: İlk ısıtmalı kulübe oradaydı. Oturdum. O kadar soğuk bir hava vardı ki Savaş Çorlu. Sıcacık oldum bir anda. Ya bu ne dedim, ısıtma koymuşlar dedi. Sene 98'den bahsediyorum.
0: Biraz
1: ve oyunun son 20 dakikasında girmiştim oyuna. Yani baktığın zaman
3: 78'de Serdar Toprak dedi
1: bravo. Yerine. İşte 80 yani evet, 78-80. Evet. Baktığın zaman bu tarz teknik adamlar, bu tarz oyuncular için büyük şans abi. Ömründe hayatında görmediğin şeyi yaşatabilir sana. Ama niye? Çalışıyor. Çalışanı görer.
3: Bu arada Janker'de maça başlamamış. Elber'in yerine Serdar'a girdikten 3 dakika sonra girmiş.
1: Bravo. Bravo.
0: Yani Kerem'le burada yarışa gelsen hep tuş oluruz hocam. Ben, muazzam bu konularda.
3: Ben bakıyordum
1: ama sana. Doğru.
3: Toşak döneminde oynadım maçlara. O dönemde bayağı bu arada...
1: Oynadım.
3: Evet evet.
1: Çok maç
3: İki Bayern maçında da...
1: İki Bayern maçında. Ya ikinci maç, ilk maç İnönü Stadı'nda çok güzel bir 2-1 yaptım. Cezalarının üzerinde işte zeminimiz o kadar kötüydü ki o dönemde.
3: Aha.
1: Bir vurdum. Dediler ki köstebekleri çıkardın. Gazeteciler yazmış ertesi gün. Emre topa vurdu. Köstebekleri çıkardı sağdan diye. Yani çok kötü vurdum yani. Rezil vurdum. Oliver Kahn da şöyle alıverdi.
3: Ya, o gün de Recep Çetin'in yerine.
1: Tabii Recep girmişsin. Abinin yerine girmiştim. Doğru.
3: Evet,
1: doğru.
3: Evet.
1: Takoz Recep.
3: Evet.
1: Güzel anılarımız var. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu tarz teknik adamlar bu tarz oyuncular için büyük şans. Onu da kullanacak oyuncular bence. Çünkü teknik adam gelir. Evet isimler çok önemlidir teknik adamda ama bir oyun planı vardır. O oyun planına sadık olacak herhangi bir oyuncu bir anda sahada görebilirsiniz. Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var mı? Aslında yok. Beşiktaş'ın o Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasına girmeye ihtiyacı var abi bu sene. Hani çok genç oyunculardansa ki o hocayla da biz o sene Türkiye Kupası'nı kaldırdık Galatasaray maçı. Hatırlayacak evet. olsan 2-2 penaltılarda biz aldık Türkiye Kupası'nı. Ya oyuncular Yasin Sülün falan oynamıştı, Hikmet oynamıştı yani. Demek ki bunu başarabiliyor bazı teknik adamlar.
0: Ama işte hep yabancılar. Nerede ne
1: evet,
0: şekilde
1: maalesef.
0: Vereceğine şans vereceğini de biliyor. Bizde mesela en kritik maç illa birinin sakatlanması mı lazım? İlla
1: evet.
0: iki oyuncunun sakatlanması mı lazım? Yani senin orada oynayabilmen için iki tane az oyuncunun sakatlanması lazım. Maç 3-0 oluyor. Kulübedesin. Ben senin önüne kendimi koyuyorum. Bir
1: evet.
0: Üzülüyorum ya türbünden.
1: Evet.
0: Ya 3-0
1: giremiyorsun.
0: Diyorum ya. Ya diyorum niye diyorum bu diyorum girmiyor diyor. Emre Aydın niye
1: evet.
0: almıyorsun diyorum
1: evet.
0: mesela ya. Ya 3-0. Geçen sene Fenerbahçe maçlarına bakıyorum. Birçok genç oyuncu var. Galatasaray'da keza aynı şekilde.
1: Evet.
0: Ya Can Armando. Geçen sene son maç. Skor yakalanmış. Şampiyon olmuş takım. O maçta izleyemeyeceksen ben bu oyuncu
1: ne zaman izleyeceğim değil mi?
0: Ne zaman izleyeceğim
1: evet.
0: ya. Senin için de bir fırsat hoca.
1: Büyük fırsat.
0: Yani sen şimdi... Bekle. İki oyuncu sakatlandı. Seni oyuna atıyor. Sen diyorsun ki eyvah ben bu maçta ayaklarım titreyecek. Ne yaparsın?
1: Tabii.
0: Genç oyuncu düşünüyorum ben. Ama 20 dakika, 15 dakika...
1: Yavaş yavaş ısındırabiliyorsan oyuncu. O zaman oyuncudan bir şey alabiliyorsun.
0: Fenerbahçe Daum zamanı yine sen Toşak'tan örnek verdin. Servet Çetin O dönemde 7 hafta 8 hafta kulübede oynamış, antrenmanda bile çift

0: Kale maçında Özgün oynamıyor. Milan maçında Şevçenko akşamına dedi ki adamlar sakat, yarın Şevçenko'ya karşı oynayacaksın. 35
1: ama
0: dakikada
1: çıktı aslan gibi de top oynadı.
0: Oynadı. 2-3 tane pozisyon verdi. Sonra kimli Milan maçta iyiydi ama yani sen bir oyuncuyu o adam sürekli niye 7 hafta oynamamış? Hiç mi 15. dakika 20 dakika böyle sahaya girecek
1: hiç
0: şekilde?
1: Hiç mi göremedin diye.
0: Sonra toparladı, aslanlar gibi yürüdü gitti mesela yani. Mesela o zaman çalıştı.
1: Buna bir örnek mesela Jose Mourinho diyebilirsin. Yusuf Akçiçek gibi bir oyuncuyu çıkardı ya. Kim oynatırdı ya? Oynatır mıydı İsmail Hoca ile şey Aykut Hoca? Çok zorlanarak
0: tabii
1: oynatırdı.
0: Canım.
1: Ya oynatırsın belki. Hiç oyuncun yoksa oynatırsın ama elinde
0: hiç oyuncu
1: var.
0: Hiç olmadığı zaman işte.
1: Ama elinde oyuncun varken oynatıyor seni.
0: Ya hiç oyuncu olmadığı zaman mecbur bu şekilde yani. Gökhan Zan serbest sakatlandı. Semih Kaya stoper oldu mesela evet. Sonra. Ama stoper bir maçta olmadı. Kartal'a gitti oynadı. Kamplarda tabii bir ki mücadele etti. Yani o çocuk da hep oynayarak ve bir şey yaparak mücadele et geldi.
1: Doğru.
2: Geride kalan dakikalarda özellikle önceki bölümde Mason Greenwood'u konuşurken Osimhen örneği vermiştik. Greenwood'un da gelişiyle beraber eğer bu transfer biterse ligin böyle ligdeki bazı dengeleri değiştirebilecek oyuncular arasına ekleneceğinden bahsetmiştik. Sanki burada eğer transferi noktalanırsa aynı kategoriye koyabileceğimiz bir isim var. Adı Beşiktaşlı anılıyor. Leandro Trossard'dan bahsediyorum tabii ki. Müthiş. Bekliyor muyuz Trossard'la ilgili? Çok sıcak bir gelişme, temsilcilerinin bugün İstanbul'da olacağını biliyoruz. Bu da işlerin böyle bu transferi bitirme yolunda rayına epey oturduğuna dair bir emare gibi sanki.
1: Çok Beşiktaş için çok önemli bir transfer olacağını düşünüyorum ve çok yakın zamanda hatta saatler içerisinde dün bunu paylaşmıştım. Bunu da yönetim kurulundan almış olduğum bilgiyle paylaştım ki Savaş Çorlu çok iyi bilir. Biz Savaş Çorlu'nun eline su dökemeyiz bu konuda. Çünkü o gazetecidir. Onun görevidir. Hani ben gazeteci falan değilim ama tabii ki camia taraftarına bir şeyler anlatabilmek için mutlaka bunu soruyoruz. İçeriden dışarıdan her yerden teyit ettirmeye çalışıyoruz. Trossard'la gelinen son nokta 18+2'ye bir kere Arsenal'le anlaşma bitti. Onu yaptılar ve Trossard Beşiktaş'ta oynamak çok istiyor çünkü biraz da Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var. Dünya Kupası Beşiktaş'ın biraz belini büktü. Şundan dolayı büktü. Dünya Kupası'nda bu oyuncu oynamasaydı belki 5 milyon euroya getirebilirdin ama şu anda 8,5 milyon euro maaş konuşuluyor. Ki temsilcisi 5 yıllık diye düşünmüş ama Trossard'la görüşülmüş 3+1'e okey demiş Trossard. Bugün son neanslar konuşacak büyük bir ihtimalle yani bir sıkıntı olmaz ise ki bizim Serdar Adalı döneminde bazen böyle sütten ağzımız yandı yoğurdu üfleye üfleye yiyoruz. Geçen sene aynı iki şeyi yaşadık. Kyle Walker Peters'ta yaşadık. İş tam bitmek üzereyken masadan kalkıldı. Bir de Fenerbahçe'den Osayi Samuel her şey bitmişti. Son Serdar dakika babasının istekleri yüzünden Serdal Başkan'ın da böyle bir dik duruşu var. Yani inşallah böyle bir problem yaşamasın. Trossard Beşiktaş'ta olsun. Trossard çok büyük bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Evet, yaş olarak, barem olarak biraz Beşiktaş'a uygun mu diye soracak olursan, barem olarak Beşiktaş 28-29'un üzerinde son sahibi olduğumuz oyuncularla ilgili görüşmek istemiyorum diyor başkan. Fakat bu çok değerli ve önemli bir oyuncu.
2: Yani bir tane, iki tane de olabilir.
1: Tabii bunlar olacak. Bunlar olmalı zaten Beşiktaş takımında. Ya biz o bölgeye de Trossard'ı kazandırdığımız takdirde bir kalıyor santroforumuzda çok değerli bir santrofor. İşte burada da belki Lukaku olacak, belki Patrick Schick'e tekrar geri dönüldü ki sezon sonunda bu konuşuluyordu. Ön planda Patrick Schick vardı Beşiktaş'ta. Sonra hocanın gelmesiyle birlikte Vlahovic'e döndü Beşiktaş. Hatta başkan şunu da demiş, Lukaku'yu istiyorsan hemen getirebilirim demiş. Yani Beşiktaş'ta bugün yarın çok önemli transfer gelişmeleri olacak ama Trossard bence Beşiktaş'a çok büyük bir hayat vereceğini düşünüyorum.
2: Bugün de bir takım gelişmeler yaşanabilir.
1: Bekliyoruz.
2: Aspor ekranlarından. Beşiktaş taraftarları kesinlikle ayrılmasınlar. Çünkü Beşiktaş transferde gaza bastı ve Leandro Trossard konusunda da dediğim gibi gelişmeler bekliyoruz. Savaş Çorlu açıkçası beni çok heyecanlandırıyor bu transfer olasılığı. Sende nasıl hisler doğuruyor?
1: Beni yani, senden daha çok heyecanlandırıyor. Ona eminim. Gerçekten.
2: Ona eminim.
0: Bu sene şunu söyleyebilirim. Net. Artık şampiyonluk yarışında iki takım olmayacak.
1: İnşallah.
0: Dört. Beşinci takımı da Başakşehir olarak koyuyorum oraya. Yani o yarışın içinde hep olacak.
1: Samsun Göztepe gelebilir mi o tarafa sence? Biraz
0: Başakşehir'i daha şanslı görüyorum. Başakşehir, Nuri Hoca geçen sene takıma geç katıldı.
1: Oturmuş bir kadrosu var.
0: Takımı tanıyamadı. Devre arası kısa bir şey. Oturdu. Kendi de tecrübelendi. Kadroya da takviyeler yapıyorlar. Eksik bölgelere takviye yapmaya devam ediyorlar ki orada Başakşehir'de yani gerek hoca olsun, gerek bizim Barbaros Çıdal var orada bu işlere bakan transferlerde. Her an onlar da fırsat transferlerini kovalıyorlar. Başakşehir'i de buraya koymadan geçemem.
1: Evet.
0: Çünkü onlar da her sene bir şekilde, bak yine bu sene Avrupa'da var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Bakıyorum Beşiktaş, Galatasaray,

0: Fenerbahçe Trabzonspor. Atanlarına, tutanlarına bakın abi.
1: Barbaros Gözneli demek istedin herhalde.
0: Barbaros Sidal dedim ya. Barbaros Gözneli'ye selam olsun. Barbaros kardeşim benim.
1: Barbaros
0: çok eskiden tanırım. Barbaros Sidal da iyi gazetecidir. Çok, yıllarca onunla da çalışmışlığımız oldu. İkisine de selam olsun ama Barbaros Gözneli'ye çıdar yaptık. Evet. Bazen oluyor ya böyle
1: olur
0: şeyler. Barbaros Gözneli kardeşime bir kez daha selam olsun o zaman. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon. Atan ve tutanlarına bakalım.
2: Hepsi müthiş işler yapıyor.
0: Hepsi müthiş işler yapıyor. Bana bu sezonki lig heyecan veriyor. Bambaşka bir heyecan veriyor. Hani bir şampiyon çıkacak. Ama kaybeden de alkışlatacak kendini. Aslında özlenen tablo bu.
2: Zaten Savaş biz onu bekliyoruz. Yani biz diyoruz ki yani Beşiktaş bu yarışın içinde nasıl olmalı? Ya Kasım'da Aralık'ta falan değil. Yani Beşiktaş burayı kovalamalı. Bak, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni kovalamalı.
0: Senin futbol oynadığı dönemlerde eski İnönü Stadı'nda kaybettiğin maçlardan sonra alkışlandığı dönem bilirim Metin Ali Feyyaz dönemlerde.
2: Ama bir dönemde yaşadım ben, onu da anlatırım sonra sana.
0: Oralardaki süreçte.
2: Neler yaşadık?
0: Ya onlar var. Flori, o zaman eski Fulya'ya ben maçtan sonra hadi yetişmiyorduk hadi Fulya'ya git. Yasin falan dedin az önce.
2: Tabii, tabii.
0: Yasin bir gün mucuyu açmış. Bir gün önce Beşiktaş'a 2-0 yendiler. Ya isteyse giremedi. Yani sen giremezsin. Orada futbolcu psikolojisi. Dün akşamda kalıyor ama bugün yapamazsın o zaman.
2: Bugün
0: yani.
2: Yok.
0: Akşam yenilmesi sabahleyin o zaman beyaz bir araba markasını vermeyin. Müzik açmış geliyor.
2: Tabii, tabii,
0: orada
2: tabii.
0: Gazeteciler, taraftarlar. Bugün eskisi gibi baskınlar yok. O zaman en kötü bir sonuçta hemen Florida'sın. En kötü bir sonuçta Florida'sın. Deri ağzındasın. Yaşananları hatırlatırsak zaten neler neler oldu ya. Futbolcu demeler. Oralara girmeyelim. Ama o coşkuyu yakalamak lazım. Ben bu sene Beşiktaş'ın özlenen şampiyonluk yarışında olacağına net söylüyorum. Kaybederken de alkışlanacak mı Beşiktaş kurun?
2: Çünkü onu istiyor zaten.
0: Kombineleri yani. Zamlamışsınız abi. %100 zam yapıyorsunuz. Beşiktaş taraftarına kombine al diyorsunuz. Taraftarlardan diyeyim bunu. Ve taraftarlar gerçekten kulübün her zaman sahibidir.
2: Her zaman.
0: Her sene %100 zam yapıyorsunuz. Ona rağmen kombine bitiyor.
2: %134 yapmış Sayın Başkan da bizim şimdi.
0: Kaç yapmış?
2: %134.
0: O bayağı.
2: Ama neyi yaptı?
0: Keseyi.
2: Çünkü çok düşükte kaldı kombineler geçen sene. Madem o kombineleri o zamandan yukarıya çıkartıp bu zaman %75 yapabilirdin. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın çok altındayız fiyat anlamında baktığımızda.
0: Ama neden biliyor musun? Başarısız olduğu için zam yapamıyordu fazla. Bu sene bu takıma inandığı için %134'ü bir anda ondan yapmış bence yani. Bu
2: ama
0: sene yarışmacı bir kadro.
2: Ama biraz da çok başkan burada bence bir iyi niyet gösterip
0: abi
2: bence
0: zaten taraftar. Ya bak şimdi taraftar forma alamıyor.
2: Ya.
0: Forma bugün en kötü ihtimal olmuş 6-7 bin lira.
2: 7 bin liradan aşağı forma yok evet.
0: Ben bugün bir asper kadar bir maçtan çıkıyorum. Bir baba ismini hatırlayamadım ama iki evladıyla ikisini aynı anda forma alma şansım yok. Ben gidip o zaman korsan ürün almak zorunda kalıyorum da. Bir tanesini orijinal evet. Alsam 3 ay sonra belki birini alabilirim. İmkanı olan 3 de alıyor, 4 de alıyor, 5 de alıyor. Ama gerçekten günümüz şartlarında bir forma 6-7 bin lira pahalı. Zaten yapılan formalar ortada tartışılıyor. Beşiktaş çok güzel bir tanıtım yaptı bu arada. Ben Beşiktaş'ın formalarını da beğendim.
2: Güzeldi.
0: Formalarını da
2: ama
0: beğendim.
2: Ama ben biraz oraya girmek istiyorum. Ben o çubukluğu, bende bir hastalık var. Beşiktaş'ın o çubuklusu var ya. Hani o kalın çizgili çubuklu benim en çok hoşuma
0: giden. Burada da açıklayamıyorlar. Bak
2: güzeldi,
0: burada da ben bildiğimi söylüyorum. Galatasaray'ın 2011 yılında o zamanın KİS adına da Türk Telekom anlaşmasında o günün şartlarındaki o tedarikçi firmaya yapılan anlaşma 10 yıl. Abi hiçbir şeyine karışamıyorlar. Tık tık tık ne yaparlarsa onu önüne koyuyorlar.
2: Ama işte biraz da karışmak bu, lazım abi. Sponsorluk oluyorsa.
0: Şu kadar para veriyoruz diye aldık diye avatıyorlar ya. Galatasaray mesela 1 milyon forma sattı. Şu kadar gelir elde etti.
2: Evet.
0: Beşiktaş'ta değişti firma.
2: Evet.
0: Dedik ki ne güzel. Ama bir bakıyorsun 2011 yıldaki Barcelona formasının aynısı.
2: Evet.
0: Ben görür görmez söyledim. Evet. Ben forma
2: siyahı çok beğendim.
0: Ben koleksiyoncu siyah güzel.
2: Güzel.
0: Beyaz
2: çok
0: da güzel.
2: Gitti.
0: Ama özlenen çubuklar her zaman farklıdır. Parçalı, çubuklu bunlar.
2: Evet. Galatasaray'ın parçalı, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın çubuklu.
0: Yıllarca Galatasaray'da değiştirdi. Parçalı evet. İstediğimiz gibi değil diye.
2: Evet.
0: Ya formalara bu kadar para veriliyorsa o şeyine siz yapın abi. Biraz
2: organizasyonu
0: karışın.
2: Organizasyonu değil mi?
0: Organizasyon değil. Stilistleriniz var, modelistleriniz var.
2: Çok zor bir şey değil mi?
0: Taraftarın sesine kulak verin.
1: O anlaşmalara da bağlı oluyor işte biraz.
0: Anlaşma çünkü sana şu kadar para veriyorsa ben oraya girdiğim zaman o anlaşmada siz ya 10 sene boyunca
2: ama o firma...
0: 2010...
2: Ama o firmalarda şöyle bir şey var. Satmayacağı formayı dizayn etmezler. Onlar da mutlaka çalışırlar bunu. Çok değerli insanlara çalıştırdılar. Bu bir gerçek. Ama biraz daha böyle ortak konsantrasyon.
0: Ben orada biraz
2: daha iyi
0: o konuda o aynı fikirde değilim.
2: Değil
0: çünkü
2: misin?
0: O kumaşlar milyonlar kumaşlar. Çünkü dünyada dolaşıyor. Hayır,
2: kumaş değil şekil önemli.
0: İşte o kumaş şekil. Elinde olduğu için o kumaşı uyduruyorlar. Şekil olarak yoksa ben sezon başında Galatasaray'ın gelecek sezon ya da ikinci yarıdaki son 10 hafta var. Ama orada yapılmış oluyor formalar.
2: Evet.
0: Yarısı
1: forma konusundan
0: oluyor.
1: Çıkalım mı? Artık
2: çıktık.
1: Üstünden zaman
0: çıktık
1: geçti.
0: Doğru.
1: Zaten transfere dair önemli gelişmeler var. Trossard'dan bahsettik.
2: Trossard
1: gelirse zaten sol kanat tamam.
2: Trossard şöyle bir durum var. Bugün başkanla bir görüşme yapacak menajeri.
1: Hı hı.
2: Ve o görüşme esnasında da görüntülü bir bağlantı yapılacağı konuşuluyor.
1: Trossard'la.
2: Evet.
3: En onunla çok kaleci bir... formalama gireyim yine kaleci.

0: Trossard forması en çok satan forma olur Beşiktaş'ta.
1: Hepsi satılsın kitapları. Ya. Hepsi satılsın. Biz onu umut ediyoruz yani.
0: Ya herkesin sevdiği, hayranlık duyduğu futbolcu var. Herkes o formayı alıyor ama şimdi gerçekçi olmak abi, lazım.
2: Bu arada Santifor transferinden bahsediliyor. O olursa isme de bağlı tabii. Orada forma satışlarında Trossard'a başka bir rakip çıkabilir.
0: O zaman mesela şimdi Osimhen Icardi abi gidiyor oraya. Osimhen'i mi alayım, Icardi'yi mi alayım diyor. Burada mesela Trossard artı X bir futbolcu. Gitti zaten hoşuna gider Beşiktaş görevi.
1: Şimdi Kerem
0: gittiği zaman hangisini alacağım diye düşünsün abi. Yeter ki gitsin oraya.
1: Kerem, Osimhen etkisi yaratmak istiyorsan Trossard'ın yanına dünya devi bir santrofor, ki bu konuşuluyor Beşiktaş kulübünde. Dünya yıldızı iki tane oyuncu getireceğini söyledi başkan. Ya, sezon biter bitmez.
0: Bugün yazılan isimler dedi. Bir dönem eteğe döndü abi. Şimdi geçen sene Galatasaray'a, şu anda Beşiktaş'a, ben biraz bu konuda hakikaten şey kaldım ya. Her sene bir şekilde yazılıyor yine.
2: Kimin için söylüyorsun?
0: Ben bugün okudum. Beşiktaş'a Muhammed Salah yazıyorlar mesela şu anda. Yazılandan söylüyorum yani. Bu menajerlerin uyarısı olabilir. Belki gerçekten de böyle bir ilgisi alakası olabilir. Yani hayır diyemeyecek bir transferdi. O zaman
1: tabii ki hayır diyemez.
0: Yani buna şimdi kimse hayır diyemez. Ne kadar etki alırsın, ne kadar anlamalısın bilmiyorum ama forma konusuna gidiyorsak olsak korkunç bir forma satar yani.
1: Müthiş satar. Trossard'ın karşısında mutlaka kenar bir açık oyuncusuna ihtiyacı olduğunu söyledi Vincenzo İtalyano.
2: Sağ kanada.
1: Aslında Orsolini'yi çok istedi.
2: Evet.
1: Oyuncunun çok ciddi bir oyuncu olduğunu biliyorum.
2: Evet.
1: Çok önemli bir oyuncu ve Beşiktaş'a o aidiyette çok önemli işler yapacaktır. Ama işte tabii maalesef çıkış maddesi yani çok ciddi rakamlar istenildi. O yüzden orayı şu anda bekletiyorlar.
2: Bir sol kanat, sağ kanadı da beklemeli miyiz birini?
1: Bence bekleyeceğiz. Çünkü geçen sene Çerni, evet, ben şey demiştim. Rafa Silva'dan sonra Beşiktaş'ın gerçek yeni lideri Çerni olabilir demiştim. Ama maalesef evdeki hesap çarşıya uymadı. Evet, bir Fenerbahçe maçı oynadı, bir Trabzonspor maçı oynadı. Çok önemli işler yapmaya çalıştı ama ondan sonra baktığımız zaman benim teknik heyetten aldığım rapor şuydu. Kendisiyle de birebir konuşmuşlar Çerni'yle. Demişler ki senin atletik özelliğin bu kardeşim demişler. Antrenman performansın, maç performansın Savaş. Önüne koymuşlar. Sen teknik adam olsan oynatır mısın demiş Sergen Yalçın Çerni'ye. Çerni ne demiş biliyor musun? Ben kendimi oynatmam demiş. Yani Çerni'de bir düşüş başladı.
0: Bunu bir de Çerni'ye sormak lazım.
1: Ama Çerni'nin beyanatı bu. Çok net bir beyanat.
0: Vallahi ben onu duymadım diyorum ya. Teknik adamla da Sergen Yalçın, Sergen Reçber.
1: Ya tabii ki mutlaka iki taraftan duymak ben, lazım ama Sergen Yalçın'ın beyanı bu.
0: Rafa olayında da aynı sıkıntı yaşandı. Rafa olayı gitti. Uzun süre sürdü. Hala mesela geçen bir baktım.
1: Rafa olayı başka bir olay ama.
0: Ya belindeki ağrı, biz ona test yaptık falan. Yani ayrılıp gittikten sonra bunların şey yapılması tabii ki doğru. Çerni'de mesela bu düşüşü ben bir futbol sever olarak yani oyuncuya ne kadar bağlayabilirim?
2: Rafa normal bir adam değildi. Psikolojisi normal seviyede olan birisiydi. Ben de çok şey biliyorum Rafa'yla
1: ilgili. Ben de çok iyi biliyorum. Senin bildiklerin hepsini ben biliyorum.
2: Belki daha fazlasını da biliyorsundur. O evet. Yüzden Rafa'yla ilgili ben evet. Hiç Sergen Hoca'yı, Serkan Reçber'i sorumlu kimse, onları hiç sorumlu tutmuyorum açık söyleyeyim. Kendi kafamda
0: ya o kadar yani. O süreci o kadar uzatmayacaksın. Herkesin bildiğini o zaman bütün camia niye bilmedi abi? Siz de biliyorsanız bu kadar
1: yani
0: bu şey olur.
1: Ama ben anlattım ya. Bunu defalarca abi sen beni izlememişsin geçen sene. Ben hepsini anlattım.
2: Camia,
0: senin benim anlattığım.
2: Başkanlar, teknik adamlar böyle çıkıp oyuncuları itibarsızlaştırmıyorlar.
1: Mutlaka.
2: Sen ne hatırla?
0: İtibarsızlaştırmıyorlar mı? Neler yapıldı ya?
2: Bak Necip Mert konusundaki tartışmamızı hatırlıyor musun?
0: Evet.
2: Neden söylemiyorlar? Abi niye söylesinler yani? Beşiktaş'a hizmet etmiş oyuncular. Belli ki bazı problemler oldu. Çıkıp onları kamuoyu önünde sen evinde yaşadığın problemi ifşa eder misin? Etmezsin.
0: Niye sonrasında ifşa ediyorlar?
2: Oyuncuların kariyerine bir saygı gösteriyor.
0: Hayır, niye sonrasında ifşa ediyorlar abi? Şimdi Serkan Reçber'in geçen ben
2: yayında izledim. Öyle Necip'le Mert'le ilgili çok bir şey duymadık.
0: Mert'le ilgili
1: ama çalışırken,
0: bir şeyler
1: çalışırken kulübün içinde çalışırken bunları anlatman son derece yanlış bir hikaye oldu.
2: Etik olmaz.
1: Şimdi
2: yani.
1: Kendini koysana. Şimdi Galatasaray kulübünde çalışıyorsun ve ciddi bir şekilde bir oyuncuyla korkunç derecede bir problem yaşıyorsun ve bunu abi, çözemiyorsun. Anlatır mısın abi?
0: Bir şey söyleyeceğim. Rafa Silva'nın avukatının Beşiktaş tarihinde 6 sayfalık açıklamasını ben 1903'ten bu tarafa bakılsın. Böyle bir açıklama yapan bir futbolcunun avukatına 6 sayfada ben açıklama yaparım abi, kusura bakma.
1: Yapamazsın
0: yani.
1: Neden?
0: Yaparım abi.
1: Ama kriterler var abi.
0: Abi ne? Onun ki kriter değil mi gözünü seveyim?
2: Ama tam biliyor musun? Yollar ayrıldı zaten.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş ondan katkı sağladı.
0: Kimsin sen
1: para
0: ya?
1: Kazanarak.
0: Abi Rafa'nın avukatı bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ta menajerine, futbolcusuna,
1: tamam,
0: yönetimine bir açıklama yaptı.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ona 6 diye
1: açıklama
0: yaparım. Mutlaka
1: onun karşılığında ben de ona katılıyorum. O menajerinin yapmış olduğu açıklamanın arkasından kulüp başkanının abi, ya da kulübün yetkili bir
0: dahil bunun içinde. Ortak açıklama yapacak.
1: Yöneticinin buna karşı bir açıklama yapmasını elzem bir şekilde bekliyordum. Ben de bekliyordum. Hatta bunu da söyledim. Net söyleyeyim. İzmir'de karşılaştık, söyledim. Hatta problemin ne olduğunu da birebir hepsini öğrendim. Ve içeriden de teyit ettim. Çok ciddi problemler vardı abi. Bildiğin gibi değil.
0: Beşiktaş'a yani öyle bir zararı oldu ki sezonu bitirdi.

0: Aynen öyle.
1: Dedin ya şampiyon yarışında diye.
0: Orada zaten
1: Beşiktaş kaç... o arada yarıştaydı ya. Rafa Beşiktaş'ın bütün sezonunu aldı götürdü ve Beşiktaş yönetimi, teknik heyeti burada sınıfta kaldı. O süreci çok fazla uzattılar abi. Beşiktaş kulübünden Galatasaray, Fenerbahçe kulübünden kimse büyük değil abi.
0: Asla
1: Rafa
0: olamaz.
1: Değil ne olursan ol ya.
0: Asla olamaz.
1: Ben o gün de söyledim. 6 sayfaya yakın açıkta oku oku bitmiyor ya. Aldım böyle oku oku.
0: Ama öyle yerden sonra yakalamışlar. Ben hatta ne dedim biliyor musun Savaş? Bu çok özel bir şey ama anlatacağım. Sayın Başkanım dedim ya. En ucra köşede nerede antrenman sahası var? Madem Beşiktaş formasını giymek istemiyor, oraya verin dedi. Oraya bile veremedik dedi ya.
1: Çünkü madde abi, var.
0: Madde var. Madde oraya var bile veremedik dedi. Kulübün içinde oyuncularla birlikte çalışma maddesi var ya.
1: Abi.
0: Var mı böyle bir şey?
1: Bana geçen
0: abi?
1: İşte o Serkan Reşber'in yayında izledim. Geliyordu, antrenmana çıkmıyordu, belim ağrıyor dedi. Evet. Sözleşmede bir şey var. Bele karışamıyorsun diyor.
0: Aynen.
1: Abi, dünya üzerinde herkes bunu yapar o zaman ya. Belim ağrıyor, antrenmana çıkmıyorum.
2: İşte ama, burada o sözleşmeyi yapan.
0: Ama yakalamışlar abi. Ha. Çok iyi yerden yakalamışlar.
2: Yapana sormak lazım bunu.
1: Mevcut yönetim.
2: Mevcut yönetim yapmadı. Yönetim.
0: Ondan önceki yönetim.
1: Ben öyle
0: Hüseyin Yücel zamanında geldim.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Hani geçmişe dönmek istemiyorum ama bel ağrısından dolayı antrenmana çıkmamak alt dediğin gibi en ucraya gönderdi.
0: Benim zaten kafamda çok ciddi bir soru işareti var ama bunu yayında söylemek istemiyorum.
2: Zaten
0: ama
2: o bahsettiğin ya madde Sinan var ya, öyle bir madde koyduruyorsa bu zaten şey demek. Ben size banko sorun çıkaracağım.
0: Çıkaracağım. İyi niyetli değilim demek.
2: Banko ya Sinan sorun çıkaracağım, bana dokunmayın.
1: Sinayder evet. Rafa'dan kötü bir oyuncu. Sinayder Hollanda milli takımının 10 numarası değil. Sinayder bir şey oldu. Bugünkü mevcut yönetimde o zamanlar.
0: Evet.
1: Adamı kadro dışı bırak, altyapıya gönderdiler.
0: Gönderdiler.
1: Ya bu
0: bunlar... Abi bunu yapamadın işte ya, yapamadın yani, elin öyle bir dar ki elin.
1: Geliyor.
0: Ya öyle bir sözleşme yapılmış ki.
1: Tesise geliyor.
0: Ya adam tesise geliyor.
1: Antrenmana
0: adam yemeği yiyor. Antrenmana çıkmıyor. Millet antrenman yaparken o yatıyor. Ondan sonra geliyor.
1: Ben o gün onları kururken
0: oynamayacağım demiş.
1: Noter yarın gelecek. İtmana çıkmadın tesise. Bunlar 90'lı yıllardaydı ya.
0: Ya sevgili
1: ya bugün
0: Savaş, adam Fenerbahçe maçında başkanın zoruyla oynamış ya. Daha ne anlatayım ya. Başkan özellikle gitmiş yanına ya, birebir ya, demiş ki kardeşim bu maç oynamak zorundasın demiş ya.
1: Ondan randıman alamazsın ki abi, az önce anlattık ya, öyle bir adamdan
0: alamadık.
1: O şekilde randıman mı alırsın?
0: Alamadık.
1: Ya? Ondan sonra da diğer oyuncuları etkiler bu.
0: Etkilemez mi? Çerner'in işte etkiler. En büyük problemi o. Çerner hatta şunu demiş. Ya kardeşim Rafa yürüyor, biz niye koşuyoruz demiş.
1: O zaman ben Necip ve Mert'e kızmam abi. Rafa olayını 3 ay sürten, bu şekilde istediklerini yaptıran Necip ve Mert'e hiç kızmam. Necip'e de inşallah o jübile yapılacak deniyor.
0: İnşallah, i̇nşallah yapılacağı yapalım. Söyleniyor.
1: İnşallah.
0: Şimdi
1: yıllar sonra bir jübile
0: Gökhan
1: göreceğim.
0: Keskin ve mutlaka Önder Erzan
1: son şifum
0: ve
1: jübilesini hatırlıyorum. Suat Kaya jübilesini hatırlıyorum. Olsun ki böyle.
0: Tabii ki.
1: Yani futbolun güzelliği bu.
0: Tabii ki.
1: Bir jübile yapılsın futbolculara. Bu kadar emeği olan 15-20 yıl. Her ikisine de oynayanlara şey biliyorsun, efsane.
0: Tabii.
1: Kaç sene oynadın?
0: Ben 3 sene kaldım, 2 sene kiralık tamam, gittim Beşiktaş'ta.
1: Şimdi bakıyorsun 2 sene oynuyor Beşiktaş'ta, Galatasaray efsane. Öyle kolay mı efsane
0: olmak? Falan yok.
1: Efsanelere
0: efsane,
1: büyük haksızlık tamam. Yapıyorsun. Kusura bakma tek tek isim verin burada, şimdi hedef taklası olmayayım ya.
0: Doğru.
1: Gelmişsin 2 tane gol atmışsın Galatasaray'da, Beşiktaş'ın efsanesi.
0: Oldu
1: her Beşiktaş
0: öyle
1: maçında efsane. Ne
0: öyle
1: efsane
0: şey
1: abi, 2 tane gol attın ya.
0: Beşiktaş'ta
1: vallahi
0: 2 tane efsane var ya Beşiktaş'ta.
1: Süleyman.
0: Biri şeref, biri hakkı ya.
1: Bu kadar.
0: Şerefinle oyna, hakkınla kazan. Bizim zaten sloganımız bu Beşiktaşlar olarak yani. Bir de Süleyman Sebe'yi de tabii katabiliriz.
2: Evet, tabii.
0: Ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi başkan biraz...
2: Bir dakikamız var.
0: Başkan biraz gerildi taraftarla. Ben sükunet istiyorum. Birliktelik, beraberlik Beşiktaş'a çok şeyler kazandıracak. İyi takım yapmaya çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyorlar. İyi bir teknik adamımız var. Önder Özen ona yardımcı olmaya çalışıyor. Burada sinerjiyi doğru yapmak lazım. Doğru kurgulamak lazım. Ve doğru oyuncularla yola çıkmak lazım.
1: Başkanın şu andaki en büyük pişmanlığı geçen sene kaybolan yıllarım derse bana derslerdi. Sergen Hoca ile olan devam edilmesi bu kadar ısrara rağmen. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a verdiği maddi manevi zarar çok büyük abi. Efsane ama işte.
0: Evet. Maalesef.
2: Bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde medya mensuplarına yaptığı açıklamalar var. Özbek, 4 sene üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de öyle olacağız. Üst üste 5. şampiyonluğa gideceğiz şeklinde konuştu. Dursun Özbey'in açıklamalarına bakalım. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın eksileri, eksikleri neler? Ne yapması gerekiyor bunları tamamlamak için? Dönüşte konuşacağız.
2: Hatırlayın, tek tek isimlerini saymak istiyorum size. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, De Roysane. Bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Söylenenleri hatırlayın, geçmiş dönemde, geçtiğimiz dönemde. Osimhen'i alacak mı? Osimhen'i getirecek mi? Bu ödeyebilir mi? Yakıştırmaları bir hatırlayın. Ne yaptık? Osimhen'i de getirdik. Demin saydığım Leroy Sané gibi, Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları da Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdık. Bize yapılan yakıştırmalar geçmiş dönemde de hep söylemek kolay mı, yap da görelim gibi yakıştırmalar oldu. Dolayısıyla biz bunların etkisinde hiçbir zaman kalmadık. Galatasaray'ın ihtiyacı olan, Galatasaray'ın bir dünya markası olması hasebiyle ihtiyacı olan her yerlere biz transferleri yaptık. Ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın sportif manada başarılarını planlarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 4 yıl üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de 5 sefer üst üste şampiyon olan takım Galatasaray olacaktır.
1: Dursun Özbey'in açıklamalarını ekranlara getirdik sevgili seyirciler. Üst üste 5. şampiyonluk hedefinden bahsediyor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Ama bu yolda özellikle transfere dair tabii ki beklentiler var. Bu beklentiler karşılanmış değil. Gerçekçi olmak gerekirse bir hareket yok Galatasaray'da. Neden hala bir hareket yok? Eğer bir aksiyon göreceksek bu hangi pozisyonla ilgili olabilir Savaş Çorlu? Ve oyuncu adı verebiliyor musun?
3: Zor soru. Dün orada olsaydım belki birkaç soru diş tedavim vardı. O yüzden gidemedim.
1: Geçmiş olsun.
3: Sezonun ilk toplantısına.
1: İyi misin şimdi?
3: Orada olmak isterdim. İyiyim. Sayın Başkan biraz 2017'lere kadar gitti o tarihin en başarısız döneminden tarihin en başarılı başkanı. Şu anda eğer dönemini tamamlarsa Ali Sami Yen'den sonraki en uzun süreli başkanlık yapan bir isim olacak yani Dursun Özbek. 4 yıl üstte şampiyon takımın başkanı bugün neden bu kadar eleştiriliyor?
4: Neden abi?
3: Biraz öz eleştiri yapmak lazım. Futbolun içinde değil, her yerde öz eleştiri yapmak lazım. Bu sezon takım şampiyon olduktan sonra hala şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Lig bittikten sonra Arsenal'ın 800 milyon euro bonservis bütçesi, bizim 500 milyon euro bütçemiz var derseniz, taraftar, kombine, loca, VIP, sponsor 1 milyon euro üzerinde forma satacak dediniz. Bunu geçersek kalsa 50 milyon euro alacak dediniz. Bunların hepsi ne yaptı taraftar? Beklentiye sokan yine siz. Beklentinin altında yine kalan siz. 4 yıl üst üste şampiyon olan takımın başkanının yönetimini de değiştirdi. Güven de tazeledi. Ardından bir yetki kongresi yaptı gayrimenkuller için. Orada da yetki aldı. Yani genel kurul, taraftar size ne istediyseniz verdi. Taraftarın da iskelet kadromuz şampiyonluktan sonra hazır, gerekli takviyeleri yapacağız diyen de Sayın Başkan Abdullah Kavukçu. Şimdi rakipleriniz Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Transferleri Trabzonspor neredeyse bitirdi. Beşiktaş başladığı gibi hızlı bir şekilde gidiyor. Fenerbahçe henüz bir yaptı ama devamı gelecek. Böyle olduğu zaman da eleştiri ister istemez olur. Bunu iyi anlatabilseydiniz bu tepki olmazdı. Şimdi beklentiye sokan yine
4: sizsiniz.
3: Planlamada bize Temmuz'a kadar süre verin, biz transferlerimizi Temmuz'dan sonra yapacağız deseniz ya da Temmuz'da başlayacağız deseniz yine bir şey diyen olmazdı. Camiadan ne istediğiniz size verildi. Bugün 5. şampiyonluk beklenti o yönde. Kerem başlarken de söyledik. Galatasaray şu anda şampiyonluğun en güçlü adayı. Takımda şu anda satılacak oyuncular var mı? Transferde öncelik neye göre? Ben şimdi transferde öncelik baktığımız zaman bir hala o Mertens'in oynadığı bölgeye bir oyuncu transfer yapılmadı.
0: Bravo.
3: Geçen sezonda bunun eksikliğini çok hissetti. Bir Mertens'i bulamadı ne içeriden ne dışarıdan. Icardi'nin hala kalma ihtimali olduğu konuşuluyor. Bir türlü vedalaşılamadı. Yani daha bir veda teşek,

0: Artık kültürünüze yerleşmiş.
1: Kültürüne yerleşmiş, evet. Az önce sen başlarken Burak Elmas örneğini verdin.
0: Evet.
1: Acayip bir rolle seçildi. Beklenen sözleri yerine getirmedi. Fatih Terim gibi bir efsaneyi Burak Elmas göndererek kulüpten kendisini güçlendirmek istedi. Ama yaptığı yanlışlardan dolayı Galatasaray olağanüstü bir seçimle karar aldı. Dursun Özbek, diğer başkanlar birleşti ve 4 yıl şampiyonluk geldi. Sayın Başkan, bir takım sözler verildi. Ha, bu yerine getirilmeyecek değil. Biraz zamana da ihtiyaç var ama bunu anlatmak lazım. Dünkü açıklamalarını izlerken ben baktım, yine beklenti tavan.
0: Beklenti tavan ama sonuçta bugüne kadar yapılan bir icraat yok.
1: Yani John Duran en neti. O da ne kadar net bilmiyorum. Yani bir John Duran
0: katkı verir mi sence?
1: Bana bunu daha önce kim sordu? Birisi sordu, karşımda böyle senin gibi oturuyordu. Ben şahsen yani taraftar gözüyle bakarsam ben olsun istemem. Çünkü John Duran teknik direktörüyle sıkıntı yaşamış. Takım arkadaşlarıyla sıkıntı yaşamış. Arabistan'dan Fenerbahçe'ye gelirken çok çok korkunç bir rakama transfer edilmiş. 20 milyon euroları bulan. Bir sezonda hiçbir şey yapamamış. Galatasaray'a attığı bir gol var. Bir de Beşiktaş'a attığı gol var galiba.
0: Beşiktaş'a attığı gol zaten tane. Bizi şampiyonluk
1: evet.
0: etti.
1: O iki tane gol dışında ben John Duran'da aklımda kalan sahada yaptıkları değil, saha dışında yaptıkları.
0: Ama işte burada teknik direktör farkı yok mu mesela? Icardi geldiğinde çok uyumlu bir santrafor muydu? Haftanın iki günü, üç günü antrenmana çıkmadığı konuşuluyordu ya.
1: İlk başta bir Adana
0: Demirspor... Osimhen'in Conte ile ayrılmasının en büyük sebeplerinden biri. Ya işe çok sadık olmaması.
2: Orada ama Napoli kulübünün kendisine bir tepkisi vardı Osimhen'in.
1: Başkanın. Ama
2: sosyal medya paylaşımı
0: evet,
2: olmuştu.
0: Evet, doğru.
2: TikTok'ta.
0: Doğru. Ama Galatasaray'da Okan Buruk'la niye yaşamadılar? Ben de tam tersine bir formül düşünüyor olduğunu biliyorum Galatasaray kulübünün. John Duran'dan alabilir bir etki.
1: Ama bak,
0: o teknik adam mı?
1: Ama Galatasaray...
0: Yani camia kabul eder mi onu bilemem.
1: Camia kabul eder. Hoca ister, başkan ister.
0: Evet.
1: Galatasaray'ın...
2: Şunu da sormak isterim Emre Eren'e. Çünkü çok uzun süre profesyonel futbol oynadı. Büyük takımda da oynadı. Problemleri de, yani problemler çıkabildiğini de biliyorsun. Ben de 5-6 yıl, tabii 6 yıl kulüpte çalıştım ve futbol takımıyla da iç içe olduğum 2 yıl vardı. Ki 4 yıllık dilimde de haftada en az bir gün yine oradaydım.
0: Organizasyonun içindeydin yani.
2: Bulunabiliyordum.
0: Sağın
2: kesinlikle.
0: Evet.
2: Şunu düşündüğümü çok hatırlıyorum o dönemlere dair. Bazı oyuncular vardır. Bu normal iş hayatında da geçerlidir. Okulda da geçerlidir. Sınıfta da geçerlidir. Her yerde geçerlidir. İdare edilemeyen insan vardır.
0: Mutlaka.
2: Ne yaparsan yap o insanı idare edemezsin. Onun verimliliği kendi çabasına ve isteğine bağlıdır. Onu bir gruba entegre de etmekte zorlanabilirsin ki bir Rafa Silva örneğinde verdik. John Duran acaba öyle bir profil olabilir mi? Bununla ilgili çok ciddi endişelerim var. Bu da Okan Buruk'a bazı sorunlar yaşatabileceği anlamını taşır mı?
0: Bunun kararını oyuncu verecek.
2: Evet.
0: Yani burada oyuncu, en ön plandaki isim oyuncudur. Çünkü oyuncuya baktığımız zaman yaşı 22 değil mi?
2: Evet.
0: John Duran'ın. Bu adam 2 sene önce 55 milyon euroya transfer yapmış. Çok ciddi para verilmiş. Oradaki o aidiyeti yakalayamamış. O kulübe doğru işler yapamamış ve Fenerbahçe tarafından getirilmiş. Bakıyorsun Fenerbahçe'de şimdi oyuncunun bazı inişleri çıkışları olur hayatta. Ya bu oyuncu belki de şunu düşünmüş olabilir. Ya evet ya, 4 yıl üstü şampiyon olmuş bir takımın kadrosunda olabilmek benim bundan sonraki futbol hayatımla ilgili çok önemli bir bana gelecek açacak diyebilir. Ya buradan da bir bakmak lazım o işe.
1: Bu devre arasında gelmek istedi bu arada.
0: Çok
1: yani.
0: İstedi.
1: Bir şey devre arasında
0: değil
1: gelmek
0: mi?
1: İstedi.
0: Çok istedi. Ha, bu oyuncuya baktığımızda özellikleri mesela Galatasaray uyumuna çok hazır bir oyuncu görüntüsü olabilir. Değerli bir oyuncu olabilir. Tabii ki bu oyuncu alırsın. Bir de ben şuna bakarım. Bir maliyete bakarım. Ha, maliyet çok ucuz.
1: Konuşulan rakam o 5 milyon euro civarı.
0: Bu oyuncuya göre bence çok ucuz. Ve bu oyuncudan hani şapkadan tavşan çıkartmak diye bir hadise vardır ya futbolda. Belki de şapkadan bir tavşan çıkacak. Bunu bilemezsin.
1: Sevgili Emre, bak şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray'ın son 4 yılın şampiyonu, son 4 yıl Şampiyonlar Ligi geliri, son 4 yıl şampiyonluklardaki gelir açıklanan rakamlara baktığı zaman üst düzeye gelirler. Rakiplerin Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'un bugün yaptığı transferlerde harcanan rakamlara baktığı zaman biz niye yapamıyoruz isyanı var.
0: Evet.
1: Biz sonuçta ekonomik anlamda Sayın Başkan her sene kar açıklayıp
0: evet.
1: ciddi gelirler elde edildi.
0: Evet.
1: Bugün John Duran'ı eğer 4-4,5 milyon maliyetle riskli bir transfer açıklarsan daha büyük beklenti içinde bunu iki transfer yaparsın, araya sıkıştırırsın.
0: Araya yaparsın onu.
1: Ama sen şimdi bu kadar beklentinin olduğu yerde John Duran ismini açıklarsan Bu da işte bir tepki.

0: yetkinin vermiş olduğu bir şey. Ben Galatasaray'ın yine bir fırsat transferi yakalayabileceğini düşünüyorum. Olabileceğini düşünüyorum. Ama şöyle kim ya da kimlerle nasıl yapar dersen orada bir karışıklık var. Transfer komitesinde kim var? Kimler var? Evet. Daha önceki yıllarda Galatasaray'a gelen isimleri sayıyoruz şimdi bak. Mertens, Torreira, Sanchez, Icardi, Osimhen, Sané gibi 6 tane, Davinson Sanchez'e de 6 tane ismi Icardi getirdi Galatasaray'a.
1: Evet.
0: Abi bazen çok iyi menajerle çalışırsınız, iyi futbolcular getirir.
1: Sonuç alırsınız.
0: Şimdi bu isimlerin hepsi de 4 senelik şampiyonlukta çok ciddi katkısı olan isimler. Evet. Torreira da bunun içine dahil. Bugün böyle bir menajer mi bulursunuz? Tekrardan Gardel'i mi çalışırsınız? Şu anda baktığınız zaman Sayın Abdullah Kavuşçu bir isim söylüyor. Başkan onu belki kabul etmiyor. Belki Okan Hoca kabul ediyor. Başkan veto ediyor. Başkanın söylediğine hani Galatasaray şu anda...
1: Orada bir karmaşık bir durum mu var?
0: Var. Var tabii ki.
1: Evet.
0: Ben az önce ne dedim? Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon olmuş bir takımın başkanı seçim zamanı seçime girdi. Yani olağanüstü seçime girdi. Yönetimde gerekli değişikliğe gidildi. Sportif AŞ'de hala görev talimi kaç kişi gelecek belli değil. İçeriden gelecek olanlar da var. O yüzden biraz da transferin gecikmesinde etken oldu.
1: Bir de bu Galatasaray için büyük bir eksi yazabilir. Neden eksi yazabilir? Galatasaray oyunun omurgasını çok doğru konumlandırabilen bir kulüp. Baktığımız zaman mesela 10 numara Galatasaray'ın olmazsa olmazıdır. Hacı ile başlamış, Lincoln ile, Schneider ile, Mertens ile devam etmiş. Yani bu kültür Galatasaray'da devam ediyor ama geçen sene, şimdi Osimhen'in bir performansına bir bakalım. Geçen seneki performansına. Bir de ondan önce kiralık geldiği performansa bakalım. Osimhen bambaşka bir oyuncu. Çok büyük bir oyuncu. Evet, sakatlık yaşadı. Büyük bir sıkıntı yaşadı. Hem Galatasaray şampiyonluk yolunda büyük sıkıntı yaşadı. Hem de Şampiyonlar Ligi'nde ciddi problem yaşadı. Geçen sene Osimhen 38 maçta 37 gol, 7 asist yapmış. Beyler, bu sene ne yapmış biliyor musunuz? 22 gol, 8 asist yapmış. Ben biraz da işte bunu 10 numaraya bağlıyorum. Galatasaray oradaki...
0: Mertensizliğe.
1: Tabii, mertensizliğe. Bir de Galatasaray'ın en büyük problemi şu. Sevgili Savaş, Torreira'nın performansı sezon biterken düşmeye başladı. Lemina'nın performansı düştü, Sara'nın performansı düştü. Ortadaki üçlünün performansı çok aşağılara geldi. Yani Galatasaray bu oyunculardan çok ciddi performans bekliyorsa bence buraya mutlak sürede bir transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray yıllardır sağ beksiz oynuyor. Şalay oynadı değil mi aylarca?
0: 3 tane sağ bek varken Şalay oynadı.
1: Şalay yani. Oynadı. Yani Sacha Boey geri geldi ama istenilen performans değildi. Hani bir sene önceki performansa baktığımız zaman, 1,5 sene önceki performansa orada yerler esiyor. Sadece Osimhen'le bu işi götüremezsin. Çünkü Fenerbahçe sağlam geliyor. Trabzonspor'un aidiyetli bir kadrosu var. Beşiktaş da transferde öncelik verdi bazı oyunculara. İşte bu yüzden bence Dursun Özbek ve yönetimi mutlaka doğru işler yapması gerekiyor.
0: Net doğru yapması lazım. Galatasaray'ın karavana yapma şansı yok. 3 tane mi transfer yapacaksın? 4 tane mi transfer yapacaksın? Bir tanesi olursa değil. O yüzden John Duran bir risk transferidir.
1: Ama John Duran'ı şöyle düşünüyor diye düşünüyorum ben Galatasaray takımı. 10 artı 4'e yerleştirmek istiyor. Yani tamamlayıcı oyuncu.
0: Orada bir yok. Yani
1: 24 yaş altı var ya.
0: Yani boş da bırakabilirsin. 10 tane yapıp orayı boş da bırakabilirsin. İlla alacaksın.
1: Ama bir tane yabancı.
0: Celert mesela... var elinde. Şu anda baktım antrenmanda Okan Hoca'yla dün bir şeyler orada konuşuyor. Galatasaray Başkan 2017'de bıraktıktan sonraki kadrosundan şampiyonluk geldiğini söylüyor 2 sene ama bu sene de baktığın zaman bu Celert'e 8 milyon euro verip alındı.
1: Evet.
0: Celert'i Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk dedi ki rakibimizin en iyi oyuncusunu transfer ettik dedi.
1: Evet.
0: Kopenhag'da orada maçında evet. Danimarka'da gidildi. Evet. Yani bir maçla beraber beğenilip alındı. Kuesta transfer edildi. Kuesta evet. 8 milyon euro transfer edildi. Şu an kiralık sattı. Yani bırakabilmek için takım bakıyorsun bulamıyorsun. Ya bunlar da söylemek lazım. Abi hatalardan öz eleştiri çıkan, yani ders demiyorum ama öz eleştiri yapmak lazım. 2017'deki Fernandolu o zamanki baktığın zaman Mariano'lu kadrolarla Galatasaray şampiyon oldu. Evet onları da siz yaptınız o zaman. O zaman da Cenk Ergün vardı. Bugün transfer komitesinde kim varsa, Sportif AŞ başkan vekili daha önce baktığın zaman Erdem Temur'du, Abdullah Kavukçu'ydu. Oralardaki görev dağılımı seçim biteli kaç ay oldu ya?
1: Doğru. Ya bir türlü başaramadılar. Orada bir sıkıntı var.
0: Var olmasa.
1: Ama işte bu transferler de yapılmazsa şimdi önümüzdeki sene bak 3 kulvar var abi. Şampiyonlar Ligi var. Lig var, Türkiye Kupası var. Yani bu kulvarlarda bu oyuncularla bak, bu işi doğru başarabilmek çok kolay gelsin.
0: Bana sorduğu zaman net söylüyorum. Galatasaray'ın şu anda almak istediği oyuncu tablosu satışa göre gider de olabilir. Ben hala Davinson Sanchez'in, Gabriel Sara'nın ve Salahi'nin takımdan ayrılma ihtimali yüksek görüyorum.
1: Ama Davinson Sanchez'i nasıl satarsın abi ya?
0: Abi teklif var.
1: Abi tamam teklif oyuncu var da adama bak, 50 milyon euro vermiyorsun ki.
0: Ben Sanchez en beğendiğim, geçen sene inişli çıkışlı performansı oldu, hatta yaptı falan
1: Sanchez,
0: diyorlar.
1: Sanchez'i olmazsa olmazı
0: bir lazım. Sanchez bulmak kolay değil.

0: Ben de izledim Dünya Kupası'nı. Dün akşam da izledim. Evet. Ben çok beğendim de bir oyuncu.
1: Evet.
0: Hakikaten Galatasaray'da çok iyi işler yaptı. Şimdi Sanchez'i satmak yerine bir değil iki adam koyacaksın.
1: Nasıl koyacaksın o parayı? Kaça satacaksın?
0: Nelson'u da artık takım tutmuyorsun.
1: Sanchez'i kaça satarsın?
0: Benim evet. Galatasaray'ın istediği 30 milyon rakamlarında 28 milyon euro. Inter mi olur, Como mu olur bilmiyorum.
1: Abi 28'e kimi alacaksın peki? İşte hani maaşıyla birlikte.
2: Ama şunu da söyleyeyim mi? 30 yaşını geçmiş oyuncu. Geçen şeyi merak ettim. 30 yaş üstü stoperler arasında satışlardan pahalı en yüksek bonservisi kazanan kulüpler kim? En yüksek ne kadar oyuncu gitmiş diye. Sanchez'in 30 milyon euroya satılması demek 30 yaş üstü stoperler arasında tarihin en çok para kazanılan 4 ya da 5. satışını
1: ama
2: yapmış
1: olduğunuz anlamına gelir. Şunu da vurgulamak lazım ama araya. Şimdi 30 milyon euroyu almak yerine Galatasaray kurgusuna uygun bir oyuncu getiremezsen bu rakamlara. Hı hı. Şampiyonlar Ligi ve ligi kaybedersen ne oldu? Niye gönderdim o zaman oyuncuyu?
0: İşte bak Galatasaray'daki zaman zaman yanlışlar. Oluyor.
1: Tabii
0: hani
1: ki.
0: Şampiyon.
2: Bu arada 10 milyon euroya aldı Galatasaray. Yani
1: tamam,
2: 10
1: doğrudur.
2: Milyon euroya alıp
1: ben bugün 40 verseler vermem mesela.
2: 3 sezon müthiş bir iş çıkartıp 30'a satıyorsanız ya da 30'luk teklif hakikaten geliyorsa bu bir kafa karıştırır.
1: Tamam da yerine kimi
2: koyacaksın? Kimse vermek istemez.
1: Söyle yerine kimi
0: koyacaksın
1: o zaman?
0: Öbür tarafta da 30 milyon euroya verdiğin Singo'yu bu sene nereden alacaksın? Stoper'de mi alacaksın mesela? Satarsa belki bir stoper alıp Singo'yu da orada düşünebilir. Evet 30 onu alıp 28'e satarsan bana göre. Hele oyuncu gitmek istiyorsa abi ben de tutmam. Sanchez ben gitmek istiyorum. Inter olur, Como olur, başka bir takım olur. Belki yeni teklifler de gelebilir. 30 yaşındaki bir oyuncu 28 milyonu görürse ben de veririm. Yerine bence kimi koyacaksan onu...
1: Peki Abdülkerim'in yerine bir oyuncu düşünmüyor.
0: Bir tane daha lazım oraya zaten.
1: Tabii oraya bir tane daha lazım.
0: Hani orada şu anda bu takım 4 sene şampiyon oldu.
1: Bir de geçen yayında çok önemli bir şey oldu. Selahattin abiyle yayındaydık. Seninle ilgili bir şeyler söyledi hatırlayacak olursan sen
0: stoperle
1: de bak.
0: Stoperle ilgili.
1: Evet abi ya yani orada yani bizi bir aydınlat ya. Yani
2: sen
1: bir şey öğrenelim ya senden.
0: Yok Selahattin abi orada bir isim var dedi. Ben o ismi doğrultamadım.
1: Net sonra, değil mi yani?
0: Net olsa zaten tamam. Hem gazetede yazarım hem tamam. Doğrultamadım. Ama
2: isim konuşuldu mu yayında?
1: Hayır.
0: Hiç konuşulmadı.
1: Hayır.
2: Van Dijk değil değil mi?
0: Van Dijk
1: ser vermiş, sır vermemiş.
0: Zaten bilinen bir oyuncu. Ben o zaman söyleyeyim yani sonuçta inanmam lazım, teyit etmem lazım. Ben her
1: inanmadan bir şey söyleme o zaman.
0: Rangers'ta oynuyor bu stoper. Genç de bir oyuncu. 24 yaşında. Hemen Kerem çıkar oradan şey yapar ama Galatasaray'ın bir ilgisi olduğunu duydum. Fakat rakamsal anlamda sattığın rakamın daha üzerine alabilirsin onu. Ya da o civarlarda. Hmm. Öyle bir oyuncu.
1: Anladım. İşte bu yani
2: tarz Emmanuel Fernandes.
0: Fena bir oyuncu değil. Galatasaray'ın
1: sol
0: burada,
1: ayaklı.
0: Evet sol ayaklı sol sağ oynayabiliyor. Yani değişik bir oyuncu. Eğer satarsa Galatasaray Sanchez'i böyle bir oyuncu da Galatasaray'ın gündeminde. Van Dijk, Kimmich'e zaten bildiğin başkanın Van Dijk'a karşı ciddi
2: o
0: bir şey
2: var. O bahsettiğin oyuncu Emmanuel Fernandes büyük ihtimal.
0: Evet.
2: Ya, ve pek öyle. Çok kulüple ilgili söylentiler var.
0: O artık. Söylentiler olduğu için bence de inanmak istemedim. 4-5 tane kulüp var. Galatasaray'ın ilgisi olduğunu, Sanchez'in alternatifi olarak ama öyle 20-25 alabileceğim bir oyuncu değil gibi duydum ben yani.
2: Ben tanımıyorum. İzlemedim. O yüzden bir şey söyleyemem.
0: Biraz araştırma yaptım ben duyunca. Zor bir transfer. Çünkü ilgi olan takımlara da baktığın zaman önemli takımlar yani.
2: Evet.
1: Peki abi Ferdi konuşuluyor. Öyle bir gelişme var mı Galatasaray takımında?
0: Ya bunlara bir şey diyemiyorum ama.
1: Ya mesela, seni bulmuşken bunu
0: Salah'ı
1: sorduğumuz mecburen.
0: Geçen bana birisi mesela kulüp içinden yine birisi söyledi. Salah'ı satılırsa Osayi Samuel de düşünür dedi. Öyle bir şey olmaz abi Galatasaray'a kadar. Yani yok. Buna ben dedim ki asla ihtimal vermiyorum.
2: Sıfır.
0: Ya işte
2: şampiyonluk oyuncusu olsaysam zaten orada şu an.
0: Ya yani o zaman şeyle devam et abi. Şeyle devam et. Jelert'le devam et o zaman yani.
1: Mesela Torreira'nın son 3 yıldaki performansına baktığımız zaman ki sezon başından Şampiyonlar Ligi yoğunluğundan sonraya kadar baktığımız performansı gerçekten yani şapka çıkartılacak bir performanstı. Yani 6 tak diye oturtturdu Galatasaray. Oyunu onunla kontrol edebiliyor. Hata gidebiliyor. Zaman zaman gol atıyor. Altıların gol atması çok kolay değildir. Bu sahalarda yani.
0: Lemina'nın gelmesiyle beraber işte az önce Orkun'la evet. Salih dedik ya evet. Mesela Lemina geldikten sonra Torreira orada zaman zaman daha çıkmaya başladı.
1: Ama yani. Mesela işte Torreira'nın da bir Trabzonspor maçı benim kafamda kaldı. İlk 45 dakikada yani bu kadar kötü bir Torreira hiç görmemiştim. 45'te de oyundan
0: biraz duygusal biliyorsun aşk sevgi biraz onun
1: yani.
0: Etkisi var yani duygusal
1: çok değerli bir oyuncu
0: duygusal deyince para kaldı. Genelde böyle konuşulur ama bununki gerçek bir duygusallık burada bir önemli bir yaşadı oyuncu. Orada git gelleri olan bir şeydi en son şampiyonluktan öncesinde de biliyorsun bir evet. Eğlence mekanında evet. Yemek yedik zaman burada bir
1: tartışma
0: pek
1: oldu.
0: Maaş olmayan bir evet. Olaydı. Ona bağlı bir şeyin olduğunu düşünüyorum.
1: Mesela
0: ama Torreira'nın profesyonelliğine de hiçbir şekilde rahatsız etmem. 4-5. Senesi her dönem bir

0: gün geç kaldın atlamam. 2 gün izinse mutlaka 2 gün.
1: Bir de Galatasaray Beşiktaş konusunda seninle konuştuğumuzun tam tersine bir hareket yapıyormuş. Bir arkadaşım benim bundan 2 sene önce Galatasaray'da bir oyuncu Mertens'in evine gitmiş misafir olarak. Bütün takım Mertens'in evindeymiş. Ya antrenmanlardan sonra Mertens'in evinde buluşuyorlarmış falan. Hep beraber paylaşımları çok.
0: Büyük profesyoneldi. İşte Mertens, çok Mertens Galatasaray'daki, Muslera'lar. Galatasaray'daki şampiyonlukların biz hep mesela atanı tutanı Muslera'yı konuştuk. Icardi'yi konuştuk ama Mertens gerçekten
1: çok özel bir oyuncuymuş.
0: Son yıllar az önce 10 numaraları saydın evet. Ya. Hacı Yahya'yı tutalım. Onların içindeki 10 numaraların içinde gerçekten de çok büyük gözbeli. Hani artık o doğum yapan bir yaşındaki evladı bile üçlü evet. çektirmeye kadar gelip evet. her maçtan sonra futbolcuların içine giren ailece içimizden birisi olmuştu yani.
1: Gerçekten öyle. İşte o Galatasaray burada bir sıkıntı yaşıyor işte. Burayı doldurması lazım yani. Evet konuşuluyor. Yani biz basından duyduğumuz kadarıyla ya da işte yazışmalardan duyduğumuz kadarıyla Bruno Fernandes konuşuluyor ama ne kadar doğru?
0: Şampiyonluktan hemen sonra çıktı o isimler.
1: Evet.
0: Konuşuluyor ama daha resmi olarak atılmış bir yazışma metninde.
1: Ama Galatasaray'ın böyle sağlam bir 10 numaraya ihtiyacı yok mu sence?
0: Net var. Net.
1: Çok önemli. Bütün cami onu bekliyor.
0: Net var. Onu daha bakalım şimdi nasıl doldurur ama başkandaki özgüveni gördük az önce açıklamada.
1: Çok özgüven işte yani. Bu cami özgüven sana hata yaptırtabilir. Çünkü 4 sene üstte şampiyon olmak, abi, o zaferleri yaşamak falan kolay hadise değil. Bazen orada tip, ayakların tip, yere basacak.
0: Bu tip yıldız oyuncular için bazen futbolcu değil önce menajere transfer etmek gerekiyor.
1: Doğru.
0: Burada da Gardi, ben Galatasaray'dan fazla komisyon almıştır, ederinden fazla almıştır. Bunlar hep konuşuldu. Ama Galatasaray yeni bir Gardi'sini bulması lazım. Eğer bu sezonda yıldız transferi yapmak istiyorsa, böyle sürekli işte iddia edilen başkanın kardeşiyle, Cenk Ergün'le, Abdullah Kavukçı'yla falan diye Galatasaray bu işleri bilip Avrupa'da çekip alabilecek, Galatasaray adına pazarlık yapabilecek, ikna edebilecek bir isme ihtiyacı
1: ama
0: var.
1: Ama işte aslında kulüplerimiz doğru mu yapıyor? Yani menajerlere teslim olarak doğru mu yapıyor? Yani burada scouting anlamında kendini daha geliştirse.
0: Ya şimdi bana
1: daha başka
0: söyleyeyim.
1: Menajerlerden daha
0: Celert'in
1: değerli oyuncular
0: Celert'in menajerine 8 milyon euro Celert alacağına, Kuesta'yı 8 milyon alacağına böyle bir oyuncuyu evet. menajer riske girerim. Ben Gardi'nin şu transferlerine hiçbirimiz laf söyleyebilir miyiz ya?
1: Söyleyemeyiz tabii
0: ki. Sanchez, Torreira, Icardi, Osimhen, Sara. Yani baktığın zaman Mertens... 6 tane oyuncu geliyor. 6'sı da Galatasaray'a direkt değil, en direkt katkı veren ve tamamıyla Galatasaray'a
1: çok büyük imzası olan oyuncular.
0: Galatasaray'a en ufak bir eleştiri yapmayacağımız oyuncular bunlar, getirdiği oyuncular. Böyle olduğu zaman da ne kadar kulübün tapusunu vermeyeceğiz. Herkes duruşunu bilecek. Baktın ki çizgisi aşıyor. Biraz önceki Silva'nın Rafa'nın menajerlerini açıklarken şunları istedi falan diye. Böyle uçuk bir şey istemediği sürece öbür tarafta iki tane çöp transfer yapacağım, affedersin yani, çöp derim bir tane. Sağlam olur.
1: Önemli bir isim
0: birkaç
1: olursa.
0: Milyon euro fazla verirsin. 10 numara arıyorsan 10 numara bulmak kolay değil.
1: Çok zor işte, onu diyorum yani. Şimdi mesela Dünya Kupası'ndan sonra evet çok tarz oyuncular var ama herkesin fiyatı yükseldi. Yani çoğu oyuncunun fiyatı yükseldi. Yani Galatasaray burada sıkıntı yaşayabilir.
0: Galatasaray geçen sene mesela Osimhen'i son güne kadar bekledi. Transfer yapmadı. 5 transferle kapattı sezonu. Ama Sané gibi bir dünya yıldızını kattı. Lig biter bitmez. Kaç ay bekledin misin? 2 ay yakın transfer yapmadı ya. 45-46 bin transfer yapmadı.
1: Evet.
0: Ama taraftar şu, Sané'yi aldık. Şimdi bu sene öyle bir şey yok. O yüzden
1: Sané de mesela, Dünya Kupası'nda çok istenilen performansa ulaşamadı. Sané
0: çok
1: kimlikli.
0: Galatasaray'da da beklenileni karşılayamadı.
1: Yani beklentilerin altında. Şimdi bunu ortaya koyduğumuz zaman Galatasaray'ın çok değerli ve önemli oyunculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet. O şeyi bir türlü yakalayamadı. Hani az önce mesela Ederson'da dedim. Aidiyet hissedecek.
1: Evet.
0: Mesela bir Icardi gibi, Osimhen gibi. Baktığın
1: Mertens
0: zaman
1: gibi,
0: Mertens
1: Torreira gibi,
0: Torreira gibi,
1: Davidson
0: Sanchez gibi.
1: Ya
0: o şeyi bir türlü yakalayamadı. Yapısal olarak da biraz soğuk bir yapısı var.
1: Evet.
0: Çok şakayı sevmeyen bir adam.
1: Yok,
0: daha
1: evet.
0: ciddi bir yapısı var mesela. Bu sene olur mu bilmem. İyi bir teklif gelirse Galatasaray çıkar mı, çıksın diyenler de var. Ama Sané her zaman
1: vallahi büyük yıldız. Ben de Galatasaray'dan şunu bekliyorum Savaş Çorlu. Yani Sané'den, orta sahadan bir oyuncudan, Gabriel Sara gibi bir oyuncudan çıkmasını bekliyorum.
0: Bak
1: yani
0: saydım. 3 tane Sara, Sanchez, Salah. Galatasaray'ın şu andaki transfer anlamında edebilecek bu 3 oyuncusuna dolaylı şekilde çeşitli teklifler var. Intercom'u zaten sürekli konuşuyoruz bunların yaptığını. Salah'a de mesela İngiltere'den teklif olduğu söyleniyor. 17-18 milyon euro verir vermez Galatasaray'ı bilmiyorum. Ama bu 2-3 oyuncu satarsa
1: ama bu takımın da geçen sene şampiyonlukta ve Şampiyonlar Ligi'nde en büyük silahlarından biriydi ya. Ya adamın yani çok böyle
0: Salah.
1: Hani Salah'ı diyemezsin ki, sağ açık bu adam. Orta sağ. Sağ bek diyemezsin ama yani Okan Buruk buradan bir şey aldı ya. Hani bu oyuncudan bir şey aldı mesela. Hani onu göndermek doğru olur mu? Ya Liverpool, tamamlayıcı olarak.
0: Liverpool maçında Sané'yi kesti, Salah'yı

0: O tarafta saçı boyu geriye koy. Evet. Düşün artık yani.
1: Evet.
0: Ve orada da Sané'nin çok ciddi şekilde özlediğini biliyorum.
1: Tabii ki. Maçta. Tabii ki. Yani ben
0: varken... Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi için geldim. Liverpool'da ben nasıl...
1: Ama performansı da gördük.
0: Performans olarak o maçta şey ikisi de kötüydü. Yani...
1: Tamam.
0: Boye Salah ikilisi olmadı orada zaten.
1: Olmadı.
0: O maçta.
1: Evet.
0: Ama şimdi ben kendimi Sané yerine koyuyorum. Yani Sané gibi bir oyuncunun da iki tane sağ bek rolünde düşündüğün zaman iki sağ bekle oynayıp orada kanat oyuncusu kulübede kalması ciddi üzülüp
2: sonraki defansif direncini güçlü tutmak istedi hoca takımı.
1: Evet.
0: Doğru.
2: Bir iki ama işler ve... Osim'in de sakatlanmasıyla
1: ama Sané madem Galatasaray'da önümüzdeki yıl önemli işler yapabilecek kapasiteye ulaşabilirse o zaman tabii ki Galatasaray Sané'nin dışında başka bir oyuncu düşünemez ama sen buna inanıyor musun yani? Ben şimdi Dünya Kupası'nda da izledim. Ben şimdi Sané'yi Dünya Kupası'nda başka bir tarafa koydum. Hani Galatasaray'dan daha değişik kendi ülkesinde, kendi
0: benzer oyun oynadı ya.
1: Galatasaray'da oynadı. Benzer oyunun oynadı. Aynısını oynadı.
0: Attığı gol bile Galatasaray'da.
1: Abi gidiyor, sola doğru çekiyor. Artık uyandı herkes. Herkes uyandı. Türkiye'de de uyandı herkes.
0: Burada en çok kızdığım nokta o. Gidiyor dediğin gibi sağa sola çekiyor.
1: Evet çekiyor ve adam eksil demiyor.
0: Bir daha yapmaya çalışıyor.
1: Bir daha yapmaya çalışıyor. Kaybediyor orada da işte devam etmiyor.
0: Attığı gol bile Galatasaray'daki attığı golün benzerlerinden.
1: Benzeriydi.
0: Ceza sahasında arkada kendini unutturuyor vuruyor.
2: Evet. Trabzonspor'dan bir gelişme üstüne biraz konuşalım istiyorum ki son bölümde Dünya Kupası'na da zaman ayırırız. Dün acayip maçlar oynandı çünkü. Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir geldi. Aral Trabzonspor'a transfer olduğu için de çok mutlu olduğunu dile getirdi. Milli oyuncunun ilk açıklamalarına hep birlikte göz atıyoruz şimdi.
3: Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı. Hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim için o benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya ve milli takımda da aynısı en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum ya. Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen o iki pozisyonda oynamayı seviyorum. Polonya çevre FC Mütülen'den tanıyorum zaten. Andre Onanasavić çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Muhteşem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona çok gol attırmak için. Evet öyle. Buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve bunu yaptıkları için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahada. Sonra burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
2: Aral Şimşir'in açıklamalarını ve kendisine yapılan sıcak karşılamayı ekranlara taşıdık. Çok yetenekli bir oyuncu.
1: En fazla ben çok sevindim bu transferi.
2: Neden?
1: Midtjylland maçında bize karşı oynamayacağı için. Beşiktaş'a
0: evet.
1: Karşı.
0: Birçok Beşiktaşlı.
1: Evet.
2: Önemli bir oyuncuyu eksiltti.
1: Evet.
0: Biz Beşiktaş'ın rakibini hep burada değerlendirirken, maça çorda bir ay kaldı derken hep Aral Şimşir'den bahsediyorduk.
1: Hep Aral konuşuyorduk değil mi?
2: Evet.
1: Önemli bir oyuncu, ciddi bir bonservise geldi. Trabzon'u kutlamak lazım.
0: Bir de hazır
1: lazım.
0: Bir oyuncu.
1: Hazır.
0: Yani
1: Trabzon'u kutlamak lazım. Yani onu programın başında Savaş Çorlu seninle konuşmuştuk. Yani Trabzonspor çok doğru bir yapılanmayla doğru işler yapıyor. Doğru bir teknik adamla doğru bir oyun planı ortaya koymaya çalışıyor. Bundan sonraki yıllarda da yani şampiyonluğun adaylarından biri olacağını düşünüyorum ben. İyi işler yapıyorlar. Onu açıyor mesela. Hani kimse istemedi. Gittiler 7 milyon euroydu değil mi geçen yılki bedeli?
0: Bir sene önce 11 milyon euroydu. Ve vermiyorlardı.
1: Vermiyorlardı. Sonra... Ertesi sene 7 milyon euroya aldı Trabzonspor takımı.
0: İki o. Onaçı, Onanu.
1: Değil mi?
0: İkisi de çok önemli.
1: Müthiş.
0: Mesela sezon müthiş bitti alamaz bunu. Denildi. Ben Trabzonspor şampiyon olmak istiyorsa Sayın Başkan Onanu'yu bir şekilde alacak dedi. Ve aldı.
1: Evet.
0: Yani ben o konuda alacağımdan çok net emindim yani.
2: Onanu'yu konuşuruz. Sen Aral'la ilgili.
0: Aral bir defa açıklamasını izlerken büyük keyif aldım.
1: Evet.
0: Son derece mütevazi. Açıklamalarına bakıyorum.
1: Yabancı kendisi, kültürle şey, yetişmiş.
0: Yabancı kültürle yetişmiş ama müthiş bir Türk benimsenmiş bir şekilde
1: evet.
0: Açıklaması son derece samimi geldi. Onatçı attıracağı golleri ben de şimdi bekliyorum.
1: Ben de çok bekliyorum. Bir de şöyle bir gerçek var. Bu sene Trabzonspor'da önemli işler yapabilirse, ki yapacağını düşünüyorum, milli takımın da çok önemli oyuncularından biri olabilir.
2: Olabilir.
1: Yani milli takımımızda hani bu oyunculara ihtiyacımız var gelecek nesilde.

0: Bu nesilde de ihtiyacımız vardı ama hoca bunları kullanmadı yani.
1: Yani evet,
0: orada biraz 2 tane 3 tane oyuncusunu
1: maalesef.
0: Çok, hep milli takımdan önce kullandığımız hücum oyuncusunda çok etkili oyuncularımız var dediğimiz oyuncuları göremedik.
1: Evet.
0: Geriye dönmek istemiyorum milli takımda ama ben Aral Şimşek'e iyi bir transfer. Bana göre konuşulan rakamların da aynı ona çudu olduğu gibi biraz daha altında yapılan bir transfer. Milli takım için de Trabzonspor için de iyi bir transfer. Hayırlı olsun. İlk günde takım Trabzonspor taraftarı da bağrına bastı. Oyuncunun açıklamalarına bakıyorum. Hep söylüyorum. Müthiş bir yüz var. Müthiş bir efendilik var.
1: Evet.
0: Trabzon camiasıyla o şeyi yansıtacak gibi geliyor.
1: İnşallah.
0: Trabzonspor taraftarı da bu sene kombinelere biraz daha fazla ilgi göstersinler. Kombineler alanda maça gelsinler. Şampiyonluk yarışında olacağını çok fazlasıyla inanıyorum. Bunu bir aydır sürekli söylüyorum. Kombinelere ilgi göstersinler. Kombine alıp da maça gelmezlik de yapmasınlar. Her maçında
1: bence de
0: şampiyon takım
1: ya.
0: Gibi olsunlar.
1: Ama
0: yani.
1: Trabzon çok zor bir yerdir.
0: Ya dünyanın en zor
1: yerlerinden biridir. Yani Türkiye'nin çok değerli bir ilidir ve orada gerçekten hani Karadeniz dalgaları derler ya, hani de o dalgalarla birlikte böyle uçarlar ama tribünlerde herkes antrenördür söyleyeyim.
0: İşte
1: herkes o işi çok iyi bilir.
0: Sadece tribünlerde
1: ben
0: değil.
1: Ben çok oynadım çünkü.
0: Sadece tribünde
1: karşı.
0: Değil. Esnafında,
1: tabii.
0: Çarşısında,
1: evet.
0: Pazarında.
1: Futbolu çok iyi bilirler.
0: Başka bir şey yok. Futbolla yatıp
1: başka hayatları yok.
0: Yani başka bir şey yok derken yanlış anlamasın. Herkes futbolla yatıp kalkıyor.
1: Çok seviyorlar.
0: Git oraya 80 yaşındaki bir teyzeyle futbol muhabbeti yaparsın. Evet. Esnafa gir selamun aleyküm de bir şey alacağım ama seni gör hemen Trabzonspor'un kadrosunu saysın, oyuncunun son maçtaki hatasını sevabını saysın sana. Futbol şehri.
1: Bir de
0: yani dünyada çok azdır böyle.
1: Şöyle bir gerçek var. Türkiye'de Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın 25'erin üzerinde milyar TL borçları varken Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıkıp 4 milyar TL borçla falan, yani bu işler öyle çok kolay bir hadise değil ki, bu kadar da iyi bir kadro, bu kadar da iyi bir teknik ekip, yani bu birlikteliği yaratabilmek çok kolay bir hadise, çok çalışmışlar.
0: Akıllı
1: ben kutluyorum.
0: Başkan, akıllı bir başkan.
1: Tebrik ediyorum, başarılarının da devamını diliyorum. İnşallah da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olsunlar, biz keyifle izleriz.
0: Valla şampiyon falan olursa zaman borçlar da
1: çok iyi olur.
0: Bak bir şampiyonluk, bir Şampiyonlar Ligi. Tabii. Galatasaray'da bu rakamlar bu kadar yüksek olduğu için
1: evet.
0: Orada bir türlü artıya geçtik denilip de şu anda transfer yapamıyor. Trabzonspor şu anda bir şampiyon olsun, bir Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. Nereden bakarsan bak 100 milyon euro.
1: Müthiş olur. Yani
0: o 100 milyon euro senin bütün borçlarını
1: kapatır.
0: Bir anda bambaşka.
1: Bir de elindeki olur. Oyuncular da çok değerin üzerinde olur.
0: Onu zaten söylemiyorum.
1: Tabii.
0: Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı o. Bunu birkaç kere daha söyledim. 4 yıl üst üste şampiyon olan takımdan sattığın oyuncu sayısı 1 ya da 2'dir abi.
1: İşte bunları başarması lazım Galatasaray'ın.
0: Burada Şampiyonlar Ligi işte.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıktığın zaman, orada başarılı olduğun zaman, nasıl ki Beşiktaş Cenk Tosun'u o zaman rekor paraya sattı.
1: Tabii ki.
0: Oradaki başarısından dolayı.
1: Tabii.
0: Milli takımda beklenti olmadı. Trabzonspor çok iyi oldu. Nazar değdirmeyin. Bazıları da şunu diyor. Ya söylüyorsunuz nazar değdireceksiniz diyen de olur çünkü.
1: Yok değmez
0: yani.
1: Değmez. Çünkü çok ayakları yere için basıyor. Çok sağlam emin adımlarla yürüyorlar. Her kulvarda yürümeye çalışıyorlar. Ya bu senede bence Türkiye'de gerçekten ses getirecek bir kadro yapılanmaları var.
0: Ki devam ediyor daha.
1: Evet.
0: Yani birkaç transfer daha yapacaklarını düşünüyorum. Orada mesela stopere transfer takviyesi yapıldı. Sağ bekte çok iyi bir oyuncuları var. Pina. Oraya şu anda Mithat Pala alternatif
1: Kabral
0: olarak
1: gibi bir oyuncu geldi. O tek kayıpları Zubkov oldu ama onun yerini de dolduruyorlar yani.
0: Bu sene ligimiz çok güzel olacak ya.
1: Keyifli olsun ya.
0: Hakikaten bu sene.
1: Ya sona kadar gitsin, ben de onu çok istiyorum yani.
0: Sona kadar iki takımla değil, birkaç takımla
1: iki
0: gitsin.
1: İki takımla değil ya, evet.
0: Yani biz niye ilgili?
1: Yorulduk artık yani.
0: Ben her sene diyordum birkaç takım ama bu seneki bizi yanıltmaz diye geliyorum Kerem. Bilmiyorum, ben bunu söylediğim zaman bazen Kerem mesela şer koyuyordu ama sezon başında yakaladım.
2: Evet. Ben de lige dair
0: yok,
2: beklentim
0: söylüyordu.
2: Var
0: mı? Sen böyle, Kerem her zaman söyler. Kerem o yüzden takdir ederim. Yayında da söyler. Reklam arasında da söyler.
1: O zaman Kerem'in fikrini de soralım. Yani demek ki 4 takım falan düşünüyor herhalde değil mi?
2: Ben çok daha iyi bir sezon bekliyorum.
1: Çok iyi. Süper.
2: Çok daha iyi bir sezon
0: bak,
2: bekliyorum.
0: 4'e ısrarla Başakşehir'de söylüyorum ben.
1: 5'i sokuyorsun
0: Samsun,
1: yani.
0: Gaziantep var. Başakşehir'de hani baktığın zaman bu sezon biraz geriden geldi. O da hoca
1: çok
0: değişikliği,
1: geriden geldi.
0: Sakatlıklar, hoca değişikliği teknik anlamda. Başakşehir de bu ligde her zaman böyle.
2: Galatasaray zaten 4 senenin şampiyonu. Fenerbahçe'nin hedefi çok net,
1: şampiyonluk.
2: Belli. Eğer Greenwood takviyesi olursa Fenerbahçe'nin şampiyonluk olasılığı
1: yükselir.
2: Şimdiden artar. Başka kimseyi almasa bile artar.
1: Evet.
2: O kadar fark yaratacak. Beşiktaş son 5 yıldaki en iyi dönemini geçirecek. Trabzonspor zaten bence yarışta. Beşiktaşlar kızmış da olabilirler biraz. Beşiktaş'ın şu an biraz önünde görüyorum. Ama Beşiktaş'ın da en iyi sezonunu geçireceğini düşünüyorum. O yüzden ben heyecanlıyım bu sezon için.
1: Ben daha çok heyecanlıyım. Çünkü hani Beşiktaş'ın bu işin içinde de olması gerektiğini
2: olduğunda
1: düşünenler
2: da,
1: benim yani.
2: Özellikle Beşiktaş bu işin içinde olduğunda da böyle Galatasaray-Fenerbahçe arasında sıkışmış ligdeki gerginlik çok böyle farklı oluyor ve böyle nefret ettim. hissettiriyor bazen, evet, yöneticilerin, hocaların yaptığı açıklamalar. Beşiktaş olunca o yarışın içinde yarışa daha fazla odak oluyor. Ne kadar çok takım olursa yarışta, yarışı daha çok konuşabiliyoruz. O yüzden çok arzu ediyorum Beşiktaş'ın da çok iyi bir sezon geçirmesi.
0: Erkenden ligi avlu atan bir takım görmek istemiyorum.
2: Evet, evet.
0: Renginden bağımsız.
2: Bence görmeyeceğiz de.
0: Renginden bağımsız söylüyorum. Kerem hisseder. Kerem'in de hisleri kuvvetlidir. Ama şu transferleri tabii ki geçenleri bir görelim.
2: Evet.
0: Bu şartlarda konuşuyoruz. Yani bunları olmuş olarak görüyoruz. Yani konuştuğumuz isimleri.
1: Tabii.
0: Çıta uyandı. Çıtayı bayağı yukarı çıkarttık. Osimhen transferiyle beraber kulüpler çıta bayağı yukarı çıkardı.
1: Eskiden, Osimhen bambaşka bir hocam, oyuncu görüntüsündeydi.
0: Eskiden 8-10 milyon euro da rekor transferdi.
1: 75 milyon euro.
0: 8-10 milyon eurolar rekor transfer diyorduk.
1: Düşünebiliyor musun yani?
0: 3 milyona pahalı diyorduk. 4 milyona çok diyorduk. Bu oyuncu evveli mi? 8-10 milyon lira. Bundan 5-6 sene önce büyük rakamlar.
1: Ya benim oynadığım dönemde Daniel Amokachi 1 milyon dolar oynuyordu ya Beşiktaş'ta. Everton'dan gelmiş, Dünya Kupası'ndan gelmişti adam. Avrupa Şampiyonası'ndan gelmişti mesela yani, Nijerya takımından. Uşeylök Fenerbahçe'ye gelmişti o zaman. 1 milyon 250 i̇şte bin euroya oynuyor.
0: O zamanlar
1: oynuyorlardı.
2: O zaman çok iyi para.
1: Dolar. Ha. Dolar aynı dolar şimdi gene. Çok iyi para derken.
2: Genel dünyadaki standartlar
1: için. O başka bir şey.
2: Bu kadar uçmamıştı.
0: Ama oralar, Avrupa'da da mesela o dönemlerdeki gelelim bak transfer nedir o şeye girelim siteye.
1: Evet.
0: O dönemlerde 5 milyon, 6 milyon ona böyle dünya yıldızları şu anda 150-200 milyon lira falan o zaman da yoktu yani. Sonra işte.
1: Ama Galatasaray Kulübü yaptı bunu işte. Osimhen'le bir çığır açtı. Hani 75 artı 21 artı bonus alıyor değil mi? Yani yıllık ücreti ne kadar Osimhen'in aldığı maaş?
2: İşte totalde bu işi başlatan Aziz Yıldırım'dır. En geriye gidecek olursak.
1: Ortega'lar şeylere dönüyorsun sen.
2: Tabii.
1: Çok gerilere dönüyorsun.
2: Tabii.
0: Carlos, Ortega,
1: Roberto Carlos.
2: Carlos ondan gene yıllar sonra. Aziz Yıldırım'ın açtığı bir yoldur. Galatasaray da o yolda ilerledi. Hatta Osimhen'le çıtayı da başka bir
1: çok
2: yere koydu.
1: Çok yükseltti ya. Çıta çok yükseldi. Evet. Osimhen olmasa mesela.
0: Büyük bonservis ödeyerek yaptığı transfer.
2: Jardel
0: sponsor transferiydi.
1: Ama yani sonuçta
2: kulübe sokulan şekilde para verildi yani. Netice itibariyle.
0: Yani dediğin gibi o zaman da baktığın zaman öyle baktığın zaman
2: yani tek seferde büyük bir para.
1: Van Persie geldi Fenerbahçe'de.
2: Evet.
1: Çok ciddi bir rakam aldı Van Persie.
0: Benim mesela Galatasaray'da çok
2: oyuncu kontrat olarak aldı ama bonservise çok büyük para verilmiş.
1: Verilmedi ama oyuncu dönemi, kontrat olarak büyük para büyük aldı. Kontrat.
0: O dönemi sen de hatırlarsın. Mesela hep biz böyle bir fiyasko transfer arasında beklentimin altında kalan bir transfer var ki Adnan Polat dönemi. Adnan Polat, Adnan Sezgin. O zaman o transferi sponsorla yapmışlardı. Lincoln falan demeyeceğim. Karuska transferi vardı. Revo falan dedi. Karuska hocam. Karuska. 5 milyon dolar.
1: Doğru.
0: Büyük para, geleceğin yıldız dediler.
2: Arjantinli.
0: Oynadığı maç sayısı çok az. Sonra Galatasaray'dan sonraki düşüşü de inanılmaz bir düşüş.
1: Bir de sağ bek bir oyuncu almıştınız. Yıllardır konuşuldu o, hatırlıyor.
0: Sağ bek.
1: Eskişehir'den aldınız ya.
0: Tarık Çamdar. Onlara gelirsek bak her dönemde biz Galatasaray'da 4 yıl şampiyon olduğu için konuşulmuyor.
1: Konuşulmuyor. Endombeleler, Zaniolo'lar.
0: O yüzden
1: da doğru transferler.
0: 4 yıllık şampiyonluk içinde de var. Ha, Galatasaray'da yarışa girersek Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de çok fazla var. Burada en masum Trabzonspor. Yani büyük para vermeden tutan tutmayan transferler. Ama Karuska transferi çok ilginç bir transferdi. O 5 milyon doları Mecidiyeköy'deki bugün yapılan otelin yerinde şer konularak bilmem ne yapılarak bir sürü şey vardı yani.
2: 2 yazıyor ama 5 de olabilir, bilmiyorum. Onu iyi araştırmak lazım.
0: Ben 5 değilim.
2: 2 de bu arada o dönem için çok büyük para, hele ki hiçbir şey alamadık.
0: O dönemdeki şeylerde yanlışlık var.
2: Evet.
0: Geçmişe dönük bilgilerde yanlışlık
2: var. Biraz Dünya Kupası'na dair konuşalım. Çeyrek finalistler netleşti. Arjantin-Mısır mücadelesini izleyebildiniz mi?
1: Hı-hı. Ben izledim.
2: Nasıl gördün?
1: Ya enteresan bir maçtı ya.
2: Evet,
1: yani
2: ben
1: Mısır'dan gerçekten hikaye yazılacak bir maç. Yani bir oyuncu için yani dünya devi bir oyuncusu ya. Bu Messi enteresan bir oyuncu. Yani bunun karşısına işte bazen işte Ronaldo Messi eşleşmeleri falan konuşuluyor ama benim hiç tarzım ve tavrım değil. Ben de Ronaldo'yu başka bir tarafa koyuyorum ama Messi'yi başka bir tarafa koyuyorum. Yani Dünya Kupası'nda çeyrek finale gidiyorsun. 2-0 mağlupsun, takım kötü oynuyor. Ya bir anda sahneye çıkıp organizasyonu bir anda değiştirebilen bir oyuncu ya. İşte bu dünya oyuncusu. Dünyanın en değerli oyuncusu bence.
2: Evet.
1: Zaten Arjantin'den iki tane oyuncu çıkmış. Biri Maradona, biri Messi.
0: Ben şimdi
1: yani müthişler.
0: Bu maçı izleyemedim. Az önce dedim de dişçiydim diye. Ben baktığım zaman üzüldüm mesela. Galibiyet Mısır isterdim.
1: Arjantin, ben de çok isterdim.
0: Yeşil Burun Adaları'nın maçında da son anda Arjantin gibi bir takımın son şampiyon olarak baktığın zaman Avrupa Şampiyonası'nda Arjantin'in kazandığı kupadan sonraki bu oyunu 2-3 maçtır bana felaket geliyor. Bir sonraki maçta İsviçre değil de daha böyle başka bir takım olmuş olsaydı
1: elenebilir diyordum.
0: Ama şu maçta bile bu şekilde oynaması, sürekli Messi'nin ayağına bakıyor olması, Zaten turnuvadaki büyük takımlara bak, hep bir golcü. İngiltere Harry Kane'e bakıyor. Burası burada mesela, Messi burada.
1: Evet.
0: Öbür tarafta Ronaldo'ydu.
1: Mbappe var öbür tarafta.
0: Mbappe, ama Fransa'yı koymuyorum oraya çünkü Fransa'da herkes...
1: Hepsi enteresan oyuncu.
0: Enteresan oyuncu.
2: Fransa'da öyle ya da böyle penaltı golü.
1: Olise, Dembele, Barcola.
0: Bir tek Fransa'yı buna koymuyorum. Diğer takımlarda maç kazananlarda hep ucunda bir tane o yıldız oyuncu var mesela.
2: Maçı da izlediği için ben Emre Eren'e bir oyuncuyla ilgili özellikle görüşünü sormak istiyorum. Messi zaten tamam, herkes dünyanın en büyük oyuncusu olduğunu herhalde kabul ediyordur. Muhammed Salah biraz daha böyle 1-2 yıl önceki haline yakın olsa seviyesi.
1: Bu maç enteresan bir maç olabilirdi.
2: Bence Mısır banko kazanmıştı.
1: Doğru. Enteresan olabilirdi çünkü bazı düşüşleri oldu oyun içerisinde.
2: Evet.
1: Çok ciddi pozisyonlara girerken kaybettiği toplar oldu ve
2: evet,
1: çok ciddi ataklar yediler. Ama Muhammed Salah da çok değerli bir oyuncu.
2: Çok.
1: Yani gerçekten ben isterim aslında, yani Türkiye'de oynamasını isterim.
0: Hakem hatası oldu mu maçta?
2: Çok öyle konuşuluyor ama ben, iptal edilen maç, goldeki karar doğru ya.
1: Bence de doğru ya.
0: Baştan
1: doğru
0: sonra ya. Baktım çünkü bir isyan vardı çünkü orada, yani bayağı bir isyan vardı.
1: Aslında buradan bir şey çıkartmak lazım. Bu hikayeyi çıkartmak lazım. Yani ben Türk hakemleri olarak yani kardeşlerimizi, hani önümüzdeki yıl maç yönetecek hakemlerimizi gerçekten Dünya Kupası'nı izlemeye davet ediyorum.
0: Yok,
1: ya böyle
0: yanlış,
1: bir şey olamaz.
0: Orada yanlış yere
1: niye
0: gidiyorsun.
1: Niye abi? Neden?
0: Dünya Kupası'nda hakemleri değil, oyuncuların buradaki kuralları.
1: Tamam, o başka.
0: Bak bizim futbolcularımız
2: ama
0: var ya.
2: Ama hakemler de
1: abi hakemler var ya, tolere ettiler bütün oyunları. Yani o kadar mesela birebir mücadelelerde o kadar esnek davrandılar ki
0: çünkü
1: hep oyunu devam ettirmediler.
2: Çok basit kart çıkarmadılar.
1: Çıkartmadılar.
0: Evet. Bizim oyunumuzda olsa o birebir mücadelede çoğunda atarlar yere. Burada öyle bir şey yok. Kalk var. Kurallar gerçekten de hakemlerin işini kolaylaştırdı bu Dünya Kupası'na. Kötü hakem performansı görmedik. Çünkü kurallar
1: ya
0: var.
1: Ya konuştuğumuz bir tane hakem yok abi. Kaç maç izledik ya bu Dünya Kupası'nda ya? Bir tane hakem konuşulmaz mı ya? Hadi bir tane konuşursun da hani 2-3 hakem konuşmazsın. Ya şu Dünya Kupası bizim...
0: Su molası dışındaki kuralların hepsine razıyım. Su molasını kabul etmiyorum.
1: Ben de onu kabul etmiyorum, evet. Oyunun performansını düşürüyor.
2: Su molası falan değil o. Reklam arası.
1: Ha, reklam arası.
0: Reklam
1: ama,
0: arası. Herhalde ama, Dünya Kupası Dünya Kupası olalı bu kadar büyük rantın olduğu bir dönem olmamıştır.
2: Normal.
1: 48 takımla oynanması... reklamların çok daha fazla olması, ama futbolun bir kaidesi var. Hep oyunu hızlandırmak istiyoruz ya dünya futbolu.
0: Hakem kamerasına kadar hepsini istiyorum. Su molası dışında hakem kamerasına kadar hepsini istiyorum Türkiye'de. Hani olsun yani.
1: Ya bizim hakemlerimiz de yapabilir yani bunları. Yani. Yapabilirsiniz yani. Biraz müsamahalı davranacaksın. Biraz daha fazla oyunu hükmedeceksin. Biraz daha o ağırlığını göstereceksin. Ya şimdi oyuncu, ben oyunun işinden geldim. Ben bilirim hakemden. Ya benim üst komşum hakemdi ya. Ben bir iki pozisyon, birkaç maç falan denk geldik. Üçüncü maç ben pozisyon bir atladım, vermez dedim. Tak kırmızıyı çıkarttı bana. Şimdi hakem kültürü çok başkadır. Hakemden oyuncu çekinecek bir kere. Fazla yanaşamayacak, fazla dokunamayacak. Ya biz neler yaşadık ya?
0: Genelde öyle oluyor da ya çok iyi hakemlerimiz vardı
1: var
0: hocam. Etkileniyorlar, çok etkileniyorlar.
1: Etkilenmemeleri
0: çok
1: lazım.
0: Etkileniyorlar.
1: İşte, etkilenmemeleri için bizlerin de onlara yol açmamız lazım. Yani yorumculara da iş düşüyor.
0: Oyunculara düşmüyor mu?
1: Hepsine düşüyor. Oyuncuya, yorumcuya, taraftara.
0: Kendini yerden kaldırım ben. 5 takla atan oyuncu görmedim ben mesela yani.
1: Evet.
2: En önemlisi kulüp yöneticileri, onları atlıyor.
0: Bunu
1: mutlaka.
0: Bunun
2: sürekli
0: için,
2: algı peşindeler
1: mutlaka.
2: Çünkü.
1: Mutlaka.
0: Ya bir sayıştay yapsınlar. Hakemler, MHK başkanı, gazeteciler çağrılsın, başkanlar çağrılsın, yöneticiler çağrılsın, takım kaptanları çağrılsın. Bunun için ne gerekiyorsa yapılsın. Herkes gelsin orada görüşünü ortaya koysun. Ama hakemlerin işini zorlaştıranlar, dediğin gibi bizim maçtan önce bir hafta konuşuyor olmamız, oyuncuların kendi arasında toplantı yapması. Emre Hoca var ya bak, burada
1: evet,
0: bu taklayı atarsan görmüyor.
1: Görmüyor.
0: Emre Hoca çok sert, bunu
1: tabii,
0: yaparsan.
1: Buna dikkat et.
0: Ya ben
1: konuşulur.
0: Futbolcuları konuşuyor mu bilmiyorum ama kendi alanında
1: konuşulmaz
0: muhabbet yapıyor.
1: Konuşulmaz mı ya? Tabii.
0: Maçını söylemeyeceğim, bir maçtayız. Yani Türkiye içinde. Anadolu'da bir maç. Sabahleyin kalktık, kahvaltı yaptık. Bizim genelde otelde hep hakemlerle aynaya denk gelirdik.
1: Denk gelirsin.
0: Yan masamızda maçın hakemleri toplantı yapıyor. İsim isim verdiler abi.
1: Evet.
0: Bak yemin ediyorum sana,
1: doğru,
0: isim isim.
1: Bu oyuncuya
0: Emre
1: dikkat
0: etmek dedi, şunu yapar,
1: tabii,
0: çok dikkat et dedi.
1: Tabii.
0: Bu aldığı zaman buna dedi dikkate alma dedi. Saygı duyuyorum, bunu yapmak zorunda. Sen nasıl maç hazırlanırken
2: evet,
0: çalışıyorsun, o da bunu yapmak
1: evet,
0: zorunda. Ama herkes her şeyi biliyor. Hakemin hangi pozisyonda nasıl davranacağını futbolcu da biliyor.
1: Hepsi biliyor.
0: Hakem de futbolcuya biliyor. Hakem futbolcuya her şeyi söylüyor. Hadi lan diyor. Beni git diyor. Ben mesela şimdi isim vermeyeceğim ama futbolcu hakeme bir şey söylediği zaman kart. Hakem de istediği zaman seni uzaklaştırıyor. Sağda sen bilir. Hakem sana bir şey söylediği zaman var mı senin itiraz mercin? Ya da bir şikayet
1: yok,
0: mercin?
1: Yok.
0: Ama sen ağzını açtığın zaman kart görüyorsun.
1: Maalesef.
0: Herkes herkese saygı duyacak. Herkes işini yapacak abi.
1: Aynen öyle.
0: Hakeme saygı duyulması lazım. Ama saygı duyulacak da oyun oynaman lazım.
1: Ama işte bak bizlere de görev düşüyor. Biz de şey, hakem konuştuğumuz için bu sefer taraftarı ve camiayı sosyal medyaya yönlendiriyoruz. Onlar bu sefer baskı altına alıyorlar. Hakemin de gerçekten kararları değişebiliyor zaman zaman. İşte bunu düzeltmemiz lazım. Hep birlikte.
0: Baskı altında kalmaması lazım. Ama kalıyorlar. Yani bir atamalarda,

0: Formda olanı vereceksin.
1: Savaşçoğlu baskı altında kalır. Ya şöyle düşün. Hakem doğru bir karar veriyor. Tamam mı? Bütün kamuoyu doğru kararı yanlışmış gibi konuşuyor. Şimdi örnek de veririm, pozisyon da gerek yok. Doğru karar yanlış gibi konuşuluyor günlerce. Normal yani adamların baskı altında olması. İnsan yani netice itibariyle ve saatlerce konuşuluyor. Futbol konuşuluyor.
2: Günlerce konuşuluyor.
0: Ben şunu istemiyorum abi. Beşiktaş Galatasaray maçı var. Dolmabahçe'de şu hakemi verelim. Ev sahibini karşı biraz bir şey ama. O tarafta var. Deplasmana. Bu çok konuşuluyor.
2: Bunlar
0: ev
2: sahibi lazım.
0: Olmaması lazım tabii işte. Ki. Bu maç ev sahibini koruluyor. Ya da bu maçta ev sahibi olmasını gerektiriyor. Hayır abi, sen hakemsin. Sen çıkacaksın. Dolmabahçe'de de olsa.
2: Aslan gibi maçını yöneteceksin. Kafanı da yastığa koyduğun zaman rahat rahat uyuyacaksın.
0: Bu kadar basit.
2: Doğru.
0: Net.
1: İsviçre Kolombiya'yı izledin mi?
2: İsviçre Kolombiya'nın bir kısmına baktım. Bir kısmına yani buraya geleceğim için dün, çünkü İzmir'den geldim. Hı. Erken yatmak zorunda kaldım.
1: Ben sıkıcı maçtı bu arada.
2: Yani 65 dakika hiçbir şey anlamadım yani. Evet. Ama Kolombiya'nın biraz daha önde olduğunu gördüm. Hı. Ama kaybeden Kolombiya oldu.
1: Penaltılarda. Davinson da penaltı kaçırdı.
0: Ben
1: bir dakikamız mı var?
0: İkinci yarıya doğru geldim. İzledim. 30 saniye. Keyifsiz bir maç. Penaltıları keyifliydi. Sanchez adına üzüldüm. Güzel vurdu. Sanchez'den sonra Akanji penaltıyı kaçırınca avantaj dedim, geçer dedim ama
2: geçmedi.
0: Her zaman sahada sensin. Kaçırdın. Evet. Arkadaşını attı.
2: Kaçırdığı zaman avantaj sende.
0: Avantaj sana geçer. Tabii. Üzüldüm. Sadece
1: kaleci faktörü orada çok
0: kaleci
1: önemliydi.
0: Sanchez'de kaleci çok yok. Çok güzel vurdu. Yukarıya gol olması lazım ama kaleci faktörü etkiliydi.
1: Savaşçoğlu, teşekkür ediyorum. Emre Eren çok sağ ol. Ağzına sağlık.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Noktayı koyuyoruz spor gündemine. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Reklam.
3: Spor Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
11: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam.
6: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: yaşanan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Şu an habere hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün Beşiktaş'la ana habere başlıyoruz. Siyah beyazlı kulüpte Leandro Trossard transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Belçikalı yıldızın temsilcileri siyah beyazlı kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi. Beşiktaş Trossard için temaslarını yoğunlaştırdı. Deneyimli oyuncunun temsilcileri son görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Tarafların yapacağı toplantıda sözleşme detayları masaya yatırılacak. Beşiktaş'ın 30 yaşındaki yıldız futbolcuya 3+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunması bekleniyor. Arsenal'la da yaklaşık 18 milyon euro bonservis bedeli konusunda taraflar anlaşma sağladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı oyuncu tarafına ön protokol imzalama önerisinde bulunacak. Anlaşma sağlanması halinde ise Trossard Dünya Kupası'nın ardından takıma katılacak. Belçika'nın çeyrek finale çıkmasında önemli bir rol oynayan yıldız oyuncu turnuvada 2 gol ve 2 asist kaydetti. Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz ana habere. Beşiktaş'la başlamıştık. Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş'la siyah beyazlı kulübün transfer gündemini konuşacağız. Efecan hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan Yıldız. Yayınlar diliyorum sana da.
1: Teşekkür ederiz. Leandro Trossard transferi için oldukça önemli ve kritik bir gün olduğundan bahsetmiştik aslında bizler de girişte. Bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor tarafların. İstersen bu konuya dair detaylarla başlayalım.
2: Evet, Leandro

0: Tat'ın temsilcileri Dirk Hebel ve oğlu Liam Alexander Hebel, bunlar aynı zamanda beraber çalışıyorlar, iş ortakları, baba oğul. Trossard'ın da menajerliğini üstlenmiş durumdalar ve oyuncunun Türkiye temsilcisi Türkiye'de bu iki ismi karşıladı. Saatler 16.30 gösterdi. İstanbul Havalimanı'na iniş yaptılar. Akşam da ve özellikle yarın öğleden sonra da iki bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Siyah beyaz yöneticilerle beraber hem bu akşam da yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. Artık Leonard'a Trossard'da son detayları konuşuyor olabileceklerini söylemek istiyorum Furkan Yıldız. Biz zaten daha önceki yayınlarımızda sık sık bu detayları aktarıyorduk. Trossard'da geçtiğimiz hafta absürt istekleri olduğunu menajerinin ve bu nedenle de anlaşma durumunun zor gözüktüğünü söylüyorduk. Daha sonrasında Beşiktaş yönetimi Trossard'a ulaşıyor ve Trossard bu isteklerden haberdar olmadığını söylüyor. Daha sonrasında menajerine daha uyumlu bir şekilde görüşmelerin ilerlemesi istediğini belirtiyor. Ardından o istenen kontrat süresinde iyileştirme yapıyor Trossard tarafı. Yaklaşık 4-5 senelik bir istekleri vardı. Daha sonrasında Trossard'ın iyileştirme yapılması istemesiyle birlikte Beşiktaş'la birlikte bir 3 senelik anlaşmaya vardılar sözleşme süresinde. Ama mali anlamda henüz söz kesilmiş değil. Trossard'la Beşiktaş çok yakın ücretleri aslında konuşuyor. Siyah beyazlı yönetim Trossard'a oldukça iyi bir rakamda maaş vermeyi vaat ediyor ama Trossard'ın istekleri biraz daha fazla. Ama bu rakamın ben ortak noktada buluşabileceğini düşünüyorum ve biliyorum. Artık dediğimiz gibi Sayın Başkan Serdar Aziz da sürecin çok uzamasını istemiyor. Bir an önce oyuncuyla anlaşmayı planlıyor. Ön bir mütabakatı imza atalım. Dünya Kupası bittikten sonra da seni İstanbul'a getirelim ve resmi sözleşmeyi imzalayalım diyor Trossard tarafına. Bunlar konuşulacak. Sayın Başkan Serdar Adalı dediğimiz gibi menajerine ön sözleşme imzalamak için bir baskı kuracak, bir istekte bulunacak ve Trossard'ın kararını beklemeye başlayacak. Dediğimiz gibi Dünya Kupası'nda devam ediyor. Belçika milli takımı İspanya ile bir karşılaşmaya çıkacaklar ve bu karşılaşmada da Belçika'nın elenmesi durumunda Beşiktaş bir an önce Trossard'a kavuşmaya çok yakın olacak Furkan Yıldız. Artık adım adım Trossard Beşiktaş'a diyebiliriz yani.
1: Efecan, bir sorum daha olacak. Salih Özcan da bugün yine günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'a gelmesini beklediğimiz bir diğer yeni transferi Beşiktaş'ın. Salih konusundaki detayları da merak ediyoruz. Slovakya kampına ne zaman katılmasını bekliyorsun ve Trossard'dan bahsettin. Trossard dışında Beşiktaş'ın gündeminde olan mevki ya da isimler kimlerdir transfer konusunda?
0: Evet, Salih Özcan bugün saatler 23.20'yi gösterdiğinde İstanbul Havalimanı'nda olacak. Yarın sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecek ve 10 Temmuz'da da Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılmış olacak. Bonservisini elinde bulunduruyordu milli oyuncu. Başkan Serdar Adalı Salih Özcan ve menajeriyle yaptığı görüşmede Salih'in taleplerini en az seviyeye indirdi. İmza parası sadece 1 milyon euro ödeyecek Beşiktaş oyuncu tarafına ve bu ödeme 3 yılda ödenecek. Onu söyleyeyim Furkan Yıldız. Yıllık maaş konusunda da Beşiktaş oyuncuya 2 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş'ın istediği seviyeleri kabul etmiş duruma geldiği için de bu sözleşmeler imzalandı ve artık yavaş yavaş resmen Beşiktaş'ın oyuncusu olacak. Dediğim gibi Slovakya kampına da 10 Temmuz'da katılacak Salih Özcan. Orkun Köpçü de bugün Beşiktaş'ın Slovakya kampına katıldı. İkili çok yakın arkadaş ve beraber oynama isteklerini sürekli olarak yeniliyordu Orkun Kökçü. Beşiktaş yönetimine de bu teklifini isteğiyle iletti ve ardından Beşiktaş yönetimi de Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. Senin de söylediğin gibi sorduğun sorulardan devam etmek istiyorum. Beşiktaş'ın ilgisi olan futbolcular Trossard hamlesinin gerçekleşmesi sonrasında beklediğimiz bir diğer aday ve beklemeye geçtiği dediğimiz isim Vlahović. Beşiktaş Dušan Vlahović artık beklemeye geçti. Resmi teklifini yaptı Sırp oyuncuya. Vincenzo Italiano kendisiyle 3 defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmelerinin ben olumlu geçtiğini duydum. Onu söyleyebilirim ki Beşiktaş Italiano faktörünü sık sık kullanmaya da devam edecek. Önümüzdeki günlerde de tekrardan bir telefon görüşmesi yapılması planlanıyor. Vincenzo Italiano ile Dušan Vlahović arasında Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı Dušan Vlahović'e şunu söyledi. Ben bunu sık sık söylüyorum. Sen Beşiktaş'a gelmek istersen biz seni istediğin o tüm mali şartları kabul

0: Beşiktaş'a orada kontenjan hamlesi yapmayı düşünüyor. Genç bir oyuncu, Leicester City'nin yüksek miktarda bonservis ödeyerek aldığı bir oyuncu, ama Leicester City'nin Championship'ten kümür içmesi sonrasında takımda kalmak istemiyor. Ghana milli takımıyla da Dünya Kupası'nda forma giydi. Önemli bir genç oyuncu. Önder Özen'in çok istediğini söyledim bu ismi. İnçer İtalyanlı da bu ismi onaylamış durumda. Beşiktaş oraya bir kontenjan hamlesi yapmak istiyor. Leicester City ile de görüşmeler sürüyor. Yani resmi teklifini Beşiktaş Fatavu için yaptı. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. Beşiktaş Fatavu konusunda oldukça kararlı. Ama rakamların düşmesi gerektiğini de söylüyor siyah beyazlı yönetim. Tabi ayrılacak isimler de gündemde var Beşiktaş'ta. Amir Hadzi Ahmetoviç Beşiktaş'ta bu sezon içerisinde kamp döneminde yer alıyor ama düşünülen isimlerden biri değil. Beşiktaş kendisiyle yollarını ayıracak ve Felix Udokpa'yı, onun da ayrılığı yaşanmasını bekliyoruz ki kendisine yazılı şekilde ilgi gösteren kulüpler var. Hem Fransa'dan hem Almanya'dan kendisine yazılı bir şekilde ilgi kağıdı geldiğini biliyoruz. Yakın bir zamanda da kendisi bir teklif getirerek Beşiktaş kulübüne ayrılığı gerçekleşmesini bekliyoruz. O bölgede Beşiktaş iki transfer yapmak istiyor stoper bölgesine. Hem yerli hem yabancı. Tabii yabancı aday da şu an henüz bir gelişme yok. Orada Beşiktaş'ın Felix Udokaya'nın gitmesini bekliyor siyah beyaz yönetim. Gittikten sonra orada yabancı adayları da gitmeyi düşünüyor siyah beyaz yönetim. Furkan Yavuz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş'a. Beşiktaş'ın transfer gündemini bizler için özetlemiş olduğu Efecan, onun da ifade ettiği gibi Salih Özcan günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'da olacak ve Beşiktaş'ta Salih Özcan hamlesinden sonra ise artık gözler Trossard, Vlahovic ve Fatavu transferlerine çevrilmiş durumda. Devam ediyoruz Beşiktaş'la. Siyah beyazlı ekibin bu yaz transfer döneminde Fransız ekibi Clermont'dan kadrosuna kattığı İlhan Fakıl'ı çok büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu söyledi.
2: Je suis prêt à commencer cette saison.
3: Teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir şekilde burada karşılandım. Benim için de çok güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum. İşin çok büyük bir adım bu. Beşiktaş gibi tarihi bir kulübün bana bu şansı vermesi benim için çok değerli. Tabii ki Fransa'da başladım futbol kariyerime. Zaten Fransa'da doğdum, büyüdüm. Ama burada da çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Şimdi şu an hala idolüm Neymar. Oyun stilim olarak da söylemem gerekirse daha çok topla hareket etmeyi, birebirlerde kalmayı seven birisiyim. Ve tabii ki gol atmayı da çok seviyorum. Tabii ki biliyordum hocanın sistemini. Zaten antrenmana çıkınca da bunu daha da iyi anladım. Tabii ki her kulübün, her hocanın bir sistemi var. Biz de bununla tabii ki uyum sağlayacağız. Tabii ki benim en büyük amaçlarım, hayallerimden biri de birinci lige çıkmaktı. Tabii ki bu birinci lig seviyesi Beşiktaş gibi bir büyük, çok büyük bir kulüpten gelince benim için de hayallerimin gerçekleştiği bir duruma evrildi.
1: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de ise bugün özellikle transfer planlaması noktasında önemli bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve Sarı Lacivertli yönetim Gornik Zabre maçına kadar bir yeni transferi daha bitirmek istiyor.
4: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Sarı Lacivertli yönetim transfer çalışmalarının son durumunu değerlendirmek üzere kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hem yürütülen transfer temasları hem de yeni sezon kadrosuna yönelik planlamalar değerlendirildi. Yönetim transfer operasyonuyla ilgili nihai kararlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Başkan Aziz Yıldırım, 21-22 Temmuz'da Gornik Zabrze ile oynanacak Şampiyonlar Ligi elemesine kadar en az bir takviye daha yapmak için yoğun mesai harcıyor. Futboldan sorumlu yöneticiler Cihan Kamer ve Feridun Geçgel de belirlenen hedeflerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Fransa'da Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la Premier Lig ekibi Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins transferleri için girişimlerine devam ettiği belirtildi. Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Sarı Lacivertliler bu iki ismi öncelikli hedef olarak belirlerken alternatif adaylarla da temaslarını sürdürüyor.
1: Evet, ilk resmi maçı Fenerbahçe'nin 22 Temmuz tarihinde Polonya ekibi Gornik Zabrze ile Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda olacak ve bu maça kadar en az bir yeni transferi daha tamamlamak istiyor yönetim. Devam ediyoruz Fenerbahçe ile Sarı Lacivertliler'de hazırlıklarda devam ediyor ve Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Fenerbahçe bugün saatler 20.30'u gösterdiğinde Admira Wacker'le karşı karşıya.

0: gelecek.
1: Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor. Sarı lacivertliler bu kapsamda ilk hazırlık maçını Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle oynayacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Sarı lacivertliler 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK'la hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacak. İlk maç 21 veya 22 Temmuz, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak.
2: Galatasaray'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Sarı Kırmızılı Kulüp'te ise orta saha takviyesi için çalışmalar devam ediyor. Galatasaray, Burnley forması giyen orta saha oyuncusu Leslie Ugochukwu'nun kulübüne yeni bir teklif sundu.
3: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha için yeni yabancı kuralındaki artı 4 kontenjanına uyan isimlere yönelmiş durumda. Alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen sarı kırmızılıların gündemindeki öncelikli isim Leslie Ugochukwu. Galatasaray'ın 22 yaşındaki orta saha için kulübü Burnley'e sunduğu zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddedilmiş, İngiliz ekibi 25 milyon euro bonservis talep etmişti. Bunun üzerine Galatasaraylı yöneticiler Ugochukwu için yeni bir teklif sundu. Sarı Kırmızılılar İngiliz ekibine 2 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren öneriyi iletti. Galatasaray cephesi Leslie Ugochukwu'nun belli sayıda maça çıkması halinde devreye girecek satın alma opsiyonunu içeren teklife gelecek yanıtı bekliyor. Sarı Kırmızılılar Burnley'den olumsuz dönüş olması durumunda alternatif isimlere yönelecek. Ağustos 2025'te Chelsea'den Burnley'e 29 milyon euroya transfer olan Fransız orta sahanın 2030'a kadar kontratı bulunuyor. Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley'de geride kalan sezonda 38 maça çıkan Ugochukwu 3 gol kaydetti.
2: Galatasaray'dan yeni santrafor konusunda da bir hamle geldi. John Duran'la her konuda anlaşan Sarı Kırmızılar oyuncuyu bekletiyor. Paris Saint-Germain'den Kolo Muani için ise Galatasaray'ın girişimlerde bulunması bekleniyor.
3: Galatasaray'da yeni golcü için çalışmalar devam ediyor. Sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin yerine arayışa giren Sarı Kırmızılıların gündemine gelen son isim Paris Saint-Germain'de forma giyen Randal Kolo Muani oldu. Kiralık teklifi yaptığı John Duran'ı bekleten Galatasaray yönetimi, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyen 27 yaşındaki santrforun durumunu yakından takip ediyor.

0: Kolo Muani için kapıyı 25 milyon eurodan açan Paris Saint-Germain'in futbolcunun kiralanmasına da sıcak baktığı ifade edildi. Sarı kırmızılıların, İtalyan kulüplerinin de transfer gündeminde yer alan Kolo Muani için bir adım önde olduğu belirtildi. Geride bıraktığımız sezonu İngiliz ekibi Tottenham'da kiralık oynayarak tamamlayan ve 41 maçta 5 gol 4 asist üreten Kolo Muani'nin Paris Saint-Germain'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Juventus, Eintracht Frankfurt, Nantes gibi takımların başarısı için ter döken ve kariyerinde 6 kupa kaldıran Muani, Fransa milli takımıyla da 32 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.
1: Trabzonspor ise bu yaz transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Bordo Mavili ekibin yeni transferi milli oyuncu Aral Şimşir ise dün akşam saatlerinde Trabzon'a gelmişti ve Aral ayağının tozuyla ilk açıklamalarını da yine havalimanında yaptı.

0: Çok, burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı. Hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim için o benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya ve milli takımda da aynısı en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum ya. Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen o iki pozisyonda oynamayı seviyorum. Polonya Çevi FC Mütülen'den tanıyorum zaten. Andre Onanasavić çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Muhteşem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona çok gol attırmak için. Evet öyle. Buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve bunu yaptıkları için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahada. Burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
1: Trabzonspor bu yaz transfer döneminde bugüne kadar tam 10 yeni oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı. Bu transfer döneminde Trabzonspor'un transferdeki şifresi ise milli takım tecrübesi oldu.
2: Trabzonspor yeni sezon öncesinde transferde dikkat çeken bir strateji izliyor. Şu ana kadar kadrosuna 10 futbolcu katan Bordo Mavililerin milli takım deneyimi bulunan oyunculara yönelmesi öne çıktı. 1-2-3 Trabzonspor'un yeni transferleri Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidney Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovski, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Thierry Karadeniz, Aral Şimşir ve Andre Onana oldu. Bordo Mavillere yeni katılan isimler arasında Yeşilburun Adaları milli takımında forma giyen Cabral, Ukrayna milli takımının deneyimli orta sahası Malinovski, Arnavutluk milli takımı oyuncusu Muçi, Kamerun milli takımının yıldızı Onana, Portekiz U21 milli takımında görev yapan Saviolo'yla A milli takım forması giyen Samet Akaydın ve Aral Şimşir dikkat çekiyor. Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda nokta atışı hamleler gerçekleştiren Karadeniz ekibi yaptığı takviyelerle hem Süper Lig'de zirve yarışına yeniden ağırlığını koymayı hem de kadro kalitesini uluslararası seviyeye taşımayı amaçlıyor. Transfer döneminin devam etmesiyle birlikte Trabzonspor'un yeni hamleleri de merakla bekleniyor.
1: Süper Lig'den haberlerle devam ediyoruz. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ise kulübün transfer çalışmalarını değerlendirdi. Fuat Çapa kadrodaki çok sayıda oyuncuya teklif geldiğini söylerken yeni sezon öncesinde stoper ve orta sahaya takviye yapmak istediklerinden bahsetti.
3: Biz oynayaraktan gelişen bir takımız. Yani buraya ilk geldiğinde hiçbir oyuncunun şu anda alıcısı bu kadar yoktu. Ama şu anda 7-8 tane oyuncumuzu değişik liglerden, ülke içerisinden isteyenler var. Yani bu da seçilen profillerin doğru olduğunu gösteriyor. İstikrarın neler elde edebileceğimizi net bir şekilde görmüş olduk. Bizim özellikle yerli havuzumuz hep söyledik. Yani orada konuda eksik olduğumuzu ve devre arası ve bu sezon yapmış olduğumuz önceliğimiz yerli transferler oldu. Yabancı işte federasyon kuralı değiştirecek mi değiştirmeyecek mi ama biz 10+4'e göre zaten hazırlık yapmıştık bir önceki dönemde. Ve federasyonun işte 12+2 olursa ona göre bir plan. 10+4 olursa daha önce yapmış olduğumuz plan doğrultusunda devam ediyoruz. Yani şu andaki eksik olan mevkimiz evet bir tane stoper alacağız. Çünkü orayı mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. Orta sahadaki eksiğimizi gidermeye çalışacağız. Hem sayı olaraktan hem bütçe olaraktan çünkü biliyorsunuz federasyonun belirlemiş olduğu bütçede 20 milyon euro. Yani şu anda verilen rakamlara baktığınızda İstanbul takımları

0: tarafından yani bonservisin yani bir oyuncunun bonservisi daha az bir bütçeyle biz takım oluşturup onlarla mücadele etmek zorundayız. Yani ama söylediğim gibi yani bütçe her şeyi belirlemiyor. Bunu yaşamış son 3 sezonda çok net bir şekilde görmüş olduk. İstikrarın ve sabrın nelere getirdiğini çok net bir şekilde yaşadık hep birlikte. Burada önemli olan camianın daha önceki dönemlerde olduğu gibi kulüp takımımıza destek olması. Eminim en iyi transferimiz onlar belirleyecek. Çünkü onların tribündeki coşkusu, isteği, arzusu, motivasyonu sahaya yansıyor ve oyuncuların performansını bir kat daha üstüne yukarıya çekmiş oluyor.
1: Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnansı bu yaz transfer döneminde 3 ya da 4 bölgeye transfer yapmak istediklerinden bahsetti.
2: Hazırlıklarımız yaklaşık bir hafta önce başladı. İyi de gidiyor. Şükür oyuncular hepsi istekli. İyi tatil yapmışlar. Enerjik geldiler. Bu durumlarından da oldukça memnunuz. İnşallah yeni sezon kazasız belasız ve başarılı geçer bizim için. Hayırlısıyla başladık. Bu sene sezona daha farklı, daha güçlü başlamak istiyoruz. Çünkü bu bizim için çok önemli. Hızlı girmek istiyoruz. Evet, giden oyuncular oldu. Yeni gelenler var ki bu daha devam edecek gibi gözüküyor. Tabii şartlar el verdikçe. O yüzden de güçlü bir takımla güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Transfer de tabii listelerimiz var. İzlediğimiz, görüşme halinde olduğumuz birçok oyuncu var. Dediğim gibi şu anda sadece bir oyuncu alabiliyoruz. O da 2003 doğumlu ve üstü olmalı. 3-4 yere transfer yapmamız gerekiyor. Bunların birincisi stoper mevki. Adım adım gidiyoruz. Stratejik davranmaya çalışıyoruz. Çünkü kolay da değil işimiz. Şu anda gidecekleri de bekliyoruz. Eğer çıkma olmazsa oyuncuyu da tescil edemiyoruz. Dediğim gibi limitlerde de şu an tam istediğimiz oyuncuyu alabilecek durumda değiliz. Ama bunlar bir şikayet değil. Süreç bu. Yavaş yavaş her şey rayına oturacak diye düşünüyorum ama transferlerimiz görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Takımımızda biraz gençleştiriyoruz. Yönetimimizin ve bizim aldığımız karar birkaç oyuncudan özellikle yüksek maliyetli birkaç oyuncudan limit açabilmek. Karol de bunlardan biriydi. Onunla konuşuldu ve dediğim gibi sıkıntılı sayılabilecek bir finansal durumdayız biraz da. Bunun üstesinden gelebilmek adına herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu doğrultuda da böyle bir karar aldık ama buna benzer istekler, kararlar da almaya devam edebiliriz.
1: Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü 2 yeni transfer açıkladı. Daha önce Gökhan Sazdağ'ı Serdar Saatçı ve Smolcic'i renklerine bağlayan Çorum Futbol Kulübü 30 yaşındaki ön libero Ramadani ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Arnavut oyuncu son olarak İtalya'da Lecce'de forma giymişti. Bir diğer transferse Emircan Gürlük oldu. En son Orenburg'da oynayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu da 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Borsa ile devam ediyoruz. 4 büyük kulüp Borsa İstanbul'da günü nasıl kapatmış hep birlikte şimdi göz atacağız değerli izleyenler. Borsa İstanbul'da spor endeksi %1,04'lük bir düşüşle günü tamamladı. Beşiktaş'ta ise %3,01'lik bir düşüş bugün dikkat çekiyor. Siyah beyazlı kulüp %3,01'lik bir düşüşle günü borsada tamamlamış oldu. Fenerbahçe'de ise bugün artış gözlemledik. %0,98'lik bir yükseliş görüyoruz borsada. Sarı lacivertli kulüpte. Devam ediyoruz. Galatasaray'da ise %1,98'lik bir düşüş yine dikkat çekiyor ve son olaraksa Trabzonspor'a göz atacağız. %2,20'lik puanla da Bordo Mavili Kulüp bugün Borsa İstanbul'da günü noktaladı. Değerli izleyenler, Borsa'da günün

0: gelişmeleri de bu şekildeydi. Biz Dünya Kupası'ndan haberlerle ana habere devam ediyoruz. Arjantin Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada maçın son dakikalarında bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı ve Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
1: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır Atlanta'da karşı karşıya geldi. Organizasyonun son şampiyonu Arjantin maça yavaş bir tempoyla başlarken Mısır 15. dakikada İbrahim ile öne geçti. Mısır kalecisi Şöbeyr golden sonra sıklaşan Arjantin ataklarına ve Lionel Messi'nin penaltısına da geçit vermedi. 58. dakikada attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Zico 10 dakika sonra farkı 2'ye çıkarmayı başardı. 2-0 geride 79. dakikaya kadar gelen Arjantin önce Romero, daha sonra da Messi'nin golleriyle eşitliği yakaladı. Maçın uzatmaya gitmesi beklenirken Enzo Fernandez sahneye çıktı ve skoru tangocular lehine 3-2 olarak belirledi. Bu turnuvada 8 Dünya Kupası kariyerinde de 21. golünü kaydeden Messi, mücadeleyi asla bırakmadıklarını vurguladı.
2: Penaltıyı kaçırınca herkese hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm. Atışı gole çevirebilseydim maçın gidişatı değişirdi çünkü iyi oynuyorduk. Mısır kalecisi de inanılmaz kurtarışlar yaptı. 2-0 gerideyken durum gerçekten kötü görünüyordu. Neyse ki takım olarak karakterimizi gösterdik. Asla mücadele etmekten ve denemekten vazgeçmiyoruz. Bugün yine bunu başardık.
1: Maç içinde sık sık duygulu anlar yaşayan Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, kendisine ağlak lakabını takanları umursamadığını aktardı.
3: Koşullar ne olursa olsun asla ilerlemeyi bırakmayan, kendi oyununu oynamaya çalışmaktan asla vazgeçmeyen bir takımız. Futbolun özü budur. Taktik ve strateji tabii ki önemlidir. Ama takımın kalitesi olmasaydı elenmiş olurduk. Su molasında oyunculara şunu söyledim. Son saniyeye kadar basın ve kendi oyunumuzu oynamaya devam edin. Kaybedeceksek böyle oynayarak kaybetmeyi tercih ederim.
0: Mısır'ı 3-2 mağlup eden Arjantin'de yıldız oyuncu Lionel Messi ise kırdığı rekorlarla Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor.
4: Messi Dünya Kupası tarihine damga vuruyor. Arjantinli yıldız oyuncu Mısır karşısında attığı golle kendisine ait tüm zamanların gol krallığı rekorunu geliştirdi. Efsane oyuncu 2026 Dünya Kupası'nda 8, tüm zamanlarda ise 21 golle zirvede yer alıyor. Messi Dünya Kupası'ndaki gol serisini ise 9 maça çıkararak rekorunu geliştirdi. Tecrübeli futbolcu ayrıca Dünya Kupası tarihinde 2 farklı turnuvada en az 7 gol atan ilk isim olmuştu. Messi 2022'de 7 golle Arjantin'i şampiyonluğa taşımıştı. 39 yaşındaki yıldız oyuncu Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan futbolcusu rekorunu da eline geçirdi. Romero'ya attırdığı golle 9. asistini yapan Messi, bir başka efsane Maradona'yı geride bırakarak bu alanda zirveye oturdu. Yıldız oyuncu bu sayıyı 6 farklı turnuvada toplam 27 Dünya Kupası maçında elde ederken Maradona 4 turnuvada 21 Dünya Kupası maçında ulaşmıştı. Messi atarken de kaçırırken de rekor kırıyor. Arjantinli futbolcu Mısır karşısında değerlendiremediği penaltıyla da turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu. 39 yaşındaki yıldız bugüne kadar seri penaltılar hariç 8 kez beyaz noktaya gelirken 4 vuruşu gole çeviremedi. Messi ayrıca aynı turnuva içinde 2 penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu. Messi'nin Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışındaki en yakın takipçisi ise Kylian Mbappe. Fransız yıldız 2026 Dünya Kupası'nda 7, tüm zamanlarda ise 19 golle Arjantinli yıldızı takip ediyor.
0: Arjantin-Mısır mücadelesi birçok tartışmalı hakem kararına da sahne olmuştu. 3-2'lik mağlubiyetin ardından Mısır cephesinde ise hakemlere ve organizasyona dair ciddi eleştiriler yer aldı.
4: Mısır Dünya Kupası'ndan haksızca elendiğini düşünüyor. Turnuvanın son 16 turunda Arjantin'e 3-2 yenilen Mısır, mücadelenin Fransız hakemi François Le Texier'in kararlarını ve organizasyon yönetimini topa tuttu. Mısır teknik direktörü Hüsam Hasan 2-0 üstünlük sonrası kaybedilen maç sonrasında FIFA'ya ağır eleştirilerde bulundu.
5: Oyunun her alanında

0: olan taraftık ama skoru saha içindeki ve maç öncesindeki dış etkenler belirledi. Arjantin tarafının maç öncesinde hakeme uyguladığı baskının başarılı olduğu açık. FIFA Messi'nin elenmesini istemiyor. Arjantin'in kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa neden herkesi turnuvaya katılmaya çağırıyorlar? Hayatta doğru yolda yürüyen herkes zorluklarla karşılaşır ve acı çeker. Biz sahadan gururla ayrıldık ama maç FIFA'nın bahsettiği adil oyundan ve saygıdan çok uzaktı. Hayat ve dünya hala adil değil. Arjantin'in galibiyeti hak edilmemiş bir zafer. Dünya Kupası'nı bir daha izlemeyeceğim çünkü burada adalet yok.
1: Mısırlı futbolcu Mustafa Zico ise hüznünü ve isyanını dile getirdi.
2: Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepsiyle gurur duyuyorum. Harika bir maç çıkardık. İpler elimizdeydi ama son anda elimizden kayıp gitti. Sahada garip şeyler oldu. Hakem tarafından haksızlığa uğradık ve herkes bunu gördü. 2-0'lık skordan sonra her şey aleyhimize döndü. İkinci golümüzün neden iptal edildiğini bile bilmiyorum. Üçüncü golü de iptal etmek istediler ama çok şükür ki Allah onlara nasip etmedi. Güçlü ve şampiyonluk favorisi bir takımla oynadığımızın farkındayız. Ama kendi çabalarıyla kazanmış olsalardı bizim için daha farklı bir anlam taşırdı.
1: Karşılaşmanın ardından FIFA ve hakem atamaları da özellikle sosyal medyada eleştiri yağmuruna maruz kaldı. Çeyrek finalin ilk mücadelesi olan Fransa-Fas maçına 5 Arjantinli hakem atanması tartışmalara neden oldu. Dünya Kupası maçlarında genellikle saha hakemleri ve VAR hakemleri farklı ülkelerden seçiliyor. Dünyanın dört bir yanından yapılan yorumlarda FIFA, Arjantin ve Messi'nin şampiyon olmasını istiyor ifadeleri kullanıldı. Dünya Kupası'nda favori olarak gösterilen ülkelerin hakemlerinin birbirlerinin karşılaşmalarında düdük çalması FIFA'nın adil kararlar vermediği şeklinde değerlendiriliyor.
3: Dünya Kupası'ndan gelişmelerle devam ediyoruz. Kolombiya'yı penaltı atışları sonucunda eleyen İsviçre ise FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan son ekip oldu.
1: 2026 Dünya Kupası son 16 turunun son karşılaşmasında İsviçre ile Kolombiya Kanada'da kozlarını paylaştı. Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez Vancouver'da oynanan maçta sahaya yine kaptan bandıyla çıktı. Karşılıklı fırsatları değerlendiremeyen takımlar skoru değiştirmeyi başaramadı ve penaltılara geçildi. Davinson Sanchez'in atışı üst direk ve beyaz çizgi arasına takılırken Hernandez'in atışını ise kaleci Kobel kurtardı. İsviçre'de ise sadece Akanji'nin vuruşu gol olmadı ve kırmızı beyazlılar turlayan taraf oldu. Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre 12 Temmuz'da oynanacak çeyrek finalde Arjantin'le Kansas'ta karşılaşacak. Türk asıllı teknik adam 5 yıldır bunun için çalıştıklarını söyledi.
4: Her küçük adım, her analiz ve her karar oyuncuların bu anlara hazır olmasını sağladı. Tarihi bir an yaşıyor ve bundan keyif alıyoruz. Dünya kupalarına katılan en iyi İsviçre takımı olmak istedik ve bunu da başardık. Ama yolculuk devam ediyor. Arjantin'e yani dünya şampiyonuna karşı oynayacağız. Bence bu takımla birçok büyük şey başarabiliriz. Güney Amerika takımlarının zihniyetini biliyoruz. Her düello önemli ve gerçekten çok sert oynamanız gerekiyor. Korkuyorsanız kazanamazsınız. Çok heyecanlıyım ama şimdi tüm ulusla birlikte kutlamanın tadını çıkaracağız. Sanırım olanları sindirmek için bir güne daha ihtiyacım olabilir. Sonra Arjantin'e odaklanacağız.
1: İsviçreli stoper Manuel Akanji bu seviyeye gelmek için çok emek verdiklerini aktardı.
5: Burada olmak bizim için çok şey ifade ediyor. Son 8 yıldır çok çalıştığımızı ve çok emek verdiğimizi gösteriyor. Bu sıkı çalışmanın karşılığını aldık ama henüz işimiz bitmedi. Bir sonraki turda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Umarım yarı finale yükselebiliriz.
1: Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo ise bulduğunuz fırsatları değerlendiremezseniz bedelini ödersiniz dedi.
2: Çekişmeli ve denk güçlerin maçı olacağını biliyorduk. Hücum organizasyonlarımız ve şutlarımızı düşünürsek bundan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Maç ilerledikçe her iki takım da enerji kaybetti ve bu da penaltılara giden beraberliğe yol açtı. Sanırım 17 şut attık ama bu fırsatları gole çeviremezseniz bedelini ödersiniz. Golcülerimiz oynadıkları liglerde düzenli olarak gol atan, kendini kanıtlamış oyuncular. Onları eleştiremem. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Ayrıca bu Dünya Kupası etkileyici bir kalecilik seviyesine şahit oluyor.
6: También los arqueros, ¿no? Que este mundial ha mostrado una calidad de arqueros impresionante, ¿no?
1: Deneyimli futbolcu John Arias ise kupaya veda etmelerini acı veren bir yara olarak tanımladı.
7: Bence sonuna kadar gidebilecek kapasitedeydik ancak bir şeyler eksikti. İyi bir Dünya Kupası geçirdik ancak ne yazık ki bu yeterli olmadı. Umarım 4 yıl sonra gerekenleri yapıp finale kadar ilerleyebiliriz. Beklentiler yüksekti ve ülkenin bize olan inancı acıyı daha da arttırıyor. Seyahat konusuna gelince bu sektörün yapısı böyle. Herkes eşit şartlarda yarışmıyor. Bu durum burada başlamadı ve muhtemelen daha da kötüleşerek devam edecek. 3 ülke gezdik ve çok büyük mesafeler kat ettik. Ama bunun bir bahane olmadığını düşünüyorum. İyi rekabet ettik ama ne yazık ki eve dönüyoruz.
3: FAS 2022 Dünya Kupası'nın ardından 2026'da da yine adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Kuzey Afrika ekibinin yakın geçmişteki başarılarına yakından bir göz atalım.
1: FAS'ın dünya futbolundaki yıldızı her geçen gün daha da fazla parlamaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihe geçen Atlas Aslanları, hükmen kararla gelen Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nda da başarılı performansını sürdürüyor. Kuzey Afrika temsilcisi son yıllarda elde ettiği başarıların tesadüf değil, uzun soluklu bir projenin sonucu olduğunu bir kez daha göstermekte. Bu yükselişin temelleri ise yaklaşık 15 yıl önce atıldı. Yeniden yapılandırılan FAS Futbol Federasyonu önderliğinde geniş çaplı bir süreç başladı. Yeni antrenman tesisleri inşa edildi. Kulüplere destek sağlandı. Antrenör eğitim programları geliştirildi. Genç yeteneklerin keşfi için ülke çapında bir oyuncu tarama sistemi oluşturuldu. Amaç kısa vadeli başarılar değil, yıllarca devam edecek, sürdürülebilir bir futbol ekosistemi kurmaktı. Bu projenin merkezinde ise Rabat yakınlarında hayata geçirilen 6. Muhammed Futbol Akademisi yer aldı. Ülkenin dört bir yanından seçilen yetenekler burada hem akademik eğitim aldı hem de profesyonel futbola hazırlandı. 6. Muhammed Akademisi zamanla sadece FAS'ın değil Afrika'nın da en önemli futbol gelişim merkezlerinden birine dönüştü. FAS'ın yükselişindeki bir diğer kritik adımsa Avrupa'da yetişen FAS kökenli futbolcuların milli takıma kazandırılması oldu. Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde futbol eğitimi alan oyuncularla sistemli bir iletişim kuruldu. Federasyon bu isimleri milli formayı giymeye ikna etmeyi başardı. Böylece Avrupa futbol kültürüyle yetişen yıldızlar, ülke içinde geliştirilen yerli yeteneklerle aynı takımda buluştu. 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 futbolcunun 19'unun FAS dışında doğmuş olması, bu stratejinin en somut göstergelerinden biri oldu. Yatırımlar kısa sürede sonuç vermeye başladı. 6 yaş milli takımlarında elde edilen başarılar, kurulan sistemin doğru işlediğini gösterdi. FAS genç milli takımlar düzeyinde önemli dereceler elde etti. 2025 yılında FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'nı kazanarak tarih yazdı. Altyapıdan yetişen futbolcular da A milli takımın iskeletini oluşturmaya başladı. 1998'in ardından 2018'e kadar Dünya Kupası'na katılamayan FAS futbolundaki dönüşümün dünyaya ilan edildiği turnuva ise 2022 Katar Dünya Kupası oldu. Kuzey Afrika temsilcisi son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi unvanını elde etti. FAS artık sadece sürpriz sonuçlar alan bir takım değil, dünya futbolunun önde gelen ülkelerinden biri olarak görülmeye başladı. 2026 Dünya Kupası'ndaysa Atlas Aslanları sahaya yeni bir futbol kimliğiyle çıktı. 2022'de savunma disiplini ve hızlı geçiş hücumlarıyla öne çıkan FAS, teknik direktör Muhammed Oabi yönetiminde topa daha fazla sahip olan, ön alanda baskı kuran ve oyunu yönlendiren bir yapıya dönüştü. Brezilya karşısındaki etkili performansı, Hollanda'yı penaltılarla elemesi ve Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi, FAS'ın artık Dünya Kupası'nın elit takımları arasına girdiğini ortaya koyuyor. Son Afrika şampiyonu ve Dünya Kupası yarı finalisti FAS'ın hikayesi futbolda gelişmekte olan ülkeler için emsal niteliği taşıyor.
3: İngiliz ekibi Fulham'da 5 yıllık Marco Silva dönemi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Londra ekibinin yeni teknik direktörü ise İspanyol bir isim Alvaro Arbeloa'ydı.
1: İngiltere'nin başkent temsilcilerinden Fulham teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 43 yaşındaki teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Arbeloa geçtiğimiz sezon Xabi Alonso'nun görevi bırakmasının ardından A takımın başına geçmiş ancak sezon sonu yollar ayrılmıştı. Fulham ise 2021 yılından bu yana Portekizli teknik direktör Marco Silva yönetiminde çalışıyordu. Takımı 2022'de Championship'ten Premier Lig'e taşıyan Silva, Haziran ayında Benfica'ya transfer olduktan sonra Fulham yönetimi Arbeloa ile görüşmelere başlamıştı. İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Arbeloa, Londra'nın en eski kulübü olan Fulham'da yeni bir sayfa açmak benim için büyük onur. Bana güvendiği için yönetime minnettarım şeklinde konuştu.
3: Basketbolla devam ediyoruz. Baş antrenörlük görevine Jerko Obradovic'i getiren Panathinaikos, Fransız forvet Gershon Yabusele ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
2: Basketbolda son yılların cömert takımı Panathinaikos bir yıldız transferine daha imza atıyor. Baş antrenörlük görevine Jerko Obradovic'i getiren Yeşiller, serbest oyuncu statüsündeki Fransız Gershon Yabusele'yi 2 sezonluk NBA macerasının ardından Avrupa'ya dönmeye ikna etti. Yunan ekibi Gershon Yabusele ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız oyuncu Yunan ekibinden 3 yıl için 15 milyon dolar kazanacak. 30 yaşındaki Yabusele son 2 sezonunu NBA'de Philadelphia 76ers, New York Knicks ve son olarak Chicago Bulls'ta geçirirken bu süreçte 8.3 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Yabusele Panathinaikos'la imzalayacağı sözleşmeyle birlikte Avrupa'nın en çok kazanan sporcularından biri olacak.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası'na bugün bir günlük ara verilmişti. Yarınsa çeyrek final maçlarıyla heyecan yeniden başlayacak. Biz ana haberde ilk saati noktalarken son 16 turundaki maçların özetleriyle noktalıyoruz. Kısa bir aramız olacak, ardından devam edelim.
8: Dünya Kupası'nda...
9: A-Spor Radyo.
10: Reklam.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
13: Benim bankam İş Bankası.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
16: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
16: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Reklam.
9: A-Spor Radyo. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontenay

0: 1958 performansı, Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Faiz oranı sıfır.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opet.com. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Bankam, Tom Bank, kartım hadi.
3: Reklam. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Bu saat dilimine ise ana haberde Fenerbahçe ile başlıyoruz değerli izleyenler. Yeni sezondaki 10+4 yabancı kuralı sebebiyle Fenerbahçe'nin en az 8 isimle yollarını ayırması gerekiyor.
2: Fenerbahçe'de yabancı oyuncu problemi giderek derinleşiyor. Sarı lacivertlilerin mevcut kadrosunda sözleşmesi süren 23 yabancı bulunuyor. Yapılması planlanan sağ kanat ve forvet transferleriyle bu sayı 25'e ulaşacak. Yeni sezonda yabancı kuralının 10+4 şeklinde uygulanacak olması sebebiyle Fenerbahçe'nin en az 8 oyuncusuyla yollarını ayırması gerekiyor. İlk etapta Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Rodrigo Becao, Osterwolde ve Anthony Musaba için gelen tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Sağ kanat ve forvet takviyesi sonrası ise Fred, Nelson Semedo, Anderson Talisca ve N'Golo Kante dörtlüsünden iki isimle vedalaşılacak.

kadroda artı 4 kuralına uyan 7 futbolcu var. Bu gruptan Mimović, Omar Faye ve Abdulaziz Fall yeni sezon planlamasında yer almıyor. Borges Nene, Archie Brown, Sıdıkı Şerif'le şu an için yola

0: devam edilecek. Amara Diouf'sa kadroya yazılmayacak. Fenerbahçe artı 4 kontenjanına bir isim daha eklemeyi hedefliyor. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi hem kadroyu güçlendirmek hem de yabancı kontenjanını dengelemek için kritik bir sürecin içine girmiş durumda.
1: Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat'ın talipleri artıyor. Faslı oyuncunun son talibi ise Yunan ekibi Olympiakos oldu.
2: Fenerbahçe Sofyan Amrabat'la yol ayrımında. Yunan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos sarı-lacivertlerin kadroda düşünmediği Faslı futbolcu için Fenerbahçe ile temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Amrabat'ın da transfere sıcak baktığı öne sürüldü. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun da 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ve siyah beyazların oyuncuyla ilgili süreci takip ettiği belirtiliyor. Sofyan Amrabat'a Olympiakos ve Beşiktaş'ın dışında geçen sezon kiralık olarak oynadığı Real Betis de ilgi duyuyor. Amrabat'ın geleceğinin 2026 Dünya Kupası'nın ardından netleşmesi bekleniyor. Fenerbahçeli 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat, sarı lacivertli formayla 45 maça çıkarken 3 gol 4 asistlik katkı sağladı. Daha önce Fiorentina, Manchester United, Verona, Kulüp Brugge, Feyenoord ve Utrecht formalarını da terleten futbolcu, Fas milli takımıyla da 77 maçta görev yaptı.
1: Fenerbahçe'de Avusturya kampında hazırlıklar devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ise bugün saatler 20.30'u gösterdiğinde Admira Vaker'le karşı karşıya gelecek.
3: Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor. Sarı lacivertliler bu kapsamda ilk hazırlık maçını Avusturya'nın Admira Vaker ekibiyle oynayacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Sarı lacivertliler 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK'la hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacak. İlk maç 21 veya 22 Temmuz, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak.
1: Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray yeni santraforu konusunda beklenen hamleyi gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı ekip John Duran'la her konuda anlaşmaya varmasına rağmen Kolombiyalı santraforu bekletiyor. Gündemdeki diğer isimse Paris Saint-Germain forması giyen Kolo Muani.
0: Galatasaray'da yeni golcü için çalışmalar devam ediyor. Sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin yerine arayışa giren sarı kırmızılıların gündemine gelen son isim Paris Saint-Germain'de forma giyen Randal Colo.

Kiralık teklifi yaptığı John Duran'ı bekleten Galatasaray yönetimi, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyen 27 yaşındaki santrforun durumunu yakından takip ediyor.

Kolomuani için kapıyı 25 milyon eurodan açan Paris Saint-Germain'in futbolcunun kiralanmasına da sıcak baktığı ifade edildi. Sarı kırmızılıların, İtalyan kulüplerinin de transfer gündeminde yer alan Kolomuani için bir adım önde olduğu belirtildi. Geride bıraktığımız sezonu İngiliz ekibi Tottenham'da kiralık oynayarak tamamlayan ve 41 maçta 5 gol 4 asist üreten Kolomuani'nin Paris Saint-Germain'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Juventus

0: yönelmiş durumda. Alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen sarı kırmızılıların gündemindeki öncelikli isim Leslie Ugochukwu. Galatasaray'ın 22 yaşındaki orta saha için kulübü Burnley'e sunduğu zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddedilmiş. İngiliz ekibi 25 milyon euro bonservis talep etmişti. Bunun üzerine Galatasaraylı yöneticiler Ugochukwu için yeni bir teklif sundu. Sarı kırmızılılar İngiliz ekibine 2 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren öneriyi iletti. Galatasaray cephesi Leslie Ugochukwu'nun belli sayıda maça çıkması halinde devreye girecek satın alma opsiyonunu içeren teklife gelecek yanıtı bekliyor. Sarı kırmızılılar Burnley'den olumsuz dönüş olması durumunda alternatif isimlere yönelecek. Ağustos 2025'te Chelsea'den Burnley'e 29 milyon euroya transfer olan Fransız orta sahanın 2030'a kadar kontratı bulunuyor. Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley'de geride kalan sezonda 38 maça çıkan Ugochukwu 3 gol kaydetti.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlı kulübün Beninli oyuncusu Junior Olaytan'sa Slovakya kampında açıklamalarda bulundu.
2: My first training camp with Beşiktaş because I come in January.
3: Benim dediğiniz gibi ilk kampım, ben geçen sene Ocak ayında takıma katıldım. Takımımız şu an iyi. Yeni bir hocamız var, yeni bir ekibimiz var. Buna adapte olmaya çalışıyoruz. Hocamızın isteklerine ve oyun tarzına adapte olmaya çalışıyoruz. Şu an kampın iyi gittiğini söyleyebilirim. Takım bu anlamda hocamızın taleplerine cevap veriyor. İyiyiz, iyi gidiyoruz. Bir iki hafta sonra da biliyorsunuz Avrupa Ligi elemesine Michelin maçını oynayacağız. O süre zarfına kadar hazırlanacağız. İnsanlar her zaman hayaller kurar. Futbolcuların her zaman hayalleri olur. Sizlerin de bildiği üzere. Türkiye'ye geldiğimden beri Beşiktaş'ta oynamak benim için bir hayaldi. Hatta kardeşimle konuşurken de o da bir gün umuyorum Beşiktaş'ta oynarsın, inşallah Beşiktaş'ta oynarsın diye söylerdi. Transfer olmadan önceki süre zarfına dönersek, bir gece uyuyordum, telefonum çalmaya başladı. Gece 1-1.30 civarında bildirimler gelmeye başladı menajerimden. Telefonu açtım, yarın sabah Beşiktaş'la imzalıyorsun dedi bana. Gerçekten beklemediğim bir andı, çok mutlu oldum. Hatta kardeşim de yan odada uyuyordu, onu uyandırdım. Beşiktaş'a gidiyorum, İstanbul'a gidiyoruz diye onunla da bu mutluluğumu paylaştım. Taraftar her zaman başarı bekler, bu çok normal bir şey. Geçen sezon oynadığımız bazı maçlardan sonra eleştiriler aldık. Sosyal medyadan, Instagram üzerinden de bunu hep gördük. Bu normaldir, taraftar çünkü başarı talep eder sizden. Konya maçı özelinde, yarı finalde oynadığımız Konyaspor maçı özelinde hala çok üzgünüm. İnsanların başını öne eğdirdiğimi düşünüyorum. Bir penaltıya sebebiyet verdim. Finale çıkamadık. O penaltı sonucu yediğimiz gol yüzünden maçı kaybettik. Finale çıkamadık. Belki de bu yüzden bu sene Avrupa elemelerinde bu kadar fazla maç oynuyoruz. Ama bunlar geride kaldı. Bunları geride bıraktık. Biz bu sene elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Camiayı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. En önemlisi kendimizi de mutlu etmeye çalışacağız. Ben az önce de söylediğim gibi kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Gelişim sürecim hala devam ediyor. Geçen sezonun daha fazlasını, hatta iki katını yapmaya çalışacağım. Bu konuyu aslında hala daha inşa etme sürecindeyiz. Yeni oyuncularımız var. Aramıza katılacak oyuncular var. Yeni bir hocamız da var takımda. Ben hocamla görüştüm. Benden neler istediğini ve nasıl oynamam gerektiğini bana anlattı. Ben de söylediklerini anladım. Sezon başladıktan sonra da bunun nasıl olacağını, maçlar başladıktan sonra nasıl gelişeceğini hep beraber göreceğiz. Ben de bana verilen her fırsatı elimden gelenin %100'ünü vererek değerlendirmeye çalışacağım. Tabii ki şampiyonluk hedefimiz var. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Ama önce ayın 23'ünde oynayacağımız ilk Michelin maçı var. Bunun revanşını da oynadıktan sonra turu geçmeyi hedefliyoruz. Sonrasında diğer turlar ve yeni sezon başlayınca yeni sezona zaten hazır olmuş olacağız. Ama bu sene takım arkadaşlarımla da konuştuğumda hedefimiz şampiyonluk için mücadele vermek. Kariyer hedefimde Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Daha da ileriye, daha da büyük kulüplere gidebilmek var. Ama daha yaşım genç. Ben şu anda Beşiktaş'tayım. Buraya her şeyimi veriyorum, vermek de istiyorum. Ama ileride Avrupa'nın daha üst düzey kulüplerinde oynama fırsatı elime geçerse bunu değerlendirmek isterim. Ama şu anda buraya odaklı vaziyetteyim. Yeni sezona ve yeni planlara, yeni hedeflere odaklanmış durumdayım.
1: Beşiktaş'tan açıklamalarla devam ediyoruz. Siyah beyazlı kulübün bu yaz transfer dönemi

0: döneminde Fransız ekibi Clermont'dan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı çok büyük bir kulübe transfer olduğunun farkında olduğunu söyledi.
1: Teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir şekilde burada karşılandım. Benim için de çok güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum. İşin çok büyük bir adım bu. Beşiktaş gibi tarihi bir kulübün bana bu şansı vermesi benim için çok değerli. Tabii ki Fransa'da başladım futbol kariyerime. Zaten Fransa'da doğdum, büyüdüm. Ama burada da çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Şimdi şu an hala idolüm Neymar. Oyun stilim olarak da söylemem gerekirse daha çok topla hareket etmeyi, birebirlerde kalmayı seven birisiyim. Ve tabii ki gol atmayı da çok seviyorum. Tabii ki biliyordum hocanın sistemini. Zaten antrenmana çıkınca da bunu daha da iyi anladım. Tabii ki her kulübün, her hocanın bir sistemi var. Biz de bununla tabii ki uyum sağlayacağız. Tabii ki benim en büyük amaçlarımın, hayallerimden biri de birinci lige çıkmaktı. Tabii ki bu birinci lig seviyesi Beşiktaş gibi bir büyük, çok büyük bir kulüpten gelince benim için de hayallerimin gerçekleştiği bir duruma evrildi.
0: Beşiktaş'ta takviyeler sürüyor elbette. Bir yandansa takıma veda edecek isimler konusunda da çalışmalar devam ediyor ve isimler de yavaş yavaş netlik kazanıyor Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano bu kapsamda geniş bir rapor sunmuştu yönetime. Şimdi haberimizde bu raporun detaylarını birlikte bir göz atalım.
2: Beşiktaş'ta ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Siyah beyazlılarda El Musrati, Amir Hacı Ahmetoviç ve Jean Onana yeni sezon planlamasında yer almıyor. Yönetim 3 futbolcunun menajeriyle temasa geçerek kendilerine kulüp bulunması yönünde talimat verdi. Uygun şartların oluşması halinde ayrılıkların kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Beşiktaş gerçekleşecek ayrılıklarla beraber maaş bütçesinde ciddi bir rahatlama hedefliyor. Siyah beyazlılar yabancı oyuncu kontenjanında da yer açılması halinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışına uygun yeni isimleri kadroya katmayı planlıyor.
0: Siyah beyazlı kulüple devam ediyoruz. Ersin Destanoğlu'yla Beşiktaş yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah beyazlılar Ersin Destanoğlu'na veda etti. Yönetim sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki kaleciyle yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulübün altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, A takımdaki performansıyla da dikkat çekmiş ve Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve iki de Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Genç kalecinin kariyerine yurt dışında devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'da ise transfer çalışmaları sürüyor. Bordo Mavili ekibin yeni transferi Aral Şimşir ayağının tozuyla Trabzon Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
3: Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı. Hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim için o benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya ve milli takımda da aynısı, en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum ya. Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen o iki pozisyonda oynamayı seviyorum. Polona FC Midtjylland'dan tanıyorum zaten. Andre Onana Savic çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Muhteşem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona çok gol attırmak için. Evet öyle. Buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve bunu yaptıkları için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahada. Sonra burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
0: Trabzon Trabzonspor bu transfer dönemine yaptığı transferlerle şu ana kadar damga vurmaya devam ediyor. Tam 10 yeni oyuncuyu Bordo Mavili ekip kadrosuna katmayı

0: yaşardı. Bu yaz transfer döneminde Trabzonspor'un transferdeki şifresi ise milli takım tecrübesi oldu.
1: Trabzonspor yeni sezon öncesinde transferde dikkat çeken bir strateji izliyor. Şu ana kadar kadrosuna 10 futbolcu katan Bordo Mavililerin milli takım deneyimi bulunan oyunculara yönelmesi öne çıktı.
2: 1-2-3
1: Trabzonspor'un yeni transferleri Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidney Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovski, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Thierry Karadeniz, Aral Şimşir ve Andre Onan oldu. Bordo Mavillere yeni katılan isimler arasında Yeşilburun Adaları milli takımında forma giyen Cabral, Ukrayna milli takımının deneyimli orta sahası Malinovski, Arnavutluk milli takımı oyuncusu Muçi, Kamerun milli takımının yıldızı Onana, Portekiz U21 milli takımında görev yapan Saviolo ile A milli takım forması giyen Samet Akaydın ve Aral Şimşir dikkat çekiyor. Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda nokta atışı hamleler gerçekleştiren Karadeniz ekibi yaptığı takviyelerle hem Süper Lig'de zirve yarışına yeniden ağırlığını koymayı hem de kadro kalitesini uluslararası seviyeye taşımayı amaçlıyor. Transfer döneminin devam etmesiyle birlikte Trabzonspor'un yeni hamleleri de merakla bekleniyor.
0: Samsunspor'la devam ediyoruz. Samsunspor futbol direktörü Fuat Çapa ise Karadeniz ekibinin transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
3: Biz oynayaraktan gelişen bir takımız. Yani buraya ilk geldiğinde hiçbir oyuncunun şu anda alıcısı bu kadar yoktu. Ama şu anda 7-8 tane oyuncumuzu değişik liglerden, ülke içerisinden isteyenler var. Yani bu da seçilen profillerin doğru olduğunu gösteriyor. İstikrarın neler elde edebileceğimizi net bir şekilde görmüş olduk. Bizim özellikle yerli havuzumuz hep söyledik yani orada konuda eksik olduğumuzu ve devre arası ve bu sezon yapmış olduğumuz önceliğimiz yerli transferler oldu. Yabancı işte federasyon kuralı değiştirecek mi değiştirmeyecek mi ama biz 10+4'e göre zaten hazırlık yapmıştık bir önceki dönemde. Ve federasyonun işte 12+2 olursa ona göre bir plan. 10+4 olursa daha önce yapmış olduğumuz plan doğrultusunda devam ediyoruz. Yani şu andaki eksik olan mevkimiz evet bir tane stoper alacağız. Çünkü orayı mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. Orta sahadaki eksiğimizi gidermeye çalışacağız. Hem sayı olaraktan hem bütçe olaraktan çünkü biliyorsunuz federasyonun belirlemiş olduğu bütçede 20 milyon euro. Yani şu anda verilen rakamlara baktığınızda İstanbul takımları tarafından yani bonservisin yani bir oyuncunun bonservisinden daha az bir bütçeyle biz takım oluşturup onlarla mücadele etmek zorundayız. Yani ama söylediğim gibi yani bütçe her şeyi belirlemiyor. Bunu yaşamış son 3 sezonda çok net bir şekilde görmüş olduk. İstikrarın ve sabrın nelere getirdiğini çok net bir şekilde yaşadık hep birlikte. Burada önemli olan camianın daha önceki dönemlerde olduğu gibi kulüp takımımıza destek olması. Eminim en iyi transferimiz onlar belirleyecek. Çünkü onların tribündeki coşkusu, isteği, arzusu, motivasyonu sahaya yansıyor ve oyuncuların performansını bir kat daha üstüne yukarıya çekmiş oluyor.
0: Evet, Dünya Kupası'ndan gelişmelerle ana habere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2026 Dünya Kupası elbette futbol tarihinin belki de son 15-20 yıllık sürecindeki en büyük tartışmayı bir kez daha beraberinde getirmişti. Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu tartışması şu günlerde özellikle tüm dünya spor kamuoyunda, futbol kamuoyunda hatta en çok tartışılan konu ama zannediyorum ki Lionel Messi bu Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla ve kırdığı rekorlarla en azından bir süre bu tartışmalara nokta koymuş gibi görünüyor. Dünya Kupası'nın rekor adamı Lionel Messi diyeceğiz değerli izleyenler. 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar kaydettiği 8 golle turnuvanın gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor Lionel Messi. En yakın takipçisi Kylian Mbappe'nin ise 7 golü olduğunu hatırlatalım. Messi çeyrek finale kalmayı başarmıştı.

0: Arjantinli'ye bakalım. Bu rekorunu geliştirmeye devam edecek mi Arjantinli Yıldız? En çok maça çıkan oyuncu, tam 31 Dünya Kupası maçı var kariyerinde ve 6 farklı turnuvada da yine boy göstermeyi başarmıştı. Messi 2006'daki Dünya Kupası ile birlikte Dünya Kupaları tarihinde ilk kez forma giymeye başlamıştı ve devamında 2010, 2014, 2022, 2018 var elbette, özür diliyorum, ve 2026 ile tam 6 farklı turnuvada boy göstermeye devam ediyor ve Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu yine Lionel Messi. Bu turnuvada kaydettiği 8 golle beraber bu yarışta da Dünya Kupaları tarihinin en golcü ismi olmayı başardı ve toplam Dünya Kupaları tarihindeki gol sayısını 21 yaptı Lionel Messi. Bu turnuva öncesinde rekor Alman golcü Miroslav Klose'ye aitti ama Messi ile beraber Mbappe de onun rekorunu egal etmeyi ve geçmeyi başarmıştı. Messi-Mbappe arasındaki yarış devam ediyor, en azından gol krallığı yarışında. En çok asist yapan oyuncu bu turnuvada dün özellikle yine yapmış olduğu asistle beraber Mısır karşılaşmasında Lionel Messi asist sayısını 9'a çıkardı ve vatandaşı, bir başka futbol efsanesi olan Diego Armando Maradona'yı bu istatistikle geride bırakarak en çok asist yapan oyuncusu oldu Dünya Kupaları tarihinin. Hem en golcü ismi hem de en çok asist yapan ismi, gerçekten çok ama çok özel bir isimden bahsediyoruz. Üst üste en çok maçta gol atan oyuncu, Dünya Kupası'nda arka arkaya forma giydiği 9 maçta da Lionel Messi gol kaydetmeyi başardı ve yine bir başka rekora daha imza attı. Eleme turlarında, yine Dünya Kupası elemelerinde üst üste en çok maçta da gol atan oyuncu Lionel Messi tam 6 eleme karşılaşmasında arka arkaya gol sevinci yaşamıştı. 2 farklı Dünya Kupası'nda 7 artı gol atan ilk oyuncu. 2022 Katar, Arjantin'in şampiyonluğa ulaştığı turnuvaydı. O turnuvayı Lionel Messi 7 golle tamamlamıştı. Bu turnuvada ise henüz çeyrek final maçları başlamadan gol sayısını 8'e çıkarmayı başardı Lionel Messi. Bakalım bu rakamı daha da geliştirebilecek mi? Hat-trick yapan en yaşlı oyuncu yine Lionel Messi, 39 yaşında. Dünya Kupaları tarihinde hat-trick sevinci, hat-trick mutluluğu yaşayan en yaşlı isim oldu ve son istatistik ise belki negatif, olumsuz bir istatistik olabilir. En çok penaltı kaçıran oyuncu yine Lionel Messi, 4 penaltı atışından yararlanamamıştı. Dün de yine Mısır maçında Arjantinli oyuncu bir penaltı atışından yararlanamamıştı. Dünya Kupası'nın rekor adamı Lionel Messi diyoruz. Bu rekorların belki de birçoğu bu turnuvada, bu Dünya Kupası'nda gelişmeye devam edecek. Arjantin turnuvada son 8 takım arasına kalmayı başarmıştı ve çeyrek finalde ise tangocular İsviçre ile kozlarını paylaşacaklar. Evet, az önce de aslında ifade etmiştim. Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu şu günlerde ve hatta son günümüz futbolunun 15-20 yıllık döneminde en çok tartışılan konuydu. Bu turnuva ile beraber belki de bir devir sona erecek bu anlamda ama Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu tartışması bu turnuva boyunca çok fazla konuşuldu. Biz de A-Spor ekibi olarak sokağa çıktık ve futbol severlere tercihini sorduk. Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu, bakalım futbol severler hangi yanıtı vermişler?
1: 2026 Dünya Kupası'na iki efsane isim damga vuruyor. Bir tanesi Lionel Messi, Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. Diğer tarafta Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atma başarısını gösteren tek futbolcu. Peki tarihin en iyisi Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Abi, Ronaldo mu Messi mi?
2: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
3: Abi ben her zaman kraldan vazgeçmeyiz. Kim? Ronaldo tabii ki de.
1: Gençler, Ronaldo mu Messi mi?
3: Messi abi.
1: Ronaldo or Messi?
4: Ronaldo.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Ronaldo tabii.
1: Ronaldo mu Messi mi?
5: Ronaldo.
1: Abi, Ronaldo mu Messi mi?
2: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Messi.
1: Ronaldo mu Messi mi?
4: Ronaldo.

0: Amca Ronaldo mu Messi mi?
1: Messi.
0: Gençler Ronaldo mu Messi mi?
2: Messi.
0: Ronaldo mu Messi mi?
2: Messi.
0: Ronaldo mu Messi mi? Tek cümle.
3: Abi Ronaldo. Bence Messi abi.
0: Ronaldo mu Messi mi?
4: Messi ben ya.
0: Ronaldo mu Messi mi?
5: Ronaldo'cuyuz abi.
0: Ronaldo mu Messi?
6: İkardı valla. İkardı, İkardı.
7: Aa, çok iyi.
0: Abi Ronaldo mu Messi mi?
8: Messi.
0: Ronaldo mu Messi mi?
9: Kanada.
0: Ronaldo mu Messi mi?
10: Ronaldo abi.
0: Ronaldo mu Messi mi?
11: Messi.
0: Ronaldo mu Messi mi?
12: Ronaldo.
0: Abi Ronaldo mu Messi mi?
10: Nasıl?
0: Ronaldo mu Messi mi? Hangisi daha iyi?
10: Ronaldo.
0: Ronaldo mu Messi mi?
12: Ronaldo.
0: Ronaldo mu Messi mi?
11: Messi abi.
0: Beyler Ronaldo mu Messi mi? Tek soru.
13: Messi.
0: Messi.
11: Net Messi.
0: Messi. 4 mesajı geldi. Ronaldo mu Messi mi?
14: Messi bence.
0: Messi. Ronaldo mu Messi mi?
13: Abi. Messi.
0: Beyler Messi mi? Messi mi? Ronaldo.
11: Messi abi tabii.
10: Messi abi.
0: İki Messi geldi. Messi mi Ronaldo mu?
12: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu? Tek soru.
13: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
13: Ronaldo.
0: İki Ronaldo geldi. Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
14: Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo.
0: Eyvallah. Merhaba. Messi mi Ronaldo mu?
14: Messi.
0: Messi mi Ronaldo mu?
14: Messi.
0: Messi mi Ronaldo mu?
13: Messi.
0: Messi mi Ronaldo mu?
11: Eskiden Ronaldo'ydu ama artık büyüdük Messi.
0: Abi Messi mi Ronaldo mu?
11: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
11: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
13: Ronaldo abi.
0: Eyvallah. Messi mi Ronaldo mu?
10: Ronaldo.
8: Tabii.
0: Abi Messi mi Ronaldo mu?
8: Fikir Ronaldo.
0: Ronaldo.
8: Ronaldo kardeşim Ronaldo.
0: Messi o Ronaldo.
12: Ronaldo.
0: Messi o Ronaldo.
12: Ronaldo.
0: Merhabalar Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
6: Messi. Messi.
0: Gençler Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
13: Messi. Messi,
11: Messi abi. Messi. Messi.
0: Messi mi Ronaldo mu tek cümle? Hangisi daha iyi?
13: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
15: Abi Ronaldo.
0: Daha mı iyi?
15: Bana göre daha iyi abi.
0: Beyler Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
13: Ronaldo.
14: Messi.
0: Abi öyle soralım hemen. Messi mi Ronaldo mu?
13: Ronaldo.
0: Abi Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
8: Valla bilmiyorum ha, ikisi de iyi ya. Messi diyelim hadi.
0: Merhabalar, Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
16: Ronaldo. Ronaldo dur ya.
0: Kolay gelsin. Abi Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
13: Ronaldo.
0: Messi o Ronaldo?
16: Messi.
0: Abi Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
13: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
13: Ronaldo.
14: Ben Ronaldo'cuyum abi.
13: Ronaldo abi.
11: Ronaldo. Ronaldo.
0: Afiyet olsun. Messi mi Ronaldo mu?
12: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
11: Messi.
0: Merhabalar. Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
12: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
13: Ronaldo tabii.
11: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu tek cümle? Hangisi
13: Messi.
0: Daha iyi?
13: Not a work.
0: Messi o Ronaldo.
13: Aa Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
13: Messi.
11: Messi.
13: Ronaldo.
11: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu tek cümle?
13: Messi.
0: Messi. Abi Messi mi daha iyi Ronaldo mu tek cümle?
13: Messi.
0: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
13: Messi.
0: Messi mi daha iyi Ronaldo mu tek cümle?
12: Messi. Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi Ronaldo mu?
17: Ronaldo. Bizim sevgimiz, aşkımız Ronaldo.

0: Messi mi Ronaldo mu? Tek cümle. Messi mi Ronaldo mu?
1: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
2: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
1: Messi.
0: Messi mi Ronaldo mu?
3: Ronaldo.
0: Messi mi Ronaldo mu?
1: Messi.
0: Messi mi Ronaldo mu?
4: Merhaba.
0: Messi o Ronaldo?
2: Ronaldo. Of course.
5: Messi.
2: Ronaldo.
0: Tek soru, Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
1: Messi daha iyi.
4: Ben bilmiyorum.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
4: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
4: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo?
4: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
1: Ronaldo tabii.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
1: Ronaldo abi.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
1: Her zaman Messi de.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu?
1: Ronaldo.
0: Messi mi daha iyi, Ronaldo mu? Tek hangisi daha iyi?
1: Messi.
0: Abi Messi mi daha iyi, Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
6: Ya ben Ronaldo'yu seviyorum ama Messi de tabii ki tartışılmaz. Bence Ronaldo. Messi.
1: Ronaldo'dur abi. Ronaldo. Bu işin piri Ronaldo.
0: Abi Messi mi Ronaldo mu? Hangisi daha iyi?
7: Gol Ali Istanbul Beautiful.
0: Messi o Ronaldo.
7: Ronaldo.
0: İki efsane isim, iki tane rekorların adamı. Bir tarafta Lionel Messi, bir tarafta Cristiano Ronaldo. Şimdi dünya bu sorunun cevabını arıyor. Tarihin en iyisi Ronaldo mu, Messi mi? İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta 100 kişiye sorduk. 56'ya 44 Cristiano Ronaldo kazandı.
8: Evet, Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu tartışmalarını en azından Alspor ekranlarında yapmış olduğumuz sokak röportajında çıkan sonuç bu şekildeydi. İki transfer gelişmesiyle ana habere devam ediyoruz. Dün Beşiktaş'ta Doğan Alemdar siyah beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmişti ve beklenen resmi açıklama geldi. Doğan Alemdar resmen Beşiktaş'ta siyah beyazlı kulüp genç kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor'da yine dün akşam saatlerinde Trabzon'a şehre gelen milli oyuncu Aral Şimşir'in transferini resmen açıklamış oldu. Doğan Alemdar Beşiktaş ve Aral Şimşir Trabzonspor transferlerine dair resmi açıklamalarda kulüplerden geldi. Biz yeniden Dünya Kupası'na dönüyoruz. FIFA 2026 Dünya Kupası'na bugün bir günlük ara verilmişti ve yarın itibariyle artık turnuvada çeyrek final maçları başlayacak. Eşleşmeleri bir kez daha hatırlayalım istedik. Yarın yani Perşembe günü saatler 23'ü gösterdiğinde, Türkiye saatiyle 23'te Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek ve turnuvada çeyrek final heyecanı başlayacak. 2022 Katar'da yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştı Fas. Bakalım bu kez Fransa gibi dev bir engeli geçmeyi başarabilecekler mi? Ciddi anlamda çok fazla seyir zevki vaat eden bir eşleşme. Fransa-Fas mücadelesi turnuvanın iki değerli kadrosu karşı karşıya gelecek ve iki Avrupa ekibi İspanya ile Belçika ise cuma akşamı bu kez saatler 22'yi gösterdiğinde kozlarını paylaşacaklar. İspanya bir önceki turda Portekiz'i mağlup etmeyi başarmıştı. Belçika ise turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 ile geçerek son 8'e kalmıştı ve bir diğer Avrupa eşleşmesi cumartesiyi pazara bağlayan gece Türkiye saatiyle 00'da Norveç'te İngiltere'ye karşı karşıya gelecekler. Erling Haaland'lı Norveç bu turnuvanın büyük sürprizlerinden birisi oldu şu aşamaya kadar. Bir önceki turda Norveç Brezilya'yı mağlup etmeyi başarmıştı 2-1 skorla ve Haaland'lı Norveç Harry Kane'li İngiltere ile kozlarını paylaşacaklar ve Arjantin son şampiyon Arjantin ise çeyrek finalde İsviçre ile yine cumartesiyi pazara bağlayan gece Türkiye saatiyle saat 04'te karşı karşıya gelecekler. 8 takım arasında özellikle 6 Avrupa ülkesinin olması da dikkat çekiyor. Avrupa takımlarının ciddi bir turnuvada üstünlüğü olduğunu başarı anlamında, sonuçlar anlamında da buradan bir kez daha anlamak mümkün. Çeyrek final maçları turnuvada yarın Fransa-Fas mücadelesiyle başlıyor olacak. Biz yeniden haberlerimizle bu kez kulüplerin gündemiyle ana habere devam ediyoruz. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da ise 5 yıllık Marco Silva dönemi sona ermişti. Londra ekibi takımın başına Alvaro Arbeloa'yı getirdi.
9: İngiltere'nin başkent temsilcilerinden Fulham teknik direktörlük görevini Alvaro Arbeloa'yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 43

0: yaşındaki teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Arbeloa geçtiğimiz sezon Xabi Alonso'nun görevi bırakmasının ardından A takımın başına geçmiş ancak sezon sonu yollar ayrılmıştı. Fulham ise 2021 yılından bu yana Portekizli teknik direktör Marco Silva yönetiminde çalışıyordu. Takımı 2022'de Championship'ten Premier Lig'e taşıyan Silva, Haziran ayında Benfica'ya transfer olduktan sonra Fulham yönetimi Arbeloa ile görüşmelere başlamıştı. İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Arbeloa, Londra'nın en eski kulübü olan Fulham'da yeni bir sayfa açmak benim için büyük onur. Bana güvendiği için yönetime minnettarım şeklinde konuştu.
1: Basketboldan gelişmelerle ana habere devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe erkek basketbol takımı iç transferde 3 oyuncuyla yeniden anlaşmaya vardı.
0: Fenerbahçe erkek basketbol takımı iç transferde görüşmelerini hızlandırdı. Sarı lacivertliler Amerika Birleşik Devletleri oyun kurucu Talen Horton Tucker'ın sözleşmesini 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonunda Euroleague'de Final Four'a çıkmasında önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Sarı lacivertliler İtalyan oyuncu Nicolo Melli'nin kontratının 2 yıl uzatıldığını açıkladı. Tecrübeli basketbolcu Fenerbahçe ile 1 Euroleague, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Sarı lacivertliler Ocak ayında kadroya katılan Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesini ise 1+1 yıllığını uzattı.
1: Basketbolla devam ediyoruz. Jelko Obradovic'i baş antrenörlük görevine getiren Yunan ekibi Panathinaikos, Fransız forvet Gershon Yabusele ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
2: Basketbolda son yılların cömert takımı Panathinaikos, bir yıldız transferine daha imza atıyor. Baş antrenörlük görevine Jelko Obradovic'i getiren Yeşiller, serbest oyuncu statüsündeki Fransız Gershon Yabusele'yi 2 sezonluk NBA macerasının ardından Avrupa'ya dönmeye ikna etti. Yunan ekibi Gershon Yabusele ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız oyuncu Yunan ekibinden 3 yıl için $15 milyon kazanacak. 30 yaşındaki Yabusele son 2 sezonunu NBA'de Philadelphia 76ers, New York Knicks ve son olarak Chicago Bulls'ta geçirirken bu süreçte 8.3 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Yabusele Panathinaikos'la imzalayacağı sözleşmeyle birlikte Avrupa'nın en çok kazanan sporcularından biri olacak.
1: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2026-2027 sezonunun grup ve eleme turu kuralları çekildi.
2: Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Trabzonspor A grubunda Fransa'dan Nanterre, Litvanya'dan Ritas Vilnius ve Azerbaycan temsilcisi Sabah Basketbol'la karşılaşacak. Galatasaray MCT Teknik ise B grubunda Fransa'dan Strasbourg, Hırvatistan'dan Sibona ve Polonya ekibi Legia Varşova ile kozlarını paylaşacak. Yukatel Merkez Efendi ve Manisa Basket grup aşamasına katılabilmek için eleme oynayacak. Yukatel Merkez Efendi Alman temsilcisi Rasta Fehta ile karşı karşıya gelecek. Manisa Basket ise Yunan ekibi Kolossos ile karşılaşacak.
1: Galatasaray MCT Teknik milli basketbolcu Şeyh Musa Zer'i kadrosuna kattı. Galatasaray MCT Teknik kadrosunu Şeyh Musa Hazer'le güçlendirdi. Altyapısında yetiştiği Bandırma Kırmızı'da basketbol hayatına başlayan 27 yaşındaki oyuncu, Banvit, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes'te forma giydi. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan A-Milli Basketbol takımının kadrosunda bulunan Şeyh Mus, 9 maçta 6.8 sayı, 2.0 rebound, 1.9 asist ve 1.6 top çalma ortalaması yakaladı. Voleybolla devam ediyoruz. A-Milli Kadın Voleybol takımı ise Milletler Ligi Japonya etabındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Ay Yıldızlı ekip Polonya'yı 27-25, 20-25, 25-10

0: 19 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Sakatlığı sebebiyle Milletler Ligi'nin ilk 2 haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi. Son 6 maçını kazanan Türkiye, 3. haftanın 2. maçında Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Milli Futbol Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
2: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Bankom, bank, kartıma bin.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Reklam.
13: A-Spor Radyo.
14: Güzellikler Dünyası.
15: Paraf'ın katkılarıyla.
16: Üst üste acıların yaşandığı 1985 yılında teniste kadınlar bir numarası olan Martina Navratilova'nın kariyerindeki 100. galibiyetine imza atmasına ve kortlarda

0: yeni yeni parlamaya başlayan bir genç yıldızın yükselişine de tanık oluyordu. Henüz 17 yaşındayken Wimbledon tenis turnuvasında turları birer birer geçen Alman tenisçi Boris Becker, dönemin en büyük isimlerinden biri olan Kevin Kroon'la finalde karşılaşacaktı. Genç tenisçinin finale kadar çıkması bile büyük bir başarı olarak görülürken, Becker bu çıkışıyla dünya spor kamuoyunun dikkatini üzerine çekmeyi başarıyordu. Alman tenisçi finaldeki oranı 6-3, 6-7, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek hem bu turnuvayı kazanan ilk Alman tenisçi hem de Grand Slam kazanan en genç tenisçi unvanlarını da sahip oldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktir.

0: sevmeye başlayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de. Tep o kadar iyi
1: ki tep. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Bankam Tombank
2: kartıma gir. Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getiriyası.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgen'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Bugün de sizlere son derece keyifli, ilgiyle takip edeceğinize inandığımız bir program hazırladık. Yine 5 ana başlıkta size geçmişten bugüne bir yolculuk yaptırarak güzel anekdotlarla, güzel hatıralarla bugüne dair çıkarımlar da bulunacağız ve keyifli anlar geçirteceğiz. Evet, şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve penaltı üzerine konuşacağız. Penaltı anı üzerine konuşacağız. Hadi bakalım. Evet, penaltı dediğimiz şey ikili bir düello. 7.32, 2.44, bir kaleci, bir de topa vuran oyuncu, penaltıyı kullanan oyuncu. Üçüncü bir kişi yok. Dolayısıyla başka bir andır futbolun. Hani düellosu penaltıdır açıkçası. Bir meydan okuyuştur. Şöyle bir baktım. Ne zaman bu penaltı işi futbolda devreye girmiş diye. 1891'de İngiltere Federasyon Kupası'nda bir çeyrek final maçında Topkale'ye girerken Notts County'li bir savunma oyuncusu Jack Henry diye el ele müdahale edince, aa diyorlar, bir dakika, o zaman bizim burada bir önlem almamız lazım. Böyle bir şey olduğu zaman ne yapacağız? Bir ceza vuruşu olmalı diyorlar ve penaltı işte böyle geliyor. 1891 yılında değerli futbol severler. Ama bu seri penaltı atışları, hani o yıllarca işte Kemal abi para atılmış vesaire, şu bu, yok kupalar ortadan ikiye bölünmüş, kurayla Dünya Kupası'na giden olmuş, gidemeyen olmuş. Seri penaltı atışları, yani denge bozulamayınca yapılan seri penaltı atışları 27 Haziran 1970 yılında yürürlüğe girmiş. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın penaltı atışlarıyla, seri penaltı atışlarıyla tanışması ise 1976. He, o zaman geldik. Biz daha önce penaltıcıları konuştuk. Bugün biraz daha kaleciler üzerinden penaltıyı ele alacağız bu bölümde, ama şu bir ekol yaratan, bir marka olan penaltıyı görmeden geçmeyelim ve Panenka penaltısına bir bakalım. Efendim işte 1976, Çekoslovakya o zamanki adıyla Batı Almanya değil mi?
1: Evet.
0: Federal Almanya maçı. Panenka bu vuruşu yapıyor. Herkes ne yapıyor ya bu adam diyor.
1: Maçtayım.
0: Maçta mısın Kemal abi?
1: Basın tribündeyim yukarıda.
0: Ne hissettin? Ne yapıyor bu adam dedin
1: yani,
0: mi?
1: Çekilen yerdeyim yani kameranın.
0: Baksana ya.
1: Şuradayım yani.
0: Hop.
1: Hiçbirimiz gol olduğunu anlayamadık. Yani bütün basın tribünü, Çekler dahil, ki onların oyuncusu.
0: Evet.
1: O zaman böyle attı penaltıyı.
0: Kaledeki de Maier mi?
1: Maier tabii. Attı penaltıyı. Hatta kim vardı ya? Yanımda biri vardı. Şimdi hatırlayamayacağım. Manyak mı nedir dedik ya, bunlar seviniyorlar. Nereye attı penaltıyı ya dedik. Şimdi bak.
0: Hop.
1: Bak.
0: Tık diye bırakmış.
1: Bak hala çekenler var.

0: çekenler, çekemeyenler, şaşıranlar, kale arkası. Yani
1: bu penaltıyla Avrupa şampiyonu oluyor ha.
0: Tabii.
1: Yani öyle laf değil. Çekoslovakya 76'da şu tabii. Panenka'nın penaltısıyla Avrupa şampiyonu tabii. oldu.
0: Bizim rahmetli Fotom abiyle Arif Işıldayan'la gitmiştik o turnuvayı takip etmeye.
1: Antonin Panenka.
0: Tabii.
1: Dedik topun ki, dibine tık diye. Evet. Sonra bu bir ekol oldu. Bunu vuranlar oldu.
0: Tabii.
1: Ama çığır ya. Bir tabii. çığır açtı.
0: 2-2 bittiydi maç.
1: Evet. Uzatmalar da 2-2 değil mi?
0: Evet. Zaten o turnuvada 4 takım katıldı. Şimdiki gibi değil o zaman. 4 takım final, yarı final, final oynayacaklar.
1: Artık o final şeyi gibi tabii, oluyor.
0: Sistem öyleydi. Farklı. Evet. 4 maçta berabere bitti. 4 maçta uzatmaya gitti. Ki bunlardan bir tanesi Hollanda. Cruyff'lu falan orada.
1: O dönemin
0: daha.
1: Müthiş takımı.
0: Bu Çekler rezil etti onları. 3-1 yendi ilk maçta. Öbürü Yugoslavlar. O zamanki Yugoslavya ev sahibi. Cahişler, Mayişler falan o takım da çok iyi. 4 maçta uzatmaya gitti. En sonunda Çekler penaltılara gitti işte. 2-1 mağluptu Almanlar. Öne sattı galiba golü. Yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bitti. Uzatma penaltılarda işte bu Antonin Panenka adam herkesi şok ederek.
1: Ya müthiş bir penaltı.
0: Kupayı
1: peki.
0: Girdi.
1: Şöyle bir baktım, dedim ki bu penaltı atışı hani kaleciler için çok zor bir an. Üzerine kitaplar falan yazılmış kalecinin yalnızlığı diye. En çok kim penaltı kurtarmış diye bir düşündüm. Ya inanılmaz bir rakam çıktı karşıma. 1950 ile 70 yılları arasında
0: 20 sene
1: futbol sahalarına damga vuran bir kaleci var. O dönemki haliyle Sovyetler Birliği'nin kalecisi. Lev Yashin.
0: Evet.
1: Kariyeri boyunca kaç penaltı kurtarmış dersiniz? Yani bir kaleci kaç penaltı kurtarabilir? Vallahi ben yanlış mı görüyorum diye ikinci kez baktım. 150 penaltı. 150 penaltı kurtarmış bu adam. Yani evet. Muazzam bir rakam.
0: Ama var mı acaba görüntü Lev Yashin'den?
1: Ya hani
0: kalecilik şimdi, görüntüsü var mı?
1: İşte.
0: Ya şimdi şöyle bir şey. Yani
1: işte
0: Lev Yashin denen adam kalenin yarısını kaplıyordu zaten.
1: Öyle. Abi, baksana kötü de bir penaltı vuruşu ama kurtarmış mesela bunu bloke etmiş.
0: Şimdi hop. Tabii kalenin yarısını kaplayan bir adam düşünüyor musun? 1.90 işte. Bilmem kaç boy. Yani kollar böyle kollar, bacaklar böyle bacaklar.
1: 1.90 boy. 20. yüzyılın Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikler Enstitüsü 20. yüzyılın en iyi kalecisi seçmiş.
0: Kesin. Yani şimdi penaltıda şöyle bir şey var Ender. Bu tip bir kaleci varsa karşında penaltıyı atarken korkarsın.
1: Bir tedirginlik oluyor değil mi?
0: Tedirginlik yaratır. Moralini bozar seni.
1: Ya.
0: Dersin ki Bobby Charlton değil mi o yanındaki? Dersin ki ulan sağına mı atsak, soluna mı atsak, nereye atsak, sert mi atsak, plase mi yapsak? Yani bu tip kaleci penaltıyı atan adamı olumsuz etkiler. Mesela bir önemli bir penaltı anısı anlatayım yeri gelmişken. Fenerbahçe Vefa oynuyor fi tarihinde. Vefa'nın kalecisi genç Özcan Arkoç.
1: Vefa'da kaleci.
0: Ne o meşhur karpuzu meşhur olan yer Lüleburgaz mı neresi o taraf?
1: Diyarbakır var.
0: Yok.
1: O tarafta,
0: bu tarafta
1: batıda.
0: Bizim, şeyde Trakya
1: Tekirdağ.
0: Bölgesi. Ya olabilir şimdi çok
1: Tekirdağ
0: anlamıyorum.
1: Tekirdağ karpuzu.
0: Şimdi bu büyük kaleci Özcan Arkoç. Senelerce Avusturya Hamburg'da oynadı. Takım kaptanlığı yaptı. Teknik direktörlük yaptı falan. Oraya transfer olmuştu. Özcan Arkoç.
1: Kurtarışları var.
0: Tabii benim de çok iyi dostum. Karpuz şeyi. Hani kamyondan geliyor ya karpuz.
1: Evet.
0: Atıyorlar. Sen de öbür arkadaşa atıyorsun. Rafa konuyor. Özcan Arkoç bu. Diyorlar ki ya bu koca karpuzu. Ne biçim bu adam yani. Bir tane bugüne kadar düşürmedi ya. Olacak şey değil yani. Bu tarafına geçiyor tezgahın, oraya atıyorlar, onu da tutuyor. Diyorlar ki ya bu niye böyle diyorlar kendini atıyor, kaleci olsun. Ve Özcan Arkoç kaleciliğe başlıyor. Sonra işte yıllar geçiyor, Vefa'ya transfer oluyor. Daha 20 yaşında falan yanlış hatırlamıyorsam. 20-21 olabilir. Pele'yle yaşım var. Ve şimdi bak bu penaltı nasıl kaderle oynuyor. Fener Vefa maçı Deniz Kalesi. Özcan kalede. Penaltıyı da kim atmaya geliyor? Lefter. Usta. Penaltı ustası. Bir de Kasaboğlu vardı, toprağı bol olsun.

0: Caner'den bir anlaşmazlık sebebiyle Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'tan da işte Avrupa'ya, evet. Hamburg evet. falan filan. Yani Almanya'da Özci filan diye kime sorsan herkes tanır Almanya'da.
1: Peki Lev Yashin efendim, dünya tarihinin en başarılı penaltı kurtaran kalecisi olarak futbol tarihi içinde yerini aldı, baş sayfaya kuruldu. Şöyle bir baktığımız zaman işte bir Duk Adam'ı hatırlarız. Enteresan, işte Davut Ülgeç'in kalecisi muazzam kurtarışlar yapmış, takımına başarıyı getirmişti. Ama bizim için yakın 2005 Şampiyonlar Ligi finali.
0: Tabii düştü.
1: Liverpool Milan ilk yarıyı Milan 3-0 önde tamamlıyor.
0: Buradaki finali diyorsun.
1: İkinci yarı Liverpool 3-3 yapıyor. Maç penaltılara gidiyor ve işte bu kaleci, evet. Dudek çıkıyor sahneye. 3 önemli oyuncu. Sergio, Pirlo ve sonunda da Andriy Shevchenko'nun penaltılarını kurtararak Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapıyor. İşte böyle Shevchenko'nun penaltısını da böyle kurtardı Dudek. Gerçekten tarihin en önemli Şampiyonlar Ligi, en güzel Şampiyonlar Ligi finallerinden biri olarak gösterilir. Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi finali. Müthiş bir işte. Önce Pirlo, sonra Shevchenko'nun penaltılarını Dudek böyle kurtarmıştı o gün. Ve Liverpool'a şampiyonluğu getiren isim olmuştu Dudek. Müthiş bir geri dönüş, 3-0'dan 3-3. Ve sonrasında da burada mesela iyi bir refleks. Yatıyor bu tarafa, sol eliyle buradan
0: i̇şte,
1: çıkartıyor.
0: İşte atanı şeyini bozuyor, dikkatini bozuyor. Artı bir de daha evvel kurtardığı için iki penaltı kurtarıyor.
1: İki penaltı daha kurtarıyor tabii.
0: Bu üçüncü olduğu için.
1: Shevchenko'nun üçüncü.
0: Shevchenko gibi adam da orada atarken rahatsız. Lan diye iki tane kurtardı, şeyi kurtardı diyor. Pinto'nunkini, ötekini kurtardı. Lan diyor, nereye atsam
1: değil falan. Mi?
0: Rahatsız yani atan şu anda. Daha şu anda derken o anda atan rahatsız. O rahatsızlığı sebebiyle de aşağı yukarı üstüne vurmuş tam.
1: Şimdi gelelim 2008 yılına. Bizim için kritik iki penaltıya geliyoruz şimdi de. 2008 Hırvatlarla öyle bir maç yapıyoruz ki biz dönem dönem veririz milli maç dönemlerinde, inanılmaz bir maç, müthiş bir geri dönüş maçı. O 2008 maçında Rüştü hatalı goller yemişti açıkçası, ama işte bu pozisyonda bu penaltıyı kurtararak Rüştü A milli futbol takımını yarı finale, burada yarı finale yükseliyorduk değil mi? Evet, Hırvat maçında evet. Yani muazzam bir maçtı. İki de hatalı gol yemiştir işte. Yani yediği goller hatalıydı. Ama burada işte böyle çıkartıyor. Köşeyi iyi bilmiş, tahmin Tabii. etmiş. Ne büyük sevinçti. Rüştü'nün bu kurtarışı da tarihe geçen o inanılmaz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ki hani şimdi o günleri mumla arıyoruz açıkçası. Yerinde yerler esiyor. İşte bu kurtarışla hafızalara kazınmış oldu. Bir başkası da aslında bu turnuvada Volkan'dı kaleci. Kırmızı kart görünce biliyorsunuz Çek Cumhuriyeti maçında Rüştü geçti. Rüştü de hatalı kurtarışlarla aslında keşke Volkan olsa falan dedirtmişti ama sonra işte Volkan nasıl milli takımın birinci kalecisi oldu. Tabii o bir süreç ama aynı yıl bir maç daha var. Sevilla maçı Fenerbahçe'nin. Sevilla karşısında çeyrek finali getiren tarihi kurtarışları var Volkan Demirel'in.
0: Hem de orada. Yani İspanya'da. Burada da değil.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Sevilla maçı 3 penaltı kurtarıyor ya.
0: Evet, evet galiba öyleydi. Evet.
1: İşte efsane abi, Fenerbahçe 3-2'nin evet. rövanşı. 3-2'nin rövanşı. Burada 3-2 kazanmıştı Fenerbahçe. Yine 3-2 bitiyor. Sevilla kazanıyor. Penaltılara gidiyor. Zaten tarihe yakın. Volkan da hatalı goller yemişti.
0: Tabii,
1: yanlış hatırlamıyorsam. Kötü goller
0: yedi. Tabii.
1: Ama inanılmaz. Gidip orada 3 penaltı kurtardı Sevilla'nın. Sevilla da Sevilla'ydı yani. Ha, bugün de iyi takım. Ama o gün de iyi takımdı. Ve işte asrın zaferi olarak nitelenmişti o gün. O zafer Fenerbahçe içinde tatlı bir hatıra olarak kaldı şimdi bugünleri düşününce. Peki penaltılar böyledir efendim.

0: hemen unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakın nereye gideceğiz. ...88-89 sezonuna gideceğiz. 88-89 sezonu Fenerbahçe için iyi bir sezon ama bizim unutulmaz anımız Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği bir maça ilişkin. Kapalı bir hava, işte zemin biraz kaygan. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, işte bakın 88-89 sezonunda
1: Ömer
0: o günden görüntüler yansıyor ekrana. 103 gollü sezon değil mi bu tabii?
1: Evet, evet.
0: Ve tek yenilgisi bu Fenerbahçe'nin. O sezondaki tek bir yenilgisi var. Şöyle düşünün, bu şimdilerde işte 5-6 yenilgiyle şampiyon oluyor takımlar. Kalede Schumacher var. Rıza yaptı galiba ortayı. O da Ferdinand mı?
1: Rıza'nın işi orta yapmaktı zaten.
0: Evet.
1: Müthiş yapmış.
0: İşte şimdi bakın, gole bakın şimdi. Hop. Muazzam bir gol. Feyyaz'dan sırtı kaleye dönerken,
1: Feyyaz, evet,
0: dönerek seçebiliyor mu acaba? Evet. Şimdi savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Başarılı değil. Feyyaz'a bakın. Şimdi burada Feyyaz anlatıyor. Diyor ki o sıralarda Ay'ın golü organizasyonu vardı. Schumacher de jürideydi o gün konuk olarak. Ödül için Aykut Kocaman'la yarışıyordum. Ay'ın golü ödülü için, Feyyaz diyor. Tony bu ayın en güzel golü Aykut'un attığı gol. Çünkü Feyyaz'ın attığında ben hata yaptım demişti. Ama jüri onunla aynı fikirde olmadı. Burada Schumacher'in hatası falan yoktu. Benim vuruşum çok iyiydi demiş Feyyaz bu golü anlatırken. Beşiktaş'ın o sezon Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maç. Bunun rövanşını 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. İkinci yarıdaki maçı ve Fenerbahçe'nin 103 gollü şampiyonluk senesindeki tek yenilgisiydi. Bu unutulmaz ana Beşiktaşlı Feyyaz işte böyle imza atmıştı. Ve o sezon Ay'ın golü yarışmasında da en güzel gol seçilmişti. Feyyaz'ın Tony Schumacher'a attığı bu gol.
1: Peki kim vardı jüride?
0: Sen var mıydın?
1: Ayıp ettin. Bizim olmamız öyle şeyler olur mu?
0: Şimdi adını söylemeyeyim. Yeni Kapı sahilindeki.
1: Kalyon Oteli'nde ya.
0: Var mı şimdi hala otel?
1: Yok.
0: Yok,
1: ha otel mi bilmiyorum. Var herhalde. Kalyon Oteli'nde jürinin sahibi de, sahibi yani organize eden, jüriyi finanse eden de çok önemli bir uluslararası çok büyük bir otomobil firmasının Türkiye'deki temsilcisiydi.
0: Hı hı.
1: O böyle bir yarışmayı işte
0: bayağı uzun yıllar yapıldı. Tabii
1: Spor Yazarları Derneği ile galiba.
0: Evet.
1: Şeye paslaşarak hatta 6-7 sene evvel rahmetli oldu. O organize etti Ay'ın golü yarışmasını. İşte 4 hafta bittikten sonra
0: da yılın golünü yaparlardı değil mi?
1: Efendim? Sonra
0: Ay'ın gollerinden de yılın golü yaparlardı.
1: Şimdi hiç unutmuyorum. Bir Ay'ın golü jürisi işte 4 hafta bitmiş. Pazartesilerdi galiba. Pazartesi akşamları toplanıyorduk. Kim geldi jüriye? Her jüri toplantısına bir tane önemli konuk çağrılırdı.
0: Evet.
1: Sevgili Recep Tayyip Erdoğan. Büyükşehir Belediye Başkanı o zaman. İstanbul, hı hı, Belediye Başkanı. O da bir şeye toplantımız. Hatta başkan seçildikten çok kısa bir süre sonra, 2 hafta mı 3 hafta sonra mı ne, konuk olarak o gelmişlerdi. İşte konuşmasını yaptı, oylarını kullandı falan filan. Bu Ay'ın jüri yarışması çok güzel bir yarışmaydı. Sonra nedense Türkiye'de iyi şeylerin hep
0: yok olması
1: yavaş
0: gibi,
1: yavaş yok oluşuyla birlikte. Bu da gitti. Şimdi Feyyaz'la ilgili bir anımı anlatayım. Stankovic Beşiktaş'a teknik direktör oldu. Feyyaz'ı oynatmıyor.
0: Oynatmıyor.
1: Feyyaz'ı oynatmıyor. Daha kafadan yani. Ben de bir gün bir Beşiktaş maçından sonra, şimdi hatırlamıyorum, İnönü'de oynanmış bir maçtan sonra bir yazı yazdım. Feyyaz'ı şu özelliklerinden dolayı neden oynatmıyorsun hoca diye. Benim de Stankovic'le bayağı ciddi bir
0: hukuk.

0: Kum var.
1: Kum var. İşte dedi ya, Beşiktaş'ın içine Truvaat'ı soktular falan filan. Evet, evet. Özel röportajı yapan adam benim. Dedim yani, yazdım yazıda bayağı. Dedim ki Feyyaz gibi işte süratli, düşünen, oynayan bir adam niye oynatmıyorsun dedim. Yazı çıktı. İki gün sonra Stankovic, Ziya Taner, Ercan'ın bizim babası rahmetli, beni aradı. Dedi ki hoca selam söyledi sana dedi. Yazını dedi okuduk dedi. Bizim yazıyı, hı hı, tercümanda o zaman. Yazını okuduk. Hoca yazıyı ilgi çekici buldu. Bu haftaki maça dikkat etsin demiş. Selam söylemiş yani Ziya, evet, Hoca ile. Bir baktım ondan sonra ilk maçta Feyyaz sola çık. Hı. Metin Ali Feyyaz, evet, biliyorsun meşhur üçlü. Ya, ha benim sayemde mi oynadı? Hayır, ama zaten belki oynatacaktı Stankovic, Feyyaz gibi bir adamı. Demek ki biraz daha mı bir şeyler mi bekliyordu, ne yapmasını bekledi,
0: doğru
1: bekliyordu,
0: zamanı bekledi belki.
1: Ya belki de bir de biz yazınca niye oynatmıyorsun bu adamı diye baktık. Ertesi hafta Feyyaz takımda, giriş o giriş zaten. Ondan sonra, evet, bunlar var işte.
0: Mükemmel de bir gol işte, bu unutulmaz anı bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi bir futbolcu, bir hikaye diyelim. Bakalım sizi kiminle tanıştıracağız. Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynadı. Sonra bir dönem İtalya'ya gitti, İtalya'da oynadı. Ardından yine Galatasaray'a döndü. Teknik adamlıkta yaptı uzun yıllar. Teknik adamlık kariyerinde de önemli işler yaptı. Futbolcu olarak da önemli işler yaptı. Milli formayı 13 kez giydi. 1948 Londra Olimpiyatları ve 1954 FIFA Dünya Kupası finallerine elemelerindeki kadroda da milli takımın kadrosundaydı bu Galatasaraylı isim. Kimden bahsediyoruz efendim? Bülent Eken'den. 42'de Galatasaray'da başlıyor ve 50'de önce Salernitana, sonra Palermo'ya gidiyor. Ardından yine 53'te dönüp Galatasaray formasını giymeye başlıyor tekrar. Bülent Eken görüntüye geliyor. Şöyle milli takımdan bu görüntüsü.
1: Bülent, bak. Burada antrenör, bak, Şeref yanında bizim. Özcan Erkoç biraz bahsettim ya demin kaleci, evet, o işte.
0: Sonra da teknik adam olarak da gerçekten önemli işler yaptı. Bülent Eken. Grafiklerden gidelim burada. İşte Cihat Arman'la beraber daha az önce diyor ki Bülent Eken, Galatasaraylı bir ailede büyüdüm. Babam Galatasaray Lisesi mezunu, abim Galatasaray futbol takımının sol açığı Kör Danyal.
1: Lakabı
0: i̇şte
1: öyle,
0: o lakapları konuştuk ya. Ya onunla ilgili geçenlerde yine bir mesaj, ya şu lakapları bir kez daha yapın, verin diye.
1: Var ama yani bunu inkar edemez kimse.
0: Ya nasıl oluyordu diyorlar mesela. İşte futbolun doğallığı oymuş. Biz bunu geçen sene yanılmıyorsam bir işledik. Belki bu sezon bir
1: Danyal
0: kez daha yaparız.
1: Danyal abinin oğlu da geçen sene Evek Senemine vefat etti.
0: Kör Danyal. Buna karşı Kadıköy'de ikamet ettiğimiz için diyor. Hani tak Fenerbahçeli iç içeydim.
1: Tabii.
0: Sonra sporculuk kariyerim başladı. Galatasaray formasıyla bu kıymetli rekabete bizzat tanıklık ettim. Fenerbahçe, Galatasaray, biz müşterek bayram yapardık diyor. Cuma günkü maçı hatırlayın. Müşterek bayram. Müşterek bayramı hatırladıysanız eğer cuma günkü maçtan. Şimdi devam etsin bir başka anı yine. Fener Galatasaray üzerinden Bülent Eken'in anıları. 1949 senesinde şampiyonluk yolunda ilerlerken sondan bir önceki maçımız Fenerbahçe ile. Mano Palas'ta. Mano Palas.
1: Moda'da.
0: Moda'da. Otel.
1: Moda burnunda.
0: Moda burnunda.
1: Yani deniz kulübünü devam et, köşeyi dön, çocuk parkına giderken.
0: Evet.
1: Köşeyi döner dönmez sağdan. Ya ikinci ya üçüncü binaydı.
0: Ha.
1: Bu Mano Palas, işte Mano.
0: Deniz kulübünden şeye doğru, sağ tarafa doğru. Tabii. Zaten oradan başka yol yok.
1: Merdivenlerden yukarı çık.
0: Tamam.
1: Sağa dön, devam et.
0: İlginç. Orada, çok da güzel yerdeymiş.
1: Mano Palas, tabii Mano Palas işte adamdan almıştı adını. Esasında Fenerbahçeliydi. Ama orada milli takımda, dediğim gibi,
0: kampa girerdi.
1: Galatasaray'da kampa girerdi.
0: Çok ilginç.
1: Tabii
0: çok
1: orası.
0: Çok enteresan ya.
1: Sayfiye
0: yeri gibi tabii zaten.
1: Bizim Gürcan yok mu Bilgiç?
0: Evet.
1: Onun babası rahmetli Necat abi çok iyi bilirdi orayı.
0: Ha.
1: Neyse.
0: Peki Mano Palas'taki kampımıza bir anda Zeki Rıza Spor Elçık'a geldi.
1: Orada.
0: Bu önemli karşılaşma öncesinde bize başarı dilemek için. Maç Fenerbahçe ile. Fenerbahçe'nin efsanesi Zeki Rıza Spor El geliyor başarı dilemeye. Düşünün, şampiyonluğa giden rakibine başarı dileyen bir Fenerbahçe efsanesi.

0: bugün çok uzak bir ihtimal diyor. Ne kadar uzak olduğunu cuma akşamı gördük. Hadi bir daha devam edelim. Bir anekdot daha var. Bir gün Fenerbahçe ile Erol Keskin, Kemal ve Hilmi Atakul
1: kardeşler. Kim bunlar biliyor musun?
0: Kemal ve Hilmi Atakul kardeşler.
1: Kim bunlar biliyor musun? Bilmiyorum. Kızıl Toprak benzin istasyonunu bilir misin? Caminin yanına.
0: Evet.
1: Onun sahipleri. İdi.
0: Şimdi öyle mi bilmiyorsun?
1: Yok, kimin sahibi olduğunu biliyorum şimdi.
0: Peki, Kadıköy'de oturuyoruz. Galatasaray'da müthiş bir sağ haf sıkıntısı var. O zamanki adıyla sağ haf işte. Hilmi'ye, yahu Hilmi bizde sağ haf eksiği var, gelip oynar mısın diye sordum. İzin alınırsa seve seve oynarım dedi. O izin alındı ve Hilmi bir sene Galatasaray'da oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü, şaka gibi. Tabii. Şimdi devam edecek başka bir şey var. Bunun devamı vardı. Var mı o çocuklar?
1: Hilmi abi Fener'in yönetimlerinde çok şey, Kemal abi filmlerinde
0: aynı
1: çok.
0: Aynı şekilde ben ve kardeşim Reha da Fenerbahçe'nin isteği üzerine Avrupa turnesi kadrosuna dahil olduk. Galatasaraylı futbolcular. Fenerbahçe diyor ki bizim Avrupa turnemiz var, katılır mısınız? Bülent Eken'le kardeşi Reha Eken.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe kadrosuna dahil oluyor ve Avrupa turnesine çıkıyorlar. Ya çok enteresan günlermiş ama hani şimdi, ne kadar uzak bizim için başka da bir şey söyleyemiyorum.
1: Şimdi rahmetli Danyal abi, abileri yani. Reha ve Bülent kardeşler. Özellikle Bülent abi rahmetli bize çok sık gider gelirdi. Yemekler yenir işte. Kova Osman. O takımın kalecisi. Lakabı Kova Osman. Hiç kusura bakmayın. Osman dediğiniz zaman kimse tanımaz. Ama Kova Osman derseniz Galatasaray'ın ünlü kalecisi. Hemen herkes söyler. Bizde çok yemekler yenir, muhabbetler edilirdi. Zaten Kadıköy bak. Görüyor musun? Turgay, Reha ve Bülent. Bülent abi, Bülent Eken aynı zamanda çok sevdalı bir at yarışçısıydı. Ve ben maçların olmadığı süreçte, o zaman biliyorsun Haziran, Temmuz, Ağustos maçı yok. Şimdi var. Bak şuraya bak, Halit Derin diyor, Samim var. Neyse ben Veli Efendi'ye röportaja falan giderdim. İşte futbolcular, antrenörler, başkanlar, meraklılar falan filan. Bülent abiyle de sık sık orada görüşürdük. Yine şey, takım bir sürü antrenörlük yaptı, bir sürü kulüp.
0: Evet. Adana Spor'da falan da bayağı
1: emeği geçti. Yani diyalogumuz hiç geçirmedi. İşte Bülent abi ne diyorsun işte filanca maç için? İşte şöyle derdi falan. Röportaj yapardık. Bir gün 70 kaç yıl ya? 72 73 olabilir. Sezon yani. Tercüman'da Topkapı'da şeyli bina, Ahmet Erol bak, Cihat Arman, Selahattin Torkal en başta. Fareli bina derdik biz tercümanın eski yerine. Oturuyorum bir baktım. Dediler ki bir ziyaretçim var aşağıdan. E gönderin dedim ya. Yani gel bir baktım Bülent abi. Yanında da bir bey. Bülent abi tanıştırdı beni. İşte Kemal'cim bu bizim dedi ikinci başkan Ahmet Bey. İsmini unuttum, bağışlasın. Buyurun abi dedim, çay kahve falan. Hayırdır abi dedim. Ya Kemal'cim bir problemimiz var dedi. Hayırdır abi dedim. Ne pro, Sivas'ın teknik direktörü o zaman.
0: Bülent Eken.
1: Evet. Hayırdır abi dedim ya, ne problemi dedim. Kemal'cim dedi. Şampiyonluğa oynuyor hakikaten. Sivas şampiyonluğa oynuyor ikincilikte.
0: O zaman ikincilikte.
1: Yalnız dedi kalecide sıkıntımız var. Kaleci sakatlandı dedi. Söylenenlere göre 3 aydan evvel dönmez demişler. Abi senden dedi bize bir yardım rica edeceğiz dedi. Hayırdır abi dedim. Emrin olur da yani. Yok ya dedi. Bizim seni bu Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Rasim'i alabilir miyiz, kiralayabilir miyiz dedi. Nasıl yani dedim. Ya işte dedi Yavuz var orada oynuyor bizim Şimşek. Adil gelmiş miydi o sene? Çok iyi hatırlamıyorum. Belki gelmişti. Ya dedi üçüncü kaleci çocuk dedi. Ama ben bunu biliyorum, tanıdım. Bu bizim işimize çok yarar Kemal'cim dedi. Bir araya girsen de şu Rasim'i dedi biz 6 aylığına kiralasak dedi. Galatasaray'a. Sivas'a. Valla abi dedim yani. Konuşuruz dedim yani, dert değil dedim. Hadi ara dedi. Emin Can Kurtaran başkan yanlış hatırlamıyorsam rahmetli. Aradım. Dedim abi böyle böyle bir durum var dedim. Yani oynamıyor zaten Fener'de. Üçüncü kaleci. Lakabı da kimse darılmasın Dallama Rasim. Taş gibi bir oğlan da o yüzden oyuncular çok böyle biraz şeydi, ince mince, ona dallama derlerdi. Dedim böyle böyle dedim. Bülent abi burada dedim. Bir de ikinci başkan. Yani Sivas kiralamak istiyormuş dedim. Hani oynatmıyorsunuz, bari Sivas'ın işine yarasın dedim.

0: Şampiyon dedi. Aa tabii dedi. Benden okey dedi. Gelsinler alsınlar dedi. Kapattık telefonu dedim. Bülent abi tamam, o zaman öyle telefon dinleme falan yok. Bülent abi tamam dedim. Emin Bey onay verdi. Rasim dedim sizin malınız. Yalnız bir eksiğimiz var dedi. Hayırdır abi dedim. Şimdi dedi Cağaloğlu'nun da bizim tercümandan çıktığın zaman arka sokakta noter vardı. Notere gideceğiz Kemal'cim dedi. Sana dedi vekalet vereceğiz. Sivas adına mukavele imzalacağım dedi. Abi ne diyorsun sen dedim ya, ne yapıyorsun abi? E oğlum dedi biz dedi dönüyoruz.
1: O zaman da kolay değil o işte. Aa,
0: Sivas'a kaç günde gidiyorsun? Biz dedi dönüyoruz, antrenman var, maç var, çok kritik. Onun için dedi senden rica edeceğiz. Bak Sayın Başkan da dedi rica ediyor dedi. Kalktık gittik abi Cağaloğlu. Alıcının üstü noter. Orada bana vekalet...
1: Bülent Eken'in isteğiyle Sivas'a transfer yaptı
0: evet
1: biliyorsun.
0: Evet abi şey, Sivas Spor adına her türlü mukavele bilmem ne falan filan imzalamaya hakkı var. Aldım vekaleti. Ertesi gün gittim Fenerbahçe kulübüne. Dediler ki haberimiz var merak etme. Yani başkan şey verdi. Dedim buyurun vekalet. Dediler Serkan rahmetli ya. Ben de diyeceğim, atacağım imzayı dedim. Ne dediler işte dedim ya vekalet. Oturdum. Kaleci Rasim'in Sivas'ta kiralık mukavelesinde bir tarafta Fenerbahçe kim imzaladıydı şimdi unuttum, öbür tarafta da benim imzam var Sivas.
1: Sivas adına, Sivas Spor adına.
0: Ve gitti Rasim ama şampiyon olamadılar. 2 puanla mı ne son 1-2 hafta kala kaybettiler yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir de dediğim gibi şu takımı bir saysak mı be? Durun be, bir geri gelin be. Bak siz burada bir zamanlar futbol deyip benim anılarımı da tazeliyorsun. Nereye gitti takım be?
2: Hangi takımda? Hangi?
0: Demin bir takım vardı, milli takım ya.
2: Siyah beyaz fotoğrafta değil mi?
0: Evet abi. Bu Muzaffer abi.
2: Bu değil.
0: Bu değil Selahattin Torkal. O, bu da değil. Nereye gitti?
1: O kadar çok fotoğraf var ki.
0: Tabii Bülent Eken dedim mi abi haliyle öyle olacak. Bu da böyle
1: arabada
0: İtalya'da
1: güzelmiş.
0: Abi yani. Abi İtalya'da top oynamak ne demek abi be? Deli misin? Bak burada da kaldırmayın.
1: Şu muydu? Şu muydu? Öf. Fotoğraf bu muydu?
0: Tanıdıklar var bak. Kaldırın abi hepsini iptal edin.
1: Tutamıyorlar ki şey arka arkaya geliyor ya. Heh şu fotoğraf.
0: Bülent Eken, Şeref As, Özcan Arkoç, rahmetli Ali İhsan, Şenol Birol, Şenol Santrfor, Tatar Süreyya, Muzaffer, Faruk, Suat Mamat rahmetli. En başta Göztepe'li Gürsel yerde oturan.
1: Yanında, bu tarafta.
0: Evet yanında oturan o gün altı parmak.
2: Hakikaten.
0: Aradaki kimdi onu çıkaramadık. Bak tüh madara olduk be. Tüh bu İnemsa'da olması lazım. Orada gazhane
1: olduğuna göre. Gazhane olduğuna göre.
0: Takıma bak abi.
1: Burada Bülent Eken hoca.
0: Hoca tabii Bülent hocam.
1: En başta bakın. Size göre ekranın sağında kalıyor. Burada solda hemen.
0: Şimdi Tatar Süreyya diyor. Başka türlü tanınmaz ki Süreyya.
1: Ya.
0: Lakabı evet. Adamın ya.
1: Böylece küçük de olsa size Bülent Eken'i hatırlatmış olduk. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve ilginç bir konu başlığı açacağız. Geçmişten şu üç büyüklerden bir kupa hezimetleri hatırlayalım. Bu kupada çünkü gerçekten kupanın doğasına uygun olarak sadece bize değil bütün dünyada sürpriz sonuçlar var. Çıkar. Herhalde Beşiktaş İdman Ocağı'na mağlup oluyor. Amatör şampiyonu akla gelenlerden ilki belki de bu. Bizim bulabildiğimiz küpürler içinde... Üçüncü tur Trabzon tabii. İdman Ocağı.
0: Evet.
1: Yani bu da Trabzonspor kurulmadan bakın.
0: Tabii canım. Tabii.
1: İdman Ocağı'yla şey birleşmeden.
0: Yok canım,
1: bu 50'li yıl. Bir öncekine geçer miyiz? 50'li yıllar falan olabilir o ya da 60'ların başı.
0: Yok 50'li yıl değil.
1: 60'ların başı o zaman değil
0: 60'ların
1: mi?
0: 60'ların ortaları falan olması evet. Lazım. Yani 50'li yıllar değil.
1: Peki işte şurada tarih görebilir miyim diye baktım ama tarihi yok. Herhalde 60'ların başı dediğin gibi daha Trabzonspor kurulmadan
0: yok,
1: önce.
0: Yok.
1: İdman Ocağı var çünkü.
0: Tabii.
1: Trabzon İdman Ocağı 1-0 mağlup ediyor ve amatör şampiyonu olarak Beşiktaş'ı kupanın dışına bırakıyor. Hemen sonraki geliyor. Fenerbahçe elendi, Beşiktaş ağır yenildi. Samsun ve Bandırma.
0: Evet.
1: Ya çok enteresan ya. Göztepe Beşiktaş'ı 4-1 yenmiş mesela.
0: Tabii.
1: Çok enteresan. Yani Bu skorlar yine geliyor. Samsun'un da Fenerbahçe'yi elemiş orada.
0: Evet.
1: 0-0'lık skorla. Demek ki ilk maç ona göre.
0: Burada da berabere bitti yanlış hatırlamıyorsam. 0-0. Orada yenildi Fener. Burada berabere
1: böylece
0: kaldı.
1: Samsun gol attırmadı diyor. Hemen bir başka şeye geçelim. Ha şöyleymiş maç. 66-67 sezonu. Samsun Spor henüz 2 yıllık kulüp. Federasyon Kupası çeyrek finali. İkinci ligde mücadele ediyor Samsun. Samsun'daki ilk maçı 2-1 kazanmış Samsun Spor. Bu maç İstanbul'da 0-0 bitmiş. Bu ne? Ha, bu daha yakın tarihten. Bu bak, daha yakın tarihten.
0: Bak kritiği kim yazmış? Bak sol altta.
1: Aa Ömer abi.
0: Evet.
1: Ömer Üründül. Görünen köy demiş Ömer abi o zaman. Zeman dönemi.
0: Evet.
1: Şimdi kupa hezimeti deyince akla gelen ilk şeylerden, ilk maçlardan biri 1999 yılının Aralık ayı.
0: Tabii.
1: Pendik'e 2-1 mağlup olduğu maç Fenerbahçe'nin. Yine devam edelim bunların üzerinden.
0: Yalnız bu maçla ilgili
1: daha var bununla
0: ilgili. İki satır edeyim mi?
1: Tabii ki.
0: Edeyim mi?
1: Tabii. Şimdi, bir gazete küpürü daha vardı ona getirelim.
0: Şimdi şöyle bu maçta Zeman Moşe'yi sağ açık oynattı.
1: Moşe'yi?
0: Evet.
1: Zaten bir 3-4-3 falan mı oynatıyordu Zeman? Öyle
0: yani
1: hatırlıyorum.
0: Saçmalık Moşe zaman. Gibi bir adam.
1: Buna daha gelmeyelim.
0: Şey yapan, oyunu yöneten, yönlendiren Moşe gibi çok iyi bir oyuncuyu sağ açık oynatarak bir kere Fenerbahçe'nin altını kazdı. Öyle derler ya argo.
1: Evet.
0: Neyse Fenerbahçe Pendik'e yendi ve elendi. Şimdi bundan sonrası çok önemli. Ve Fenerbahçe takımı Pendik'ten otobüsle kıyafetleriyle geldi. Maç kıyafetleriyle.
1: Evet.
0: Döndü. Pendik şurası.
1: Tabii canım.
0: Yani Pendik orada duş yapacağına ne olacak? Binersin otobüse gelirsin.
1: Şu var mesela.
0: Hangisi bu?
1: Ha, bir dakika Pendik, o tam sayfayı versenize. 50 milyonluk Fenerbahçe 500 bin liralık Pendik'e evet. elendi diyordu. 50 milyon dolarlık Fenerbahçe 500 bin dolarlık Pendik'e elendi o dönemin.
0: Evet, o sabah, sabah galiba sabah Hüsnü rahmetli yazmış.
1: Hüsnü Çil var evet. Çek git yazmışlar. Şeye Zeman'a da o bir teşvik.
0: Neyse gelindi Derazı tesislerine. Tabii olay Fener'in Pendik'e elenmesi. Deniz geliyorlar Derazı tesislerine, soyunma odasına giriyorlar. Duşlarını alıp çıkacaklar. Giriyorlar. Duşlarını almaya şu anda bir milletvekilidir. Bunu anlatan futbolcu bana. Bu döneme evet. milletvekili. Dedi ki Kemal abi biz içeri girdiğimizde soyunma odasına antrenörün konuşma yaptığı masa var.
1: Hı hı.
0: Oturuyor. Siz de karşısında iki tane silah duruyordu dedi. Masanın üstünde. Biz onları görünce titredik. Nasıl duş aldığımızı ve de çıkarken kapıda Rüştü'yü dövdüler arabasında. Hatırlıyorsun değil mi onu?
1: Evet.
0: Sonra bu olayı yaratanlar, bu olayı yapanlara senelerce bedava bilet verildi Fenerbahçe'de. Takdirname olarak.
1: Yeah.
0: İtiraz eden varsa gelir buraya. Böyle bir şey yok diye. Bu Pendik maçının yenilgisi tabii ağır bir yenilgi, acı bir yenilgi. Ama en acı hatırası bence budur.
1: Hakikaten öyle.
0: Öyle mi?
1: Takıma bak. O gün Metin, Boliç. Oynayan da oynuyor yani. Öyle çok da şey değil. Aurelio var. Alpay.
0: Tabii canım. Tabii ya.
1: Evet. Peki devam edelim. Yine bir şey yenilgi. Flash bir mağlubiyette. Beşiktaş'ın Lüleburgaz mağlubiyeti.
0: Ama... Ama acele etme. Bence Türkiye kupalarında, bizim Türkiye kupasında öyle diyelim, en çok üzerinde durulacak futbol açısından.
1: Evet.
0: Konuşulacak mesele bu seni söylediğin yıldır. Neden? Aynı Lüleburgaz önce Fenerbahçe'yi eledi.
1: Evet.
0: Yani düşünebiliyor musun? Önce Fenerbahçe'yi eledi. Ardından sonraki turda Beşiktaş'ı eledi. Düşünebiliyor musun abi?
1: Evet,
0: Lüleburgaz yani. O zaman ikincilik filan galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: İkincilik sonuncusu.
0: Evet.
1: Bakın
0: evet.
1: bakın.
0: Evet.
1: İkincilik sonuncusu. Zafer ikincilik sonuncusunu yazıyor.
0: Evet.
1: Ya inanılmaz bir şey.
0: Önce Fenerbahçe'yi elediler. Hem de o zaman Fenerbahçe'de teknik adam galiba bizim Ziya'ydı. Ziya Şöngül'dü. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yazıyı da Sanlı abi yazmış.
0: Sanlı yazmış ha. Önce

0: Fenerbahçe'yi eliyorlar. Düşünebiliyor musun? Arkadan Beşiktaş'ı eliyorlar. Ama sonra gidip Altay'a elendiler. Niye? Çünkü biz dediler Fener'i eledik. Beşiktaş'ı eledik. Altay kim dediler? Kendi sahalarında 4 yediler Altay'da.
1: Ya.
0: Çok, yani bence bizim Türkiye Kupası'nda, hani sen bunu almışsın ya gündeme, yaşanan en büyük facia bu turdur. Bu senedir yani. Hem Fener hem Beşiktaş bir lig sonuncusu, ikinci ligin sonuncusu tarafından eleniyor. Düşünebiliyor musun?
1: Müthiş.
0: Hem de çift maç ha Ender. Yani şimdi şey, tek maç oynanıyor ya.
1: Bak ben mesela bu sene Beşiktaş'ın Lüleburgaz yenilgisinde Fenerbahçe'nin de elendiğini bilmiyorum.
0: Tabii.
1: Kaç yıl burada?
0: 70 yok tövbe. 79-80 olabilir.
1: Evet.
0: Mi? Olabilir. Çünkü yani çok iyi hatırlamıyorum ama 79-80 olabilir. Ya düşünebiliyor musun? Bak yazıyı da rahmetli Onur Belge yazmış.
1: Evet.
0: Şey düşün, önce Fener'i hem de iki maç, tek maç denk getirirsin, temizlersin.
1: Hakem Liverpool'un bir golünü de offside kararı, offside gerekçesiyle geçersiz saymış.
0: İkisini de arka arkaya elediler. Ve Altay'a elendiler. Düşünebiliyor musun?
1: Vay canına.
0: Büyük iş. Çok büyük iş.
1: Peki bir iki tane yakın tarihten var. Fenerbahçe'nin Bursa Galatasaray'ın Kayseri Spor'a elendiği hani şey geliyor görüntüye. Gelecek inşallah. Devam. Akarak geliyor, tamam. Bu yine yakın tarihten 2009. Yani bunlar yine bence kabul edilebilir.
0: Yani.
1: Elenmeler.
0: Yani.
1: Bu da en son belki hani önemli elenişlerden biri diye düşünülebilir. 1461 Trabzon.
0: Ha, Trabzon, evet.
1: Birincilik takımı 1461 Trabzon'un, ki 1461 Trabzon'da biz vermiştik, yayınlamıştık bu maçı, hatırlıyorum. O sezon bayağı bir sürprize imza atmıştı. Galatasaray'ı saf dışı bıraktığı sezon bu da.
0: Ama tek maç değil mi bu?
1: Tek maç bunlar.
0: Tabii. Yani bunlar
1: ben bunun da tek maç olduğunu hatırlıyorum. Böyle olmalı yani. Ercan hatırlar ama bunu 2-1. Ben tek maç diye hatırlıyorum. O zaman daha tek maçtı o sistem.
0: Alttan'ı kim?
1: Şimdi 5. turdan itibaren Faik abi, evet.
0: Değil mi?
1: Hı-hı. Evet işte.
0: O maç. Baksana Ali Palabıyık. Yeni bu daha.
1: Yeni. Hakem. Bu yeni tarih. 3 yıl falan oluyor, evet, aşağı yukarı diye hatırlıyorum. 3-4 yıl ancak oluyor.
0: Tabii.
1: Yani Fatih Hoca'nın bir önceki dönemi.
0: Bir önceki, evet.
1: Bir önceki dönemi. Ünal Aysal dönemi yani.
0: Evet, evet.
1: Orada baksana, da Mustafa Reşit Akçay Hoca var. Bu şekilde 1461 Trabzon Galatasaray'ı saf dışı bırakmıştı. Evet, kupa enteresan sonuçları her zaman gebedir. Kupa hezimetlerini 3 büyüklerinde bu şekilde hatırlamış olduk. Programın sonunda biliyor muydunuz diyeceğiz ve size bakalım nasıl bir soru soracağız. Evet, sorumuz şu. Fenerbahçe'nin ilk Brezilyalı futbolcusunu biliyor musunuz? Ben mesela tabii çok iyi biliyorum, hatırlıyorum, seyrettim. İşte hatta yani net bir şekilde futbolculuğunu da biliyoruz ama ilk Brezilyalısı olduğunu şöyle bir bakınca notların arasına ve istatistiklere fark ettim. Efendim Brezilyalı Gerson'dan bahsediyoruz. Gerson bir dönem için Fenerbahçelilerin gerçekten gönlünü fethetmiş. Sadece iki sezon aslında oynadı. İlk sezon Bari'den kiralık olarak geldi. Sonra o bıraktığı etkiyle ikinci sezon kiralıktan döndüğünde orta saha baktılar ki gitti. Hemen yine apar topar kiralamışlardı. İşte Gerson gol sevinciyle hatırlanır. Tanju ile bir ortak gol sevinçleri vardı.
0: Ya, meşhur,
1: Tanju Çolak'la.
0: Evet.
1: Bakın nasıl harmanlıyor. Gidiyor. Bayağı iyi futbolcuydu.
0: Bir de öbür ayağından vuruyor. Ha. Getirdiği ayağıyla vurmuyor.
1: Bak, gol öyle... sonrası danslarıyla.
0: Bak, gördün
1: ve
0: mi?
1: Tanju Çolak'la yaptığı gol sevinci. Bakın.
0: Evet.
1: Bu onların unutulmaz gol sevinciydi. Gerson Fenerbahçe'de oynayan ilk Brezilyalı futbolcu

0: olarak Fenerbahçelilerin hatıralarında tatlı bir yeri var. Sen nasıl hatırlıyorsun Gerson'u Kemal abi?
1: Gerson bence Fenerbahçe formasının içine girdikten o formayı çıkartana kadar çok iyi top oynadı. Çok büyük katkı yaptı.
2: Evet.
1: Yani hem savunmaya yardımda, hem orta sahada organizasyonda, hem hücuma katkıda. Şu demin attığı gole baksana abi.
2: Ya.
1: Düşünebiliyor musun? Bak buradan vuruyor. Tamam, onu denk getirirsen sen de vurursun, ben de vururum. Ama öteki gol,
0: o Trabzonspor maçındaki golü,
1: sağ ayağıyla bayağı bir süre taşıdığı,
0: 50 metre süratli bir sürüyor.
1: Şekilde. Bak şuraya bak.
0: Gelmiş. Bak. Hop. Ve diğer ayakla vuruyor.
1: Ve diğer ayakla vuruyor. Yani müthiş. Tam yani Brezilyalı'ya yakışır bir teknik. Çok faydalı oldu dediğin gibi 2 sene. Yani ha sonra ne oldu onu bilmiyorum. Biz Fener'e gelene kadar neydi?
0: O şekilde dikiş tutturamadı çok. Yani
1: ama
0: işte o Bari'ye gitmişti. Bayağı da ümit bağlanmıştı ona ama Fenerbahçe'deki kadar hiçbir yerde iyi oynamadı ama Fenerbahçe'deki o iki sezonu
1: dışıyla
0: gerçekten unutulmaz bir etki bıraktı Gerson. Hatta şimdi yeni bir fotoğrafı vardı bir yerde. Burada yine
1: ayağının dışı,
0: sağ ayak dışıyla yine bayağı kilo almış.
1: Evet. Evet var. Yani gördüm o resmi. Evet.
0: Bu o yılın Fenerbahçe takımı. Hemen Aykut Kocaman'ın yanında. Bakın şimdiki hali bayağı kilolanmış.
1: Ama şey,
0: 50'li yaşlarda şu anda.
1: Vücut uygun bu hale gelmeye yapı olarak. O zaman da şeydi. Ama hakikaten çok
0: Ayrton'a benzemiş evet arkadaşlar öyle
1: çok diyor. Faydalı oldu Fenerbahçe'ye. Ciddi şekilde faydalı oldu. İşte isimsiz Bari'den önemli olan o parçanın dışarıdan gelen veya ne bileyim Aksar'dan gelen atıyorum kafadan parçanın eldeki yapıya
0: boşluğu doldurması uyuması. Değil mi? Uyması.
1: En babayı getirirsin hiçbir şey yapamaz. İşte böyle Gerson gibi sıradan bir adamı gelirken sen de süper adam.
0: Evet, müzik başladı.
1: Başladı mı? Eyvah.
0: Aslı diyor ki tamamdır.
1: Eyvah Aslı diyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Kemal abi ağzına sağlık. Değerli futbol severler, size de teşekkür ediyoruz. Bir zamanlar futbolu takip ettiğiniz için.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Kerem, şu an Fenerbahçe Spor Kulübü'nün anlaştığı avukat sensin. Hı hı. Dedik ki sayın ben Aziz Yıldırım'ım. Dedim ki
2: ben Kerem, Aziz Yıldırım olayım.
1: Ben olayım, yani, ben olayım.
2: Olsun.
1: O şansı bana ver.
2: Tamam,
1: o şansı bana ver. Ben Aziz Yıldırım'ım. Tamam. Sen de avukatsın. Dedim tamam. ki Kerem Can Bulat, spor hukukuyla alakan var. Bu transferde bizim kontratları sen hazırlayacaksın dedim. Senle anlaştık. 5 tane farklı kulüp var. 4'ünün payı var. Biri bonservisi alacak, 3'ünün payı var. Ve kontrat hazırlıyorsun. Tahmini 36 saat sürer. Bak o kontratı hazırlaman madde madde 36 saat sürer. Onların da ekibi var elbette. Yani bahsetmeye çalıştığım şu. Hemen ağaç paylaşıyor arkadaşlar 3 gündür sosyal medyada. Ben 10 gün önce Fenerbahçe'nin mevcut ekonomik şartlarla Greenwood transferini bitirme ihtimali çok düşük dediğimde bana hakaret eden arkadaşlar. Biz bugün Greenwood Fenerbahçe'ye gelme ihtimali pozitif dediğimizde abi 10 gün önce böyle diyordun diyor. Evet 10 gün önce böyleydi. Ağaç fotoğrafı paylaşmadığım için ben suçlu olmuyorum. Biz doğruyu anlattığımız için haklı oluyoruz. A Spor olarak her zaman burada transfer raporu marka bir programdır. Her zaman da burada doğru transfer verilir. O yüzden arkadaşlar yani böyle 2 günde bitecek bir transfer değildi bu. Ve 2 günde de bitmiyor. Hala da bitmiş değil. Fenerbahçe sonuca çok yaklaştı. Adım adım Fenerbahçe'yi demiştik bugün. Adım adımı bir ötesine taşıyorum. Ben artık 15 hatta tarih vereceğim.
2: Koşar adım.
1: Tarih verim. Boş verelim onları. Hı-hı. 15 Temmuz'a kadar 16 Temmuz'da kadrolar verilecek. Fenerbahçe 15 Temmuz'a kadar Greenwood'u bitirmek istiyor. Ve bitirecek de. Gidişat da bu. Aldığım bilgi de bu. Her ne kadar Fenerbahçe'nin iletişim kanalları buradan ben açık net konuşacağım. İletişime kapalı olmak iletişim yapmak anlamına gelmiyor Kerem. Fenerbahçe'nin rekor oyla seçilmiş bir başkanı var. Yeni bir iletişim ekibi var. Medya ile biz mesafeliyiz. Haber sızmayacak. Eyvallah. Tamam haber sızmasın zaten. Haber sızma kelimesi zaten sızıntı kelimesi çok doğru bir kelime değil de iletişim en azından benim tahsilini aldığım alan olarak böyle bir şey değil. Ben haber de istemiyorum kimseden. Ama iletişim kurmak bu kadar zor bir mesele değil. Bugün yalanladığınız arkadaşların haberleri de günün sonunda doğru çıkıyor. Herkes bir şekilde habere ulaşabiliyor. Greenwood adım adım da Fenerbahçe'ye yaklaşıyor Kerem. Ciddi bir oyuncuyu almak üzere Fenerbahçe. Ben bitirmeden önce duyduğum Fenerbahçe yönetiminden ve iletişim ekibinden teyitlemediğim bilgileri söyleyeyim. Hı hı. 40 milyon euro bonservis. Fenerbahçe 37.5'a çekmek için çok ciddi gayret gösterdi. Çekemediğini biliyorum. 5 taksit, 4 yıllık kontrat artı biri olabilir. 8 milyon euro da yıllık ücret karşılığında Mason Greenwood'u Fenerbahçe kadrosuna katacak. Bendeki bilgiler bu şekilde. Yarın bir gün resmi açıklama gelirse de ben de buradaki konuşmamı aynen yeşil tikle paylaşırım diyeyim ve sözü sana bırakayım.
2: O zaman sana resmi açıklama gelmezse ne yapacağını sorayım.
1: Resmi açıklama gelmezse burada tekrar konuşuyoruz.
3: O zaman da kırmızı tik olmayan kırmızı,
1: aynen.
2: Şey çarpı işareti. Ya şöyle Erdem yani haklısın bu arada. Evet. Bu işin hakikaten çok zor bir transfer olduğu hususunda. O kesin. O yüzden hani bazı transferler var. Hakikaten bitene kadar o imza gelene kadar bitti gibi de konuşmam.

0: fazla taraf var yani bu
1: çok
0: konuda.
1: Çok fazla taraf var. Kerem 10 gün önce yazmışım yani.
0: Ya birebir böyle Marsilya ile Fenerbahçe kafa kafaya bu işi çözecek olsa herhalde daha farklı olur.
1: Ama
0: yani
1: işte 10 gün önce 10 gün önce ben Fenerbahçe mevcut ekonomik şartlarla bu transferi bitirmekten çok uzak dediğimde Fenerbahçe'nin mevcut iletişim ekibine çok pozitif gözüken haber gelişmesi. Hı-hı. Biz Mason Greenwood Fenerbahçe'ye yakın dediğimizde ya da ben hafta sonu şöyle bir gelişme verdim. Fenerbahçe iyileştirilmiş ikinci teklifini Marsilya'ya sundu dediğimde rahatsız olan Fenerbahçe iletişim ekibi şu an niye bu konu hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapmıyor? Ya bu böyle bir şey değil Kerem.
0: Bitmesini belki de bekliyor
1: ya
0: Fenerbahçe.
1: Bitmesini bekliyor olabilirsin. Dün gece Malcolm diye bir oyuncu gündeme düştü. Önerildiğini, listede olduğunu biliyoruz. Hı hı. Malcolm diye bir oyuncuyla Fenerbahçe'nin ciddiyeti yoktu. Bak hiçbir ciddiyeti yoktu. Greenwood kozu olarak kullanıldı Malcolm. Gittin tekrar Greenwood'a döndü konu. Yani bunlara gerek yok.
0: Olabiliyor. Gerek transferde yok. Stratejiler onlara gerek daha yok. Farklı olabiliyor. İbrahim Uslu ne dersin Greenwood için?
2: Greenwood gerçekten Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir isim. Yaşı da genç ve istatistiklerine baktığımızda da bu paraların neden bu kadar yüksek olduğunu anlayabiliyoruz. Benim anlamadığım nokta 80 milyon eurolardan 40 milyon eurolara bu rakam nasıl geldi? Eğer gerçekten geldiyse ki Erdem'in istihbaratı her zaman güçlüdür. Bence yönetim bir başarı söz konusu. Tabii Roma'nın adı çok geçiyor Greenwood'la. Fenerbahçe'ye gelirse yani o özlenen günlere ulaşmaya yardım edebilecek bir profil. Bir de Vedat Muriç alındı. Yanına Greenwood da geldiğinde Fenerbahçe şampiyonluğun adaylarından biri olabilir. Fenerbahçeliler de eminim ki fazlasıyla heyecanlanıyor bu transferde.
0: Belki daha fazlasını da yapmak isteyecek. Yani Muriç'in yanına bir santrfor daha Fenerbahçe'nin getirme hedefi olabilir ki Erdem'e onu az sonra sorarız. İhtiyaç var mı sence?
2: Ama çok da golcü bir isim zaten Greenwood'da. Yani ara ara geçen sezon özellikle bunu Talisca ile falan telafi etti.
0: Yani skor yükünü bir santrformuş gibi paylaşır.
2: Onu demeye çalışıyorum. Evet. Bir de asisti de yani azımsanmayacak bir rakam. 26 gol attı, 11 asisti var Lig 1'de. Gerçekten heyecanlandıran bir profil. Fenerbahçe yönetimi getirmeyi başarırsa gerçekten buradan biz de tebrik ederiz.
0: Efecan, Greenwood, ne düşündürüyorsan oyuncu?
3: Bence çok tartışılmayacak bir isim. Özellikle Süper Lig için. Yaşadığı sıkıntılar vardı daha öncesinde ama sonrasında Marsilya'da önemli işleri imza attı. Az önce baktım 26 gol imza atmış, 11 asist kaydetmiş. Bence Fransa'da oldukça da iyi performans sergilemiş ki Avrupa Kupalarında da aynı şekilde o performansı sürdürüyordu. Önemli bir isim olduğunu düşünüyorum ben. Türk futboluna önemli işleri imza atabilecek, burada Türk futbol severlere güzel bir oyun izletebilecek bir isim. Bence Fenerbahçe taraftarını oldukça heyecanlandıran bir oyuncu. Ki bence Aziz Yıldırım bu döneminde geldiği zaman baktığımızda bir önceki döneminde o son dönemlerinde birazcık tartışılan bir transfer dönemi geçirmişti. Bu transfer dönemine de bence o efsane başkan denen Aziz Yıldırım profilinde gibi bir giriş yapmayı hedefliyor gibi gözüküyor. Çünkü bence Vedat Muriç hamlesi de oldukça iyi bir hamleydi. Greenwood'la da bunu süsleyecek gibi duruyor. Erdem abi az önce söyledi zaten. Çok dediğim gibi tartışılmayacak bir isim. Beşiktaş'ta Galatasaray'ında kıskanacağı gibi bir isim diyebiliriz ama burada şimdi biz birazdan Troll Saat'ı konuşacağız. Aşağı yukarı önemli isimler, önemli oyuncular. Bence bu sene bize farklı şeyler izlettirecekler. Öyle düşünüyorum.
0: Emre Kaplan, az önce benim şahsi görüşümde tabii ki kimse uymak zorunda değil ama Osimhen bir denge değiştiren faktör ligde.
4: Tabii ki.
0: Bu çok açık ve net bir gerçek. Bana göre Mason Greenwood'da eğer transfer gerçekleşirse öyle bir faktör olacak. Bilmiyorum katılıyor musun?
4: Benzer düşüncedeyim. Yani Osimhen seviyesinde olmasa bile yani Osimhen'in %80'i, %90'ı kadar hakikaten oyunu bir taraftan yani buradaki avantajı bir taraftan bir tarafa taşıyabilecek bir oyuncu Greenwood. Özel bir durumu var. Geçmişinde yaşadığı bilmiyoruz bu arada yani tabii ki işte yasalarla ilgili yaşadığı yani bir problem var geçmişinde. Orada ne oldu ne bitti kim haklıdır kim haksızdır bunun kanaatini vermek bizim haddimiz değil ama sağ içinden bakacak olursak ben şunu söyleyebilirim. Yani bugün İngiltere milli takımı Dünya Kupası'na yola devam ediyor. Önemli kanat oyuncuları var işte. Madueke var, Saka var. Bu tip problemleri saha dışında yaşamamış olsa bence şu an İngiltere milli takımının bir numaralı kanat oyuncusu olurdu Greenwood. Yani hepsinden daha yetenekli. Saha içerisindeki potansiyelini düşündüğümüz anlamda.
0: Rashford'dan daha iyi oyuncu.
4: Bence de Rashford. Yani şu an İngiltere'nin Dünya Kupası'na devam eden kanat oyuncularından, o

0: kadrodaki kanat oyuncuların hepsinin arasında birinci sıraya yazabileceğim bir oyuncu Mason Greenwood. Ve işte sonrasında bu yaşadığı yasal süreçten sonra sahadan uzak kaldı. Bir sene, bir buçuk sene futbol oynayamadı. Oradan dönüş yapıp geçen sene gösterdiği performans da etkileyici yani. Ben geçen sene birkaç maçını da izleme imkanı buldum. Hakikaten tek başına çok fazla şeye karar veren bir oyuncu pozisyonunda ve çok fazla şey değiştiren bir oyuncu pozisyonunda. Fenerbahçe uzun yıllardır yani kaybettiği bir şey var ya Fenerbahçe'nin, böyle aradığı, yani biz neyi nerede yanlış yapıyoruz konusunda aradığı ama çok yanlış yerlerde aradığı şeyler var Fenerbahçelilerin çok uzun yıllardır. Bunu hep böyle saha dışı faktörler üzerinden anlatılıyor. İşte başka başka şeyler söyleniyor. Çok detaya girmek istemiyorum orada. Ama Fenerbahçe'nin kaybettiği şeylerden bir tanesi geçmiş dönemde, yani bu star transferi yapılırken biz bunları ilk öğrendiğimiz kulüpler yani özellikle Fenerbahçe üzerinden ve Aziz Yıldırım üzerinden olurdu. İşte Ortega gelirdi zamanında, Van Oydonk gelirdi devamında, Carlos. İşte Anelka'ları gördük, Carlos'ları gördük. Yani o aslında bu yıldız getirme olayının, ligdeki en büyük oyuncuları oynatma olayını başlatan takım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe bundan vazgeçti ve sonrasında da çok başka yerlerde başka sorunlar aramaya başladı. Uzun zamandır Fenerbahçe taraftarını bu kadar heyecan, gelirken heyecanlandıracak. Asensio da çok büyük bir yıldız mesela. Evet. Şu an Fenerbahçe'nin elinde olan isimlerden bir tanesi. Kariyer olarak Greenwood'un önünde de görebiliriz birçok noktada ama geldiği dönem itibariyle taraftarı heyecanlandırma olarak ben uzun yıllardır Fenerbahçe'nin böyle bir yıldızı, yıldız sürecini, gelmesi ve devamını yaşadığını hatırlamıyorum.
1: Taraftarın isteğini de katarsak.
0: Taraftarın isteği zaten burada belirleyici olan kısım. Yani taraftarı heyecanlandıracak. İşte geldiği zaman, indiği zaman havaalanına taraftarı götürecek böyle binlerce kişiyle, gerçekten ama samimiyetle, böyle Galatasaray'la bir rekabet için Kerem'i karşılamak gibi bir şey değil yani. Greenwood'u hakikaten bizim yıldızımız geldi diye Fenerbahçe taraftarı gidip orada karşılar ve ben bunun karşılığında vereceğini düşünüyorum. O yüzden hakikaten önemli bir hamle. Yani bu sezonun, önümüzdeki sezonun dengelerini belirleyebilecek oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Greenwood'un.
2: Yaşı da çok genç tabii.
0: Daha 26 yaşında bir
2: kadarıyla.
3: 25.
2: 24 yaşında şu an tam.
3: 2001 doğumlu. Aynen.
2: Yani 25.
3: 24-25 ay olarak.
1: Ekim'de 25 oldu.
2: Ekim'de 25.
1: Evet.
2: Lig başladığında 25 Kerem Can Mulat.
1: Yani lig başladıktan biraz sonra. Fenerbahçe bu arada Admira Vaker karşısında soyunma odasına hazırlık mücadelesinde Cengiz Ünder ve Martin Şikirtel'in kaydettiği gollerle 2-0 önde girdi.
2: Şikrinyar.
1: Bunu da paylaşalım. Şikrinyar, Şikirtel değil tabii ki. Evet. Şikirtel bırakalı epey oldu.
0: Şikirtel seni andı
1: herhalde. Beni andı herhalde. Liverpool döneminde de çok severdik.
0: Senin Türkiye'de onu andığın de dönemler olmuş.
1: Tabii ki. Önemli hizmetler vermiş bir oyuncuydu. Fenerbahçe iyi hatırlanan, benim de aklıma herhalde o geldi. Ama Milan Şikrinyar golü atan isim ve 2-0'la da soyunma odasına önde gidiyor Fenerbahçe. Mason Greenwood'la ilgili konuştuk. Bir santrfor takviyesi yine gelebilir. Greenwood meselesine dair Erdem'in söylemek istediği bir şey olursa yine söyleyebilir mutlaka ama Erdem, bir santrfor takviyesi daha olacak mı? Eğer olacaksa bu isim Oli Watkins olabilir mi?
2: Kerem şöyle, yani Oli Watkins ismini %100 teyitlediğimi söyleyeyim. Yani Fenerbahçe ilgileniyor. Hatta oyuncuya yıllık ücret beklentisini menajerine sordu, görüştü. Ama Aston Villa'dan bu oyuncuyu böyle almak, işte bonservisle getirmek öyle kolay transferler değil. Fenerbahçe'nin Greenwood'a ödeyeceği rakam, bugün de söyledim, forvet transferindeki rotasını çok net belirleyecek. O yüzden hani ben daha temkinli yaklaşacağım. Yine temkinli yaklaşayım ki sonradan haklı çıkıyoruz, en azından daha doğru olur. Oli Watkins konusunda birazcık ben zaman vermek istiyorum ya. Yani çünkü çok kolay bir transfer değil. Ben en azından İngiltere'yi çok yakından, Aston Villa'yı çok net şekilde bilen bir isme sorduğumda yani 45-50 milyon euro ya da pound şeklinde bir rakam telaffuz etti ki Fenerbahçe'nin şu anki ekonomik gerçekliğiyle zaten uyuşmuyor.
1: Evet.
2: Ama zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama formülü devreye girer. O zaman Fenerbahçe daha bu transferde pozitif pozisyona geçer. Ama şu an itibariyle ben Greenwood'dan ziyade Fenerbahçe için Oli Watkins çok pozitif ilerliyor, gelecek. Hı hı. İşte Sergi Cirasi işte şu tarihte Fenerbahçe'ye kampa katılacak gibi bilgi yok. Böyle bir durum da yok. Hı hı. Forvet konusundaki arayış birazcık daha Greenwood transferine bağlı. Yani sağ kanat transferine bağlı. Greenwood da demeyeyim. Sağ kanata harcayacağı

0: paraya bağlı. Sağ kanata Fenerbahçe bir para harcayamadı. Düşük profilli bir isim aldı. Ve ciddi bir meblağ sunabileceği bir tane mevki var. O sol kanat olabilir, forvet olabilir. Ya yani aynı anda iki tane bonserviste hem Oli Watkins'i 35'e aldım hem de Greenwood'u 40'a aldım diyemiyor Fenerbahçe.
1: Anladım.
0: Ama bunu söyleyebilirim. Yani birinden birine bir formül bulması lazım. Önce Greenwood.
1: Yani bir tercih yapılacak aslında.
0: Bir tercih yapılacak. Greenwood bugün 8 Temmuz. Tam ben bir hafta içerisinde Greenwood'un Fenerbahçe'ye katılmasını bekliyorum ben.
1: Diyelim ki Erdem Greenwood'u aldı Fenerbahçe, evet, ve birkaç tane de satış yaptı.
0: Evet.
1: O zaman bu pozisyon değişebilir mi? Çünkü elde bir Vedat Muriç var, tamam, belki Gornik Zabrze maçlarını kaçırabilir ama Şerif var, Talişka var ve bu rekibi bir şekilde ekarte etmesini bekliyoruz. Fenerbahçe çok açık favori bu eşleşmede. Belki bir sonraki tura, belki playoff turuna daha farklı bir isme de gidilebilir mi?
0: Ayrılacak isimlerle alakalı.
1: Evet.
0: Kaleden başlayayım, devam edeyim.
1: Olur.
0: Livakovic 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Zagreb'e gidecek. Yani bunu da buradan özel haber değil ama söyleyelim. Hı. Dinamo Zagreb'e gidecek. 4 milyon euro bonservis istiyor. Diego Carlos, bizim istediğimiz bonservis bedelini getirdiğin takdirde ayrılabilirsin dedi. Fenerbahçe'nin beklediği bonservis bedeli 7,5-8 milyon euro bandında bir rakam. Hı hı. Diego Carlos bu rakamı getirirse güle güle, bay bay. Semedo bir değişiklik yok. Skriniar'da bir değişiklik yok. Jadon Oosterwolde için Jadon Oosterwolde'den kaynaklı bir ayrılık isteği var. Hı hı. Çünkü oyuncu net bir şekilde artık oynamak, bir seviye üste geçmek istiyor. Çünkü Nathan Aké'nin arkasında artık ikinci stoper konumunda. Ben Oosterwolde'nin ayrılığını bekliyorum. Onunla alakalı bonservis bedelini telaffuz etmeyeceğim ama İtalya'dan çok net bir şekilde ilgilenen takımlar vardı. Sol bekte bir değişiklik beklemiyorum. Orta sahaya geçiyorum. Kante ile ilgili durumu zaten paylaştık, anlattık. Ben Fred'in ayrılığını süreç içerisinde, şu mesela bugün oynanan Fenerbahçe'nin hazırlık maçı var. Hı hı. Bu hazırlık maçı. Ardından oynayacağı iki tane hazırlık maçı. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı. Bu maçlardaki Fred, eğer İsmail Kartal'ın böyle oturduğu zaman odasında, ya bizim Fred eski Fred de şöyleydi, Fred değilse, o Fred değilse Fred'e de güle güle.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Fred'e de güle güle. Andre diye bir oyuncu var. Santos'ta mı oynuyordu? Santos'ta galiba. Yağız yazmıştı o ismi. O isim net bir şekilde doğru. Fenerbahçe'nin Amara Diouf yerine bunu da bilgi olarak söyleyelim. Amara Diouf yerine artı 4 kontenjanına yazmak istediği isim Andre. Orta saha oyuncusu. Brezilyalı. Fred ayrılır. İşte Kante'de bir durum olur. Bu isme gidilir ki Amara Diouf da yazılmayacak kadroya. Aha. İleri hatta doğru gidiyorum. Cengiz Ünder'in ayrılmasını bekliyorum. İrfan Can Kahveci takımda kalacaktır. Nene'nin ben şu an için çok ciddi bir teklif gelmediği sürece takımda kalacağını düşünüyorum. İleri hatta da Sıdık Şerif'e bakılacak. Yani Sıdık Şerif için de Fenerbahçe'yi tatmin eden bir teklif gelirse ayrılabilir. Ama ayrılacak oyuncular aşağı yukarı bu şekilde, bir ismi atladık pardon. Sofyan Amrabat'la ilgili de artık çok sessiz sakin duruyor ama karşımda Efecan da bir iki kelam edecektir artık bu kadar haftanın üzerine. Yani edecektir diye düşünüyorum. Fiorentina'da İtalyano'nun öğrencisiydi Amrabat. Yani bildiği bir oyuncu. Ki kamp devam ediyor Efecan. Sen de oradaki arkadaşlarla konuşuyorsundur diye düşünüyorum. Oynatmak istediği oyuna da uygun bir oyuncu olduğunu bana yayının dışında ifade ettin.
2: Evet.
0: Yani burada ben söyleyeyim. O yüzden Amrabat'ın Beşiktaş için de uygun bir oyuncu olduğunu, hatta İtalyano'nun da istediğini söyleyebilirim. O yüzden Amrabat'la alakalı Dünya Kupası'ndan sonra çok net bir şekilde Real Betis, Amrabat isteyen kulüpler var. Olympiakos, Real Betis, hı hı, hatta Beşiktaş ismini duymuştum ben. O ismi de Dünya Kupası'ndan sonra Beşiktaşlı muhabirler de çok daha net bir şekilde konuşacaktır.
1: Çıkan bir haberdi aslında. Yani ilk böyle şu an konuşacağımız bir husus değil. Evet. Sofyan Amrabat meselesi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Fenerbahçeli oyuncuya bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Ne boyutta? Çok kısa belki orada görüşünü alıp yine Fenerbahçe sohbetine

0: devam ederiz. Ama Beşiktaş'a da geçiş yapacağız az sonra.
1: Erdem abiye katılıyorum, zaten söyledikleri çok doğru. Amrabat Fiorentina'da Vincenzo Italiano ile beraber iyi bir performans sergilemiş ve dünya futboluna aslında çıkış yapmıştı. Önemli bir isim. Fenerbahçe adına belki isteneni veremedi ama daha sonrasında Real Betis'te de fena olmayan bir performans sergiledi ki sakatlık durumu vardı. Sakatlanana kadar iyi oynuyordu Real Betis'te. İtalyan'ın oyununa uygun bir isim. Beşiktaşlı yöneticiler Fenerbahçeli bir yöneticiye daha önce durumunu sormuştu ki Erdem abi de zaten haberleştirmişti bu meseleyi. İlerleyen günlerde ben sol kanat transferi Beşiktaş sonuçlandırdıktan sonra bir orta sahaya geçiş yaptığı zaman bu durumu daha net bir şekilde konuşabiliriz diye düşünüyorum ama şu an Beşiktaş sol kanat transferine odaklandığı için diğer bölgede çok da umursamıyor ama ilerleyen günlerde Trossard meselesi kapandıktan hemen sonra Amrabat ismi tekrardan gündeme gelebilir Beşiktaş'a da.
0: Gelebilir, üstüne de belki ilerleyen zamanlarda değerlendirmemiz olabilir. Ben Fred'le ilgili özellikle Emre'nin ne söyleyeceğini merak ediyorum. İbrahim'e de soracağım aynı şekilde. Hoca Fred'den derim almıştı ama üstünden biraz zaman geçti. Erdem de aslında güzel anlattı Fred'in durumunu İsmail Hoca'nın perspektifine göre. Sen ondan yine benzer performansı bekliyor musun yoksa artık düşüşte mi Brezilyalı?
2: Yani şimdi burada nereden baktığımıza göre biraz konu değişebilir. Yani İsmail Hoca evet Fred'den verim aldı ama bu İsmail Hoca'nın aldığı bir verim miydi yoksa Fred'in yaşının daha genç olması ve daha motive olmasıyla alakalı bir durum muydu? Bence bu biraz tartışılabilecek bir konu ve son birkaç yıldır da o ilk sezonki hakikaten çok etkileyici bir performansı vardı. Çok. Yani bu arada şimdi İsmail Hoca'ya da haksızlık etmeyelim. Orada mesela Şimanski'den de çok ekstra verim aldı. Bazı oyuncuları çok iyi kullandı. İşte İrfan Can Kahveci belki kariyer sezonunu yaşadı İsmail Kartal'la birlikte.
3: Ki Ferdi aynı şekilde solda.
2: Ama ben burada Fred konusunda biraz yani oyuncuyla alakalı olduğunu durumunu düşünüyorum. Yani tabii ki yani İsmail Hoca'nın çok ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadan Fred zaten işte Manchester United'da kadroya giremeyen bir pozisyondaydı. O dönem Galatasaray'ın da istediği, ilgilendiği bir oyuncuydu. Devamında Fenerbahçe'ye geldi. O yaş ve o motivasyonla iyi bir performans ortaya koydu. O günden beri de o performansında arar bir görüntüde ki sonrasında da şanslar verildi bu arada yani. O yüzden direkt olarak İsmail Hoca'ya bağlayacağım bir durum yok. Biraz yaş ilerliyor. Bunları geri çevirebilmek çok mümkün değil. Yani orta sahada özellikle dinamizmiyle ön plana çıkan bir oyuncu için o yaş konusundaki dezavantajları geriye çevirebilmenin imkanı yok. O yüzden yani ben çok kadro içerisinde düşünülür mü emin değilim. İsmail Hoca tabii ki geçmiş hatıralardan dolayı biraz yani pozitif bir bakış açısı olabilir Fred'le ilgili ama saha içinde gördüğünden sonra ben çok pozitif bir karar vereceğini düşünmüyorum ve şundan dolayı düşünmüyorum aslında. Yabancı konusunda biraz sıkıntısı var Fenerbahçe'nin mevcut kurala göre. İşte Mason Greenwood da dahil olursa 22 falan oluyor ki bunu 14'e indirmesi gerekiyor. Bunlar çok kolay işler değil. Orada vazgeçilmesi en beklenen isimlerden bir tanesi de Fred. Ben çok devam edileceğini zannetmiyorum o yüzden.
0: Ne dersin Fred için?
3: Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yani İsmail Kartal'la birlikte müthiş bir performans vermişti. Emre'nin söylediklerine katılıyorum. Ama oyuncu ne yaşadı? Bu da önemli. Yaştan ziyade şimdi o aradığı ortamı tekrar İsmail Kartal'la birlikte bulursa ki ligin üzerinde bir oyuncu. Öyle bir performans verirse yani mutlaka takımda kalır. Burada hazırlık dönemi nasıl geçireceği çok önemli. İsmail Hoca da mutlaka ki Fred'in durumunu görmek istedi ki direkt satış listesine konan isimlerin arasında Fred yok. Çünkü İsmail Hoca'nın da Fred'den bir umudu var. Yetenekli bir oyuncu, oyuna ağırlık verdiğinde yani Fenerbahçe'de gerçekten daha önce fark yarattı, yine fark yaratabilir. Hazırlık süreci sonrası daha net bir ifadeler kullanılabilir Fenerbahçe için.
0: Erdem, Kante ile ilgili böyle bir belirsiz bir durum var.
3: Evet.
0: Yani bir talip olsa Fenerbahçe onu elden çıkarabilir ama önemli de bir yıllık ücreti var. Fransa'dan, Paris FC'den evet. bir ilgi olduğu evet. konuşuluyor. Doğru mudur ve sen ayrılık ihtimalini görüyor musun?
4: Kerem, 11 milyon euro yıllık ücret.
0: Hı hı.
4: Yani Paris FC bunu öder mi? Ben sanmıyorum ya. Ben Kante ile yani Kante ile eğer yolları ayırabilecek seviyeye getirirse görüşmeleri Aziz Yıldırım, Greenwood transferinden daha büyük başarı olarak yorumlarım.
0: Yolların yani, ayrılmasına.
4: Evet evet, yani kolay değil. Yani Kante gibi bir oyuncu Arabistan'da zaten 20 alıyordu adam. Fenerbahçe 11'e geldi. Hani Avrupa'ya döneyim geri tekrar bir mücadelecilikte olayım diye. Üzerinde bir de Paris FC'nin ben bu rakamlara çıkacağını tahmin etmiyorum. Tabii bilmiyorum, bu konuda bir bilgim yok. Dünya Kupası sonrası görüşecek ama. Bunu biz yaklaşık bir 20 gün önce falan söyledik. Hı hı. Dünya Kupası sonrası Fenerbahçe Kante ile görüşecek. Diyecek ki bu sözleşme şartlarını revize edelim. Ya da sen teklifleri değerlendir. Paris FC ilgisi çok net. Bu doğru. Bunda bir şüphe yok. Ama bu durum Kante'nin ayrılığıyla mı sonuçlanır? Yoksa Kante Fenerbahçe'ye devam eder bir sorun haline dönüşeceğini de düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe bu durumu bir şekilde idare etme yolunu bulacaktır. Kante'nin bu maaşını yönetmeye çalışacaktır diye düşünüyorum ama orta sahada işte Kante, Gündüz, İsmail Yüksek, işte Fred de kaldığı takdirde gerçek manada bir lükslü bir durum var Kerem. Yani kabul edelim bunu.
0: Evet. Yani lüks yani, ve
4: lüks var yani hani,
0: Kante açısından şimdi, söylüyorum ne alacağını bilemediğin bir lüks.
4: Kante açısından mı?
0: Bir parantezde evet yani.
4: Yani tabii.
0: Şöyle Fenerbahçe açısından yani Kante ne verir? Çok fazla soru işareti var.
4: Ya ben İsmail
0: Kartal. O yıllık ücretin karşılığını karşılar mı?
4: Konuşayım mı?
0: Konuşalım.
4: Abi İsmail Kartal Kante ile Gündüz'ü aynı anda ilk 11'de oynatıp. Hı hı. Üzerine bir de yani bu 11'le çıkacağını düşünmüyorum ben.
0: İsmail Kartal'a hitap etmiyor.
4: Hitap etmiyor. Hani evet. Belki teknik direktör başka bir isim olsaydı olabilirdi.
0: Bu arada bir parantez daha açayım mı? Paris FC'de para var.
4: Var evet tamam doğru.
2: Haberiniz olsun.
0: Onu da söyleyeyim.
4: O zaman bu yöntem bulunursa Kante ile Fenerbahçe yollarını ayırmak istiyor. Hı. Bunu artık söylemeyen kalmadı herhalde Fenerbahçe muhabirleri arasında. Bir de ben söyleyeyim. Yani. Kante ile yolları ayırmak istiyor Fenerbahçe. Ama Dünya Kupası'ndan döner. Paris FC 11'i verir. O zaman gider. Ama vermezse zor yani. Hani niye bıraksın Kante Fenerbahçe'deki maaşını? Bir de formadan da pay alıyor. Forma satışından pay alıyor. İmza parası var. 3 yıla bölünmüş. İşte 2,5 yıla bölünmüş imza parası var. Yani bunları bırakmaz Kante. Niye bıraksın ki? Ben Kante olsam bırakmazdım şahsen.
3: Gelmesi büyük hataydı ya. Fenerbahçe'ye o dönem santrafor lazımken Kante'yi getirdiler. Aslında Emre'nin söylediği sendromu yaşıyordu Fenerbahçeliler bence. O yıldız eksikliği. Evet. Ama bu isim Kante miydi? Ben o zaman da söylemiştim. Kante sana ne verebilir? Kaç gol atar, kaç asist yapar? Yani tamam savunmasıyla ön planda. Ama Fenerbahçe ihtiyacı olan oyuncu o değildi. Bence geçen yıl da değildi.
0: Bir de uzun yıllarda Arabistan'da oynamış. Orada uzun süre oynayan futbolcularda illaki böyle fiziksel anlamda tabii, tabii. Düşüş de oluyor. Antrenman temposu daha düşük. Ligin kalitesi düşük. Ciddiyeti düşük gibi gibi gibi faktörlerle oyuncular düşüş yaşayabiliyor. Beşiktaş'a bir dönüş yapalım. Siyah beyaz takımla ilgili gelişmeleri değerlendirelim isterim. Bir sonraki saatte Efe Can'la vedalaşacağız. O Salih Özcan'ı karşılamak üzere yola çıkacak. Hayırlı olsun Salih Özcan.
1: Beşiktaşlı taraftarların bence en mutlu olduğu haftalardan birini yaşıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Sayın Başkan Serdar Adalı da vitesi taktı ilerliyor diyebiliriz. Yani bunu da söylemek de yanlış olmaz. Şu anda Trossard'ın menajeri İstanbul'a geldi. Salih Özcan hamlesi sonrasında şu an Sayın Başkan Serdar Adalı'nın Trossard meselesine kafayı taktığını ben net bir şekilde söyleyebilirim. Bu transferi bitirmek çok istiyor. İmza bir transfer olduğunu düşünüyor. Ki hedeflediği bir başka isim daha var, Vlahović ismi. İkisini bir tandem olarak tamamlamak istiyor. Ama Vlahović ismi oldukça zor bir transfer. Onu da zaten ilerleyen saatlerde, dakikalarda konuşuruz. Ama Salih Özcan, Ottara, Nübel, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı ki o da milli takımın ilerleyen yıllarda önemli ismi olması beklenen isimlerden bir tanesi. Beşiktaş adına bence iyi transferler. Ben öyle yorumluyorum şu anda. Tabii sahada ne vereceklerini bilmiyoruz ama şu anda kağıt üstünde Almanya milli takımının ikinci kalecisini aldı siyahlı beyazlı ekip. O yüzden ben Beşiktaşlı taraftarların vitesi düşürmeden Beşiktaş'ın transferlerini izlemeye devam edebileceklerini de söyleyebilirim Kerem Canbalı.
0: Beşiktaş'ta böyle çok uzun yıllardır kaleci konusunda kafalar bir rahat değildi. Yani böyle kale kapalı, işte kalecimize sonuna kadar güveniyoruz gibi bir durum yoktu. Bilmiyorum camia içinde ne konuşuluyor Alexander Nübel'le ilgili. O sanki bu hasreti bitirecek gibi.
1: Beşiktaş'ta dediğin gibi Cordoba sonrası uzun yıllar aslında bir kaleci arayışı vardı. Hı hı. Daha sonrasında Fabri geldi Beşiktaş'ta. Önemli performansları imza attı ama o da geldiğinde bir soru işareti vardı. Yani ne vereceği
0: bilmiyordu. Yani Nübel kadar net bir kaleci değil.
1: Evet, Nübel transferiyle beraber Cordoba'dan sonra ne vereceği belli olan kalemizin gözümüz kapalı olarak artık emanet edebileceğimiz bir kalecimiz var diyebiliyor bence Beşiktaş taraftarlar ki biz konuştuğumuz zaman da taraftarlarla bunu söylüyorlar ki Doğan Alemdar transferinde oldukça olumlu.

0: buluyorlar. Onu da söyleyebilirim. Ersin'in bir vedası var siyah beyaz ekibe. Şampiyonluk yaşadı. Siyah beyaz takımda ilk oynadığı yılda, altyapıdan çıktığı ilk yılda şampiyonluk yaşadı Ersin Destanoğlu. Ona da buradan hoşça kal diyebiliriz artık. Yoluna yurt dışında devam edecek. Ersin'in işte dediğimiz gibi sürekli eleştiriliyordu. Şu an bence Doğan'la ve Nübel'le Beşiktaş o eleştiri oklarını bence artık kaleci pozisyonundan almış durumda gibi duruyor.
1: Emre, bir gün önce Beşiktaş'ın kalecisi Emre Bilgin'di.
2: Resmi olarak.
1: Resmi olarak, yani Ersin'in de ayrılmış olduğunu varsayarsak. Bir gün sonra iki tane değerli kaleci, orayı kapatacak kaleciyle anlaşıldı. Nasıl değerlendirirsin? Savunmacılar da artık kim olursa olsun, bilmiyoruz takviye olur mu, ama bir rahat nefes almış mıdır?
2: Hakikaten yani Beşiktaş'ta bu artık uzun süreli bir kriz haline gelmişti. Bu arada ben Ersin'in şampiyonluk sezonundaki performansını çok takdir ediyorum. Yani kesinlikle. O dönem önemli bir risk aldı aslında Beşiktaş Sergen Hoca'yla. Ersin ve Rıdvan tercihleri bir yandan risk, bir yandan da geleceğe dönük bir yatırımdı ve bunun karşılığını aldı. Yani Ersin de evet son dönemde taraftarlar arasındaki bağ koptu, işte ayrılmak istemesini de çok anlayışla karşılayabiliyorum insani yönden, ama performans olarak ya da kağıt üzerinde senin az önce Efecan'a pası atarken söylediğin şekilde Beşiktaş taraftarları Fabri gelirken bile, bu arada mesela Fabri gelirken de çok büyük beklentilere sahip olarak gelmedi buraya, ama performansıyla bunu doldu. Mesela ondan önce Boyko vardı. Boyko daha böyle evet, heyecan vererek gelmişti. Çok altını dolduramadı.
0: Avrupa Ligi'nde final oynamıştı, önemli bir performansı vardı.
2: Zenit'te miydi o zaman? Ya Rusya'dan geldi diye
0: evet,
2: hatırlıyorum.
0: Evet, Zenit'e daha sonra gitmişti.
2: Neyse, yani çok detaya girmeye gerek yok. Yani öyle, o tip isimler oldu, ama hakikaten Kordoba'dan sonra Beşiktaş'ta böyle taraftarların ya bizim de kalecimiz budur deyip böyle rahatlıkla izleyeceğim. Çünkü Galatasaray'da, evet, Fenerbahçe'de oldu bu isimler. İşte Trabzonspor'da da oldu. Beşiktaş bundan biraz uzak kalmıştı. Bunu çözmüş olması bence önemli. Hatta şöyle söyleyeyim, yani bir anda iki kaleci indi ya. Senin Nübel haberini evet, gördüm. Bizim WhatsApp grubuna herkesten önce yazdı bu arada. Efecan'ın da bu süreçte yani bir kez daha tebrik etmemiz gerektiğini evet, düşünüyorum. Çok kesinlikle güzel bir habercilik yaptı Beşiktaş Efecan, transferlerinde.
0: Tebrikler. Abi, teşekkür ederim. Doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz abi.
2: Şimdi kendimle ilgili bir öz eleştiri yapacağım. Yani Nübel haberini gördüm Efecan'ın. Sonrasında Doğan Alemdar'ı gördüm. Allah Allah dedim, Nübel'de bir yanlışlık mı var acaba? Beşiktaş Doğan Alemdar'a mı yöneldi gibi. Çok oradaki dengeyi bilmediğim için tabii. Halbuki tabii ki yedeği olarak düşünülüyormuş. İkisini aynı anda indirdi Beşiktaş ve hakikaten doğru, yani bir planlama dahilinde hareket ettiğini net olarak gösteren. Yani bunu söylemekle olmuyor çünkü biliyorsun Kerem. Yani Sayın Önder Özen çıkar, çok da güzel kendini ifade eder. Yani böyle büyüler insanı, anlatır. Ama netice itibariyle bir hamle olmadıkça, bir somut bir şey olmadıkça taraftarı bir yere kadar ikna edersin. Ama aynı gün işte Ersin'e bir süre verildi kampa kadar. Ersin cevap vermedi. Tamam, biz o zaman senin yerine Doğan'ı aldık, önüne de Nübel'i aldık. Somut olarak koyarsanız bir plan dahilinde hareket ettiğinizi taraftarınıza da, kamuoyuna da, tüm futbol kamuoyuna da göstermiş olursunuz. Bence tebrik edilmesi gereken bir durum var Beşiktaş adına.
1: Ne dersin İbrahim kaleci transferiyle ilgili?
3: Beşiktaş eksik noktaları yavaş yavaş nokta isimlerle doldurmaya başladı. Nübel'i de aslında biraz inceledim ben. Yan toplarda hiçbir zafiyeti yok. Oyun kurmada da fena bir oyuncu değil ve hocanın da oyun sistemine uyuyor. Bu sene yani özellikle uzun toplarda da adından söz ettirecek bir profil. Aslında bir parantezde Ersin'i açayım, ondan sonra Doğan'a geçeceğim. Ersin de Emre'ye katılıyorum. Geçmiş dönemde Beşiktaş adına gerçekten çok kıymetli işlere imza attı. Ve şampiyonluk sezonunda kaleyi koruyan isimdi. Geçen sezon ben Ersin'i yine başarılı buluyorum, ama o kırılma anları, Beşiktaş taraftarının ona tepkileri oyuncuda büyük bir hüsrana neden oldu. Ve ayrılıktaki en büyük sebebi ben bu olarak tanımlıyorum. Nitekim Efecan sen daha iyi biliyorsun, Beşiktaş'ın iyi de bir sözleşme teklifi oldu.
0: Evet.
3: Ama oyuncu o İnönü Stadyumunda, Tüpraş Stadyumunda yaşadığı o travmadan bence çıkmak istedi. Yani gerçekten zor bir süreçti.
2: Bilgi olarak söyleyeyim mi İbrahim? Ersin'in kafasındaki şey şu: ben burada eksi birdeyim, bunu sıfıra taşımam gerekiyor en iyi ihtimalle. Artı bire geçebilmem de çok zor artık. Ama başka bir yere gidersem en azından sıfırdan başlarım, kendimi bire taşımaya çalışırım gibi bir düşüncesi olduğunu ben çok net biliyorum Ersin'in ve çok da haksız bulmuyorum yani.
3: Beşiktaş'tan aldığı sözleşmeyi gideceği takımdan alamayacağı da aşikar. Ona evet, rağmen oyuncu hedefleri doğrultusunda gözünü yurt dışına çevirmiş durumda. Doğan Alemdar özelinde de gerçekten çok potansiyel bir isimdi. Çok genç yaşta Kayserispor'da oynadı. ve oynarken de fark yarattı. Avrupa'da istenildi.

0: elini veremedi. İşte Başakşehir'de de şans bulamadı ama kesinlikle şans verilmesi gereken bir isim. Ve kendisini de tebrik etmek istiyorum. Acayip iyi bir fiziği var. Tamam, futbolcu böyle fit olur ama gerçekten kaleci özelinde de çok iyi bir fiziğe sahip. Hatta Nübel'le 3 yıllık, Doğan Alemdar'la 4 yıllık sözleşme imzalanmış. Onu gördüğümde aklıma direkt şu geldi. Nübel'le 3 yıllık sözleşme sonrası acaba kale Doğan'a mı emanet edecek? Çünkü o ışığı da veren bir isim bence.
1: Onun gelişimini mutlaka takip edecek Beşiktaş kulübü.
2: Zaten Doğan Alemdar'a yatırım yapmak istedi Beşiktaş kulübü. Önder Özen'in önderliğinde bu planlama yaptılar. Emre abi çok güzel bir yere değindi. Ersin'e bir süre verilmişti kamp dönemine kadar. Ersin o süre zarfında bir geri dönüş yapmadı. İbrahim abinin söyledi doğru. 1 milyon euroya yakın bir maaş teklif edildi Ersin Destanoğlu'na. Sayın Başkan Serdar Adalı Ersin konusuna çok titiz davranıyordu. Yenileme çalışmaları da zaten o yüzden biraz uzamıştı. Ki Önder Özen'e kalsaydı bu çalışmalar Önder Özen takıma geldikten hemen sonra gerçekleştirilmiş ve Doğan Alemdar takıma katılmış olacaktı. Ama Sayın Başkan Ersin'i kırmızı çizgisi olarak görüyordu ve orada beklemek istedi ve bekledi. Süreci biraz uzatmış oldu.
0: Bir de bir vefa tabii.
2: Evet, daha önceki senelerde geçtiğimiz sezon son 5 gün Ersin'e Nice takımından teklif geldi. Sayın Başkan Serdar Adalı bu teklifi kabul etmedi. O yüzden kendisine bir vefa borcu olduğunu düşünüyordu. Islıklandığı için de birazcık kendisini suçlamış hatta Sayın Başkan. Gitmesine izin vermediği için. O yüzden Ersin'e bir iyilik yapma adına da iyi bir maaşla yeni bir teklif yapmıştı. Ama Ersin bu teklifi zamanında kabul etmedi. O yüzden yolculuğuna yurt dışına devam edecek gibi duruyor şu an.
1: Efecan, burada Salih Özcan için ayrıca bir parantez açalım. O bu akşam gelecek, karşılayacaksın ama orta sahada nasıl bir plan içerisinde düşünülüyor Salih Özcan? Kısaca görüşünü alayım bir Trossard'a.
2: Evet. Salih sonra. Özcan hem yabancı kontenjanından dolayı çok önemli bir pozisyonda yer alıyor. Evet. Orkun Kökçü ile de çok iyi bir uyumları var. Milli takımdan da zaten gösterdiler bu uyumlarını. İspanya maçı A milli takımımızın özellikle. Ve daha sonrasında Dünya Kupası'nı oynadığımız Amerika Birleşik Devletleri maçında iyi bir performans sergilemişti Orkun'la beraber. Ama Salih'in önünde bir oyuncu düşünüyor Beşiktaş. Onu söyleyebilirim. Salih'le de 3 senelik bir anlaşma imza attı siyah beyazlı kulüp. Kendisine de 2 milyon euro bir maaş verecek. 1 milyon euro da imza parası verecek. Bunu da 3 taksitle ödeyecek Beşiktaş. Vincenzo Italiano'nun orta saha rotasyonunda 6 oyuncu olması gerekiyormuş. Bunu öğrendim. O yüzden şu an Beşiktaş'ın en eksik bölgelerinden biri olarak duruyor planlama anlamında. Onun önüne de Salih'in önüne de ben en az 2 futbolcunun daha geleceğini söyleyebilirim. Bir yabancı bir yerli oyuncu daha düşünülüyor. Tabii burada yerli oyuncu bir gurbetçi isim olabilir ya da başka bir büyük takımdaki isim gibi önemli isimler bırakılmak istenirse tekrardan gidilebilir ki daha önceki senelerde geçtiğimiz sezon İsmail Yüksek'e gitmişti Beşiktaş. Fenerbahçe vermemişti. Belki planlama dahilinde tekrardan böyle bir şey olabilir ki
3: yani Önder Hoca'nın ilk basın toplantısında hocayla olan basın toplantısında çok net İsmail Yüksek'i kastettiğini düşünüyorum satır arasında bu arada.
2: Çünkü orada dediğimiz gibi hem Salih ve arkasına iki oyuncu daha bir planlama var. Onu söyleyeyim Kerem'cim Balat.
1: Gelelim Trossard'a. Evet. Bu transfer ne durumda? Beşiktaş'ın oyuncuyu Dünya Kupası bitiminde İstanbul'a getirme olasılığını nasıl görüyorsun? Ve bugün neler konuşuldu biliyor muyuz?
2: Bugün neler konuşuldu? Beşiktaş şu an ben geçtiğimiz saatlerde saat 18 bağlantısında şunu söylemiştim. Beşiktaş yıllık kontrat süresinde Trossard'la anlaşma sağladı demiştim. 3 artı 1 yıllık bir anlaşma bu. Ama mali anlamda bir anlaşma söz konusu değil demiştim. Siyah beyazlı kulübün yetkilileri Trossard sen ne istersen biz o maaş bütçesine doğru çıkabiliriz. Yeter ki sen gel demeye doğru başlamışlar. Hı. Onu söyleyebilirim. Oyuncu tarafı da sıcak bakıyor. Zaten şurada da şu dipnot bilgiyi vermek istiyorum. Trossard eğer Dünya Kupası'nda olmasaydı Beşiktaşlı yetkililer şunu ifade ediyor. Biz bu transferi çoktan bitirmiştik diyorlar. O yüzden süreci uzatan kısımda Trossard'ın Dünya Kupası'na devam ediyor olması, Belçika'nın İspanya'ya karşı elenmesini bekliyor artık siyah beyazlı yetkililer ve taraftarlar.
0: Haftaya biter bu transfer.
2: O yüzden ama Avrupa maçı var Beşiktaş'ın Midland'da. Bu maça kadar bu transferin yetişme ihtimali çok düşük gözüküyor. Ama ben önümüzdeki günlerde yani yarın yapılacak görüşmede Beşiktaş'ın bir ön protokol imzalamaya ikna etmesini bekliyorum. Trossard'lı yetkilileri ve Beşiktaş yetkilileri de orada aslında biraz tempoyu arttırmış durumdalar. Bugün o mali şartlarda da anlaşmaya çok yakın olduklarını şimdi az önce söyledim. Çünkü Beşiktaş o istediği Trossard'ın mali ücretleri karşılayacağını bildirmiş. Bu anlaşma çok yakın gibi duruyor Kerem Can Bulat.
1: Bu arada transfer gelişmesi yeni mi Erdem?
4: Yazışıyoruz işte. Aa. Uğraşıyoruz burada, çalışıyoruz.
1: Kerem anladım. Erdem.
4: O yüzden sessiz sessiz
3: boş duruyoruz.
1: Sessiz, sedasız yani. Ve derinden ilerledi. Aynen. Transfer gelişmesi ekranda. Fenerbahçe Greenwood için Marsilya ile anlaştı. Erdem, nedir sorun?
4: O yüzden beni teklif edebilirler mi Kerem?
1: Öyle mi?
4: Aynen.
1: Ona biz karar veremeyiz Erdem.
4: Kim var yönetmen?
1: Artık yönetmen seni duydu.
4: Sevgiler, saygılar.
1: Kararını
4: buradan
1: kendisi verir.
4: İki gün önce Turkuaz Medya'nın kıymetli YouTube kanalı Libero'da demiştim ki Aziz Yıldırım Greenwood transferinde öyle bir pazarlık yürütüyor ki ilmek ilmek işliyor. Ben rakamı duydum. Eğer transfer o rakamı biterse herkes ayağa kalkıp Aziz Yıldırım'ı alkışlasın demiştim. Fenerbahçe Marsilya ile kişisel şartlarda zaten anlaşma sağlamıştı. Greenwood ile Marsilya ile de bonservis konusunda el sıkıştı. Sözleşme şartlarını söylüyorum. 40 milyon euro bonservis, 5 taksit, bu yıl 1 taksit, sonraki yıl 2 taksit, ondan sonraki yıl 1-1 diye devam edecek şeklinde 5 taksitle anlaşma sağladı. 8 milyon euro yıllık ücret olacak Mason Greenwood'un. 4 yıllık kontrat bilgisi var bende, hala ekliyorum, artı 1 olabilir. Ve 55 milyon euroya bu transfer biter, 60 milyon euronun altına düşmez diyen arkadaşların da yanıldığını, Aziz Yıldırım'ın bu süreci ciddi bir pazarlıkla yürütüp 40 milyon euroya bitirdiğini, hatta ben şunu da ekleyeyim bonus olarak, süreç uzadı, neden uzadı? Aziz Yıldırım 37,5 milyon euroya bitirmek istiyordu. Olmadı, 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Mason Greenwood Fenerbahçe'ye resmi olarak, artık Fenerbahçe açıklasın bunu da, Greenwood Fenerbahçe'ye geliyor. Ben artık bu kadar ciddileşmişken süre vermeyeyim ama yani çok kısa süre içerisinde Greenwood'un İstanbul'a Sabiha Gökçen özel havacılık terminaline gelmesini bekliyorum. Heyecanla beklenen bir isim.
1: Evet, sen de heyecanlısın şu an.
4: Ben de heyecanlıyım tabii canım. Fenerbahçelileri havaya sokacak bir isim. Biz de canlı yayındayken, ben canlı yayına girmeden önce, bugün biz bu gelişmeleri paylaştık Kerem. Gerçekten güzel bir habercilik yaptık. Ben mutluyum. Biz bugün öğle saatlerinde Aspor ekranlarında Greenwood durumunun ciddiyetini verdik. Dün gece Malcolm konuşulurken ben Malcolm'un önerildiğini, bu ismin Fenerbahçe olmayacağını da söyledik. Devamında rotanın, ilk hedefin tamamen Greenwood olduğunu da ifade ettik. Bu gelişmeyi de paylaşmış olduk. Hayırlısı olsun Fenerbahçe adına. Ama Aziz Yıldırım'ın bir başarısı, ciddi bir başarısı söz konusu Kerem. Onu da artık değerlendirirler zaten kıymetli yorumcular.
1: Şu mudur Erdem, bir daha sorayım mı? 40 milyon euro bonservis. Evet. 5 taksit halinde. 8 milyon euro civarında bir yıllık ücret.
4: Evet.
1: 4 ya da 4 artı 1 yıllık kontrat. Teyit etmek için bir kere daha soruyorum
4: sana. Elbette.
1: Çünkü çok sıcak bir haber, çok taze bir haber. Gün içinde Erdem zaten bizi bilgilendirmişti. Bu ihtimalin arttığına dair konuşmuştuk ve koşar adım sona doğru gidiyor Fenerbahçe. Erdem Akbaş'tan gelen son bilgilerin bu şekilde olduğunu ifade edelim. Fred de bu arada gol attı. Bir gol bir asistle oynuyor. Şu ana kadar oynanan Admira Vaker mücadelesinde devam etmekte olan karşılaşmada. Onun da altını çizelim. Yani bu hafta bitmeden Sabiha Gökçen'e iner mi? Bu hafta bitmeden.
4: Ya Kerem,
1: görüntü oraya 15, doğru mu gidiyor Erdem?
4: Şimdi o 20 dakika önce dedim ki 15 Temmuz'a kadar bitirecek. Hı. Yani burada 7 gün var. İşte bu hafta
1: biraz daha öne çeker mi yani?
4: Bu hafta olur. Ben cuma günü Avusturya'ya gidiyorum. Fenerbahçe'nin kampına. Hı. Bu hafta gelirse kıymetli kardeşlerim burada İbrahim Uslu ve Engin Can Çelik, İşte karşılamak için çılgın kalabalıkla baş başa kalacaksınız gibi gözüküyor İbrahim. Yani hani ama ya çok uğraştı Fenerbahçe.
2: Greenwood gelsin.
4: Şöyle bir durum var. Yani Kerem, şöyle bir durum var. 2,5 aylık bir flörtten bahsediyorum. Hı-hı. Şimdi Fenerbahçe başkan adayı, bak şöyle bir, bence şöyle bir tarihi transfer. Hem Fenerbahçe başkan adayı anlaşma sağladı, hem de Fenerbahçe başkanı anlaşma sağladı. Sayın Hakan Safi anlaşmıştı. Seçimi kazanamadı. Sayın Aziz Yıldırım da anlaştı. Yani ya Greenwood'u Fenerbahçe'nin iki başkan adayıyla görüşmüş. Onun yöneticileriyle temas kurmuş. Yani artık Greenwood en az X isim kadar Fenerbahçe'ye hakim yani. Şu an Greenwood'u benim yerime otursam böyle Fenerbahçe konuşabilir düzeye geldi. Çünkü 2,5 aydır Fenerbahçe'yi takip ediyor adam. Yani bu sebeple ben oyuncunun da zaten gelme konusundaki isteğini seninle yazıştık. Neden gelmek istediğini de konuştuk. Bu ortada. Artık Fenerbahçe bu hafta olur, hafta sonu olur. Önümüzdeki haftaya sarkar ama Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirmesi için son gün 16 Temmuz ya.
1: Evet.
4: O kadroda yer alacak diye tahmin ediyorum. Aldığım bilgi de o yönde.
1: O zaman bir araya gidelim. Bu ara sonrasında dönüşte yine yoğun programımıza transfer raporunda devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın sevgili seyirciler. Az sonra tekrar birlikteyiz.
5: A Spor Radyo.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe Greenwood için Marsilya ile anlaştı dedik. Sarı lacivertliler İngiliz yıldızı kısa sürede İstanbul'a getirmek istiyor. Erdem Akbaş bu konuda bizi bilgilendirdi. Şartlarıyla alakalı bir kez daha elimizdeki son bilgileri sizinle paylaşalım. Sonrasında Erdem zaten gelişmeleri de takip etmeye devam ediyor. Eğer ekstra bir durum olursa, olduysa bize anlatacaktır. 40 milyon euro civarında bir bonservise bu transfer noktalanıyor. 5 taksit halinde Fenerbahçe ödemeleri gerçekleştirecek. 8 milyon euro civarında bir yıllık ücret oyuncuya ödenecek. 4 ya da 4 artı 1 yıllık kontrata Mason Greenwood'un imza atacağını belirtelim. Elimizdeki son bilgiler bunlar. Transfer gelişmesini bir kez daha sizinle paylaşmak istedik. Dediğim gibi ekstra bir durum olursa Erdem'den yine muhakkak bilgi alacağız ki programın son bölümüne doğru Erdem'e yine Fenerbahçe ile ilgili bir soru soracağım. Ama şimdilik bir virgül koymuş olalım sarı lacivertli takımla ilgili gelişmelere. Greenwood transferi söz konusu olduğunda gelişmeyi ekranlara taşıdığımızda Beşiktaş'la ilgili gelişmelere bir virgül koymuştuk. Orada sormak istediğim konu Efe Can'a santrfor meselesiydi. Bununla ilgili bir gelişme bekliyor musun? Lukaku'nun ismi üstüne konuşuyoruz. Beşiktaş burada ne kadar ciddi?
2: Evet, orada parantezi şöyle açacağım aslında. Dusan Vlahović gündemi var Beşiktaş'ın şu an ana maddesi. 10 Ağustos'a kadar Beşiktaş'a süre verdi. Beşiktaş Dusan Vlahović'e süre verdi. Kendisi de 10 Ağustos'a kadar beni bekleyin. Ben bir düşüneceğim, 5 büyüklükten teklif bekliyorum, ardından görüşürüz dedi. Bu süre 10 Ağustos'ta son bulacak. Beşiktaş'ta da ama arka planda Dusan Vlahović dışında işten bir operasyon var. Lukaku gündemi var Beşiktaş'ın. Ki Trossard'ın da takım arkadaşı Belçika milli takımından. Sayın Başkan Serdar Adalı Lukaku'yu isterse yarın bitirir. Bunu söyleyebilirim. Oyuncunun sağlık raporlarını inceliyorlar. Bu bilgiyi vermek istiyorum. Eğer çok sıkıntılı bir sağlık raporu gelmezse Beşiktaş Dusan Vlahović'in arkasında Lukaku'yu hazır bir şekilde bekletmek istiyor. Vincenzo Italiano'nun da onayladığı isimlerden biri olarak yer alıyor gündemde şu anda.
1: Emre, Lukaku'ya ben bir soru işaretiyle bakıyorum. Yani Trossard ne kadar heyecan verici bir transferse sanki Lukaku'da da bir soru işareti var gibi. Raporların beklendiğini söyledi Efe Can ama oyuncu geçen sezon çok az maça çıktı. Ve eski performansına ulaşabilir mi ondan emin değiliz. Ulaşırsa bu arada tabii fiziksel olarak da bu ligde fark yaratma olasılığı her zaman yüksek ama sen nasıl görüyorsun Lukaku'yu?
3: Ben biraz genel kanının aksine olumlu bakıyorum Lukaku konusuna. Yani Türkiye Ligi'nde herhangi bir takıma geldiği takdirde katkı vermeme ihtimalini çok düşük gördüğüm bir oyuncu Lukaku. Dediğin şey doğru tabii ki, son dönemde eski performansından uzakta. Daha doğrusu performansı demeyelim ama sahaya çıkma sıklığından uzakta. Ve zaman zaman da bu inişleri çıkışları yaşayan bir oyuncu ama ben mesela Beşiktaş'ın son şampiyonluk senesinde şöyle bir süreç hatırlıyorum. Vensan Aboubakar Beşiktaş'a gelirken yani alternatif bir oyuncu olarak aslında o gün itibariyle kadroya katılmıştı. Kiralık olarak transfer edildi ve sözleşmesine de ciddi bir sakatlık yaşadığı takdirde, özellikle daha önce yaşadığı

0: yaşadığı sakatlığın benzerini yaşadığı takdirde sözleşmesinin feshedileceğine dair madde koymayı kabul ederek buraya gelmişti Vensan Aboubakar. O sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok çok büyük bir faktör oldu ve hatta son dönemde sonrasında ayyuka çıkan sözleşmesiyle ilgili yaşadığı problemler nedeniyle oynamadığını öğrendik. O süreçte de Beşiktaş neredeyse şampiyonluğu veriyordu yani. O kadar takım içerisindeki etkisini çok net gördüğümüz bir isimdi. Ben Lukaku'nun da geldiği takdirde, şu anda Efe Can söylüyor Beşiktaş'ın ana planı Vlahovic üzerinden, ama Beşiktaş'a geldiği takdirde benzer bir etkiyi gösterebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar işte sakatlık problemleri geçmiş dönemde oldu, son dönemde çok istikrarlı gözükmüyor, ama bu oyuncu profili, bu oyuncu özelliklerinin yani Türkiye Ligi'nde iş yapmama ihtimali yok gibi geliyor bana. Lukaku profili yani Türkiye Ligi'nin tam böyle aradığı forvet profili gibi geliyor. O yüzden bilmiyorum tabii, işte Vlahovic süreci de burada belirleyici olacak, ama olası bir Lukaku transferinin Beşiktaş adına çok çok büyük bir adım olabileceğini de yani öyle hissediyorum, öyle görüyorum. En azından kendi değerlendirmem o yönde. Trossard zaten heyecan verici bir isim. Öyle bir ileride hücum hattı oluşturmak Beşiktaş'a gerçekten sınıf atlatır. Orta saha konusunu Efe Can söyledi, işte Salih Özcan'ın yanına belki önüne bir oyuncu olabileceğini. O da doğru bir hamle. Yani planlama açısından Beşiktaş'ın çok doğru gittiğini görüyoruz. Bir plan var ve bu plan uygulanıyor. Bunu çok net görüyoruz. Salih Özcan da geçen seneden buraya taşırken Beşiktaş kadrosunu, özellikle yerli oyuncuların bir önemi var ligde. Zaten sınır olmasa bile şampiyonluk yolunda yarışıyorsanız o yerli oyuncuların bir ağırlığı olması gerekiyor kadroda. Orkun dışında sezonda 30 maça çıkar ligde diyebileceğimiz oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın. Salih bu profili de kapattı. O ihtiyacı da yerine getirmiş oldu. Bu anlamda doğru gittiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın.
1: İbrahim Uslu, Lukaku ismi sana ne düşündürüyor?
2: İlk aklıma gelen şu oldu. Hücum oyuncuları birbirini çok iyi tanımalı. Yani gözü kapalı pas atabilecek bir profil oluşmalı hücum hattında. Şimdi Belçika milli takımında oynuyor ikisi de. Trossard eğer paket halinde Beşiktaş alabilirse bence Vlahovic'in bile önüne geçebilir Lukaku. Çünkü iki oyuncu da birbirini çok iyi tanıyor. Ve son şu an devam eden Dünya Kupası'nda da güzel işlere imza atıyorlar. Amerika 4-1 yendikleri maçta da gerçekten etkili performansları vardı. Sakatlık tabii endişe verici bir durum. Ama tabii yani bu kadar, nasıl söylesek ona, negatif bir durum olmasa zaten belki Türkiye'de adı geçmez. Mutlaka bu riski göze alabilmeli Beşiktaş. Yani Vlahovic ise daha golcü bir isim, daha genç bir isim. Ama Lukaku ile Trossard'ın uyumu Beşiktaş'a ben çağ atlatır gibi hissediyorum ve çok mantıklı buluyorum. Eğer Efe Can'ın da dediği gibi başkanın hemen bunu bitirebilme düşüncesi, yetkisi, gücü varsa bence Lukaku birinci öncelik bile olabilir. Bir önceki teknik adam Sergen Yalçın'ın da en çok istediği hücum oyuncusuydu. Hatta hep evet, dilindeydi bu. Çıktı programlarda da hala dile getiriyor. Lukaku geldi de ben mi istemedim? Hatta başkana söyledim, Lukaku'yu al bana dedim diyor. Gerçekten bir futbol sever olarak beni bile heyecanlandırdı. Özellikle Trossard'la ikisi gelirse Beşiktaş'a çok büyük fayda sağlar.
1: Erdem, böyle bir 5-6 yıldır bir Lukaku lafı dolaşıyor.
0: Yani Türkiye'si gelmiş Lukaku.
1: Evet evet, yani çok fazla kulübümüze yazıldı zaman içinde. Üst düzeyde kaldı, iyi işler yapmaya da devam etti, ama eğer olursa sen Beşiktaş'a katkı sunacağını düşünüyor musun oyuncunun?
3: Ya Beşiktaş'a veya bir başka takıma 20 gol atar Lukaku. Geldiği zaman bence minimum 20 golü bulur. Ki Dünya Kupası performansını buradaki beşimizi çıkaralım bir kenara. Bizi izleyen izleyicilerimiz de Dünya Kupası maçlarını takip ediyor, Belçika maçlarını. Lukaku'yu nasıl gördüler? Sonradan oyuna girdi ve bir şeyler yaptı Lukaku ve fiziksel durumunu konuşsak da Lukaku o golcülük özelliklerini yitirmemiş. Yani sonuca varabiliyor, son vuruşu hala yerinde. Lukaku doğru bir yapılanmada Türkiye'de çok net bir şekilde sonuç verebilecek bir golcü. Bunun sebeplerini elbette, bir teknik direktör değilim, yardımcı antrenör değilim, futboldan gelmedim, ama fiziksel kabiliyetleri gereğince Lukaku ligimizdeki stoperlerin birçoğuyla canla başla mücadele edebilecek, üstünü kurabilecek bir forvet oyuncusu ki Trabzonspor'da Onuachu çok daha atletik bir oyuncu ve ciddi sayılara ulaştı. Lukaku ondan daha az mı atletik? Belki daha az atletik ama daha fazla güçlü. Yani kapladığı hacimden ziyade yaptıklarına odaklanırsak ben Lukaku'nun, yani Lukaku Süper Lig'de her türlü iş yapar. Yani çok basit bir yorum ama her türlü iş yapabileceğini düşünüyorum ben.
1: Bu arada milli takım performansı da 2024 Avrupa Şampiyonası'na göre çok daha iyi.
3: Çok daha iyi işte,
1: yani
3: onu diyorum.
1: O zaman daha fit bir durumdaydı.
3: Daha fit durumdaydı ama daha böyle

0: de konuştuğumuzdan çok daha fazlasını değerlendiren profesyoneller var. Vlahovic olmaz, Lukaku olur. Lukaku olursa da bence faydalı olur. Fenerbahçe'ye gelirse de faydalı olur. Bugün Galatasaray'a giderse de faydalı olur. Trabzonspor'a giderse de faydalı olur. Lukaku, Dünya Kupası'ndaki Lukaku bence bu ligde iş yapar Kerem.
1: Efecan, bir yandan da şunu düşünüyor olabilir mi Beşiktaş? Yani bir risk alacaksam santrfor konusunda elimde Yang Yo gibi bir değer var.
2: Evet.
1: Bu düşünce içerisinde mi? Güney Koreli santrfora bakış açısı nedir şu anda Italiano'nun ve kulübün?
2: Italiano'nun zaten profil olarak beğendiği oyunculardan biriymiş. Özellikle ön alan baskısında çok değerli görüyormuş Orgenio'yu. Evet. O yüzden takımda tutulmasını istiyor ama kendisiyle de ilgilenen kulüpler olduğunu duydum ben. Yakın bir zamanda Beşiktaş'a resmi teklif getirmeye hazırlanan iki kulüp varmış. Bir tanesi İngiltere'de hatta. Beşiktaş ama hayır diyemeyeceği bir rakam gelirse Orgenio'yu satış listesine koyabilir. Onu değerlendirebilir ama Vincenzo Italiano'nun çok önem verdiği, değer verdiği ve takıma katkısını yeni sezonda mutlaka takımda kalarak verebileceğini düşündüğü isimlerden biri. Ki Önder Özen de bunu aynı fikri düşünüyormuş. O yüzden takımın o kimyasında Beşiktaş'ın ana planında Orgenio bulunuyor. Hatta evet, bazı noktalarda sol kanat pozisyonunda bile denenmesi düşünülüyormuş. Onu da söyleyebilirim. Semih Kılıçsoy var Beşiktaş'ta 3. santrafor konumunda şu anda. Beşiktaş net bir şekilde 3 santraforla sezona başlayarak güçlü bir forvet hattı kurmak istiyor. Senin de söylediğin gibi Kerem Can Bulat, Lukaku da gelirse Orgenio ile beraber o arka planı sağlam bir şekilde tutmayı başarmak istiyor siyah beyazlı kulüp. Çünkü Orgenio giderse oraya bir forvet daha arayışına girecekler. Bu da şu an için mümkün gözükmüyor gibi duruyor.
3: Ama giderse büyük hata olur bence. Çünkü çok potansiyelli, iyi bir futbolcu.
1: Beğeniyor musun sen de?
3: Çok beğeniyorum. Eski bir forvet oyuncusu olarak. Yani çok potansiyel. Yanına dünya yıldızı bir santraforla birlikte çok farklı bir seviyeye evrilebilir. Gönderirse bence Beşiktaş arar yani. Oh Yankı'yı.
2: Aldıkları zaten ücreti 14,5 milyon euro Beşiktaş'ın. Sayın Başkan Serdar Adalı 30 milyon eurosu aşağıya bir rakama da değerlendirmeyi düşünmüyormuş. Onu da bu bilgiyi vermiş olayım.
1: İbrahim de her ne kadar Cristiano Ronaldo'cu olsa da futbolu bilir. Futbolun içinden gelen birisi diyebilir miyiz?
3: O kramponu giydik diye.
1: Doğru, doğru. Galatasaray'a bir geçiş yapalım. Sarı kırmızılı takımda ne var ne yok. Bununla ilgili değerlendirmelerde bulunalım. Galatasaray hala sessiz Emre. Transferde muhakkak bir takım çalışmalar var. Ama ne kadarı bize yansıyor? Ne kadarı bize yansıyor?
4: Senenin bir kere Galatasaray adına o dönemine geldik. Hangi dönem? Yangın dönemine geldik bu Galatasaray'da.
1: Girildi mi o döneme?
4: Girildi çok net bir şekilde. Son dönemde, son yıllarda bunu sıklıkla görüyoruz. Yaz döneminde de, kış döneminde de. Ama netice itibariyle, yani burada saha içinde alınan sonuç olarak da genel itibariyle Galatasaraylı idarecilerin haklı çıktığı süreçler yaşıyoruz. Yani sonuçta 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımdan bahsediliyor. Ben şu taraftan bakıyorum. Dün işte tesislerde Sayın Başkan'ın bir açıklaması oldu. Bu yani taraftardan gelen tepkiyi ilk defa bu kadar net değerlendirdiğini ve bunu aslında ne kadar önemsediğini gördük başkanın. Çünkü daha önceki dönemlerde o espri olarak söylediğim sezonun bu dönemi, bu yangın dönemi konusu çok resmi olarak karşılık bulmuyordu. Yani o iletişim çok doğru yönetilmiyordu. Galatasaray'da direkt olarak başkan bu sefer yangın çok büyümeden önünü almak için en azından açıklamalarını yaptı. Durumu anlatmak, izah etmek için şunu söyleyebilirim. İşte yabancı sınırıyla ilgili durum Galatasaray adına resmi adımların atılmasına biraz engel oldu. 10+4 konusu netleşecek mi, değişecek mi gibi bir soru işareti vardı. O netleşti bir hafta önce. Limitler netleşti bir hafta önce ve Galatasaraylı yöneticiler artık resmi girişimler, resmi teklifleri yapmaya başladılar. Mesela şu anda kamuoyunda konuşulan isimlerden bir tanesi. Leslie Ugochukwu ismi var. İşte Burnley'de oynuyor oyuncu. Ve Galatasaray'ın bir kiralama talebi olduğuna dair. Ve gerçekten doğru bu yani. Resmi bir teklif yaptı Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiralamak için. Ama Burnley bu teklifi kabul etmedi. Şunu söyleyeyim. Yine bir giriş şöyle yapmış olayım. Bugün Sayın Başkan ve Sayın Abdullah Kavukçu tesiste birliktelerdi dün olduğu gibi. Bugün yine tesistelerdi. Transfere dair bazı görüşmeler kendi aralarında fikir alışverişleri yaşandı ve başkanın hani işte az önce söylediğim o taraftarın tepkisi, taraftarın eleştirisi, başkan çok böyle sosyal medyaya bakmaz, oradaki tepkileri çok dikkate almaz. Bence doğrusunu da yapıyor bu konularda ama bu sefer bunları biraz daha ciddiye aldı. Bu mesajı aldığına dair bazı bilgiler aldım. Yani çünkü konuşulan şey neydi? Başkan Dursun Özbek çok acayip.

0: edilmesini istemiyor. Konuşulan dedim, bunlar doğrularıydı işin bu arada. İşte bugün itibariyle böyle 40 milyon ona, 30 milyon buna verelim değil de listedeki isimlere bir önce bir satın alma opsiyonu, kiralama teklifini yapalım gibi bazı yönlendirmeleri olduğuna dair bilgiler vardı. Doğru olan bilgilerdi bunlar ama bugün itibariyle başkanın biraz görüşlerinin değiştiğini ve artık gaza basalım yaklaşımında olduğunu biliyorum. Yine isimler üzerinden değil ama genel çerçeve üzerinden durumu izah edeyim. İsimleri de konuşuruz. Galatasaray iki tane orta saha oyuncusu, biri 10 numara olmak üzere, biri 10 numara, biri 6 ya da 8, işte nasıl değerlendirirsek onu. Bu iki oyuncuyu kesin olarak kadrosuna katacak ve bu burada da hedeflenen isimler gerçekten üst düzey isimler. Bir diğer konu yedek forvet konusu. Ben orada da biraz bu Duran olayından çıkıldığını düşünüyorum artık. Yani Duran Galatasaray'a geldi geliyor gibi konuşuyorduk ama bugün edindiğim izlenim sanki biraz o Duran kısmından uzaklaşıyor Galatasaray. Daha üst düzey bir isme doğru, orada tartışılmayacak bir isme doğru yönlenecek. Sonrası için bakılacak ama zaten ana ihtiyaçlar bunlar. Orta saha, 10 numara, forvet yedeği. Bu 3 bölge için gerçekten hani şunu söylemek istemem. Böyle taraftarlar rahat olsun, arkasına yaslansın, beklensin diyecek pozisyondaki insanlar biz değiliz. Ama benim edindiğim izlenim, böyle olsalar fena olmaz gibi. Abi, en azından onu söyleyeyim. Bugün gördüğüm tablo, biraz yayına girmeden önce birkaç telefon konuşması yaptım, bana onu hissettirdi. İşte son dönemde belli başlı yerli menajerler üzerinden Galatasaray'ın bütün transfer politikasının, harekatının devam ettiği söyleniyor. İşte onların sadece önerdiği isimlerle bu işler yapılıyor diye. Bu da çok doğru değil. Hatta benim edindiğim izlenim şudur ki, George Gardy biliyorsunuz işte son yıllarda önemli transferlerde hep Galatasaray'a yardımcı olmuş, aracılık etmiş, nasıl adlandırırsak bir isim. Taraftarlar da çok seviyor. Yani popüler isimlerin buraya gelmesine yardımcı olduğu için çok doğal. Gardy de dün İstanbul'a gelmişti. Bunu net bir bilgi olarak öğrenmedim ama benim edindiğim izlenim bugün sanki bir Gardy ile de bir görüşme olmuş. Çünkü şu söylendi. Yani biz böyle elinde hazır biz size bu oyuncuyu getirebiliyoruz diyebilecek bir menajer varsa onunla çalışırız şeklinde bir yaklaşım olduğunu da biliyorum. Toparlamak gerekirse dediğim gibi Galatasaray 3 tane mevkiye tartışılmayacak isimlerle dolduracak. Bu muhtemeldir ki şu an belki bizim ulaşamadığımız isimler de bunların içerisinde yer alabilir. Çünkü orta saha için çok geniş kapsamlı bir liste var. Mesela ben sosyal medyadan bunu paylaşmıştım. Baleba ismini. Evet. Brighton'da oynayan oyuncuyu. İşte Manchester bu adamı 80'e alıyormuş, 100'e alıyormuş. Bu adamı nasıl yazarsınız falan gibi şeyler söylendi ama çok da öyle bir durum yok gördüğüm kadarıyla. Hatta Galatasaray bugün isteyip yani ben 50 milyon euroyu çıkarıyorum, veriyorum derse Dursun Başkan bu oyuncuyu alabilecek pozisyonda ama teklif biraz daha ilk görüşme satın alma opsiyonu kiralık olarak gerçekleşti. Onu biliyorum. İşte Ugo Çukwu için Galatasaray biraz rakamı arttırdı. Satın alma maddesindeki rakamı arttırdı.
1: Galatasaray şu an herkese satın alma opsiyonlu kiralık teklifi mi veriyor?
0: Bunlar yapıldı. Yani son bir hafta içinde birkaç oyuncu, kanat oyuncuları da buna dahil olmak üzere, kanat rotasyonunu da genişletmek, yani U23 ya da 2003 sonrası doğumlu dediğimiz kontenjanı doldurabilecek isimlere biraz böyle teklifler yapıldı ama az önce anlatmaya çalıştığım şey oydu. Başkan bugün itibariyle benim anladığım kadarıyla yani bu işi çok da uzatmayalım. Ana ihtiyaç neyse oraya parayı harcayalım, taraftarımız da bir arkasına yaslansın durumuna gelmiş vaziyette. Bugün yeni bazı görüşmelerin olduğunu da biliyorum ama henüz bir isme ulaşamadım açıkçası. Onu da yani böyle insanları da yanıltmak istemem ama Baleba'nın mesela Galatasaray yönetimi tarafından çok çok istendiğini, orta sahadaki o genç kontenjanı için ilk sıralarda belki de birinci sırada yer aldığını biliyorum.
1: Bakalım transfer Galatasaray'da hareketlenecek gibi görünüyor. Emre'nin anlattıklarından en azından anladığım bu. Bu arada Fenerbahçe'nin Admira ile oynadığı hazırlık mücadelesi noktalandı sevgili seyirciler. Fenerbahçe rakibine 5-0 mağlup etti. Cengiz Ünder, Milan Škriniar, Fred Bekao ve Gitia'nın kendi kalesine attığı goller mücadelenin skorunda belirleyici oldu. Fred, Levent, Musaba ve Asensio'dan da birer asist katkısı geldi. Fred burada bir gol bir asistle öne çıkan oyuncu istatistik anlamında. Hem Škriniar'ın hem Bekao'nun kaydettiği kafa golleri de gayet güzeldi. Onu da söyleyeyim, Erdem de maçı biraz takip etmeye çalıştı. Çok hızlı ve kısa bir şekilde bu maça dair Erdem'in görüşünü rica ederim.
2: Maça dair değil de yani aklıma direkt geldi.

0: 99 puanlı sezonda İsmail Kartal'ın ilk resmi maçı 5-0 bitmişti. Zimbru karşısında Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı. Ben de ona baktım. Bu hazırlık maçı ama yine 5-0'a ulaşan, daha çok ön bölgede hareketli olan bir Fenerbahçe vardı. Bu anlamda İsmail Kartal'ın sohbet toplantısında da mantalitesinin bu olduğunu aşağı yukarı anlatmıştı. Değişen bir şey yok İsmail Hoca kanadında Kerem. Ön bölgede oynamak isteyen, orada daha fazla üretmek isteyen bir takım oluşturmak istiyor.
1: Öyle de gördük bugün.
0: Kafa gollerinden bahsediyorsun ki kanat organizasyonlarının önemine buradan değineceğiz. İşte Greenwood, Bekler, Archie Brown'un kalması. Yani İsmail Kartal'la alakalı Fenerbahçe'de Fenerbahçeliler ne hayal edebilir? Bir, en azından bir işaret olan bir maç. İki tane daha hazırlık maçı var. Kısmet olursa inşallah ben de kalan iki maçı yerinde takip edeceğim. Döndüğümde çok daha detaylı bir analiz yapabilirim ama Fenerbahçe'nin işte farklı kazanması iyidir. Yani hazırlık maçlarını farklı kazanmak da önemlidir diye düşünüyorum.
1: Tabii ki.
0: Bekan'ın gol atması, stoperlerin oyuna dahil olması, işte servis yapan bekler, asiste imza atan bekler. Bu oyuncuların işte Mimović'le alakalı rakamlar paylaşılıyordu ilk yarı. Her oyuncu için bir motivasyon. 36 kişiyle gitti.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe Avusturya kampına. Neden 36 kişiyle gitti? İsmail Kartal her oyuncusuna eşit şans veriyor. Her oyuncuyu görmek istiyor. Sürpriz isimler bir anda takımda kalabilir. Sürpriz isimlerle vedalaşılabilir. Kolay süreçler değil. İçine transfer süreçlerini dahil ettiğimiz konular ama hazırlık maçları bir teknik direktör için en belirleyici kriterdir diye tahmin ediyorum ben de.
1: Fenerbahçe 22 şut attı. 11'i isabetli oldu. %72 toplu oynadı. 2.38 XG çıkardı. Ve 5 tane de önemli pozisyondan yararlanamadığını belirtelim. Sarı lacivertli takım için. Yani gayet iyi bir başlangıç. Ama tabii rakibinde Fenerbahçe'nin gücünden epey uzakta olduğunu söylememiz şart. Avusturya 2. ligini geçtiğimiz sezon 3.lükte tamamlamıştı. Admira yeniden Galatasaray'a bir geri dönüş yapacak olursak Emre hareketliliğin başlayacağını söylüyor. Sence Galatasaray'da paniği gerektirecek bir durum var mı?
2: Galatasaray en rahat takım konumunda. Hem ligi geç açıyor hem Şampiyonlar Ligi oynayacak ve 4 yıl üst üste şampiyon olma İçgüdüsüyle hareket etmesi anlaşılabilir. Ben Galatasaray'da şunu daha çok garipsiyorum. Şimdi yabancı kurul açıklandı. Yerli rotasyonunu neden Galatasaray güçlendirmiyor? Bu bana çok garip geliyor. Hatta bugün de bir haber paylaşıldı. Emin Bayram'ı Başakşehir Westerlo'dan almak üzere. Konuşulan rakam 4 milyon euro. Galatasaray'da 4 milyon euroya satmıştı. Ve sonraki satıştan da %50 payı var. Ama burada önemli olan nokta şu: tekrar Süper Lig'e gelirken Galatasaray'ın onayı olması gerekiyor. Galatasaray Başakşehir'e bu onayı verdi. Acaba Bertu Yıldırım Galatasaray'a gelecek mi diye birazdan Emre'ye sorsak mı acaba? Bilmiyorum. Ama Galatasaray yerli rotasyonunu mutlaka güçlendirmeli. Bunu Trabzonspor çok iyi yaptı. Arkayı doldurdu. Nitekim her geçen sene azalan bir yabancı kuralından bahsediyoruz. Onun dışında da yabancı transferlerde Galatasaray rahat ama yavaş yavaş bu panik havası yayılmaya başlandı. Daha önce forvet rotasyonunda da çok Gomis olayı yaşandı mesela. Galatasaray forvetsiz devam etti. Eren derdi yok da. Taraftarın içinde öyle bir panik havası şu an başladı ve bunu da sosyal medyada fazlasıyla hissettiriyorlar. Dursun Başkan da artık gaza basacaktır. Önümüzdeki haftalarda, özellikle şu iki haftada Galatasaray'da ben bir hareketlenme bekliyorum.
1: Türk oyuncuyla ilgili gelişme olabilir mi? Burada Can Uzun adını çok sarf ettik ama sen bugün bahsetmedin hiç ondan.
3: Yani Can konusu artık yani devam ediyor bu arada. Devam eden bir süreç de yeni bir gelişme olmadığı için aslında çok Can'ın ismini zikretmek istemedim. Türk konusunda Galatasaray'da şöyle bir durum var. Şimdi bu İbrahim çok güzel bir yere temas etti mesela. Emin Bayram konusu. Emin Bayram Galatasaray'da zaten yani aşağı yukarı mevcut stoper rotasyonu varken oynamak istediği ve süre almak istediği için takımdan ayrıldı. Bugün evet yerli bir oyuncu olarak kadroya dahil edilebilir ama insanların atladığı...
1: Çok özür diliyorum. Bir virgül koyduk. Fred açıklamalarda bulunuyor.
4: Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Bu şekilde çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz.
5: İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde Fred çok etkindi. Başrollerden biriydi. Bugün de golle başladı sezona. İsmail Hoca ile çalışmalar nasıl gidiyor?
6: Na época anterior do İsmail Kartal, você foi um dos jogadores mais

0: importantes no time. E hoje você jogou bem, marcou um gol. Como é trabalhar com o Ismael Cartão? Como vai preparações com ele?
1: Ismael Cartão é uma grande pessoa. Todos nós, jogadores, estamos muito felizes, não só os jogadores, mas todo o elenco, como a torcida também, estamos muito felizes com a vinda dele. Estamos muito motivados. Como eu falei, tem sido um bom começo de temporada, estamos treinando muito bem. Hoje foi um bom jogo de preparação. Eles são uma equipe de segunda divisão, mas eles são uma boa equipe. Nós estamos bem preparados. Temos que continuar fazendo um bom trabalho. Espero que seja uma grande temporada.
0: İsmail Kartal her şeyden önce harika bir insan. Bizler futbolcular onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Ama şunu biliyoruz ki sadece bizler değil, taraftarlarımız da onun burada olmasından dolayı çok mutlu. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum bugün. Çünkü bu kısa süreçte çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde yürütmüştük. Evet, bugünkü rakibimiz bir ikincilik takımı ama iyi bir takım kendileri de. Bu şekilde çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Buraya gelen taraftarlar ve önümüzdeki maçlarda da gelecek taraftarlar hakkında neler söyler? Bunlar oradan buradan mesaj var.
0: Queremos que eles para os adeptos uma mensagem para eles, os que estavam aqui e os que vão vir para os próximos amistosos.
1: Nós agradecemos o carinho da torcida. Estamos muito felizes com todos os adeptos que vieram, todos que estão sempre junto conosco. E a gente espera que eles continuem nos apoiando. Nós vamos fazer de tudo para fazer uma grande temporada. E junto com eles vai ser muito importante para nós.
0: Öncelikle buraya gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Onların burada olması bizler için büyük bir mutluluk. Her zaman zaten takımların arkasında duruyor taraftarlarımız. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bizler bu sezon onlar için büyük şeyler başarmak istiyoruz. Onların varlığı da bizim için çok önemli.
3: Son sorumuz olsun. Kendisine çok yormayalım. Fenerbahçe ilk resmi maçında Gornik Zabra elemesiyle başlayacak. Tabii camianın en büyük hasreti de Şampiyonlar Ligi. Fred, bu konuda neler söylüyorsun?
0: Última pergunta. Porque sabemos que você está cansado. O time vai fazer jogo de eliminatório contra o Gornik Zabra. Os adeptos querem estar no Champions League. O que você quer dizer sobre esses jogos?
1: A gente sempre vai fazer de tudo para dar nosso melhor dentro de campo. Igual falei, ainda é o começo, é o primeiro jogo da nossa pré-temporada. Temos muita coisa para melhorar ainda. Mas vamos fazer de tudo para estar na Champions League, para fazer um grande campeonato, uma grande Copa. E espero que seja uma grande temporada para todos nós.
0: Bizler tabii ki o maçlarda, eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için. Bugün ilk hazırlık maçımızı oynadık. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var ama bizler belirtmiş olduğum gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için. Sadece onun için değil, aynı zamanda iyi bir lig ve iyi bir Türkiye Kupası sezonu geçirebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım bizler adına her kulvarda güzel bir sezon olur.
4: Teşekkür ederiz. Başka bir açıklama gelirse yine gideriz Fenerbahçe'den, onu söyleyeyim. Ama Emin Bayram konusunu bir toparlayalım Emre. Yani aslında... Bu arada çok özür diliyorum. Araya gittik. Burada 5 kişiydik. Şimdi döndük 4 kişiyiz. Onun da açıklamasını yapalım. Özellikle Beşiktaş taraftarlara. Salih Özcan ilerleyen saatlerde, hatta yaklaşık 1 saat içinde, 45 dakika içinde belki de İstanbul'da olacak ve Efecan Öztaş Salih'i karşılamak için yola çıktı. Salih Özcan'ın ilk görüntülerini de A-Spor ekranlarında izleyebileceksiniz. Bir açıklaması olursa da yine bizden takip edebilirsiniz Emre.
5: Ne çalışkan çocuk Efecan.
4: Çok.
5: Yayını
4: çok
5: bıraktı oraya Durlan. Gitti. Yani o Emin konusu sadece tabii Emin değil, o yerli konusuyla ilgili de genel bir toparlama yapmak gerekirse.
4: Tabii ki.
5: Emin'le ilgili durum, yani Galatasaray'dan az önce de söyledim, tekrar edeyim. Ayrılırken zaten Davinson ve Abdülkerim vardı. Yani bu rotasyonda ilk 11'de oynama şansı yok Emin Bayram'ın. Hatta 3. stoper olma şansı bile bir hayli düşük. Emin'in de kendi tercihi olarak, yani 4. stoper olarak Galatasaray'a gelmek yerine daha çok süre alabileceğini düşündüğü Başakşehir'de oynama konusunda bir kanaati var. Zaten yani Westerlo'ya gitti. Westerlo'nun sahibi, başkanı Oktay Bey Galatasaray'la çok yakın ilişkileri olan bir insan. Yani oradaki anlaşmalar, işte sonrasında %50 dönüşte öncelik hakkı falan, bunlar biraz böyle kolaylıkla çözülebilecek konular Galatasaray'la Westerlo arasında. Emin'in tercih edilmeme sebebi Okan Hoca'nın Galatasaray'da en azından 20 maç ilk 11'de oynayabilecek seviyede görmemesiyle alakalı. Şunu söyleyeyim, özel bir haber vereyim. Mesela Galatasaray sezon devam ederken yani Emin'in bir tık üstü olarak değerlendirebileceğimiz yerli stoper kim var? Ozan Kabak, Galatasaray altyapısından çıkma. Ozan'la bir görüşme yaptı. Ozan'ın ben yani Türkiye'ye gelme konusunda çok istekli olmadığını biliyordum ama şöyle detay vereyim. Hoffenheim'da devam ediyor. 4 sene kontrat yaptı ve Ozan Kabak'ın yani Almanya'da devam etme konusundaki isteğinin en büyük motivasyonu orada bir oturum hakkı kazanmak. Belli bir süre geçirdikten sonra, belli bir süre kontratlı bir oyuncu olarak çalıştıktan sonra bir oturum hakkı kazanma durumu var. Totalde de ben şaşırdım biraz rakama açıkçası. Hoffenheim'dan imza ücreti artı yıllık ücret olarak aldığı para da 4 milyon euronun üzerinde bir rakam. Net olarak eline geçecek olan rakam buymuş. Çünkü Galatasaray yönetimi insanlar eleştirebilir tabii ki. Eleştiri en doğal şey. Talepte bulunmak, beklenti içerisinde olmak. Taraftarlığın özü zaten bununla alakalı bir şey ama doğruyu da bildikleri takdirde daha doğru değerlendirebileceklerini düşünüyorum. Yani Galatasaray yönetimi yerli oyuncu istemiyor musunuz kardeşim? İşte gözünüzün önünde adam var, niye almadınız diye bir durum yok. Mesela en bence uygun isim Ozan olurdu. Galatasaray'da ilk 11'de de oynayabilecek bir oyuncu çünkü. Gidildiği takdirde oturum hakkından dolayı devam etmek istiyor ve 4 milyon euronun üzerinde bir yıllık maaş alacağı için Hoffenheim'a seve seve imzasını atmış vaziyette. İşte Aral üzerinden de bu çok söylendi. Aral da Galatasaray'ın bugün ilk 11 seviyesinde gördüğü bir oyuncu değil. Barış'ın olduğu pozisyonda oynadığı için. Yani Barış'a alternatif olacaksa da 15 vermeyelim gibi bir düşünce var. Katılırsınız, katılmazsınız. Onu değerlendirmek insanların tabii ki takdiri. Yani yerli konusunda o yüzden Galatasaray'da ilk 11 oynayabilecek, en azından sezonda 20-25 maç ilk 11 oynayabilecek seviyede oyuncuları eğer böyle bir ihtimal varsa Galatasaray değerlendirmek istiyor. İlk sırada da Can var zaten. Can 40 maçta da oynar bu arada ilk 11'de. Evet. Öyle bir şey olduğu takdirde. Can konusunun ben olumlu şekilde neticeleneceğini düşünüyorum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çünkü Frankfurt'un kendine göre bir stratejisi var. Kendine göre bir beklentisi var. Galatasaray'da buna karşılık normalde vermeyi düşündüğü paranın altında bir teklif yaptı. Çünkü görünen tablo şu ki Frankfurt'ta aslında normalde beklediği bonservis üstünde bir rakam talep ediyor. Ticarette bunlar var. Transferde bunu doğru görebiliriz. Yani 40'a verecekse bugün 50'den açıyor kapıyı. Galatasaray'da 35 teklif edecekse 25'ten teklifini yapıyor karşı hamle olarak. O rakamların biraz ortada buluşması zaman alacak gibi karşılıklı bu hamlelerle ama ben bir orta nokta bulunacağını düşünüyorum. Can zaten defalarca söyledik, Galatasaray'da oynamayı çok istiyor. Ailesi de Galatasaray'da olmasını istiyor Can'ın. Bir noktada ben yerli konusundaki Galatasaray'ın hamlesinin Can üzerinden geleceğini düşünüyorum.
4: Son bölümde Fenerbahçe'ye bir dönüş yapacağım. Erdem'e sormak istediğim bir iki soru var. Ama senin çok ekleyeceğin bir şey var mı Galatasaray'la ilgili?
5: Davinson'la ilgili işte Como konusu çok fazla.
4: Belki ben oraya Şalay'ı, Saray'ı da yazabilirim ama Davinson bu ara gündemde.
5: Yani hep gelmesi muhtemel isimler üzerinden konuşuyoruz. Kim gidebilir ya da kimin gitmesini Galatasaray aslında kabul edebilir gibi bir yaklaşımla gelecek olursak. Davinson konusu işte Como'nun geçen seneden beri devam eden bir ilgisi var ama bugün yeniden sıcaklaştığı söyleniyor. Çünkü Como'nun başka alternatifleri vardı. Oralardan çok sonuca ulaşamadılar. Yeniden artık teklifi resmiyete kavuşturma düşünceleri var ama rakamlar çok Galatasaray'ın kabul edeceği seviyede değil gibi gözüküyor. Yani 20 milyon euro deniyor mesela. Galatasaray 20'ye Davinson'u göndermez. 30'dan aşağı göndermez. Çok net söyleyeyim. Çünkü yani yerini doldurmak da çok kolay değil. Riskli bir şey. Kadronuzdaki az stoperi satmak. Ha burada Davinson çok ısrar eder. Ya ben illaki ölüyorum Como'ya gitmek için derse o zaman başka şeyler konuşulur da ben Davinson'la çok o yaklaşımda olacağını düşünmüyorum. Çünkü hem burada maaşı çok iyi hem de İstanbul'daki yaşamdan ailesiyle burada kurduğu düzen çok mutlu olduğunu biliyorum. Saray için sözlü olarak bazı şeyler geliyor ama istenen seviyede bir teklif gelmiş değil. Şalay için de benzer bir durum var. Yani işte bugün bazı teklifler geldiğine dair haberler yapılmış ama Galatasaray'ın eline ulaşmış böyle bir teklif yok. Ben yani Salah konusunda da bir ay önce mesela satışına Galatasaray daha sıcak bakabilirdi ama bugün Singo konusu biraz soru işareti oluşturuyor. Yani Singo Galatasaray'ın ideal sağ beki, başlayacağı sağ beki gibi gözükse de orada oynadığı zamanda da çok istikrar gösteremediği için biraz soru işareti var.
4: İbrahim, Davinson sence dokunulabilir, satılabilir bir oyuncu mu Galatasaray için?
6: Dünya Kupası'ndan önce satılabilir bir oyuncuydu ama Dünya Kupası'ndaki performansı Galatasaraylı futbol severlerin de iyice iştahını kabarttı. Bir
5: hatta yanına Üçümü'yü alalım demeye başladı insanlar.
6: Evet.
5: Davinson'u satmayalım, yanına partnerini alalım demeye başladı.
6: Kolombiya elensin de Davinson bir önce antrenmanları başlasın düşüncesine girdi Galatasaray taraftarı. Davinson Sanchez özelinde ben bir ayrılık beklemiyorum. Galatasaray bu saatten sonra yani bu kadar bekleyip şimdi tekrar bir panik stoper transferi işine girmez. Yönetim de öyle bir risk almak istemez. Bu Singo'ya böyle bir teklif gelse Galatasaray tarafı daha sıcak bakabilirdi. Onun dışında yani yine Galatasaray'ın savunmasının sigortasıdır Sanchez.
4: Nasıl bakıyorsun Erdem Davinson'a? Bir yandan 30 milyon eurolar konuşuluyor. Dün merak ettim, baktım. Tarihte 30 yaşını geçmiş, 30 milyon euro ve üstüne satışı gerçekleşen kaç oyuncu olmuş diye. 5 kez böyle bir satış gerçekleşmiş
5: toplam. Cristiano Ronaldo'dur bir tanesi.
4: Yok, sadece stoper pozisyonu için söylüyorum. 5 kez böyle satış gerçekleşmiş. Zaten ikisi ikişer kez olmak üzere Bonucci ve Kalidou Koulibaly ile. Yani Galatasaray'a böyle bir teklif gelse bunu düşünsen belki gönderebilirsin ama Emre de oraları göremiyor diyor.
7: Kaçı
4: teklif
7: görüyor peki? Yani
5: konuşulan, şu anda resmi bir teklif yok ama konuşulan rakam 20 milyon euro civarında.
4: Beklenti 30.
7: Ya şimdi şöyle bir durum var. Ben
4: bir anlamda yerini doldurabilir misin?
7: Stoper hattında Davinson'un yerini mi değiş? Ya Davinson'un yerine mi oyuncu bakarım? Yoksa Abdülkerim'in yerine mi oyuncu bakarım diye düşünecek olursam Abdülkerim'i yine ilk 11 oynatırım ama onu iyi yedekleyecek bir sol stoper bakardım. Aha. Abdülkerim'le rekabete girecek çok daha genç bir isme bakardım ama şimdi yani formül başarılı olan bir formül var. Abdülkerim Davinson. Yani kağıt üzerinde ve şampiyonluk sayısına da kupa sayısına da baktığın zaman başarılı bir ikili var. Yani bunu değiştirip macera aramak mantıklı geliyor mu dersen, yani dün gece Kolombiya milli takımın ilk 11'inde de Davinson Sanchez var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı eleme ya da üst düzey gruptan çıktığı maçta da Davinson Sanchez var. Şampiyonluğu belirleyeceği maçta da Davinson Sanchez var. İşte herkesin hafızalarına kazınan çizgiden çıkardığı röveşatayla pozisyonda da Davinson Sanchez var. Demek ki ortada kaliteli bir stoper var abi.
4: Bir Davinson yani, Sanchez gerçeği var.
7: Gerçeği var. O yüzden şimdi 20 verdi, 25 verdi. Ben bunu sattım. Tamam, para kazandım. Ama bir daha Davinson bulabilir misin?
5: Kolay değil.
7: Kolay değil. Ya o yüzden ben Galatasaray'ın kadrosunu koruma mantığını genel olarak bu mantalitede görüyorum. İşte Torreira'yı da bu yüzden tutuyor Kerem. Yani Şampiyonlar Ligi için kalitesini yükseltmesi gerektiğini farkında Galatasaray ama lig için zaten bu kadronun yeterli olduğunu bilen bir teknik heyet ve başkan var. O sebeple bu oyunculara değer veriyor. Bu oyuncuların sözleşmelerini iyileştiriyor. Bonusları ekliyor. Bunları lig için motive ediyor. Ve şampiyon oluyor. Aslında çok basit ya. Yani o yüzden ben eğer Emre'nin dediği rakamlar gelmediği takdirde ayrılık ihtimali çok zayıf görüyorum.
5: Ben de düşük görüyorum. Bir de yani Davinson'la Abdülkerim'in performansını özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde yukarı çıkarabilecek şey orta saha yapılacak hamle de olabilir. Evet. Yani orada Torreira biraz Torreira Lemina işte Juventus deplasmanında çok yetmedi mesela, onu gördük. Evet. Ya da Liverpool deplasmanında biraz zorlandılar. Zaten Galatasaray'ın da orayı güçlendirme düşüncesinin en büyük motivasyonu bu yani işte. Örnek veriyorum, profil olarak bir Kamavinga koydun Torreira'nın gerisine, Torreira'yı öne koydun. O zaman Abdülkerim'le Davinson'un üstteki yükü de biraz alacakları için daha üst düzeyde performanslar görebiliriz.
6: Ama Galatasaray bir sol stoper almazsa bence bu sene sıkıntı yaşar. Kişisel görüşüm ki geçen yıl bile Şampiyonlar Ligi'nde çok tartışıldı Abdülkerim'in performansı.
5: Bence takımın en iyisiydi bu arada Abdülkerim Şampiyonlar Ligi'nde. Uğurcan'la beraber Şampiyonlar Ligi'ne en güven veren oyuncuydu bence.
7: Ama Galatasaray'ın bir tane stoper ihtiyacı var gibi.
4: City deplasmanında işte Haaland'ın arkasına koşu atması ki
5: Haaland'ı
4: zaten
5: kim tutabiliyor abi?
4: Yani arkasına koşu attığı herkesi yiyor yani.
6: Ama sol stoperde bir yedek var mı şu an Galatasaray'da?
5: Lemina işte şu an sol stoper yedeği olarak düşün. Yani iki stoperin de aslında sağında solunda.
6: Lemina da işte tempo olarak artık yaşını da aldı. Yani ben sıkıntılı görüyorum orayı.
4: Bir alternatif düşünülebilir belki. Galatasaray liderlerde top. Biz fikirlerimizi konuşuruz.
5: Tabii ki.
4: Çok kısa Aral Şimşir'e dair düşüncelerinizi de almak isterim. Son bölümde Erdem'e söz vereceğimi bir kere daha hatırlatayım. Fenerbahçe'ye dair Aral Şimşir'i getirdi İbrahim. Trabzonspor.
6: Trabzon adına çok mantıklı bir transfer. Bu sene skor anlamında da çok şey kattı. Gerçekten milli takım alınmaması da büyük tartışmalar getirdi. Şimdi Trabzonspor formasıyla nasıl bir performans verecek? Milli takımın gediklisi olacak mı? Bunlar merak edilen konular. Ama hep şunu dile getiriyorum. Trabzonspor çok iyi transferler yaptı. Nokta transferler yaptı. Yani rotasyona, kulübeye bile gerçekten nokta isimler aldı. Mete Mimaroğlu, stopere Samet.

0: Aral Şimşir. Trabzonspor beni heyecanlandırıyor bir futbol sever olarak. Yine söyleyeceğim. Hiç konuşulmuyor ama ben Trabzonspor'un önümüzdeki sene özellikle ligde 1-2 o bantta ilerleyeceğini düşünüyorum.
1: Ya, yarıştaki iddialı takımlardan biri olur diyorsun. Erdem, katılıyor musun İbrahim'in görüşüne ve Aral'ı sen nasıl görüyorsun? Seyretmesi özellikle keyifli bir oyuncu.
2: Trabzonspor işte altyapısı gereğiyle böyle bir yerli oyuncuların çıktığı kulüp bazında. Şimdi Aral Şimşir zaten bence kendini kanıtladı.
1: Evet.
2: Trabzonspor artık burada basamak demeyeceğim ama bir üste çıkış noktası Trabzonspor'a geldi. Oyuncu eğer mantalitesini doğru kullanırsa, ki şans da bulursa, bence yetenekli bir oyuncu. Her şeyden ziyade dar alanda çok farklı bir meziyetleri var. Yani şimdi biz spor servisinde yukarıda Berkay'la da konuştuk, Emre'yle de sohbet ettik. Fiziksel özellikleri gereğiyle Aral'ı böyle bir sanki ağır bir oyuncu gibi değerlendiriyoruz ama ya o topu ayağına aldığında o fiziği unutuyorsun. Yani o fiziksel özelliklerini unutan hareketler yapıyor. O sebeple kıymetli olacaktır. Hücumda zenginlik katacaktır Trabzonspor'a. İbrahim'in dediği kısma el attıracağım ben. Ya bu sezon bence şampiyonluk yarışı 4 takım arasında geçecek. Tahminim 71-72, maksimum 73 puan toplayan takımın şampiyon olacağı yönünde. O 99 puanlı sezonlardan artık geçen sene 77 idi.
1: Doğru.
2: Artık geriye doğru geliyoruz.
1: Ya barem daha da mı
2: barem
1: düşecek?
2: Barem daha da düşecek. Bence 71'e kadar, 70'e kadar bu baremin düşeceğini tahmin ediyorum ben. Çok zor bir sezon bekliyor. Ben buradan Fenerbahçe ile ilgili bir yorum yapayım. Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe kamuoyu son yıllarda şuna alıştı. Galatasaray'la kafa kafaya yarış. Aa, şampiyonluğu kaybettik biz. Biz ikinci olduk. Kafa kafaya gitti, kaybettik. Bu sezon öyle bir yarış beklemiyorum ben.
0: Katılıyorum.
2: Bu sezon 4 takımlı bir yarış bekliyorum. Ve Fenerbahçe şampiyonluk hasretinden sebebi daha zor bir sezon bekliyor. Çünkü sadece Galatasaray'la değil, Beşiktaş ve Trabzonspor'la, hatta Nuri Şahin'den dolayı Başakşehir'in de içinde olacağı 5 ayaklı bir sezon beklediğimi ifade edebilirim. Göztepe'de iyi yapılanmasıyla burada bir nasıl diyeyim, çarpan olacaktır. Ligin zirvesine etki eden takım olacaktır. Ya kolay bir sezon bence beklenmiyor Kerem. İnşallah da böyle olur. Rekabetin fazla oldu. Hatta 6 takım şampiyonluğu, 7 takım, kaç takım varsa hepsinin şampiyonluk yarışında olduğu bir sezon olsun. Yani ben ondan mutlu olurum.
1: 18 takımlı,
2: 18
1: bir
2: takımlı bir yarış.
3: Hem düşme hem şampiyonluk aynı anda.
1: Nijerya Ligi mi öyleydi? 2 hafta kazanınca şampiyonluk potasına giriyorsun.
3: Kaybedersen düşüyorsun.
0: Aslında güzel bir noktaya değindi. Nuri Şahin geçen sene de sistemini bazı maçlarda böyle tam anlamıyla oturtturmuştu. Bu sene istikrarla birlikte Başakşehir'de gerçekten zirve yarışında görürüz. Ben katılıyorum.
2: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum İbrahim.
0: Ki hücum rotasyonu bence üç büyüklerden daha iyi. Hücum rotasyonu.
1: Elde tutabilir
0: oyuncularını.
2: Ona
1: iddialı bir yorum.
2: İddialı bir yorum oldu.
0: Galatasaray'da olsun onlar. Fenerbahçe'de Vedat Muruç var. Komple i̇şte genelinde bahsediyor. Dördü var.
1: 2-3 oyuncuyu Serçok, tabii, bir arada.
0: Bertu, Şamurodo.
2: Viska'yı aldı Nakosta. Bir de Başakşehir. Viska'yı aldı. O da garip. Yani son bir dans. Hani
0: bence vefa transferi o ya.
2: Olabilir. Hiç belli olmaz yani.
1: Teknik ekipten devam edebilir mesela.
3: Sezonun ikinci yarısında bile i̇kinci olabilir.
1: Son görüntüsü oydu. Ama bu da Vizca'nın herhalde Süper Lig tarihindeki en iyi, en etkili yabancı oyunculardan biri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.
3: Bir Süper Lig yani efsanesidir. Yani.
1: %100.
3: Yani çok net bir şekilde Süper Lig efsanesidir. Gelişme şekli, işte Başakşehir'in ona yaptığı yatırım, daha alt seviyelerden başlayıp sonrasında şampiyonluk sezonunda orada olması, Trabzonspor'la yine şampiyonluk yaşaması falan gibi güzel, yani kariyerinin son döneminde de taçlandırdığı şeyler oldu. Bu arada Aral konusunda ben de çok olumlu düşüncelere sahibim. Yani bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Aral'a şu muamele biraz yapılıyor. Bence doğru bir değerlendirme değil. Yani genç çocuk geldi, bakalım neler gösterecek değil. Aral artık kendini kanıtlamış ve takımını taşıyan, o takımın yıldızı haline gelmiş bir oyuncu. Burada da Trabzonspor'daki rolü de benzer olacaktır. Ben yani kanat rotasyonunda yerli bir oyuncu olsun elimizde diye değil, gerçekten ilk 11'de Fatih Hoca'nın değerlendireceğini düşündüğüm bir isim. Trabzonspor yani daha önce iki kez buna benzer yapılanmalara girdi ama ben bu kadar komplike bir şekilde bunu yaptıklarını ilk defa görüyorum. Yani işte Abdullah Hoca ile şampiyon olunduğu dönemde devre arası Abdullah Hoca geldi, bazı yatırımlar yapıldı, yeni sezon öncesi bu tamamlandı, şampiyon oldu Trabzonspor. Fatih Hoca ile zaten bu arada şimdi şampiyonluk yarışında olabilir diyor işte İbrahim Erdem de. Geçen sene de vardı bu arada Trabzonspor.
2: Aynen.
3: Yani son 5 haftaya kadar birkaç puan gerisindeydi Galatasaray'da
2: Fenerbahçe. Kadrosu daha geniş olsa çok net yarıştaydı
3: bir
2: yani.
3: Bir tane sol önde oyuncusu aynen olsa öyle. Belki sezonu evet, ikinci bitirebilirdi ikinci ya da başka bir şey olabilirdi.
0: Zaten şimdi var, o yüzden dedim daha iddialı olacak.
3: Evet. Yani oradaki eksikleri de giderdikleri için ben yani çok net bir şekilde iddialı bir sezon girişi bekliyorum Trabzonspor'dan.
1: Fenerbahçe'ye dair Erdem'in belki aktarmak istediği bir şeyler yine olabilir son bölümde.
2: Ya Kerem, şöyle bir durum var, özel olarak değineceğim bu konuya. Şimdi İsmail Kartal göreve geldi. Dördüncü kez geldi. İsmail Kartal'la alakalı Fenerbahçe kamuoyunun bence çok fazla soru işareti yok ama elbette acaba diyen, yani İsmail Kartal'ın daha önceki sezonlarından farklı bir başlangıç yaptığını konuşan, nasıl bir teknik adamlık sergileyeceğini merak eden insanlar var. Ben de bu konuyu kendim de şahsen İsmail Hoca'yı sorgulama adına değil ama neler olabileceğini konuşabileceğim bir isim vardı, ona sordum. 99 puanlı sezonda Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hemen İbrahim benim nasıl yanımdaysa en yanında olan insan, kişi, görevli, yönetici Sayın Selahattin Baki'ydi. Ben de Selahattin Baki'yi aradım, bir sohbet ettik. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'nin üzerine tabii konuştuk elbette. İsmail Kartal üzerinde bazı sorularım oldu ve onun da iznini alarak paylaşacağım açıklamaları var. Nasıl bir sezon bekliyor diye sordum. İsmail Hoca'nın, çünkü Fenerbahçe Greenwood'u alıyor. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık bir başkanlık sürecinin ardından aday olması, kazanması var. Greenwood var. Vedat Muriç'i alıyor. İyi bir kadro kuruyor. Ciddi bir baskı var. Ve İsmail Hoca dedim, bu baskıyı tam anlamıyla sence nasıl yönetir? Ben bunu merak ediyorum dedim. Açıklamalarını aynen paylaşacağım. Bir anısını anlatarak başladı. İsmail Kartal'la dedi biz dedi deplasman dönüşleri uçakta hep dedi yan yana otururduk. Fenerbahçe'de gelenek de böyledir dedi. Yani futboldan sorumlu yönetici eğer uçaktaysa teknik direktörle beraber uçağın en önünde gelir. Biz hep dedi yan yana otururduk. Bir gün dedi ben işte kulüp adını söylemeyeyim. Scouting ekibinden gelen bir futbolcu ismini söyledim İsmail Hoca'ya dedi. Hemen oyuncuyla ilgili bana dedi bilgileri verdi. Verileri benimle paylaştı. Gerçekten işine çok bağlı bir teknik adam. Sürekli kendini geliştiriyor. Hatta işkolik diyebilirim dedim. Devamında forma adaleti, İsmail Hoca'nın forma paylaşımı, işte o dönem konuşuluyordu işte Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred gibi oyuncular çok fazla şans buluyordu. Speküle de edildi bu konu. Şunu söyledi, İsmail Hoca'nın forma adaleti hiç şaşmaz. Oyuncular da bilir ki İsmail Kartal kim iyiyse formayı ona verir. Tamamen performansa dayalı bir karar veriyor. Ben orada dedim ki oyuncularla direkt iletişim, hayır dedi, tamamen performansa bakıyor. Bu maçta verilerin kötüyse bir sonraki maç seni kesmesi sürpriz olmuyor dedi. Tamamen veriler odaklı ilerliyor dedi. Başa döneceğim. Peki dedim, çok farklı bir sezon geliyor Fenerbahçe'ye.
1: 2,5 dakikamız var.
2: Çok farklı bir sezon geliyor. Ciddi stres yükünün olduğu bir sezon dedim. İsmail Hoca'nın baskı ve stres yönetimiyle ilgili hiçbir problemi yok. 99 puan topladığımız sezon derbi kaybetmedi. Sadece Trabzonspor maçını kaybettik. O maçta da stoperi yoktu. Onun dışında mağlubiyeti yok. Umarım bu sezon hak ettiği şampiyonluğa ulaşacak dedi Selahattin Baki ve İsmail Kartal'ın aslında o büyük maçlardaki maç önü oyuncularla yaptığı konuşma, maç sonu motivasyonu. Bunları da çok detaylandırdı. Tabii ben bunları burada paylaşmayayım ama İsmail Hoca ile alakalı en azından benim kafamda soru işareti yoktu ama bir sohbetti aramızdaki. Bu sohbeti paylaşmak istedim. Bunu neden paylaştım? İsmail Hoca gelirken herkes şunu söyledi. 99 puanlı sezonda bizi şampiyonluğa ulaştıracak. Hatta İsmail Hoca dedi ki bu sezon bizim hakkımızdı dedi. O dönem İsmail Hoca'nın en yakınında çalışan, en yakınında olan bir yöneticinin fikirleri benim için çok kıymetli. Fenerbahçe kamuoyu için de kıymetlidir diye düşünüyorum. Bu açıklamaların bu sezona ışık tutacağını tahmin ediyorum Kerem Can Bulat. Buradan Sayın Selahattin Baki'ye de selamlar olsun.
1: Son bir dakikamız içindeyiz. Bursa Spor'da var mı bir gelişme İbrahim?
0: Bursa Spor çok sağlam geliyor. Şimdi çok transfer yapmıyor diye konuşuluyor ama Bursa Spor geçen sezon ikincilikte birinci ligi düşünerek transferler yaptı. Aldıkları oyunculara baktığımızda da hep birincilikte oynamış oyuncular.
1: Doğru.
0: Forvetleri öyle, sağ bek, sol bek hepsi aynı. Lincoln Henrique ile ilgili şu detayı paylaşalım. 2 milyon euro konuşuluyor. Bursaspor'un ödediği bonservis 500 bin euro. Bursaspor bomba bir santrafor transferi yapacak. Şu an beklenti o yönde. Onun dışında çok mütevazı bir şekilde ayakları sağlam bir yere basarak gitti. Önümüzdeki sezonda bakalım. Merakla takip edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık arkadaşlar.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Transfer raporuna noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.

0: Spor Radyo. Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımız Zafer Tüzün ve Mehmet Özcan'la birlikte yaklaşık 3 saat boyunca bu ekranlarda gündemi konuşuyor olacağız. Her zamanki gibi sizlerin de soru ve görüşlerinizi bekliyoruz elbette. X üzerinden son sayfa hashtag üzerinden yine bize soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Sosyal medyadan da yine bizlere ulaşmanız mümkün. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmetciğim, sen de hoş geldin.
2: Teşekkür ederim hocam.
0: Sizi evet, Mehmet güzel. Özcan biraz uzun bir seyahatten döndü. Biraz jet lag durumu.
2: Yok, tam tersi. Oraya gittiğimde uzaklardaydım. Endonezya'daydım.
0: Ablamı yolculuk kaç saat sürüyor?
2: 11,5 saat.
0: 11. Dönüş de yine aynı şekilde mi?
2: Dönüş de aynı şekilde. Yani buradan gitmek biraz problem oluyor. Hatta milli takımdaki oyuncuları da hocam bir aklıma geldi. O jet lag. Uğurcan'ın açıklamaları
0: var. Hak verdin mi biraz?
2: Tabii orada şimdi tabii 4 saat fark olduğu için Furkan'ı biraz güne başlamakta, adapte olmakta zorluyorsa ama Türkiye'ye döndüğünde tam tersi. Güne biraz da erken başlıyorsun aslında.
0: Seni bugün yani kahve bittiği an tekrar kahve desteği yani alabiliriz. O yüzden
2: gelişmeler var, konuşacağız.
0: Evet, özellikle Fenerbahçe bugünün en flash gelişmelerinden birisine imza attı bir anlamda. Zaten bir önceki programda transfer raporunda Aspor Fenerbahçe muhabiri arkadaşımız Erdem Akbaş bilgileri paylaşmıştı. Biz de Mason Greenwood konusunu konuşarak son sayfaya başlayacağız. Zafer Hocam, yani bir süredir aslında seçim döneminden bu yana Fenerbahçe ile hep adı yan yana alınan bir isimdi Mason Greenwood ve bugün sanki artık bu transfer hiç olmadığı kadar mutlu sona çok yakın. Çok önemli bir isimden bahsediyoruz. Saha dışı konuları konuşmak belki çok bizim işimiz değil ama yetenek anlamında gerçekten eğer transfer gerçekleşirse son yıllarda ülkemize gelmiş en özel isimlerden birisi olacak Mason Greenwood.
1: Evet, şimdi başkanlık rekabetinde sevgili Sayın Aziz Yıldırım Başkan'ın rakibi olan Hakan Safi Bey'in de anlaştım dediği bir oyuncuydu. Yani Greenwood transferi Fenerbahçe'nin hücum kalitesini çok ciddi bir şekilde artırabilecek bir oyuncu. Üst düzey bir oyuncu. Yani futbol açısından değerlendirilecek olursa Greenwood bitiriciliği üst düzey olan, sağ ve sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanabilen, kanatta başlayıp içe kat ederek gole giren, zaman zaman santrfor bölgesinde oynayabilen ve son iki sezonuna baktığımız zaman üretkenlikte çok verimli olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun için Fenerbahçe'nin hücumuna seviye atlatabilecek bir oyuncu Greenwood. Artı Greenwood'la birlikte Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan taraftar ve takım uyumuyla birlikte taraftarın henüz tam olarak yakalayamadığı coşku, o coşkuyu yaratabilecek bir oyuncu. Onun için belki bonservisi maaş maliyeti yüksek olabilir ama Fenerbahçe adına 13. seneye girmiş şampiyonluk beklentisi adına ihtiyaç doğrultusunda bir transfer olduğunu düşünüyorum. Çünkü kanatlarda geçiş hücumlarındaki üretkenlikte 3. bölgede sonuçlandırmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye ilaç olacak bir transfer Greenwood. Onun için geçmişte bazı bir değil mi yaşadığı bir hukuki süreç
0: evet. İngiltere onun, döneminde
1: o sürecin erken yaşta Türkiye'ye gelmesinin sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorum.
2: Direkt o sebep hocam.
1: Direkt değil mi? Yani yoksa bu adam

0: Hakikaten aklıma geliyor. Şimdi vallahi posterini alırız falan demeyeceğim abi.
1: Demiyorum.
0: Alır abi. Fenerbahçe isterse alır. Onun için yani eğer bu transfer gerçekten gerçekleşirse sadece futbol kalitesi açısından bakıldığında Türkiye Süper Ligi'nin en etkili forveti ligimizde yer almış olur. Bizim ligimizin dinamiklerine baktığın zaman genelde delici oyuncuların defans dengesini çok rahat bozduğunu düşündüğümüzde hem göz zevki verir, hem artı puanlar yazar, hem de tekrar burada kendisi de genç yaşına rağmen performans verdikten sonra tahmin ediyorum gene üst düzeyliklerde kendine yer bulur. Onun için Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında çok önemli fark yaratacağını düşünüyorum.
2: Hocam bunu. Oyuncu kartı geldi. Çok özür diliyorum izninizle. Evet. Rakamları bir paylaşmak istiyorum. Siz lütfen sonrasında devam edin. 24 yaşında bu arada, hala çok genç bir oyuncu çok. Mason Greenwood ve aslında çok uzun yıllardır hayatımızda olan bir isim. Sağ kanatta tabii ağırlıklı olarak oynayan bir kanat forvet aslında. Güncel piyasa değeri 55 milyon euro. Son sezon performansı Marsilya'da 45 maç, 26 gol, 11 asist. Bir önceki sezon yine Marsilya'da 36 maçı var ve 22 golü var. Yani özetle Marsilya döneminde 81 maçta 76 kez ilk 11'de forma giyiyor ve 48 gol bulmayı başarıyor. Bunun yanında 16'da asisti var Mason Greenwood'un. Manchester United Akademisi'nden çıkan bir oyuncuydu ama az önce konuştuk. O saha dışındaki süreçle birlikte İngiltere kariyeri o dönemde son bulmuş ve önce kiralık olarak Hetafe'ye gitmiş, ardından da oyuncu bonservisiyle Marsilya'ya transfer olmuştu. Tüm kariyer performansı Zafer Hocam 247 maç, 94 gol, 35 asist ve henüz 24 yaşındaki birisinden bahsediyoruz.
0: Ya
2: Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşır mı diye
0: şampiyonluk
2: sorayım.
0: Şampiyonluk yarışında büyük fark yaratacak bir oyuncu. Çok büyük etkisi olur ve evet, şampiyonluk yolunda önde gelen etken oyuncu olur Fenerbahçe'de. Yani sadece bu iki ayağını birden çok etkili kullanabilen bir adamdan bahsediyoruz.
2: Doğru.
0: Şimdi forvetlerde çok azdır bu özellik.
3: Hocam siz onu dediğinizden beri ben onu düşünmeye başladım. Benim en son hatırladığım Galatasaray takip eden bir olarak söyleyeyim. Wes Schneider'ı hatırlıyorum yani. Hatta Günay Beşiktaş'ın kalesini koruduğunda soluyla atmıştı. Volkan Demirel aynı sezon sağ ile. Yani ceza sahası dışından bir kere çok zordur çift ayak. Greenwood'da bu özellik var. Bir, hocam izninizle hani matematiğimde biraz iyi olduğu için size asist yapayım. Bir kere iki maçta bir gol atıyor. Oynadığı ligler İngiltere, İspanya, Fransa.
0: Büyük istatistik.
3: Yani bunun Türkiye'deki oranı bence 3'te 2 olur. Yani Türkiye Ligi'nde bir kere 30 golü çok net zorlar.
0: Vallahi büyük Furkan'ı büyük söyleyelim.
2: Şöyle bir soru sormak istiyorum Mehmet Özcan size de. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de o dönem görevde olan yönetim Victor Osimhen'e karşı bir hamle olarak mesela John Durant transferini aslında gerçekleştirmişti. Ama çok beklentiyi veremedi John Durant. Mason Greenwood bu anlamda Victor Osimhen'le rekabet edebilecek bir isim mi tırnak içerisinde sizce?
3: Aynı bölge pozisyon değil. Yani.
2: Değil,
3: Osimhen
2: evet.
3: Daha
2: isim olarak ya da
3: daha
2: potansiyel olarak.
3: Ama hani ligimizde şöyle bir gerçek var. Furkan evet. Forvetler önemli ama kenar forvet performansları da önemli. Hatta izninle sırasıyla hani Başakşehir şampiyonuna başlamak istiyorum.
2: Lütfen.
3: Visca, sonrasında Trabzonspor, Vakayeme, Galatasaray şampiyonluklarında Okan Hoca'nın 4 şampiyonluğunu kastediyorum. İlk sezon Kerem Aktürkoğlu, ikinci sezon Barış Alper Yılmaz, üçüncü sezon Yunus Akgün, geride kalan sezon yine Barış Alper. Yani kenar forvet bölgesindeki oyuncuların skor katkısı, tabela katkısı, oyun gücü. Greenwood'da hem skor gücü var hem oyun gücü var. Ceza sahası dışından çok gol atar. Bu ligde iki ayağını kullanması zaten başlı başına. Benim bildiğim kadarıyla Jamaika asıllı. O da ister istemez doğru. Zaten hızlı olarak bir atletizm getiriyor bu tip oyunculara. Manchester United kariyeri zaten çok iyi başlamıştı. O özel hayatında yaşadığı sorunlar zaten futbolunu bir süre sekteye uğrattı. Bir ara verdi, bir GTF'ye kiralık gitti. Sonrasında Marsilya, yani ben dediğim gibi futbol üzerine belli matematikler yaparım hocam. O da şu, siz de Eskişehir Spor'da görev aldığınızda Fransa Ligi'nden sanırım Kamara'yı getirmiştiniz. Evet. Ya ben Fransa Ligi'nin bizim lige çok uyduğunu İnanılmaz. Düşünüyorum. Yani aklıma da hemen bir çırpıda Niang geliyor, Sov geliyor, Fenerbahçe'de iş yapmış, Galatasaray. Baroş aldı, bizim ligde gol kralı oldu. Lyon'dan aldı diye hatırlıyorum.
0: Fransa'nın ikinci ligi dahil buna.
3: Tabii olayı. Trabzonspor yine Galatasaray'da

0: orada istatistik olarak Talisca kendini savunabilen pozisyona geçiyor. Yoksa hani zor maçlarda ben Talisca'nın çok Fenerbahçe'yi taşıdığını düşünmüyorum. O tip maçlarda Kerem'den de Talisca'dan da Nereden de daha garanti bir isim Greenwood. Fenerbahçe adına yılın transferi olacak. Yani uzun zaman sonra Fenerbahçeliler canlanmakta, çok haklı.
1: Katılıyorum. Bu arada detayları paylaşalım biraz bu transfere dair. 40 milyon euro bonservisi Fenerbahçe'nin 5 taksitle ödeyeceği yönünde bilgiler var Erdem Akbaş'tan gelen. Oyuncuya yıllık 8 milyon euro ücret ve 4 ya da 4 artı 1 yıllık bir sözleşme üzerinde taraflar görüşüyorlarmış. Artık oyuncuyla da kulüple de anlaşma büyük ölçüde sağlandı. Kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlıyormuş Fenerbahçe yönetimi.
2: Ya şimdi iki ayağı da etkili olan, birebir de adam eksilten, gol atan, attıran bir oyuncu olarak düşündüğümüzde, hele son iki sezondaki Marsilya'daki performansına baktıktan sonra Avrupa'nın bile en dikkat çekici oyuncularından birisi. Fenerbahçe adına da demin güzel bir şey söyledi Mehmetçim. Yıllardır eksikliğini hissettiği maçı tek başına çözebilecek profillerden biri olacak artık Greenwood. Geçmişiyle de o yaşadığı talihsiz olaydan sonra çok ona bakmamak lazım. O kişiyle evlenip hatta bir çocukları da oldu. Şimdi baktığımız zaman o 40 milyon şu kadar ödenecek, bu kadar ödenecek. 2 sene Fenerbahçe takımında oynar, 100 milyona da gider. Para da kazandırır Fenerbahçe'ye. Ondan sonra katkısı da çok büyük olur. Şampiyonluk kupasının bir kulbundan tutar Fenerbahçe Greenwood transferiyle. Ya hızlı, çevik, teknik bir oyuncudan bahsediyoruz. Hakikaten çok değişik özellikleri var. Bizim ligimizin dinamiklerini düşündüğümüz zaman bizim ligimizde hakikaten çok büyük hikaye yazar. Onun için Fenerbahçe adına, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda çok önemli bir transfer yaptığını düşünüyorum.
0: Kerem'i de olumlu etkiler bu arada hocam. Onu da düşündüm. Şundan dolayı Greenwood'a muhtemelen rakip savunmaları ikili sıkıştırmaları gideceğin Kerem daha çok alan bulacak diğer tarafta. Kerem de zaten tamam Greenwood'la aynı kalite değil ama Kerem'in de çok net bir skor garantisi var. Her anlamda Fenerbahçe aslında oyunu, Asensio da var, Talisca da var. Hocam baktığımızda hani gol anlamında çok problem çekmeyecek Fenerbahçe.
2: Eğer ki sıkışan oyunda ben takım olan, karşıda sistem takım olan takımlarda Asensio, Talisca, Greenwood, Kerem hepsini bir arada oynayacağını zannetmiyorum. Talisca'yı falan orada
0: kulübe annesi olabilir.
2: Veya Asensio ikisinden birini, ki Asensio şu an itibariyle oyun aklı gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin.
0: 10 numaralı formaya da aldı hocam.
2: Tabii ama hücumda Greenwood mu alıyor 10 numara formayı?
1: Yok, Asensio aldı.
2: Asensio yani. Değişik adam ama Asensio bana göre tamamen oyunun içinde değil Fenerbahçe'de. Birazcık bir kaçak dövüştüğü oluyor yani. Şimdi defans orta sahanın arkasında, onların arkasına sarkıp orada çok fazla suya sabuna dokunmadan boş top alıp dönüp icraat yapmak istiyor. Biraz daha oyunun içine giren bir Asensio'yu düşündüğümüz zaman çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ben ki önündeki o koşucu oyuncular, delici oyuncular, şimdi Greenwood, Kerem, Musaba, Nene, bunları da düşündüğümüz zaman onu biraz daha oyunun içine giren, takıma yön veren bir oyuncu profiline kendisini dönüştürürse Asensio çok daha faydalı olur. Şimdi önünde koşan adam var. Ya abi, dünyanın en güzel şeyi ya. Önünde Greenwood, Kerem, Musabası, Nenesi, işte bilmem. Bunlar kendi gidebiliyor, top alıyor, defans arkasına sarkıyor. Bol bol onları götür abi. At, değil mi Mehmetciğim? At onları abi.
1: Bol bol onları
2: git,
1: servis yap. Doğru.
2: Hatta ne yap biliyor musun? Akıllı ol, biraz uzun at çizgiye doğru. Kendi giremesin, gole mecburen sana kessin. Sen git golü de at.
1: Sergen yani, Yalçın, Tümer Metin, evet. Golü gibi hocam. Ya orada akla direkt o geldi tabii sizin yani, anlatımınızla.
2: Ama bu arada fizik, bak.
1: Buyurun hocam.
2: Çok şimdi fizikli bir oyuncu gibi gözükmese de fena, o fiziksel gücü yüksek. Topa yön verecek bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe bu profilde oyuncu eksikliği de hissediyordu. Şimdi o eksiği de kapayacak. Çok eksik kapayacak. Ya dediğim gibi şimdi kaleciler vardır takımlarda. Onların performansı bütün takımı olumlu olarak ettiler. Kaleciyle birlikte bir puan garanti dersin. Şimdi Greenwood'la birlikte valla Fenerbahçe her maçta 3 puana göz kırpar. Ya inşallah olur. Bizim ligimize gelecek yabancıların, böyle kaliteli yabancılar olması ligimizin kalitesini de artırır. değerini de artırır. Bizlerin de gözlerini

0: yine artırır yani.
1: Fenerbahçelilere de soralım. Yani Mason Greenwood hamlesiyle birlikte yeni sezonda özellikle Fenerbahçe'de bir numaralı hedef tabii ki Süper Lig'de şampiyonluk ve kısa vadede oynanacak olan Avrupa'da eleme turu maçları var. 22 Temmuz'da ilk resmi maçına çıkacak Fenerbahçe. Hatta birazdan konuşuruz. Bugün de Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını oynadı Sarı Lacivertler. 5-0 gibi bir sonuçla kazanmayı başardılar. Mason Greenwood hamlesi Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşır mı? Taraftarlara bunu sormuş olalım sosyal medya üzerinden. Yazsınlar, şunu da ekleyeyim. Bugünkü hazırlık maçında Fenerbahçe'yi beğendiniz mi? Hocam siz bilmiyorum maçı takip etme şansı bulabildiniz mi?
2: Çok az yolda gelirken takip etmeye çalıştım. Her ne kadar ölçü olmasa da Fenerbahçe istekli arzu olması açısından iyiydi. Çok fazla geçen sene ilk 11 oynayan oyuncularla oynamadı Sayın İsmail Kartal. Rakibi de sezon başı olduğu için burada skor çok önemli değil ama
1: doğru.
2: Arzu istek bakımından ve takım olma, bir araya gelme, harmoni açısından
1: ama hoca herkese şans veriyor.
2: İyiydi Fenerbahçe.
1: Yani Cengiz mesela bugün ilk golü atan isim oldu hazırlık maçında. Son golü Bekao attı. Herkese dakika verdi İsmail Hoca.
3: Mimoş oynadı.
2: Furkan'ım sana bir şey söyleyeyim. Tabii bakıyor onların son durumuna nedir diye. Ondan sonra
3: Ferit oynattı hocam. Yine üçgenler evet. Yapıldı. Bir gol de öyle geldi zaten. İsmail Kartal döneminde ezber setidir o.
2: Fred bence İsmail Kartal'la birlikte üst düzey performansına geri döneceğini düşünüyorum. İlk geldiğinde Fred'siz olmaz Fenerbahçe denilen performansı yakalayacağını düşünüyorum Fred'in. Ama Cengiz gibi oyunculara baktığımızda değil ilk golü, maçtaki 5 golü de atsa, İyi performans da gösterse kekeme oyuncuya ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'ye direkt katkı sağlayacak oyuncuya ihtiyacı var. Öyle bekleyeyim ben çabuk. Bak Cengiz'in mevcut Allah vergisi yeteneklerine hiç kimse bir şey diyemez. Büyük yetenek. Ama sen bu yeteneği kullanamıyorsan, verimini kullanamıyorsan, sergileyemiyorsan kendine ihanet ediyorsun demektir. Bu da ne demek? Fenerbahçe'yi büyütecek futbolcu sınıfına girmiyorsun. Girmiyorsan da gidersin. Onun için böyle bir sene boyunca bekle ki Cengiz performans versin.
1: Olmadı
2: şampiyonluk
1: hocam.
2: Yolunda böyle profile ihtiyaç
1: yani var. Beşiktaş mesela onun için bence büyük bir fırsattı. Yani kendisine güvenen de bir teknik direktör vardı Sergen Yalçın ama olmadı. Yani o istikrarı yine yakalayamadı Beşiktaş.
2: Ondan önce gene Fenerbahçe'ye de bir şans verdi.
3: İki sezon sadece ha. İsmail Kartal değil Mourinho'yla da çalıştı.
2: Evet doğru. Abi şimdi bu bak bizim ligimizde çabuk oyuncu iş yapar. Türkiye liginde çabuk oyuncu hakikaten sorun çözer. Maç alır tek başına. Ama Cengiz ne oluyor? 10 maçta bir ondan sonra yalandan bir tane vuruyor bir uzağa gol ki bak Fenerbahçe takımında bugüne kadar tarihi boyunca 4 gol atmış oyunculardan biridir Cengiz.
3: İstanbulspor 4 gol attı.
1: Ligde evet.
3: Olimpiyatta.
2: Evet. Şimdi sen bu yeteneklerle inan ki kendine ihanet ediyorsun. Gel kendine kardeşim, bu futbol kendisine ait olana ödülünü veriyor.
1: Bir de hocam bu kuralla birlikte artık yani yerli oyuncular için de
2: değerli.
1: Daha bir büyük fırsat da söz konusu. İlk hazırlık maçında bugün Cengiz açılış golünü attı. Bir yorum var. Osman Bey demiş ki Fenerbahçe Greenwood'la çok iyi iş yaptı diyebilirim. Kendisini defalarca seyrettim. Ne Dorgeles ne Musaba o seviyede değil. Konuşulanlar her iki kanat dese de aslen ön sağ oynar ve senede 25 gol katkısı verir. İçeri kat edip sol ayağıyla atar da attırır da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar demiş. Yani Greenwood'un Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacağına inanıyor.
2: Şimdi
1: Osman
2: Bey. Her şeyi çok iyi olan bir adam aldı derken burada Sayın Hakan Safi de Greenwood'u gündeme getirdiği için ayrıca tebrik etmek lazım. Onu da söylemeden geçmeyelim. Aziz Başkan da alırsa büyük iş yapmış olur. Ve Fenerbahçe büyük camia olduğunu bütün dünyaya kanıtlar bu transferle. Fenerbahçe büyük camiadır abi. Kendine sınıf atlatacak oyuncuları transfer eder. Eşittir Greenwood. Aziz Başkan da bunu bitirirse bu transfer bir refleks olur.
1: Bu arada Beşiktaşlılar çok fazla soruyorlar. Salih Özcan günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'da olacak. Hatta uçağa inmek üzere arkadaşlarımız İstanbul Havalimanı'nda Efecan ve Özkan Şafak. Uçak inmiş hatta. Fakat taksi süresi var ve İstanbul Havalimanı'nda tabii içeride pasaport kontrolü vesaire işte.

0: Bunlar biraz uzun sürebiliyorlar ama bir yere ayrılmasın Beşiktaşlılar. İlerleyen dakikalarda Salih Özcan'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri A-Spor ekranlarında son sayfada olacak. Beşiktaşlılar çok sormuşlar. Tabii birazdan konuşacağız ama Beşiktaş'ta da çok ciddi bir hareketlilik ve heyecan var. Trossard bugün menajeri ve avukatı İstanbul'daydı. Beşiktaş'ta bir görüşme yaptılar. Beşiktaş taraftarı da Trossard'ı bekliyor hocam. Yani şimdi bakınca Trabzonspor zaten çok acayip bir transfer dönemi geçiriyor. Yani çok flash bir giriş yaptı. 10 takviye yaptı şu ana kadar. Galatasaray'ın zaten hazır bir kadrosu var diyoruz. Fenerbahçe Greenwood'u getirmek üzere Oli Watkins isimleri konuşuluyor. Beşiktaş, Trossard, Vlahovic ya da Lukaku, Nübel'i kaleye getirdi.
1: Yedek kalecinin Doğan oldu.
0: Enteresan bir Süper Lig sezonu bekliyor futbol severleri.
2: Beşiktaş ilk defa doğru planlama yapıyor.
0: Katılıyorum.
2: Niye? Beşiktaş'ın kaliteye ihtiyacı vardı, kaliteye yöneldi.
0: Yani son dönemde, son 5-6 yıllık periyottaki en böyle ne yaptığını bilen belki de futbol aklı şu anda Beşiktaş'ta.
2: Eski Mustafa Çapanoğlu vardır, bilirsin Mehmetciğim sen. Biliyorum. Beşiktaş'ta da görev yapmış bir hocamızdır. Aynı zamanda teknik direktörlük yapıyor. Şimdi mesaj atmış. Diyor ki Mısır'da diyor, sağ tarafta diyor oynayan Hasan'ı diyor seyretmişsinizdir diyor hepiniz diyor. Beşiktaş'a olmaz mı diyor, değerlendirir misiniz orada diyor. O da büyük transfer. O da iyi bir oyuncu. Ama Trossard da abi, Trossard yani tabi takıma kimlik kazandıracak oyunculardan biri. Bak, golcü olmamasına rağmen, çok büyük organizatör olmamasına rağmen ama sağ içindeki direnci, inancı, güven şeyi, mücadeleci ruhu takıma coşku verir. Bütün arkadaşlarına bir kimlik kazandırır yani. Bu önemli bir transfer.
1: Hocam evet. Belçika
2: ile beraber bir de
1: Belçika milli takımı Hazard'la Mertens dönemi, hani o çok heyecan verici jenerasyon diyorduk. Evet. De Bruyne kötü başladı. Son maçlar tamamen sağ iç lideriydi Furkan yani. Trossard. Bayağı oyun hakimi orada.
0: Yani biraz Tielemans, Trossard ve zaman zaman Lukaku üzerinden gidiyor Belçika. Tabii. Bu Dünya Kupası'nda.
2: Şimdi farkında mısınız mesela?
0: Bir hatta özür diliyorum hocam. Bir istatistik vardı. Yeri gelmişken onu bir kez daha aktarayım. Dünya Kupası'nda şu ana kadar geride kalan karşılaşmalarda zannediyorum Leandro Trossard'ın 17 kilit pası var. Yani bu anlamda da en çok kilit pas evet, üreten isimlerden birisi.
1: Oyun içi etkinliğini çok hissediyorsun Belçika maçlarında.
0: Kesinlikle.
2: İşte bu oyun içi etkinliği çok önemli.
0: Saklanmıyor.
2: Yoksa çok böyle kreatif alıp da böyle hiç umulmadık bir ara pası atacak filan bir oyuncu değil. Ama oyunun getirdiği, oyun bilgisi var adamın. Abi oyun bilgin olacak. Hızlı düşünebiliyor.
0: Zeka var, evet.
2: Oyun zekasıyla tekniği çok önemli artık şimdi günümüz futbolunda. Bir de buna fizikselliği eklediğin zaman, ki fiziksellik dediğin kendi takımında sol açık pozisyonunda daha fazla oynuyor. Sol kanatta. Abi sağ tarafta kendi ceza sahasının önüne kadar gelip düellolarda rakiplerle çata çat savaşmaya başladı.
0: Doğru. Hocam bir soru var. Ayberk Bey demiş ki, Fenerbahçe taraftarı, Greenwood'un üzerine Watkins veya Giresya'da Fenerbahçe transferi kapatsa da kimse bir şey demez artık demiş.
2: Düşünsene. Greenwood,
0: önde Watkins ya da Giresya, ikisinden biri.
2: Üçü bir arada.
0: Üçü bir arada.
1: Vay, hocam Vedat Murçi'ye yazık olmaz mı? Vedat Murçi'ye yazık olmaz mı?
2: Bekleyecek kardeşim.
0: Üçü biraz hocam şey olabilir yani, yönetmesi zor bir kadro olabilir. Yani çok lüks yönetir olabilir. Abi, İsmail Hoca'yı tatlı zorluklar bekleyebilir.
2: Yok, öyle bir dünya yok. Büyük camialar standardı koyar. Futbolcular da o standarda uyumak
0: zorunda. Formayı katmak için.
2: Tabii. Uyumuyorsa da zaten transfer sezonunu beklemeden gider, çeker gider. Gönderirler yani.
0: Greenwood'dan sonra Marcus Rashford da gelirse sol kanada çok daha iyi olur. Rashford ekstra olarak sunulmuş. Doğru haber mi demiş ama ben böyle bir haber
2: oyuncularda
0: bilmiyorum.
2: Bilgi bankası burada yanımızda oturuyor.
1: Rashford da çok iyi oyuncu. Barcelona'ydı hatta. Alakalı. Yani yıllık maliyetinden dolayı Gordon'a gittiler. Daha genç o da, yani Rashford evet, da zaten çok yaşlı bir oyuncu diyemeyiz. Rashford da özel oyuncu. Ben biraz Sané'ye de benzetiyorum hani. Çok bu ligin üstü ama Fenerbahçe'nin bundan sonraki hamlesi mantıken hani Greenwood, Kerem dedik, yedekleri işte
0: orada Rashford,
1: Nene, Musaba.
0: Yani Greenwood'un ters ayaklısı gibi aslında.
1: Doğru.
0: O benzer mesela, profiller.
2: Musaba bugün itibariyle bir çok az bir bölüm bakmama rağmen fena değildi. İyi, potansiyel var. Ama devamlılık yok. Futbol süreci yönetmek abi, sen o form düzeyini değil mi? Devamlı Aynı
1: şey. Fenerbahçe'nin yabancılarını da bir saymamız gerek Furkan bu arada. Çok konuşuyoruz
0: oldu.
1: Ama
0: 24 oldu.
1: Şimdi 24'ten de bağımsız bir kere kalecin yabancı olacak. Evet.

0: Edersin, onu devam edecek.
1: Stoperlerin yabancı
0: gibi.
1: İkisi.
0: Osterwolde ile Skriniar'ı yazacaksın. 3 oraya Ake ekledin, 4.
1: O bek, sağ bekin Semedo.
0: 5.
1: Solda Brown var.
0: 6.
1: Ama Brown artı 4'e uyuyor. Böyle bir
0: olsun,
1: sadece avantajı
0: yine öyle
1: var.
0: Yani
1: orta sahada Gendouzi, Kante ve Fred var şu an.
0: 9. Asensio'dan vazgeçemezsin.
1: Mustafa var.
0: 11. Mustafa Nene 13.
1: Vedat.
0: Vedat artı Giresi ile ya da Watford istiyorsun. Daha. Üstüne Greenwood. Yani örnek veriyorum, Fred'den çıkabilirsin. Hani Brown artı 4'e uyduğu için muhtemelen kalacak. Brown dışında artı 4'e uygun başka yabancısı var diye biliyorum Fenerbahçe.
1: Nene var.
0: Ha, Nene var, doğru. Muhtemelen Mustafa'dan çıkacaksın.
1: Yeni transferlerden Diouf var. Evet. Amare Diouf, ama bence devam etmeyecektir. Bir kiralık belki planlama olabilir.
2: Ben yolda şöyle bir kadro yaptım.
1: Şerif var.
0: O da doğru, Şerif artı 4'e uygun.
1: Fenerbahçe'de vallahi biraz Şerif. Yani bugünüm, şimdi Fenerbahçeliler tabii çok mutlu, hani böyle olumsuz da bir durumdan bahsetmek istemiyorum ama Greenwood takıma katıldığı takdirde yabancı oyuncu sayısı 24 oluyor. Ve bir santrafor takviyesinden daha bahsediyoruz. 25 demek bu. İnanılmaz. 10 artı 4 zor bir kadro matematiği de bekliyor Fenerbahçe yönetimini.
2: Başkan seçildiğinden beri o konuda çalışıyor. O sona doğru yaklaşırken bence o planlama doğrultusunda her şey çok zorlanmadan bitirirler. Çünkü karşılığı olan oyuncular çoğu, bahsettiğimiz zaman öyle hani elimde kaldı bunu nereye vereyim diyecek oyuncu çok fazla yok, değil mi?
0: Orada hocam bir problem Fenerbahçe'deki maaşlar olabilir. Fenerbahçe'de sonuçta aldıkları kontratlar iyi kontratlar. Hani Talisca mesela aynı kontratı muhtemelen Arap Yarımadası olur. Yani Avrupa'dan bir takım Fenerbahçe'nin ödediği artı 6-7 milyon euro kolay kolay vermez Talisca.
2: Tabii ki doğru olan uzun vadeli planlamadır ama
0: şu an
2: bir senelik bir seçim süreci olduğu için burada öncelik bence Türkiye Ligi şampiyonu. Bak, evet. Avrupa'yı bile saymıyorum. Öncelik Türkiye Ligi şampiyonluğu olduğu için bana göre artık burada çok fazla kasa düşünülmeden yapacaksın. Ondan sonra bakacaksın nasıl bu ödemeleri nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, nasıl planlayacağım diye. Ben gelirken bir şey yaptım. Ake, Skriniar, Semedo, Osterwalde dörtlüsü.
1: Evet.
2: Önlerinde kendisi...
1: Sen Osterwalde'ye bek mi yaptın?
2: Yaptım. Sol tarafa attım.
1: Sen arkayı o zaman komple yabancı yaptın bir kere.
2: Yabancı abi. Kendi kendilerine orada anlaşsınlar şeyi. Ondan sonra bunlara Türkçe de öğretirler sonra.
1: Evet, İstanbul Havalimanı'ndan hocam çok özür diliyorum. Mi? Canlı görüntüler, arkadaşlarımız Efecan Öztaş ve Özkan Şafak İstanbul Havalimanı'ndalar. Beşiktaşlılar Salih Özcan'ı bekliyor. Sorular bir yandan geliyor, görüyorum. Salih'in uçağı indi ama park süresi İstanbul Havalimanı'nda ve pasaport kontrolü biraz uzun sürebiliyor. Bu nedenle çıkması birkaç dakika daha alacaktır. Ama şu anda ekranları da yansıdığı gibi havalimanında biz de bekleyişimizi sürdürüyoruz. Salih çıkar çıkmaz Beşiktaş'ın yeni transferinin ilk görüntüleri İstanbul'da A-Spor ekranlarında olacak. Hocam bir soru var. Bilmiyorum katılacak mısınız? Aslında soru değil, belki bir görüş demek lazım. Aziz Yıldırım Ali Koç'a o dönem Mourinho'yu getirmek zorunda bırakmıştı. Hakan Safi de Aziz Yıldırım'a Greenwood'u getirmek zorunda bıraktı demiş.
2: Ya şimdi kağıt üstünde baktım. Ya
1: aslında yine bir seçim döneminde avantajlı çıkan bir Fenerbahçe
0: ama
1: görüyoruz.
0: Ama şeyi de hatırlatalım, İkisi yani de, diğer anlaştığı isimler de Hakan Çağlıoğlu ve Merih Demir aldı.
2: Evet.
0: Merih konusunda bir tasarruf olacağını düşünmüyorum Aziz Yıldırım'ın. Sonuçta milli takım performansı ortada.
2: Ben de düşünmüyorum. Gereksiz. Ya Fenerbahçe'nin baktığın zaman eldeki şimdi Nenesi, Oğuz'u, İrfan Can Kahveci, Cengiz
0: Oğuz'u
2: gibi
0: saymadık. Doğru söylüyorsun.
2: Birkaç hocam. Tane böyle oyunculardan bu kurtulması lazım abi. Öyle bir şey yok yani.
1: Kadroda biraz kampa 36 isimle gitti Fenerbahçe. Ya
2: o da şimdi sevgili İsmail Kartal'ın tasarrufunda olan bir şey.
1: Tabii
2: bu,
1: ki.
2: Bu o istemiştir. Mutlaka bir göreyim herkesi diye de. Ya bir senedir, bir buçuk senedir görmüyorsun mu abi?
1: Şimdi... Hocam şimdi sizin yanınızda bu yorum yapmam çok haddime değil ama geçen sezon mesela Beşiktaş'ta Solskjaer 35 oyuncuyla gitmişti Avusturya kampına ve hatta o dönem çok da eleştirilmişti. Çünkü evet, yani neredeyse Beşiktaş'ta devam etmeyeceği kesin olan, yani o kamptaki isimlerin yarısı devam etmeyecekti Beşiktaş'ta ve bu tabloda neden bu kadar oyuncuyla kampa gidiyorsun diye o dönem mesela Solskjaer çok ciddi bir eleştiri almıştı. Yani bu durum bana direkt o dönemki Beşiktaş'ı hatırlattı aslında.

0: Hem öyle hem teknik direktör için de ya. Kadro zenginliği çok ayrı bir şeydir. Kadro şişkinliği çok ayrı bir şeydir.
1: Tabii.
0: Şimdi sen kendi kendine kadro şişkinliği niye yaratıyorsun ki? Burada şimdi Allah aşkına şimdi Cengiz'den ne olacak abi?
1: Bekao.
0: Abi bak şimdi stoper transferi olmasaydı hadi Bekao de bak son durumuna bir bakardım.
1: Hake gitmedi falan. Kampa, Avusturya kampına hala izinli tatil evet. Süreci var Dünya Kupası'ndan dolayı.
0: Evet normal ya bunlar normal. Ya, kaliteli yabancı oyuncu uyum sürecini daraltır, kısaltır. Şimdi kalitesiz adam almayacağına göre Fenerbahçe takımı onlar çabuk uyum şimdi sezon başı antrenmanı nedir? Aynı zamanda hep söylüyorum ben uyum antrenmanıdır yani sadece yükleme antrenmanı değildir. Burada hem yeni aldığın oyuncuların bir an evvel takıma katılması hem de o kadro şişkinliğinden kurtulup elindeki kadro zenginliğiyle devam etmen. Doğru mantık budur yani. Şimdi bugün bir maç oynuyorsun. Şimdi maçta ya Fenerbahçe takımında Allah aşkına şimdi Nene'yi, İrfan Can Kahveci'yi, Oğuz'u, Cengiz'i buna Musaba'yı da dahil ediyorum. Başka bir sürü daha o şeyler var. Çakma sağ kanatlar var bilmem ne falan. Onlardan abi kurtulacaksın ya. Bakacaksın, oturacaksın şimdi. Beni kim büyütebilir? Ali Veli, Develi. Üçte ondan evveli. Abicim mi diyeceksin. Öbürlerine arkadaşlar teşekkür ediyoruz verdiğiniz hizmetlerden dolayı. Ayıracaksın abi yolları bak.
1: Buraya kadar.
0: Kadro şişkinliği inan ki takımın havaya girmesinin engelidir. Giremezsin havaya abi. Bir çıkıyorsun ordu gibi burada. Sevgili Abdullah Gegiş büyük hocaydı biliyorsun.
2: Duydum. Eskişehir.
0: Abi ya kalabalığız sezon başı. Bir hareketten sonra bizi toplamak için gelin buraya diyor. Gelen giden yok abi. O kadar kalabalık ki. Sonunda adam megafon aldı. Koyunlar gelin buraya diyordu. Biz de hepimiz toplanıyorduk. Abi bak kadro şişkinliği inan ki bilhassa büyük takımlarda hedef takımlarda sıkıntıdır. Bir an evvel bunları ayıklayıp ondan sonra bakacaksın keyfine diye düşünüyorum Mehmetciğim. Sen ne diyorsun bu konuda?
2: Hocam hemfikirim işin çift kale kısmı da önemli. Tabii o çift kaleye katılamayan oyuncuların ara ara çok mutsuzluğu. Bozuk attığı yani herkesi mutlu etmek zaten mümkün değil ama tabii ki artık günümüz futbolu 12 oyuncu oyuncuyla şampiyonluk gelmiyor. O sayı artık 16-17 olacak. Artı genç takviyelerle ideali 25-26.
0: Ya.
2: Bu kamp için ne geçerli?
1: Hocam bak sana bir mesaj var.
0: Bana mı?
1: Zonguldak'tan Selami Bey demiş ki Zafer Bey'in golleriyle büyüdük. Fenerbahçe'nin ihtiyacı onun gibi forvet. Kendisine benzer kimi öneriyor golcü olarak demiş.
0: Abi şimdi
1: bir isim önerin hocam Fenerbahçe'ye. Santrafor.
0: Girasi.
1: Dortmund'daki.
0: O da formda abi şimdi. Direkt katkı
1: sağlar. O da sağlar. Hep çift haneleri gördü son
0: direkt
1: dönemde.
0: Direkt katkı sağlar. Ya bak bu oyuncular Fenerbahçe'ye geldiği zaman şampiyonluk özlemindeki taraftarlar onları bağrına basar. Onlar da burada kabul gördüğünü hissettiği an büyük performans verirler. Bu çok önemli bir detaydır ya. Şimdi demin sevgili Mehmet dedi ki çift kale yapıyor. Şimdi 30 küsür kişi mi gitti Fenerbahçe? 11-11-22.
1: 36.
0: 36. Geriye de bir sürü arkadaşlar kalıyor. Hadi genç oyuncular. Orada olmaktan mutlu olduğu için onlar çok fazla zihinsel olarak yıkılmazlar.
1: Onlar daha çok anın tadını çıkartmakla
0: evet
1: tabii.
0: Evet abi şimdi diğer kaliteli oyuncular bir sene evvel bunlar sana büyük katkı yapsın diye aldığın oyuncular orada sen onu yedek takıma koyduğun zaman şimdi sarı yeleği onlara verdiğin zaman kırmızı yelek direkt oynuyorsa abi bunlar insan olduğu için psikolojileri bozulur. O yelek dağıtımında var ya futbolcuların suratlarına bakacaksın böyle. Ya şey yani üzülür. Herkes formayı almak istiyor. Ha bunu mental olarak kendisini buna hazırlayıp da sarı yeleği aldım ama ben bu kırmızı yeleği alırım diye hırslanabilir de bu da var. Ama kaliteli oyuncuları el üstünde tutarak performans alırsın. Bunlarla çatışarak değil.
1: Doğru.
0: Onun için bir an evvel kadronu belirle. Ondan sonra şampiyonluk yolu doğrultusunda devam et abi kur sistemini yürü git. Zaten şu anda beklenti İsmail Kartal'dan büyük. Sayın Aziz Yıldırım da işi çok iyi bilen bir insandır.
1: Ve güven de var hocaya.
0: Var. Şimdi sen bunun karşılığı ne olur? Büyük beklentilerde büyük hayal kırıklıkları olur.
1: Tabii.
0: Tepkiler de var. Bir ve bir araya geldiğinde bu iş şampiyonluk olsun, şampiyon olsun Fenerbahçe diyorsan bu tedirginlikle yola çıkmak bence tek teker inik çıkmaktır.

0: Masanın dört ayağı birden sağlam olacak abi.
1: Doğru.
0: Onun için ya bu kadar 30-36 kişi Mehmet'ciğim çok ya.
2: Salih Özcan'ı bekliyoruz. Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan birazdan İstanbul Havalimanı'nda olacak. Elif Hanım da demiş ki transferleri karşılamak siz ve konuklarınızla güzel, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Beşiktaşlılar Salih Özcan'ı bekliyor tabii ki. Galatasaray'la ilgili şöyle sorular var Mehmet Özcan. Tabii biraz bizde artık transfer de sürecin bambaşka bir psikolojik boyut olduğu için bugün özellikle Greenwood haberlerinden sonra Galatasaray'ın transferdeki sessizliğinin sebebi çok daha fazla merak ediliyor ve biraz gelen yorumlar arasında eleştiriler de var. Nasıl değerlendirmek lazım Galatasaray'ın transferdeki sessizliğini?
3: Taraftar eleştirisinde isyanında haklı. Yani yönetim, Başkan Dursun Özbek, hatta ben Okan Hoca'yı da dahil ediyorum. Süreci şu an çok doğru yönetmiyorlar. En basit örneği Icardi'yi artık o defteri tamamen kapatmaları gerekli. Ben açıkçası dün başkanın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda herhalde Icardi konusuna nokta koyacak diye düşünmüştüm. Ama orada da hani süreç bir belirsizliğe, icraatlarını referans göstererek kendilerine güvenilmesi gerektiğini söyledi. Evet, Galatasaray'ın son dakika hamleleri Icardi gibi, Osimhen gibi yani çok sezon hikayesinde Galatasaray'ın önemli kırılma anlarına vesile olmuş oyuncularla önemli işler yaptılar ama bir gerçek var. 4 sezondur bu takım bazı noktalarda yıprandı, değişmesi gerekti. Galatasaray fırsatı tepiyor bence şu an. Hem Icardi ile İvedilik'te yollarını ayırmayarak, Lemina ile devam ederek, Kaan Ayhan gibi, Ahmet Kutucu gibi, hatta Günay'ı da dahil edebilirim artık. Galatasaray'da bence misyonu tamamlamış oyuncular da var. Burada en azından tamam transfer bir transfer obezliği de var, bunu gözlemliyorum Galatasaray'da, ama bir reaksiyon olabilirdi. Yani mevcut kadroyu koruyarak, yani geçen sezonki hatalarını yaparsa bu sezonki yeni başkanı, yeni hocası ve yeni oyuncularıyla Fenerbahçe, ki programın girizgahında şimdi işte Salih Özcan Beşiktaş'ı konuşuyoruz, yeni hocasıyla, kalecisi yine Trossard diyoruz. Trabzonspor çok akıllı hamleler yapıyor. Neredeyse kadrosunu tamamladı baktığımızda. Kolay değil Galatasaray'ın işi, onu söyleyeyim. Çünkü Şampiyon Ligi'nde yıpratması da olacak. 8 tane maçı olacak Galatasaray'ın.
1: En az.
3: Okul vardı minimum. Galatasaray risk alıyor. Yani yoksa evet, hala şu an lige favori başlayacak. Çünkü hani kalecisi Uğurcan, forvet Osimhen, ama bazı noktalarda bence hamleler yapılmalıydı. Yani benim fikrimi soruyorsa ben Saneli'de Galatasaray'ın devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani işin maliyet kısmında da biraz kadroyu hem gençleştirir hem düşürebilir. Olası başarısızlığa da bir kendini hazırlayabilirdi. Galatasaray tamamen şu an başarıya endeksli hareket ediyor. Yine ben o yüzden şu an Temmuz ayı sessiz geçiyor olsa da Ağustos ayında Galatasaray'dan muhakkak iddialı hamleler bekliyorum. Yani Bruno Fernandes mi olur, Can Uzun mu olur, konuşuruz. Çünkü hani muhakkak Fenerbahçe'nin evet, transferlerine karşılık verecek Galatasaray. Tam bunu çok görüyoruz.
2: Bu noktada
3: görüyoruz.
2: O zaman bir soru var sana. Erdal Bey sormuş Sivas'tan. Aynı yönetim bir günde Ödegaard'ı alsa bu sefer aynı kişiler başarılı demeyecek mi demiş.
3: Doğru.
2: Bizde aslında evet, çok çabuk değişebiliyor.
3: Ama o işte ya dediğim gibi o Ağustos ayı. Çünkü tamam, etki tepki. Yani Fenerbahçe Ederson'u aldığı gün Galatasaray Uğurcan dışı İlkay'ı da getirdi. Anlatabildim mi? Yani orada hemen bir reaksiyon verdi. Zamanı var tabi. Ağustos 16 ilk resmi maçlı ilk maçı. Fenerbahçe haftaya oynayacak ilk resmi maçıydı. Beşiktaş kez de aynı. O yüzden tabii ki daha aktif olmalılar. Artı hani kadro olarak hani Galatasaray'ın
2: takım daha dün toplandı değil mi?
3: İlk 11 özelinde sayısı olarak çok transfer ihtiyacı yok ama bence bir değişim gerekti Galatasaray'da. Yani işte o değişimi de tekrar açıyorum yani. Icardi, Lemina. Lemina'yı da dahil ediyorum. Çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen yani. Artık hani işin Şampiyon Ligi deplasmanları bu sene çeyrek final hedefliyorsan Lemine'ye, Torreira ile o deplasmanlardan çıkamıyorsun. Orada da hani net genç dinamik isimlere gidebilirdin. Osimhen, tekrar söylüyorum, takımdaki bence tek istisna olmalı. 21-25 milyon euro alsın Osimhen. Müthiş bir oyuncu. Zaten olduğu anda Galatasaray arkada favori ama tekrar söylüyorum hani Sané gibi böyle iniş çıkışlı performans göstermiş bir oyuncu. Ben hani teklif olsa hemen değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz fazlaydı Galatasaray çok, işte Odegaard hep böyle isim konuşuyoruz. Ha, Bruno Fernandes sabaha kadar konuşalım. O çok özel bir oyuncu. United gibi hani oyuncu öğüten bir yerde bile çok istikrarlı performansı vardı. Hani bu konuşulan isimler

0: özelinde söylüyorum. Onun dışı muhakkak U23 dediğimiz o. U23 de bu arada yani hocamın yanında çok hakem kesmek istemiyorum ama hocam 22-23 yaşındaki oyuncu da bulun bir zahmet diyorum yani. 18-19 değil bu yani. Bu kuralı biz çok biraz şey yapıyoruz. Ajite mi?
1: Çok abartıyoruz bence. Yani 23 yaşında oyuncu bulmak da bu kadar zor değil yani.
0: Trabzonspor buluyor. Batagov'u buldu. Dünyada. Pina'yı niye? Buldu. Olay'ı buldu.
2: Scout'ını iyi kurmuş. Ya sen şimdi Greenwood'u...
0: Gelert'i bulmayacaksın.
2: Tabii canım.
0: Gelert'i niye bulmayacaksın? Çok özür dilerim Furkan. İki maçta da tribündeydim ben. Galatasaray Kopenhag 2-0 öne geçti Kopenhag hatta. Gelert kırmızı gördü. 2-2'ye geldi. Danimarka'daki maçta da Park Endi'de stat'taydım. Hiç dikkatimi çekmedi ki hatırlıyorum böyle Lokomotiv Moskova'da bir orta saha vardı. Fransa'ya gitti. Beka bir psikolojik sorunlar yaşamışsa.
1: Nice'deyken.
0: O dönem Galatasaray'ın çünkü kanayan yarası çıkaldı. Berkan Taylan'ın orta sahaydı. Rakip orta sahaları işte Gendozi aynı şekilde dikkatimi çekmişti. Galatasaray'ın o dönem sağ bek sol bek problemi vardı. Yeler benim hiç dikkatimi çekmedi maçlarda yani. Hangi referansla alındı mesela örnek veriyorum.
1: Yani Galatasaray ya da işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor eğer bu anlamda bir oyuncuya gidecekse dikkat çeken bir isim olması gerekiyor. Yani hani.
0: Çok iyi diyorum yani. Yeler. Ya da yani böyle işte Fofana'yı konuşuyorsun. Papke'yi konuşuyorsun. Böyle hani profiller çok birbiriyle
1: Kamavinga konuşuldu bir dönem.
0: Turam. Hep konuşuyoruz yani. Evet. Bilemiyorum. Bu noktada hani tabii ki yönetiminde, başkanında, Okan Hoca'nın da kredisi var ama cepten yiyorlar bu süreçlerde. Onu söyleyeyim yani eylemler, söylemler. Bu noktada özellikle hani Icardi konusu zaten sezonu eksiyle başlamış oldu Galatasaray. Yani Icardi'nin kalma ihtimalini bile konuşmamız gerek. Takıma çok eksi yazacak artık bu noktadan sonra Icardi'nin.
2: Zarar verir bu dakikadan sonra doğru söylüyorsun.
0: Hocam yok yani fizik olarak mümkün değil.
2: Yok abi ya tempo abi ya fiziksel gücün yüksek olacak artık tempo, hız, güç, dayanıklılık çok önemli artık futbolda ya.
1: Şimdi hocam çok ciddi talep var izleyicilerimizden. Salih Özcan'ı konuşun diyorlar biraz. Salih Havalimanı'nda. Biraz da Beşiktaş'ı konuşalım o zaman. Tekrar Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a hatta döneceğiz. Zaten karma yani karışık gidiyoruz mümkün olduğunca son sayfada. Biraz da Beşiktaş'ı konuşabiliriz. Salih Özcan'ı bekliyoruz havalimanında. Bu transfer dönemindeki 5. takviyesi olacak hocam Beşiktaş'ın. Genç bir sol bek Ouattara takıma katıldı. Yine genç gurbetçi bir isim İlhan Fakılı hücumda evet. Ön alanda forma giyen bir isim. Kaleye bence çok önemli iki isim Nübel ve yaptı. İyi bir genç yerli kaleci Doğan Hamlesi geldi ve bugün de Salih'i bekliyor Beşiktaş taraftarı.
2: Salih profil olarak kalite olarak Beşiktaş'a katkı kadar. Ben diyorum ya kaliteyi arttırsın Beşiktaş'ta. Evet. İşte şimdi Orkun'la birlikte ikisini düşündüğün zaman orta sahanın enerjisi yükselmiş olur. Orta sahanın dinamizmi yükselmiş olur. Ama şimdi futbolda var ya, ya başarmayı istemek ayrı, başarmak zorunda olmak ayrı bir şey abi. Beşiktaş, Fenerbahçe başarmak zorunda olanlardan bana göre. Bu takımlar başarmak zorunda olanlar. Onun için hücum planları hıza dayanan bir sistem yaratmaları lazım. Büyük takımlar baskın oynarlar abi. Onlar savunma yaptırırlar rakibine. Onların teknik direktörü de onların kalitesini belirleyen teknik direktörü öyle seçmeyi, deneyimli teknik direktör seçmek zorundalar. Onlar da nedir? Deneyimli, bilgili teknik direktör olacak. Şimdi Beşiktaş teknik direktörü çok övülüyor. Çok bilgi sahibi değilim. Mehmet Almanak olarak ona daha fazla bilgi
0: hocam,
2: sahibidir.
0: Hocam çok İtalya'da gayet çıkışta olan bir teknik direktörü getirdi Beşiktaş.
2: Şimdi
0: hocam
2: belli ki de, o adam bir sistem kuracak Beşiktaş.
1: Bir de yani İtalya'da hemen hemen birçok neredeyse seviyede ligde yani alt liglerden itibaren başlamış bir teknik direktörlük kariyeri var. Yani böyle işleye işleye buralara bu noktalara geldi kariyerinde.
0: Bir de bir şansı var. Halef Selef diyoruz yani Sergen Yalçın sonrası gelmesi de çok avantaj. İsabet oldu çünkü hani Beşiktaş'taki sorun hoca sorunu olmadığını işte Solskjaer'in, Van Bronckhorst'un aslında sorun olmadığını Sergen Yalçın performansında görmüş olduk. Artık hani İtalyan'ın üstüne bir demokrasinin kılıcı gibi ama Sergen Yalçın ama Şenol Güneş başka teknik direktörler yerli anlamında sallanmayacak yani. Yok. Hocaya bir kredi tanınacak burada.
2: Abi tanınsın zaten Beşiktaş bak. Beşiktaş bu sirkülasyona devam ederse istediği kadar kaliteli teknik direktör olsun. Ki demin söylediğim gibi yani deneyimli bilgi abi bilgi. Teknik direktörün kalitesini belirleyen şey bilgi. Şimdi bilgili teknik direktörün ne kadar bilgisi varsa o kadar fazla seçeneği olur adamın. Ya bazı maçlarda alternatifli

0: hangisine bileceksin abi? Teknik direktör bizim gibi böyle televizyon ekran karşısında ya da stat'tan bizim gibi seyredecekse olmaz. Onun o bilgisi daha fazla seçeneğinin olmasını sağlar ve alternatif düşünmesi gerekiyor. Şimdi Beşiktaş takımı oyunsal anlamda, oyun duygusal durumunu yönetemiyor diyelim. Şimdi Salih'le Orkun bu konuda artık Beşiktaş'a yardımcı olur. Ön bölgedeki...
1: Ve pratikleri de var birlikte oynama konusunda.
0: Var. Eğer ikisi iyi uyum sağlarsa Beşiktaş takımı evet merkez set oyununu da becermeyi onlarla yapabilir. Aynı zamanda bunlar ikisi de hızlı düşünebilen, artı Orkun'un bir özelliği var. Sahte 9 da olabiliyor zaman zaman. Salih de onun arkasını temizler. Ne olur o orta saha kurgusu oturmuş olur.
1: Doğru. Salih, Endidi önlerinde ha. Orkun olabilir şimdi, mesela.
0: Ben bana göre Çerni'den kesinlikle vazgeçmemesi lazım Beşiktaş takımının. Ön bölgede hücum zenginliği, hücum oradaki üretkenliği sağlayan adamların başında geliyor. Ama yaşadığı sorunlar dolayısıyla ligin ikinci devresinde çok fazla performans alınamadı. Bir de böyle oyuncuları var ya, dakika 60'ta kulübeye baktırmayacaksın abi. Tabela kalkıp şimdi gene mi ben çıkacağım dersen o adamdan verim alamazsın. O adama biraz müsaade edeceksin. Kötü dahi oynasa konuşacaksın ona, sen kötü dahi oynasan çıkarmayacağım
1: özel
0: seni.
1: Özel ve değerli olduğunu hissettirmek lazım. Çerni öyle bir oyuncu. Bunu çok yaşadı bu sezon. Yani neredeyse birçok maçta ilk kenara gelen isim Çerni oldu.
0: Olmaz abi, bu adam şimdi ben onu diyorum. 60'ta şöyle kulübeye bakıyorsa hiç oynatma daha iyi. Onun için ben diyorum ki ya teknik direktör her şey olmalı abi, her şey.
1: Biraz iddialı bir yorum ama Mehmet Özcan'a sormak istiyorum. Katılıyor mu izleyicimize? Faruk Bey demiş ki keşke Fenerbahçe İsmail Yüksek'i satıp bedelsiz olarak Salih'i kadrosuna katsaydı. Dünya Kupası'nın en iyi orta saha oyuncularından birisiydi demiş Salih için.
2: Biraz iddialı olmuş. Yani son maç Amerika maçı, orada Birleşik Devletler'in formalite maçına çıktığını hatırlatalım. Yani orada grupta tabii lider olmaya garantilemişti. Ama başka maç olurdu Birleşik Devletler'in iddiası olsa. Ama tabii Salih'in bir İspanya maçı var. Orkun'la birlikte oynadı. Ben İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'de gayet performans anlamında iyi işler çıkarttı düşünüyorum. Salih Özcan'ın tek soru işareti şu an için kulüp takımındaki oynama devamını kaybetmesi iki sezondur. Arada bir kiralık gidip gelmiş ya Wolfsburg ya Werder Bremen. Yeşil formalı
1: bir takım. Wolfsburg'a kiralık gitmişti evet.
2: Ya ama dönmüştü sonrasında. Döndü, orada da evet. Çok böyle ne istikrar çok sağlayamadı. Son sezonda keza öyleydi ama.
1: 2022-2026 arası 4 yıllık Borussia Dortmund döneminde 90'ın üzerinde resmi maçı var. Yani aslında rakam
2: yine az.
1: Az. Yani az. Kaç yıla vurduğumuzda 4 yıl gibi bir sürede.
2: Bazen oyuncular 50
1: özellikle
2: 50
1: geçtiğimiz sezon
2: artık
1: çok fazla forma şansı bulamadı. Hatta tabii ligin ikinci yarısında neredeyse hiç oynamadı.
0: Bak bu tür oyuncular, Salih profilindeki oyuncular sürekli forma giymek zorunda. Onlar forma giydiği müddetçe performans verirler. Yoksa maç kondisyonunu kaybettiği zaman bunlar bir nebze eski tabirle kalın oyunculardır. Bunların hemen performans vermeleri gecikir. Şimdi sen beklentiler, yüksek beklentiler dahilinde bu oyuncuyu transfer ediyorsun. Onun için bunun maç kondisyonunun iyi bir Salih ile maç kondisyonu eksik bir Salih arasında mutlak fark olur. Ama o uyum sürecini çabuk atlatıp ondan sonra biraz sabırlı olması lazım Beşiktaş takımının. Bir 3-5 maç sonra Salih gerçek performansını sergileyen Salih olur.
1: Kübra Hanım da Salih Özcan'ı bekliyormuş, bir fotoğraf göndermiş, şu anda yayınımızı izliyor. Selamlar, teşekkür ederiz kendisine. Salih Özcan için özellikle geçtiğimiz sezon çok az süre aldığına dair eleştiriler olsa da, ki biz de bunu az önce konuştuk, ben Beşiktaş'ta kendisini bulacak diye düşünüyorum demiş Selman Luma.
2: Genel beklenti o.
1: Evet. Yani burada tabii daha farklı bir rol de alacaktır Beşiktaş'ta. Kendisini daha özel hissedeceği bir ortam olacaktır bence Salih'in de.
0: Ama bu baskıdır işte abi. Bak, futbolcu hangi kalitede olursa olsun bu baskıyı hisseder. Onun için mental olarak çok hazır olması lazım. Bunun yanında mental olarak hazır olsan dahi maç kondisyonunu kaybetmiş bir Salih'in fiziksel özelliklerinin tam yerine oturmadığını düşünürsek sıkıntı olur. Bunlar var ya, bak bir şey söyleyeyim, bunlar teknik direktörün işi. Sen adamla konuşacaksın, şu anda nedir durumun, hazır mısın, değil misin?

0: Ondan sonra ona gerekli yüklemeler yapılır. Gerekirse ondan sonra ufak ufak sahaya atarsın. Hazırlık maçlarında çıkarmadan oynatırsın. Böyle de maç kabiliyeti gelişir, öyle değil mi Mehmetciğim yani şimdi? Yoksa bu adam gelip katkı verecek mi?
1: Hocam çok özür diliyorum. Bir kısa reklamımız varmış. Reklama gitmem gerekiyor. Değerli izleyenler, kısa bir ara, ardından son sayfa devam edelim.

0: Spor Radyosu.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Reklamların ardından yeniden beraberiz. Sadece kısa bir ara için sizlerden izin istemiştik. 2 dakikalık bir aramız vardı. Yeniden birlikteyiz. Beşiktaş'ta Salih Özcan'ı bekliyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan canlı görüntüler. Oyuncu gelen Bilge Efecan'dan şu esnada pasaport kontrolünde olduğu bilgisi var. Yani çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum. Birkaç dakika içerisinde Salih Özcan havalimanından şu anda ekranlara yansıyan bu kapıdan çıkışını gerçekleştirecek ve bilmiyorum bir açıklama yapma olasılığı olur mu ama ilk görüntüleri en azından Salih Özcan'ın A-Spor ekranlarında olacak. Hocam,
1: serbest oyuncu olduğu için bence olması gerek. Hani bazen bonservis oyuncuyu getirdiğin zaman hani doğal olarak hani kulüpler arası anlaşma finalize olmadığı için oyuncular sessiz kalıyor. Onu anlayabiliyorum ama bu tarz en orijinal de hatırla. Kerem Demirbay konuşmuştu. O da servis olmasına hemen hatta.
0: Hatta o içeride konuşmuştu. Dayı. Doğru.
1: Benzetmesi yapılmış kıyafetten dolayı. Hatırlarsın. Bilemiyorum tabii hani futbol altyapısını Almanya'da almasını. Gurbetçi oyuncular bazen daha da rahat oluyor hocam aslında.
2: Evet, onlar
0: Efecan'a sorar mısın? Fatav'ın oldu demiş Ferhat Bey. Gün içinde yapmış olduğu bağlantıda bugün ana haberde Efecan bundan sonraki süreçte yani Salih takviyesinden de sonra sıradaki isimlerin Trossard, Vlahovic işte ya da Lukaku yani santrafor takviyesi ve sağ kanat bölgesi için Fatav'ı olduğundan bahsetmişti. Milot Rashid Stad'ı satmak istiyormuş Beşiktaş, göndermek istiyormuş. Oraya da +4 kuralına uyan Fatav'ı Leicester'dan Ganalı bir isim. Hatta Dünya Kupası'nda da forma giymişti ama biraz maliyetleri yüksekmiş. Beşiktaş maliyetleri düşürmeye çalışıyor diye eklemişti. Ferhat Bey sormuş.
1: Galatasaray'ın bir çırpıda sayabiliyorum hani yabancıların

0: 9 artı 1 şu an. Lemina'nın kaldığını düşündüğümüzde Niagara artı 1. Beşiktaş'ta nasıl? Fenerbahçe'de mesela bayağı bir çok kontenjan problemi var.
1: Bizde 21 oldu.
0: Beşiktaş'ta nasıl Furkan? Onu bir sayısı düşündüğüm zaman şimdi kalede Nübel. Stoperlerin Akbadu ile Calo.
2: Hemen kontrol edeceğim.
0: Sağ bek'in Murillo, sol bek'e yeni oyuncu aldın. Ndidi var orta sahada. Trossard diyoruz. Ön taraftaki forvetin yabancı olacak. Diğer forvetin o. Beşiktaş'ta sanki problem olacak gibi.
2: Doğru.
0: Yine Olaytan, tamam Olaytan muhtemelen şeye uyar artı 4'e. Genç oyuncu.
2: Beşiktaş'ta 12 14 yabancı varmış. Ama tabii takviyelerden önce yani Nübel takviyesi mesela buraya eklendiğinde 15 oluyor yabancı sayısı. O Atara'yı yine eklediğimizde tabii 16 oluyor ama kurala uyan işte Olaytan mesela artı 4'e uyuyor. O Atara yine genç bir oyuncu. Çok yani totalde 16 çok problem yaşayacak gibi görünmüyor Beşiktaş. Çünkü satacağı da çok fazla oyuncu var.
0: Kurtulması gerekiyor.
2: Yani şöyle artık. Hatta hep birlikte konuşalım mesela. Ben tek tek size isimleri sayayım. Yine Akbadu devam edecek gibi görünüyor. Calo şu an için devam edecek gibi görünüyor. Udokai yolların ayrılması gitmesi bekleniyormuş. Murillo devam edecek gibi görünüyor. Ndidi yine takımda kalacak gibi görünüyor. El Musrati kampa gider, daha iyi götürülmedi Slovakya'ya. Hacı Ahmetoviç kampta ama Beşiktaş oyuncuyla yolları ayırmak istiyormuş. Efecan'ın verdiği bilgi bu yöndeydi.
1: Valla geç bile kaldı.
0: Hacı Ahmetoviç Süper Lig'de çok takım ister.
1: Evet.
2: Bence de evet. Onana da devam etmeyecek gibi görünüyor. João Mario aynı şekilde. Aslında burada Beşiktaş'ta kimler kalacak bunu konuşsak sanki daha doğru daha olacak gibi. daha az.
0: Yok ben hemen sayayım. Nübel 1, Akbadu 2, Calo 3, sağ bek ve sol bek say Murillo ile
2: Atay
0: 5.
2: Ndidi.
0: Ndidi'ye çok net konuşmuyorum.
2: Ama yani Ndidi olmasa da bir yabancı oraya.
0: Tamam 6 ön libero olsun. Serni kalır 7.
2: Doğru.
0: Trossard 8. Ola Santrafor 10. Olaytan olur 11.
2: Yani rotasyondakilerle birlikte 10 artı 4'e uyan bir
0: kadro. Doğru söylüyorsun ama Raşit'e gitmeli işte bahsettiğim isimlerden. Hani mesela böyle biraz o Udakay'a gitmeli hani arada ilk 11 çıkanlardan. Hani Musrati zaten söylerim ondan iyi. Burada benim tek soru işaretim Romario bence biraz kolay vazgeçti Beşiktaş.
1: Fazla kullanmadı geçen sene.
0: Oyuncu 2016'daki Romario değil, onun farkındayız. Hani Portekiz'in Avrupa şampiyonu dönemleri hatırlıyorum. İşte Inter'e falan transfer yapmış. Galatasaray'ın o dönem ilgilendiği için takip ettiğim bir oyuncuydu. Mevkisi yok hocam. O yok. Biraz problem hani. Ne diyeceksin o Romario mesela?
1: Serseri oyuncu her yerde geziyor bunlar.
2: Biraz farklı oyuncular ama mesela Salih Özcan mı yoksa İlkay Gündoğan mı demişler ama İlkay'ın yani
1: şu an Salih ayrı profil ya.
2: Mevcut
1: bunların ikisini karşılaştıramazsın ki.
2: Hocam bir de mevcut formuyla konuşmak biraz İlkay'a haksızlık olur. Yani İlkay'ın çünkü çok farklı seviyede bir kariyeri var. Bir de biraz başka profilde oyuncular sanki.
1: Ya vallahi alnından öpüyorum İlkay'ın. Büyük kalite. Bizi her zaman gururlandırdı ama olmadı abi. Beşiktaş'ın şeyi değil. Olmadı yani.
0: Ya Salih'i eleştirmek gibi algılanmasın. Şimdi milli takımda tartışmalar var ama şimdi ben de Orkun mu İsmail Yüksek mi Orkun derim ama hani İsmail Yüksek mi Salih mi İsmail Yüksek derim hani. Salih Henüz hani Orkun'la İsmail Yüksek'le benim nazarımda aynı milli takımda zaten çok ilk 11 düşünmedik. Genelde orada Hakan Çalhanoğlu, Orkun, İsmail. Üçünden ikisi oynar diyorduk. Hani Salih
1: katkı
0: demiyorduk.
1: Katkı verdi mi verdi evet ama Salih ile Orkun'un olduğu yerde Ndidi sırasını bekler.
2: Birlikte oynamazlar mı?
1: Oynamazlar. Beşiktaş bu sene itibariyle şimdi aldığı kaliteli oyuncularla artık daha fazla ön bölgede vakit geçirecek bir takım haline gelecek belli ki. Onun için öyle defans önünde öyle fazladan çift kontrol oyuncusuyla olmaz Beşiktaş. Salih ile Orkun ikisi orta sahayı taşır. Çok rahat taşır yani.
2: Hocam Trossard'ı konuşalım mı biraz? Beşiktaş'ın teklifi 3 artı 1 yıllık oyuncuya. Arsenal'la oyuncunun kulübüyle de yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir rakamla anlaşma sağladığı konuşuluyor Beşiktaş'ın. Ve bugün yani geride bırakmaya çok yakın olduğumuz gün oyuncunun avukatı ve menajeri İstanbul'daydı. Beşiktaşlı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdiler. Ya Beşiktaş'ın Trossard konusundaki süreci de olumlu seyrediyor. Takıma transfer olursa ne yönde katkı sağlar Leandro Trossard?
1: Büyük katkı sağlar. Futbolun temelinde birebir oyunlar vardır. Burada kuvvet, denge ve güç belirleyici unsur olurlar. Onun yüzden yani o Trossard gibi adam birkaç adım geriden çıksa dahi topa yetişiyor, sağlam, dengeli duruyor. Topu alıyor, gidiyor. Bak, oyun içerisinde, oyunsal anlamda oyuncunun verdiği şu benim saydığım kriter o kadar önemlidir ki. Bütün takımı coşkulandırır. Şimdi bir tane takım diyelim oyunu rakibe vermiş. Böyle bir oyuncu çıkıp duellolarda ayakta kalır. Ondan sonra alır götürür topu. Bir coşku yaratır. Takım ne olur biliyor musun? Adapte olur ve uyum sağlar hemen ona. Bunlar çok önemli detaylar. Yani çünkü bu da üst düzey kaliteli oyuncularla oluyor. Ben onun için Beşiktaş'ın kaliteye ihtiyacı var dedim hep. Şimdi Beşiktaş'ın eğer ki olursa Trossard transferi, yanına da Vlahovic falan hikaye abi. Alırsın Lukaku'yu. Bunlar zaten birbirleri arasında uyum sağlayan adamlar. Ondan sonra ligin tozunu dumana katarlar bunlar.
2: Yani Vlahovic de 10 Ağustos'u bekleyin diyor. Yani Beşiktaş 10 Ağustos'u bekleyecek durumda da değil yani. Bir Avrupa süreci var. Geçen sezon Eylül başlamadan Avrupa defterini kapatmıştı Beşiktaş. Tekrar aynı durumu yaşamak istemeyecektir bence. Hoca da zaten Avrupa kupalarına önem veren bir hoca İtalyano. Yani Vlahovic eğer gerçekten 10 Ağustos'a kadar süre istediyse o bence buyursun beklesin. Kimi bekliyorsa Ağustos'a kadar Lukaku'ya gidebilir Beşiktaş.
1: Desteğe bile giremez abi o. Hikaye. Bunlar yani dönerler
0: işi,
1: şeye.
0: İşi sulandırmak değil ama hani abi. Topla rakibi kaleye Lukaku yani eze eze atar orada. Bu ligde golleri.
1: Lukaku var ya bu Lukaku.
2: Öyle gerçekten öyle.
1: Abi o fiziksellikle.
0: Eze eze hocam.
1: Abi tabii ya. Stoperler gece uyuyamaz biliyor musun maçtan önce?
2: Hocam işte Onuachu mesela fizik gücünü nasıl kullanıyor Süper Lig'de?
1: Bu Onuachu biraz şey sayılır
0: uzun. Hulk treni kaçtı Beşiktaş'ından. Hulk treni kaçmıştı hatırla Sergen Hoca istemişti. Evet. Hulk'u ikinci sezonunda Batu Şah'a gelmişti. Yani mesela Lukaku bizim ligde iş yapar. Bak İtalya Serie A'sına geçen sene biraz yargıydı ama Belçika'da bile iş çözdü.
2: Tabii. Dünya Kupası. Bence şu anda yani Napoli'deki son dönemi değil de oyuncunun biraz Dünya Kupası performansını referans almamız lazım. Yani Conte sakatlıktan döndükten sonra çok fazla oynatmadı Lukaku'yu Napoli'de ama buna rağmen Dünya Kupası'na gitti. İlk maçta hatta Rudi Garcia Lukaku'nun olmadığı bir oyun denemeye kalktı. İşler iyi gitmeyince Lukaku'yu oyuna atıp hemen zaten skor almıştı. Yani o da bu ısrarından vazgeçmek zorunda kaldı Dünya Kupası'nda. Ha, bu arada canlı görüntüler hocam. Havalimanının içerisinden şu anda kulüp kanalı Beşiktaş Dijital'den paylaşılan görüntüler. Beşiktaş'ta yetkilileri görüyorum, yönetim kurulu üyeleri ve Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan değerli izleyenler. İstanbul'daki ilk görüntüleri bunlar havalimanının içerisinden paylaşılan görüntüler. 28 yaşında Salih ve son olarak Borussia Dortmund forması giymişti milli oyuncu. Artık yeni sezon itibarıyla da Beşiktaş forması giyecek Salih Özcan. Kariyerinde tabii Almanya'da forma giydi Salih hep. Ama özellikle Köln'de yakalamış olduğu çok iyi bir performans vardı. Devamında o performans onu Borussia Dortmund'a taşıdı. Borussia Dortmund'da da bir dönem kiralık olarak Salih Wolfsburg forması da giydi. Ama 4 yıllık bir Borussia Dortmund sürecinden bahsediyoruz. Oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Bundesliga'da Borussia Dortmund formasını giydi. Artık yeni sezon itibarıyla Salih Özcan Beşiktaş forması giyecek.
1: Valla Furkan'cığım Beşiktaş'ta oynayacağı pozisyon 6 numara pozisyonunda takımın dengesini artırır, sertliğini artırır. Topa sert bir oyuncu. Yani şimdi top gelen rakibi karşılama, top kapma, alan kapatma ve savunma geçişlerinde büyük katkı sağlar Beşiktaş'a. Şimdi hem milli takım oyuncusu hem Bundesliga tecrübesiyle takımdaki çoğu arkadaşına da liderlik de edebilir yani.
2: Doğru. O bence çok kaliteli bir de var hocam, transfer.
1: Yani şöyle Salih'ten öyle
2: hocam, şu anda da

0: çıkışı yapıyor. Az önce ekranlara yansıttığımız o 13 numaralı kapıdan Salih Özcan çıkış yapıyor. Beşiktaş'la 3 yıllık bir resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Görüntülere yansıyan Salih Özcan'ın serbest statüdeydi. Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona ermişti. Mutlu görünüyor Salih. Artık ülkesinde kariyerine devam edecek. Beşiktaş atkısı hemen orada ve kartal pozunu da veriyor Salih Özcan. Beşiktaş'ta yetkilileri hemen yanında görüyoruz. Basın mensuplarına ilk pozunu verdi Salih. Ve üçlü geliyor Salih Özcan'dan.
1: Gerçekten hani dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş kulübüsünün bir parça olmak gerçekten benim için çok gururla hissediyorum yani kendimi. O yüzden yani dört gözle bekliyorum sahada başlamaya ve inan ki hani gerçekten savaşacağız kulüp için ve inşallah büyük bir güzel bir zaman geçireceğiz.
2: Orkun'la beraber tekrar kavuştunuz, neler söylemek istersiniz?
1: Tabii Orkun'la da tekrar kavuştuk, milli takımla da gerçekten kendimi rahat hissediyorum onun yanında oynamaya. İyi birbirimize yardım ediyoruz, o yüzden gerçekten iyi hissediyorum kendimi.
2: Hani hedefler için söylemek istersiniz, Beşiktaş'ın hedefleri için?
1: Açıkçası hedefler yani Şampiyonlar Ligi'ne girmeye ve şampiyonluk açıkçası.
3: Tamam arkadaşlar, teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun. Teşekkür
0: ederim. Evet, Salih Özcan'ın ilk açıklamaları İstanbul Havalimanı'nda. Oynamak için sabırsızlanıyorum, dört gözle bekliyorum dedi Salih ve bu arma için savaşacağız diyor milli oyuncu. Orkun Kökçü sorusuna da Orkun'la yeniden kavuştuk. Onunla oynamayı seviyorum, konfor oluyor Orkun'la oynamak diye de ekledi. Ekranlara da yansıdığı gibi artık sağlık kontrolleri, ardından da Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Salih Özcan'ın bir kez daha Beşiktaş camiası için hayırlı olsun.
4: Salih Özcan'dan beklentileri iyi belirlemek lazım. Şimdi çok gol atan, çok asist yapan, oyunu tek başına değiştiren bir oyuncu profili beklersen hayal kırıklığına uğrarsın. O ne yapar? Onun işi orta sahayı gelen rakibi karşılar. Ondan sonra orta sahayı dengeler ve eldeki kreatif oyuncuların daha rahat oynamasını sağlamak olur. Bu beklentileri o doğrultuda yapmak lazım ama Orkun'la birlikte ligin en sağlam orta saha ikilisi olur. Bu muhakkak yani. Onun için bence Beşiktaş'ın bu transferle birlikte hala üst düzey kanat ve skor üretebilecek bir santfor ihtiyacı muhakkak. Bunlar olduğu takdirde bu transferler yerine olur, takım olur Beşiktaş. O yüzden Salih bu tek başına bu saydığımız eksiklikleri kapatacak bir oyuncu değil. Ama takımın omurgasını güçlendirir.
0: Doğru. Hocam ne vereceği bir kere belli bir oyuncu. Evet. Yani tecrübesi var. Büyük maç tecrübesi var. Uluslararası anlamda da deneyimi olan bir oyuncu. Bu arada basın mensuplarının da havalimanında Salih'le birlikte yolculuğu devam ediyor. Takip ediyorlar. Şu anda merdivenlerdeler zannediyorum ki. Salih de sanırım evet ulaşım katı, oradan otoparka doğru artık hareket edecek. Kendisini bekleyen araçla birlikte de havalimanından ayrılacaktır Salih. Yarın daha doğru ifadeyle artık içerisinde bulunduğumuz bugün, yani 9 Temmuz günü Slovakya'ya gitmesi, kampa katılması bekleniyor Salih'in de. Bu arada Orkun'dan bahsetmiştik az önce ama Orkun Kökçü bugün, geride bıraktığımız gün yani çarşamba günü Beşiktaş'ın kampına katıldı. Normalde 10 Temmuz'a kadar izinliydi Salih, evet. Milli takımdan dolayı Orkun ikisi birlikte ama ikisi de izinlerini erken tamamladılar. Orkun bugün kampa katıldı. Salih de perşembe günü yine Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılması bekleniyor. Burada tabii sağlık kontrolleri ve imza süreci tamamlandıktan sonra Mehmet Özcan.
4: Kaptan Orkun bir fedakarlıkta bulunmuş.
0: Evet,
4: doğru
0: iki
4: iş
0: gün
4: yapmış.
0: Erken kampa katıldı.
4: Bu arada bu Salih Özcan, Mehmetçim lafını balla keseyim.
5: Estağfurullah hocam.
4: Bonservisinin elinde olduğu doğrusu var değil mi? O...
0: Evet hocam.
6: Serbest oyuncu statüsünde.
0: Borussia Dortmund'la bitti sözleşmesi, yani uzatmadı.
4: Bu transfer

0: Ailesi mi ölüyor?
1: Ailesiyle birlikte Salih İstanbul'a geldi. Bodrum'da tatildeydi. Fakat Almanya'ya gitti özel işleri için. Köln'e gidiyor. Hatta Köln'den geliyor İstanbul'a ve sanırım ailesiyle birlikte şu anda kendilerini bekleyen transfer aracına.
2: Beşiktaş'ın sana ihtiyacı var Salih.
0: Yani çok mütevazi bir görüntüsü.
1: Hocam duydunuz
0: var.
1: Mu?
0: Ne dedi?
1: Kendisine seslenen bir taraftar dedi ki Beşiktaş'ın sana ihtiyacı var Salih dedi. Artık kapı da kapandı. Salih Özcan'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri bu şekildeydi. Hayırlı olsun bir kez daha. Beşinci takviyesi oldu Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde ama takviyeler devam edecek gibi görünüyor. Zafer Hocam özellikle santrafor konusunun ve Lukaku'nun özellikle altını çizdi.
0: Niye uyum süreci daralsın diye? Yani Trossard alacaksan Trossard'ı, Lukaku'yu da alacaksın yanında. Bunları paket olarak alacaksın. O şeyde ne yapacak Salih? Bu oyuncuları da daha özgür, daha rahat oynaması için arkada
3: süpürecek.
1: Doğru.
0: Ya onun için çok beklentileri o yönde belirlemek lazım Salih için. Yani ondan gol atmasını, çok asist yapmasını, tek başına oyunun duygu durumunu değiştirmesini falan beklerlerse hayal kırıklığı olur.
3: Bir tek Holstein Kiel sanırım. O da yani Alman ikinci ligi olabilir muhtemelen o sezon. Orada 5 gol 7 asist gibi aklımda kalmış istatistiği.
1: Evet. Onun dışında bravo, tebrik ederim bu arada.
3: Baktım,
1: gerçekten.
3: Baktım kariyere, baktım.
1: Holstein geldi 2019-2020 yılında.
3: Demin baktım.
1: Kiralık forma giymiş olsun yine de.
3: Şundan dolayı
1: nokta atışı yaptım. 5 gol.
3: Maç sayısında eleştirdik Salih. İşin kreatif kısmında da hocam öyle çok gol ve asist vaat etmiyor ama tabii ki bu tarz defansif orta sahalarda da hani ilk aranın özellik tabelası değil. Senin hani oyun kurulumunda ön taraftaki dörtlüyü beşliyi taşımasını istediğinde zaten gol katkısı bonus olacak. Orada kıymetli olan, bunu Beşiktaş kariyerinde José de Souza yaptı. Hani golleri az ve özdü. Öyle maçlarda golleri attı ki Başakşehir'e, Galatasaray'a. Beşiktaş şampiyonluğa taşımıştı.
0: Evet, Josef de orta sahayı dengeliyordu. Evet.
3: Torreira da öyle hocam. Golleri bakarsak hep kritik noktalarda veya Lemina. Salih de belki böyle bir role evrilebilir. Milli takımda da benim hatırladığım İspanya gol attı. 28
1: evet, milyar. Orkun yaptı.
3: Ve çok da güzel gol attı.
1: Göğsüyle Orkun indirmişti topu. Salih de gelişinde ceza sahası dışından bir şutla golü bulmuştu.
0: Tabii.
1: Son maçları da yine milli takımda Amerika maçı birlikte oynadılar. Yine fena bir performansları yoktu.
3: Gayet iyi
1: ikili olarak.
0: İşini iyi yap. Bak, böyle oyuncular her takıma lazımdır. Bunlar aslında özel anlam yüklenmesi gereken adamlardır. Niye? Gelen rakibi karşılıyor, topu alıyor, onların oyun kurmasını engelliyor ve eldeki varsa yıldız oyuncuların daha rahat, daha özgür oynamasına sebep oluyor. Böyle oyuncu profilleri çok sayılır. Şimdi Josef'i saydın. Aurelio vardır. Bizim Selçuk Şahin. Aurelio, bu oyuncular çok kreatif değildir ama ihtiyaçtır. Her takımda olmazsa olmazlardandır. Salih de Beşiktaş için aynı pozisyonda bence. Çok iyi bir transfer, yerinde bir transfer.
1: Hocam, Bulgaristan'dan Mehmet Bey demiş ki Beşiktaş Lukaku ve Trossard'ı da alsın ve şampiyon olsun diyeceğim ama defansta da eksiği var. Bence sorar mısın demiş yorumcularımıza.
0: Var. İşte dediğim bu abi benim. Bak şimdi bana kızıyor Beşiktaşlar. Abi ben Beşiktaş'ın faydasına söylüyorum ya. Kaliteli oyuncu alacaksın abi. Şimdi o iyi bir performans sergilemesine rağmen stoper Udokay mı? Abi o size rağmen bir kafa topuna çıkıyor. 1.70'lik adam kafa alıyor ya. Olmaz abi, sen büyük takımda bak. Sana kaç kere gelecek rakip? Sınırlı sayıda geliyor.
3: Akbado
0: seni boğmuyor
3: hocam
0: ki.
3: Yoksa o hani Akbado devresi gelen.
0: Abi böyle 18 şey
3: milyon euro verildi.
0: Yani şimdi kalite dediğim bu abi. Kaliteli adam geldiği zaman sana sınıf atlatır.
1: Doğru.
0: Şimdi stoper bölgesinde, yay çevresinde Beşiktaş'ta evet büyük sıkıntı yaşıyor. Doğru bir tespit bu yani. Oraya da iyi takviye yapacaksın sen.
3: Ya şöyle, konudan konuya atlıyoruz belki ama Furkan Hanım, büyük maçlar, derbiler daha bir farklı gözle izlenir. Hocam da hatırlayacak. Sane ortalığı da Osimhen attı Dolmabahçe'deki maç.
0: Evet.
3: Büyük takım öyle gol yemez. Tamam, orada Sane'nin de kalitesi var, Osimhen'in de kalitesi var ama hocam şimdi dedi ya, çok basit gol yedi. Ya da tam tersi işte Fenerbahçe maçı Kadıköy'de 0-0'dı, sonda penaltı oldu ama

0: anormal pozisyon verdi bireysel hatalardan Beşiktaş, hatırla. O maçın yıldızı Ersin'di.
1: Evet.
0: O
1: ve
0: dakikaya kadar
1: yani kaçan
0: biraz fazla bireysel hata yani, biraz doğru, sakar bir stoper Akbadu. Ben Akbadu'yu Galatasaray'dayken Luyendama'ya benzetiyorum aslında. Hani kötü stoper değil kesinlikle, iyi stoper ama partnerini iyi seçeceksin. Markao mesela Luyendama'yı dengeliyordu Galatasaray'ın 2018-19 şampiyonluğunda. Yani burada Calo Udokaya göre daha doğru bir isim.
1: Mesela Davinson hani zaman zaman risk alan bir
0: Abdülkerim dengeliyor.
1: Ama Abdülkerim onu dengeliyor gibi.
0: Yani offside çizgisini belirleme evet, olsun. O çok evet, önemli.
2: Hem stoperde, kendi aralarındaki uyum, artı kaleciyle uyumları da çok önemli.
1: Doğru. Konuşmaya devam
2: güçlü
1: edeceğiz.
2: Savunma, güçlü savunma olacak abi. Büyük takımların güçlü savunması olacak.
1: Takım savunması da güçlü yani olmak zorunda aslında.
2: Gerideki adamların da alan bilgisi, oyun bilgisi olacak.
1: Doğru. Salih Özcan'ın, Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri ve açıklamaları bu şekildeydi. Aslında program içerisinde karışık olarak akışımızın devam edeceğini söylemiştik. Fenerbahçe'de Greenwood hamlesini konuştuk. Galatasaray'ın transferdeki sessizliğinin sebeplerini konuştuk. Beşiktaş'a da bu şekilde değinmiş olduk. Trabzonspor çok önemli takviyeler yapıyor. Aral Şimşir neler katacak Bordo Mavili ekibi? Bunu da tabii ki değerlendiriyor olacağız. Ama bugün arkadaşlarımız bir sokak röportajı yaptılar. Dünya Kupası'nda artık içerisinde bulunduğumuz gün itibarıyla çeyrek final heyecanı başlayacak ve ilk eşleşme ise hatta Fransa-Fas maçı olacak. Değerli izleyenler, sokağa çıktı arkadaşlarımız. Sokak röportajında ise futbol severlere çeyrek final eşleşmelerini sordu. O röportajımızı bir izleyelim, sonrasında son sayfa kaldığı yerden devam edeceğiz.

0: 2026 Dünya Kupası'nı yarı final heyecanı sardı. 8 takım çeyrek finalde yarı finale yükselebilmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. Maçların olasılıklarını, turnuvanın favorisini ve de gol kralını taraftarlara soruyor. Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Evet. Çeyrek finalde Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre maçları oynanacak. Tabii. Tek tek başlayalım. Fransa, Fas kim kazanır?
1: Ben ortada diyorum o maç. Orta Fransa tam favori gösteriyorlar ama Fas'ta sürpriz yapabilir yani.
0: İspanya, Belçika?
1: İspanya. Ben İspanya diyorum ona.
0: Norveç, İngiltere?
1: İngiltere.
0: Arjantin, İsviçre?
1: Ben tabii tuttum takım Arjantin. Yıllardan çocukluğumdan tutuyorum. Arjantin istiyorum tabii. Arjantin diyorum onu da.
0: Bu kim kazanır?
1: Ben Arjantin final diyorum.
0: Gol kralı kim olur?
1: Onu bir şey diyemem. Ondan sonra Harry Kane de güzel. Onu takip ediyorum ben. Öbürünü takip.
0: Messi 8 golde, Harry Kane 6 golde.
1: Harry Kane diyorum.
0: Fransa pas kazanır.
2: Abi Fransa'nın hücum hattı çok kuvvetli hani. Mbappe'si, Dembele'si, Barcola'sı falan. Bence Fransa zorlanmaz hani. Finali de görür bence.
0: İspanya, Belçika kim kazanır?
2: Abi İspanya daha önde ya. Orta sahası olsun hani, her şey olsun.
0: Norveç, İngiltere?
2: Abi ben orada Norveç'in turu alacağını düşünüyorum ya. Kalecileri hani Haaland falan, Sherlock. Onların da kadrosu güzel. Bence Norveç yener maçı.
0: Arjantin, İsviçre?
2: Abi Arjantin bu aralar en zorlanıyor. Son dakika maçları koparıyor. Ama Arjantin şaşırtmaz ya. Arjantin de yener İsviçre'yi.
0: Finalde kimler olur?
2: Bence yine geçen seneki gibi bir Fransa-Arjantin maçı izleyeceğiz.
0: Şampiyon?
2: Ben Fransa'yı destekliyorum.
0: Gol kralı kim olur peki?
2: Gol kralı...
0: Messi önde.
2: Ya bence Messi olabilir ya.
0: Mbappe'yi de.
2: Aynen, Mbappe'yle beraber yarışırlar. Ama bence Messi olur gol kralı ya.
0: Fransa, Fas. Kim kazanır?
3: Gönlüm Fas'tan yana ama Fransa en büyük kupa favorim. Bu daha önceden de böyleydi. Fransa kazanır.
0: İspanya, Belçika?
3: İspanya kazanır. Tecrübesiyle kazanır. Belçika da iyi ama İspanya'yı bu sene bu kadar çok iyi diyemiyorum.
0: Norveç, İngiltere?
3: İngiltere.
0: Arjantin, İsviçre?
3: Arjantin.
0: Final?
3: Final Arjantin, Fransa.
0: Kim kazanır?
3: Fransa.

0: Turnuvanın gol kralı kim olur? Mbappe 7, Messi 8 gol, Harry Kane 6.
1: Şimdi Mbappe'nin geldiği seri fikstür ağacına baktığımızda daha zorlu maçları var. Arjantin'in geldiği tarafta daha kolay rakipler var. Messi olur gol kralı.
0: Fransa-Fas karşılaşmasını kim kazanır?
2: Bence Fransa 2-1 gibi skorlayacağını düşünüyorum.
0: İspanya-Belçika?
2: Onda da İspanya bence rahat bular.
0: Norveç-İngiltere diğer tarafta?
2: Ya ben Norveç diyorum ama bence İngiltere alacak.
0: Arjantin-İsviçre yine karşı tarafta?
2: Bence Arjantin abi.
0: Finali kimler oynar?
2: Ben ya tahmin yapmıştım. Bence ya ben gönlüm Arjantin ve İspanya. Finalde inşallah Messi'nin golüyle Arjantin kazanır.
0: Gol kralı kim olur?
2: Ben Messi diyorum.
0: Fransa-Fas kim kazanır?
3: Abi bence Fransa kazanır.
0: İspanya-Belçika?
3: İspanya alır abi.
0: Norveç-İngiltere?
3: Bence Norveç kazanacak abi. Birazcık şey böyle, ben Haaland'ın bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden Norveç kazanır.
0: Arjantin-İsviçre?
3: Onu da Arjantin alır bence.
0: Peki finalde kimleri görürüz?
3: Abi bence Arjantin-İspanya finali olur. İspanya kazanır.
0: Gol kralı kim olur turnuvanın?
3: Bence Messi olacak.

0: Fransa Fas kim kazanır?
1: Abi Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Mbappe çok formda. İyi iş yapıyorlar Olise ile beraber asist gol olarak. Yani Mbappe Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum yani.
0: Fransa Fas.
2: Fransa alır abi. Mbappe 2 tane atar en az.
0: Fransa Fas.
3: Ben de Fransa diyorum. En az 1 atar bence.
0: İspanya Belçika kim kazanır?
3: İspanya diye düşünüyorum.
0: İspanya Belçika.
2: İspanya abi.
1: İspanya kazanır.
0: Norveç İngiltere.
1: Haaland şu anda çok iyi. Bence sürpriz bir maç olacak ve yani Norveç kazanacak.
0: Norveç mi İngiltere mi?
2: Abi bence Norveç kazanamayacak, İngiltere alır.
0: Norveç mi İngiltere?
3: Ben Norveç diyorum abi.
0: Arjantin, İsviçre.
1: Abi Messi takımı taşıyor, süper oynuyor. Yani Arjantin'in takımı geçeceğini düşünüyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun? Arjantin mi İsviçre?
2: Abi Arjantin, Messi penaltıyla bence kazandıracakmış.
0: Arjantin, İsviçre.
3: Arjantin abi ya, Messi'ciyiz.
0: Peki finali hangi takımlar oynar?
1: Abi İspanya'nın çıkacağını düşünüyorum. Şimdi fikstür hangisi hangisiyle eşleşecek tam hatırlamıyorum ama karşısına Arjantin gelebilir.
0: İspanya gibi. Arjantin mi? Evet.
2: Bence. Abi Fransa Arjantin olabilir.
3: Ben de İspanya Arjantin gibi düşünüyorum ya.
0: Peki son soru, turnuvanın gol kralı kim olur?
1: Abi bence Mbappe bırakmayacak. Messi geçecek ve gol kralı olacak.
2: Abi Haaland olacak bence.
3: Ben Messi diyorum.
0: Fransa, Fas.
4: Abi Fransa kesinlikle alır gibi duruyor da Fas da böyle bir anda bir sürpriz yapabilir, bekliyorum ben Fas'tan yani.
0: Kim kazanır?
4: Fransa kazanır diyorum ben.
0: Sence?
5: Fas iyi oynuyor son maçlarda ama Fransa favori şeyin ama Fas kazanır.
0: İspanya, Belçika.
4: İspanya çok kötü ya sanki. Öyle geliyor bana ama yine alır bir şekilde, bir şekilde kazanır gibi geliyor İspanya.
5: İspanya alır.
0: Norveç-İngiltere karşılaşması.
4: İngiltere diyorum, benim favorim.
5: Norveç alır.
0: Yine karşı tarafta bu. Arjantin-İsviçre.
4: Arjantin.
5: Arjantin şampiyon olur bence. İyi gidiyor.
0: O zaman finalde hangi takımlar karşı karşıya gelir?
4: Finalde... Bence Arjantin-İngiltere izleyeceğiz. Öyle olmuyor mu?
0: Arjantin-İngiltere aynı.
4: Aynı şeyde, Arjantin. Aynı tarafta. O zaman Arjantin-Fransa olacak yine.
5: Aynen, Arjantin-Fransa olur.
0: Peki turnuvanın gol kralı kim olur? Messi çok formda, Haaland, Harry Kane, Haaland.
4: Tabii ki Messi. Goat, bir numara.
5: Mbappe olur bence. Messi iyi ama Mbappe.
0: Fransa Pas kim kazanır?
6: Pas.

0: İspanya, Belçika.
1: İspanya.
0: Norveç, İngiltere.
1: Norveç.
0: Arjantin, İsviçre.
1: Arjantin.
0: Finalde kimler olur?
1: Arjantin, Fas. Sürpriz final bekliyorum.
0: Peki turnuvanın gol kralı kim olur?
1: Messi.

0: Evet, Dünya Kupası'na dair arkadaşlarımızın yapmış olduğu sokak röportajı bu şekildeydi. Biz de biraz Dünya Kupası sohbeti yapabiliriz aslında hocam. Bugün bir günlük ara vardı, turnuvaya ara verildi maçlara ve içinde bulunmuş olduğumuz Perşembe günü itibarıyla da çeyrek final heyecanı başlayacak. Hatta eşleşmeler de var elimizde, onu da arkadaşlarımız birazdan ekrana da yansıtırlar. İlk eşleşme Fransa-Fas. Yani Fas zaten güçlü bir artık takım olduğunu, ekip olduğunu iki turnuvadır ispatlıyor. Önce 2022, şimdi 2026. Fransa'da zaten en büyük şampiyonluk adaylarından birisi Zafer Hocam.
1: Ya en çekişmeli maçlardan biri olacağı muhakkak. Yani Fransa hakikaten formda bir takım. Şimdi Mbappe, Dembele ve bilhassa Olise inanılmaz bir oyuncu gibi yıldızlarla hücum bölgesinde çok etkili bir takım. Kupanın da favorilerinin başında gelen bir takım Fransa. Ama Fas'a baktığımız zaman disiplinli bir savunma yapan, aynı zamanda hızlı geçişleriyle takım oyunu sayesinde hem göz zevki veren hem takdir edilen ve buraya kadar gelen bir takım. Onun için Kanada'yı da farklı 3-0 yenmişti değil mi Kanada'yı onlar?
0: Evet.
1: 3-0 ile geçmeleri de onların ne kadar tehlikeli bir takım olduğunun göstergesi. Bence çok güzel maç olur. Yani konsantresini kaybeden kaybeder. Maçı da kaybeder. Onun için maçın içinde de hep olmak zorunda ki kaliteli oyuncularda bu sıkıntı olabilir. Onlar zaman zaman kendi görevlerinin dışında diyelim ki Olise, Dembele, Mbappe gibi oyuncular topu kaybettikten sonra savunmayı önde başlatmayabilir. Bu rakip için bir avantaj olur. Ama Fas gibi takımlar, onlar haddini bilen takımlardır. Onlar takım olgusunu oluşturmuşlardır. Onun için birlikte hareket etmeyi alışkanlık haline getirmiş takımlar her zaman tehlikeli takımlardır. Yani Fransa, ama kaliteli oyuncu sayısı fazla olduğu için top genelde Fransa takımının ayağında kalır diye düşünüyorum.
0: Topla oynamayı seviyorlar.
1: Tabii tabii yani.
0: İspanya da öyle bir takım. Portekiz de öyleydi ama tabii yani Portekiz de bu arada yani o gruptan aslında ikinci çıkarak bir anlamda kendi sonunu kendi hazırlık getirmiş oldu. Yani çünkü İspanya'nın yoluna düştüler grupta ikinci olduktan sonra. Mesela grubu lider tamamlasaydı işte Kolombiya'nın yerinde Portekiz olacaktı. Gana ile oynayacaktı önce, ardından İsviçre belki bugün devam edecekti.
2: Ben şeye baktım hocam, izninizle ikinize de aslında beyin jimnastiği yapabiliriz. Hani çeyrek final 8 takım, 6'sı Avrupa.
0: Evet.
2: Furkan, Hollanda penaltılarda kaybetti Fas'a.
0: Almanya'da sürpriz bir veda.
2: Ayrı konu, hani Fas orada daha hani hak etmişti aslında bakarsak hani oyun olarak da. Ama 8'de 7 olabilir de bir tek Arjantin.
0: Doğru.
2: Çünkü hani Brezilya'nın artık eski Brezilya olmadığı, hakikaten yani geçtim o ön tarafını. Sağ beki, sol beki.
1: Bek yok bulamadı yani. Yok abi. Onlarda da kalite
2: çok,
1: azaldı.
2: Çok anormal düşmüş hocam yani. Ancelotti de kurtaramaz. Neymar zaten bitmiş vaziyette. Şimdi hani bu sefer ama biraz şey, yani eski Dünya Kupaların çeyrek finallerinde böyle daha kafa kafaya takımlar olurdu. Yani çok net bence mesela yani Fransa, Fas, ben Fransa diyorum işte. İngiltere, Norveç, İngiltere diyorum. Arjantin, İsviçre, Arjantin, İspanya, Belçika. Yani çok net favorilerim var aslında, anlatabildim mi? Çok sürpriz çıkmıyor bende.
0: En geriye gidelim yani, turnuva ağacını biraz daha geriye saralım. Mesela son 32 turuyla şöyle bir bakalım tekrar tabloya. Aslında çok bence net bir Fransa-Arjantin finali hatta vaat ediyordu turnuva. Evet, belki Arjantin çok zorlandı
2: Fransa
0: bu
2: finali
0: süreçte.
2: Fransa.
0: Fransa-Arjantin.
2: Ben Fransa-İngiltere bekliyorum, onu söyleyeyim.
0: Öyle mi?
2: Ben Arjantin'in Arjantin şöyle biraz
0: enteresan
2: bir sıçradı, iki sıçradı.
1: Biraz
2: benzer
1: da
2: sallantı İngiltere yaparsa İngiltere bence
0: ama
2: 86
0: revanşı alır. Ama sen İngiltere'nin Norveç'i geçeceğinden eminsin.
2: Geçer
0: ben Norveç'in
2: diyorum.
0: O kadar yani çantada keklik bir takım olduğunu çok düşünmüyorum.
2: Ben Norveç'in de yıprandığını düşünüyorum.
0: Çünkü ritim ve özgüven kazandı.

0: Bence hocam, dengeli bir maç geçer orada.
1: Hocam Meksika maçı güzel maçtı İngiltere.
2: Çok abi. Turnuvanın en güzel maçıydı. Arjantin Mısır maçı da.
1: Arjantin-Mısır maçı şahane maç.
3: Brezilya-Norveç mi?
1: Hayır.
2: Yok.
1: İngiltere-Meksika maçı çok güzel maç.
3: Evet, doğru.
1: Abi. Dünkü en iyisiydi Arjantin-Mısır.
2: Arjantin-Mısır evet ya.
0: Faul müydü?
1: Değil hocam ya.
2: Bence de.
3: Hocam yani şöyle, kullanıyor mu Arjantin?
1: Bir dakika ama şunu
2: diyorlar,
1: söyleyeyim.
2: Diyorlar, o
3: hocam konuşuyorlar.
1: Dakika 90. Messi oyuncu mu yaptı? Mısır'ın sol beki Kerim Hafez.
3: Eski
1: o müdahaleyi yaptı. Formu. O top döndü. Salah golü attı. VAR dönmez, VAR'dan dönmez miydi? Tam tersi olsa ters karar çıkardı ama bence değil tabii. Ama genelde takdir hakları biraz.
2: O zaman Furkan'ın dediği gibi biraz bir kollanma sanki
3: şimdi
2: var.
3: Şimdi tabii yani Balogun konusu çok benzer bir konu değil. Bence o kural yani başlı başına bir hatalı karardı. Saçmalıktı hatta. Yani özür diliyorum bu tabirden dolayı ama fakat yani şimdi turnuvanın işte Amerika'da olması biraz maalesef işte siyasi konular vesaire böyle bir artık turnuvaya da böyle bir bakış açısı oluştu. Yani işte Arjantin kullanıyor mu? İşte Ronaldo işte onun da biliyorsunuz turnuva öncesinde bir cezası vardı. O cezası ertelendi. Böylelikle Dünya Kupası'nda forma giyebildi Ronaldo. Ya biraz bu anlamda da turnuvaya gölge düşmüş gibi görünüyor hocam.
2: Yıldız oyuncu kullanmasını bir nebze kabul edebilirim.
3: Peki.
2: Onlara çok haşin olmamak, topla karışık onlara girilmemesi konusunda da. Ama bu şekilde kartların kullanması veyahut standartların her takım için eşit olmaması tartışılır bir pozisyon doğurur.
1: Hocam ama size sorayım ya, Messi Maradona mı? Siz Maradona'yı da hani büyümüş birisi olarak soruyorum.
2: Şimdi devamlılık açısından Messi ama oyun kalitesi, oyun bilgisi, Allah vergisi yetenekleriyle bana göre Maradona abi. Yani ya Messi de büyük futbolcu. Belki kıyas kabul etmez ama ben Maradona'nın maçını daha bir zevkle, şevkle seyrederim. Messi'yi artık ezberledik ya, o topla alan kat edişi. Enteresan.
3: Hocam ama artık düşünce herhalde Messi Ronaldo tartışması herhalde bu Dünya Kupası da bitti artık.
1: Çoktan bitmişti. Bir önceki Dünya Kupası bitti.
2: Yani ama şimdi bak Fas var ya. Şimdi orada Hakimi denen bir oyuncu var. Sabırlı savunma yapıyor ve Hakimi'nin şeyle bindirmeleriyle hızlı hücuma kalktıkları zaman tehlikeli bir takım oluyor.
1: Hocam o 6 numarası nasıl bu Boadit?
3: Boadit inanılmaz bir turnuva getiriyor bu arada.
1: Müthiş. Yani hakikaten PSG'lik topçu.
3: Evet. Yani muhtemelen hemen zaten bir transfer yapar. Çünkü Lille'de şu an ama bu arada çok genç bir isim. Ya 17 ya 18 yaşında, piyasa değeri 50 milyon euro. Hatta Fatih Hoca Aspor'a verdiği röportajda Fatih Tekke onunla ilgili böyle güzel bir anısından bahsediyor. Ertuğrul Başkan'a oyuncuyu gördükten sonra çok beğendiğini söylüyor. Sonra bir araştırdım baktım. Meğer piyasa değeri 50 milyon euroymuş. Sonra daha sonra alırız dedim başkana diye de hatta ekliyor.
1: Benzer hikayeyi söyleyeyim mi? Hamza buyurun. Hoca Jason Denier'i izliyor Celtic'te. Jason Denier izlerken diyor ki partnerini alalım diyor. Müthiş oyuncu. Van Dijk.
3: Van Dijk.
1: Çok kocaman ama izliyorlar. Premier Lig'e gidiyor.
3: Güzel.
2: Ya bak, şimdi böyle hocam dengeli maç geçer diyoruz ama şimdi olası Fas eğer daha erken gol bulursa ondan sonra bak bu büyük takımlara karşı yaptığı savunmayı göz önüne, ne kadar dirençli savunma yaptıklarını göz önüne alırsak çok skor değişebilir yani. Ama enteresan skor çıkabilir ortaya.
1: Paraguay sertliğiyle bir yıldırdı Fransa'yı bir. Yıldırdı. Fransa bu sefer hani o kadar
3: sinirlendirdi.
1: Kısır kalmaz diyorum ben Fransa. Bu sefer çözer diyorum. Bir de hocam aslında girizgahta bahsetti. Dembele, Mbappe diyorduk. Allah. Ki Dembele 4 sene önceki Dembele değil. O dönemler çok düşüşteydi. Bir de şimdi üstüne Olise'yi kattılar hocam.
2: Enteresan.
1: Sürekli ya oyuncu katıyorlar.
2: Bana göre Dünya Kupası'nın şu anki en önde gelen yıldızı Olise. Ben Olise'ye top gelsin diye zevkle bekliyorum.
1: Dördüncü oyuncu tuttu Furkan ya. Onu, o
3: Due.
1: Hücum, bir de Due var Due. İşte. Due. Düşün. Yedekten giren de PSG'deki diğer oyuncu gol attı hatta.
3: Barcola.
1: O da çok iyi.
3: Hocam Norveç-İngiltere maçında bu arada şöyle de bir bence futbol severleri bekleyen keyifli bir eşleşme. Haaland'la Harry Kane. Yani iki, ki zaten bu turnuvaya bu arada siz çok daha iyi hatırlayacaksınızdır. Bu kadar çok yıldız oyuncunun öne çıktığı bir turnuva hatırlıyor musunuz? Yani hemen bravo, hemen
1: doğru söylüyor, hepsi
3: hemen hemen her takımda
1: var.
3: Çünkü
1: çok,
3: yıldız oyuncular hep beklentiyi, Haaland daha iyi Norveç'i taşıyor mesela turnuvada taşıyor, baktığınızda. Ya yani Fas'ta işte Hakimi'den bahsediyoruz. Saibari mesela, o da artık bence bir eşik atladı. Zaten Bayern Münih'e transfer oldu. Şanssız da bir sakatlık yaşadı bu arada, ama işte İngiltere'de Kane inanılmaz
1: bence
3: bir turnuva
1: geçiriyor.
3: Bence
1: dünyanın biri şu an. Dünyanın en iyi santrafor Harry Kane.
3: Aktif 9 numarası.
1: İkincisi de Haaland. En iyi iki oyuncu karşı karşıya gelen şimdi.
2: Şey var Fas'ta, El Kabi midir nedir o? El Kabi.
3: O yani,
2: o da değişik bir adam.
3: Eskiden biliyorsunuz Hatayspor'da oynuyordu. Evet, Süper Lig kariyeri var ama.
2: O zaman da çok
3: tabii biraz yaşı var Yusuf El Kabi'nin.
2: Valla performans iyi iyi. Yaşına rağmen performans önemli futbolda ya.
3: Tabii hocam doğru. Ya yani bu anlamda mesela Haaland Kane düellosunda yani ilginç bir maç bekliyor bence Norveç İngiltere maçı.
2: Ya ben bak, futbolun bir matematiği var abi. Kendine özel bir matematiği var. Ya ne yapacaksın, kazanmak için gol yemeyeceksin. E ne yapacaksın? Bir tane yersen iki tane atmak zorundasın çünkü. Şimdi savunma organizasyonu iyi olan takımlar farkındaysan biraz daha sonuca yakın takımlar oluyor. Şimdi Fas'ta dengeli savunma yapamıyor.
1: Fas'ın kalecisi de çok iyi.
3: Bono.
2: Doğru oyuncular.
3: Stoperleri de iyi bu arada. Diop'la Hal yani bayağı evet, iyi bir turnuva geçiriyorlar.
1: Çünkü en iyi sabek.
2: Doğru oyuncularla doğru işi yapıyor Fas takımı. Geçtiğimiz turnuvadaki yükselişin işte hala devam ettiği
3: evet,
2: bak.
3: Tesadüf olmadığını gösterdiler aynen bu turnuvada. Ki aynen, teknik direktör değişikliği yaşamasına rağmen Fas. Evet. Yani iki turnuvada iki farklı teknik direktörle çalıştılar.
2: Belki bugün de El Nesri girer gol atar. Ha?
3: Şeyde yok hocam, götürmediler.
2: Eline siz götürdüler ya.
3: Yok kadro. Kadroda yok. İki tane santraforları var. Hatta bir tane santraforları var. El Kabi, Saibari de aslında santrafor ama değil işte, ama biraz kırma santrafor gibi kullandılar. Risk aldı bir anlamda hoca, Fas'ın hocası. Yani tek 9 numarayla gitti turnuvaya ama buna rağmen şu ana kadar sonuç aldı hep.
2: İyi abi, çok
3: planı uyguladı.
2: Hakikaten çok dengeli savunma yapıyor. Bu çok önemli ya, savunma yapmak. Ya güçlü savunma diyoruz ya. Ondan sonra hızlı çıkış yapıyorlar ve çabuk sonlandırmaya gidiyorlar. Onun adı da hızlı hücum oluyor değil mi? Hızlı geçiş. Hücuma da iyi. Geçiş hücumları da geçiş hücumlarını iyi yapıyor Fas.
3: Portekiz Ronaldo yüzünden elendi demiş.
1: Doğru. 10 kişi oynadılar.
2: Ya işte bu.
1: O orta sahayla olmadı yani.
3: Çok yazık oldu bu arada bazı Portekiz'e gerçekten. Ya yani Vitinha'lar, Joao Fernandes,
1: Leao Neves müthiş zaten.
3: İşte böyle stoperleri de çok iyi. Ruben Diaz'ı var.
1: Şey de sol beki de frikik kullandı.
3: Nuno Mendes.
1: O da çok iyi oyuncu. PSG'de.
2: Şimdi her ne kadar çok kaliteli de olsa, Portekiz'e bugüne kadar çok şey katmış olsa da, ondan sonra farz edin körüm topalım beni çekeceksiniz mantığı olmaz abi. Performans veremiyorsan sen bırakacaksın ya. Şimdi teknik direktör Ronaldo elindeyse, Messi elindeyse, işte Mbappe ya da Harry Kane, bunları zor keser abi.
1: Hocam ama Arjantin burada Messi'ye göre bir oyun dizayn etti yine.
2: Etti.
1: Dörtlü orta sahayı baklava yapıyor. Yani Messi tamamen orada. Messi taşıyor o takım. Ama Ronaldo'ya göre olmadı Portekiz.
2: Çünkü niye? Ronaldo yaratıcı oyuncu değil.
3: Messi de bu
2: Ronaldo
3: arada bunu röportajında
2: dile
3: getiriyor. Yani takım arkadaşlarının çok fazla mücadele ettiğinden, koştuğundan, bir anlamda onun koşmadığı noktalarda işte, onun için de ama koşan bir oyuncu grubu
2: olduğunu ifade ediyor. Salih Özcan işi de o işte. Salih Özcan gibi adam Messi gibi adamı rahatlatır.
3: Onun yerine de koşar.
1: Attığı golü hatırla ama, ortaya yaptı, koştu. Takipçilik önüne hemen pası attı.
3: Beraberliği getiren
1: ama tabii şey de çok, bu kadar da çok penaltı kaçırmayacaksın ya. Messi
3: 4 oldu.
2: O adam yeter. 30 metredeki frikikleri penaltıdan iyi kullanıyor abi.
3: Bak Yunus Emre. Yunus Emre var ya işte. Yunus Emre Kaplanoğlu büyük bir bu arada Messi hayranı.
1: Ben de Messi'yi
3: ve diyor ki bilerek kaçırıyor diyor. Hani haksız rekabet olmasın diye. Penaltıları bilerek kaçırıyor.
2: Ya ama Messi'den söyledi. O vuruş kalitesini bekler misin abi ya? Köşeye de atamadı biliyor musun?
3: Ama kaleci övdü hocam maçtan sonra.
1: Kötü attı.
3: Mısırlı kaleciden de övgüyle bahsetti. Çok iyi
2: yok
3: maç
2: abi,
3: çıkardı.
2: Yok abi, maç öncesi kaleci ısıtan, kaleci antrenörü bile o vuruşu yapmaz ya.
1: Ya bu arada Sanchez'e de üzüldüm ben dün. İzledim penaltıları da. Kolombiya, İsviçre.
3: Evet.
1: Belliydi kaçıracağı onun.
3: Ama çok kötü penaltı. Kötü.
1: Yani, diğer stoper de kötü.
3: Kızmasın Galatasaraylılar ama
1: İsviçre'deki.
3: Bu arada Akanji kaçırdı orada da. Akanji işte tane stoper. Yani 3 penaltı
1: i̇ki,
3: kaçtı. İkisi de stoper.
1: İki stoper de evet. Ortaya
3: çok benzer dışarı attılar.
1: Evet, sert vuruşla.
2: Ya şimdi penaltı şeyi değişti. Eskiden penaltı atan oyuncu bir

0: köşeyi belirlerdi kafasında. Kaleciye falan bakmadan o köşeye atardı. Şimdi o algı değişti. Önce kaleciye bakıyorlar.
1: Hafif duraklıyor ya.
0: Kalecinin hareketine göre vurmaya çalışıyor. Şimdi akıllı kaleciler de eskiden bak. Eğer ki destek ayağını sağlam basarsan aynı köşeye atlama şansın zor.
2: Hocam konu konuyu açıyor. Mesela hani sezon finali Aslantepe'de oynandı. Galatasaray Fenerbahçe. Tamam, Galatasaray net skorla kazandı ama 0-0 iken Talişka'nın kaçırdığı penaltı gol olsa başka bir derbi olurdu yani. Oo, penaltılar hakikaten çok bellici olmaya başladı. Olur. İşte en son PSG Arsenal PSG aldı penaltılarla.
3: Hocam Reci'de şimdi Ahtapot Pol vardı, hatırlar mısınız?
4: Ne futbol?
3: Evet. Ahtapot Pol.
2: 2022'yi mi bilmişti?
3: Galiba evet. Şimdi bizde de başka bir ahtapot var. Ahtapot Yunus var. Bu Dünya Kupası'nda böyle tahminleriyle biraz öne çıkan bir arkadaşımız oldu. Bu arada kayıtlara da geçsin diye söylüyorum yayında. Yunus Emre diyor ki Fas Fransa'yı penaltılarda eleyecek bence diyor.
0: Penaltılarda?
3: Evet.
0: Bu arada, demek ki oyunun yani dengeli
3: Messi
0: gideceği belli.
3: Sevdiği kadar bu turnuvada Fas'a da çok sempatisi var Yunus Emre'nin, garip bir şekilde.
0: Yunus Emre de oyunun dengeli gideceğini düşünüyor demek ki. Doğru düşünüyor.
3: Dengeli bir oyun.
0: Olur abi, bu zor oyunu bozar.
3: Ellerinizden öpüyormuş hocam.
0: Ben de öpüyorum.
2: Ya ben Fransa alacak diyorum ya bu arada. Yani onu da söyleyeyim net.
0: Ben ürkütüyor ya. Şimdi
3: Fransa Arjantin finali olacağını düşünüyorum bu arada ama
2: Fransa İngiltere diyorum. Gönlüm İngiltere'den yana olur öyle bir şeyde ama Fransa alacak gibi gözüküyor.
0: Ben Arjantin biraz daha kırılgan takım. Ben de İngiltere'yi.
2: Mbappe bir de kariyer şampiyonluk şampiyonluğu yok. Real Madrid'e gittin. 2 sene üstte PSG aldı. Onu böyle bir dengelemen gerek dünyanın en iyisiyim diyebilmen için. Muhtemelen Mbappe'ye sorsak şu an aktif dünyanın en iyi oyuncusu benim der Mbappe'ni. Ben onu diyemiyorum şu an. Şampiyon Ligi'nde Real Madrid'le bir icraatını göremediğim için. O yüzden işte Harry Kane diyoruz, Haaland diyoruz. Hani bu tarz yıldız oyuncular onun egosunu yapabilir hocam. Bir 4 sene önce Messi'ye final kaybetti. Bir daha kaybetmek istemez.
3: Doğru. Bir kez daha tekrar edeyim. Turnuvacının sol tarafında Fransa, Fas ve İspanya, Belçika çeyrek final maçları var. Bu maçlarda galip gelen taraflar yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Diğer tarafta ise turnuvacında Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre eşleşmeleri futbol severleri bekliyor. Yine burada da kazananlar yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Bugün içerisinde bulunduğumuz gün saatler 23'ü gösterdiğinde Fransa, Fas maçı ile beraber Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor olacak. Hemen ben kimimle devam edelim hız kesmeden. Gecenin ilk ben kimim sorusunu Mehmet Özcan ve Zafer Tüzün'e hemen yöneltelim. Kayda değer bir futbol hayatım olsa da bonservisime hiç ücret ödenmedi. Mauricio Pochettino yönetiminde çıktığım maçlarda kariyerimin en kısır dönemini yaşadım. Profesyonel olduğum ülkenin milli takım adına oynayabilirdim ama hayallerimi seçtim. Hayalim olan milli formayı Macaristan'a karşı giydiğim ilk maçta ise kırmızı kart gördüm. Hugo Ekitike ile birlikte 24 maçta forma giydik. Ben kimim?
2: Kayda değer bir futbol hayatım olsa da bonservisime ücret ödenmedi. İlginç istatistik. Ekitike ile 24 maç. Ekitike
3: bu soruya saatler harcandı biliyor musunuz? Ama.
0: Aynı takımda oynamış da olabilirler. Yani Ekitike'nin ülkesinden
3: hocam, bu soruda düşünmüyor. Bu soruda çok ciddi bir emek var. Saatler harcandı.
2: Ekitike Frankfurt.
3: Yunus Emre Kaplanoğlu ve Emre Tuğrul.
0: Elektrikler kesik, çalışamadık.
2: Frankfurt üstüne Liverpool. Liverpool'da 24 maç oynamış olamaz. Daha fazla
3: evet oynamış. Yanıtları bekliyorum. YouTube üzerinden, Bonsar üzerinden, Instagram bu, üzerinden. Mehmet, nereden dilerseniz
0: bilemezse kimse bilemez.
3: Oradan.
2: Pochettino Chelsea'de çok kötü bir dönem geçirdi. Orada kısır olabilir. Hani Chelsea olsun. Chelsea'den Frankfurt Chelsea.
3: Serdar Bey bilmiş. Mehmet Bey Deli Ali demiş. Değil. Deli Ali değil ama doğru cevap gelmiş.
2: Profesyonel olduğum ülkenin milli takım adına hayallerini seçmiş. Hocam zor soru.
0: Çok zor soru.
2: Ya bu çok benim tarzım soru değil bu arada yani Furkan. Yeni nesil ben bu kadar hakim değilim.
3: Senin
2: yani.
3: Senin tarzın olmayan soruyu da bulmak aslında çok
2: 90'lı
3: da
2: yıllardan soracaksın bunu. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası.
3: Çok alışkın değil miyiz?
2: Ben mesela bugün
3: Yunus Emre diyor ki hiç oraları sorar mıyız diyorlar.
2: Yunus Emre'nin de olsam ben bugün kimi sorardım biliyor musun hocam? Murat Yakın'ı sorardım. İsviçre'yi çıkarttı mesela. futbol.

0: Mesela,
1: evet. Onu böyle
2: olabilir mi? Evet. Başarı iki.
1: Tam Murat Yakın sorulacak günde.
0: Bak dün aklımdaydı diyor maçı izlerken ama bugün unuttum diyor gün içinde.
1: Zagadou ya, değil. Evet. Şimdi
0: yanıtlara bakıyorum da.
1: Kopya şöyle istiyorum Furkan. Yaşını soralım.
0: Loic Bade değil. Madueke değil. Efendim?
1: Yaşını soralım. Kaç doğumlu bir oyuncu?
0: Kariyerinin sonuna yaklaştı.
2: Oo, hala faal yani.
0: Cengiz Bey bilmiş. Jordi Alba değil. Brandon Johnson değil. Dünya Kupası'nda da oynayan bir isim hatta.
2: Şu anda. Allah Allah.
1: Frankfurt görsün hocam. Kim olabilir?
0: Biraz daha bekleyeyim bence o ipucu için.
1: Frankfurt görsün. Kariyerin sonu diyorsun.
0: O kadar iyi bildiğiniz bir oyuncu ki. Yani böyle ekran geldiğinde ekrana
2: hadi ya mı?
0: Yok artık diyeceksiniz.
1: Türk.
0: Yok, devam ediyor turnuvaya.
1: Turnuvaya devam ediyor.
2: İspanyol oyuncu o zaman.
1: Fransa, İspanya. Kariyerin son dedi. Ha şey olabilir
0: bak, Osman
1: mi?
0: Osman Bey şey cevabı olabilir. Bilmiş ama soru çok güzel kurgulanmış.
1: Söyleyeyim
0: demiş.
1: Mi?
0: Yunus Emre kardeşim.
1: Ama Pochettino öyle nerede?
0: Selamlar demiş çok Osman Yalçın.
1: Amerika'ya gitti ama döndü. Şey vardı. İngiliz elini kırdı. Henderson.
0: Yok yok öyle bir şey değil.
1: Değil mi?
0: Yok oralarda bayağı soğuksunuz. Son 8 takım. Son
1: 8
0: futbolun son dönemlerini yaşıyor. Çok iyi bildiğiniz bir oyuncu. Tuzak bir soru.
1: Tamam dur şimdi.
2: İyi bildiğimiz oyuncu.
1: İspanya'da öyle çok son dönemini yaşayan yok. Genç ya. Takım İspanya.
0: Bir nesil
1: İspanya'nın rakibi Belçika. Belçika'da kim yaşıyor son dönemini? Düşünelim. Belçika'da öyle oyuncu.
0: Yok Belçika değil.
1: Değil.
2: Bu devşirme bir
0: İngiltere değil, Belçika değil.
1: Belçika değil, İngiltere değil. Düşünüyorum hocam son. Arjantin'le İsviçre oynuyor. Son dönemini Arjantin'de.
0: Vitinha değil. Choupo-Moting değil, Dani Alves değil.
1: Arjantin-Moting. Pochettino, Chelsea.
0: Hocam var kontrolü var biliyorsunuz yani burada. Şaka yapıyorum hocam.
2: Yok ya abi ben bir şey söyleyeyim.
0: Hakimi ya. Değil. Dani Alves değil demiştim zaten. Bakıyorum var mı X üzerinden.
2: Baş harfi ne? Başka türlü bulamayacağız biz abi.
0: Soruya çok fazla tebrik var. Teşekkür ederiz. Rejiye tebrikler demiş yine Osman Bey. Hocam baş harfi Manisa'nın M'si.
2: Mario Icardi.
1: Yok ya bende bu oyuncu yok.
0: Ya sizde bu oyuncunun olmama ihtimali yok. Ben kabul etmiyorum olmama ihtimalini. Çok iyi var sizde bu oyuncu. Ama yani soruya hani evet şöyle bakınca hatırlamamanız anlayışla karşılıyorum çünkü.
1: Aa şey Messi.
0: Bravo.
1: Messi'ye bonservis ödenmedi değil mi?
0: Evet. Evet. Doğru cevabı verenleri tebrik ediyoruz. Reji diyor ki Mehmet abi kızmasın. Bilerek böyle zorlaştırdık diyor.
1: Çok hiç. Ekitike PSG doğru Frankfurt öncesi.
0: Yunus Emre'ye teşekkür ederiz. Ciddi anlamda bayağı hocam üzerine kafa yoruldu bu soruya.
1: Profesyonel.
0: İki arkadaşımız Yunus Emre Kaplanoğlu ve Emre Tuğrul.
2: Ama hakikaten tebrik ediyoruz. Böyle bir şey yok abi. Ben bunu
0: Messi'nin yanıtını verenleri tebrik
1: İspanya'da
0: ediyorum.
1: İspanya'da istemiştir.
0: Evet ama. Pochettino ile Paris Saint Germain'de birlikte çalışmışlardı ve kısır bir dönem geçirdi Paris'te Messi. 2005'te ilk hazırlık maçı Arjantin formasıyla 64'te oyuna giriyor. 65'te kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Macaristan rakip ve Hugo Ekitike ile de yine Paris Saint Germain'de.
1: Doğru.
0: Genç dönemler Ekitike'nin Frankfurt öncesi. Birlikte oynuyorlar. Yanıt Lionel Messi'ydi. Günün ilk ben kimimi bu şekildeydi. Rekorların adamını sorduk hocam. Ama doğru. Biraz tabii farklı sorduk.
2: Yunus Emre'yi tebrik ediyoruz. Mehmet'i bile bu kadar
1: hocam
2: göre.
1: Bence en güzel istatistik şu. Bir kere bile bize rakip olmadı. Ne kulüp düzeyinde ne milli takımımızda.
0: Hiç çok gelmedi evet. Bir kere gelecekti. Sonra iptal mi olmuştu o maç?
1: Bir şey oldu.
0: Öyle bir durum yaşanmıştı galiba.
1: Mesela Ronaldo çok oldu.
0: Doğru.
1: Ronaldo United'de peki. Oldu, Real'le oldu.
0: Peki, reklama gitmem gerekiyormuş değerli izleyenler. Bir reklam aramız var. Ardından son sayfaya kaldığımız yerden devam edelim.
3: Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamin Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boş, ona doğru Lamine Yamal ceza alanına. Lamine

aradan Rafinha'ya. Rafinha çevirdi içeri. Kalesi Hasan çıldı. Yamal vurdu.

0: Rashford. En sağ orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski. İkinci pozisyon De Jong orada. İnanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

karşıya kalır mı? Gol pozisyonu. Geçti Karaboş, aman ve gol!

Dokundu. Vurdu Lamine Yamal! İnanılmaz bir gol! Damga vuruyor maça. Harika.

Pis bir topla Minyamal'a. Bayrak kalkmadı. Yamal Capraz'da. Yamal.

Pedri. Link halinde Pedri. İyi gördü. Yamalı. Lan!

Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Son sayfada 3. ve son saat dilimindeyiz artık. Bir aslında kısa Dünya Kupası molası vermiştik. Biraz Dünya Kupası'nı konuşmuştuk.

Ben Kimim'le birlikte de reklama gitmiştik. Messi sorusu biraz Mehmet Özcan ve Zafer Tüzün'ü zorlayan bir soru olmuştu. Bir Ben Kimim daha var ilerleyen dakikalarda. Golü koklayanlar yapacağız. Yine logo tahminlerini bekliyor olacağız. Ama yine yeniden bir kulüp gündemine dönelim istiyoruz. Sorularınızı da merak ettiklerinizde lütfen bize yazmaya devam edin. Trabzonspor bu transfer döneminde şu ana kadar 10 takviye yaptı. Son kadroya katılan isim ise Aral Şimşir oldu. Bugün Bordo Mavili Kulüp transferin detaylarını da paylaştı. Ben o detayları bir aktarayım. Sonrasında transferin açıklama videosu vardı resmi hesaptan, onu da ekranlara getireceğiz. Midyulent'e 13 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek Trabzonspor. 7 taksit halinde bir sonraki transferi halinde oyuncunun kardan da yine %15 Midyulent'e gidecek. Danimarka takımına verecek Trabzonspor. Her bir sezon içinde oyuncuya 2 milyon euro ücret ödemesi yapacak Trabzonspor. Neler katar Trabzonspor'u Aral? Birazdan soracağım her ikinize de ama Trabzonspor kulübü yine güzel bir video ile bu transferi resmi hesabından açıkladı. O videoyu bir izleyelim, sonrasında Aral Şimşir'in Trabzonspor'a neler katabileceği üzerine konuşacağız.

0: Evet, Trabzonspor'un Aral Şimşir transferini duyurduğu video bu şekildeydi. Batman serisine bir gönderme Trabzonspor iletişim ekibinden. Sever misiniz hocam Batman serisini?
1: Ben severim. Çok güzel klip yapmışlar.
0: Güzel olmuş, evet. Vallahi tebrik yani. Ederiz emeği geçenleri.
1: Aral kardeşimiz de Süper Lig'e damga vurabilecek bir potansiyele sahip bir oyuncu. Genç yaşına rağmen yani
0: 24 yaşında.
1: 24 yaşında.
0: Geçen sezon 15 gol, 21 asisti var. Midtjylland'de.
2: Müthiş bir sezon. Danimarka'da sınır yılın oyuncusu seçildi.
0: Evet.
2: Milli zaten takımda kadroda ilk etapta çağrılmıştı hocam, sonrasında
1: alınmadı.
2: Dışarıda kalmıştı.
1: Geniş kadroda var.
2: Olması gerektiğini düşünüyorum kadroda, performansla işte. Hoca hoş yani, Kaan Ayhan da olmaması gerek diyordum. Son
1: Birleşik Devletler maçı. Daha başka da olmaması gereken insanlar yani var.
2: İrfan Can için de onu
0: tek galibiyetimiz Kaan Ayhan'ın
2: evet,
0: golüyle geldi.
2: O da bir gerçek. Önemli bir oyuncu. Bir de hani Fatih Tekke muhtemelen işler bir oyuncuyu. Ki genç oyuncular zaten ısrar ettiğini biliyoruz. Kadroya güzel takviyeler yaptı Trabzonspor. Yapmak durumundaydı bu arada. Furkan, nedeni şu. Geçen sezonun sonunu hatırla, artık ligin sonunu getiremedi Trabzonspor. Doğru. Hatta kupa finali hocam, penaltılar konuştuk, 1-1 iken Muleka kaçırdı. Yani Konyaspor da alabilirdi kupayı.
0: Antalya Bardi final. Kaçırdı.
2: Bardi. Muleka penaltı yani, evet. Beraber golünü atmıştı. Şundan dolayı söylüyorum yani, kadrosu kısıtlıydı. Sakatlıklarla işte Ozan Tufan'ı birçok bölgede kullanmıştı. Şimdi işte örnek verelim, Melih'ti, Meteğan'dı, yedek kulübesi için. Evet. Samet keza yine alternatif stoper yerli baktığında. Melih benim bildiğim kadarıyla altyapı Trabzonspor çıkışlı. O kontenjan anlamında bir eli güçlenecek Avrupa'ya isim bildirmekte. Ki kupayı kazandığı için en kötü olasılıkta konferansta direkt gruplarda olacak.
0: Playoff turuyla başlayacak Avrupa Ligi'ne.
2: Tabii yani.
0: Elense de konferansta lig etabına kalıyor.
2: Her türlü Avrupa'da olacak yani, o önemli.
0: Doğru, elenmesini istemiyoruz. Tabii ki de.
2: Ya 6 maç ya 8 maç.
0: Ama Avrupa'sı garanti.
2: Yani ya 6 ya 8. Bu da demek ki senin sezon içindeki planlamını 50 maç üzerinden yapacaksın. Bu da bu yüzden bu takviyeleri kaçınılmaz kılıyor ki ilk 11 için Savioğlu da var. Yine sol bek alındı. Yeşil
0: Kabral turnuvanın şu ana kadar. Dünya Kupası'nın şu aşamaya kadar belki

0: en güzel golüne imza attı Arjantin maçında.
1: Doğru.
0: Muazzam bir gol atmıştı ama onun golü yetmedi. Hocam videoda şöyle bir detay var. Videonun son kısımlarında tabii taraftarların da en çok odaklandığı bölüm orası oldu. Kadraja bir el giriyor videoda ve yan yatmış durumdaki o kitabı dik hale getiriyor. Orada da tekrar tabii o kitaplıkta yine o rafta bir boşluk kalıyor. Bundan sonraki transferlere ayrılan acaba bir boşluk mu diye taraftar tabii şimdiden onu konuşmaya başladı.
2: Evet, şimdi bir şey bir yan yatırıyor sonra.
0: Evet, işte tam bu
2: bir el geliyor, evet.
0: Tekrar rafta boşluk kalıyor bu hamleyle birlikte.
2: Takviyeye devam mı demek istiyor yani
0: taraftar? Oraya ithafen bir mesaj olduğunu düşünüyor.
2: Ya zaten şimdi bu 24 yaşındaki oyuncuya 13 milyon euro bonservis ödenmesi demek Trabzonspor'un bu oyuncuya olan güvenini gösteriyor. O yaşta bu bonservisi veriliyorsa bu güven duygusuyla ilgili bir şey. Onun için şey var, dar alanda adam eksiltebilen enteresan bir oyuncu. Yani kanat değil mi bu?
0: Sol açık
2: kanat olmasına rağmen ama ona rağmen
0: evet sol ön ama 10 numarada da oynayabilen bir oyuncu. Kendisi bence de yani. Söyledi bunu dün havalimanında.
2: Ya çünkü klasik kanat değil. Skor da üretebiliyor. Demin sen say 15 gol mü?
0: 15 gol 21 asist.
2: Ya, enteresan değil mi?
1: Yani, yılın oyuncusu seçilsin.
0: Yani, performans çok 35-36 gol katkısıyla tamamladı sezonu.
2: Müthiş. Tabii de, ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Danimarka Ligi'ndeki performansını Süper Lig'e taşıyabilecek mi? Bakalım. Eğer aynı performansı taşırsa, neden bunu söylüyorum? Genç oyuncu ve büyük takım büyük bir takıma transfer oldu. O büyük takımın beklentilerinin baskısı genç oyuncuları etkiler. Şimdi Danimarka da rahat. Ama buraya geldiği zaman şimdi bir baskıyla karşılaşacak. Şimdi Trabzon taraftarından bahsediyoruz abi. Hepsi uzman futbolcu.
0: Şehir
2: abi. Trabzon futbol şehri. Ya bu baskıyı nasıl bakalım atlatabilecek? Gelişmesini hangi yönde götürecek? O baskı da kaldıramazsa sıkıntı yaşar yani.
0: Bu arada Midtjylland tabii Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi. Yani Aral'ın Trabzonspor'a transferine en az Trabzonspor taraftarı kadar Beşiktaşlılar da sevinmiş olabilir. Çünkü önemli bir gücünü kaybetmiş olduğu Midtjylland. Zor bir eşleşme Beşiktaş açısından. Gerçekten gelebilecek en zor kurallardan, rakiplerden birisiydi. Ama Midtjylland'de Aral'a ek olarak sanki bir iki isim daha takıma veda edecek gibi görünüyor. Bunu yine konuşuruz Beşiktaş bölümünde de.
2: Ama onlar sistem takımı ya. Sistem takımları
0: doğru, yerine alacağı adamdan
2: hazırlamıştır. Hazırlamıştır.
0: Doğru söylüyorsunuz hocam, evet. Aral Şimşir takviyesiyle 10. takviye oldu. Felipe Augusto ayrıldı, Zubkov ayrıldı. Chris Olay konusunda gelişmeler bekleniyor bir de Trabzonspor'da. En somut olarak şu anda gündemde ayrılık konusunda Olay ismi var.
2: Bunlar geçen sene Trabzonspor'un yükselen grafiğindeki etkili oyunculardan bahsediyoruz. Bunların yerine yapılacak takviyeler çok önemli. Şimdi bir ivme yakalamışken, ya bak, takviye ne olur biliyor musun? Senin bir omurgan olur, bir iskeletin olur. Bir iki tane oyuncuyu değiştirerek aynı sistem doğrultusunda ufak dokunuşlarla devam edersin. Ama eldeki kaliteli oyuncuların birkaç tanesini birden bırakırsan, şimdi bir evvelki sezonda Fatih Tekke kardeşimiz gelmeden evvel Trabzonspor'un orta sahasında enerji eksikliği vardı. Olay ve Folcarelli ile bunu giderdi. Mesela bu yerinde bir planlama.
1: Hocam sezon sonuna doğru bence Bouchard'ı da kazandı. Bouchard da sezon finalinde iyi oynadı.
2: Fena değildi, evet.
1: Yani bir şekilde ondan orta sahayı değiştirdi. Ozan Tufan'ı iyi kullandı.
2: Şimdi hedef doğrultusunda Fatih Tekke tamam, belli bir oyun kimliğini oturtuyorsun. Ama bu kadar çok oyuncu sirkülasyonu bir nebze bu yükseliş trendini engeller. Yani sen ritmini bulmuşsan eldeki kaliteli oyuncunu bırakmayacaksın abi. Ben onu bunu bilmem. Sonucu aldıktan sonra demin ne dedik? Fenerbahçe Greenwood'u alıyor. Şimdi 40 milyon euro veriyor ama 1-2 sene sonra 100 milyona satar diyebiliyoruz.
0: böyle bir potansiyeli var. Yani

0: yeteri kadar faydalanamadı Trabzonspor. Bu oyuncu potansiyel abi, genç sınıfından ayrılmış, olgunlaşmış bir oyuncu. Bence çok tehlikeli bir santrfor. Güçlü, ayakta kalıyor. Rakibi zorluyor, dengesini bozuyor. E gole giriyor, atıyor.
1: Bir önceki sezon sağ bekte hatırlarsınız, Malero'yu Trabzonspor göndermişti. Yine Portekiz liginden gelmişti Malero'da. Hocam Malero gitti, hemen Wagner Pina'yı aldı mesela Trabzonspor.
0: Tamam.
1: Ya benim Trabzonspor'la ilgili hani gördüğüm en büyük gelişim, yani Trabzon camiası ve şehrinden de bahsediyorum. Ne olursa olsun, yani hangi isim veda ederse etsin takıma, son 1-2 sezonda özellikle ciddi bir güven var artık Trabzonspor futbol hakkında taraftardan. Yani işte Olay mesela bugün konuşuluyor ama ben herhangi bir endişe olduğunu düşünmüyorum mesela. Yani Olay'ı gönderirsek biz inanıyoruz ki Olay'ın yerine onun gibi genç potansiyelli ya da artık daha hazır bir oyuncuyu bizim scout departmanımız, futbol aklımız, yönetimimiz, teknik ekibimiz getirecektir. Güveninin taraftarda oluştuğunu düşünüyorum ya ben.
0: Tabii şimdi bak, mutlaka şimdi bir mevkiye, diyelim Olay'ın yerine biri alınacak ya, birkaç alternatif vardır. Bu alternatifler içerisinde takıma uyum sağlayabilecek kriteri seçen bir akıl olması doğru planlamanın sonucudur. Yoksa X oyuncu iyi oyuncu diye oraya alınması bana göre %100 doğru planlama değildir. Takımın oynadığı oyuna uyum sağlayabilecek profili de öngörmek lazım.
1: Yani. Tabii.
0: Ona göre bir oyuncu seçimi lazım. Yani alternatif olarak aynı bölgede iki tane oyuncu var. Burada hangisi bizim oynadığımız takım oyununa, takım oyun kimliğine uyum sağlayabilir? O da önemli. Belki tercih edilmeyen oyuncu daha kaliteli oyuncudur. Ama öbürü takıma daha faydalı, doğru, daha çabuk uyum sağlayacak oyuncu olabilir. Bunlar kriterdir ama bizim taraftar tabii taraftar kısmını bunlar ilgilendirmiyor. Bana ne kardeşim, bana diyor iyi oyuncu al, şampiyon ol. Ya ekonomiyi falan da onlar dinlemiyor. Hayır diyor, yani onlar bizi ilgilendirmiyor. Gelmeseydiniz o zaman diyor.
1: Doğru.
0: Onun için ya büyük takımlarda bunlar güçlendikçe, mesela Fenerbahçe adına söyleyeyim, saldırı mekanizması da güçlenir. Ama bu büyük camialar böyle göğüsleyip, yumuşatıp ondan sonra devam etmeli yoluna. Yoluna devam edecek potansiyel her zaman onlarda vardır.
2: Hocam, sizin bakış açınızı anlıyorum. Burada sadece Felipe Augusto noktasında aldığı rakamın çok çok...
1: 4 katı.
0: Nasıl attı?
1: 5 milyon euro
2: hocam
1: almıştı,
2: şu yaptı.
0: Doğru planlama yaptı. Yani.
2: Aralığa yatırım yaptı. Yine Saviola ön taraf oyuncusu değil mi?
1: Evet,
2: yani
1: 8.5'a geldi o da.
2: Yine 2 oyuncuya yatırım yaptı.
1: Evet evet, doğru.
2: Yani o riski aldı. Rotasyonu. Zubkov'un gitmesi gerekti.
1: Muçi'ye bir bonservis yatırımı yapıldı bu sezon.
2: Olay da yani bahsettiğimiz rakam, reddedilmeyecek rakamlar. O da nedir? 30 milyon euro.
1: Yani minimum 30-40 bandı konuşuluyor.
2: Ben açık söyleyeyim ya. Ben Osimhen dışında bu ligde 30 milyon euronun üstü teklif geliyorsa değerlendireceksin. Ben Barış Alper için de geçen sezon başında söylemiştim. Galatasaray değerlendirmedi. Risk doğrusuna denk geldiğim Barış'ın hem şampiyonlukta hem şampiyon ligi performansı Galatasaray'ın başarısında belirici oldu mu? İyi rakamdı. Yani Osimhen, o da niye bir ön taraf oyuncusu işte. Harry Kane dedik, Haaland dedik. Üçü dördü sayamazsın. Yani
1: doğru.
2: Osimhen ekitik eledi kıyaslarım. Örneğin Chelsea'nin şu an ön tarafında oynayan oyuncu ya da işte Gökereş'i de kıyaslarım baktığında. Ki zaten 75 milyon euro verildiği için otomatikman zaten değeri Osimhen'in 3 haneli rakamlar konuşuluyor. Hani Olay için de ben söylüyorum, yani 30 milyon euronun üstü bir teklif gelirse 35-40 değerlendirecek Trabzon.
1: Bulur. Can Bey demiş ki yayınlar, bir Beşiktaşlı olarak şu an için Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'dan daha güçsüz. Rakipler ciddi transferler yapıyor ve yapacak. Eğer Beşiktaş kalan 5-6 transferi nokta atışı yapmazsa yine havlu atarız diyorum. Sizin görüşünüz nedir demiş. Hocam, Nübel'le Doğan geldi kaleye. Ersin'le yollar ayrıldı artık resmi olarak. Kaleci rotasyonunda Beşiktaş çok köklü bir değişikliğe gitti.
0: Ya kaleci transferi çok göz ardı edilmesin. Çok önemli detaydır.
1: Ki Beşiktaş'ın çok sorun yaşadığı bir bölgeydi kale.
0: Bir de kaleci iyi performans sergileyip de takım arkadaşları da ona güveniyorsa, bu inanın takım performansını çok önemli ölçüde artı yönde etkiler. Çünkü onun bir güveni

0: vardır. Kaleci güven sağlamıştır. Olası çünkü tempo yapmak kolay değil. Artık bir günümüz futbolunda hep tempolu bir oyun var. Bunun sonucunda nabız yükseliyor. Nabız yükseldiği şekilde takdirde pas kalitesi düşüyor. Düşünce hızı yavaşlıyor. Onun için kaliteli oyuncu gelsin dediğim Beşiktaş'a o benim şimdi. Ama kalecine güvendiğin zaman bazen şimdi 60-70 metrelik koşularda onlar futbolcuyu üzer. 180-200-220 nabıza çıkıyorsun. Normal insan ölüyor o nabızda.
1: Doğru.
0: Şimdi kalecine güvendiğin zaman bazen böyle bir kaytarırsın yani. Şimdi top kayıplarında takip eder gibi. Forvet oyuncusu çünkü çok savunmayı sevmez. Ama görev icabı savunmaya en önde topu kaptırdığı yerde başlatması lazım. Ama o yüksek nabızda o direnci gösteremediği dakikalar bıraktığı zaman kalecisini nasıl, kalecimizi nasılsa gol yemeyiz duygusu ön plana çıkar yani. Kaleci önemli bir mevki.
1: İki takviye birden yaptı Beşiktaş. Alexander Nübel'le 3, Doğan Alemdar'la 4 yıllık sözleşme imzaladı siyah beyazlar. Ersin'e veda etti. Beğeniyor muydunuz Ersin Destanoğlu'nu?
0: Ya Ersin koptu beyin olarak. Mehmet koptu Beşiktaş'tan. Koparıldı çocuk. Yani o genç yaşında şampiyonluk yaşadı ya. İyi de performans gösterdi.
1: Hocam toplam 5 kupası var Beşiktaş'ta.
0: Yani.
1: Ersin'in. Yani Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Lig Şampiyonlukları toplam 5 şampiyonluğu var. Bu arada hala 2000 doğumlu ve 26 yaşında. Ersin de yani aslında aynen, çok genç yaşta hayatımıza tabii giren bir isim. Biraz da onun da hani handikapını yaşadı bence son dönemde.
2: Benim beğendiğim bir kaleci.
1: 2001'liymiş
2: benim
1: bu arada.
2: Benim beğendiğim bir kaleci değil ama geride kalan sezon gayet ortalama üst performans.
1: Yani toparladı.
2: Anlamsız şekilde taraftar biraz günah keçisi aradı. İhale Ersin'e kaldı. Başakşehir maçıyla Beşiktaş'ın 3-2 kazandı. O maçla birlikte performansını olumluya çevirdi ve sezon boyu korudu. Bir Alanya maçı var mesela. Stoperler gol yediriyor. Güven'in attığı goller.
1: Evet.
2: Ersin'e kızıyor taraftar. Ona rağmen yani mentor olarak yıkılmadı. Umarım bundan sonraki takım tercihi doğru olur Ersin açısından.
0: Ya şimdi bu yaşta, bu erken yaşta yeniden kariyer planlaması yapacak çocuk şimdi. Buradaki aldığı Beşiktaş'ta aldığı gidecek ücreti çok fazla bulabileceğini de zannetmiyorum.
1: Bak. Ama sanki önceliği artık yani böyle rakamlar değildi hocam.
0: Kariyer planlaması.
1: Kariyer planlaması ve sanki biraz buradan uzaklaşmak istiyor
0: kötü
1: gibi.
0: Bir şey
1: yani
0: bu.
1: Yeni bir hayat kurmak yani artık futbol dışında da zaten bir kez daha tebrik ederim yani hayatında da yeni bir yolculuğa da çıkıyor Ersin ve bundan sonraki süreçte biraz daha Avrupa'da yurt dışında yaşama gibi de sanki bir planı ve hedefi var Ersin'in.
0: Var, var ama işte dediğim gibi şimdi yani bu yaşta belli bir ivmeyi yakalamışken aidiyet duygusunun yüksek olduğu Beşiktaş takımında bana göre ondan sonra faydalı da olmuştur artısını eksisini bir tarttığın zaman. Ama kabul görmedi Beşiktaş taraftarı tarafından. Çocuk yeni bir kariyer planlamasına girdi genç yaşta. Allah kolaylık versin.
1: Şimdi KC'de Beşiktaş Ersin Destanoğlu'na veda etti dedik ama bugün Ersin de bu gelişmelerin üstüne tabii ki Beşiktaş kulübüne kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla veda etti. Biraz duygusal da bir paylaşım oldu Ersin'in paylaşımı. O anları, o görüntüleri bir izleyelim, sonrasında Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz.
3: İnsan ne kadar uzağa giderse gitsin, ailesinden bir parçayı hep yanında taşır. Aileye veda edilmez. Araya giren mesafeye ve duyulacak olan özleme önden hazırlıktır veda merasimleri. Ben de bugün bu hazırlığı yapmak zorundayım. Ufacık çocukken sırtıma geçirdim bu formayı. Fulya, Nevzat Demir, İnönü. Bu kulüpte adım atmadığım yer kalmadı. Beşiktaş'ımın her bir zerresini biliyorum. Kendimi tanımadan Beşiktaş'ı tanıdım. Beşiktaş'ta büyüdüm. Hayalim Beşiktaş Kalesi'ne geçmekti, geçtim. Ben çalıştım, Beşiktaş da bana karşılığını verdi. Ben nasıl veda edeyim ki size, Beşiktaş'ıma? Kendimden bile daha iyi tanıdığım bu kulübe. Benim için zor, bunları söylemek de zor. Yarın sizin de olamayacak olmak da zor. Ömrümün yarısından fazlasını bu kulüpte geçirmişim. Tarihin en zor şampiyonluklarından birini kazanmışız. Türkiye Kupası, Süper Kupalar. Beşiktaş bana ne hayal ettiysem hep daha fazlasını verdi. Bugüne kadar bende emeği olan tüm başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulübün tüm emekçilerine yürekten teşekkür ederim.

0: helal edin. Motorları maviliklere sürdüğümüz günlerde Beşiktaşlı Ersin olarak mutlu olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.
1: Evet, Ersin Destanoğlu'ndan Beşiktaş'ta Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde tabii gerçekleşen bir hazırlanan bir video ve bir veda paylaşımı geldi. Ersin 2001 doğumlu, 25 yaşında. Şimdi not almışım. 2013 yılında hocam, yani kaç yaşında oluyor? 12 yaşında. Beşiktaş'a Bayrampaşa altyapısından geliyor Ersin. Yani 12 yaşından itibaren Beşiktaş'ın bünyesinde olan bir isim. 6 yaşlarda forma giymişti. Az önce konuştuk, Sergen Yalçın'ın şampiyonluk sezonunda 2020-2021 yılında hoca kaleyi Ersin'e emanet ediyor. Hatta Ersin'le Rıdvan o dönem A takımda ilk 11 oyuncusu olarak rol alıyorlar. 2 kupalı sezonda büyük pay sahibi var Ersin'in, ama sonrasında işler onun için çok iyi gitmedi şampiyonluk sezonundan sonra.
2: Abi şimdi bu kadar yabancı sirkülasyonun olduğu yerde yerli oyuncuların aidiyet duygusunun takıma ne kadar faydalı olacağı düşüncesi bende ana fikirdir. Yani yerli oyuncu sayısı ve bu kadar böyle bir aidiyet, 12 yaşında gelmiş bir çocuğun duyduğu aidiyet, ki bak aile olarak hala gördüğünü belirtiyor. Bu oyuncuların kadroda muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Bence
2: ama
1: bu şekilde veda etmek de kıymetli. Yani kırmadan dökmeden güzel bir veda oldu bence. Böyle olması gerekiyordu.
2: Ama onun kalbi kırık. Ya tabii şimdi biz duygusal insanlar olduğumuz için, ama profesyonel futbolda da bir gerçek var. Performans. Performans veremiyorsan abi öyle aile dinlemiyor. O bulunduğun, hizmet ettiğin takımı büyütemiyorsan böyle ayrılıklar bana göre normal.
1: Hocam şimdi Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda tıpkı Ersin gibi, Rıdvan gibi altyapıdan çıkmış, şu anda forma giyen başka genç oyuncular da var. Yani bunu yanlış anlamasın kimse. Neden söylüyorum? İşte 2 şampiyonluk yaşamış, 5 kupa kazanmış Ersin bile Beşiktaş'ta taraftarın tepkisini gördü. Bunu belki de en dibine kadar yaşayan isimlerden birisi oldu son dönemde. Yani bu tip kulüplerde Zafer Tüzün'e katılıyorum. Performans vermek zorundasınız. Yani özellikle altyapıdan çıkmış olmak, öz kaynaktan gelmek, o kulüpte forma giymek için tek başına bir kriter değil. Yani hangi mevkide oynarsanız oynayın, kale de olsa, stoper de olsa, golcü de olsanız somut performans vermek zorundasınız.
3: Bu arada konu konuyu açıyor. Hocamın yanında aslında ne, hocamın da bir beyin jimnastiği yapmasını isteyeceğim. Sizin döneminiz olacak hocam, sizin döneminiz sonrası. Ben sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte en etkilenen mevkinin kale olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Benim çocukluğum bu kadar kalecilere tepki olmazdı. Ben kendi adım hocam diye hatırlayacak rakipte olmuş Hayrettin Demirbaş var. Ben severdim mesela, hatalı golleri vardı. Galatasaray, Fenerbahçe maçları, ama yani şu an mümkün değil. Galatasaray'da gayet iyi kariyeri oldu Hayrettin Hoca'nın bu arada. Şampiyonlukları da var ama.
2: Dediğin gibi şimdi parça ederler onu.
3: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'la başladı. Bak Altay bayağı protest edildi. İrfan Can. Ki hani şimdi düşünüyorum yine böyle kaleci odaklı gittiğimizde.
1: Ederson da.
3: Kayserili Bilal Beyazıt son sezon çok eleştirildi Kayseri kümeye düşerken, ki Bilal iyi performans gösterdi bir Anadolu takımı için. Yine Gökhan Akan hatırlıyorum. Böyle yani kalecilerde çok başladı hocam. Yani anlatabildim demek istediğimi. Stopere, forvet, orta sahaya değil, o enerji kaleciye karşı biraz fazla taraftan yani, olumsuz anlamda enerjisini boşaltıyor. Ciddi ciddi işte şu an bayağı bir kaleci aklıma geliyor son dönemlerde hep böyle.
1: Doğru.
3: Ederson. Yine Fenerbahçe'de aynı şekilde.
1: Muslera bile dönem dönem
3: hatta
1: eleştirildi.
3: Doğru söylüyorsun.
1: Yani o kadar şampiyonlar
3: tam zamanında gitti. Bir sezon daha oynasa problem olabilirdi Muslera açısından.
2: Doğru, sıkıntı yaşardı. Şu milli takımda gösterdiği
3: ben biraz öyle yorumluyorum hocam. Kalecilere karşı artık inanılmaz bir şey var. Hemen bilet kesme, hınç alma diyeceğiz hani. Ben yoksa değil. Hata yapacaklar. Bunda problem yok hani. Futbol zaten hatalıdır oyuna baktığında. Orada yani senin sahaya nasıl karakter koyduğun önemli, o takım için savaşman vesaire. Yolu açık olsun Ersin.
1: Evet, Ersin'in de bundan sonraki durağı neresi olacak tabii. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Kendisine de bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyelim. Beşiktaş Ersin'le yolları ayırıp kaleye Nübel ve Doğan takviyelerini gerçekleştirdi. Biz yeniden yarış

0: çalışmalara geçelim. Günün ikinci ben kimim sorusuyla devam edelim. Arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu ikinci soruya geçiyoruz. Süper Lig'de son 10 sezonda en fazla gol atan 10 yabancı oyuncudan biriyim. Berbatov ve Mitroglou ile birlikte forvet rotasyonunu oluşturduğumuz takım Premier Lig'de küme düştü. Süper Lig kariyerimde kullandığım 10 penaltının 5'ini kaçırarak kötü bir atıcı olarak akıllara kazındım. Felix Magath ve Ersun Yanal çalıştığım teknik adamlar içinde antrenmanları en ağır olanlardı. 2005 yılında U20 Kupa Amerika turnuvasını Messi'nin önünde gol kralı olarak tamamladım.
1: Süper Lig'de çok güzel soru. Evet. 2005 Messi'nin önünde gol kralı.
2: Yunus Emre çok formda.
1: Müthiş bir şey.
2: Allah
1: Berbatov, Mitroglou aklıma Fulham geldi ya. Fulham'ları var mıydı acaba? Süper Lig kariyerim 10 penaltının 5'ini kaçırmış.
2: Allah Allah.
1: Magath ve Ersun Yanal. Hadi Magath da olsun, Wolfsburg olsun. Ersun Hoca da Gençler Manisa.
0: Yani. Doğru cevaplar geliyor bu arada. Çabuk geldi bu kez doğru yanıtlar.
1: 2005-85 jenerasyonu. Süper Lig'de ama son 10 sezonda en fazla gol atan 10 yabancıdan biriyim. Çok güzel. Bak bunu bilmem gerek benim.
2: Güney Amerika'da.
1: 10'da 5. Magath, Ersun Yanal. Bir isim geldi aklıma. Ama Magath'la çalışmış emin değil. Bir dakika, Premier Ligi yok ya. Oscar Cardozo diyecektim de Cardozo kaçıramaz. 10 penaltının 9'unu atar hocam Cardozo.
0: Magath'la hangi kulüpte çalıştığını düşünüyorsun? Tahminin?
1: Wolfsburg.
0: Değil.
1: Bayern.
0: Değil. Felix Magath'la İngiltere'de bir kulüpte çalışıyor.
1: İngiltere'de. Aa, düşüyor küme. Magath'ın İngiltere'si yok. Fulham mı?
0: Doğru.
1: Fulham görecek kim var bizde? Fulham
2: var.
1: Var mı? Geldi mi hocam kopya?
2: Var, geldi.
0: Geldi mi?
2: Saçlar.
1: Babel mi?
2: Yok. R ile mi başlıyor?
0: Evet. Hocam, kim hocam?
2: Söylemeyeceğim Mehmet. Sen bul. Biraz uzun isim. Sonu G.
1: Hayır evet. Hocam şunu şöyle.
0: Hocam buldu.
2: Sonu G.
1: Şöyle. Copa America, Güney Amerikalı bir oyuncu.
0: Evet evet.
2: Hugo.
1: Aa, Rodega.
0: Doğru hocam.
1: Hocam güzel. Tebrik ederim.
0: Vallahi.
2: Golcü olunca biraz.
0: Bıraktınız hocam şey böyle. Asisti yaptınız Mehmet Özcan'a. O da topu boş ağlara göndermiş oldu. İşte
1: takım uyumu
0: Hugo işte. Rodega tam bir takım oyunu. Mehmet Özcan ve Zafer Tüzün'den tebrik ediyorum. 2016-17 sezonundan bu yana en çok gol atan 10. yabancı Süper Lig'de. Fulham'la 13-14 sezonunda birlikte oynuyor. Az önce saydığım Berbatov ve Mitroglou ile birlikte ama o takım küme düşüyor. Felix Magath'la da aynı sezon yine Fulham'da çalışıyorlar. Ersun Yanal'la 16-17 yılı Trabzonspor'da birlikteler. 2005 yılı U20 Copa Amerika'sında 11 gol atıyor Rodega ve Messi'nin önünde Kolombiya o turnuvada şampiyonluğa ulaşmayı başarıyor.
2: Değişik şey santiforlu.
1: Yok, ben beğendim hocam, iyi oyuncuydu.
0: Messi'yi evet, geçebilen evet. Nadir insanlardan diyor.
1: Bizim lige de Yunus renk Emre kattı ya. Akhisar da gayet iyiydi. Ceza sahası dışından sert şutla golleri vardı.
2: Defans arkası koşulları var. İyi.
1: İyi oyuncuydu.
2: Biraz dağınıktı ama kendi de bazen ne yapacağını bilmiyordu. Ama iyidir böyle. Bazen kendini bilmemek iyidir.
0: İyiydi evet. Yani iyi bir santrafordu gerçekten.
2: İyiydi evet.
0: Trabzonspor dönemi, Akhisar dönemi Süper Lig'de iz bırakan isimlerden birisi
1: oldu. Bir de bayağı yaş olarak oynadı.
2: Oynadı evet.
1: Hatta bir maç sakat gol attı, ağladı.
0: Yani transfer olduktan sonra, Süper Lig'den ayrıldıktan sonra da devam etti.
1: Bir maçı var böyle bayağı sakat gol attı, ağladı falan hatta.
0: Doğru. Peki geçelim logolara. Hugo Rodega yanıtı veren arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Lionel Messi ve Rodega'yı sorduk bugün ben kimimdi ama Messi öyle Messi deyip geçmeyin. Çok kolay olmadı Zafer Tüzün ve Mehmet Özcan için.
2: Onu bilememek bizim ayıbımız ya. Messi'yi
0: evet
2: bilemeyiz.
0: Bu logo kimin?
1: Leeds United.
0: Evet.
2: Direkt ha?
0: Net bir yanıt. Tebrik ederiz.
2: Yani,
0: İngiliz kulübü Leeds United. Biraz zaman tanısaydınız bize.
2: İkimiz de topun başındayız. Geldi tak.

0: Vurdu,
1: bildim,
0: gördüm, gol attı.
1: Hocam logolar da iyi değil mi? Ben de bunu biliyorum.
2: Peki devam edelim. Haydi ikinci logoyu da görelim.
1: Şey bu, İtalya. Cagliari.
2: Suyu mu içemedin?
1: Bildim mi? Bak,
2: nazar değmez.
1: Cagliari,
2: Semih Kılıçsoy'un forma giydiği son kulüp İtalya'da.
0: Gidelim
2: canım, evet, ya ben suyumu içemedim. Tam bardağa doğru böyle hareketlendim ama olmadı.
0: Sen soruyu sorarken cevap verdin.
2: Evet, 2'de 2 yapmayı başarıyor tabii. Ya artık bizi şaşırtmıyor Mehmet Özcan'ın bu performansı. Son logomuzu da görelim o halde. Buna biraz bence yani bu biraz zaman alır diye düşünüyorum.
1: Aa, bu İtalya.
2: Yok.
1: İtalya değil.
0: Bu kuzey ülkeleri ya.
1: Türkiye.
2: Doğru.
1: Türkiye şey.
0: Gargamel Spor.
1: Düşünüyorum.
2: Hocam bilmiyorum öyle bir kulüp var mı ama yani.
0: Yok ya, espri yapıyor.
2: Doğru cevap. Ben değil.
1: Hangi bölge Furkan?
2: Marmara.
0: Marmara mı?
1: Marmara mı?
0: Allah.
1: Edirne sarı kırmızı, Çorlu sarı kırmızı.
0: Mavi,
1: Marmara mavi beyaz
0: sarı yer var. Şey, başka kim var?
1: Sarı yer de şey değil. Sarı yerine daha lacivert mavi gibi. Evet, Marmara, Bursa, Kocaeli falan o taraflar mı?
2: Hadi İstanbul diyeyim.
1: İstanbul mu? Sarı yer dışında takım yok aklımıza gelen.
2: Abdullah Ercan'ın futbola başladığı.
1: Aa, Beyoğlu Yeniçarşı.
2: Evet. Nasıl tebrik bilmem ederim.
1: Aa, Bari Savaş abime.
2: Beyoğlu Yeniçarşı da tabii bu dönem Türkiye Kupası'nda bu sezon geride bıraktığı sezon.
1: Göztepe'ydi. Fenerbahçe'ye
2: iz bırakan takımlardan birisi olmuştu. Logolarımız bu şekilde. Leeds United, Cagliari ve Beyoğlu Yeniçarşı'yı sorduk. Tanı Beni ile devam ediyoruz. Forma çok güzel forma değil mi?
1: Forma çok güzel de ne Meksika milli takımı mı? Biraz koyu yeşil gibi ya.
2: Yani bir milli takım forması olduğu doğru.
1: Ama Meksika değil.
2: Bilemiyorum Altan diyeyim.
1: Bir kere fotoğraftan bu şey.
2: Doğru cevap geliyor.
1: Şey, Şikertel, Şikrinyar gibi bir şey yani.
2: Yok değil.
1: Beyaz tenli sarışın savunmacı gibi. Hani böyle topu duruş vuruşta. Mi?
2: Selman Luma bilmiş, Mehmet Peker bilmiş, Necati Kartal bilmiş, Yasin Yüksel bilmiş.
1: Alman milli takım forması mı?
2: Efendim?
1: Alman milli takım forması mı?
2: Evet.
1: Thomas şey futbol bıraktı Real Madrid'de. Cross.
2: Tony Kroos doğru yanıt.
1: Thomas Müller'de Kroos, tamam.
2: Tebrik ediyoruz bilenleri de. Devam edelim. Hemen.
1: Güzel formaymış.
2: Çok güzel forma. Böyle bir yani şaşırtıyor gibi olmayayım sizi de. Benim aklıma ilk görür görmez bir isim geldi.
1: Kagawa.
2: Yok. Böyle Fellaini'yi andırıyor sanki görsel.
1: Axel Witsel.
2: Değil. Fatih Bey de bilmiş Toni Kroos'u.
1: Bu forma milli takım forması mı Furkan?
2: Evet.
1: Almanya.
2: Evet.
1: Almanya'da kim var böyle kıvırcık saçlı?
0: Mutlaka.
1: Eskiden ama zayıf en çocukluğunda Sané falan mı?
2: Kim?
1: Sané.
2: Yok.
1: Hani düşünüyorum şimdi şöyle.
2: Aktif değil.
1: Balak.
2: Mihail Balak.
0: Mihail Balak.
2: Tebrik ederiz. 2'de 2 yapıyor. Mehmet Özcan. Devam edelim. Son tanı beni.
1: Bu da Almanya. Philipp Lahm. Kaptanlık bandı
2: yok
1: var.
2: Artık. Tebrik ederim. 3'te 3 ile noktalıyor günü. Mehmet Özcan tanı beni de adeta şov yapıyor ve Toni Kroos, Mihail Balak ve Philipp Lahm 3 Alman oyuncuyu da tanıyor.
1: Ama ya formalar var ya, hiç Almanya'nın böyle çok bildiğim senin klasik formaları değil.
2: Şimdi sizin bölümünüz geliyor işte. Golü koklayacağız. İşte şimdi sizin uzmanlık alanınıza giriş yapıyoruz. Evet. İlk pozisyonumuz

0: ekranlara geliyor. Haydi bakalım, gol mü değil mi? Ben de katılayım mı bu yarışmaya? Ben de çünkü izlemedim, bilmiyorum. Çok fantastik bir vuruş.
1: Bir dakika, kalecinin ayaklarına bakıyorum, sıçramak üzere. Top kaleyi bulmuş.
0: Hocam var mı böyle vuruşlarınız, böyle golleriniz?
1: Kaleci Engin'e var, aynı apartmanda oturuyor.
0: Engin'i pek oldu ama.
1: Tabii, röveşatayla atacağım.
0: Selamlar Engin Hoca'ya da.
2: Öyle ona şunun golü var, yılın golü olmuş.
0: Evet. Konya Spor'a. Konya Spor attı finalde.
1: Bak şimdi oradan vuruyor.
0: Bence gol
1: kaleci
0: değil.
1: Kaleci kurtardı.
0: Hadi ilk ben söylemiş olayım. Bence gol değil.
1: Kaleci kurtardı.
2: Gol.
0: Peki. Mehmet Özcan gol diyor. Zafer Tüzün ve ben gol değil dedik. Bakalım.
1: Kaleci eliyle
0: çıkardı. Yaren Areves maçı. Evet. Kaleci için biraz evet, kolay bir top olmuş.
1: Çünkü bak kaleci hareketlenmek üzere. Ayağının üstünde değil.
0: Hocam dedik ama senin uzmanlık alanlarına geldik işte. Burada gol mü diyeyim, adımlamalardan, duruşlardan.
1: Bunu da kazanamasaydık zaten
0: pozisyonu intihara
1: meyilli olacaktım.
2: Aman hocam.
0: Hocam şöyle bir challenge yapalım mı? Yunus Emre diyor ki Zafer hocam bir sonraki pozisyonu böyle tek gözüyle
1: tamam
0: analiz etsin, bilmeye tamam çalışsın.
1: Tek gözle bak.
0: İkinci pozisyonu görelim. Golü koklayanlarda. Yine İspanya Ligi. Zafer Tüzün tek gözüyle
1: aldı. Kaleci yattı. Kalecinin koltuğunun altından geçmediyse kaleci gene kurtarmış.
0: Yani gol değil mi diyelim?
1: Bir daha bakayım. Bak. Kaleci bunu kucağına alamaz. Ama
0: kalecinin soluna doğru mu? Yani kalecinin sağa göre sağı yoksa
1: sağa doğru yatıyor. Ya koltuk altından geçecek ya bacak arasına doğru. Abi bacak arasına da gitmiyor top. Koltuk altına gol.
2: Ben de gol diyorum.
0: Ben değil diyorum. Bakalım gol mü değil mi? Zafer Tüz'ün tek gözüyle analiz etti. Kaleci çıkarmış.
1: Takılmış.
0: Kaleci son
1: kötü
0: anda
1: ya. Çok kötü.
0: Ben 2 oldum. Son öndeyim.
2: 2-0.
0: Peki devam edelim. Son pozisyon, 3. pozisyonu da görelim.
1: Bir dakika.
0: Girona Osasuna. Yine bir La Liga maçı. Valentin Rozya mı o? Pardon.
1: Direğe çarpıp
0: evet, evet,
1: ya dışarı...
0: Osasuna da Valentin Rozya var.
1: Bu top direğe çarptı da dışarı mı girdi, içeri mi girdi?
2: Gol diyorum ben.
0: Direğe mi çarptı diyorsunuz?
1: Direğe çarptı.
2: Ben gol diyorum direkt kalecinin soluna.
1: Direkten içeriye... Bir dakika abi. Direkten avuta gider.
0: Ben yine gol değil diyorum.
2: Ben gol diyorum.
1: Ben de değil diyorum. Eşitliği sağlamak için sana biraz...
0: Bakalım topu alarla buluşacak mı bu kez? Yine değil. Az farkla
2: kötü şut.
0: Dışarıya çıkıyor.
1: Kaleci dokunmasa da o top direğe gidiyor. Farkında mısın?
0: Evet.
1: Çünkü kalecinin bak çok sol ayağının içiyle vuruyor. Top dışa doğru falso olacak. Belli.
2: Tebrikler hocam.
1: Mehmetciğim burada var.
2: Ama hocam, Furkan tebrik edelim. 3'te 3.
0: Evet, golü bugün iyi kokladık. Yani 3'te 3 ile tamamladık. Birkaç dakikamız var. Aslında yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Hocam, Greenwood'la başlamıştık bugün programa.
1: Abi sınıf atlatır.
0: Son böyle Fenerbahçe'ye dair varsa tabii yorumlarını alabiliriz Greenwood'la beraber.
1: Şimdi hem geçiş hücumlarındaki üretkenlikte hem de 3. bölgedeki sonlandırmalarda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye ilaç olur. Reçetesinde Greenwood yazar. Ve ilaç olur. Öyle hapla tedavi falan değil. Ayakta tedavi de değil. Direkt sonuç alacak şey tedavi olur Greenwood.
0: Bak Necati
1: ligimize de kalite katar.
0: Zafer hocam aynı apartmanda oturduğu Oğuz Çetin için sorulan ben kimim sorusunu bilememiştim.
1: Evet. Oğuz Engin ben aynı apartmandaydık. Doğru.
0: Hocam bak izleyenler unutmuyor bu arada. Evet, son evet sayfa izleyicisi İnanılmaz bir hafızaya da bizim ekibin yarısı cross'u bilmiş demiş Necati Bey yine. Ama bugün biraz
1: bak hücumda Fenerbahçe'de fiziksel gücü olan ama topa yön verecek oyuncu sayısı fiziksel gücü olmasına rağmen azdı. Greenwood o açığı da kapayacak. Şimdi Nene, Kerem ikna eden performanslar veremediler.
0: Hocam senin beklentin yüksek Greenwood'dan.
1: Çok yüksek. Yüksek değil, çok yüksek. Ya lige damga vurur, öyle diyeyim yani. Hakikaten damga vurur.
0: İlk maç 22 Temmuz. Yani, resmi maç. Sence oynar mı?
1: Alacağı süre kısa süre de süre olarak kısa süre alsa da gene oyuna etkisi olur. Girdiği her maçta sonradan da girse, önceden de ilk 11'de de sahaya çıksa oyunun duygu durumunu değiştirir. Fenerbahçe'de yine.
0: Hocam sen şimdi eskide bir santrafor olarak mesela Greenwood'la ilgili bir tahminin olur mu gol barajı?
1: Aynı zamanda içeriye kat edip iki ayağını iyi kullanma
0: Marsilya'da
1: özelliğiyle.
0: Marsilya'da son iki sezonda 48 golü var. Of of of. 22 ve 26.
1: Burada havaya girer. Bizim taraftarımız onu coşturur. O coşkuyla birlikte hem çift taneli gol atar hem çift taneli asist yapar. Ben Greenwood'la oynamak isterim. O futbolcuyla. Sağ tarafımda Kerem. Solda Greenwood. Santfor oynamak isterim.
0: Arkada Asensio.
1: Asensio evet. Her yerden sana zorla gol attırır bunlar ya.
0: Yasin Bey demiş ki abi konu dışı ama Mehmet Özcan'ın memleket neresi demiş.
2: Tekirde Ayrabolu'yum. Ama baba tarafı Muğla.
0: Muğla.
2: Askerde küçük Muğla.
1: Evet. Küçük Muğla.
2: Ama ben Tekirde Ayrabolu doğdum.
0: Yasin Bey merak etmiş Mehmet Özcan nerede diye sormuş. Ben de ilettim sorunuzu. Noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 saatlik bir yayını yine geride bırakıyoruz. İzleyicilerimize teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Son sayfayı noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.
3: Atakta Jirasya vurdu kafayı, durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.

Gerson. Çok güzel bir orta ve gol. Girassi kafayla topu köşeye gönderiyor. Ağları buluyor.

Diğer son ceza sahasını ortaladı. Girassi kafayı vurdu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor. Dakika 10. Dortmund köşe vuruşunu kullandı. Girassi bir kez daha sahneye çıktı.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca günün transferde öne çıkan gelişmelerini arkadaşlarımızla beraber değerlendireceğiz. Emre Kaplan, Efecan Öztaş, İbrahim Uslu ve Erdem Akbaş bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
2: İyi yayınlar.
0: Hepimiz için iyi yayınlar olsun. Transfer epey hareketli. Beşiktaş'ta resmi açıklamalar geliyor. Siyah beyazlı ekip çok sayıda transferi neredeyse 24 saat içinde noktaladı. Az sonra Efecan Öztaş'tan değerlendirmeleri alacağız. Galatasaray'da çok ciddi bir hareketlilik yok. Emre'nin ne diyeceğini çok merak ediyorum bu durgunluk anlarında. Ama muhakkak Emre'nin söyleyecekleri vardır. Bunları değerlendireceğiz. İbrahim Uslu'dan, Anadolu'da neler oluyor, neler bitiyor son dönemde, özellikle bu gelişmeleri masaya yatıracağımızı söyleyelim. Ve günün en büyük gelişmesi Erdem Akbaş'ta. Mason Greenwood transferinde Fenerbahçe işi sona doğru götürüyor. Görüntü bu yönde. Detaylar neler, Erdem'den dinleyeceğiz. Sonrasında oyuncunun transferi gerçekleşirse İngiliz futbolcu Fenerbahçe'ye neler katabilir? Arkadaşlarımın da görüşlerini muhakkak alacağım. Erdem, senle bir
3: Kerem, bugün bir tane haber verdik. Mason Greenwood adım adım Fenerbahçe'ye demiştik. Şimdi şöyle ilerleteceğim. Bu adımların artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Fenerbahçe'nin Greenwood'a Marsilya'ya sunduğu sözleşme şartlarını anlatacağım. 40 milyon euro bonservis, 5 taksit, 8 milyon euroyu bulan yıllık ücret, 4 yıllık kontrat artı 1 olabilir.
0: 4 artı 1
3: olabilir. Fenerbahçe Greenwood'la artık transferi bitirme noktasına geldi. Bugün de söylediğimiz bir şey vardı ki Fenerbahçe Greenwood'la anlaştı. Marsilya ile ödeme planını görüşüyor. Şimdi o ödeme planı ne? Onu da anlatayım, en azından kafamızda tam anlamıyla otursun. %35'lik kısım, bonservisindeki %35'lik kısım Manchester United'da, %10'luk kısım Getafe'de, geri kalan kısım da Marsilya'da. Marsilya Fenerbahçe'den bir peşinat bekliyor. Bu peşinat da 5 gün içerisinde payı olan kulüplere, yani Manchester United ve Getafe'ye ödenmesi gerekiyor. Marsilya bu peşinatı olabildiği kadar yüksek tutmak istediği için bu süreç devam ediyordu. Tabii bu Fenerbahçe'nin birazcık da iç meseleleri, artık transferin çok detayları. Fenerbahçe çözmek istediği ve süreci uzatan konular bunlardı. Şimdi ben kaç tane kulüp ismi saydım? Marsilya dedim, Manchester United dedim, Getafe dedim, Fenerbahçe zaten var. Bu transfer sürecinde çok aktif bir şekilde rol alan Roma vardı. Atletico Madrid ihtimalini bizim Türk medyasındaki, özellikle sosyal medya haberciliği yapan arkadaşlar her ne kadar konuşsa da Atletico Madrid hiçbir zaman bu transferin bir yerinde olmadı.
0: Öyle mi?
3: Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman bir teklif olmadı Marsilya'ya. Ama ısrarla konuştular. Tamam, konuşabilirler. Saydığım zaman 5 tane farklı kulüp değil mi şu an? Böyle evet. Bir 2 haftada ya da 10 günde, 3 günde çözülecek bir transfer hikayesi yok ortada Kerem. Şu an Fenerbahçe Spor Kulübü'nün anlaştığı avukat sensin. Hı hı. Dedik ki sayın, ben Aziz Yıldırım'ım. Dedim ki
0: ben Kerem, Aziz Yıldırım olayım.
3: Ben olayım, yani ben olayım. Ben olayım.
0: O şansı, olsun.
3: O şansı bana ver.
0: Tamam,
3: o şansı bana ver. Ben Aziz Yıldırım'ım. Tamam. Sen de avukatsın. Dedim tamam. Ki Kerem Can Bulat, spor hukukuyla alakan var. Bu transferde bizim kontratları sen hazırlayacaksın dedim. Senle anlaştık. 5 tane farklı kulüp var. 4'ünün payı var. Biri bonservisi alacak, 3'ünün payı var. Ve kontrat hazırlıyorsun. Tahmini 36 saat sürer. Bak, o kontratı hazırlama madde madde 36 saat sürer. Onların da ekibi var elbette. Yani bahsetmeye çalıştığım şu. Hemen ağaç paylaşıyor arkadaşlar 3 gündür sosyal medyada. Ben 10 gün önce Fenerbahçe'nin mevcut ekonomik şartlarla Greenwood transferini bitirme ihtimali çok düşük dediğimde bana hakaret eden arkadaşlar, biz bugün Greenwood Fenerbahçe'ye gelme ihtimali pozitif dediğimizde, abi 10 gün önce böyle diyordun diyor. Evet, 10 gün önce böyleydi. Ağaç fotoğrafı paylaşmadığım için ben suçlu olmuyorum. biz doğruyu anlattığımız için haklı oluyoruz. A Spor olarak her zaman burada transfer raporu marka bir programdır. Her zaman da burada doğru transfer verilir. O yüzden arkadaşlar, yani böyle iki günde bitecek bir transfer değildi bu. Ve iki günde de bitmiyor. Hala da bitmiş değil. Fenerbahçe sonuca çok yaklaştı. Adım adım Fenerbahçe'yi demiştik bugün. Adım adımı bir ötesine taşıyorum. Ben artık 15, hatta tarih vereceğim.
0: Koşar adım.
3: Tarih verim. Boş verelim onları. 15 Temmuz'a kadar, 16 Temmuz'a kadrolar verilecek. Fenerbahçe 15 Temmuz'a kadar Greenwood'u bitirmek istiyor. Ve bitirecek de. Gidişat da bu. Aldığım bilgi de bu. Her ne kadar Fenerbahçe'nin iletişim kanalları, buradan ben açık net konuşacağım. İletişime kapalı olmak, iletişim yapmak anlamına gelmiyor Kerem. Fenerbahçe'nin rekor oyla seçilmiş bir başkanı var. Yeni bir iletişim ekibi var. Medyayla biz mesafeliyiz. Haber sızmayacak. Eyvallah, tamam, haber sızmasın zaten. Haber sızma kelimesi zaten, sızıntı kelimesi çok doğru bir kelime değil de, iletişim en azından benim tahsilini aldığım alan olarak böyle bir şey değil. Ben haber de istemiyorum kimseden. Ama iletişim kurmak bu kadar zor bir mesele değil. Bugün yalanladığınız arkadaşların haberleri de günün sonunda doğru çıkıyor. Herkes bir şekilde habere ulaşabiliyor. Greenwood adım adım da Fenerbahçe'ye yaklaşıyor Kerem. Ciddi bir oyuncuyu almak üzere Fenerbahçe. Ben bitirmeden önce duyduğum Fenerbahçe yönetiminden ve iletişim ekibinden teyitlemediğim bilgileri söyleyeyim. Hı. 40 milyon euro bonservis. Fenerbahçe 37,5'a çekmek için çok ciddi gayret gösterdi. Çekemediğini biliyorum. 5 taksit, 4 yıllık kontrat artı biri olabilir. 8 milyon euro da yıllık ücret karşılığında Mason Greenwood'u Fenerbahçe kadrosuna katacak. Bendeki bilgiler bu şekilde. Yarın bir gün resmi açıklama gelirse de ben de buradaki konuşmamı aynen yeşil tikle paylaşırım diyeyim ve sözü sana bırakayım.
0: O zaman sana resmi açıklama gelmezse ne yapacağını sorayım.
3: Resmi açıklama gelmezse burada tekrar konuşuyoruz.
1: O zaman da kırmızı tik olmayan şey.
3: Aynen.
0: Şey, çarpı işareti. Ya şöyle Erdem, yani haklısın bu arada. Evet. Bu işin hakikaten çok zor bir transfer olduğu hususunda. O kesin. O yüzden hani bazı transferler var. Hakikaten bitene kadar, o imza gelene kadar bitti gibi de konuşmamak lazım. Çünkü başka kulüpler de bu fırsatları kovalıyorlar. Greenwood'u her ne kadar potansiyeline göre alıcısı malum konulardan dolayı geçmişinde yaşadığı çok daha az seviyede olsa da çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani burada ligin belki dengelerini değiştirebilecek seviyede bir futbolcudan da bahsediyoruz. O yüzden herhalde ne olur ne olmaz böyle temkinli durmakta da fayda var. Camia çünkü bekliyor. Evet, böyle bir transferin gerçekleşmesi yönünde bir istek var. Ama sen de izah ettin. Çok fazla taraf var yani bu
3: çok
0: konuda.
3: Çok fazla taraf var Kerem. 10 gün önce yazmışım yani. Dedim
0: ya birebir böyle Marsilya ile Fenerbahçe kafa kafaya bu işi çözecek olsa herhalde daha farklı olur.
3: Ama
0: yani,
3: işte
0: daha hızlı olur.
3: 10 gün önce... 10 gün önce ben Fenerbahçe mevcut ekonomik şartlarla bu transferi bitirmekten çok uzak dediğimde, Fenerbahçe'nin mevcut iletişim ekibine çok pozitif gözüken haber gelişmesi. Hı-hı. Biz Mason Greenwood Fenerbahçe'ye yakın dediğimizde, ya da ben hafta sonu şöyle bir gelişme verdim, Fenerbahçe iyileştirilmiş ikinci teklifini Marsilya'ya sundu dediğimde, rahatsız olan Fenerbahçe iletişim ekibi şu an niye bu konu hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapmıyor? Ya bu böyle bir şey değil Kerem.
0: Bitmesini belki de bekliyor
3: ya
0: Fenerbahçe.
3: Bitmesini bekliyor olabilirsin. Dün gece Malcolm diye bir oyuncu gündeme düştü. Önerildiğini, listede olduğunu biliyoruz. Hı hı. Malcolm diye bir oyuncuyla Fenerbahçe'nin ciddiyeti yoktu. Bak, hiçbir ciddiyeti yoktu. Greenwood kozu olarak kullanıldı Malcolm. Gittin tekrar Greenwood'a döndün konu. Yani bunlara gerek yok.
0: Olabiliyor. Gerek transferde yok. Stratejiler arasında gerek daha yok. Farklı olabiliyor. İbrahim Uslu ne dersin Greenwood için?
2: Greenwood gerçekten Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir isim. Yaşı da genç ve istatistiklerine baktığımızda da bu paraların neden bu kadar yüksek olduğunu anlayabiliyoruz. Benim anlamadığım nokta, 80 milyon eurolardan 40 milyon eurolara bu rakam nasıl geldi? Eğer gerçekten geldiyse

0: Yerden istihbarat her zaman güçlüdür. Bence yönetim bir başarı söz konusu. Tabii Roma'nın adı çok geçiyor Greenwood'la. Fenerbahçe'ye gelirse yani o özlenen günlere ulaşmaya yardım edebilecek bir profil. Bir de Vedat Muriç alındı. Yanına Greenwood da geldiğinde Fenerbahçe şampiyonluğun adaylarından biri olabilir. Fenerbahçeliler de eminim ki fazlasıyla heyecanlanıyor bu transferde.
1: Belki daha fazlasını da yapmak isteyecek. Yani Muriç'in yanına bir santrfor daha Fenerbahçe'nin getirme hedefi olabilir ki Erdem'e ona az sonra sorarız. İhtiyaç var mı sence?
0: Ama çok da golcü bir isim zaten Greenwood'da. Yani ara ara geçen sezon özellikle bunu Talisca ile falan telafi etti.
1: Yani skor yükünü bir santrformuş gibi paylaşır.
0: Onu demeye çalışıyorum.
1: Evet.
0: Bir de asisti de yani azımsanmayacak bir rakam. 26 gol attı, 11 asisti var Lig 1'de. Gerçekten heyecanlandıran bir profil. Fenerbahçe yönetimi getirmeyi başarırsa gerçekten buradan biz de tebrik ederiz.
1: Efecan, Greenwood, ne düşündürüyorsan oyuncu?
2: Bence çok tartışılmayacak bir isim. Özellikle Süper Lig için. Yaşadığı sıkıntılar vardı daha öncesinde ama sonrasında Marsilya'da önemli işleri imza attı. Az önce baktım 26 gol imza atmış, 11 asist kaydetmiş. Bence Fransa'da oldukça da iyi performans sergilemiş ki Avrupa Kupalarında da aynı şekilde o performansı sürdürüyordu. Önemli bir isim olduğunu düşünüyorum ben. Türk futboluna önemli işleri imza atabilecek, burada Türk futbol severlere güzel bir oyun izletebilecek bir isim. Bence Fenerbahçe taraftarını oldukça heyecanlandıran bir oyuncu. Ki bence Aziz Yıldırım bu döneminde geldiği zaman baktığımızda bir önceki döneminde, o son dönemlerinde birazcık tartışılan bir transfer dönemi geçirmişti. Bu transfer dönemine de bence o efsane başkan denen Aziz Yıldırım profilinde gibi bir giriş yapmayı hedefliyor gibi gözüküyor. Çünkü bence Vedat Muriç hamlesi de oldukça iyi bir hamleydi. Greenwood'la da bunu süsleyecek gibi duruyor. Erdem abi az önce söyledi zaten, çok dediğim gibi tartışılmayacak bir isim. Beşiktaş'ta Galatasaray'ında kıskanacağı gibi bir isim diyebiliriz ama burada şimdi biz birazdan Troll Saat'ı konuşacağız. Aşağı yukarı önemli isimler, önemli oyuncular. Bence bu sene bize farklı şeyler izlettirecekler. Öyle düşünüyorum.
1: Emre Kaplan, az önce benim şahsi görüşümde tabii ki kimse uymak zorunda değil ama Osimhen bir denge değiştiren faktör ligde. Bu çok açık ve net bir gerçek. Bana göre Mason Greenwood'da eğer transfer gerçekleşirse öyle bir faktör olacak. Bilmiyorum, katılıyor musun?
3: Benzer düşüncedeyim. Yani Osimhen seviyesinde olmasa bile yani Osimhen'in %80'i, %90'ı kadar hakikaten oyunu bir taraftan, yani buradaki avantajı bir taraftan bir tarafa taşıyabilecek bir oyuncu Greenwood. Özel bir durumu var geçmişinde yaşadığı. Bilmiyoruz bu arada yani, tabii ki işte yasalarla ilgili yaşadığı, yani bir problem var geçmişinde. Orada ne oldu ne bitti, kim haklıdır kim haksızdır, bunun kanaatini vermek bizim haddimiz değil ama sağ içinden bakacak olursak ben şunu söyleyebilirim. Yani bugün İngiltere milli takımı Dünya Kupası'na yola devam ediyor. Önemli kanat oyuncuları var işte. Madueke var, Saka var. Bu tip problemleri saha dışında yaşamamış olsa bence şu an İngiltere milli takımının bir numaralı kanat oyuncusu olurdu Greenwood. Yani hepsinden daha yetenekli saha içerisindeki potansiyelini düşündüğümüz anlamda.
1: Rashford'dan daha iyi oyuncu.
3: Bence de Rashford. Yani şu an İngiltere'nin Dünya Kupası'na devam eden kanat oyuncularından, o kadrodaki kanat oyuncuların hepsinin arasında birinci sıraya yazabileceğim bir oyuncu Mason Greenwood. Ve işte sonrasında bu yaşadığı yasal süreçten sonra sahadan uzak kaldı. Bir sene, bir buçuk sene futbol oynayamadı. Oradan dönüş yapıp geçen sene gösterdiği performans da etkileyici. Yani ben geçen sene birkaç maçını da izleme imkanı buldum. Hakikaten tek başına çok fazla şeye karar veren bir oyuncu pozisyonunda ve çok fazla şey değiştiren bir oyuncu pozisyonunda. Fenerbahçe uzun yıllardır yani kaybettiği bir şey var ya Fenerbahçe'nin, böyle aradığı, yani biz neyi nerede yanlış yapıyoruz konusunda aradığı ama çok yanlış yerlerde aradığı şeyler var Fenerbahçelilerin çok uzun yıllardır. Bunu hep böyle saha dışı faktörler üzerinden anlatılıyor. İşte başka başka şeyler söyleniyor. Çok detaya girmek istemiyorum orada. Ama Fenerbahçe'nin kaybettiği şeylerden bir tanesi geçmiş dönemde, yani bu star transferi yapılırken biz bunları ilk öğrendiğimiz kulüpler, yani özellikle Fenerbahçe üzerinden ve Aziz Yıldırım üzerinden olurdu. İşte Ortega gelirdi zamanında, Van Hooydonk gelirdi devamında, işte Anelka'ları gördük, Carlos'ları gördük. Yani o aslında bu yıldız getirme olayının, ligdeki en büyük oyuncuları oynatma olayını başlatan takım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe bundan vazgeçti ve sonrasında da çok başka yerlerde başka sorunlar aramaya başladı. Uzun zamandır Fenerbahçe taraftarını bu kadar heyecan gelirken heyecanlandıracak. Asensio da çok büyük bir yıldız mesela. Evet. Şu an Fenerbahçe'nin elinde olan isimlerden bir tanesi. Kariyer olarak Greenwood'un önünde de görebiliriz birçok noktada ama geldiği dönem itibariyle taraftarı heyecanlandırma olarak ben uzun yıllardır Fenerbahçe'nin böyle bir yıldızı yıldız sürecine gelmesi

0: ...mesi ve devamını yaşadığını hatırlamıyorum.
1: Taraftarın isteğini de katarsak.
0: Taraftarın isteği zaten burada belirleyici olan kısım. Yani taraftarı heyecanlandıracak. İşte geldiği zaman, indiği zaman havaalanına taraftarı götürecek böyle binlerce kişiyle. Gerçekten ama samimiyetle böyle Galatasaray'la bir rekabet için Kerem'i karşılamak gibi bir şey değil yani. Greenwood'u hakikaten bizim yıldızımız geldi diye Fenerbahçe taraftarı gidip orada karşılar. Ve ben bunun karşılığını da vereceğini düşünüyorum. O yüzden hakikaten önemli bir hamle. Yani bu sezonun, önümüzdeki sezonun dengelerini belirleyebilecek oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Greenwood'un.
2: Yaşı da çok genç tabii.
0: Daha 26 yaşında.
2: 25. 21 doğumlu.
3: 24 yaşında şu an tam.
2: 2001 doğumlu.
3: Aynen. Yani 25
2: ay olarak.
1: Ekim'de 25 oldu.
3: Ekim'de 25.
1: Evet.
3: Lig başladığında 25 Kerem Can Bulat.
1: Yani lig başladıktan biraz sonra. Fenerbahçe bu arada Admira Vaker karşısında soyunma odasının hazırlık mücadelesinde Cengiz Ünder ve Martin Şikirtel'in kaydettiği gollerle 2-0 önde girdi.
2: Şikrinyar.
1: Bunu da paylaşalım. Şikrinyar. Şikirtel değil tabii ki. Evet. Şikirtel bırakalı epey oldu.
0: Şikirtel seni andı
1: herhalde. Beni andı herhalde. Liverpool döneminde de çok severdik.
0: Senin Türkiye'de onu andığın dönemler olmuş.
1: Tabii ki. Önemli hizmetler vermiş bir oyuncuydu. Fenerbahçe'ye iyi hatırlanan, benim de aklıma herhalde o geldi. Ama Milan Şikrinyar golü atan isim ve 2-0'la da soyunma odasına önde gidiyor Fenerbahçe. Mason Greenwood'la ilgili konuştuk. Bir santrfor takviyesi yine gelebilir. Greenwood meselesine dair Erdem'in söylemek istediği bir şey olursa yine söyleyebilir mutlaka, ama Erdem, bir santrfor takviyesi daha olacak mı? Eğer olacaksa bu isim Oli Watkins olabilir mi?
3: Kerem, şöyle, yani Oli Watkins ismini %100 teyitlediğimi söyleyeyim. Yani Fenerbahçe ilgileniyor. Hatta oyuncuya yıllık ücret beklentisini menajerine sordu, görüştü. Ama Aston Villa'dan bu oyuncuyu böyle almak, işte bonservisle getirmek öyle kolay transferler değil. Fenerbahçe'nin Greenwood'a ödeyeceği rakam, bugün de söyledim, forvet transferindeki rotasını çok net belirleyecek. O yüzden hani ben daha temkinli yaklaşacağım. Yine temkinli yaklaşayım ki sonradan haklı çıkıyoruz, en azından daha doğru olur. Oli Watkins konusunda birazcık ben zaman vermek istiyorum ya. Yani çünkü çok kolay bir transfer değil. Ben en azından İngiltere'yi çok yakından, Aston Villa'yı çok net şekilde bilen bir isme sorduğumda yani 45-50 milyon euro ya da pound şeklinde bir rakam telaffuz etti ki Fenerbahçe'nin şu anki ekonomik gerçekliğiyle zaten uyuşmuyor.
1: Evet.
3: Ama zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama formülü devreye girer. O zaman Fenerbahçe daha bu transferde pozitif pozisyona geçer. Ama şu an itibariyle ben Greenwood'dan ziyade Fenerbahçe için Oli Watkins çok pozitif ilerliyor, gelecek. Hı hı. İşte Sergi Cirasi işte şu tarihte Fenerbahçe'ye kampa katılacak gibi bilgi yok. Böyle bir durum da yok. Hı hı. Forvet konusundaki arayış birazcık daha Greenwood transferine bağlı. Yani sağ kanat transferine bağlı. Greenwood da demeyeyim. Sağ kanata harcayacağı paraya bağlı. Sağ kanata Fenerbahçe bir para harcayamadı. Düşük profilli bir isim aldı. Ve ciddi bir meblağ sunabileceği bir tane mevki var. O sol kanat olabilir, forvet olabilir. Yani aynı anda iki tane bonserviste hem Oli Watkins'i 35'e aldım hem de Greenwood'u 40'a aldım diyemiyor Fenerbahçe.
1: Anladım.
3: Ama bunu söyleyebilirim. Yani birinden birine bir formül bulması lazım. Önce Greenwood.
1: Yani bir tercih yapılacak aslında.
3: Bir tercih yapılacak. Greenwood bugün 8 Temmuz. Tam ben bir hafta içerisinde Greenwood'un Fenerbahçe'ye katılmasını bekliyorum ben.
1: Diyelim ki Erdem Greenwood'u aldı Fenerbahçe, evet, ve birkaç tane de satış yaptı.
3: Evet.
1: O zaman bu pozisyon değişebilir mi? Çünkü elde bir Vedat Muriç var, tamam, belki Gornik Zabrze maçlarını kaçırabilir ama Şerif var, Talişka var ve bu rekibi bir şekilde ekarte etmesini bekliyoruz. Fenerbahçe çok açık favori bu eşleşmede. Belki bir sonraki tura, belki playoff turuna daha farklı bir isme de gidilebilir mi?
3: Ayrılacak isimlerle alakalı.
1: Evet.
3: Kaleden başlayayım, devam edeyim.
1: Olur.
3: Livakovic 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Zagreb'e gidecek. Yani bunu da buradan özel haber değil ama söyleyelim. Hı. Dinamo Zagreb'e gidecek. 4 milyon euro bonservis istiyor. Diego Carlos, bizim istediğimiz bonservis bedelini getirdiğin takdirde ayrılabilirsin dedi. Fenerbahçe'nin beklediği bonservis bedeli 7,5-8 milyon euro bandında bir rakam. Hı hı. Diego Carlos bu rakamı getirirse güle güle, bay bay. Semedo bir değişiklik yok. Şiklin yerde bir değişiklik yok.

0: ayrılığını süreç içerisinde şu mesela bugün oynanan Fenerbahçe'nin hazırlık maçı var.
1: Hı hı.
0: Bu hazırlık maçı. Ardından oynayacağı iki tane hazırlık maçı. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı. Bu maçlardaki Fred eğer İsmail Kartal'ın böyle oturduğu zaman odasında ya bizim Fred eski Fred de şöyleydi. Fred değilse o Fred değilse Fred'e de güle güle.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Fred'e de güle güle. Andre diye bir oyuncu var. Santos'ta mı oynuyordu? Santos'ta galiba. Yağız yazmıştı o ismi. O isim net bir şekilde doğru. Fenerbahçe'nin Amara Diouf yerine Amara Diouf yerine bunu da bilgi olarak söyleyelim. Amara Diouf yerine artı 4 kontenjanına yazmak istediği isim Andre. Orta saha oyuncusu. Brezilyalı. Fred ayrılır. İşte Kante'de bir durum olur. Bu isme gidilir ki Amara Diouf da yazılmayacak kadroya. Aha. İleri hatta doğru gidiyorum. Cengiz Ünder'in ayrılmasını bekliyorum. İrfan Can Kahveci takımı kalacaktır. Nene'nin ben şu an için çok ciddi bir teklif gelmediği sürece takımda kalacağını düşünüyorum. İleri hatta da Sıdıkı Şerif'e bakılacak. Yani Sıdıkı Şerif için de Fenerbahçe'yi tatmin eden bir teklif gelirse ayrılabilir. Ayrılabilir. Ama ayrılacak oyuncular aşağı yukarı bu şekilde bir ismi atladık. Pardon. Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat'la ilgili de artık çok sessiz sakin duruyor ama karşımda Efecan da bir iki kelam edecektir artık bu kadar
1: haftanın
0: üzerine. Yani edecektir diye düşünüyorum. Fiorentina'da İtalyano'nun öğrencisiydi Amrabat. Yani bildiği bir oyuncu. Ki kamp devam ediyor Efecan. Sen de oradaki arkadaşlarla konuşuyorsundur diye düşünüyorum. Oynatmak istediği oyuna da uygun bir oyuncu olduğunu bana yayının dışında ifade ettin.
2: Evet.
0: Yani burada ben söyleyeyim. O yüzden Amrabat'ın Beşiktaş için de uygun bir oyuncu olduğunu, hatta İtalyan'ın da istediğini söyleyebilirim. O yüzden Amrabat'la alakalı Dünya Kupası'ndan sonra çok net bir şekilde Real Betis, Amrabat isteyen kulüpler var. Olympiakos, Real Betis.
1: Hı hı.
0: Hatta Beşiktaş ismini duymuştum ben. O ismi de Dünya Kupası'ndan sonra Beşiktaşlı muhabirler de çok daha net bir şekilde konuşacaktır.
1: Çıkan bir haberdi aslında. Yani ilk böyle şu an konuşacağımız bir husus değil.
2: Evet.
1: Sofyan Amrabat meselesi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Fenerbahçeli oyuncuya bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Ne boyutta çok kısa belki orada görüşünü alıp yine Fenerbahçe sohbetine devam ederiz. Ama Beşiktaş'a da geçiş yapacağız az sonra.
2: Erdem abiye katılıyorum, zaten söyledikleri çok doğru. Amrabat Fiorentina'da Vincenzo Italiano ile beraber iyi bir performans sergilemiş ve dünya futboluna aslında çıkış yapmıştı. Önemli bir isim. Fenerbahçe adına belki isteneni veremedi ama daha sonrasında Real Betis'te de fena olmayan bir performans sergiledi ki sakatlık durumu vardı. Sakatlanana kadar iyi oynuyordu Real Betis'te. İtalyano'nun oyununa uygun bir isim. Beşiktaşlı yöneticiler, Fenerbahçeli bir yöneticiye daha önce durumunu sormuştu ki Erdem abi de zaten haberleştirmişti bu meseleyi. İlerleyen günlerde ben sol kanat transferi Beşiktaş sonuçlandırdıktan sonra bir orta sahaya geçiş yaptığı zaman bu durumu daha net bir şekilde konuşabiliriz diye düşünüyorum ama şu an Beşiktaş sol kanat transferine odaklandığı için diğer bölgeleri çok da umursamıyor ama ilerleyen günlerde Trossard meselesi kapandıktan hemen sonra Amrabat ismi tekrardan gündeme gelebilir Beşiktaş'a da.
1: Gelebilir, üstüne de belki ilerleyen zamanlarda değerlendirmemiz olabilir. Ben Fred'le ilgili özellikle Emre'nin ne söyleyeceğini merak ediyorum. İbrahim'e de soracağım aynı şekilde. Hoca Fred'den derim almıştı ama üstünden biraz zaman geçti. Erdem de aslında güzel anlattı Fred'in durumunu İsmail Hoca'nın perspektifine göre. Sen ondan yine benzer performansı bekliyor musun yoksa artık düşüşte mi Brezilyalı?
3: Yani şimdi burada nereden baktığımıza göre biraz konu değişebilir. Yani İsmail Hoca evet Fred'den verim aldı ama bu İsmail Hoca'nın aldığı bir verim miydi yoksa Fred'in yaşının daha genç olması ve daha motive olmasıyla alakalı bir durum muydu? Bence bu biraz tartışılabilecek bir konu ve son birkaç yıldır da o ilk sezonki hakikaten çok etkileyici bir performansı vardı.
1: Çok.
3: Yani bu arada şimdi İsmail Hoca'ya da haksızlık etmeyelim. Orada mesela Şimanski'den de çok ekstra verim aldı. Bazı oyuncuları çok iyi kullandı işte. İrfan Can Kahveci belki kariyer sezonunu yaşadı İsmail Kartal'la birlikte.
4: Ki Ferdi aynı şekilde solda.
3: Ama ben burada Fred konusunda biraz yani oyuncuyla alakalı olduğunu durumunu düşünüyorum. Yani tabii ki yani İsmail Hoca'nın çok ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadan Fred zaten işte Manchester United'da kadroya giremeyen bir pozisyondaydı. O dönem Galatasaray'ın da istediği, ilgilendiği bir oyuncuydu. Devamında Fenerbahçe'ye geldi. o yaş ve o motivasyonla iyi bir performans ortaya koydu.

0: O günden beri de o performansını arar bir görüntüde ki sonrasında da şanslar verildi bu arada yani. O yüzden direkt olarak İsmail Hoca'ya bağlayacağım bir durum yok. Biraz yaş ilerliyor. Bunları geri çevirebilmek çok mümkün değil. Yani orta sahada özellikle dinamizmiyle ön plana çıkan bir oyuncu için o yaş konusundaki dezavantajları geriye çevirebilmenin imkanı yok. O yüzden yani ben çok kadro içerisinde düşünülür mü emin değilim. İsmail Hoca tabii ki geçmiş hatıralardan dolayı biraz yani pozitif bir bakış açısı olabilir Fred'le ilgili ama sağ içinde gördüğünden sonra ben çok pozitif bir karar vereceğini düşünmüyorum ve şundan dolayı düşünmüyorum aslında. Yabancı konusunda biraz sıkıntısı var Fenerbahçe'nin mevcut kurala göre. İşte Mason Greenwood da dahil olursa 22 falan oluyor ki bunu 14'e indirmesi gerekiyor. Bunlar çok kolay işler değil. Orada vazgeçilmesi en beklenen isimlerden bir tanesi de Fred. Ben çok devam edileceğini zannetmiyorum o yüzden.
1: Ne dersin Fred için?
2: Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yani İsmail Kartal'la birlikte müthiş bir performans vermişti. Emre'nin söylediklerine katılıyorum. Ama oyuncu ne yaşadı? Bu da önemli. Yaştan ziyade şimdi o aradığı ortamı tekrar İsmail Kartal'la birlikte bulursa ki ligin üzerinde bir oyuncu. Öyle bir performans verirse yani mutlaka takımda kalır. Burada hazırlık dönemi nasıl geçireceği çok önemli. İsmail Hoca da mutlaka ki Fred'in durumunu görmek istedi ki direkt satış listesine konan isimlerin arasında Fred yok. Çünkü İsmail Hoca'nın da Fred'den bir umudu var. Yetenekli bir oyuncu, oyuna ağırlık verdiğinde yani Fenerbahçe'de gerçekten daha önce fark yarattı, yine fark yaratabilir. Hazırlık süreci sonrası daha net bir ifadeler kullanılabilir Fenerbahçe için.
1: Erdem, Kante ile ilgili böyle bir belirsiz bir durum var.
2: Evet.
1: Yani bir talip olsa Fenerbahçe onu elden çıkarabilir ama önemli de bir yıllık ücreti var. Fransa'dan, Paris FC'den evet. bir ilgi olduğu evet. konuşuluyor. Doğru mudur ve sen ayrılık ihtimalini görüyor musun?
3: Kerem, 11 milyon euro yıllık ücret.
1: Hı hı.
3: Yani Paris FC bunu öder mi? Ben sanmıyorum ya. Ben Kante ile yani Kante ile eğer yolları ayırabilecek seviyeye getirirse görüşmeleri Aziz Yıldırım, Greenwood transferinden daha büyük başarı olarak yorumlarım.
1: Yolların yani, ayrılmasını.
3: Evet evet yani kolay değil. Yani Kante gibi bir oyuncu Arabistan'da zaten 20 alıyordu adam. Fenerbahçe 11'e geldi. Hani Avrupa'ya dönem geri tekrar bir mücadelecilikte olayım diye. Üzerine bir de Paris FC'nin ben bu rakamlara çıkacağını tahmin etmiyorum. Tabii bilmiyorum, bu konuda bir bilgim yok. Dünya Kupası sonrası görüşecek ama bunu biz bir yaklaşık bir 20 gün önce falan söyledik.
1: Hı hı.
3: Dünya Kupası sonrası Fenerbahçe Kante ile görüşecek. Diyecek ki bu sözleşme şartlarını revize edelim ya da sen teklifleri değerlendir. Paris FC ilgisi çok net, bu doğru. Bunda bir şüphe yok. Ama bu durum Kante'nin ayrılığıyla mı sonuçlanır? Yoksa Kante Fenerbahçe'ye devam eder bir sorun haline dönüşeceğini de düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe bu durumu bir şekilde idare etme yolunu bulacaktır. Kante'nin bu maaşını yönetmeye çalışacaktır diye düşünüyorum ama orta sahada işte Kante, Gendüzi, İsmail Yüksek, işte Fred de kaldığı takdirde gerçek manada bir lükslü bir durum var Kerem. Yani kabul edelim bunu.
1: Evet. Yani lüks yani, ve
3: lüks var yani hani
1: Kante açısından şimdi, söylüyorum, ne alacağını bilemediğin bir lüks.
3: Kante açısından mı?
1: Bir parantezde evet. Yani
3: tabii.
1: Şöyle Fenerbahçe açısından yani Kante ne verir? Çok fazla soru işareti var.
3: Ya ben İsmail Kartal'ın
1: yıllık ücretin karşılığını karşılar mı?
3: Konuşayım mı?
1: Konuşalım.
3: Abi İsmail Kartal Kante ile Gendüzi'yi aynı anda ilk 11'de oynatıp üzerine bir de yani bu 11 ile çıkacağını düşünmüyorum ben. İsmail
1: Kartal'a hitap etmiyor.
3: Hitap etmiyor. Hani evet. Belki teknik direktör başka bir isim olsaydı olabilirdi.
1: Bu arada bir parantez daha açayım mı? Paris FC'de para var.
3: Var, evet, tamam, doğru. Onda,
0: haberiniz olsun.
1: Ha, onu da söyleyeyim.
3: O zaman bu yöntem bulunursa Kante ile Fenerbahçe yollarını ayırmak istiyor. Hı. Bunu artık söylemeyen kalmadı herhalde Fenerbahçe muhabirleri arasında. Bir de ben söyleyeyim.
1: Yani.
3: Kante ile yolları ayırmak istiyor Fenerbahçe. Ama Dünya Kupası'ndan döner. Paris FC 11'i verir. O zaman gider. Ama vermezse zor yani. Hani niye bıraksın Kante Fenerbahçe'deki maaşını? Bir de formadan da pay alıyor. Forma satışından pay alıyor. İmza parası var. 3 yıla bölünmüş. İşte 2,5 yıla bölünmüş imza parası var. Bunları bırakmaz Kante. Niye bıraksın ki? Ben Kante olsam bırakmazdım şahsen.
2: gelmesi büyük hataydı ya. Fenerbahçe'ye o dönem santrafor lazımken Kante'yi getirdiler. Aslında Emre'nin söylediği

0: sendromu yaşıyordu Fenerbahçeliler bence. O yıldız eksikliği. Evet. Ama bu isim Kante miydi? Ben o zaman da söylemiştim. Kante sana ne verebilir? Kaç gol atar, kaç asist yapar? Yani tamam, savunmasıyla ön planda. Ama Fenerbahçe ihtiyacı olan oyuncu o değildi. Bence geçen yıl da değildi.
1: Bir de uzun yıllarda Arabistan'da oynamış. Orada uzun süre oynayan futbolcularda illaki böyle fiziksel anlamda tabii, düşüş de oluyor. Antrenman temposu daha düşük. Ligin kalitesi düşük. Ciddiyeti düşük gibi gibi gibi faktörlerle oyuncular düşüş yaşayabiliyor. Beşiktaş'a bir dönüş yapalım. Siyah beyaz takımla ilgili gelişmeleri değerlendirelim isterim. Bir sonraki saatte Efe Can'la vedalaşacağız. O Salih Özcan'ı karşılamak üzere yola çıkacak. Hayırlı olsun Salih Özcan.
2: Beşiktaşlı taraftarların bence en mutlu olduğu haftalardan birini yaşıyoruz.
1: Kesinlikle.
2: Sayın Başkan Serdar Adalı da vitesi taktı, ilerliyor diyebiliriz. Yani bunu da söylemek de yanlış olmaz. Şu anda Trossard'ın menajeri İstanbul'a geldi. Salih Özcan hamlesi sonrasında şu an Sayın Başkan Serdar Adalı'nın Trossard meselesine kafayı taktığını ben net bir şekilde söyleyebilirim. Bu transferi bitirmek çok istiyor. İmza bir transfer olduğunu düşünüyor. Ki hedeflediği bir başka isim daha var, Vlahović ismi. İkisini bir tandem olarak tamamlamak istiyor. Ama Vlahović ismi oldukça zor bir transfer. Onu da zaten ilerleyen saatlerde, dakikalarda konuşuruz. Ama Salih Özcan, Ottara, Nübel, Doğan Alemdar, İlhan Fakıllı, ki o da milli takımın ilerleyen yıllarda önemli ismi olması beklenen isimlerden bir tanesi. Beşiktaş adına bence iyi transferler. Ben öyle yorumluyorum şu anda. Tabii sahada ne vereceklerini bilmiyoruz ama şu anda kağıt üstünde Almanya milli takımının ikinci kalecisini aldı siyahlı beyazlı ekip. O yüzden ben Beşiktaşlı taraftarların vitesi düşürmeden Beşiktaş'ın transferlerini izlemeye devam edebileceklerini söyleyebilirim Keremcan burada.
1: Beşiktaş'ta böyle çok uzun yıllardır kaleci konusunda kafalar bir rahat değildi. Yani böyle kale kapalı, işte kalecimize sonuna kadar güveniyoruz gibi bir durum yoktu. Bilmiyorum camia içinde ne konuşuluyor Alexander Nübel'le ilgili. O sanki bu hasreti bitirecek gibi.
2: Beşiktaş'ta dediğin gibi Cordoba sonrası uzun yıllar aslında bir kaleci arayışı vardı. Hı hı. Daha sonrasında Fabri geldi Beşiktaş'ta. Önemli performansları imza attı ama o da geldiğinde bir soru işareti vardı. Yani ne vereceği
1: belli. Nübel kadar net bir kaleci değil.
2: Evet, Nübel transferiyle beraber Cordoba'dan sonra ne vereceği belli olan, kalemizin gözümüz kapalı olarak artık emanet edebileceğimiz bir kalecimiz var diyebiliyor bence Beşiktaş taraftarlar. Ki biz konuştuğumuz zaman da taraftarlarla bunu söylüyorlar ki Doğan Alemdar transferini de oldukça olumlu buluyorlar. Onu da söyleyebilirim. Ersin'in bir vedası var siyah beyaz ekibe. Şampiyonluk yaşadı siyah beyaz takımda ilk oynadığı yılda, altyapıdan çıktığı ilk yılda şampiyonluk yaşadı Ersin Destanoğlu. Ona da buradan hoşça kal diyebiliriz artık. Yoluna yurt dışında devam edecek. Ersin işte dediğimiz gibi sürekli eleştiriliyordu. Şu an bence Doğan'la ve Nübel'le Beşiktaş o eleştiri oklarını bence artık kaleci pozisyonundan almış durumda gibi duruyor.
1: Emre, bir gün önce Beşiktaş'ın kalecisi Emre Bilgin'di.
3: Resmi olarak.
1: Resmi olarak, yani Ersin'in de ayrılmış olduğunu varsayarsak. Bir gün sonra iki tane değerli kaleci orayı kapatacak kaleciyle anlaşıldı. Nasıl değerlendirirsin? Savunmacılar da artık kim olursa olsun, bilmiyoruz takviye olur mu, ama bir rahat nefes almış mıdır?
3: Hakikaten yani Beşiktaş'ta bu artık uzun süreli bir kriz haline gelmişti. Bu arada ben Ersin'in şampiyonluk sezonundaki performansını çok takdir ediyorum. Yani kesinlikle. O dönem önemli bir risk aldı aslında Beşiktaş Sergen Hoca'yla. Ersin ve Rıdvan tercihleri bir yandan risk, bir yandan da geleceğe dönük bir yatırımdı ve bunun karşılığını aldı. Yani Ersin de evet son dönemde taraftarlar arasındaki bağ koptu, işte ayrılmak istemesini de çok anlayışla karşılayabiliyorum insani yönden, ama performans olarak ya da kağıt üzerinde senin az önce Efe Can'a pası atarken söylediğin şekilde Beşiktaş taraftarları Fabri gelirken bile, bu arada mesela Fabri gelirken de çok büyük beklentilere sahip olarak gelmedi buraya ama performansıyla bunu doldu. Mesela ondan önce Boyko vardı. Boyko daha böyle evet, heyecan vererek gelmişti. Çok altını dolduramadı.
2: Avrupa Ligi'nde final oynamıştı, önemli bir performansı vardı.
3: Zenit'te miydi o zaman? Yani Rusya'dan geldi diye
2: evet,
3: hatırlıyorum.
2: Zenit'e daha sonra gitmişti.
3: Neyse, yani çok detaya girmeye gerek yok. Yani öyle, o tip isimler oldu ama hakikaten Cordoba'dan sonra Beşiktaş'ta böyle taraftarların ya bizim de kalecimiz budur deyip böyle rahatlıkla izleyeceğim. Çünkü Galatasaray'da evet, Fenerbahçe'de oldu bu isimler. İşte Trabzonspor'da da oldu. Beşiktaş bundan biraz uzak kalmıştı. Bunu çözmüş olması bence önemli. Hatta şöyle söyleyeyim, yani bir anda iki kaleci indi ya. senin Nübel haberini evet. gördüm. Bizim WhatsApp grubuna herkesten önce yazdı bu arada. Efecan'ın da bu süreçte yani bir kez daha tebrik etmemiz gerektiğini evet, düşünüyorum. Çok kesinlikle. Güzel bir habercilik yaptı. Beşiktaş'ta.

0: transferlerinde.
1: Tebrikler. Abi, teşekkür ederim. Doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz abi.
0: Şimdi kendimle ilgili bir öz eleştiri yapacağım. Yani Nübel haberini gördüm Efecan'ın. Sonrasında Doğan Alemdar'ı gördüm. Allah Allah dedim, Nübel'de bir yanlışlık mı var acaba? Beşiktaş Doğan Alemdar'a mı yöneldi gibi. Çok oradaki dengeyi bilmediğim için tabii. Halbuki tabii ki yedeği olarak düşünülüyormuş. İkisini aynı anda indirdi Beşiktaş ve hakikaten doğru, yani bir planlama dahilinde hareket ettiğini net olarak gösteren. Yani bunu söylemekle olmuyor çünkü biliyorsun Kerem. Yani Sayın Önder Özen çıkar, çok da güzel kendini ifade eder. Yani böyle büyüler insanı, anlatır. Ama netice itibariyle bir hamle olmadıkça, bir somut bir şey olmadıkça taraftarı bir yere kadar ikna edersin. Ama aynı gün işte Ersin'e bir süre verildi kampa kadar. Ersin cevap vermedi. Tamam, biz o zaman senin yerine Doğan'ı aldık, önüne de Nübel'i aldık. Somut olarak koyarsanız bir plan dahilinde hareket ettiğinizi taraftarınıza da, kamuoyuna da, tüm futbol kamuoyuna da göstermiş olursunuz. Bence tebrik edilmesi gereken bir durum var Beşiktaş adına.
2: Ne dersin İbrahim kaleci transferiyle ilgili?
1: Beşiktaş eksik noktaları yavaş yavaş nokta isimlerle doldurmaya başladı. Nübel'i de aslında biraz inceledim ben. Yan toplarda hiçbir zafiyeti yok. Oyun kurmada da fena bir oyuncu değil ve hocanın da oyun sistemine uyuyor. Bu sene yani özellikle uzun toplarda da adından söz ettirecek bir profil. Aslında bir parantezde Ersin'i açayım, ondan sonra Doğan'a geçeceğim. Ersin'de Emre'ye katılıyorum. Geçmiş dönemde Beşiktaş adına gerçekten çok kıymetli işlere imza attı. Ve şampiyonluk sezonunda kaleyi koruyan isimdi. Geçen sezon ben Ersin'i yine başarılı buluyorum ama o kırılma anları, Beşiktaş taraftarının ona tepkileri oyuncuda büyük bir hüsrana neden oldu. Ve ayrılıktaki en büyük sebebi ben bu olarak tanımlıyorum. Nitekim Efecan sen daha iyi biliyorsun, Beşiktaş'ın iyi de bir sözleşme teklifi oldu.
3: Evet.
1: Ama oyuncu o İnönü Stadyumunda, Tüpraş Stadyumunda yaşadığı o travmadan bence çıkmak istedi. Yani gerçekten zor bir süreçti.
0: Bilgi olarak söyleyeyim mi İbrahim? Ersin'in kafasındaki şey şu: ben burada eksi birdeyim, bunu sıfıra taşımam gerekiyor en iyi ihtimalle. Artı bire geçebilmem de çok zor artık. Ama başka bir yere gidersem en azından sıfırdan başlarım, kendimi bire taşımaya çalışırım gibi bir düşüncesi olduğunu ben çok net biliyorum Ersin'in ve çok da haksız bulmuyorum yani.
1: Beşiktaş'tan aldığı sözleşmeyi gideceği takımdan alamayacağı da aşikar. Ona rağmen oyuncu hedefleri doğrultusunda gözünü yurt dışına çevirmiş durumda. Doğan Alemdar özelinde de gerçekten çok potansiyel bir isimdi. Çok genç yaşta Kayserispor'da oynadı ve oynarken de fark yarattı. Avrupa'da istenileni veremedi. İşte Başakşehir'de de şans bulamadı ama kesinlikle şans verilmesi gereken bir isim. Ve kendisini de tebrik etmek istiyorum. Acayip iyi bir fiziği var. Tamam, futbolcu böyle fit olur ama gerçekten kaleci özelinde de çok iyi bir fiziğe sahip. Hatta Nübel'le 3 yıllık, Doğan Alemdar'la 4 yıllık sözleşme imzalanmış. Onu gördüğümde aklıma direkt şu geldi: Nübel'le 3 yıllık sözleşme sonrası acaba kale Doğan'a mı emanet edecek? Çünkü o ışığı da veren bir isim bence.
2: Onun gelişimini mutlaka takip edecek Beşiktaş kulübü.
3: Zaten Doğan Alemdar'a yatırım yapmak istedi Beşiktaş kulübü. Önder Özen'in önderliğinde bu planlama yaptılar. Emre abi çok güzel bir yere değindi. Ersin'e bir süre verilmişti kamp dönemine kadar. Ersin o süre zarfında bir geri dönüş yapmadı. İbrahim abinin söylediği doğru. 1 milyon euroya yakın bir maaş teklif edildi Ersin Destanoğlu'na. Sayın Başkan Serdar Adalı Ersin konusuna çok titiz davranıyordu. Yenileme çalışmaları da zaten o yüzden biraz uzamıştı. Ki Önder Özen'e kalsaydı bu çalışmalar Önder Özen takıma geldikten hemen sonra gerçekleştirilmiş ve Doğan Alemdar takıma katılmış olacaktı. Ama Sayın Başkan Ersin'i kırmızı çizgisi olarak görüyordu ve orada beklemek istedi ve bekledi. Süreci biraz uzatmış oldu.
1: Bir de bir vefa tabii.
3: Evet, daha önceki senelerde geçtiğimiz sezon son 5 gün Ersin'e Nice takımından teklif geldi. Sayın Başkan Serdar Adalı bu teklifi kabul etmedi. O yüzden kendisine bir vefa borcu olduğunu düşünüyordu. Islıklandığı için de birazcık kendisini suçlamış hatta Sayın Başkan, gitmesine izin vermediği için. O yüzden Ersin'e bir iyilik yapma adına da iyi bir maaşla yeni bir teklif yapmıştı. Ama Ersin bu teklifi zamanında kabul etmedi. O yüzden yolculuğuna yurt dışına devam edecek gibi duruyor şu anda.
2: Efecan, burada Salih Özcan için ayrıca bir parantez açalım. O bu akşam gelecek, karşılayacaksın ama orta sahada nasıl bir plan içerisinde düşünülüyor Salih Özcan? Kısaca görüşünü alayım bir Trossard'a.
3: Evet. Salih Özcan hem yabancı kontenjanından dolayı çok önemli bir pozisyonda yer alıyor. Evet. Orkun Kökçü ile de çok iyi bir uyumları var. Milli takımdan da zaten gösterdiler bu uyumlarını. İspanya maçı A milli takımımızın özellikle. Ve daha sonrasında Dünya Kupası'nı oynadığımız Amerika Birleşik Devletleri maçında iyi bir performans sergilemişti Orkun'la beraber. Ama Salih'in önünde bir oyuncu düşünüyor Beşiktaş. Onu söyleyebilirim.

0: Salih'le de 3 senelik bir anlaşma imza attı siyah beyazlı kulüp. Kendisine de 2 milyon euro bir maaş verecek. 1 milyon euro da imza parası verecek. Bunu da 3 taksitle ödeyecek Beşiktaş. Vincenzo Italiano'nun orta saha rotasyonunda 6 oyuncu olması gerekiyormuş. Bunu öğrendim. O yüzden şu an Beşiktaş'ın en eksik bölgelerinden biri olarak duruyor planlama anlamında. Onun önüne de Salih'in önüne de ben en az 2 futbolcunun daha geleceğini söyleyebilirim. Bir yabancı, bir yerli oyuncu daha düşünülüyor. Tabii burada yerli oyuncu bir gurbetçi isim olabilir ya da başka bir büyük takımdaki isim gibi önemli isimler bırakılmak istenirse tekrardan gidilebilir ki daha önceki senelerde geçtiğimiz sezon İsmail Yüksel'e gitmişti Beşiktaş. Fenerbahçe vermemişti. Belki planlama dahilinde tekrardan böyle bir şey olabilir ki
1: yani Önder Hoca'nın ilk basın toplantısında, hocayla olan basın toplantısında çok net İsmail Yüksel'i kastettiğini düşünüyorum satır arasında bu arada.
0: Çünkü orada dediğimiz gibi hem Salih ve arkasına iki oyuncu daha bir planlama var. Onu söyleyeyim Kerem'cim Balat.
2: Gelelim Trossard'a. Evet. Bu transfer ne durumda? Beşiktaş'ın oyuncuyu Dünya Kupası bitiminde İstanbul'a getirme olasılığı nasıl görüyorsun? Ve bugün neler konuşuldu biliyor muyuz?
0: Bugün neler konuşuldu? Beşiktaş şu an ben geçtiğimiz saatlerde saat 18 bağlantısında şunu söylemiştim. Beşiktaş yıllık kontrat süresinde Trossard'la anlaşma sağladı demiştim. 3 artı 1 yıllık bir anlaşma bu. Ama mali anlamda bir anlaşma söz konusu değil demiştim. Siyah beyazlı kulübün yetkilileri Trossard sen ne istersen biz o maaş bütçesine doğru çıkabiliriz. Yeter ki sen gel demeye doğru başlamışlar. Onu söyleyebilirim. Oyuncu tarafı da sıcak bakıyor. Zaten şurada da şu dipnot bilgiyi vermek istiyorum. Trossard eğer Dünya Kupası'nda olmasaydı Beşiktaşlı yetkililer şunu ifade ediyor. Biz bu transferi çoktan bitirmiştik diyorlar. O yüzden süreci uzatan kısımda Trossard'ın Dünya Kupası'na devam ediyor olması, Belçika'nın İspanya'ya karşı elenmesini bekliyor artık siyah beyazlı yetkililer ve taraftarlar.
3: Haftaya biter bu transfer.
0: O yüzden ama Avrupa maçı var Beşiktaş'ın Midland'da. Bu maça kadar bu transferin yetişme ihtimali çok düşük gözüküyor. Ama ben önümüzdeki günlerde yani yarın yapılacak görüşmede Beşiktaş'ın bir ön protokol imzalamaya ikna etmesini bekliyorum. Trossard'lı yetkilileri ve Beşiktaş yetkilileri de orada aslında biraz tempoyu arttırmış durumdalar. Bugün o mali şartlarda da anlaşmaya çok yakın olduklarını şimdi az önce söyledim. Çünkü Beşiktaş o istediği Trossard'ın mali ücretleri karşılayacağını bildirmiş. Bu anlaşma çok yakın gibi duruyor Kerem'cim Bulat.
2: Bu arada transfer gelişmesi yeni mi Erdem?
3: Yazışıyoruz işte. Aa. Uğraşıyoruz burada, çalışıyoruz.
2: Kerem Canlı. Anladım. Erdem.
3: O yüzden sessiz sessiz.
1: Boş duruyor.
2: Sessiz, sedasız yani. Ve derinden ilerledi. Aynen. Transfer gelişmesi ekranda. Fenerbahçe Greenwood için Marsilya ile anlaştı Erdem. Nedir
3: sonu? O yüzden beni teklif verebilirler mi Kerem?
2: Öyle mi?
3: Aynen.
2: Ona biz karar veremeyiz Erdem.
3: Kim var? Yönetmen.
2: Artık yönetmen seni duydu.
3: Sevgiler, saygılar.
2: Kararını
3: buradan
2: kendisi verir.
3: İki gün önce Turkuaz Medya'nın kıymetli YouTube kanalı Libero'da demiştim ki Aziz Yıldırım Greenwood transferinde öyle bir pazarlık yürütüyor ki ilmek ilmek işliyor. Ben rakamı duydum. Eğer transfer o rakamı biterse herkes ayağa kalkıp Aziz Yıldırım'ı alkışlasın demiştim. Fenerbahçe Marsilya ile kişisel şartlarda zaten anlaşma sağlamıştı. Greenwood ile Marsilya ile de bonservis konusunda el sıkıştı. Sözleşme şartlarını söylüyorum. 40 milyon euro bonservis, 5 taksit, bu yıl 1 taksit, sonraki yıl 2 taksit, ondan sonraki yıl 1-1 diye devam edecek şeklinde 5 taksitle anlaşma sağladı. 8 milyon euro yıllık ücret olacak Mason Greenwood'un. 4 yıllık kontrat bilgisi var bende, hala ekliyorum, artı 1 olabilir. Ve 55 milyon euroya bu transfer biter. 60 milyon euronun altına düşmez diyen arkadaşların da yanıldığını, Aziz Yıldırım'ın bu süreci ciddi bir pazarlıkla yürütüp 40 milyon euroya bitirdiğini, hatta ben şunu da ekleyeyim bonus olarak, süreç uzadı, neden uzadı? Aziz Yıldırım 37,5 milyon euroya bitirmek istiyordu. Olmadı. 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Mason Greenwood Fenerbahçe'ye resmi olarak artık Fenerbahçe açıklasın. Bunu da Greenwood Fenerbahçe'ye geliyor. Ben artık bu kadar ciddileşmişken süre vermeyeyim ama yani çok kısa süre içerisinde Greenwood'un İstanbul'a Sabiha Gökçen özel havacılık terminaline gelmesini bekliyorum. Heyecanla beklenen bir isim.
2: Evet, sen de heyecanlısın şu an.
3: Ben de heyecanlıyım tabii canım. Fenerbahçelileri havaya sokacak bir isim. Biz de canlı yayındayken, ben canlı yayına girmeden önce bugün biz bu gelişmeleri paylaştık Kerem. Gerçekten güzel bir habercilik yaptık. Ben mutluyum. Biz bugün öğle saatlerinde

0: spor ekranlarında Greenwood durumun ciddiyetini verdik. Dün gece Malcolm konuşulurken ben Malcolm'un önerildiğini, bu ismin Fenerbahçe olmayacağını da söyledik. Devamında rotanın ilk hedefin tamamen Greenwood olduğunu da ifade ettik. Bu gelişmeyi de paylaşmış olduk. Hayırlısı olsun Fenerbahçe adına. Ama Aziz Yıldırım'ın bir başarısı, ciddi bir başarısı söz konusu Kerem. Onu da artık değerlendirirler zaten kıymetli yorumcular.
1: Şu mudur Erdem, bir daha sorayım mı? 40 milyon euro bonservis. Evet. 5 taksit halinde. 8 milyon euro civarında bir yıllık ücret.
0: Evet.
1: 4 ya da 4 artı 1 yıllık kontrat. Teyit etmek evet. için bir kere daha soruyorum
0: elbette,
1: sana.
0: Elbette.
1: Çünkü çok sıcak bir haber, çok taze bir haber. Gün içinde Erdem zaten bizi bilgilendirmişti. Bu ihtimalin arttığına dair konuşmuştuk ve koşar adım sona doğru gidiyor Fenerbahçe. Erdem Akbaş'tan gelen son bilgilerin bu şekilde olduğunu ifade edelim. Fred de bu arada gol attı. Bir gol bir asistle oynuyor. Şu ana kadar oynanan Admira Vaker mücadelesinde devam etmekte olan karşılaşmada. Onun da altını çizelim. Yani bu hafta bitmeden Sabiha Gökçen'e iner mi? Bu hafta bitmeden.
0: Ya Kerem,
1: görüntü oraya 15, doğru mu gidiyor Erdem?
0: O 20 dakika önce dedim ki 15 Temmuz'a kadar bitirecek. Hı-hı. Yani burada 7 gün var. İşte bu hafta
1: biraz daha öne çeker mi yani?
0: Bu hafta olur. Ben cuma günü Avusturya'ya gidiyorum. Fenerbahçe'nin Hı-hı. kampına. Hı-hı. Bu hafta gelirse kıymetli kardeşlerim burada İbrahim Uslu ve Engin Can Çelik İşte karşılamak için çılgın kalabalıkla baş başa kalacaksınız gibi gözüküyor İbrahim. Yani hani ama ya çok uğraştı Fenerbahçe.
2: Greenwood gelsin.
0: Şöyle bir durum var. Yani Kerem, şöyle bir durum var. 2,5 aylık bir flörtten bahsediyorum. Şimdi Fenerbahçe başkan adayı, bak şöyle bir, bence şöyle bir tarihi transfer. Hem Fenerbahçe başkan adayı anlaşma sağladı, hem de Fenerbahçe başkanı anlaşma sağladı. Sayın Hakan Sayfi anlaşmıştı. Seçimi kazanamadı. Sayın Aziz Yıldırım da anlaştı. Yani ya Greenwood'u Fenerbahçe'nin iki başkan adayıyla görüşmüş. Onun yöneticileriyle temas kurmuş. Yani artık Greenwood en az X isim kadar Fenerbahçe'ye hakim yani. Şu an Greenwood'u benim yerime otursam böyle Fenerbahçe konuşabilir düzeye geldi. Çünkü 2,5 aydır Fenerbahçe'yi takip ediyor adam. Yani bu sebeple ben oyuncunun da zaten gelme konusundaki isteğini seninle yazıştık. Hı hı. Neden gelmek istediğini de konuştuk. Bu ortada. Artık Fenerbahçe bu hafta olur, hafta sonu olur. Önümüzdeki haftaya sarkar ama Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirmesi için son gün 16 Temmuz ya.
1: Evet.
0: O kadroda yer alacak diye tahmin ediyorum. Aldığım bilgi de o yönde.
1: O zaman bir araya gidelim. Bu ara sonrasında dönüşte yine yoğun programımıza transfer raporunda devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın sevgili seyirciler. Az sonra tekrar birlikteyiz.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Nuric!
1: Vedat Nuric offside'da değil. Pas yine ortaya. Vedat Nuric. Vedat Nuric ceza sahası.

Sergi Darder yaptı ortayı. Moritz'ten kapı.

Türk adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı.

0: Galatasaray raporu kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe Greenwood için Marsilya ile anlaştı dedik sarı lacivertliler. İngiliz yıldızı kısa sürede İstanbul'a getirmek istiyor. Erdem Akbaş bu konuda bizi bilgilendirdi. Şartlarıyla alakalı bir kez daha elimizdeki son bilgileri sizinle paylaşalım. Sonrasında Erdem zaten gelişmeleri de takip etmeye devam ediyor. Eğer ekstra bir durum olursa, olduysa bize anlatacaktır. 40 milyon euro civarında bir bonservise bu transfer noktalanıyor. 5 taksit halinde Fenerbahçe ödemeleri gerçekleştirecek. 8 milyon euro civarında bir yıllık ücret oyuncuya ödenecek. 4 ya da 4 artı 1 yıllık kontrata Mason Greenwood'un imza atacağını belirtelim. Elimizdeki son bilgiler bunlar. Transfer gelişmesini bir kez daha sizinle paylaşmak istedik. Dediğim gibi ekstra bir durum olursa Erdem'den yine muhakkak bilgi alacağız ki programın son bölümüne doğru Erdem'e yine Fenerbahçe ile ilgili bir soru soracağım. Ama şimdilik bir virgül koymuş olalım sarı lacivertli takımla ilgili gelişmelere. Greenwood transferi söz konusu olduğunda gelişmeyi ekranlara taşıdığımızda Beşiktaş'la ilgili gelişmelere bir virgül koymuştuk. Orada sormak istediğim konu Efe Can'a santrfor meselesiydi. Bununla ilgili bir gelişme bekliyor musun? Lukaku'nun ismi üstüne konuşuyoruz. Beşiktaş burada ne kadar ciddi?
1: Evet, orada parantezi şöyle açacağım aslında. Dusan Vlahović gündemi var Beşiktaş'ın şu an ana maddesi. 10 Ağustos'a kadar Beşiktaş'a süre verdi. Beşiktaş Dusan

0: bile avucu süre verdi. Kendisi de 10 Ağustos'a kadar beni bekleyin. Ben bir düşüneceğim, 5 büyüklükten teklif bekliyorum, ardından görüşürüz dedi. Bu süre 10 Ağustos'ta son bulacak. Beşiktaş'ta da ama arka planda Dušan Vlahović dışında işten bir operasyon var. Lukaku gündemi var Beşiktaş'ın. Ki Trossard'ın da takım arkadaşı Belçika milli takımından. Sayın Başkan Serdar Adalı Lukaku'yu isterse yarın bitirir. Bunu söyleyebilirim. Oyuncunun sağlık raporlarını inceliyorlar. Bu bilgiyi vermek istiyorum. Eğer çok sıkıntılı bir sağlık raporu gelmezse Beşiktaş Dušan Vlahović'in arkasında Lukaku'yu hazır bir şekilde bekletmek istiyor. Vincenzo Italiano'nun da onayladığı isimlerden biri olarak yer alıyor gündemde şu anda.
1: Emre, Lukaku'ya ben bir soru işaretiyle bakıyorum. Yani Trossard ne kadar heyecan verici bir transferse, sanki Lukaku'da da bir soru işareti var gibi. Raporların beklendiğini söyledi Efecan ama oyuncu geçen sezon çok az maça çıktı. Ve eski performansına ulaşabilir mi, ondan emin değiliz. Ulaşırsa bu arada tabii fiziksel olarak da bu ligde fark yaratma olasılığı her zaman yüksek, ama sen nasıl görüyorsun Lukaku'yu?
2: Ben biraz genel kanının aksine olumlu bakıyorum Lukaku konusuna. Yani Türkiye Ligi'nde herhangi bir takıma geldiği takdirde katkı vermeme ihtimalini çok düşük gördüğüm bir oyuncu Lukaku. Dediğin şey doğru tabii ki, son dönemde eski performansından uzakta. Daha doğrusu performansı demeyelim ama sahaya çıkma sıklığından uzakta. Ve zaman zaman da bu inişleri çıkışları yaşayan bir oyuncu, ama ben mesela Beşiktaş'ın son şampiyonluk senesinde şöyle bir süreç hatırlıyorum. Vensan Aboubakar Beşiktaş'a gelirken yani alternatif bir oyuncu olarak aslında o gün itibariyle kadroya katılmıştı. Kiralık olarak transfer edildi ve sözleşmesine de ciddi bir sakatlık yaşadığı takdirde, özellikle daha önce yaşadığı sakatlığın benzerini yaşadığı takdirde sözleşmesinin feshedileceğine dair madde koymayı kabul ederek buraya gelmişti Vensan Aboubakar. O sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok çok büyük bir faktör oldu ve hatta son dönemde sonrasında Ayyuk'a çıkan sözleşmesiyle ilgili yaşadığı problemler nedeniyle oynamadığını öğrendik. O süreçte de Beşiktaş neredeyse şampiyonluğu veriyordu, yani o kadar takım içerisindeki etkisini çok net gördüğümüz bir isimdi. Ben Lukaku'nun da geldiği takdirde, şu anda Efecan söylüyor Beşiktaş'ın ana planı Vlahović üzerinden, ama Beşiktaş'a geldiği takdirde benzer bir etkiyi gösterebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar işte sakatlık problemleri geçmiş dönemde oldu, son dönemde çok istikrarlı gözükmüyor, ama bu oyuncu profili, bu oyuncu özelliklerinin yani Türkiye Ligi'nde iş yapmama ihtimali yok gibi geliyor bana. Lukaku profili yani Türkiye Ligi'nin tam böyle aradığı forvet profili gibi geliyor. O yüzden bilmiyorum tabii, işte Vlahović süreci de burada belirleyici olacak, ama olası bir Lukaku transferinin Beşiktaş adına çok çok büyük bir adım olabileceğini de yani öyle hissediyorum, öyle görüyorum. En azından kendi değerlendirmem o yönde. Trossard zaten heyecan verici bir isim. Öyle bir ileride hücum hattı oluşturmak Beşiktaş'a gerçekten sınıf atlatır. Orta saha konusunu Efecan söyledi, işte Salih Özcan'ın yanına belki önüne bir oyuncu olabileceğini. O da doğru bir hamle. Yani planlama açısından Beşiktaş'ın çok doğru gittiğini görüyoruz. Bir plan var ve bu plan uygulanıyor. Bunu çok net görüyoruz. Salih Özcan da geçen seneden buraya taşırken Beşiktaş kadrosunu, özellikle yerli oyuncuların bir önemi var ligde. Zaten sınır olmasa bile şampiyonluk yolunda yarışıyorsanız o yerli oyuncuların bir ağırlığı olması gerekiyor kadroda. Orkun dışında sezonda 30 maça çıkar ligde diyebileceğimiz oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın. Salih bu profili de kapattı. O ihtiyacı da yerine getirmiş oldu. Bu anlamda doğru gittiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın.
1: İbrahim Uslu, Lukaku ismi sana ne düşündürüyor?
3: İlk aklıma gelen şu oldu. Hücum oyuncuları birbirini çok iyi tanımalı. Yani gözü kapalı pas atabilecek bir profil oluşmalı hücum hattında. Şimdi Belçika milli takımında oynuyor ikisi de. Trossard eğer paket halinde Beşiktaş alabilirse bence Vlahović'in bile önüne geçebilir Lukaku. Çünkü iki oyuncu da birbirini çok iyi tanıyor. Ve son şu an devam eden Dünya Kupası'nda da güzel işlere imza atıyorlar. Amerika 4-1 yendikleri maçta da gerçekten etkili performansları vardı. Sakatlık tabii endişe verici bir durum. Ama tabii yani bu kadar, nasıl söylesek onu, negatif bir durum olmasa zaten belki Türkiye'de adı geçmez. Mutlaka bu riski göze alabilmeli Beşiktaş. Yani Vlahović ise daha golcü bir isim, daha genç bir isim. Ama Lukaku ile Trossard'ın uyumu Beşiktaş'a ben çağ atlatır gibi hissediyorum ve çok mantıklı buluyorum. Eğer Efecan'ın da dediği gibi başkanın hemen bunu bitirebilme düşüncesi, yetkisi, gücü varsa bence Lukaku birinci öncelik bile olabilir. Bir önceki teknik adam Sergen Yalçın'ın da en çok istediği hücum oyuncusuydu. Hatta hep evet, dilindeydi bu. Çıktı programlarda da hala dile getiriyor. Lukaku geldi de ben mi istemedim? Hatta başkana söyledim, Lukaku'yu al bana dedim diyor. Gerçekten bir futbol sever olarak beni bile heyecanlandırdı. Özellikle Trossard'da ikisi gelirse Beşiktaş'a çok büyük fayda sağlar.
1: Erdem, böyle bir

0: 5-6 yıldır bir Lukaku lafı dolaşıyor.
1: Yani, Türkiye'si gelmiş Lukaku.
0: Evet evet, yani çok fazla kulübümüze yazıldı zaman içinde. Üst düzeyde kaldı, iyi işler yapmaya da devam etti ama eğer olursa sen Beşiktaş'a katkı sunacağını düşünüyor musun oyuncunun?
2: Ya Beşiktaş'a veya bir başka takıma 20 gol atar Lukaku. Geldiği zaman bence minimum 20 golü bulur. Ki Dünya Kupası performansını buradaki beşimizi çıkaralım bir kenara. Bizi izleyen izleyicilerimiz de Dünya Kupası maçlarını takip ediyor, Belçika maçlarını. Lukaku'yu nasıl gördüler? Sonradan oyuna girdi ve bir şeyler yaptı Lukaku ve fiziksel durumunu konuşsak da Lukaku o golcülük özelliklerini yitirmemiş. Yani sonuca varabiliyor, son vuruşu hala yerinde. Lukaku doğru bir yapılanmada Türkiye'de çok net bir şekilde sonuç verebilecek bir golcü. Bunun sebeplerini elbette bir teknik direktör değilim, yardımcı antrenör değilim, futboldan gelmedim ama fiziksel kabiliyetleri gereğince Lukaku ligimizdeki stoperlerin birçoğuyla canla başla mücadele edebilecek, üstünü kurabilecek bir forvet oyuncusu ki Trabzonspor'da Onuachu çok daha atletik bir oyuncu ve ciddi sayılara ulaştı. Lukaku ondan daha az mı atletik? Belki daha az atletik ama daha fazla güçlü. Yani kapladığı hacimden ziyade yaptıklarına odaklanırsak ben Lukaku'nun, yani Lukaku Süper Lig'de her türlü iş yapar. Yani çok basit bir yorum ama her türlü iş yapabileceğini düşünüyorum ben.
0: Bu arada milli takım performansı da 2024 Avrupa Şampiyonası'na göre çok daha iyi.
2: Çok daha iyi işte,
0: yani
2: onu
0: o zaman yani daha fit bir durumdaydı.
2: Daha fit durumdaydı ama daha böyle bunalıma açıktı, böyle hani kariyeri düşüşteydi. Dibi gördü, yani Lukaku dibi gördü Kerem. Buradan sonra ya o dipte kalıp yok olacak ya da yukarı çıkacak. Bence risk barındırıyor hala barındırıyor. Başarısız bir gidişatta Lukaku da o başarısızlığı başarıya çevirebilecek bir karakter bence değil. Onu da söyleyeyim. Ama standartı yakalayan bir takımda Lukaku eğer adapte olabilirse, fiziksel disiplini sağlayabilirse bence iyi bir oyuncu. Beşiktaş'ta bence bu kriterleri bizim burada konuştuğumuzdan çok daha fazlasını değerlendiren profesyoneller var. Vlahovic olmaz, Lukaku olur. Lukaku olursa da bence faydalı olur. Fenerbahçe'ye gelirse de faydalı olur. Bugün Galatasaray'a giderse de faydalı olur. Trabzonspor'a giderse de faydalı olur. Lukaku, Dünya Kupası'ndaki Lukaku bence bu ligde iş yapar Kerem.
0: Efecan, bir yandan da şunu düşünüyor olabilir mi Beşiktaş? Yani bir risk alacaksam santrfor konusunda elimde Yang Yo gibi bir değer var.
3: Evet.
0: Bu düşünce içerisinde mi? Güney Koreli santrfora bakış açısı nedir şu anda Italiano'nun ve kulübün?
3: İtalyano'nun zaten profil olarak beğendiği oyunculardan biriymiş. Özellikle ön alan baskısında çok değerli görüyormuş Orhan Yuyu. O yüzden takımda tutulmasını istiyor ama kendisiyle de ilgilenen kulüpler olduğunu duydum ben. Yakın bir zamanda Beşiktaş'a resmi teklif getirmeye hazırlanan iki kulüp varmış. Bir tanesi İngiltere'de hatta. Beşiktaş ama hayır diyemeyeceği bir rakam gelirse Orhan Yuyu satış listesine koyabilir. Onu değerlendirebilir ama Vincenzo Italiano'nun çok önem verdiği, değer verdiği ve takıma katkısını yeni sezonda mutlaka takımda kalarak verebileceğini düşündüğü isimlerden biri. Ki Önder Özen de bunu aynı fikri düşünüyormuş. O yüzden takımın o kimyasında Beşiktaş'ın ana planında Orhan Yuyu bulunuyor. Hatta bazı noktalarda sol kanat pozisyonunda bile denenmesi düşünülüyormuş. Onu da söyleyebilirim. Semih Kılıçsoy var Beşiktaş'ta 3. santrafor konumunda şu anda. Beşiktaş net bir şekilde 3 santraforla sezona başlayarak güçlü bir forvet hattı kurmak istiyor. Senin de söylediğin gibi Kerem Canbulat, Lukaku da gelirse Orhan Yuyu ile beraber o arka planı sağlam bir şekilde tutmayı başarmak istiyor siyah beyazlı kulüp. Çünkü Orhan Yuyu giderse oraya bir forvet daha arayışına girecekler. Bu da şu an için mümkün gözükmüyor gibi duruyor.
4: Ama giderse büyük hata olur bence. Çünkü çok potansiyelli, iyi bir futbolcu.
0: Beğeniyor musun sen de?
4: Çok beğeniyorum. Eski bir forvet oyuncusu olarak. Yani çok potansiyel. Yanına dünya yıldızı bir santraforla birlikte çok farklı bir seviyeye evrilebilir. Gönderirse bence Beşiktaş arar yani. Oh Yankı'yı.
3: Aldıkları zaten ücreti 14,5 milyon euro Beşiktaş'ın. Sayın Başkan Serdar Dalı 30 milyon eurosu aşağıya bir rakama da değerlendirmeyi düşünmüyormuş. Onu da bu bilgiyi vermiş olayım.
0: İbrahim de her ne kadar Cristiano Ronaldo'cu olsa da futbolu bilir. Futbolun içinden gelen birisi diyebilir miyiz?
4: O kramponu giydik diyelim.
0: Doğru, doğru. Galatasaray'a bir geçiş yapalım. Sarı kırmızılı takımda ne var ne yok. Bununla ilgili değerlendirmelerde bulunalım. Galatasaray hala sessiz Emre. Transferde muhakkak bir takım çalışmalar var. Ama ne kadarı bize yansıyor?
5: Senenin bir kere Galatasaray adına

0: o dönemine geldik. Hangi dönem? Yangın dönemine geldik.
1: Bu girildi mi o dönem?
0: Girildi çok net bir şekilde. Son dönemde, son yıllarda bunu sıklıkla görüyoruz. Yaz döneminde de, kış döneminde de. Ama netice itibariyle, yani burada saha içinde alınan sonuç olarak da genel itibariyle Galatasaraylı idarecilerin haklı çıktığı süreçler yaşıyoruz. Yani sonuçta 4 sene üstte şampiyon olmuş bir takımdan bahsediliyor. Ben şu taraftan bakıyorum. Dün işte tesislerde Sayın Başkan'ın bir açıklaması oldu. Bu yani taraftardan gelen tepkiyi ilk defa bu kadar net değerlendirdiğini ve bunu aslında ne kadar önemsediğini gördük başkanın. Çünkü daha önceki dönemlerde o espri olarak söylediğim sezonun bu dönemi, bu yangın dönemi konusu çok resmi olarak karşılık bulmuyordu. Yani o iletişim çok doğru yönetilmiyordu. Galatasaray'da direkt olarak başkan bu sefer yangın çok büyümeden önünü almak için en azından açıklamalarını yaptı. Durumu anlatmak, izah etmek için şunu söyleyebilirim. İşte yabancı sınırıyla ilgili durum Galatasaray adına resmi adımların atılmasına biraz engel oldu. 10+4 konusu netleşecek mi, değişecek mi gibi bir soru işareti vardı. O netleşti bir hafta önce. Limitler netleşti bir hafta önce ve Galatasaraylı yöneticiler artık resmi girişimler, resmi teklifleri yapmaya başladılar. Mesela şu anda kamuoyunda konuşulan isimlerden bir tanesi. Leslie Ugochuk bu ismi var. İşte Burnley'de oynuyor oyuncu. Ve Galatasaray'ın bir kiralama talebi olduğuna dair ve gerçekten doğru bu. Yani resmi bir teklif yaptı Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiralamak için ama Burnley bu teklifi kabul etmedi. Şunu söyleyeyim. Yine bir giriş şöyle yapmış olayım. Bugün Sayın Başkan ve Sayın Abdullah Kavukçu tesiste birliktelerdi. Dün olduğu gibi. Bugün yine tesistelerdi. Transfere dair bazı görüşmeler, kendi aralarında fikir alışverişleri yaşandı ve başkanın hani işte az önce söylediğim o taraftarın tepkisi, taraftarın eleştirisi, başkan çok böyle sosyal medyaya bakmaz, oradaki tepkileri çok dikkate almaz. Bence doğrusunu da yapıyor bu konularda ama bu sefer bunları biraz daha ciddiye aldı. Bu mesajı aldığına dair bazı bilgiler aldım. Yani çünkü konuşulan şey neydi? Başkan Dursun Özbek çok acele edilmesini istemiyor. Konuşulan dedim bunlar doğrularıydı işim bu arada. İşte bugün itibariyle böyle 40 milyon ona 30 milyon buna verelim değil de listedeki isimlere bir önce bir satın alma opsiyonu kiralama teklifini yapalım gibi bazı yönlendirmeleri olduğuna dair bilgiler vardı. Doğru olan bilgilerdi bunlar ama bugün itibariyle başkanın biraz görüşlerinin değiştiğini ve artık gaza basalım yaklaşımında olduğunu biliyorum. Yine isimler üzerinden değil ama genel çerçeve üzerinden durumu izah edeyim. İsimleri de konuşuruz. Galatasaray 2 tane orta saha oyuncusu, biri 10 numara olmak üzere, biri 10 numara, biri 6 ya da 8 işte nasıl değerlendirirsek onu. Bu iki oyuncu kesin olarak kadrosuna katacak ve bu burada da hedeflenen isimler gerçekten üst düzey isimler. Bir diğer konu yedek forvet konusu. Ben orada da biraz bu Duran olayından çıkıldığını düşünüyorum artık. Yani Duran Galatasaray'a geldi geliyor gibi konuşuyorduk ama bugün edindiğim izlenim sanki biraz o Duran kısmından uzaklaşıyor Galatasaray. Daha üst düzey bir isme doğru, orada tartışılmayacak bir isme doğru yönlenecek. Sonrası için bakılacak ama zaten ana ihtiyaçlar bunlar. Orta saha, 10 numara, forvet yedeği. Bu 3 bölge için gerçekten hani şunu söylemek istemem. Böyle taraftarlar rahat olsun, arkasına yaslansın, beklensin diyecek pozisyondaki insanlar biz değiliz. Ama benim edindiğim izlenim böyle olsalar fena olmaz gibi. Abi. En azından onu söyleyeyim. Bugün gördüğüm tablo, biraz yayına girmeden önce birkaç telefon konuşması yaptım. Bana onu hissettirdi. İşte son dönemde belli başlı yerli menajerler üzerinden Galatasaray'ın bütün transfer politikasının harekatının devam ettiği söyleniyor. İşte onların sadece önerdiği isimlerle bu işler yapılıyor diye. Bu da çok doğru değil. Hatta benim edindiğim izlenim şudur ki George Gardy biliyorsunuz işte son yıllarda önemli transferlerde hep Galatasaray'a yardımcı olmuş, aracılık etmiş, nasıl adlandırırsak bir isim. Taraftarlar da çok seviyor. Yani popüler isimlerin buraya gelmesine yardımcı olduğu için çok doğal. Gardy de dün İstanbul'a gelmişti. Bunu net bir bilgi olarak öğrenmedim ama benim edindiğim izlenim bugün sanki bir Gardy ile de bir görüşme olmuş. Çünkü şu söylendi. Yani biz böyle elinde hazır biz size bu oyuncuyu getirebiliyoruz diyebilecek bir menajer varsa onunla çalışırız şeklinde bir yaklaşım olduğunu da biliyorum. Toparlamak gerekirse dediğim gibi Galatasaray 3 tane mevkiye tartışılmayacak isimlerle dolduracak. Bu muhtemeldir ki şu an belki bizim ulaşamadığımız isimler de bunların içerisinde yer alabilir. Çünkü orta saha için çok geniş kapsamlı bir liste var. Mesela ben sosyal medyadan bunu paylaşmıştım. Baleba ismine. Evet.